0: siyaset, günlük siyaset olarak sadece alırsak, oradaki o dengede bir kaideyi siz bir şekilde yok oldu. Mutlak butan oldu o kaidenin bir dengesi. Şimdi burada tabii ki bir sarsıntı olacak ve o AK Partili'nin de AK Parti'de de bir çekirdek seçmen var, daha bir arada gidip gelebilecek seçmen var. Onlara da yansıyacak. Mesela biz garip garip şeyler görebiliyoruz. Yani böyle anahtar parti bana kalırsa niye yükseliyor? Bana hiçbir sebebi olmaması lazım ama daha önce de söyledim bir programda. Ve ben inanmadım çeşitli çalışmalarda, ya siz bir şey mi, alakanız mı var anahtar partiyle falan diye, ama orada mesela bir başarıları da olmamasına rağmen merkez sağ kanal açılıyor. Çünkü bir arayış var ve özellikle AK Parti'den kopan seçmenler anahtar partiye gidiyorlar. Ha diyeceksiniz bu Türkiye siyasetinin dengesini değiştirmez, fark etmez vesaire. Ama değil, bir şeyler oluyor orada, bir devinim var ve bana kalırsa bu CHP'ye olan da orada bir gerçekten nükleer bomba etkisi yaptı bildiğimiz siyasi düzleme. Şimdi buradan ne çıkacak ben de bilmiyorum. Önümüzdeki dönemde izleyip göreceğiz. Ama bu var olan dengenin ve senaryonun yırtılıp atılması gibi oldu. Bana kalırsa da Türkiye'nin bu noktasında çok da iyi bir şey olmadı. Çünkü başka şeylere konsantre olmamız lazım. Yani dünya çok başka yerlere gidiyor. Çok büyük değişimler yaşanıyor. Bölgemizde büyük değişimler var. Biz bunları konuşmak yerine sabah akşam CHP, şimdi Kılıçdaroğlu. Yani bunlarla vakit kaybetmeye gerek var mıydı bilemiyorum gerçekten.
1: Bunları da konuşuyorduk. Tabii siyasette evet. Bunlar yaşanınca buraya da döndük.
0: Daha biz yani, uzun süre bunları konuşacağımız için.
1: İç gündemimiz de bizi sürekli meşgul kılıyor. Öyle
0: ya
1: bir
0: bu kadar İran'ı konuştuk. Öyle. Mesela İran'a tekrar operasyon oldu. Mesela o hiç konuşamadık. Bile. Sanki olmamış gibi oldu.
1: Anlaşma gelecek diyoruz. Onu konuşamıyoruz, bakamıyoruz. Biraz iç siyasetle ilgili gündeme şu sıra dönmüş durumdayız. Peki cumartesi günü Ankara'da hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel halkla buluşacağını söyledi. Aynı günde saatleri henüz belli değil, bilmiyorum. Şayet belli olduysa editörüm Büşra beni uyarır. Özgür Özel konuşurken Kemal Kılıçdaroğlu ben her şeyi açıklayacağım diyor. Ne açıklayacak sizce cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu ve bunun sadece CHP seçmeni üzerinde bir etkisi olacağını mı düşünüyorsunuz? Yoksa hakikaten Sezin Hanım'ın söylediği gibi siyasetin genelinde taşları yeniden oynatacak bir nükleer bomba etkisi başladı ve bu sürecek mi?
2: Ya şöyle cumartesi meselesini birazdan bahsedeyim ama yani siyasetin alanıyla alakalı bazı sorunlarımız var epey zamandan beri. Birincisi... Evet, Sezin Hanım'ın okuluna katılıyorum. Siyasetin alanını bir defa zehirlememek lazım. İkincisi de siyasetin alanını daraltmamak lazım. Şunu kastediyorum. Şimdi sadece bu mutlak butlan meselesiyle alakalı esasen hani kitabın ortasından kitap bize ne söylüyor? Biraz buna bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde de, kendi kitlesinde de esasında kurultay tarafından o 38. olağan kurultayında hakikaten bir delege iradesi sakatlanması olduğu kanaati var. Söz konusu Ekrem İmamoğlu'ysa Ekrem İmamoğlu bunu yapar. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlesinde de var bu algı. Sadece bunu ben söylemiyorum. Kitabın ortasından konuşmakla ilgili hassasiyeti o yüzden söyledim. Çünkü bu süreç içerisinde şu an Özgür Özel'e çok ciddi destek vermeye devam eden gazeteciler dahi çeşitli defalarca bunlarla alakalı böyle böyle durumlar olmuş ya cümleleri kullandılar. Ama bunlar kullanmasalar bile yani o delege yapısından bu sonucun çıkmayacağını şöyle söyleyelim. 5 Kasım 2023'ten bir gün evvel gidelim. 3 Kasım'a gidelim hadi 3 Kasım 2023'e gidelim. 13 yıldır ki bence burada da ciddi bir sorun var. Partideki, CHP'deki bu delege yapılanmasını da herhangi bir genel başkan ki o da Deniz Baykal zamanında biliyorsunuz 2008 yılında bir tüzük değişikliği sonrasında olmuştu. Yani genel başkana, CHP genel başkanına delege yapısındaki kompozisyon dahil olmak üzere inanılmaz geniş yetkiler veren bir tüzük değişikliği yapılmıştı CHP'de. Ve o zaman çok da tartışılmıştı bu. Önder Sağol'a hatırlayın, Önder Sağol'a Deniz Baykal arasında da, farklı isimler arasında da ciddi bir tartışmaya konu olmuştu. Ha, Deniz Baykal'a da çok fazla nasip olmadı. Çünkü 2 sene sonunda bir kaset operasyonuyla alaşağı oldu ve Kılıçdaroğlu geldi. Ama günün sonunda 13 yıl boyunca CHP delege kompozisyonunu kendi lehine tabiri caizse...

0: yeniden kodlayan, inanılmaz bir transformasyon yapan, inanılmaz bir dönüşüme uğratan CHP'yi bir Kılıçdaroğlu mutlak yönetimi vardı. Ve 3 Kasım 2023 tarihinde bugün en Özgür Bey'in kendisi dahil, Ekrem Bey'in kendisi dahil, İmamoğlu'nun ya da başka isimlerin kendisi dahil. Bununla alakalı bu delege yapılanmasından, çünkü 13 yıl boyunca Kılıçdaroğlu kendine yakın bir delege kompozisyonu oluşturdu. Dolayısıyla da bu kurultaydan da yine bu çıkacak.
1: Delegenin iradesi fesada uğratıldı.
0: Net bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç dinamikleri bunu bu şekilde kodlamıştı. Fakat sorun şu, benim siyaseti zehirlemeyelimden kastım, asıl buraya geliyorum. Sorun şu, bu hikaye orta yerde herkes tarafından malum olmasına rağmen Özgür Özel yönetimin altındaki CHP 31 Mart seçimlerinde ciddi bir başarı gösterince, bu da ilk defa bir CHP AK Parti kıyaslamasında ya da rekabetinde ilk defa CHP açısından bir tünel ucundaki bir ışığı işaret edince CHP kitlesi açısından, bundan hiçbir tanesinin önemi kalmadı CHP'liler için. CHP akademiyası için, CHP'ye yakın medya için, CHP'nin tırnak içerisinde aydın destekçileri yahut sanatçı destekçileri için. Yani ortada bir ahlak, ortada bir ilke diye bir sorunsal kalmadı. Çünkü sonuç alan bir şey var ve o sonuç alan şey de aslında bir tabiri caizse bir İmamoğlu icadı. Siyasetin kirli bir para akışı üzerinden yürütülmesi, o para akışının da siyasal çıktılar üretmesi. Ve bu da aslına bakarsanız 19 Mart sonrasında İmamoğlu iddianamesinin temel kırılma noktasına bizi tekrar götürüyor. İmamoğlu iddianamesinin temel kırılması, şu ana kadar yolsuzluklarla alakalı iddianameler çok çıktı siyasette. Ama İmamoğlu'nu münhasır kılan husus şu, kişisel bir zenginleşme var. Yani iddianamelerde var. Buradan siyasetin dizaynına gitme var. Yani iddianamelerde var, iddialarda var. Ama asıl bence kırılma noktası şu, bu organize bir suç örgütü. İddia bu. Bu ne demek? Bu şu demek. Bu şu demek. Bugün bizim birbirinden bağlantısız gördüğümüz Adana'nın Ceyhan ilçesiyle, İzmir'in Güzelbahçe ilçesiyle veya Eskişehir'in A ilçesiyle, İstanbul'un BCD ilçeleriyle, Antalya'nın, Manavgat'ın, Uşak'ın veyahut başka şehirlerin farklı ilçeleriyle, bu işi bütünleşik kılan bir organize durum ve organize durumdan bir siyasi sonuç elde etmeye matuf bir siyasi organizasyon var. İmamoğlu iddianamesini münhasır kılan, istisnai kılan ve bence temel nirengi noktası bu. Bu yüzden de Türk siyasi hayatında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, ki başkanlık sistemidir esasen, bence daha eli kolu toparlanması gereken bir başkanlık sistemidir. Ama sonuç itibariyle başkanlık sistemidir. Biz Amerikan başkanlık sistemi içerisinde yaşamıyoruz. Ben yıllarca karşılaştırmalı siyaset anlattım. Amerikan başkanlık sisteminde gerçekten hukuki, siyasi, reel karşılıkları, sonuçları olacak bir ön seçim mekanizması vardır. Ve bu ön seçim mekanizmasından süzülerek aday adayları başkanlık adaylık sürecini tamamlarlar ve başkan adayı olurlar. Oysa Türkiye'nin başkanlık sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi böyle değildir. Fakat biz bir anda gördük ki kendisine dalga dalga gelen bu hikayenin, bu artık kazanın kaynadığını gören bir Cumhurbaşkanı adayı, namı diğer İstanbul Büyükşehir, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP içerisindeki bu ekonomi politik hikayeyi kendi siyasi kazanımı çıktısına dönüştürmek için bir oldu bittiyle hiç olmayacak, organik olmayan ve demokratik olmayan. Bu ikisinin de altını çiziyorum. Bu iki şeyde de ben niye organik olmadığını ve niye demokratik olmadığını Mansur Yavaş cevaplasın isterim. Ekrem İmamoğlu bir anda Allah aşkınıza nasıl bir seçim sistemi içerisindeyiz de yangından neyi kaçırırcasına bir anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek bir aday üzerinden ön seçime gidilen Cumhurbaşkanı adayı oldu bir anda. Kendisine gelen bu dalgayı o zamana kadar ki o zehirlenmiş özgüveni dolayısıyla çok fazla

0: ciddiye almayan İmamoğlu, kendisine gelen bu dalganın neticesinde bir siyasal, toplumsal kalkan üretme noktasına giden bir ön hamle yaptı. Ve CHP seçmeni bunu da biliyor. CHP kitlesi bunu da biliyor. Oysa ama sonuç itibariyle 31 Mart'ı bu ekip kazandı mı? 31 Mart'ı bu ekip kazandı. O zaman bize, kendileri açısından,
1: peki,
0: bize bir
1: çok
0: iktidar
1: özür
0: alanı çıktı mı buradan? Işık en azından çıktı mı? O zaman ben
1: dilerim. CHP kitlesi bunları göz ardı etti diyorsunuz. Öyle
0: bu işte
1: anlıyorum.
0: siyasi alan.
1: Peki o halde bir soru da şu,
0: Buyurun.
1: madem öyle. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, madem delegenin iradesini fesata uğratıldı bu kadar aşikar idiyse,
0: Evet.
1: neden işte 4-5 Kasım kurultayının hemen ardından 31 Mart seçimlerine gitmeden önceki süreçte ya böyle böyle oldu ve biz bunu mahkemeye taşıyoruz diye bir açıklama yapmadı
0: Sena Hanım,
1: sizce?
0: esasen bence şeyi, mutlak butlan sürecini doğru okumak gerekiyor. Mutlak butlan süreci 19 Mart'la birlikte, 19 Mart İmamoğlu süreciyle beraber iyiden iyiye hızlandı. Kendi iç iktidar meselesiyle alakalı bir sürecin neticesi olarak hızlandı. Şunu kastediyorum. Özgür Özel ekibi, yani işte aslında 31 Mart'tan itibaren ama 19 Mart Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, sonra o iddianame süreçleri, işte biraz nahoşlaşan siyasi dil, keskinleşen o söylemler, Özgür Özel tarafından üretilen anti siyaset, bunların hepsinin neticesinde karşımıza şöyle bir şey çıktı. Kılıçdaroğlu ekibiniz sistematik olarak CHP içerisinde alanını daraltan ve bunun karşılığında da Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimlerin, yakın olan çevrelerin mahkeme sefaatleriyle, yeni delillerle, yeni bilgilerle, yeni dokümanlarla mahkeme sefaatini Özgür Özel ve ekibi aleyhine daha da derinleştiren bir sürecin neticesidir bugün geldiğimiz nokta. Dolayısıyla burayı göz ardı edersek, ya yani ben bir anda Kılıçdaroğlu'na yakın gazetecilerin, Kılıçdaroğlu'na yakın kanaat önderlerinin, STK'ların, Kılıçdaroğlu'na yakın siyasetçilerin, CHP içerisindeki milletvekillerinin, Kılıçdaroğlu'na yakın belediyelerdeki uzantı farklı siyasi isimlerin bir anda itirafçı olmalarına, o itirafçılıkları üzerinden medyada, ana akım medyada bunu çarşaf çarşaf deşifre etmesini nasıl anlayabiliriz? Yani o Kılıçdaroğlu'na yakın isimler aslında AK Parti'nin isimleri mi, bizim isimlerimiz mi? Bunu mu kastediyor Özgür Özel? İşte burada anlatmaya çalıştığım şey bu. Bu CHP kitlesini yıllar içerisinde sistematik olarak zehirledi. Ve bugün CHP kitlesi, ben ne olursa olsun bu iktidarı kazanayım noktasına geldi. Şimdi bu sorun, ikinci alan, onu da söyleyeyim hemen
1: Hızlıca buyurun
0: uzatmadan.
1: lütfen.
0: İkinci sorun, siyasetin alanının zehirlenmesi sorunu birken, ikincisi de siyasetin alanını daraltmak. O da şu demek. Bu aslında Kılıçdaroğlu ile birlikte başladı. Yani o yüzden Kılıçdaroğlu da buradan çok masum değil, çok ari değil bu işte. Kılıçdaroğlu sistematik olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye yakın olduğunu iddia ettiği hakimlere, savcılara, işte emniyet müdürlerine isim vererek, hatırlayın, isim vererek grup toplantılarında hedefe oturtan sistematik bir anti siyaset, düşük siyaset biçimi uyguluyordu. Ama neticesinde şunu gördü, bakın enteresan bir şey söyleyeyim. Neticesinde kendi kitlesi açısından bir konsolidasyona yaradığını gördü bunun. Bunun bir işe yaradığını gördü. Hatta öyle ki kendi kitlesini de aşan altılı masa hikayesini, yani bir iktidar karşıtlığı hikayesini konsolide etmeye yarayan bir siyaset stratejisi olduğunu gördü Kılıçdaroğlu. Ve bunu aynısını Özgür Özel devam ettirdi. Özellikle de 19 Mart'tan sonra. Şimdi anti siyaset, siyasetin alanını daraltır. O yüzden bu siyasetin genel iklimini tabiri caizse tarumar eden yahut paralize eden, tarumar olmuş olmadığını ümit ediyorum halen ama paralize olan bir takım unsurlar oldu burada. Paralize eden hikayelerdi bunlar. Dolayısıyla biraz, yani bizi izleyen CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızı da kastediyorum burada. Sadece AK Parti'yi değil. Biz siyasetle alakalı gerçekten ne murad ediyoruz? Kendimizle alakalı olan hususları da hepsini alalım. Evet, şurada söz gelimi. Yerel yönetimlerle ilgili bir ciddi problem var mı? Var. Yerel yönetimlerle ilgili var ve bu partileri de aşıyor. Az önce Sezen Hanım söyledi. Gençler, ben yıllarca gençlere dersler verdim ve her kanaatten, her görüşten, her ideolojiden gençler benim öğrencilerimdi. Bunları açık açık derslerde hep konuştuk. Doğru. Gençlerin, hani post endüstriyel toplumun gençleri bunlar. Etik, adalet.

0: çevre gibi temel hassasiyetleri var. Hukuk gibi temel hassasiyetleri var. Bu hassasiyetlere ortak bir lisanla, ortak bir dille nasıl ulaşırız? Ama bu şekilde değil.
1: Bu arada şimdi araçlardan birinin Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'ne verileceği, bağışlanacağı ifade edilmişti Atakan Sönmez'in açıklamasında. Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'nden gelen bir açıklama var. Atakan Sönmez demişti ki Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı iddia edilen aracın geliri Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'ne gidecek. Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği de şöyle bir açıklama yapmış. Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerin, özellikle de ana muhalefet partisinin yönetimine olan demokratik süreçler ve kurultay iradesi dışında kayyum niteliğinde bir müdahaleyle getirilen bir yönetimden gelecek herhangi bir bağışın derneğimiz tarafından kabul edilmesi mümkün değildir.
2: Bari bir arayıp sorsalardı böyle bir niyetimiz var diye başka bir derneğin adını koyabilirlerdi.
0: Yani bir iletişim faciası diyorsunuz Sezin Hanım.
2: İletişim faciası hakikaten ya bu, ama yani meselemiz bu zaten. Ya bu ekip siyasetten kendi kendine tasfiye olmuş veyahut da CHP'de zaten karşılığı olmayan kişilerden oluşuyor bu ekip, Kılıçdaroğlu'nun çevresine kümelenen. Ve zaten bir şey yapabilecek olsalardı, gerek belgeleri, gerek ellerindekiler, gerek işte siyasi yetenekleri, gerek tabandaki karşılıkları zaten yaparlardı ve mutlak butlana hiçbir gerek olmazdı. Şimdi bu mutlak butlan olduktan sonra bu ekibi böyle yüzdürmeye çalışmak, ben bunu yani kusura bakmayın açıkça söylüyorum ama batık yatırım. Yani bu yüzmeyecek, bu batacak, bütün siyaseti içine çekecek. Yani tam şimdi Temmuz'da NATO zirvesi var. Biz oturup bunları konuşmak yerine gerçekten de mesela hükümetin de belki bir başarısı olacak buradan, olacaktı. Ne yurt dışında bu konuşulacak, yurt dışında tamamen baktığınızda... Türkiye'de bir kontrollü muhalefet oturtuluyor. Eksiksiz bütün yorumlar böyle. Bir tane de şey yorumu yok. Ya bu böyle değil aslında. Burada gerçekten çok büyük yolsuzluklar oluyor ve işte partinin kendi iç meselesi diye kimse yazmıyor. Şimdi oradaki algı var. Tamam, o Türkiye'yi ilgilendirmiyor diyelim. Ama yani Türkiye'ye biz yabancı yatırımcı çekmeye çalışıyoruz. İşte şimdi vergiye bu şeyleri var. Yeni yabancılara 20 yıl vergi muafiyet, Türkiye'de yatırımlar olsun, yeni yerleşimler olsun vesaire, yeni Dubai olması Türkiye'nin. Bütün bunlar konuşulacakken ve NATO zirvesi de Temmuz ayında olacakken, ki Türkiye toplumunda da NATO üyeliğine karşı bir destek var. Yani NATO üyeliği negatif bir şey olarak da görülmüyor. Bu şimdi birdenbire biz bunları yaşıyoruz. Bence iktidar açısından da bu üzüntü verici bir şey. Aynen. Olması lazım yani gerçekten de. Çünkü oturup 7-24 şimdi bunlar konu olacak, konu olacak. Şimdi bunların konu olması için antipati yaratacak. Bir de oldukça, bu gündeme geldikçe Kılıçdaroğlu ekibine bir sempati oluşmayacak. Zaten oluşturabilecek olsalar bugünkü bu iletişim faciası yaşanmazdı dediğim gibi. Şimdi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden, ki CHP tabanında karşılığı olan bir dernekten de bu mesajı almış oldular.
1: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bu aracı gelirini size iletmek istiyoruz gibi bir iletişime geçilmemiş ki Çağdaş Yaşam Desteklemelerini kabul etmiyoruz diye bir açıklama yapıyor o halde. Anlaşılan o.
2: Ya madem haram, o zaman o parayla şöyle işte kurban kesip dağıtacağız, bir şey yapacağız. Belki öyle dese, ben mi buradan şey vereceğim yani, bilemiyorum yani. Dedim çocuklara şeker dağıtsaydınız genel merkezin önünde. İşte yok, kurban kesip işte onun parasını vereceğiz karşılığında, sonra buradan elde ettiğim bir şey.
0: Yani İslam fıkhında bunun aslında şeyi var. Haram parayla, haram para nereye sadece aktarılabilir?
2: Bilmiyorum, evet yani dini olarak belki.
1: Nasıl yani İslam fıkhında?
0: Teknik şeyler. Yok yok yani,
1: evet. Yani şu an yapılamaz.
0: Ya kılıç ya şu hikayede gündemimiz o değil yani. Bu sembolizm ya. Bu bir sembolizm. Yani şöyle bakmak lazım. Şimdi
1: ama bu açısıyla
0: Özgür
1: şimdi...
0: Karabat demiş ya, bunu Kılıçdaroğlu da kullandı. Ya burada mesele o değil ki. Mesele Özkan Yalın ve Aziz İhsan Aktaş'ın refer ettiği semboller. Yani orada bazı hikayeler döndü, dolaştı. İnanılmaz işler var oralarda ve ben bu iki isim üzerinden bir mesaj veriyorum sana demek. Yoksa hani Özgür Karabat'ın açıklamaları da çok yersiz açıklamalar.
1: Evet, hani 1,5 yıl kullandı Erdoğan.
0: Mesele o değil yani. Mesele o değil.
1: Ama şimdi Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'nin bu açıklaması bir iletişim faciası olarak nitelendirdi sizin öne. Bilmiyorum Gürkan Zengin, siz ne dersiniz? Bununla beraber bu arada Özgür Özel'in amcası Necati Özel hayatını kaybetmiş.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Öğle namazına müteakip Manisa'da defnedilecek.

0: çekmiş. Tabii siyasette hani böyle durumlarda bilmiyorum Kemal Kılıçdaroğlu katılır mı, başsağlığı için arar mı, nasıl olur? O da ayrı bir soru tabii. Buyurun Gürkan Zengin.
1: Şimdi stüdyoda konuşulan, yani Sezen Hanım'ın söylediği şeyleri genel olarak tabii katılıyorum. Türkiye siyasetine dair tespitler, bu karar, bu kavga siyasete nasıl etkiler? Ben bu kavganın sokakta da gördüğüm o, konuştuğum insanlardan da gelen ilk değerlendirmeler o. Temel sonucunun yeni bir genel seçim mağlubiyetiyle neticeleneceği şeklinde. Kemal Bey grubunun, yani CHP'nin hükmü kişiliğini yürüten Kemal Bey cephesinin bu seçimde zaten bir varlık gösterebilmesi mümkün değil. Yani Sezin Hanım dedi ya, baraj altında kalır. Barajın yani %10 bile alamaz. Mümkündür. Özgür Bey onun 3-5 olabileceğini söyledi. O ihtimal var. Öbür tarafın da öyle bir oy patlamasına uğrayacağını falan düşünmek Türkiye'de siyasetin genel akışına çok uygun değil. Sıkıntı burada. Yani Özgür Bey, Ekrem Bey grubu da bir hayal içinde. Parti bölündüğü zaman, parti bölünüyor. İster %3 ile bölünsün, yani Kemal Bey grubu 3 alsın, ister 1 alsın, ister 5 alsın, 7 alsın. Ne alırsa alsın, parti bölündüğü an bunun genel siyasete, genel muhalefet siyasetine de olumsuz yansımaları olur. Yani bu altılı masa senelerini hatırlayın. Oradaki birkaç sene önceydi nihayetinde. Oradaki konuşamama, buluşamama, adayı belirleyememe, ard arda onlarca, yüzlerce toplantı yapıp bir aday üzerinde mutabakata varamama, sonra kavgaya dönüşmesi, sonra zoraki Meral Hanım'ın razı edilmesi falan. Bunun gibi tablolar seçime, bu yeni seçime, 2027 sonbaharında belli ki olacak olan bu seçime, eğer bir baskın seçim olmazsa, gidilirken muhalefet cephesi açısından da tahripkar bir görüntü verdi. İnsanların zihin dünyalarında, ki siyaset algılarla yapılır, insanların zihin dünyalarında bunlardan yine olmayacak algısı yaratılıyor ve yaratıldı. Ve bunu, evet, iktidar cephesini bundan sorumlu tutabilirsiniz. Haklı haksız şekilde sorumlu tutabilirsiniz. Nihayetinde bir mahkeme kararıyla atanan genel başkan var. Mahkemeler bağımsız. İşte o mahkemelerin bağımsız olduğuna insanlar çok fazla inanmıyorlar maalesef. Türkiye'nin arızalı hallerinden biri birisi budur. Mahkemelerin bağımsızlığına, yargı bağımsızlığına Türkiye'de inananlar %30'larda, %70'ler inanmıyor. Dünyada işte bu sıralamalarda da durumumuz ortada. Bu Türkiye için sağlıksız bir tablo. Geliyoruz bu olaya. Bu olayda da CHP tabanı açısından, özellikle işte yarın Kemal Bey'in kaderinde, Ekrem Bey'in ya da Özgür Bey'in siyasi çizgisinde etkili olacak olan taban bu. Bunların zihin dünyasında ve algı dünyasında Türkiye'de mahkemelerin bağımsız kararlar verdiği gibi bir durum yok. Hele siyasi davalarda hiç yok. Kemal Bey'in zorluğu burada. Kemal Bey, siz bir mahkeme kararıyla geldiniz. Ne yapacaksınız? Onun öyle bir sıkıntısı var. Öbür tarafta da Türkiye'de siyasette bölündüğünüz zaman, çok eğer gerçekten programatik bir konu değilse, yani mesela bundan önce Türkiye'de siyasi bölünmeler oldu. Çoğundan ayrılan parça bir yere herhangi bir başarı elde edemedi. AK Parti bunun bir istisnasıdır mesela. Bir iki istisnası var, yok değil, ama genellikle bölündüğünüz zaman, hele de %50+1 kuralının geçerli olduğu bir sistemde, muhalefetin bir sonraki genel seçimi de kazanma ihtimalini çok düşüren bir iştir bu. Ben yani işte orada yolsuzluk mu vardı, hırsızlık mı vardı, işte mahkemenin bu son kararı Kemal Bey'in iddialarını teyit etti, öyle düşünüyor. Haklılığım ortaya çıktı diye bakıyor. Efendim, arabaları kullandılar mı, satın mı aldılar, çaldılar mı, haram mı, helal mi? Bunlar genel siyasetin ve yaklaşan seçimlerin göz önünde bulundurulduğu anda tali mevzular. Büyük soru, bu yeni genel seçimi kim kazanacak, kim kaybedecek? Türkiye'nin yeni bir cumhurbaşkanı olacak mı, yoksa Tayyip Erdoğan devam mı edecek sorusudur. Esasen Kemal Bey'in zihninde de, Ekrem Bey'in, Özgür Bey'in zihninde de olması gereken ve politika üretmeleri, siyaset üretmeleri gereken, eğer bu bir oyunsa, bu bir hükümet kurgusuysa başlarına gelen şey, bunu boşa çıkartacak hamleleri üretebilmiş olmaları beklenirdi. CHP tabanının da, genel muhalefet kitlesinin de bu arkadaşlardan, bu insanlardan, bu figürlerden beklediği buydu.

0: İstemedikleri, başaramadıkları büyük şey budur. İstediği kadar Kemal Bey bir meşruiyet yaratma çabasına girsin. İşte ben de biliyorum şöyle hırsızlıklar oldu, böyle yolsuzluklar oldu desin. İşte bakın arabalar haram bilmem ne bunları desin. Ne derse desin. O bu temel sorunu çözemeyecek. Partiyi bölen kişisiniz diye bakılacak. Ötekiler de en azından ben öyle düşünüyorum. Bu hamleyi Kemal Bey ne kadar bu topa girecek olursa olsun çözebilirlerdi, konuşabilirlerdi, bir diyalog mekanizması oluşturabilirlerdi. Çünkü bunu yapmadığın zaman bedeli çok ağır. Bunun bedeli seçim kaybetmek. Zaten siz 7 seçim kaybetmiş bir partisiniz. Üst üste 7 genel seçim kaybetmiş bir partisiniz. 8.'yi kaybetme riskiniz ortada. Ne zannediyorsunuz yani? Bir araya gelemezseniz, bu konuları konuşamazsanız, arınmaysa arınma. Efendim gayrimeşru genel başkanlıksa bunun çözümüne dönük mutabakatlar. Ama neyse ne, önemli olan Türkiye'nin genel siyaseti mi? Bize senelerdir, bütün AK Partili yıllarda 24 senedir, özellikle işte siz de genel başkan olduktan sonra, seçildikten sonra veya neyse, Özgür Özel bize ne anlatıyorsunuz? Ekrem Bey ne anlatıyor? Kemal Bey ne anlatıyordu 13 yıl genel başkanlığı boyunca? Türkiye şöyle kötü yönetiliyor, böyle haksızlık, böyle hukuksuzluk, böyle liyakatsizlik var, ekonomi şöyle perişan. Evet, bunların da çoğu doğrudur. Milletin de yaşadığı şeylerdir bunlar. E buyurun. E biz kendi aramızda kavga ediyoruz. Dövüş ediyoruz. Anlaşamıyoruz. Bir araya gelemiyoruz. Hatta kurultaylarda işte birbirimizin oylarını çalıyoruz. Bakın mahkemeler de zaten beni teyit ediyor. O mahkemeler tartışmalı kararlar değilse kimilerde. Böyle bir sonuçta biz ayrılmayacağız diyor. Yeni parti kurmayacağız diyor Özgür Bey. Bugün de yeni bir durum. Parti kurmayacağız. Direniş şey içinde direneceğiz. Parti içinde direneceğiz ama bizi buradan atmak isterlerse onu bilemem. Ya diyelim attılar, diyelim ayrıldınız. Sonuçta kim kazanacak? Kemal Bey partinin genel başkanlığı koltuğunda oturacak. O bir kazanç falan değildir. Kemal Bey 77 yaşında ve toplumsal meşruiyet, toplumsal destek yok. Siz istediğiniz kadar toplumsal desteğe sahip olun. O toplumsal desteğin bir sınırı var. O size seçim falan kazandırmaz.
1: Peki ne yapmalı?
0: Genel muhalefet siyaseti bile aşağı düşürecek hamleler, kararlar, davranışlar içindesiniz.
1: Ne yapmalı?
0: Evet buyurun.
1: Ne yapmalı?
0: Ses gitti. Duyamadım sizi. Bir daha sorar mısınız?
1: Çok net bir soru. Ne yapmalı? Yani yeni parti kurmayacağız, partinin içerisinde kalacağız, direneceğiz dedi. Ama bu size seçimi kazandırmaz diyorsunuz. Ne yapmalı o zaman şu anda? Özgür Özel tarafı ne
0: Bir
1: yapmalı?
0: kere şu daha birinci gün Silivri'den yani Ekrem Bey'den yapılan açıklamada, Özgür Bey'den yapılan açıklamada biz bunu tanımıyoruz. Mahkeme kararını tanımıyoruz diye başlayan bir yanlış şey var. Mahkeme kararları kendilerini tanıtır zaten. Devlet yargısı diye bir şey var. Biz bunu eleştiriyoruz. Siyasallaştı diyoruz. Şöyle diyoruz, böyle diyoruz ama yargı karar verdiği zaman ben yargıya uymuyorum demek siyasetçi dili değildir. Ben bu kararı tanımıyorum demek Silivri için de söylüyorum, Özgür Bey için de söylüyorum. Böyle değil. Bu yanlış bir şeydi. Bu acemi bir siyasettir. Türkiye'de bir yargı kararı verilip de o karara uyulmadan siyasetin devam edebildiğini tarih yazmadı. Biraz siyasi tarih okusunlar. Böyle başlayan bir dil. Yapmaları gereken şey gayet basit. Eğer bu parti 15 ay sonra yapılacak bir seçime doğru gidiliyorsa, eğer Kemal Bey gerçekten bir CHP'li ise, yani bu CHP'nin kodlarına, kuruluş kodlarına, bugünkü kodlarına neyse CHP kimliğine bir muhalefet partisinin eski genel başkanı, yeni genel başkanı kimliğine sahipse Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu grubuyla doğru düzgün bir diyalog kurabilmelidir. Bunları şimdi söylüyorum da hayal görüyorsun, o iş bitti diyecekler, ben de öyle diyorum ama hala bir ümit varsa Özgür Bey'in bugünkü açıklamalarını ciddiye alalım hadi diye söylüyorum. Konuşmaları gerekiyor. Sena Hanım, oturacaklar, konuşacaklar. Hırsızlık varsa bunları da konuşacaklar. Disiplin kurulları konuşacak, isimler üzerinde konuşacaklar, adaylar üzerinde konuşacaklar, neyi yanlış yaptık üzerinde konuşacak. Bize yani toplumun geneline, CHP kamuoyuna ya bir hatalar yaptık ettik ama biz 15 ay sonraki seçimi kaybetmeyeceğiz. Öz eleştirimizi de yapıyoruz, eksiklerimizi de görüyoruz. Nihayet içeride Cumhurbaşkanı adayımız hapistedir. Öyle ya da böyle Kemal Bey'in çok ciddi rezervleri var Ekrem Bey ile ilgili. Bunları da konuşabiliriz. Ama önemli olan önce seçimi kaybetmeyelim. Bir seçim daha kaybetmeyelim. Bir 5 yıl daha kaybetmeyelim duygusu ne yaptırır? Benim aklıma formülasyon şu olur. Şu şu şu ilkelerde buluşmaları gerekir. Bu problemlerde mutabakata varmaları gerekir diye tek tek onları taahhüt edemem. Ama konuşmaları, uzlaşmaları gerektiğini, parti çözümü partinin içinde bulmaları gerektiğini görüyorum. Yani
1: Mesela
0: bölünürlerse

0: Bölünürlerse seçimi kaybedeceklerini ve bütün muhalefetin seçimi kaybedeceğini görüyorum. Belki Sezin Hanım'ın dediği gibi, Abdurrahman Bey'in dediği gibi yeni bir kuşak gelecek ve yeni bir parti Avrupa'da örneklerini gördüğümüz gibi büyüyecek ama bu seçimde olmayacak. Belki %10 alacak o parti, belki %15 alacak ama bu seçimde AK Parti iktidarının bir dönem daha devam edeceğini kesin gibi görürüz. Eğer bu CHP bölünmesi olursa, bu kanlı bıçaklı kılıçların çekilme durumu devam edecekse önümüzdeki aylarda da AK Parti bir seçimi daha kazanacaktır. Bu çok açıktır ve bunu biz buradan görüyorsak, Özgür Bey görmüyorsa, Ekrem Bey Silivri'den görmüyorsa, Kemal Bey görmüyorsa, ha görüyor da önemsemiyorsa zaten o CHP'lilikleriyle, muhalefet partisi siyasetçisi olmalarıyla ilgili çok ciddi soru işaretleri zihinlerde doğurur, doğuracaktır. Bu kadrolar demek ki bu siyaseti yapmaya ehil kadrolar değil. Zaten 7 tane genel seçimi, 5 kaç tane işte, 7 tane genel seçimi kaybetmişler. Üst üste genel seçimi kaybetmişler. Kemal Bey 5 genel seçimi üst üste kaybetmiş. Yani Özgür Bey de diyor ki ben bir seçim kazandım ama kazandığı seçim de kusura bakmasın mahalli seçimdir. Bir genel seçimi ben Özgür Bey'le bile CHP'nin kazanabileceğini bu sebeple değil, genel politikalara itibariyle zaten inanmam, inanmadım. Bunu da her zaman söyledim ama nihayetinde bir mahalli genel seçim, mahalli seçim galibiyeti sicili vardır Özgür Bey'in. O da onun üzerine yürüyor ama dediğim gibi bu seçimi kaybetmemenin yolu partide kalmak ve uzlaşmak. O zeminde o çok zor bir iş ama bunu yapmazlarsa başka da bir kurtuluşları falan yok. Oyuna gelmiş olurlar. Önlerine atılan, kurulan tuzaksa eğer öyle görüyorlar, o tuzağa düşmüş olurlar. Bunu yapmamaları gerekir ama nasıl becerecekler bu işi? Çok ciddi maharet gerekiyor. Yani o kapasite var mı göreceğiz. Belli olur birkaç hafta
1: şimdi
0: içinde.
1: Bu konuşma konusunda Ankara'dasınız, araya giremedim ama T24 röportajında şöyle bir soru soruldu Özgür Özel'e. Kılıçdaroğlu ve ekibinden İmamoğlu tarafını bırak, gel birlikte yürüyelim gibi bir teklif gelip gelmediğine dönük iddialar var. Size böyle bir teklif geldi mi diye sorulduğunda, ben bunu bu süre zarfında duymadım ama Kemal Bey'in bunu söyleyeceğini görüşürsek söyleyenler var. Ben bunu yapmam, çok kirli bir teklif. Bunu yapmak yerine 20 yıl hapis yatmayı tercih ederim ifadesini kullandı Özgür Özel. Yani konuşsalar da burada anlamaya çalışıyorum, uzlaşma noktasındaki en büyük sıkıntı ya İmamoğlu kısmı mı Kemal Kılıçdaroğlu açısından sizce?
0: Ki bu kamuoyuna yansıyan şekliyle o gibi duruyor. Kamuoyuna yansıyan şekliyle o gibi görünüyor. Arınma durumu da zaten ona bağlanıyor gibi ama İmamoğlu'nu bırak ne demek, doğrusu ben anlamıyorum. Şimdi Ekrem İmamoğlu hakkında iddialar var, yargılanıyor. İşte bir sürü bazı kamuoyunun asla kabullenmediği diploma davası gibi absürt suçlamalar da olduğu için böyle kirlendi iş. Yani İmamoğlu ne kadar ne yapmış, ne yapmamış. Hadi onu yapmış, bunu da mı yapmış, onu da mı yapmış, diploması da mı yanlışmış? Hainlik var, ihanet suçlaması var, diploma sorunu. Böyle olunca da diyorsun ki insanlar böyle kafalarında bu yargı kirlendi. O anlamda bir zihinlerde algısı kirlenmiş vaziyette. Kemal Bey'in zannetmiyorum ki bu Ekrem'i bırak. Ekrem'i bırak ne demek? 3 defa işte genel seçimi kazanmış. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanmış. Ve öyle ya da böyle CHP tabanında bir ağırlığı var, bir yeri var. Bakın siyasetçi kirlidir, temizdir onu bilmiyoruz. Hani orada özel fikirlerimi konuşmayayım genel siyasetçi, Türk siyaseti hakkında ama Ekrem İmamoğlu'nun şu anda bütün CHP kitlesinde bir karşılığı var. Bir ciddi bir kesimde bir karşılığı var. Ben zannetmem ki ben seçim kazanmayı düşünüyorum diyen bir CHP'li, CHP Genel Merkezi Ekrem İmamoğlu yokmuş gibi, mutlak mutlana uğramış gibi, yani ki enlem yükün, böyle bir siyasetçi yok, böyle bir büyükşehir belediye başkanı yok demeleri mümkün değil. Yani evet Özgür Özel de enerjik, genç bir genel başkan siyasetçi falan ama Ekrem İmamoğlu başarılar elde etmiş olduğu için, genç, dinamik, enerjik ve başarılar da elde etmiş olduğu için, işte Erdoğan'ın angaje olduğu büyükşehir seçimlerini kazandı, Kadir Topbaş'ı yendi, başkasını yendi. Dolayısıyla haksızlıklara rağmen seçim kazanabilmeyi de başardı. Seçim gecesi performanslarıyla, şununla bununla bir karşılığı var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ben Kemal Bey'in Özgür Bey'e Ekrem'i bırak demez, demeyecektir. Ama şunu der. Bakın Ekrem bağlantılı şöyle şöyle yolsuzluklar var. Böyle böyle iddialar var. Bakın bunları konuşalım. İcabında birlikte sizden 2-3 adam gelsin, bizden 2-3 adam gelsin. Bir disiplin komisyonunda bunları inceleyelim. Biz kendimiz bir kanaat verelim. Yani AK Parti'nin etkisinde olduğunu düşündüğümüz yargıya bırakmayalım bu işi. Biz kendi işimizde bunun örnekleri var Türk siyasi tarihinde. Ecevit döneminde, önceki dönemlerde kurulan CHP'nin kendi iç soruşturma komisyonları oldu. Buralardan kanaatler oluştu. Bunlar bakalım. Aksi halde

kaybediyoruz ya. Ben hep onu söylüyorum. Seçimi kaybediyoruz diyebilmeleri lazım. Bunun bir yolunu bulmaları lazım. Ekrem Bey'in de ben hakikaten şu anda siyaseti çözemiyorum. Ekrem Bey'in de Silivri'den kararı tanımıyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Mücadele siyaseti, mücadele derken böyle tanımama, isyan etme, hani militan bir dil kullanarak

0: üstüne gelen her şey. Türkiye'nin demokratikleşmesinin gerilemesi de biraz güç zehirlenmelerinin, muhalefetin olmamasının, ama muhalefetin böyle sadece iktidar baskısıyla bir kenara itilmiş olmasından değil, kendisini kamuoyuna düzgün anlatamaması, doğru politikaları savunamamış olmasından kaynaklı olarak bu partiler seçim kazanamadılar. Kimse kusura bakmasın. Bu dönemde merkezi otorite ya da hükümet baskıcı, daha otoriter bir dil, üslup, yaklaşımlar sergiliyor olabilir ama 2002, hadi 2002 geçtik, 2007'yi, 11'i, 15'te 2 seçimi, 18'i nasıl kaybettiniz? 2023'ü nasıl kaybettiniz yani? Bunlar hep hükümet baskısıyla olan işler değildi. Sandık geliyor ve millet size oy vermiyor. Dolayısıyla bir seçim daha bu bölünmüşlük ve bu birbiriyle hakaretleşmeler üzerinden, bakın arabaları koyup Mercedes'ler neyse o kapının önüne, işte bunlar haram arabalar bilmem ne, bu diller, bu yaklaşımlar. Cumartesi günü Kemal Bey'i açıklayacak bilmiyorum ama açıklayacağı şeyin mutlaka yapısal bir şey olması lazım ve Kemal Bey hükümetin adamı görüntüsünden çıkabilmesi lazım. Bunun çıkmasının tek yolu, bakın gerçekten partide hırsızlıklar var demek değildir, seçim kazanmaya dönük partiyi bütünleştirecek bir dil kullanmasıdır. Özgür Bey'in de bu dile karşılık vermesi, Ekrem Bey'in esasen bu dile karşılık vermesi beklenir. Yoksa ha kendileri bilir. 8. genel seçim galibiyetini Tayyip Bey memnuniyetle karşılayacaktır. Yani hiçbir sıkıntı yok. Öyle bakar duruma. CHP tabanı da herhalde bu insanları, emekliler, memurlar, işçiler, gençler, bütün mağdur kesimler CHP'yi ondan sonra ne yapar? Onu göreceğiz. Onu da o zaman görürüz. O zaman da işte oradaki hocaların söylediği yeni kuşaklar, alfa kuşakları, D kuşakları ise o gelen kuşakların isimlerin başka başka kararlar vereceklerdir yani. Onu görür, bedelini ödetirler bunlar artık yani.
1: Teşekkür ediyorum. Yaşar Hoca'ya geçmeden, şimdi burada AK Parti vekili olarak buradasınız. Hı hı. Hakikaten merak ediyorum ne diyeceğinizi. Şimdi mahkeme siyasi karar verdi. Bu yönde kamuoyunda hakim olan bir yaklaşım var, dedi Gürkan Zengin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir hükümetin adamı görüntüsünde olduğunu söyledi. Şimdi bütün bunların öncesinde, mutlak mutlak kararından bir gün önce biz bir arınma mesajı gördük. Bu da kamuoyunda Kemal Kılıçdaroğlu önceden haber aldı ya da hakikaten hükümetle acaba bir işbirliği mi yaptı gibi soruları doğurdu. Özellikle CHP tabanı bunu çok konuşuyor. Buna bu böyle bir tesadüf olabilir mi sizce? Ve bir de mahkemeler siyasallaştı ve kararda siyasi yaklaşımla eleştirilerine ne diyeceksiniz?
2: Sena Hanım, AK Parti'nin böylesi süreçleri kendi siyasi kazanımına tahvil etme ihtiyacı yok. Bu konuda özgüvenliyiz. Çok rahat, net söylüyorum. Yani naksalarımızın, eksiklerimizin de farkındayız. Artılarımızın da farkındayız. Pozitif gündemlerimizin de farkındayız. Epey bir zamandan beri biz kendi içimizde bir strateji çalışması yürütmeye başlamıştık zaten. Seçime dair. Bu seçim ne zaman olursa olsun. Dolayısıyla biz böyle hani ya CHP ile alakalı şöyle bir operasyon çekelim. Buradan da kendimize şöyle bir kazanım elde ederiz noktasında bakan herhangi bir siyasi hareket çok kısa vadeli, çok dar ufuklu bir siyasi hareket olur. AK Parti'nin, Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün siyasi kariyerine, geçmişine baktığınızda hiçbir zaman böyle şeylerden medet umacak ve tevessül edecek bir tarzı hiçbir zaman olmaz. Çünkü siyaseti doğru kodlaması gereği bunu yapar. Siyaset kendi dinamikleri içerisinden hareket eder. Üstelik yargı vesayeti ve yargısal aktivizm meselesi ise en başta bizim kendi damarımız dahil olmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanımızın kişisel siyasi kariyeri dahil olmak üzere en başta bizim karşı durduğumuz bir şeydir. Dolayısıyla ben siyasetin yargı ile dizayn edilmesinden ancak ve ancak bunu yapan tarafın zarar göreceğini bilebilecek bir siyasi tecrübeye ve bilince sahibim. Başka bir şey daha var. Ben ajandam var. Bu ajandam işte 2 seneye yakın bir zaman var seçime. Bu ajandam şu AK Parti olarak. Dış politika. Etrafımızda ateş çemberi ve belli ki devam edecek bu iş.
1: Erken seçimde olmayacak diyorsunuz 2 seneye yakın zaman var deyince. Şimdi satır arasından onu aldım. Buyurun hızlıca, tamam bir reklam vakti gelmiş.
2: Şimdi ateş çemberi nereden devam edecek? Bir defa Lübnan, Suriye hattı, İsrail, Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs. Yani Suriye'nin kendi iç dinamikleri, Irak, İran hattı ve beraberinde terörsüz Türkiye, terörsüz bölge. Şimdi burada bu kadar hikayenin içerisinde güvenli bir liman olması az bir şey midir Türkiye'nin? Dolayısıyla biz...

0: Bir defa bunu koyarız ama bunu istikrarlı kılabilecek altyapı çalışmalarını da savunma sanayindeki başarılar ve kalkınma hikayesi başta olmak üzere bunu yaparız. Bir. İkincisi, terörsüz Türkiye'yi menziline ulaştırırız. Ama terörsüz Türkiye'yi aynı anda iki başlık olarak görürüz. Birincisi, Türkiye'yi terörden, silahtan, şiddetten bir yandan arındırırken ilk defa, bir yandan da hak, özgürlükler, demokrasi noktasındaki açıkların da kapatılacağı, vatandaşın alanının, nefes alanının daha da genişletileceği bir perspektif koyacağız. Koyacağız. Bunu öngörüyoruz. Bakın, önümüzdeki TBMM raporunda, ki raporu katkı sunan isimlerden birisiyim ben, özellikle bunları yazdık. Bu ufku verelim dedik. Bu demokratikleşme ufkunu. Üçüncüsü ekonomi. Ekonomiyle alakalı naksaların farkındayız. Hayat pahalılığı, enflasyon, emekliler. Bununla ilgili nasıl daha da genişletiriz, nasıl daha da rahatlatırız? Dolayısıyla bakın, bizim bu kadar uzun soluklu ve uzun erimli bir perspektifimiz varken, ben şu aradan bir de şunu çıkartayım, bunun bana komplikasyonun ne olacağını ben siyasetten öngöremem. Bakın, ben size bir
1: bu
0: örnek
1: riski
0: vereyim.
1: Almazdık,
0: Ben size bir
1: öyle bir
0: örnek
1: şey
0: vereyim.
1: olsun.
0: Malatya'dan bir örnek vereyim. Çok özür diliyorum Selahattin Hanım. Malatya vekili olduğum için. Bakın, Veli Ağbaba üzerinde dönen dolaşan suçlamalar ve iddialar. İşin para kaynağının merkezi olması, özel hayata girmiyorum. Özel hayat ahlaki değil, o yüzden girmiyorum. Ama bu hikayenin kendisi sadece Malatya halkında, Malatya seçmeninde bile çok ciddi manada bir rahatsızlık, CHP'ye dair ve Veli Ağbaba'ya dair bir rahatsızlık üretti. Şimdi ben bunu siyasetçi olarak görüyorum. Şimdi son 4 aydır bu Özkan Yalın, Manavgat vesaire falan hikayeleri üzerinden dönüp dolaşan CHP'nin uğradığı imaj hasarını ben politik bir fayda olarak kendime tahvil edecekken, bir anda kendi aleyhime dönebilecek bir siyasal iklimin neden oluşturayım AK Parti olarak?
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Hızlıca bir reklam, birkaç dakika sonra buradayız.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Devam ediyoruz Açık ve Net'te konuşmaya. Yaşar Hocam, cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu sizce ne açıklayacak ve bunun CHP tabanı, CHP seçmeni ve toplumun geneli üzerinde nasıl bir etkisi olacak? Yani ne açıklarsa belki kararsızların sayısını artırabilir dedi Sezin Öne, ama her halükarda böyle giderse CHP baraj altı kalabilir ifadelerini kullandı. Ne dersiniz?
3: Yani öyle anlaşılıyor ki, sadece benim deyimimle başından beri öyle bakıyorum. Bu hakikat konusunda çok fazla üstüne gitmesi, irdelemeye çalışması, burayla ilgili önemli bir takım açıklamalar yapması bile yetmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanını ikna etmeye, öyle anlıyorum. En azından bu stüdyolarda bu ifade ediliyor. Ben o denli kesin bakmıyorum. Yani bu zaman içerisinde bunun etkili olabileceği kanaatindeyim. Şu anda akut bir durumda karşı karşıyayız. Buradan yola çıkarak hemen çok açık bir sonuç alması zor. İşi zor kuşkusuz Kemal Bey'in, kolay değil. Ama ben bununla eş zamanlı, belki çok daha görünür olmayacak ama zaman içerisinde, ki bugün özellikle tedbir kararı varken şu anda ona yönelemeyiz. Dolayısıyla hukuk ne gerekiyorsa onu yaparız cümlesinde de bence o saklıydı. O da bu kurultay süreci ve oradaki murad ettiği şey. Yani Gürkan Bey'in başarı ölçeği diye ifade ettiği, hani sonuçta seçim kazanıp kazanmayacağının, daha doğrusu bunun alternatifini ya da bir seçeneği sunabilme becerisi Kemal Bey'in. Bu toplumunu ya da kendi kesimini, kamuoyunu ikna edebilir. Bunu da ikna etme şansı yoktur gibi yaklaştı sevgili Gürkan. Yoksa yolsuzluklar o yaptı bu yaptığıyla ikna edemez dedi. Ben o bölümün çok belirleyici şu aşamada olmayabilir gibi görünür ama zaman içerisinde şunu besleyecektir. Bir yol da gösterecek siyasetten bir yol. Ben öyle değerlendiriyorum. O da şudur. Kurultay sürecinin bu arındırma tırnak içerisindeki vurgusuyla birlikte yaptığını ortaya koyacak. Ardından mutlak surette kendisi hiçbir şekilde hiçbir şeye aday olmayacak. İşte kuşak neyse, genç kuşak, o kuşak, bu kuşak, ama sonuçta kendi vurgusuyla kirlenmemiş bir ismi öyle tarif edecek tırnak içerisinde. Genel başkan adayı yapacak.

0: Ve bununla eş zamanlı. Mutlak surette de seçimlere çok uzun süre yok kuşkusuz. Cumhurbaşkanı adayını da açıklayacak. O aday da Mansur Yavaş olacak.
1: Ha şimdi siz bundan sonra çok özür dilerim. Bundan sonraki süreçte adım adım hep şu konuşuyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu mutlak karar sonrası geri döndü. Ama kendisinin genel başkanlığa dahi aday olmayacağını, tamamen başka bir ismi evet, aday göstereceğini düşünüyorsunuz.
0: Evet, çünkü onun başından beri müsaade edin çocuklar şu gemiyi limana ben taşıyayım sonra yerel seçimler sürecine birlikte gidelim talebi vardı biliyorsunuz. O değişim vurgusunu Ekrem İmamoğlu sabahın ilk ışıklarında yapmadan önce sonrasında da.
1: Ama şöyle sorulmuş hocam kendisine, aferin, yapılacak kurultayda genel başkanlığa aday olacak mısınız diye bugün sorulunca hele bir kurultaya gidelim sonrası Allah kerim.
0: Demez. Demez şimdi der mi o Kemal Bey? Yani siz
1: aday
0: olsanız der misiniz?
1: Olmayacağım demez diyorsunuz.
0: Ben demem, hiç günü demem yani şu aşamada. Hele Kemal Bey'i yeni mi tanıdınız? Sonuçta son derece ketumdur. İşte onu Özgür Özel daha iyi tarif ediyor. Bir videosu geçen düştü önüme. İşte sabır taşı gibidir falan. Müthiş sabırlıdır. Sonuna kadar sakin kalır vesaire gibi. Neyse. Yani bırakınız onun karakter özelliğini şu aşamada aday olup olmaması konusunda onu yapmaz. Ama yani benim çizdiğim tablo eğer Cumhuriyet Halk Partisi yani buradan nasıl bir başarı ölçeği çıkartabilir ya da en azından elde ettiği neyse başarı zeminini koruyabilir, daha fazla küçülmez, parçalanmaz, ufalanmaz arayışındaysak Kemal Bey'in mutlaka evet bir siyasi proje koyması gerekir seçmeninin önüne. Bu da sadece işte yolsuzluklardan arınarak falan olmaz dendi. Bu zaman içerisinde katkı sağlayacak çok açık. Bunu görmek gerekir. Ama bununla yine eş zamanlı bir siyasi yol da yine söylüyorum hukuken ve siyasetten imkan bulabilirse. Kolay iş değil bu. Bilmiyoruz ki Yargıtay kararı ne çıkacak. Yani o da işin bir başka boyut. Neyse yani sonuç itibariyle
1: mesela,
0: her şey kendi istediği gibi.
1: Mesela çok özür dilerim. Yargıtay'daki Yargıtay içtihatlarına göre Yargıtay bunu yani bu kararı onaylamayabilir diyen de var. Yargıtay içtihatlarına aykırı olur onaylaması diyen de var.
0: Tamam, yani hukuk zaten çok tartışmalı. Müspet bir ilimden söz etmiyoruz. Yorumlara açık. İşte kanunu yorumlayış biçimleri farklı. Uygulamalar, pratiklerde farklı şeyler ortaya çıkıyor. Bazen şeyin içtihatları daha belirgin hale geliyor vesaire. Sonuç itibariyle şu olasılık hep var. Yani Yargıtay aksine bir karar da verebilir. Tamam. O yüzden kesinleşmemiş karar diye bakılıyor ama tedbir kararı uygulansın istedi idari yargı. Ve dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir düşünün ki benim bu kurduğum denklem ya da kurgu üzerinden bir yolu benimserse ve Mansur Yavaş kozunu ortaya çıkartırsa CHP'liler ne diyecek? Bugüne kadar anketlerde daha çok Mansur Yavaş çıkmıyor muydu? Bugüne kadar aslında iki forvet diyen Özgür Özel diğer forvet olamıyorsa aday diğerini işaret etmesi gerekmiyor muydu? Bunu demeyecekler. Sonuç itibariyle seçim kazanmaksa Mansur Yavaş'la biz asıl kazanırız. Üstelik de muhalefet bloğuna aday da dayatmamış oluruz. Bunu da istişareyle yaparız. Mesela o seçeneği de kullanır Kemal Bey. Ama ne yaptılar?
2: Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık önerisini kabul eder mi sizce Yaşar Hoca? Ne dersiniz?
0: Cumhurbaşkanlığı koltuğu kıymetli bir koltuktur Gürkan Bey. Siyasetin de siyasetçinin de hiç elinin tersiyle itebileceği bir teklif olmaz bu. O imkanı görürse.
2: Ben Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığını kabul eder mi diye sormuyorum. Mansur Yavaş seçime Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olarak girmeyi kabul eder mi diye soruyorum.
0: Birincisi aday olmadan Cumhurbaşkanı olamaz. Adaylığı Cumhurbaşkanı olabilmek için aday olmak gerekir. O adaylığında olabildiğince en seçilme şansı olacağını düşündüğü bir zeminde olmalı. Bu Kemal Bey'in adaylığı meselesi olmayacak. Siz şu anki yani sevgili Gürkan sen şu anda Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden bunu ortaya koyuyorsun. Ben zaman içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem bu yolsuzluklar meselesinde ortaya koyacağı performansla cephesini genişleteceğini hem de bunu bir diğer muhalefet partileriyle daha aynı altılı masa pratiğinde olduğu gibi kuşkusuz benzeri olmayacak. O pratiği deneyeceğini. Oysa bunun karşıtı neydi? Ekrem İmamoğlu bizim adayımızdı. Onu

0: dayattılar bir yandan da muhalefeti. O zaman hatırlayın, eğer bu yargı süreçleri girmeseydi devreye, tutuklamalar olmasaydı çok büyük bir tartışmaydı o. Partilerin neredeyse önemli bir bölümü sandığa belki gitmeyecekti delege. Ki o bir yasal ön seçim değildi. Parti tüzüğünde olmayan bir şeydi. Eğilimdi vesaire. O tartışma o zaman, o dönem vardı. Ama bir anda aslında Cumhuriyet Savcılığı'nın o kararı o tartışmaları öteledi. Ekrem İmamoğlu'nun etrafında bir kenetlenmeyi besledi. Yani ilginç bir şekilde yargının darbe vurmak yerine bir anlamda orada Ekrem İmamoğlu'nun yolunu açmış oldu. Öyle ya da böyle tutukluluk, mağduriyet kuşkusuz. Ama sonuç itibariyle siyaseten o tartışmayı öteledi. Ama o tartışma açılacak şimdi. Şimdi Ekrem İmamoğlu niye dayatılmış bir aday olsun zemininde? Mansur Yavaş istişare edilecek bir adaydır. Üzerinde uzlaşırız diyeceği, üstelik merkez sağa yakın bir isim. Dolayısıyla bunun olabileceğini değerlendiriyorum. Yani ne haddimedir ne işimedir yol göstermek. Ama madem CHP buradan bir çıkış yolu tartışıyoruz, nedir buradan tek çıkış yolu? Madem seçimdir asıl başarı ölçeği, böyle bir yolu, böyle bir siyasi yolu yapılandırmak ister. Belki kendi yöntemiyle farklı isimlerle de deneyebilir. Ama mutlak surette ben de şunu düşünüyorum. Evet, bu sadece mevcudu. Yani şu hakikatte buluşalım arkadaşlar, burada yolsuzluk yapılmıştır, İşte kanıtlarıdır. Yetmiyor gördüğünüz gibi. Nedense müthiş bir zihinde yerleşik bir hal var. Yani bir şey gösteriyorsunuz, bir beyaz kupayı gösteriyorsunuz. Diyorsunuz ki bu ne renk? Karşınızdaki soruyor, bunu kim gösteriyor? Ben gösteriyorum. Sen gösteriyorsan o siyahtır deniyor. Bu denli bir şartlanmışlık içinde yürüyor bu iş. Dolayısıyla o açıdan işi zor, evet, ama Kemal Bey'in siyaseten böyle bir kulvar yapılandırmak zorunluluğunu da görüyorum. Ben de o noktadan bakıyorum meseleye. Ama tabii sonuç itibariyle geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu başarabilmesi için, bu yolu, bu bütünleşmeyi başarabilmesi için çok açık bir şekilde bu isimler üzerinden, pozisyonlar üzerinden, koltuklar üzerinden bir iradenin, bunu partiler, delegeleri de aşacak düzeyde parti üyeleri, aktif üyeler, partisine sahip çıkmak isteyenler, bunların güçlü bir kanaatiyle ve iradesiyle olabilecek bir şey. Yoksa öylesine şöyle 10-15 kişi içerisine dönüp dolaşan bir koltuk kavgası görüntüsü var ki buradan çıkmaları elbette oldukça güç görünüyor, onu da söyleyeyim.
1: Sena Hanım, bir cümle daha ekleyeyim izninizle. Ben muhalefet partilerinin de, Yaşar Hoca bu konuda ne düşünür bilmiyorum ama muhalefet partilerinin de o yarın adaylık konusunun konuşulacağı, konuşulmak üzere gidileceği muhalefet partilerinin de Kemal Bey'le mi bu konuyu konuşmak isteyeceklerini, yoksa Özgür Özel'le mi konuşmak isteyeceklerini göz önüne bulundurulduğunda Özgür Özel'le konuşmayı tercih ederler. Zira toplumsal taban orada. En azından bugün burada. Ben yarın da orada olacağını düşünüyorum. Kemal Bey tabanı kalmamış, toplumsal desteği sınırlı, çok ama çok sınırlı bir Kemal Bey istediği kadar CHP'nin genel başkanlığı koltuğunda otursun, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda o muhalefet partileri onunla bu konuyu konuşmazlar diye düşünüyorum. Bakın İyi Parti, bakın DEM, bayramlaşmaya bile gitmiyorlar Kemal Bey'e. Nerede kaldı Cumhurbaşkanlığı adaylığını müzakere etmek?
0: Yani ben yine de Kemal Bey odağını, yani onun kimliğini, onun hırsını, kinini aşan bir noktaya süreci iyi yönetebilirse, taşıyabilir. Taşırsa da bu Kemal Bey Özgür Özel ayrımının ötesine geçer. Yani bunun bir besleyici unsuru da kuşkusuz bu yolsuzluk iddialarının zaman içerisinde buna inanacak kişi sayısını, ikna olacak kişi sayısını ya da en azından soru işaretleri ve acabalar, bunlar doğru olabilir sorusunu zihinlerinde oluşturanların sayısının artmasıyla da besleneceği kanaatindeyim. Yani bu denli sıfırlamamak gerekir. Şimdi diyoruz ki yargı %70 siyasallaşmıştır. Vahim bir şeyden söz ediyoruz ya. Şimdi neye sığınacaksın? Tuzun koktuğu yerdir orası. Yani bu kadar da bunun üzerimize düşen ne varsa onarılması gereken de varız da, ben bu denli de bir tablonun haksızlık olduğu kanaatindeyim. O açıdan bunu da belirtmek gerekir. Kaldı ki yani Özgür Özel ve ekibi mesela Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını müzakere etmeye hazır mıdır? Hayır. Yani biz onunla bu işi bundan sonrası için yürütemeyiz. Hani senin diğer ikinci

0: forvetim vardı falan. Bunlar öne çıkacak mı mesela? Bunlar var mı gündeminde? Ben Özgür Bey'in hiç de böyle bir şeyi sinyalini verdiğini görmedim bugüne kadar. Bu da işin bir başka boyutu. Ama yani göreceğiz kuşkusuz. Sevgili Gürkan'ın dediği gibi elbette biz şimdi sadece bir öngörüde bulunuyoruz.
1: Evet, bir de o
0: Ama
1: kadar zor
0: sonuç
1: ki hakikaten
0: itibariyle
1: öngörüde bulunmak Türk siyasetiyle ilgili. Yani
0: tabii.
1: iddialı bir şey yapıyorsunuz Yaşar Hocam, bir
0: Evet, iddialı biraz
1: açısıyla.
0: riske
1: 24 saatin bile
0: girerek.
1: uzun olduğu Türk siyaseti
0: Tabii
1: için
0: riske girerek.
1: hakikaten riske
0: Olmaz denen her şeyin olabildiği. Yani sadece yani Türkiye'nin iç politikası açısından değil, küresel düzeyde de,
1: öyle.
0: küresel siyasette de görüyorsunuz. Trump'la birlikte zaten onu anmamız yeterli. Öngörülmezliği.
1: Doğru söylüyorsunuz. Öngörülmezlik dönemi, çağı. Şimdi bir başka
0: Evet.
1: öngörülmezlik başlığı da kurultay. O da bir düğüme dönüştü. Kurultaya gidelim ama ne zaman gidelim üzerinden CHP'de bir tartışma aldı başını gidiyor. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Jet hızıyla Özgür Özel'den bir yanıt geldi. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki ya tedbir kararı kalktıktan sonra ancak kurultay olur. En kısa zamanda oturacağız, yapacağız. Bu davanın tarafı değilim. Bize bir karar geldi ve biz karara uyduk. Benim elimde olsa ben yarın sabah kurultaya giderim. Hele bir kurultaya gidelim, sonrası Allah kerim, bu da adaylık için söylediği. Ama diyor ki yani benim elimde değil, bana bu karar geldi ve ben bu karara uydum. Tedbir kararı olduğu için şu an kurultaya gidemiyorum. En kısa zamanda gitmeyi istiyoruz. Benim elimde olsa şayet ben yarın sabah kurultaya giderim deyince Özgür Özel de Manisa'da bugün ve şu açıklamaları yaptı. Biz kazanacaktık ama kurultayda hile oldu diyenler kurultaydan kaçıyor şimdi diyor. Olağan ya da olağanüstü kurultay yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultayı yapmaya engel değildir. Birazdan konuşuruz. Hakikaten engel midir, değil midir? Özgür Özel diyor ki bu mesele bir niyet meselesidir. Niyet yok kurultaya gitmeye diyor. CHP'yi mahkeme kararları değil, CHP'nin kendisi şekillendirir. Ayrıca 45 gün sonra kurultay yapılması için hiçbir hukuki engel de yok. Bunu yapmanın 3-4 farklı yolu var ifadelerini kullandı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu tarafı diyor ki tedbir kararı olduğu için kurultaya gidemiyorum. Yoksa ben yarın sabah bu kurultaya gitmek isterim, yaparım kurultayı. Özgür Özel tarafı diyor ki tedbir kararı olması kurultaya engel değil. Burada mesele niyet meselesi. 3-4 farklı yolu zaten var. Kurultaya gitmenin hiçbir hukuki engel de yok. Hangisi ne? Ya hangisi size daha hakikaten rasyonel geliyor diyeyim bunlardan. Ya yani hukuken ne söyle, hukuken hangisi doğru acaba? Burada da mı yoksa mutlak mutlandaki gibi ayrışan iki farklı yorumu var bu tedbir kararı ve kurultay konusunun?
2: Ya aslında olağanüstü durumlar söz konusu olduğuna göre olağanüstü bir çıkış yolu bulunup mesela hakikaten CHP'nin 2 milyon üyesine o formülasyon yapıldığı gibi sorulabilirdi. Ya işte delegeler de beğenilmiyor. Delegelerin satın alındığı söyleniyor. O zaman üyeleri karar versin genel başkana. Bence mesela bu çok yaratıcı bir yöntem olurdu. Hakikaten de önerildi zaten Özgür Özel tarafından. Ve orada kimse de bir şey diyemezdi. Yani üyelere tutup da herkes siz şöylesiniz böylesiniz mi diyecek. Ona göre bir seçim yapılabilirdi. O sandıklar gözetilerek vesaire ve herkes ona göre mobilize olabilirdi. Ya çünkü her türlü bu saatten sonra gidilecek kurultayda şimdi o delegeler, bu delegeler, o delegeleri değiştirmemiz gerekiyordu. Olması gerekiyordu, olmaması gerekiyordu. Ya yani belli ki zaten bu işbaşı yaparken öyle 45 günlük bir süre için gelmedi Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi. Onlar önümüzde öngörülebilir uzun bir süreç için geldiler. İşte belki işte Yaşar Hoca'nın söylediği gibi işte arınma süreciydi, yolsuzluklardı. Kendi o işte gündemlerini ortaya koymaktı. Onu yapmak için geldiler. Yani onlar için 45 günlük bir sürede işte onunla mı uğraşacaklar, bununla mı uğraşacaklar? Ya dolayısıyla onların niyeti kesinlikle öngörülebilir kısa bir vadede kurultaya gitmek falan değil.
1: Ama mesela seçimi görmek mi? O kadar uzun bir vade mi? Ya burada uzun vadeyi, yakın vadeyi, orta vadeyi neyle tanımlıyoruz?
2: Tabii seçiminde ne zaman olacağını bilmiyoruz. Baskın seçim dillendirilmeye başlandı vesaireydi. Bunlar şimdi
1: hep... Sayın Vekil söyledi 2 yıl var dedi.
2: Bana kalırsa da ben öyle bir şey öngörmüyorum. Tam tersi bana

0: kalırsa benim görebildiğim, bana bence daha da uzatılmış bir seçim süreci görebiliriz. Yeni anayasa araya girebilir. Yeni anayasa Türkiye'nin koşullarını güncellediği için 2028'den sonraki tarihe de ertelenebilir seçimler. Çok farklı şeyler olabilir. Onun için yani yeni anayasa gibi bir orada soru işareti, o da bir gündem maddesi olduğuna göre ki sonbahardan itibaren onu daha çok tartışıyor olacağız belki. Şimdi bunların olduğu yerde bir işte hukuki durumlar var, bir işte onun söylediği bir siyasi talepler var. Ya bir karmaşa var ama buradaki belli ki Özgür Özel'le daha işte eski CHP genel başkanları olsun, işte CHP'nin akili işte gibi Önder Sav gibi isimler. Ya orada bir son noktaya gelene kadar partide yeni bir parti kurmadan veya başka bir denkleme formülasyona gitmeden kurultay yolunu zorlamak mümkün olduğunca. İşte zaten Mansur Yavaş'ın öne sürdüğü de formülasyon bu. Baktığımızda işte hatta Devlet Bahçeli'nin de parti dışından bir isim olarak, o da kendini daha Türkiye'nin akil insanı gibi konumlandırarak bugün sunduğu formülasyon bu. Bir kurultay olsun, kurultay bu düğümü çözsün. O işte nasıl bir şey olur vesaire, ben onun olabileceğini CHP'de pek görmüyorum şu aşamada. Öyle bir uzlaşmaya varılabileceğini ve yeni yönetimin böyle bir şey isteyeceğini. Ama İstanbul'da bu yaşandı zaten. Bu sürecin mikro düzeyde ne oluyorsa bugün hepsi İstanbul ölçeğinde, İstanbul İl Başkanlığı konusunda yaşandı. Onun için aslında bir engel de yok. Yapılabilir tabii ki kurultay hızlı hızlı. Belki de o da bir rahatlatır. Ama rahatlatmayacağını da biliyoruz. Çünkü dediğim gibi yönetim şimdi kalmak üzere geldi. Şimdiki yönetim.
1: Kurultaya şimdi gitmek mi istemiyor Kemal Kılıçdaroğlu? Yoksa hakikaten hukuken şu an istese de gidemiyor mu tedbir kararı nedeniyle? Kalmak üzere mi geldi sizce?
2: Ya şöyle, şimdi işin siyasi tarafından bakmak ve hukuki tarafından bakmak var. Yani hukuki tarafıyla alakalı ben hukukçu değilim gerçekten. Bazı evvelsi günde bazı arkadaşlara sordum, hukukçu arkadaşlara. Yani tedbir, ihtiyaç, tedbir burada kritik diyorlar. Ama hukuku çok fazla dediğim gibi deşmek gerekmiyor. Yani en azından benim ölçeğimde, çünkü çok detaya hakim değilim. Hukuku, işin hukukunu bilmiyorum. Bugünkü Kılıçdaroğlu'nu dinledim. O da hukukçularına danışarak bu söylemlerde bulunduğunu söyledi. Ama işin siyasi tarafı var. Şimdi işin siyasi tarafında şu var. Şimdi bir defa Kılıçdaroğlu'nun bir ajandası var belli ki. Bu ajanda ben daha mutedil, daha sabırlı, daha sakin bir şekilde ama kararlı. Yani menziline varmaya matuf bir kararlılık üzerinden gideceği kanaatindeyim. Dolayısıyla da bir o siyasal ajandasının temelinde bunu bir ahlaki söyleme de dönüştürecek. Ha, bu ne kadar tutar? Gürkan Bey'e katılıyorum. Yani ne kadar tutar emin değilim ama bir ahlaki söyleme dönüştürme süreci başlayacak. Bir söylem üstünlüğü kurma noktasına başlayacak. Çünkü bunu aynısını Özgür Özel ekibi de yapıyor. Şimdiden butlancılar kavramı koymaya başladı. İşte atanmış CHP, seçilmiş CHP diye iki ayrı CHP var deniyor. Yani burada bir meşruiyet tabiri caizse tartışması ve meşruiyet, ahlaki meşruiyet üstünlüğü çıkarmaya çalışacak her iki tarafta. Ama her halükarda Kılıçdaroğlu açısından bu siyasal ajanda, işte arınma diye tabir edeceği şey, kendisi açısından gerçekleşmeden bu kurultay meselesi çok fazla siyaseten söylüyorum. Hukuken dediğim gibi ayrı başlık hukuken, onu hukukçular tartışsın. Ama siyaseten bu çok makul görünmüyor. İkincisi, ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi burada başka bir şey daha tartışmamız lazım. Yani bu şimdi CHP'deki eski yönetime, yani Özgür Özel ve çevresindeki yönetime ve oradaki milletvekili olan arkadaşlardan bana şöyle bir eleştiri geldi. Ya tamam, işte böyle düşünüyor olabilir yargı. Yani burada işte Özkan Yalım'ın şuyum buyum bir sürü ifadeler dolaşıyor. Gerekçeli kararda da, üstelik istinafın gerekçeli kararını ben okudum. Hukukçu olmama rağmen okudum. Detaylı okudum hem de. Sonra bazı hukukçulara da böyle danışarak şey yaptım. Orada bayağı da detay var gerçekten. Yani bizim izleyen vatandaşlar o gerekçeli karara muhakkak baksınlar. İsim isim detaylar verilmiş. Ama bu da bir şey değil. Özgür Özel çevresinin bu işin hukuksuz olduğuna kanaat getirmesinin temel sebebi şu. Ya bu bir seçim hukukuyla alakalı bir husus. Orada

0: Oysa burada hukuk mahkemesi doğrudan yetkisini aşarak hukuk mahkemesi karar veriyor. Şimdi burada geçtiğimiz gün biz partinin siyasi hukuki işler ait Hayat Yazıcı Başkanımız başkanlığındaki ekipten milletvekillerimiz ve MKYK üyelerimizle bir konuştuk. Burada 2006 yılında rahmetli Ahmet İyimaya'nın bir makalesi var. Türkiye Barolar Birliği dergisine yazdığı bir makale. Önemli bir makale bu. Bunu özellikle gündeme getirmek gerekiyor. Daha o zamanlar, yani 2006 yılında Ahmet İyimaya rahmetli, biliyorsunuz komisyon başkanlığı yaptı ve iyi bir hukukçudur. Bu siyasi parti kongrelerinin yozlaşması meselesiyle alakalı, işte iradenizin fesada uğramasıyla alakalı ve buradaki total hikayeyle alakalı bir hukuki boşluk olduğunu Türkiye'de mevzuat itibariyle ve kanun itibariyle boşluk olduğunu söylüyor. Ve öyle bir zemindeyiz ki diyor, yani CHP'yi falan kastetmiyor, 2006 yılında yazılmış makale. Öyle bir zemindeyiz ki diyor, yarın öbür gün herhangi bir siyasi partinin siyasi çıkarlar doğrultusunda ve ekonomik para akışları, kara para hikayeleri doğrultusunda siyaseten tırnak içinde satın alınma ihtimali Türk siyasi setinin en önündeki en önemli yapısal problemlerden bir tanesidir diyor özetle. Ve burada da bir teklifte bulunuyor. Diyor ki bu seçim hukukuyla hukuk mahkemesi arasındaki boşluğu kapatmak gerekiyor. Şimdi hukuk mahkemesi istinaf şunu söylüyor. Diyor ki ben seçim hukuku o güne ilişkin teknik koşulların gereğinin yerine getirilip getirilmediğine bakıyor seçim hukuku. Ya işte şey gitmiş midir? Delegeler doğru düzgün oy kullanmışlar mıdır? Divanda bu işte tam manasıyla yansımış mıdır divan seçimlerinde falan. Yani o güne ilişkin teknik, seçimin teknik koşullarının yerine getirilip getirilmediğini, YSK vurgusu, Özgür Özel Çevresi'nin YSK vurgusu aslında biraz bu. Yani o günkü şeyde YSK bunu tasdik etmiş midir? Evet, tasdik etmiştir. Fakat hukuk mahkemesi böyle demiyor. Hukuk mahkemesi diyor ki tamam da daha makroda bunun evveliyatı var. Bunun bir ekonomi politik hikayesi var, bunun bir siyasetin dizaynı hikayesi var. Ve buraya ilişkin belgeleri, dokümanları, ETS kayıtlarını, maksatı, para akışlarını ben mecburen buna dair işletmem gerekir diyor. Temel sorun şu an biraz buradan çıkıyor. Dolayısıyla da yani biz bu kurultay meselesinin haricinde, ya o biraz dediğim gibi bence siyasal bir tartışma. Yani ne Kılıçdaroğlu açısından ne Özel açısından meselenin hukukla çok fazla ilgili bir hususu yok bence. Siyasal hikaye. Ama az önce söylediğim bu seçim şeyi hukukuyla hukuk mahkemesi arasındaki boşluğa ilişkin gerçekten daha yapısal bir çözüme gitmemiz gerekiyor. Evet, aksi halde biz Allah korusun yarın öbür gün bu takım hikayeleri farklı yerlerde, farklı bağlamlarda da görebiliriz.
1: Bu önemli. Bu çok konuşulan bu arada üzerine, yani bu böyle bir Pandora'nın kutusunu açarsa bunun gideceği yerler belli olmaz. Bu alan düzenlenmeli diyen de çok vardı. Sizin bahsettiğiniz rapor da hakikaten destekleyici nitelikte. Evet. Önemli, teşekkürler. Bu esnada Gürkan Zengin'den mi geldi? Bir şey mi diyecektiniz yoksa Yaşar Hocam'dan mı geldi bu ses? Bilmiyorum.
2: Hayır, ben bir şey demem.
1: Pekala, geleceğim şimdi diğer konuklarıma da. Bu esnada şey Atakan Sönmez'den bu araçlarla ilgili bir açıklama var. Şöyle demiş, bu araç konusu karışıyor hakikaten. Hiçbir şaibe yoksa bu CHP'nin öz malıdır, otoparkında durur. Biz burada riski göstermek için sergilemeyi yaptık demiş Sözcü'ye. Böyle bir açıklama yapmış zannederim bu iddialar üzerine. Sembolik olduğunu ifade etmiş. CHP envanterinden rastgele seçilen iki aracın sembolik olarak teşhir edildiğini söylemiş. Hiçbir risk yoksa CHP'nin öz malıdır, otoparkta durur. Bu riski göstermek için bu sergilemeyi yaptık. Açıklamasını yapmış Atakan Sönmez. Şimdi kurultay konusunda Gürkan Zengin, sizce ne zaman kurultay?
3: Kurultayın toplanma ihtimali zayıf. Yani bu Türkiye'de böyle bütün kararlar, bütün tartışmalı konular kutuplaşmanın, siyasal kutuplaşmanın bir yansıması olarak meşrebine göre uzmanlara gidiyorsunuz, hukukçulara soruyorsunuz. Kemal Bey'e yakın, onun çizgisine yakın hukukçular diyor ki işte bu süreç bitmeden olmaz, Yargıtay aşaması bekleniyor.

0: İstesek de gidemeyiz. Kemal Bey de bugün söyledi. Gidilemez. Ötekiler de diyor ki hayır işte gidilebilir. Hukuken şöyledir böyledir. Aynı şey mecliste grupta konuşma meselesinde de öyle. Grupta kim konuşacak? Grup başkanı olarak Özgür Özel mi yoksa genel başkan bir şekilde konuşabilecek mi? Her şey tartışmalı. Yani siyasal meşrebine göre, pozisyon alışına göre. Dolayısıyla bir şey demek mümkün değil. Hukukçuların söyleyeceği bir hikaye ama hangi hukukçuların onu da bilemiyoruz doğrusu.
1: Peki böyle bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun zihninde aklındaki kurultay takvimi ne sizce o zaman? Ne zaman?
0: Kimilerine göre 7 ay, kimilerine göre 1 sene en az 7 ay. Şöyle, partiyi tam manasıyla ağırlıklı olarak yeniden kontrolü altına alabileceği bir delege dönüşümünü temin edebileceği, büyük şehirlerde olabilir, başka şehirlerde olabilir. Delegenin dönüştürülmesinden sonra büyük kurultay. Yani şu andaki delegeyle hangi son iki kurultayın hangisinin delegesiyle gidilirse gidilsin Kemal Bey'in kazanabilmesi mümkün görünmüyor. Dolayısıyla delege yapısını değiştirerek bunun için ihtiyaç duyduğu zaman 7 ay mı 1 yıl mı ona göre yürüyecek. Tabii o arada Yargıtay kararı neye göre gelecek? Burada bir senkronizasyon var mı? Onu da bilemiyoruz. Hani Yargıtay kararının gelişi 3 ay mı sürecek 13 ay mı sürecek bilinmiyor. Seçim geliyor. Kemal Bey gelmiş. Özgür Bey o sebeple bir an önce gidelim, delege orada duruyor, yapalım bu işi diyor. O da diyor ki ya ben de isterim, hemen giderdim ama işte yasa engeli var, bitmedi temiz süreci, gidilemiyor, hukuken mümkün değil diye böyle bir argüman. Bu argümanları çok konuşacağız, tartışacağız. Madde madde hukukçular herhalde önümüze bazı maddeleri serecekler. Bir kamuoyu orada bir kanaat oluşturacak. Onu göreceğiz. Ama
1: var. Burada üzücü olan şu. Konuk ettiğimiz hukukçulardan bazıları diyorlar ki bunu temize taşınmasaydı o zaman böyle bir tedbir kararı, evet. Bu süreci çok daha hızlı kurultaya götürme baskısı inşa edilebilirdi Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi üzerine diye yorum yapanlar da var.
0: Evet. Var. Böyle bir yorum var ama ben tekrar yine aynı şeye geleyim. Ya ikisi de hani Özgür Bey'in ifadesiyle seçilmiş CHP'de, atanmış CHP'de aynı otobüsün içine bindirilmiş uçuruma doğru gidiyorlar. O uçurum 8. genel seçim mağlubiyetidir. Yani bu gidişat iyi bir gidişat değil. Bakın şöyle olabilirdi. Eğer Kemal Bey bu kurguya tırnak içine alalım alet olmak istememiş olsa veya ihtiraslarına gem vurabilmiş olsa şunu derdi. Ya mahkeme beni buraya atadı. Kurultayı iptal etti. Yok saydı. Mutlak butlan kararı verdi. Ama bir tablo var. Bir tablo var. Benim yaşım belli. Burada bana bir haksızlık yapıldı. Mahkeme kararıyla da teyit edilmiş, tescil edilmiş tamam ama üzerinden de bir mahalli seçim geçti ve partimiz... Bizim partimiz, öyle der, öyle demesi beklenir, %37 almış. 47 yıl sonra en yüksek oy oranı ve AK Partili iktidar yıllarında ilk defa AK Parti'yi ikinci parti konumuna iten bir sonuç alınmış. Bu da benim yetiştirdiğim, benim rahleyi tedrisimden geçmiş bir yeni genç genel başkanın eliyle olmuş. Bu iyi bir şey. Peki ne yapalım? Eleştirdiğim şeyler var. Ekrem İmamoğlu hakkında iddialar var. Şu var bu var ama bu saatten sonra bu mahalli seçim sonucu da ortadayken kamuoyunun Özgür Özel'e verdiği, CHP tabanının en azından verdiği bir destek varken Ekrem İmamoğlu'yla birlikte davalar varken haklı haksız bir sürü. Ben eski bir genel başkan olarak bu yaşa gelmiş 80'ine merdiven dayamış bir eski genel başkan olarak üzerimde bu hukuki görev olabilir. Ben bu partiyi yine de Özgür Özel üzerinden yönetirim. O yönetir. İmza yetkisi yoksa o imzaları ben atarım ama irade yine onlarda olabilir. Ama bu arada ben öyle büyürüm ki zaten siyaset onu büyütür. CHP tabanı onu büyütürdü. O teşkilatlar onu büyütürdü. Böyle bir karar yani böyle bir ne diyelim oyuna, kurguya gelmemiş, partisini gözetmiş bir lider olarak onu lider yapardı. O genel başkan değil lider konumuna getirirdi. Bir akil adam konumuna getirirdi. Ve inanın Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki bazı iddialara inanıyorsa... Kurultayda kendisine haksızlık yapıldığına inanıyorsa, tescil edilmiş, teyit edilmiş diye görüyorsa, o konum, o demin anlattığım konum, onu bu parti üzerinde ve bu taban üzerinde, hatta genel kamuoyu üzerinde o kadar etkili bir hale getirirdi ki, istediği her kararı da, her ismi de, her cismi de uygulatabilirdi. Yani ve çok da saygın bir şey olurdu. CHP Türk siyasi hayatına bir tavır olarak, bir vekar olarak hoş bir resim vermiş olabilirdi. Kemal Bey'in sicili açısından...

0: da pek hoş değildir. Yani siyasal seçim sonuçları itibariyle söylüyorum. Yoksa Kemal Bey takdir etmek lazım, kabul etmek lazım. Öyle hırsızlık, yolsuzluk üzerinden hiçbir şekilde adı anılmamış bir genel başkandı. Ama bir seçim başarısı da olmamıştı. Hiç olmamıştı. Her seçimi kaybetmişti. Ama bu karar onu böyle davranması halinde hakikaten çok büyütürdü. CHP tabanında da ülke genelinde de çok büyütürdü. Ama o mücadeleyi seçti. Sorunuzdaki gibi kurultayı olabildiğince uzak bir tarihte yapıp, delege yapısını değiştirip, partide kalıp, intikam almak, hesap sormak, kendisine yapılan haksızlığı mücadele yoluyla çözmek, mümkünse kabul etmiyorlarsa partiden bu insanları atmak. Peki görüntü? Parti taban desteği, yaklaşan seçimler, sizin konumunuz şu anda bir Truva atı görünümüne düştü mahkeme kararıyla. Bunu kabullendi ve bunu sadece yolsuzluklarla mücadele ederim üzerinden toparlamaya çalışacağını düşünüyor. Taban desteği belli ve asla büyüme şansı yok. Belki bir puan yürür, belki iki puan yürür. Biz Kemal Bey'in zaten yolsuzluklarla ilgili hassasiyetini de biliyoruz, tamam. Ama bu sizi iktidar yapmaya yetmez. Biz, yani bu böyle bir şey değil siyaset. Bunu
1: Yani
0: biliyor
1: seçime
0: olması lazım.
1: mesela 2 yıl
0: Ama
1: var ise, zamanı öne alınmış bir seçim olmayacak ise, bu 2 yıl içerisinde hem bu yolsuzluklar üzerinden ilerleteceği söylem ve inşa edeceği bir durum ve bununla beraber ortaya çıkaracakları bir aday ile toparlayamaz mı bu yaşananları? Yani bunun etkisi çok uzun, derin ve kalıcı mı olur
0: söz
1: sizce?
0: konusu bile değil. Hiç tartışmasız olur. Yani 2 sene siyasette 1 sene 2 aydır, 2 sene 3 ay 4 aydır falan. Siyaset geldi, 2 sene de yok zaten, seçim geldi ve o kadar ağır bir algıyla geliyor ki. Yani dedim ya, iktidarın Truva atı. Mahkeme kararına da inanmayan zaten bir taban var. Dolayısıyla toplumsal taban çekilmiş altından, öbür tarafa gitmiş. Öbür tarafa giden taban, hani sıfırda demiyorum ama gerçekten, yani gerçekten 3-5'tir ya. Yani 3-5'tir, Kemal Bey hayal görmesin. İstediği kadar yolsuzlukların üzerine gitsin, ne yaparsa yapsın. Iktidara karşı CHP tabanı o kadar kemik, o kadar kemik, o kadar keskin bir halde ki. Hani iktidar istiyorlar, hiç sorgulamıyorlar. Yani Erdoğan'a tepki gösterdikleri kadar partilerinin politikalarını da biraz sorgulayacak olsalar çok daha sağlıklı şeyler olur. Başta güvenlik ve dış politika anlayışları, ekonomide bir şeyler söylemeleri gibi şeyler. Bunları yapmadan direkt işte itiraz siyaseti üzerinden bir şey gitmeye çalışıyorlar ama her neyse, o ayrı bir konu. Ama Kemal Bey'in taban desteği istediği kadar yolsuzlukla mücadele etsin, sınırlı kalacak. Ağırlıklı bölüm öteki tarafta olacak ama öteki taraftaki bölümün içinden de bir öyle ya da böyle bu gölge, bu bölünmüşlük tablosu yıpratıcı olacak ve yani öyle %37'ler falan, 30'lar, 35'ler yine hayal olacak. O yüzden bilemiyorum, yol yakınken dönmek diyeceğim ama yol artık yakın falan değil. Şu akşam sergilenen tavır da, bu arabalar meselesi, bu haram araba meseleleri de, yani Kemal Bey'in ihtiraslarının esiri olduğunu desem başım ağrımaz. Bu konuda çok ısrarlı ve kararlı bir şekilde yürüyeceğini, bu konuda derken öteki tarafla konuşmama, öteki tarafı dinlememe, yani ne Ekrem İmamoğlu'nun tabandaki gücünü, algısını, hani ne Özgür Özel'in %37'lere çıkmış mahalli seçim başarısını, hiçbirini görmüyor. Ya Kemal Bey, %37 almış bir Özgür Özel var. İlk defa AK Parti'yi şu 20 yılda, 24 yılda yenmiş bir parti var. Bunları yok sayıyor Kemal Bey. Bunlar var ama. Bunlar var ve toplum bunu biliyor. Ben demiyorum ki CHP bir seçim sonra iktidar olurdu. Hayır, olamazdı. Bir seçimi daha kaybedeceğini ben görüyordum zaten. Bu olay olmasa da görüyorum, açık söyleyeyim. Ama politikalarını yenileyebilir, düşünebilir, tartışabilir, bir şey yap. Şu anda ağızlarıyla kuş tutsalar bu bölünmüşlük hali, İster Kemal Bey bir alsın, üç alsın, ister ötekiler yüzde bilmem kaçta kalsınlar, bu bölünmüşlük haliyle bir seçim daha kaybedilecek gibi görünüyor. Tehlike, tehlike bu, tehdit bu. Gözle görünen uçurum bu, araba uçuruma doğru gidiyor ve bunlar böyle hala işte kurultay şu tarihte olsun, bu tarih. Ya konuşun, konuşun, konuşun ve yani
1: Tamam, bugün dedi
0: genel
1: ki Kemal
0: siyasette iktidar olmayı
1: Kılıçdaroğlu,
0: konuşun, onun
1: Gürkan
0: yolunu,
1: Zengin.
0: yordamını konuşun,
1: Görüşürüz,
0: onun
1: yüz
0: siyasal
1: yüze de
0: iletişimin
1: görüşürüz
0: algısını ve
1: dedi.
0: politikalarını özellikle çiziyor. Konuşun. Ama bunlar kendilerini konuşacaklar. Öyle görünüyor. Kurultayında eğer bir senkronizasyon varsa Yargıtay'daki kararın Kemal Bey'in arzuladığı şekilde en az 6 ay sonra çıkacak.

0: çıkacağını düşünüyorum. Bir şey daha söyleyeyim, son söz.
1: Buyurun
0: Bakın
1: lütfen,
0: öyle bir
1: ben
0: şey
1: bir
0: ki,
1: soru soracağım.
0: bugün Yargıtay kararı çıksa ve dese ki tamam Kemal Bey değil, Özgür Bey genel başkandır diye bir karar çıksa bile, veya işte 10 gün içinde çıksa bile, ne olur biliyor musunuz? Aa, her şey normale döndü diyemeyiz artık. Yani macun tüpten çıktı, cin şişeden çıktı, ayrımlar, ayrışmalar ve bu dağınıklık ve bu parçalanma fiiliyata çıktı. O arabalar kapıya geldi, dayandı. Özgür Bey'in konuşmaları, Ekrem Bey'in verdiği mesajlar falan ve böyle bir kötü oldu. Bu karmaşa, bu kargaşa zaten AK Parti'ye yeter. Görüyorsunuz karşıdaki tabloyu ve Türkiye ne halde? Yani jeopolitik durumda, etrafımızdaki komşular, ateş çemberi, İran'a saldırılar devam ediyor, İsrail'deki katliamlar, yani İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlar ortada. Büyük bir gerilim var. Ekonomiyi bir şekilde, işte enflasyonu öyle ya da böyle yaptık yapamadık, ama işte savaş çıktı, şu çıktı, bu çıktı, ama en azından bir monolitik, tek başına duran yekpare bir AK Parti, tecrübeli bir kadro. Ama AK Parti'yi konuşacak olsak 2 saat konuşurum da, hani olumsuzluklarını ve hallerini, ama işte karşıdaki rakip bu. Yani alternatifimiz bu dediği zaman milletin buna evet, yani buna yok canım, bunlar daha iyi yönetir diyebileceğini düşünmüyorum bugünkü CHP'nin haline bakınca.
1: Çok hızlı bir soru sorabilir miyim size? Konuşun, konuşun, konuşun diye söylediniz 2 turdur. Kemal Kılıçdaroğlu bugün dedi ki biz niye konuşmayalım, niye bir araya gelmeyelim, niye yüz yüze gelmeyelim? Biz düşman değiliz, aynı partide görev yapan 2 kişiyiz, konuşuruz diyor. Peki burada yani Kemal Bey bunu söylerken Kemal Kılıçdaroğlu karşı taraf mı konuşmak istemiyor? Yoksa işin geldiği noktada hani bazen öyle bir kırılır ve bir arabulucuya ihtiyaç vardır, bir mekik diplomasisi dokuyan isme ihtiyaç vardır, öyle bir isim mi kalmadı? Ne oldu da neden bir araya gelmeyelim biz düşman değiliz derken Kemal Kılıçdaroğlu bu görüşme olmuyor, olamıyor? Hızlıca buyurun.
0: Bana sordunuz bunu değil
1: Evet
0: mi?
1: evet hızlıca sizden yanıt alayım, sonra Yaşar Hocama
0: Ha.
1: geçeceğim.
0: Ya işte derler ki hal başka, kal başka. Yani söylemle davranışlar birbiriyle oturmuyor. Yani Kemal Bey bunu diyor, ama bakın bunu dedi, birkaç saat sonra o arabalar genel merkezin önüne konuldu ve o suçlamalar, o işte haram arabalar falan. Dolayısıyla yani Kemal Bey de siyaset yapıyor. Kemal Bey kararını vermiş. Yani bu mutlak mutlak meselesi geldiğinde kararını vermiş. Öncesinde vermiş kararını. Ben bu partiye geleceğim. Bana haksızlık edildi ve hesap soracağım. Ve bunları bu partiden atacağım. Belli, görünen o yani. Görünen o. Hiçbir şekilde böyle yapıcı, olumlu bir konuşalım edelim havasında değil. Davranışlarına yansıyan en azından bu. Biz ona bakarız. Konuşmalara değil. Öteki taraf da bundan çok ağır değil. Onlar da daha ilk gün mahkeme kararı çıkar çıkmaz, tanımıyoruz, yakarız yıkarız, işte konuşmalar, o ıslak gömlekle dolaşmalar, direnmeler, biber gazları falan, bu nedir yani? Bunlar siyaset yapma şey değil. Bu siyaset böyle yapılmaz. Bu siyaset değildi. O da böyle karşı tarafa, bunlar birbirlerini tanıyorlar. Ekipler ayrışmış ve anlıyorum ki alt kadro, yani hemen ikinci kadro, birbiriyle asla konuşabilecek bir zeminde değil. Hatırlarsınız saat 12'de bir araya geleceklerdi, konuşacaklardı.
1: Evet.
0: Yani oradan 2 kişi, buradan 2 kişi falan. O konuşma bile yapılamadı, görüşme bile olamadı falan. Çekildi kılıçlar. Bir grup çağırdılar. O genel merkezin önünde bir, o adamların, bu tarafın bir grubu oldu. Eli sopalı bir grup oldu. Öbür tarafın insanı, bunlar anlıyoruz ki mesele bizim buradan baktığımız gibi değil. Yani bu yapının içinde bayağı yol almışlar. Bu gerilimler, gerginlikler yol almışlar. Benim derdim, bir siyaset gözlemcisi olarak, bir gazeteci olarak görüyorsun. Ha diyorsun yani, sosyal medyada bana diyorlar ki ya sana ne oluyor? Bu adamlar kendileri konuşamıyorlar. Kendileri anlaşamıyorlar. Sanki bunları sen onlardan daha fazla düşünüyorsunmuş gibi. Genel siyaset, Türkiye'nin demokratik düzeni ve siyasal geleceği açısından düzgün bir muhalefetin olması şarttır. Yani CHP'nin bütün politikalarını eleştiriyorum. Hemen hemen bütün politikalarını eleştiren birisi olarak söylüyorum. Bu hal değil. Dolayısıyla ama bu kadrolar, bu kalifikasyon maalesef, bu CHP bizim tanıdığımız CHP değil. Yani Bülent Ecevitli yılların, hadi İsmet Paşa'ya geçtim ama, Deniz Baykal'lı yılların, orada da sıkıntılar vardı ama böyle bir kadro yoktu. Bir şey söyleyeyim. Bakın,
1: Buyurun.
0: genel başkandan hain olmaz. Yani bir partiye ihanet ediliyorsa, o ne bileyim delegeleri olur, hadi vekilleri olur, alt kadrolar olur, oradan çıkar falan. Ama yani genel başkanı, yani hain Kemal diye sloganlar atılıyor. Ya bir sene, 2 sene önce adaydı, 13 yıl genel başkanlık yapmış, yere göğe sığdıramadığınız birisiydi Kemal Bey. Kemal Bey geliyor, Bay Kemal geliyor, Kemal Bey'in meziyetleri. Genel başkan bugün bu halde. Peki aynı şekilde dönüyorum. Genel

0: Başkanın kendisine bakıyorum. Ya siz genel başkan CHP kimliği benim okuduğum, hadi yaşadığım Bülent Ecevit'i tanıdık. Deniz Baykal'ı tanıdık. İsmet Paşa'yı görmedik ama bir genel başkan profili vardır. O genel başkan hakikaten partisiyle birlikte yaşar. Partiyi vekarıyla da temsil eder. Vakur bir kişiliktir. Yani günde 30 tane demeç vermez, ayaküstü konuşmaz. Genel başkanın bir ağırlığı vardır. Genel başkan partisine bağlı vardır ve genel başkan kalkıp öteki siyasi muarızlarının oyun planına hizmet edecek konumlandırmalara girmez. Bazen yasa onu o konuma sokabilir, diyelim soktu işte bu olayda olduğu gibi, ama genel başkan bu konudan çıkar. Bunun manevrasını yapar, üretir, istişare eder. Bu böyle değil. İntikam, ihtiras, bunlar domine ediyor genel başkanları, genel başkanı. Öncesini de kendisini de. Ayrıca genel başkan üzerine vesayet olmaz. Öteki genel başkan için söylüyorum. Ben genel başkanım ama başka birilerinin telkinleri üzerinden gidiyor. Ben böyle bir CHP genel başkanı tanımadım, görmedim. Ne Ecevit'te gördüm, ne Deniz Baykal'da gördüm. Burada Silivri üzerinden bir vesayeti de görüyoruz. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Bu da bir gerçek. Şimdi hangi genel başkanı tutacak olsan o manada kusura bakmasınlar elimizde kalıyor.
1: Teşekkür ederim.
0: CHP tarihi itibariyle söylüyorum bunu.
1: Teşekkür ediyorum. Yaşar Hocam buyurun.
2: Evet. Yani ben de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sonuç itibariyle zamana ihtiyacı var. O zamanı işte hukuki yorumlarla vesaireyle sonuna kadar kullanmak isteyecek. Öte türlü yani sonuçta 45 gün sonra kurultaya gitmek için bu mutlak kararı verilmiş değil Kemal Bey için. Yani Kemal Bey adına. Kemal Bey öyle bakmıyor tabiatıyla. Yani mutlak surette o siyasi projesini işte buradaki partiye yönelik ben arındırma dediği eylemi sonuna kadar yapabilmek için imkanını kullanacak. Siyaseten de hukuken de. Bunu görmek gerekir çok açık. Bu arada tabii Yargıtay kararı açısından da yani onun kesin karar verene kadar bir genel bir kurultay yapılmasının da ben fiiliyatta çok da anlamlı olmadığı kanaatindeyim. Madem yargı bir ara karar vermişse bunu öyle kabul edelim. Sonuçta nihai karara muhtaç, tamam, temyizi var vesaire. Ama sonuç itibariyle bu neticelerine kadar bu haliyle hiçbir şey, o kurultay hiç olmamış gibi Kemal Bey'i yönetmesi gerekiyor. Yani hukuk mantıktır. Mantık üzerine oturursa hukuk hepimiz için daha anlaşılır olur. O yüzden hani tartışılır bir zemindir ya hukuk kararları.
1: Hocam bu noktada biraz yorum da, yani hukukun farklı yorumlandığını da görüyoruz. Yani elbette bir mantık üzerine oturması elzem ama hukukun farklı yorumlandığı bir konu olduğunu da pek çok hukukçunun çeşitli başlıklarda telaffuzda gittiğini
2: görüyoruz. Bir sosyal bilimler hocasıyım. Onun farkındayım hukukla ilgili. O değil. Benim söylemeye çalıştığım. Benim söylemeye çalıştığım şey sonuçta buradan hani mutlak kararı verildi. Niye verildi? Bu kurultay hiç yapılmamış sayıyorum. Neden öyle sayıyorsun? Çünkü delegenin iradesi sakatlandı. Tamam. Yani dolayısıyla buradan bir özgür seçim çıktığı, bağımsız bir seçim çıktığı söylenemez. Peki bunun çaresi ne? Bunun çaresi şu, yargı sürecini tamamlaması gerekir. Buna bir kesin karar veriyorum. Yargıtay bozarsa bunun ne olacak? Siz yine yapmışsınız bir kurultay, yine iş başa dönüyor falan. Yani dolayısıyla bence yani o yüzden mantık dedim. Elbette yorumlanabilir. Hukukçular evet ikiye bölünüyor şimdi. 45 gün içinde gidebilir, hiçbir engel yok. Yani Kemal Bey'in argümanının hukuken bir karşılığı yok diyen de var. Doğru. Yani böyle bir tedbir kararı kurultay yapmanın önünde engel değildir diyen de var. Tersini söyleyen de var. Ama ben bir genel anlamıyla buradan bir mantık yorum yapıyorum ve buna da elbette Kemal Bey tutunacak. Bunu isteyecek. İsteyeceği odur. Seçimler meselesi, ya ben Mayıs 2028'den bir ay önce de olsa ki anayasal amir hüküm buna engel değil. Herhangi bir süre kısıtlılığı getirmemiş. Sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olabilmesi için bir seçim yenileme kararı gerekiyor meclisten. 360'la bunun sağlanabileceğini düşünüyorum. Bunun için de yani şimdiden gerçekçi olmak gerekirse bu zorlanacak ve bu çıkabilir büyük ihtimalle ve hani en son ne olur? En son Nisan 2028 olur yani. Sonuç itibariyle bunu da bütün siyasi partiler başta tabii CHP'nin şu anki bu kaotik görüntüsünün taraftarları, aktörleri hesap ediyordur. buna göre bir

0: planlama yapıyordur. Bunu net olarak görmek gerekir.
1: Mesela 9 Eylül tarihini yani kuruluş tarihine de işaret ederek önerdi MHP lideri Devlet Bahçeli. 9 Eylül'de gitsin kurultaya CHP dedi.
0: 9 Eylül'e yani Kemal Bey'in parti kadrolarını delegeden başlayarak yenileme imkanı bulursa Kemal Bey için de anlamlı olur. Ama Eylül ayı ve şu anda işte Mayıs itibariyle biraz hızlandırılmış olup imkansız değil, bu olabilir. Ama Yargıtay'ın kararından bağımsız işletmeyi düşünürse. Bu arada bütün bunları konuşuyoruz da CHP'nin de kendi bir iç tüzüğü var. Parti meclisi, genel başkan onlara olağanüstü genel kurula ya da kurultaya götürme yetkisi veriyor. Hangisine ne kadar veriyor, diğerinin kararını nasıl etkiliyor? CHP'nin de bu konuda bu karardan bağımsız olarak bunu işletebilme şansı var. Orada da parti meclisindeki ağırlıklar öne çıkar. O tartışılır. Yani sonuç itibariyle bu iki başlılık bir süre devam edecek gibi görünüyor. Diğer bir tartışmada kuşkusuz işte grup başkanlığıyla grup başkanı mı genel başkan mı tartışması. O da işin başka boyutu. Orada Özgür Özel bence siyasi bir hamle yaptı. Çok hızlı bir şekilde karar aldı ve adım attı. Grubu toplantıya çağırarak orada grup başkanlığını tekrar onaylatmak istedi. Böylelikle diyecek ki hukuken sen olabilirsin genel başkan ama fiilen benim genel başkan. Bunun da somut karşılığı milletvekilleri grubu ben yönetiyorum.
1: Ama onun için de
0: Hatta
1: bir dilekçe verdi hocam Kemal Kılıçdaroğlu
0: ben
1: tarafı.
0: aslında ilk gün bu daha karar yani bu seçim yapıldığının öğrenildikten 1-2 saat sonra bir televizyona verdiğim yorumda ben de bu işin biraz hızlı yapıldığını meclis iç tüzük esaslarına göre burada vekilimiz daha aydınlatıcı olur kuşkusuz. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç tüzüğü bütün bunlar belirleyici. Benim çok süratle görebildiğim o dakika yorumum şuydu. Bir kere mantık da yine onu gerektirir. Eğer bir grubu topluyorsanız, grubun toplantı yeri meclis mi olur, parti genel merkezi mi olur, bir ayrı tartışma. Benim görebildiğim kadar burada bir kısıtlılık yok meclis iç tüzüğüne göre. Parti genel merkezinde de yapılabilir. Ama seçimli bir toplantı olacağının ve yazılı olarak en az 2 gün önce milletvekillerine bildirimde bulunması gerekir. Yine Özgür Özel o günün sonucunda buna değinirken şöyle bir cümle kurdu. İşte 90 küsür kişi geldi bana oy verdi. Hatta işte gelmeyenlerden de mazeret bildirenler oldu. Bir de bilseydik böyle olduğunu biz de gelirdik oy verirdik gibi söyleyenler oldu diye cümle kurdu. Buradan şunu da anlamamız gerekiyor. Seçimin olacağını önceden bildirmediniz o zaman. Bu da bir usul eksikliği. Bilmiyorum tabii
1: Peki.
0: onu meclise sunulan şey karar verecek ama o ayrı bir siyasi tartışma. Yani şimdi Salı günkü bayram sonrası yapılacak olan grup konuşmasını kim, hangi sıfatla, hangi içerikle yapacak?
1: Ya bu çok
0: Eğer
1: dikkat
0: Özgür
1: çeken bir
0: Özel,
1: soru.
0: çok
1: Bilmiyorum.
0: tabii. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde tüzüğü,
1: Biliyorum sizde.
0: disiplin kurulları hariç genel başkanlar bütün kurulların başkanıdır. Değişir o yanı var. Grup yönetimiyle parti yönetiminin koordinasyonunu elbette genel başkan yapar. Yani bir yıl burada çelişki derinleşecek. Yani o kadar çok uzlaşmaz çelişkiyi büyütecek hususlar işleyecek ki pratikte de. Dolayısıyla bu işin zor yanı o hiç kuşkusuz. Ama sonuç itibariyle geldiğimiz noktada CHP'nin yani Kemal Bey'in kesinlikle bu süreçte olabildiğince zamanı çok iyi kullanarak ve sonuna kadar kullanarak ve bir yandan da tabii başka tartışma konusu bütün bunlar belli bir süre sonra bir disiplin soruşturmaları daha doğrusu disipline sevk ve parti ihraç yolunu açar mı? Buna ilişkin de daha önce listeler yayınlanmıştı. Bugün soruldu ona. Kemal Bey orada da hani hukuk neyi gerektiriyorsa gibi yanlış hatırlamıyorsam cevap verdi. Yani kısacası daha önce yine bir pratiği var Kemal Bey'in. Bir iki belediye başkanıyla ilgili bu tür iddialar söz konusu olduğunda üyeliklerin askıya alınması ve dolayısıyla aklandıktan sonra görevlerine devam etmesi gibi bir tutumu sergiliyor.

dediği biliniyor. Bu da hatırlatılıyor. Benzer şeyi şimdi uygulamak isteyeceğim. İşte orada da bir direnç oluşacak Özgür Bey ve ekibi tarafından. Tabii burada bütün odak noktası Ekrem Bey'e kilitleniyor. Yani ilginç bir burada bir gelgit yaşanacak. Yani Ekrem Bey'in parti içerisindeki ağırlığı bu yolla zayıflatılmaya çalışılacak. Şu söylendi birkaç kez, yani sevgili Gürkan da hep onu hatırlatıyor.

0: Yani sonuçta bunu tek bir nedene, yani Kemal Bey gitti, Özgür Özel ve genç ekip geldi, başarı buradan geldi demek yeterli midir acaba?
1: Mesela Kemal Kılıçdaroğlu da onu şöyle tarif ediyor. Altılı Masa'nın bir başarısının yansıması olarak yerel seçimi gösteriyor o da.
0: Peki ben de bunu çeşitlendireyim. Şöyle bakalım. Mesela Özgür Özel neydi? Daha doğrusu Kemal Bey Özgür Özel ve ekibinden ne istiyordu? Tamam arkadaşlar, değişimse ben buna varım ama şu genel seçimleri atlatalım ve dolayısıyla size bu işi ben devredeyim. Bunu da daha kurumsal, daha somut cümleleriyle ortaya koysaydı. Yerel seçimlere giderken de kendisinin de dahili olan listeler birlikte hazırlansaydı. Yerel seçim başarısı farklı mı olurdu? Bu soruyu koyalım kenara. İkincisi, bundan yani yerel seçimlerden çok uzun olmayan bir süre önce, 8-9 ay önce genel Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. AK Parti'deki adaylarına ilişkin oy düşüşünü Özgür Özel ve ekibinin başarısı olarak sadece açıklarsanız payı vardır kuşkusuz, gene yanıltıcı olur. Ne söylemeye çalışıyorum? %10'a yakın sandığa gitmeyen bir kitle oldu Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra. Bunların önemli bölümünün AK Parti seçmeniydi. Bir tepki oyu oldu, bir küskünlük oldu. Bunun da önemli nedenleri var. Yani emeklilerle ilgili büyük bir beklenti oluşmuştu. Nasıl EYT seçimleri çok belirleyici bir faktörse o dönemde oydu. Çok önemli bir yetkili İstanbul seçimleri öncesi Cumhurbaşkanımız müjdeyi verecek diye açıklama yapmıştı. O gün de oradaydı. Kitlede bir beklenti oluşmuştu falan. Yani sonuçta bu işi ciddi yapan kamu araştırmacıları o haftaya kadarki seyrin nasıl değiştiğini seçim gecesi sizin ekranınızdaydı hatta. Yine bunu açıklamışlardı. Kısacası mesela onun da bir etkisi oldu. CHP'lilerin bile şaşkınlık içerisinde olduğu yerler oldu. Kastamonu, Adıyaman seçimlerini kazanmış olmalı. Dolayısıyla işin bir yanı da o. Mesela Kemal Bey şunun da şimdi politikasını yapabilir. Ben onlara farklı bir şey demedim ki. Yerel seçimlerden önce şimdi ben bu başarıyı hazmedemeyen, baltalayan bir isim olarak, hain olarak sıfatlandırılıyorum da ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ben onlarla birlikte yürüyelim. Yerel seçimlere birlikte hazırlayalım partiyi. Sonuç itibariyle yine Ekrem Bey, niye diğer adaylarımız konusunda benim bir tereddüdüm yine olmayacaktı. Ama en azından benim de 13 yıllık deneyimimden ve insanlarla olan diyaloğumdan yola çıkarak daha doğru adaylar da belirlemiş olurduk. İşte bakın şu adayın haline, bakın şu belediye başkanı şimdi düştüğü yere ve yolsuzluklarla ilgili anılmasına deme şansı bugün de var. O politikayı da üretebilir. Dolayısıyla öyle olsaydı farklı bir sonuç yine olmayacaktı. Bu başarıyı hep birlikte yakalamamız yine mümkündü diyebilir. Ben de burada Kemal Bey adına politika burada üretmeye başladım. Biraz ileri gittiğimi farkındayım. Artık frene basıyorum. Bu da benim bu konuda son cümlem olsun.
1: Teşekkür ederiz hocam. Ha, bu arada da hakikaten mesela bir önceki turda da öyleydi. Siz bu akşam risk alıyorsunuz bayramda.
0: Çok alıyorum.
1: Bakalım.
2: Bence bu programı hem Özgür Özel hem Kılıçdaroğlu ikisi de izlerse epey bir şey verdiler.
1: Yaşar Hoca'dan faydalanabilirler.
3: Özgür Bey'in tabii cenazesi var bu akşam. Onu amcası.
2: Tekrar Allah rahmet eylesin. Tabii. Sağ olsun.
0: Rahmetle analım tabii. Evet. Merhum
3: bugünden öte köy yok sonuçta.
0: Evet. Doğru.
1: Bir önemli soru, parti meclisi konusuna geçeceğim. Hı-hı. Ama ya hakikaten izleyicilerimizden de gördüm, soranlar var. Kim yapacak? Grup toplantısını salı günü saatler 13.30'u gösterdiğinde CHP'de. Ya mecliste şimdi ne olur, nasıl bir süreç olur hiç bilmiyorum. Daha önce yaşandı mı? Pek çok ilki görüyoruz bu süreçte ama.
2: Ya şöyle, grup başkanlığı seçiminde bir problem var. Yani bu hani Özgür Özel'e, Kılıçdaroğlu'na yakınlık uzaklık meselesi değil. Çünkü biz de grup başkanlığı döneminde, grup başkanlığı seçim döneminde öncesinde milletvekillerine tebligat gelir. Bunun işte seçimi olacak, hem grup başkanlığı hem grup başkan vekilliği seçimleri olacak ve işte şu tarihte, şu saatte kapalı bir şekilde hazır bulunulması gerekiyor. Bu böyle. Yani CHP açısından
1: mecliste
2: da böyle.
1: Mecliste bunun teamülü böyle.
2: Tabii böyle, yok şey olarak ya yani hukuki bir metin olarak CHP'nin tüzüğünde böyle.
1: Tüzükte böyle.
2: Bizde de böyle. Yani dolayısıyla bir defa orada bir problem var. Yani ama orada biraz siyasi bir hamle o. Özgür Özel'in yaptığı bir siyasi bir hamle. Hı-hı. Aslında mesaj o.

0: Yani Yaşar hocama katılıyorum. Hukuken sen genel başkan olabilirsin ama fiiliyatta genel başkan benim. Bak işte benim arkamda bu kadar milletvekili var ve milletvekilliğinin neticesinde meclis grubu bende. Meclis grubu bana bakıyor. O bir mesaj ve hamle. Yani onun aslında günün sonunda çok da işlemeyeceğini pekala Özgür Özel'de yanındaki hukukçu arkadaşlar da yani hukukçu genel başkan yardımcıları var sonuçta. Bunu biliyorlar. Dolayısıyla orada bir tartışma olur. Yani Kılıçdaroğlu'nun meclis başkanlığına sunduğu dilekçe aslında bu yönüyle beklenen. Özgür Özel çevresi tarafından da çok
1: Böyle bir
0: bence...
1: dilekçe verildi. Meclis başkanlığı ne zaman bu dilekçeye yanıt verir? Bu dilekçeye yanıt olumlu ya da olumsuz olursa o takdirde Salı günü grup toplantısı nasıl yapılır? Kim yapar ya da
0: Yani şöyle,
1: yapılmaz mı?
0: o genel başkanın noktasındadır. Genel başkan kimi yani şimdi grup başkanı yahut grup başkan vekili o günkü toplantıyı yönetir. Ama genel başkan daveti yapar, genel başkan çağrıyı yapar. Ve nihayetinde de sonunda yani eğer şeyse yani, diyelim ki yani en iyimser senaryo CHP açısından. Beni çok ilgilendirmiyor ama en iyimser senaryo işte bir diyelim ki bir en azından bu grup başkanlığı meselesini de uzlaştılar en azından diyelim ki. Grup başkanı olarak Özgür Özel takdim konuşmasını yapar. Genel başkan da grup konuşmasını yapar.
1: Yani.
0: Yani bu şimdi
1: Zor
0: bu şimdi bu şimdi yani
1: biraz.
0: olmayacak şeyler üzerinden gitmeye gerek yok ama sonuçta dediğim gibi yani burada bir
1: Çok
0: problem var.
1: ütopik geldi size sanki öyle bir o zor biraz
2: Ya
1: dedi.
2: bu olanlardan sonra çok zor. Hele bu bayram daha bitmedi. Bu bayram daha uzayacak
1: Öyle mi?
2: önümüzdeki günlerde daha. Kemal Kılıçdaroğlu bayramlaşmasını yapacak. İşte orada büyük bir kalabalık toplamak istiyorlar. İşte bu ifşalarda bulunacak.
0: Cumartesi herhalde değil mi? Bir de
2: Evet.
0: galiba bildiğim yanlış bilmiyorsam 1 Haziran'da parti meclisi
1: Parti meclisi
0: toplanacak.
1: toplanacak 1
0: O
1: Haziran'da.
0: işin ilk işareti biraz oralarda olacak.
1: Hadi bir
0: Öyle
1: bakalım mı
0: görünüyor.
1: oraya? Orada bazı kulisler de var. Artık böyle son dakikalara giriyorum. Hızlıca
2: Ya her
1: konuklarımdan.
2: şey birbirine girecek. Şimdi grup başkan vekillikleri vesaire. Şimdi nasıl olacak yani? Sadece bu yani bütün
1: Nasıl
2: her şey.
1: olacak Sezgin Hanım? 57 kişilik parti
2: Parti
1: meclisi.
2: sözcüsü değişiyor vesaire her şey.
1: Mesela orada süreç ne olacak? Evet, parti sözcüsü kısmını daha konuşamadık. Bir o açısı var. Şimdi ihraçlar konusunda PM toplanacak
0: Evet.
1: dedi.
0: Evet.
1: Tarih şu an için 1 Haziran olarak görünüyor dedi. Her şey yasal zeminde olmalı. Grup başkanının seçilmesi, delegenin seçilmesi hukuk zemininde olmalı. İhracın belli koşulları var. Ben bunu beğenmedim, partiden ihraç ederim diyemezsiniz dedi
0: İhracın
1: Kemal.
0: koşulları PM'ye göre.
1: Evet, işte PM toplanacak. 1 Haziran tarihinde PM'yi toplayacağız. İhracın koşulları, ihraç konusu orada görüşülecek diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel de grup başkanlığı konusunda diyor ki mahkeme kararıyla CHP genel başkanı olsa bile milletvekili değil, grup başkanı olamaz. Biz meclis başkanlığına da sorduk. Yaptığımız iş ve işlemlerin uygun olduğunu tescil ettiler. İsteyen istediği yazıyı yazabilir ifadelerini kullanıyor. Verilen dilekçe üzerine.
0: Yok.
1: Öyle değil mi?
0: Yok. Ya orada Özgür Özel temennisinden bahsetmiş. Öyle bir usul yok. Yani burada ha yeniden Özgür Özel seçilebilir. Bir seçim yapılır. Bu ayrı. Yani Özgür Özel'in işte atıyorum etrafındaki milletvekilleri daha fazladır. O günün sonunda kapalı bir seçimde, kapalı bir zarflı seçimde Özgür Özel seçilebilir. Ama şu işlemle alakalı meclis başkanlığına sorduk. Yani meclis başkanlığı bunu yazılı hukuki bir metne bağlayarak yapar. Böyle yapmaz. Böyle olmaz.
1: Yani sorduk ve işlemler uygun olduğunu tescil
0: Yok.
1: ettiler. Sözlü tescil olmuyor mu meclis
0: Olur mu?
1: başkanlığında?
0: Olmaz.
1: Yani siz vekil olduğunuz için ben meclis muhabirliği yapmadığım için
0: Hayır.
1: Ankara'da muhabirlik yaptım ama o kısmını bilmiyorum. Siz diyorsunuz ki sözlü olmaz, yazılı olur
0: Evet.
1: olursa
0: O bir
1: bu.
0: temenni. Özgür Bey'in temennisi o.
1: Pekala. Şimdi
3: Bela Hanım,
1: buyurun.
3: oradan bir müdahale edebilir miyim?
1: Tabii ki buyurun.
3: Şimdi bu işler biraz mecliste, yani bu meclis başkanlığı da yapmış, hukukçu kimliği olan, hani ismini vermeyeyim ama biriyle konuştum ve bana söyledi. Bu işleri, yani başkan meclis grubunda kim konuşacak, grup başkanı şöyle olacak, böyle olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grubu olan partilerin bir de mecliste grup iç yönetmelikleri vardır, dedi. Ve grup iç yönetmeliklerinde yazan hükümler geçerlidir. CHP'nin, AK
0: Tabii.
3: Parti'nin, yani bu meclis tüzüğü değil, grubun iç yönetmeliği. Şimdi onu açtığımda, yani umarım güncel.

0: olanıdır. CHP'nin Meclis Grup İç Yönetmeliğinde Kuruluş ve İlkeler bölümünde birinci madde diyor ki grup başkanı bulacağım onu bir saniye. Evet, bu grup toplantıları iç yönetmeliklerle toplanıyor, karar alıyor ve burada kimin konuşacağı da gruplar başkanlığı. Dur bir dakika, bakıyorum.
1: Size o zamanı kazandırayım. Hazır olduğunda hemen okursunuz.
0: Siz, ben bulacağım onu. Siz
1: Tamam.
0: devam edin oradan. Ben birazdan o metni okuyacağım. Çünkü açıklık kazandıracak bir içerik var.
1: Tamam, çok önemli. O halde siz o metni ararken
2: CHP'nin metni değil mi Gürkan Bey?
1: CHP'nin grup tüzüğü.
0: CHP'nin
2: grup iç yönetmeliği.
0: CHP'nin grup
1: iç
0: aynen.
1: İç yönetmeliği. Bu metin içerisinde yazar yer alır bu diyor Gürkan Zengin. Burada da Özgür Özel'in dediği şu: biz meclis başkanlığına sorduk, yaptığımız iş ve işlemler uygun, bize öyle dediler, tescil ettiler. İsteyen istediği yazıyı yazabilir. Abdurrahman Babacan.
2: Tescil ettiler lafı orada şey
3: söyleniyor. Öyle, öyle bir usul yok ki, tescil
2: öyle
3: nedir?
2: Öyle bir tescil usulü yok.
3: Yok.
2: Yani sormuşlardır, aa ya işte kendi aranızda halledin falan denmiştir en fazla. Yani o bir hukuki ifade değil, onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Anladım, öyle bir hukuki
0: evet,
1: işlem.
0: Şöyle. Ben gene bulamadım galiba. Yani diyor ki okuduğum için en azından anladım. Şu anda internette ama internette bulunabilir bir şey. Eğer normalde partinin genel başkanı, normal şartlarda partinin genel başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partinin grubunun da başkanıdır. Bunu biliyoruz zaten. Hep de öyle ola geldi. Ama diyor eğer genel başkan milletvekili değilse, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi değilse, o zaman milletvekilleri içinde, partinin milletvekilleri içinde bir seçim yapılır. Ve o seçim salt çoğunlukla grup başkanını belirler. Ve konuşmayı da o yapar. Şimdi Özgür Bey'in anlattığı şey de bu. Yaptıklarını söylediği şey de bu. Bir seçim yaptılar. Genel başkan, hukuken genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için grupta yapılan seçime göre salt çoğunluğu da aşan bir ölçüde Özgür Özel grup başkanı seçildi. Dolayısıyla salı, çarşamba neyse grup konuşmasını yapacakları günlerde konuşacak olan grup başkanı olarak Özgür Özel görünüyor.
1: Peki
0: yani
1: bu,
0: hukukçuların da aktardığı, referans verdiği metin buydu. Metinde de yazan bu. Şimdi internetten de bulunabilir. Ama şimdi zaten Özgür Bey de konuşmasında siz de demin aktardınız. Diyor ki işte biz meclis başkanlığına da sorduk ettik. Onlar da yanlış bir durum yok dediler bize. Muhtemelen bu referansı alarak dedikleri şey de budur.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun itirazı, yani verilen dilekçe neye peki orada o zaman?
0: Onun ne olduğunu bilmiyoruz. Onun zaten izah edilmesi gereken, izaha muhtaç olan şey Kemal Bey hangi argümanlara bağlı olarak meclis başkanlığına başvurdu ve meclis başkanlığı, o meclis başkanlığı ki Özgür Bey'e sorun yok, başvurunuzda, yaptığınız işlemde, seçiminizde uygundur demiş olan meclis başkanlığı şimdi Kemal Bey'e ne cevap vermiş veya verecek veya vermektedir, onu göreceğiz. Bu tarafın izahı bu. Öbür tarafın izahı ne olacak? Meclis başkanlığı iki ayrı görüş mü beyan ediyor? Özgür Bey'in biraz daha açması ve o metinleri, yani biraz bunlar önemli şeylerdir. Bir soru sordunuz, ne sordunuz, cevap aldınız, o cevap nedir? Yazılı olarak kamuoyuyla paylaşın. Çünkü bunlar tartışma konusu.
2: Orada sorun...
0: Haklı görünüyor Özgür Bey. Doğru bir iş yapmışlar gibi görünüyor. Meclis başkanlığı da onayladı diyor. Ama Kemal Bey'in bugünkü açıklamalar doğrusu benim kafamı karıştırdı yani.
1: Peki.
3: Ena Hanım.
1: Yaşar Hocam buyurun, hızlıca alayım. Sürem sonuna geldi.
3: Evet, böyle tescil etmek gibi bir usul falan yok. Sonuçta en az iki gün önce yazılı olarak milletvekillerine bu toplantının yapılacağı haberdar edilir.
2: Seçim
3: ve aynı zamanda da seçim olacağı, seçim gündemli olacağı bildirilir. Birincisi buna bakılır. Gerçekten seçim gündemli bildirildi mi? Benim edindiğim bilgiye göre böyle bir bildirimde bulunulmamış. İkincisi oy kaldırma, el kaldırma
0: Sena Hanım,
3: değil,
0: Yaşar
3: kapalı.
0: Hoca bittikten sonra metni de okuyayım. Altıncı madde. Yaşar Hoca bitirsin.
1: Hiç vaktim yok. Vakti süremiz sonuna geldim.
0: Altıncı maddeye bakalım o zaman.
3: Kapalı oy verme usulüne göre yapılır. Ardından tutanak tutulur. tutanak tutulduktan sonra meclise bildirilir.

0: edildiği andan itibaren hukuki süreci başlar.
1: Peki.
0: Şimdi dolayısıyla her itirazları Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine medyada yansıdığı kadarıyla şeye de itiraz etmişler. Yani mecliste bir olağanüstü durum toplantı süreci değil de genel merkezde yapılmış olması, en az 3 gün önce bildirimde bulunulması, seçimli olması, bunlar bu usullere uyulmadan yapıldığı için itirazda bulunuyorlar.
1: Peki.
0: Dolayısıyla bu yanıyla da bakacak meclisten. Tehcil edildi diye bir şeyin olduğunu değerlendirmiyor.
2: Yine seçilebilir Özgür Bey ama dediğim gibi Kılıçdaroğlu'nun itirazı seçimli gündemli bir şeyle toplanılması bu sağlanmadı diyor Kılıçdaroğlu
1: Peki.
2: tarafı.
1: Çok hızlıca Gürkan Bey buyurun siz de okuyun sonra kapatacağım süremi aştı.
3: Yani o gruplar başkanlığı madde 6 diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı partinin meclis grubunun üyesi olduğu yasama meclis grubunun ayrı ayrı ya da birlikte toplanan gruplar yönetim kurullarının ve parti tüzüğünün 35. maddesinde yer alan ortak kurulun başkanıdır. Genel başkan meclis üyesi değilse meclis grubu üyeleri arasından başkanını üye tam sayısının salt çoğunluğuyla bir yıl için
0: bir
3: seçer. Bu durumda meclis grubu başkanı genel başkana bağlı olarak çalışır diyor meclis iç yönetmeliği.
0: Ama orada bir sorun yok.
3: Anladım ben sizi. Siz başka argümanlarla itiraz edildiğini söylüyorsunuz.
0: Yok yok. Tabii hayır.
3: Usullere belki eğer mesele usulse usullere uyarak belki yeniden bir seçim yapılır ama o seçim yapılacaksa da galiba bu maddelere dayanarak yapılacak yine de.
0: Tabii, kesinlikle.
1: Peki.
0: Doğru.
1: Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Bu bayramın ilk akşamı bizimle beraber olduğunuz, sağ olunuz, değerli vaktinizi ayırdınız. Sezin Önöy, siyaset bilimci gazeteci, çok teşekkürler. Profesör Doktor Abdurrahman Babacan, AK Parti Malatya Milletvekili, çok sağ olunuz. Gürkan Zengin, gazeteci Ankara'dan katıldı, çok teşekkürler. Profesör Doktor Yaşar Acı Salihoğlu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hızlıca bir reklama gidiyoruz.
4: Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Biz Açık ve Net'i noktaladık. Tekrar iyi bayramlar dileyelim tüm izleyenlerimize. Sağlıkla, mutlulukla, neşeyle, sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. Kurban Bayramı'nın ikinci günündeyiz. Saatlerimiz 5'e yaklaşıyor. 28 Mayıs Perşembe sabahındayız ve dünden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'le bayramlaştı. Edirne 9. Hudut Komutanlığı'nda telefonla askerlere seslenen Erdoğan, sınır güvenliğinin önemine vurgu yaptı.
1: Milletimizin iftihar kaynağı olan tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. İstiklalimiz uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.
2: Mehmetçik'le bayramlaşma törenine telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlerin bayramını kutladı. Sınır güvenliğinin önemine vurgu yaptı.
1: Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyor. Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden, güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz.
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Edirne'de 9. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Yunanistan sınırında görev yapan Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyaret ederek görev yapan askerlerle bayramlaştı.
3: Asil Türk milletinin namusu şerefini

0: Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgesinde korumakla görevli birliğim. Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır komutanım.
1: Asil Türk milletinin namus ve şeref timsali şanlı Türk bayrağını öpüyor ve sana teslim ediyorum.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayramın birinci gününde Alparslan Türkeş'in kabrini ve ülkücü şehitler anıtını ziyaret etti. Bahçeli burada yaptığı konuşmada 27 Mayıs darbesine dair de mesajlar verdi.
3: 27 Mayıs şehitlerimizin aziz hatırası karşısında nefsimizi hesaba çektiğimiz, bugün oturduğumuz makamların, üstlendiğimiz vazifelerin ardında nasıl mübarek fedakarlıklar bulunduğunu yeniden hatırladığımız kutlu bir muhasebe günüdür.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 27 Mayıs darbesinin 66. yılına ilişkin mesaj verdi. Ülkücü Şehitler Anma Günü dolayısıyla Ankara Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.
3: Ülkücü için makam hakkı verilecek bir emanettir. Şehadet bizim inancımızda tükeniş değil, diriliştir. Şehitlerimiz batılın, zulmün ve zilletin karşısında dağ gibi duruşu ve dosdoğru yaşayışıyla hepimize örnek olan, Peygamber Efendimiz'e komşu olan, olma duasını taşıyan yiğitlerdir.
4: Ülkücü Şehitler Anıtı'nda Kur'an-ı Kerim okundu, Bahçeli anıta kırmızı karanfiller bıraktı.
3: Ülkücüler çetin zamanların, çakıllı yolların, dar geçitlerin, sisli gecelerin yılmaz ve sarsılmaz yolcularıdır. Nefsini rafa kaldırmış, korkularını ardında bırakmış dava adamlarıdır. Ülkücülük bir ömür taşınacak en yüce şereftir. Şehitlerimizin huzurunda bir kez daha ilan ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik ve beraberliğini son nefesimize dek gözeteceğiz.
4: Bahçeli partinin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in kabrini de ziyaret etti. Karanfil bıraktı, su döktü. Bahçeli, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nda gerçekleşen bayram kahvaltısına da katıldı.
2: Tarih 27 Mayıs 1960. Ordu içerisinde bazı general ve subayların oluşturduğu 37 kişilik Milli Birlik Komitesi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk askeri darbesini yaptı. Darbeden sonra Yassıada'da kurulan mahkemede Demokrat Partililer yargılandı. Kare kare hafızalara kazınan süreç Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş başbakanı ve bakanlarının idamıyla sonuçlandı. Başbakan Adnan Menderes'le iki bakan idam edildi. Peki Türkiye'yi darbeye götüren Türkiye demokrasi tarihinin en karanlık günlerinde neler yaşandı? İzleyelim.
5: Dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara Türk silahlı kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır.
6: Tarih 27 Mayıs 1960'ı gösteriyordu. Türkiye Albay Alparslan Türkeş'in radyoda yayınlanan bu sesiyle ilk kez darbeyle tanıştı. Peki Türkiye'yi darbeye götüren süreçte neler yaşandı? Türkiye'de 1946 yılında çok partili hayata geçildi. 1950 yılında yapılan seçimlerde sandıktan çıkan Demokrat Parti iktidara geldi ve Adnan Menderes başbakanlık koltuğuna oturdu. Menderes sonrasında iki kez daha seçimden zaferle çıktı. Ancak Demokrat Parti iktidarının son dönemlerinde ülkede hem ekonomik kriz vardı hem de siyasi gerilim. Gerilim zaman zaman şiddetle kendisini gösterdi. Tarihe acı bir damga vuran 6-7 Eylül olayları yaşandı. Bu dönemde Muhalefet Partisi CHP'nin Genel Başkanı İsmet İnönü bazı yurt gezilerinde saldırıya uğradı. Üniversite öğrencileri hükümet aleyhine gösterilere başladı. İstanbul Beyazıt Meydanı'nda üniversite öğrencileri

0: Öğrencilerinin eylemi sırasında bir öğrenci polis kurşunuyla hayatını kaybetti. Bu sırada ordu içerisindeki bir grup darbe hazırlığı içindeydi. Komuta kademesinde olmayan 37 subay 26 Mayıs gecesi harekete geçti. Emir komuta zinciri içerisinde olmayan bu darbede ilk hedef ordunun üst kademesindeki isimleri gözaltına almaktı. Komutanlar gözaltına alındıktan sonra sıra sivil hedeflere gelmişti. Annem Menderes Kütahya'da gözaltına alındı. Ankara'ya götürüldü. Kabine üyeleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Genelkurmay Başkanı da tutuklandı. Milli Birlik Komitesi Anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni feshetmiş, siyasi faaliyetleri askıya almıştı. 1 Mayıs akşamı sandıktan zaferle çıkan Demokrat Parti'nin iktidarı tam 10 yıl sonra yine 1 Mayıs akşamı silahların gölgesinde sona ermiş oldu. Başbakan Adnan Menderes, diğer tutuklu Demokrat Parti üyeleriyle Yassıada'da hapsedildi. Adadaki yargılamalar 14 Ekim 1960'ta başladı. Toplam 592 sanık anayasayı ihlal suçuyla yargılandı.
1: Ben zannettim ki Yunan başvekiline taziyi mutazammın bir mektup yazmışım.
0: Yargılamalar 15 isim için verilen idam kararıyla son buldu. Birlik Komitesi Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam kararlarını onayladı. 65 yaşının üzerinde olması nedeniyle Bayar hakkındaki idam kararı hapis cezasına çevrildi. Kare kare hafızalara kazınan süreç cezaların infazıyla sonuçlandı. Türkiye Başbakanını ve iki bakanını idam etti.
2: Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler 7 yıl önce HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı. Acılı aileler evlat nöbetinde 14 bayramı geride bıraktı. Tek bir istekleri var, bir an önce evlatlarına kavuşabilmek.
3: Bizim bayramımız yok çünkü içimiz buğruk, ciğerimiz yanıyor. İçimizdeki ateş dilmiyor, bu gözümüzdeki yaş dilmiyor.
0: Onlar evlatları kandırılarak dağa kaçırılan acılı aileler. Bu bayramda da yaşlı gözlerle evlatlarının yolunu gözlüyorlar.
3: Onsuz bayram bize zindandır. Çünkü başımızı rahat yastığa kuramıyoruz. Çünkü onu çok özlüyoruz. Çünkü ben çocuğuma doyamadım. Onu küçük yaşta kaybettim, bana doyamadım. Ama o da anne babaya doyamadı. O da yetim gibi.
0: Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdürüyorlar. 7 yıl önce başlayan nöbetin üzerinden 14 bayram geçti. Bu bayrama da çocuklarından uzak girdiler. Mevlüt'e Üçta 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren annelerden sadece biri.
3: Ben oğlum 1 Haziran 2015'te maalesef kurs diye evden çıktı, bir daha dönmedi.
0: Gözü yaşlı anne oğluna seslendi.
3: Çocuklarımızı versinler. Oğlum neredesin, çık gel, o silahları atın. Gelin güvenli güçlerimize teslim olun. Baş oğlumuz burada olsa çifte bayram yaşardık. Oğlum ne olursun dön gel.
0: 7 yılda 385 aile dönüşümlü olarak oturma eylemine katıldı. Şu ana kadar 77 aile çocuğuna kavuştu.
4: Bugün gözü yaşlı anne babalar olarak hepimiz evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz.
0: Aileler çocuklara teslim olmaları için çağrıda bulundu.
4: Yani artık yeter diyoruz. Artık altın o silahları, gelin güvenli güçlerimize teslim olun.
2: Darülaceze'de bayram kahvaltısı mutluluğu vardı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı programda uzun uzun sohbet yapıldı. Sohbetler edildi, kahvaltılar yapıldı. Ziyaretçilerinin de akın ettiği Darülaceze'de bayramı 3 kuşak bir arada karşıladı.
5: İyi bayramlar. Bayramınızı kutluyorum. Ay teşekkür ederim. Estağfurullah. Nasılsınız? İyi misiniz?
6: Ben de eskiseyim.
7: Aileme gittiğimde de o bayram buraya gelememiş olmanın hüznünü yaşıyorum. Hem ciddi bir yalnızlık hissediyorsun. Hem ciddi bir koruma hissediyorsun. Yani...
6: Çok şükür iyidir. Kurban bayramı.
7: 3 tane çocuğum da geliyorlar. Onlar da buranın bu atmosferini...

0: Böyle solusun istiyorum.
1: Gözleri yollarda olanların beklediği bayram günü geldi çattı. Darülaceze sakinleri yine hem buruk hem mutlu bir bayram sabahına uyandı. Ziyaretçiler arttıkça yüzler güldü ama gözler yine önce yakınlarını aradı.
2: Benim kızım Muğla'da.
3: Evet. Selam gönderin buradan.
2: Kızımın bayramını kutluyorum. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Bekliyorum, inşallah gelir.
1: 130 yıllık Darülaceze'de bu bayramda gelenek bozulmadı. İstanbul Valisi Davut Gül Darülaceze sakinleriyle kahvaltı masasında buluştu. Küçükler büyükleri ziyaret etti.
3: Çok şık görünüyorsunuz.
4: Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de geliyorsunuz, bizi iyi görün böyle. Temiz görün.
3: Kaç yıldır buradasınız?
4: 10 yıldır buradayım aşağı yukarı. Benim eşim vefat ettikten sonra buraya geldim. Eşimi çok seviyordum, rahmetliyi. Burası bir aile ocağı. Burası bir aile yuvası.
1: Bir an dalıp giden gözler sohbetle bayram şekeriyle yeniden güldü.
5: Kıymetli başkanımızın her bayram bir organizasyonu var.
3: Evet.
5: Üç nesil bir arada. Torunların, babaların ve dedelerin, anneannelerin, babaannelerin olduğu bayramı tam bayram tadında yaşıyoruz.
1: Darülaceze sakinlerinin bayram kahvaltısına kurum başkanı Esra Ceceli İslam da katıldı.
6: Bayramlarda çok ziyaret alan bir kurumuz. Her bayram sabahı Darülaceze'de devlet korumasında yetişmiş, büyümüş çocuklarımız ninelerini, dedelerini ziyarete geliyorlar. Bu bir gelenek. Her bayram sabahı burada üç nesil toplanıyoruz.
1: Bayram kahvaltısından sonra İstanbul Valisi Davut Gül, Darülaceze sakinleriyle bayramlaşıp ikramda bulundu. Programdan sonra bu kez İstanbullular sakinleri ziyarete geldi. Kurumun bahçesi güneşli havayla daha da renklendi.
7: Biz de her bayram buradayız. Büyüklerimizle birlikteyiz. Ailemizden önce burayı aile bildik. Buraya geliyoruz. İnşallah her bayram bu şekilde çocuklarımızla ziyarete gelmeye devam edeceğiz.
1: Kurban kesiminin de yapıldığı Darülaceze'de kurban bağışları bayram boyunca kabul edilecek.
8: Türkiye, Afrika'ya kurban bayramında da yardım elini uzattı. Sivil toplum kuruluşları Somali'de kurban eti dağıttı. Habertürk dış haber muhabiri Abdullah Tekin'in izlenimleri ekranlarınıza yansısın.
9: Maalesef iki yıldır bu kampta yaşam mücadelesi veriyorum. Çocuklarım var. Birçok ihtiyacımız bulunuyor. Eşimi kaybettiğim için evimize gelir getirecek kimsemiz yok.
10: İki yıldır bu kampta yaşıyorum. Bugün ayrıca mutluyum çünkü Kurban Bayramı vesilesiyle evlerimize et girecek. Çocuklarım ve ailem de uzun bir aradan sonra et yiyebilecek.
11: Türkiye Kurban Bayramı'nda Afrika'daki kardeşlerini unutmadı. Afrika'ya yardım elini bu bayramda da uzattı.
12: Onlarca Türkiye'den gelen sivil toplum kuruluşu Somali'nin başkenti Mogadişu'da gıda yardımı yapmaya devam ediyor. Özellikle Kurban Bayramı gibi dönemlerde bölgede bulunan ihtiyaç sahipleri Türkiye'deki bu yardımlarla buluşmuş oluyor.
11: Türk Sivil Toplum Kuruluşu Mavi Marmara Derneği Somali'de 10 bin aileye et dağıtmak için harekete geçti.
13: Mavi Marmara Derneği olarak şu an Somali'deyiz. Burada kurbanlıklarımızın sağlık kontrollerini gerçekleştirdik. Kesimlerimizi hem hijyen standartlarına uygun hem de İslami usullere uygun kesimlerini gerçekleştiriyoruz.
11: Dernek kesimi gerçekleştirdikten sonra etleri Mogadişu'daki ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
9: Kurban Bayramı vesilesiyle bize gıda yardımı ulaştırıldı. Türkiye'den gelen yardımlara gerçekten çok ihtiyacımız var. Yardım elini uzatan, bizleri unutmayan herkese minnettarız.
10: Burada çok temel ihtiyaçlara ciddi anlamda ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye'den gelen yardımların hayatımıza büyük etkisi oldu ve bu yüzden gerçekten çok mutluyuz.
11: Türk STK'lar Somali'de bayram döneminde yalnızca et dağıtımı gerçekleştirmiyor. Kıyafetten eğitime birçok alanda da ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.
8: Hac vazifesi için kutsal topraklarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk hacılarla bir araya geldi. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak hacıların selamını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hacıların bayramını kutladı.
14: Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Rabbim yar yardımcımız olsun. Bütün hacı kardeşlerime de şahsın milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim Allah kabul etsin.
15: Efendim burada bütün hacılarımızın size selamları, hürmetleri var. Milletvekillerimiz var, hocalarımız var, cami imamlarımız var.

0: Allah sizden razı olsun efendim. Bayramınız mübarek olsun.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran gündemiyle kabinesini topladı. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada İran anlaşma yapmakta kararlı dedi. İran'la anlaşmayı yapma şartını ise Körfez ülkelerinin İbrahim anlaşmalarını imzalamalarına bağladı.
2: Körfez ülkelerini tehdit etti. İbrahim anlaşmalarını imzalamazlarsa İran'la da bir anlaşma olmayacağını söyledi. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump kabinesini İran gündemiyle Beyaz Saray'da topladı. Toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İran'ın anlaşma yapmaya kararlı olduğunu söyledi. Körfez ülkelerinin ise İbrahim anlaşmalarına katılmakla yükümlü olduğunu dile getirdi. Anlaşmayı imzalamazlarsa İran'la da bir anlaşma imzalamamamız gerektiğini düşünüyorum diye ekledi.
3: İran is very much intent. They want very much to make a deal. So far they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job.
2: Trump'a Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yönetiminin İran ve Umman işbirliğiyle yapılacağı iddiası soruldu. ABD Başkanı İran'la yapılacak çerçeve anlaşmaya göre Hürmüz'ün hemen açılacağını söyledi. Kimse kontrol etmeyecek dedi.
3: Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up.
2: Trump'a Rusya ve Çin'in İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu alması ihtimali de soruldu. ABD Başkanı bundan rahatsız olacağını kaydetti. Amerikan PBS'e verdiği demeçte de Trump, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçmesi karşılığında yaptırımların kaldırılmayacağını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise diplomasi her zaman ilk seçenek dedi. Anlaşmaya doğru ilerleme kaydedilmiş olduğunu düşünüyorum açıklamasını yaptı. Önümüzdeki saatlerde ve günlerde göreceğiz diye ekledi. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müzakerelerin gayet iyi gittiğini duyurmuştu.
1: İsrail kabinesi Başbakan Netanyahu liderliğinde toplandı. İsrail basınına göre toplantıda Lübnan sebebiyle tartışma çıktı. Kabine üyeleri Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırıların neden durduğunu sordu. Savunma Bakanı Katz sebebin ABD kısıtlaması olduğunu söyledi.
2: Lübnan'daki saldırılar genişlerken İsrail başkent Beyrut'a saldırmıyor. İddiaya göre bunun sebebi ABD kısıtlaması. İsrail'in 7.30 Ahronot gazetesinin haberine göre İsrail Güvenlik Kabinesi 3 saat süren toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Lübnan'da Sarı Hat olarak adlandırılan alanın ötesinde başlatılan kara saldırıları ele alındı. Kabine toplantısında ordunun Beyrut'a bir süredir neden hava saldırısı düzenlemediği konusu da gündeme geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu Güvenlik Kabinesi üyelerinin eleştirilerine maruz kaldı. Kabinede tartışma çıktı. Savunma Bakanı Katz, tartışmanın ardından Hizbullah'ın İHA saldırılarına karşılık verilmemesinin nedeninin Washington yönetimi olduğunu söyledi. Bizim denklemimiz şuydu, eğer İHA saldırısı varsa Dahiye'yi bombalarız dedi. Ancak Amerikalılar bunu engelliyor ve onlar bizim ortağımız ifadelerini kullandı. İsrail ordusu Beyrut'u vurmasa da Lübnan'ın güneyine ve doğusuna hava saldırılarını sürdürüyor. Birçok beldede verilen tahliye emirleri yerini saldırılara bırakıyor. Bölgede göçler artıyor. Üstelik saldırılar İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen gerçekleşiyor.
1: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'tan Rusya saldırılarına karşın yardım istedi. Gelen füzeleri vuracak önleyici mühimmatın yeterli olmadığını belirtti. Hava savunma ve füze önleme sistemleri talep etti.
2: Rusya saldırılarını artırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Trump'tan yardım istedi. Rusya Ukrayna'ya yönelik ağır saldırılar başlatacağını açıklamıştı. Ardından Oreshnik füzesiyle geniş çaplı saldırılar düzenlemişti. Saldırıların ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ABD Başkanı Trump ve Kongre'ye mektup yazdı. Zelenski mektubunda Rus balistik füzelerinin Moskova'nın savaş alanındaki son büyük avantajı olduğunu söyledi. Trump'ı Ukrayna'ya hava savunma ve füze önleme sistemleri konusunda yardım etmeye çağırdı. Gelen füzeleri vuracak önleyici mühimmatın yeterli olmadığını belirtti. Ukrayna'nın Rus balistik füzelerini düşürmek için tek imkanı ABD yapımı Patriot

0: sistemleri. Ancak İran savaşı nedeniyle mevcut stokların yetersiz olduğu bildiriliyor.
1: Ukrayna'nın 22 Mayıs'ta Rusya'da okula düzenlediği saldırıda 21 öğrencinin öldüğü açıklandı. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği hayatını kaybeden kız çocuklarının gelinlikleriyle toprağa verildiğini açıkladı.
0: Ukrayna, Rusya Luhansk'ta okul ve yurdu hedef aldı. Hepsi kız, 21 Rus öğrenci hayatlarını kaybetti. Ukrayna'nın saldırısına tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu kez açıklama Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği basın ateşesi Baranov, saldırıda 15 İHA kullanıldığını belirtti. 21 çocuğun hayatını kaybettiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Hayatını kaybeden çocukların gelinlikleriyle toprağa verildiğini kaydetti. Baranov, saldırıyı savaş suçu olarak niteledi. Yaşananlar Kiev'in anlaşmaya varılamayacak olduğunu açıkça gözler önüne serdi dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Luhansk'taki saldırıyı terör eylemi olarak nitelemişti. Saldırının rastgele düzenlenmediğini belirtmiş, bu nazizmin tezahürüdür ifadelerini kullanmıştı.
1: Klasik Türk musikisi sanatçıları bayramda Habertürk'ün konuğu oldu. Musiki Eğitim Vakfı çatısı altında bir araya gelen ses ve saz sanatçıları Habertürk izleyicileri için hem çaldı hem söyledi hem de hikayelerini anlattı. Şimdi o keyifli sohbeti ve ölümsüz besteleri ekranlarınıza taşıyalım. Siz bu güzel dinletiyi dinlerken ve izlerken biz de bir ara verelim. Sonrasında yine gelişmelerle saat başında karşınızda olacağız.

0: Evet, programa şöyle kulaklarımızın pasını silerek başlamak istedik. Gerçekten etkilenmemek elde değil. Emeklerinize sağlık, elinize sağlık, ağzınıza sağlık. Efendim, bir bayram gününden herkese merhaba. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı, huzurlu, güzel, mutlu bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Ben Gizem Türemen. Kamera arkasında ekip arkadaşlarım Emre Altun ve Ahmet Korkmaz var ve elbette çok değerli konuklarımla beraberim. Musiki Eğitim Vakfı'nın hem eğitmenleri hem de saz sanatçıları bizimle beraber. Habertürk'e özel bir bayram repertuarı hazırladılar. Müsaadeniz olursa bir bayram günü evinize hem onların hikayeleriyle hem de icra ettikleri bu muhteşem eserlerle misafir olacağız. Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Çok etkilendim. Daha ilk eser bu. Sırada bakalım neler var. Ben şimdiden heyecanlıyım yani açıkçası. Musiki Eğitim Vakfı'nın ev sahipliğinde yapıyoruz biz bu buluşmayı. Ama yanımızda sazendeler ve hanendeler var. Hemen Enes Bey, sizden başlayalım tanıtmaya. Enes Karaduman, Kanun sanatçı. Yanında İrem Şamlı Seymenoğlu, solistlerimizden. Onun yanında Sait Berker Seymenoğlu, yine solistimiz var. Hemen yanında İrem Nur Yaşar, klasik kemençe sanatçısı. Ve Özata Bey karşımda, Özata Ayan, tanbur sanatçısı. Hepsi çok kıymetli, çok değerli ses sanatçıları ve saz sanatçıları. Sizden dinlemek istiyorum. Sizleri, sizlerin hikayesini, bu icra ettiğiniz Türk musikisiyle buluşmanızı. Sait Bey, yanınızdaki hanımefendi eşiniz diyebiliyorum. Evet. Sizden başlayalım, dinleyelim, devam edeceğiz.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu'nda ses sanatçısı olarak görev yapıyorum. Eşimle de konservatuara hazırlık yolunda tanıştık, daha doğrusu.
2: Evet,
1: TRT Gençlik Korosu, TRT Gençlik Korosu'nda tanışmıştık.
0: Müzik devamında gerçekten buluşturuyor o zaman bunu, kanıtsınız değil mi?
1: Evet, sonrasında bir konservatuar serüvenimiz oldu. Bitirdik. 2 yıldır Musiki Eğitim Vakfı'nda ses eğitimi dersleri veriyoruz eşimle beraber.
0: Eşinize sormak istiyorum.
1: Tabii.
0: Nasıl hissediyorsunuz eşinizle beraber? Hem eğitmensiniz hem ses sanatçısısınız. Nasıl bir duygu?
2: Yani bizim zaten neredeyse bu müzik yolculuğuna başladığımızda bütün hayatımız beraber geçmiş gibi hissediyorum. Hem beraber hazırlandık, beraber okuduk. Şimdi Müzik Eğitim Vakfı'nda da beraber ders veriyoruz.
0: Peki İrem Nur Hanım, size de sormak isterim. Klasik kemençe elinizdeki, doğru değil mi? Klasik kemençe sanatçısısınız. Siz de vakıfta klasik kemençe sanatını icra ediyorsunuz. Eğitmen miydiniz? Sizden
3: evet.
0: Dinleyelim.
3: Ben 7 yaşında başladım kemençeye.
0: 7, çok erken.
3: Evet ve 5-6 yaşlarımdan beri de vakıftayım. Orada büyüdüm, orada yetiştim aslında. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müzik Korosu'nda kemençe sanatçısıyım. Aynı anda vakfımızda da klasik kemençe dersleri vermekteyim.
0: Çok güzel. Hemen Özata Bey'e sıra gelmiş olsun o zaman. Tambur sanatçısısınız. Vakıfta saz sanatçısı olarak görev yaptığınızı biliyorum. Yanlışsam siz düzeltin.
4: Şöyle, evet, ben tambur çalıyorum. Ama söze şeyle başlayalım. Herkesin bayramını kutlayalım. Umarız ismi gibi kurban diye geçiyor. Ama kurban, kurbiyet demek aslında. Yakınlaşmak demek. Umarım yakınlaştığımız bir şey olur. Bir bayram olur.

0: ya da onların ilk günü olur. Ve bundan sonra ama sadece bizim memleket için değil, bütün dünya için olsun inşallah, onu dilerim. Tambur çalmaya çalışıyorum.
1: Kaç
0: arkadaşların
1: yıldır?
0: içinde en şey ihtiyarı olarak, yaşlısı olarak. ben 56 yaşındayım, yaklaşık 35 senedir gayret ediyorum.
1: Maşallah, yani bu saçları müzik uğrunda beyazlattınız diyebilirim.
0: Cazı beyazlayacağı vardı da müzik ona vesile oldu diyelim. Aramızda kaç yaş farkı olduğu halde aynı işi aynı zevkle yapıyor olmak, biz de ustalarımızdan öyle görmüştük. Ve şimdi görüp çok daha, yani 20'li yaşlardaki arkadaşlarla da beraberiz. Ve daha da geliyor. Gençler var, şimdi ilkokullar var, ortaokul, liseler var.
1: Çok teşekkür ediyorum. Son değerli konuğuma da mikrofon uzatarak bir müzik daha, bir eser daha isteyeceğim sizden. Enes Bey, Enes Karaduman, Kanun sanatçısısınız. Şimdi Özat Bey'e bakıyorum, 56 mı demiştiniz
0: 56.
1: yaş olarak? Kaç yaşındasınız, evet, Enes Bey?
2: 25 yaşındayım ben. Tabii ki Özet abi çok güzel başladı söze. Ben de ondan kopya çekip herkesin bayramını kutluyorum. Ben bu musikiye 5 yaşında başladım kanun çalarak. Babam da değerli bir musikişinas. Halil Karaduman, çoğu insan tanır bu müzikle ilgilenen.
0: Abimiz ustamız. Abimiz ustamız, Allah rahmet eylesin.
2: Ondan eğitim alarak başladım. Kendisi ben 12 yaşındayken vefat etti. Ardından ben konservatuarı kazandım, mezun oldum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Daha dinleyeceğiz, sohbetimiz bitmedi. Ama şöyle bir bayram gününde bir eser daha sizden rica etsek. Çünkü bir önceki eser Kırmızı Gül'ün Alı var. Onu dinledik, bir Rumeli türküsüydü. Şimdi ne gelecek? Eserimizin adı nedir?
3: Şimdi Hanende Nasibe Hanım'a ait Elmalı'ya Vurgunum isminde
1: Hicaz bir
3: türkü seslendireceğiz.
1: Evet. Peki efendim, merakla bekliyoruz. Buyurunuz.

0: Emeklerinize sağlık. Türk musikisinin ne kadar değerli olduğunu, parçalarının, eserlerinin ne kadar değerli olduğunu bir kere daha hatırlattınız bize. Bu arada biraz vakıftan da bahsetmek istiyorum. Musiki Eğitim Vakfı, Türk müziğini geliştirmek, korumak, yaşatmak ve bir sonraki nesillere aktarmak için yani bu amaçla yıllar önce kuruldu. Hala yoluna devam ediyor ve bildiğim kadarıyla Türkiye'deki farklı milletlerden pek çok kişiyi de aynı çatı altında toplayıp bu müziğe ulaşmasını ve müziği geliştirmesi konusunda da imkan sağlıyor. Böyle biliyorum ama İrem Duran'ın bir sizden dinleyelim. Şu anda vakfın faaliyetlerini, siz de orada kemençe, klasik kemençe sanatçısısınız. Ne söylersiniz?
1: Vakfımızda her gün sabahtan akşama kadar birçok ders oluyor. Her yaşta öğrencilerimiz var, küçük yaştan.
0: En küçük yaş dediğimiz kaç yaşından itibaren mesela?
1: 7 yaşında bir öğrencim var mesela.
2: Sen de zaten kaç yaşında başlamıştın?
1: Ben de zaten 7 yaşında başladım.
0: Erken mi başlamak gerekiyor? Yani bu özellikle bu saz sanatçısı olabilmek için.
1: Yani bu bir şart değil aslında ama tabii ki ne kadar erken başlanırsa
2: erken
1: o kadar
2: kalkan yol olur efendim. Yani ne kadar erken başlanırsa o kadar
1: avantaj.
2: Sonuçta bu fiziksel bir şey. Yani bu iki eli ya da nefesliyse nefesini kontrol etme. Bunu beyin ne kadar erken öğrenmeye başlarsa o kadar rahat kullanır hale gelir.
0: Peki enstrüman sanatçılarında bu böyle, yani saz sanatçılarında bu böyle, ses sanatçılarında bu böyle mi? Yani doğuştan gelen bir yetenek mi, yoksa sonradan işte bu tarz Müzik Eğitim Vakfı gibi vakıflarda alınan eğitimlerle mi?
3: Yani bence bir insanın tabii müzik kulağı olması çok önemli. Bizim müziğimiz geleneksel bir müzik, makam müziği. Bunun için çok dinlemek gerekiyor. Benim ailem, annem, babam Müzik Eğitim Vakfı'nda tanışmış. Evet.
0: Sizin annelerden gelen bir hikayeniz var.
3: Evet, benim anne tarafım çok Türk müziği sever. Ya doğal olarak bizim evde hep bu müzik dinleniyordu, hep bu müzik vardı.
0: Siz içine doğdunuz.
3: Evet, yani bu komalı sesleri duymak, basabilmek birazcık da işte hani dinlemekten geçiyor. Ama geleneksel müzik haricinde herhalde yani müzik kulağı olan üstüne geliştirebilir.
0: Ben bir de şunu merak ediyorum. Şimdi Özata Bey, gençlerle mesela iletişime geçtiğiniz zaman merakları var mı Türk musikisine?
2: Çok.
0: Çok? Aa, ne güzel.
2: Çok var. Ben konservatuvarda okurken 1987 girişliyim. Orada hep şey derler, işte Dede Efendi'nin meşhur Dede Efendi, yani Hamamizade İsmail Dede Efendi. Onun işte bu işin artık tadı kaçtı dediğini hep söylediler. Yani 1830'larda demiş ki artık bu işin tadı kaçtı, yani müzik artık değişiyor. Fakat 2026'dayız. İşte 25 yaşındaki Enes kardeşimiz de burada. En gencimiz burada. Aslında dönüşen şeyler var. Sosyal yapıyla beraber dönüşen bir şeyler oluyor. Türk müziğine özel, çok özel makamlar var. Batı müziğinde olmayan. Sabah'dır, Bestenigar'dır, Hüzzam'dır. İşte bilirler malum arkadaş, Şevk Kevsa'dır filan. Gözyaşları içinde dinleyen Batılı, Türk müziğiyle alakası olmayan, hiç daha önce duymamış insanlar vardı. Çünkü ses dediğimiz şey evrensel ve belli şeyi tetikliyor. Erken başlanırsa, kulaklar biraz açık olursa, kafalar biraz açık olursa, ya bunlar ne diyormuş anlamaya çalışalım diye, bence anlaşamayacak hiçbir şey yok. Ve geleceğe de gidecek.
0: Peki Sait Bey, siz orada eğitmensiniz eşinizle beraber. Bir talep var mı yani yeni nesilden, özellikle pop, rap, rock, hepsi çok değerli müzik dalları elbette ama Türk musikisinin de böyle bir ağırlığı, böyle bir hafifliği, bir naifliği, kendince apayrı bir güzelliği var. Nasıl bakıyor şu anda?
4: Şöyle, tabii ki şu anda dışarıda veya televizyonda Türk müziğine rastlamak çok kolay olmuyor. O yüzden çok, de evet. Küçük yaşlarda, 10 yaşından da küçük öğrencilerimiz oldu. 10-20 yaşları arasında da gelen öğrencilerimiz var. Biraz daha ailelerinin yönlendirmeleriyle tabii ki geliyorlar. En önemli şey, dediğim gibi, bir yerde onların bu müzikle tanıştığı

0: Tanışmasına vesile olmamız lazım. Türk müziğini duyurmak, tanıtmak en büyük hedefimiz, amacımız o. Nitekim Musiki Eğitim Vakfı'nın da en büyük bence misyonu ve amaçladığı şey bu. Yaptığı projelerde, konserlerde. Biz de bunun için uğraşıyoruz.
1: Peki Habertürk izleyicileri ve dinleyicilerine bir eser

0: Hiç bitmesin de istiyorum bu arada. Devam etsin sürekli. Çünkü hepsi birbirinden güzel, değerli parçalar. Çok da güzel icra ediyorsunuz. Biraz bayramı konuşmak istiyorum. Çünkü bayramın belki gençler için bir anlamı var. Belki biraz daha yaşı olgun kişiler için bir anlamı var. şöyle bakıyorum, anladınız Öze tabii galiba. Hani derler ya, nerede o eski bayramlar diye. İşte o eski bayramlar nerede kısmını bir sizden dinleyelim istiyorum. Çünkü çok kısa bir ekleme yapacağım. Elbette her bayram çok güzel ama sanki böyle biraz daha geçmiş zamanlarda daha mı kalabalıktık, daha mı geniş sofralar vardı, daha mı işte komşuculuk, paylaşım vardı? Siz daha eski bayramları siz gördünüz, ben o kadar görmedim ama sizden bir dinleyelim o günü, bugün.
1: Vallahi şöyle, evet ben bayramlık alınıp yeni bayramlıklarını ilk defa bayram gününde giyen, sabah işte bayram namazını kılıp, sonra önce apartmanla, önce mahalle, sonra işte apartman, orada bayramlaşıp, sonra annesi babasıyla beraber işte anneannelere, babaannelere ziyaret edip orada büyük sofralarda yiyen bir jenerasyondanım. Ve apartmanlar dikleştikçe ya da büyüdükçe, apartmanın nüfusu artık bir muhtar ihtiyacı bile duyar hale gelince, yani sitelerde böyle 400 haneli siteler, 200 haneli daireler olunca, tabii ki uzaklaşıyor insanlar. Eskiden tabii böyle değildi. Toplanılırdı, yemek yenirdi. Yemeğin amacı zaten bizim kültürde malum. Sofrada uzun süre oturmaktır. Sohbete vesiledir yemek, doymaya değil. Aynı yemekte bile buluşamıyoruz artık. Aynı müziği dinleyemez olduk. Ortamdaki müziği, herkes kendi kulaklığıyla kendi müziğini dinliyor. Şimdi bu kadar ferdileşilen bir dünyada, kendi
0: var
1: grup
0: ama
1: içinde.
0: Hala öyle yani, devam ettiren
1: var.
0: Gelenek olarak
1: var.
0: Bayramlığını giyen, el öpen, harçlığını alan,
1: var.
0: Kapı kapı gezen, işte kabristan ziyareti, konu komşuyla, akrabayla.
1: Biz mesela
0: ziyaretler.
1: Öyle bir yapıdayız. Biz hala gidiyoruz.
0: Devam
1: çocuklarımıza da gidiyoruz. Büyüklerimize gidiyoruz. Yani bunu çünkü bir kısmet biliyoruz. Çünkü bu bayram gidemediğimizi öbür bayram göremeyebildiğimiz çok oldu. Yaşım gereği. Yani kabrine gittiğimiz oldu. O yüzden yaşarken gidip elini öpmek daha iyiymiş.
0: Büyükler hayattayken, ailenin büyükleri, anneannesi, babaannesi, dedesi, hayattayken onların kıymetini ve değerini bilmek çok önemli. Çünkü bayramda onların vesilesiyle, onların çatısı altında genelde buluşulduğunu ben onları kaybettikten sonra anladım. Ne kadar kıymetliymiş. Çünkü özellikle işte birkaç kardeşse eğer babanız ya da anneniz, o amcalar ve teyzeler, kalabalık bir aileyseniz o bayram günü ya anneannede ya babaannede ya da dedede buluşulur.

0: El öpülür, torunlar ortada koşar, yemek hazırlanır. Yani o koşturmacaları ben bütün büyüklerimi kaybettiğim için çok özlüyorum o eskileri. Ama hayatta olanlar için de kıymetini bilmenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ben kaybeden olarak anlatabilirim. Çünkü onlar gidince sanki o buluşmaların bir anlamı kalmadı gibi ya da bir araya getiren kalmadı.
1: Onlarmış gibi.
0: Evet. Onlarmış gibi yani oluyor. Evet.
1: Sahaya gölge demek. Hani onların sayesinde deriz ya, sahaya gölge demek aslında. Aslında hakikaten onların gölgesinde olan bir şey. Ama işte her aileden öyle bir sahaya olacak bir çınara ihtiyaç var aslında. Öyle birisi olduğu sürece aile gene onun etrafında toplanıyor.
0: Evet. Siz ne dersiniz Enes Bey o bayramlar için?
2: Tabii ki benim yaşım diğer arkadaşlara nazaran küçük ama ben de hani o bayramların tadını aldım. Özellikle dediğiniz gibi aile büyükleri o zamanlar yaşıyordu. Dedem, babaannem, anneannem hep sürekli ziyarete gidiyorduk. Biz hala gerçi Özet abinin dediği gibi geleneksel olarak birbirimizi ziyaret ediyoruz.
0: Umarım da ömür boyu devam ettirirsiniz. İnşallah. Çünkü bu biraz daha böyle büyüklerden küçüklere aktarılan bir gelenek, bir alışkanlık gibi. Çünkü mesela babam bize o zaman çok göstermişti. Bayramlık muhakkak alınır, bayram sabahı kalkılır, el öpülür, harçlık istenir ama işte ailenin tüm üyelerinden. Umarım devam eden bir alışkanlık İnşallah. Olur. Bir bayram gününde böyle değindik ama ben eğer sizi yormayacaksam bir eser daha dinlemek isterim. Habertürk izleyicilerinin de merakla beklediğine eminim. Şöyle tekrar bir kulaklarımızın pası silinsin isterim.
3: Dede Efendi, Hammamzade İsmail Dede Efendi'nin Hicaz bir şarkısıyla devam ediyoruz. Şu karşıki dağda bir yeşil çadır.

0: Ağzınıza sağlık. Her eserde bu kadar etkilenebilir mi insan? Etkileniyor gerçekten. Vakıf çatısı altında bir araya geldik. Çok değerli çalışmaları, konserleri. Bildiğim kadarıyla pek çok öğrenciyi eğitiyor. Etkinlikler var, konserler var. Eğitmeye devam ediyor. Eğitim aldıktan sonra orada eğitmen olarak devam edenler sizler gibi var diye biliyorum. Çok kısa o kısımda dinleyerek.
1: Yani vakıfla ilgili bizi burada buluşturduğu için bu güzel bayram programında ilk olarak teşekkür ediyoruz. Daha demin hani eski bayramları konuştunuz. Ben günümüzde yaşadığım için de çok mutluyum. Yani evet eski kaybettiğimiz kültürümüz ya da büyüklerimiz için üzülüyorum ama yani anı yaşıyoruz. Biz burada hem 20'li yaşlardaki gençler olarak hem de çok eski bir müziği yapan gençler olarak anı yaşıyoruz. Mutluyum. Yani müzisyen olduğum için de mutluyum.
0: Peki Sait Bey siz ne söylemek istersiniz?
2: Ben eşimin vesilesi ile Müzik Eğitim Vakfı ile tanıştım. Pek çok konserde yer aldık ve bu konserlerde de büyüklerimizle, abilerimizle, ablalarımızla, hocalarımızla beraber aynı sahneyi paylaşmamıza da Müzik Eğitim Vakfı vesile olduğu için ben çok mutluyum ve bu vesileyle tekrar bütün seyircilere, herkese iyi bayramlar diliyorum.
0: Tekrardan iyi bayramlar dileyelim. İrem Hanım sizden de birkaç cümle alalım.
3: Hep müzik eğitimi üzerinden şu an konuştuk ama aslında vaktimizde başka dersler de veriliyor.

0: orada başka eğitimler de veriliyor. Batı müziği enstrümanları dersleri, işte klasik Türk müziği enstrüman dersleri, onun dışında solfej, nazariyat, toplu icra dersleri oluyor. Orası benim ailem gibi, yuvam gibi. Orada büyüdüğüm için çok şanslı hissediyorum kendimi. Biz çok mutlu hissettik, çok güzel bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah dinleyenlerin de böyle bayramlarına birazcık bir tebessüm katmış oluruz bayram gününde herkesin.
1: Ağzınıza sağlık demekle kalmıyorum. Emeğinize sağlık, elinize sağlık. Çok değerli konuklarım vardı yanımda. Çok değerli konukları Habertürk ekranlarında sizlerin evlerine misafir olarak ağırladık. Hem ses sanatçıları hem saz sanatçıları birbirinden renkli hem hikayelerini bizlerle paylaştılar. Hem de o sanatlarını öyle güzel icra ettiler ki hayran kalmamak, etkilenmemek gerçekten elde değil. Türk musikisinin önemini, yerini, sahip olduğumuz eserleri de bir kez daha hatırlamakla beraber bayramın anlamını, birlik ve beraberlik olmanın önemini, paylaşmayı bir kere daha vurgulamaya çalıştık. Evinize misafir olduğumuz bu süre zarfında umarım keyif almışsınızdır. Son bir eserle uğurlayacağız. Ben artık sözü bu değerli sanatçılarımıza bırakayım. Buyurun efendim.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 26, Bursa yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla yağmurlu 24 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 26, Mersin güneşli 26 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 23, Kayseri yer yer yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 18, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 29, Gaziantep güneşli 28 derece.
1: İstanbul, Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu, 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 28 Mayıs Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz artık 7'ye doğru yaklaşırken Kurban Bayramı'nın ikinci gününü idrak ediyoruz bugün. Bu vesileyle tekrar etmiş olalım ve yine tabii ki tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Dileriz ki hayırlara vesile olsun. Şimdi tabii özellikle bayram haberlerimiz de var. Onlara bakacağız. Yine yoğun bir gündem var. Dış gündemde de özellikle Orta Doğu'daki savaşla ilgili gelişmeler de var. Aktaracağız. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan herkesin bayramını kutladı. Kurban bir yakınlaşmadır. Bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür dedi.
1: Bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesi.
2: Tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
1: Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Ve bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Camide cemaate hitap eden Erdoğan, birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun mesajı verdi. Cami çıkışında da açıklamalarda bulundu. Gazze'de yaşananları hatırlattı.
1: Rabbim inşallah bir an önce Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek cemaatle bayramlaştı.
1: Hayırlı bayramlar.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşananlara ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sağ

0: Suyu çaresi yaptı. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti diyen Bahçeli, Büyük Kongre'nin de CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de yapılmasını önerdi.
1: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanılanları değerlendirdi. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'e çağrıda bulundu. Partinin kurultay tarihi için kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü önerdi.
2: CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmelidir. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte Büyük Kongre'ye gidilecektir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. CHP'deki gerilimin sona ermesi için çağrı yaptı. Yargıtay'ın nihai kararıyla kesinleşecek olsa da yargı kararı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı'dır dedi.
2: CHP, Türk siyasetinde önemli bir kitleyi temsil etmektedir ve Türkiye'nin güçlü bir muhalefete, sorumluluk sahibi ve uzlaşmacı siyasi partilere ihtiyacı vardır. Sorumluluk sahibi siyasetçilerin görevi, kitleleri provoke etmek değil, süreci sükunet içerisinde yönetmek ve parti teşkilatlarını sağduyuya davet etmektir. Özellikle CHP genel merkezi önünde oluşan gergin görüntüler, partililer arasında yaşanan sert tartışmalar ve sosyal medya üzerinden yürütülen kutuplaştırıcı kampanyalar CHP'nin kurumsal kimliğine ciddi zarar vermiştir. MHP'nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir.
0: Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan süreciyle ilgili soruları yanıtladı. Elimde olsa hemen yarın kurultaya giderim dedi. Kılıçdaroğlu genel merkezde yaşanan arbediyeyi de değerlendirdi. Genel merkezin kapılarının kapatılamayacağını söyledi. Bu süreçte Özgür Özel'le görüşebileceğini de vurguladı.
3: Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
4: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu?
3: Tabii bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. En kısa sürede kurultayı nasıl yaparız, kurultayı nasıl gerçekleştiririz bunları yapacağız yani.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanı 2 milyon üye seçsin önerisine yanıt verdi. Kurultay tarihi için tedbir kararını işaret etti. En kısa zamanda kurultayın yapılacağını belirtti.
3: Bu davanın tarafı değilim. Bize böyle bir karar geldi. Biz de o karara uyduk. Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Para dağıttılar deniyor. Bu olmaz arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır. Nokta. Parti meclisini toplayacağız. MYK'yı oluşturacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Her şeyi hukuk içinde yapacağız.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutunun önünde bekleyen gazetecilerle bayramlaştı. Sonrasında da soruları yanıtladı.
3: Evet arkadaşlar, iyi bayramlar. İyi bayramlar, iyi bayramlar.
1: Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası süreci değerlendirdi. Binadaki arbede için genel merkezin kapıları hiçbir zaman kapanmaz dedi.
3: Hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. Niye böyle düşünmüyorsunuz? Bir CHP grubu CHP genel merkezine gittiği zaman CHP genel merkezinin kapısı o milletvekillerine nasıl kapatılır? Tarihinde CHP genel merkezinin kapıları kapanmamıştır. CHP genel merkezinden dışarıya taş atılmamıştır. Bir partinin kapıları halka kapanamaz. Milletvekillerine kapanamaz. Böyle bir şey yoktur. Bizim tarihimizde yoktur.
1: Kılıçdaroğlu ihraç listesi iddialarına da yanıt verdi.
3: Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla birisinin talebiyle öbürünün talebiyle bir şey yapamazsınız. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Böyle bir kural yok. Kurallara uymak zorundasınız. İhraç varsa açarsınız partinin tüzüğünde. Bir kişi hangi gerekçelerle partiden ihraç ediyor. Bakarsınız oraya.
1: Özel'le görüşebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, biz düşman değiliz dedi.
5: Özgür Özel'le bir görüşmeniz oldu.
3: Bu arada olmadı ama olur tabii, niye olmasın? Bayramlaşma da olur tabii, niye olmasın? Biz düşman değiliz ki. Aynı partide görev yapan

0: İki kişiyiz ya. Böyle ayrışmak, kavga etmek, ayrışmayı dönülemez noktalara taşımak doğru değil tabii.
1: Mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğundan kalkan Özgür Özel bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı. Cami çıkışında soruları yanıtlayan Özel, yeni parti kurulacağı iddiaları ile ilgili konuştu. Yeni parti falan kuracağımız yok ifadesini kullandı.
2: Kurban bir sünneti ihya etmektir.
3: Bugün %85'in altında bir oy alırsam üyelerimizden genel başkanlığa devam da etmem. Hangi delegeyse ben varım, tüm üyeyle varım.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon üyeyle seçim yapalım çağrısını yineledi. Yeni parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi.
3: Kimse partisinden istifa etmesin. Kimse partisinden ayrılmasın. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız. Mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu kurultay yapılacak. Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem. Ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.
4: Özgür Özel bayram namazını Manisa'da kıldı. Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclise grup başkanlığının yenilenmesi için yaptığı başvuru soruldu.
3: Hasetliği, fesatlığı bıraksınlar. Grup başkanını Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu belirler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım diye mahkeme kararıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olsa bile milletvekili olmadığı için grup başkanı olamaz. Biz meclis başkanlığına sorduk. Geçtiğimiz günlerde de yaptığımız iş ve işlemlerin uygun olduğunu tescil ettiler. İsteyen istediği yazıyı yazabilir, meclis başkanlığında durumu inceler ve kararını verir.
4: Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesini de anlattı.
3: Bir başka partinin siyasetiyle ilgili değerlendirmeler, siyasi partiler arasında bir sınır çizgisi vardır orada. O çizgiyi geçmedik, geçmeyiz. Devlet Bey'in de dün bana söyledikleri tamamen nazik bir iyi dilekler ve bayram tebriğinden ibarettir.
4: Özel, Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrasında yeniden konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'ın tedbir kararını hatırlatıp bana kalsa yarın kurultay yaparım sözlerine yanıt verdi. Tedbir kararı olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir. 45 gün sonra kurultay yapılması için hiçbir hukuki engel yoktur. Yapmanın 3-4 farklı yolu vardır. Yeter ki niyet olsun dedi.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bayram namazı sonrası konuştu. Dervişoğlu bu bayramda hukuk, adalet, demokrasi temenni ediyoruz dedi.
5: Ama her bayram bir önceki bayramı da takdir edersiniz ki aratıyor. Ülkemizde bütün problemlerin yanında şimdi bir de hakim olan mutsuzluk sorunuyla karşı karşıyayız. Yüzler gülmüyor. Bu mübarek günlerde bile insanların geleceğe dair umutlar yeşertebilmesini mümkün kılabilecek güzellikler, iyilikler yaşanmıyor. Sofralarımıza bereket niyaz ediyorduk, hanelerimize mutluluk niyaz ediyorduk. Öyle bir noktaya geldik ki artık hukuk, adalet, demokrasi temenni ediyoruz. Bu nereden nereye geldiğimizin de bir delilidir. Bu yönüyle bakıldığında da bunun hukuksuzluğun, adaletsizliğin, demokrasi yoksunluğunun getirdiği sorunlar da her geçen gün artan bir biçimde kendini hissettirmeye devam etmektedir. Ben insanlara bu bayramda huzur, bereket, mutluluk, demokrasi, adalet, hukukun yanında aynı zamanda bir de güzel ahlak temenni ediyorum.
1: 27 Mayıs darbesinin 66. yılında Ankara'dan ard arda mesajlar geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, demokrasi ve hukuk ayaklar altına alındı dedi.
6: Reis Beyefendi Hazretleri bu tamamen aklı mantıkın haricinde ilahında bir şey.
4: 27 Mayıs'ın 66. yıl dönümünde Ankara'dan ard arda mesajlar geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, demokrasimize yönelik bu karanlık müdahaleyi bir kez daha kınıyoruz dedi.
7: Milletin oylarıyla iş başına gelen Başbakan Adnan Menderes ve hükümetinin hukukun ve demokrasinin hilafına yargılanarak idam edilmeleri halkımızın gönlünde derin yaralar açmıştır. Demokrasi ve hukukun ayaklar altına alındığı bu utanç verici müdahaleyi unutmadığımızı, milli iradeye kasteden her türlü darbe ve vesayet anlayışına karşı durmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.
4: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 27 Mayıs 1960 darbesi Türk siyasi tarihinde millet iradesine

0: karşı yapılmış karanlık bir müdahale olarak yer almıştır dedi. Türkiye'nin millet iradesine yönelik her türlü müdahaleyi reddettiğini de belirtti. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Siyasi tarihimizin utanç sayfası 27 Mayıs'ın yıl dönümünde katledilen milli irade kahramanları Başbakan merhum Adnan Menderes'i, yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Hasan Polatkan'ı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de 27 Mayıs darbesinin yıl dönümüne dair mesajlar verdi.
1: 27 Mayıs'ın en büyük zararı bana soracak olursanız Türkiye'deki siyasete olan yaklaşımı bozması oldu. Çok şükür bunu büyük ölçüde tamir ettik kanaatindeyim. Ama artık buradaki son merhale de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreçle yüzleşmesi, bu süreçten kendi adına dersler çıkarması, bu milletten özür dilemesi.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de millet iradesine kastedenleri lanetliyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedi. Merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz ifadelerini kullandı.
2: Hac vazifesi için kutsal topraklarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk hacılarla bir araya geldi. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak hacıların selamını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hacıların bayramını kutladı.
3: Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Rabbim yardımcımız olsun. Bütün hacı kardeşlerime de şahsın milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim Allah kabul etsin.
4: Efendim burada bütün hacılarımızın size selamları, hürmetleri var. Milletvekillerimiz var, hocalarımız var, cami imamlarımız var. Allah sizden razı olsun efendim. Bayramınız mübarek olsun.
3: Allah razı olsun. Bayramınız mübarek olsun. Rabbim bize bayramlara hayırlısıyla kavuşsun.
4: Sağ olun efendim. Sağ olun efendim.
2: Kurban Bayramı'nın birinci gününde de kurban pazarlarında hareketlilik vardı. Bazı büyükbaş satıcıları hayvanlarının hepsini satmak için fiyatları düşürdü. Hayvanlarının hepsini satanlar memleketine dönüş için yola çıktı. Satamayanlarsa bayramın üçüncü gününe kadar müşterilerini bekleyecek.
5: Hala müşterilerin gelmeye devam ediyorlar. Hayvan almayanlar var.
6: Kimi aldığı kurbanı kesimhaneye götürmek için, kimi ise kurbanlık almak için geldi. Kurban pazarlarında bayramın ilk günü de satışlar devam etti.
7: 10 güne kaldı ama
8: olsun yani, namazımızı kıldık, kahvaltıyı yaptık, geldik, alır gideriz Allah kısmet ederse.
9: Vallahi yok, tam da vaktinde geldiğimizi düşünüyoruz.
10: Biz bilerek bayram birinci günü aldık daha uygun oluyor diye.
6: İstanbul Bahçeli Evler'deki kurban pazarında hayvanların yarısından fazlası satıldı.
5: Pazarın genel durumu %60-%70'i satıldı şu an olarak.
11: Evet, yeni alacağız biz.
7: Son güne kaldı mı?
11: Yani hayvan var. Kurbanlıkla bitmemiş.
12: Fazla falan hayvan falan kalmadı yani, satılmış genel olarak.
7: Kurbanını kesimhaneye götürmek için gelenler olduğu gibi yeni kurbanlık alacak olanlar da var. İşte görüyorsunuz, hala pazarlıklar sıkı bir şekilde devam ediyor.
9: 130'a tamam dedi.
13: 35 lira hayırlı olsun.
9: 130'a tamam dedi.
13: 35 lira hayırlı olsun.
9: Lan kardeş,
13: 135.
9: 130.
13: 135.
9: 130. 130 lira.
7: 133 lira.
9: 130 lira.
7: 133 lira.
9: Var hayır bana.
13: Allah Allah.
7: Hayırlı olsun. Kaça anlaştınız?
9: 133 liraya hayırlaştık.
6: Bazı satıcılar elde kalan hayvanlarını satmak için fiyatları düşürdü.
14: Bu 700 kilo.
7: Kaç, ne kadar fiyatı?
14: 350 istiyordum, şimdi 250 istiyor. Fiyata çok düştü yani, uygun.
5: Çoğu çadırcı arkadaşlarımız düşürseler de yine de kimse zararını hayvan vermiyor.
15: Allah da izin olursa öğleden sonra çıkacağız yola.
6: Kurbanlıklarını henüz satamayanlar bayramın üçüncü gününe kadar müşterilerini bekleyecek.
14: Bitirip öyle gideceğim, daha ne yapacağım? Geri tekrar araba tutup 150 bin lira araba parası, o da zarar. Hiç olmazsa burada bitirelim.
2: Kurban Bayramı'nda en yoğun mesai kuşkusuz hastanelerin acil servisleri yaptı. Zira manzara yine aynıydı. Bayramın ilk günü yurdun dört bir yanında kurban keserken yaralanan yüzlerce acemi kasap soluğu hastanede aldı.
16: Ya hayvan duramadı. Keserken bıçağın ucu değdi. Oraya yardı.
17: Ayrıca kan damarda durmuyor. Yapacak bir şey var.
6: Kimi kolunu kesti, kimi bacağını. Acemi kasaplar yine hastaneleri doldurdu.
18: Nasıl oldu abi?

0: bıçak kaydedelim yani.
1: Ya hayvan ayağın tepmesiyle bıçak kaçtı yani.
2: Hayvan kesimi yaparken o arada da kesimi sağladık ama çırpınırken yanlışlıkla bıçak elimizden kaydı. O da baldırımıza saplandı.
3: Bayramın ilk gününde kesimhaneler kadar yoğun olan bir yer daha vardı. Hastanelerin acil servisleri. Kendini kesen soluğu doktorun yanında aldı.
4: Heri yüzerken aldı ya, kendi kurbanıydı.
5: Boynuzunu yere atarken boynuzunu vurdu, biraz postu yırttı.
3: Öğle saatlerine kadar yüzlerce acemi kasap hastanelere başvurdu. Neyse ki durumu ağır olan kimse yok. Tedavileri tamamlananlar taburcu edildi.
6: Öte yandan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kurban kesimi sırasında 13.513 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle hastanelere 13.513 kişinin başvurduğunu açıkladı. Memişoğlu, süreç boyunca vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyor, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bayram mesaisinde fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Dış gelişmelere bakalım şimdi de. İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze şeridinde Kurban Bayramı buruk geçiyor. Filistinliler saldırılarda yıkılan camilerin enkazında bayram namazı kıldı.
3: Kimi moloz yığınlarıyla çevrili bir sokakta, kimi bir caminin enkazında kıldı bayram namazını. Gazze'liler bir kez daha bayramı buruk karşıladı.
7: Tüm ölümlere, saldırılara, yerinden edilmelere rağmen hayata yeniden kavuşmaya çalışıyoruz. Öldürme, yıkım ve zarar verme gibi yaptıkları her şey bu halkın büyük azmi karşısında boşuna olacaktır.
3: Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinliler, İsrail bombardımanında yerle bir edilen Huda Camisi'nin enkazı üzerinde bayram namazını kıldı. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Nusayrat mülteci kampındaki Filistinliler de Kurban Bayramı namazı için İsrail saldırılarında yıkılan Kassam Camii'nin enkazı yanında saf tuttu. Gazze kentinde de binlercesi kent merkezindeki Saraya Meydanı'nda toplandı. Yıkılan binaların ve ağır hasar gören mahallelerin çevrelediği meydanda bayram namazı kılındı. İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 72 bini aştı.
6: İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü göç adı altında bölgeden çıkarılması planının uygulanacağını söyledi. Açıklama, İsrail'in Gazze'de Hamas'ın yeni lideri Muhammed Avde'yi öldürdüğünü duyurduğu saatlerde yapıldı.
8: Gazze şeridindeki Filistinliler doğru zamanda ve gönüllü şekilde bölgeden çıkarılacak. Tepki çeken açıklama İsrail Savunma Bakanı Katz'tan geldi. Katz açıklamayı İsrail'in Gazze'de düzenlediği son saldırının ardından yaptı. İsrail ordusu Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının yeni lideri Muhammed Avde'nin öldürüldüğünü açıkladı. Saldırıda Avde'nin eşi ve üç oğlunun da öldürüldüğü bildirildi. Katz, Avde'nin öldürüldüğünü duyururken, Gazze'den gönüllü göç planı da doğru zamanda ve doğru şekilde uygulanacak dedi. İsrail Güvenlik Kabinesi, Mart ayında Gazze'den göçü organize edecek yeni bir direktörlük kurulmasını onaylamıştı. Aşırı sağcı İsrailli siyasetçilerse, Gazze'nin tamamen işgal edilmesi ve Filistinlilerin sürülmesi çağrılarını açıkça dile getiriyor. Gazze'de 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen İsrail hava saldırıları ve bombardımanlara kesintisiz devam ediyor. Ateşkesin başından bu yana 800'den fazla Gazze'li hayatını kaybetti. Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 73 bine yaklaştı.
6: ABD ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken tarafların anlaşmaya yaklaştığı iddia ediliyordu. İran Devlet Televizyonu ABD ile mutabakat zaptı için gayri resmi çerçevenin taslak metni hazır açıklaması yaptı. Beyaz Saray ise mutabakat zaptını yalanladı.
8: İran medyası ABD ile İran arasında anlaşma taslağı hazırlandığını iddia etti. ABD iddiayı yalanladı.

0: ABD ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken tarafların anlaşmaya yaklaştığı iddia ediliyordu. İran Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada ABD ile mutabakat saptığı için gayri resmi çerçevenin taslak metni hazır denildi. Taslağa göre Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yönetimi İran ve Uman işbirliğiyle yapılacak. Amerikan güçleri İran yakınından çekilecek, deniz ablukası kaldırılacak. Habere göre 60 gün içinde nihai anlaşmaya varılırsa, anlaşma BM Güvenlik Konseyi kararı şeklinde onaylanacak. Beyaz Saray'dan mutabakat saptı hakkında açıklama geldi. Mutabakat saptının tamamen uydurma olduğu söylendi. Hiç kimse İran devlet medyasının yaydığı şeylere inanmamalı denildi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bakri de ABD ile dolaylı görüşmelerin devam ettiğini söyledi. İran'ın zenginleştirilmiş uranyum rezervlerinin geleceği konusunun müzakerelerin gündeminde olmadığını ifade eden Bakri, "Tüm konularda anlaşmaya varılana kadar hiçbir konuda anlaşmaya varmadığımıza inanıyoruz," dedi. İran İstihbarat Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise düşmanlar ülkeyi bölme hedefi için yumuşak savaşı önerdiği uyarısı yapıldı. ABD ve İsrail'in özellikle ekonomik sıkıntıları ve yüksek fiyatları istismar ederek sosyal provokasyon oluşturmayı hedeflediği öne sürüldü. İsrail basınında ise ABD'nin İsrail'deki askeri tesisler ve havaalanlarına F-22 savaş uçakları ve onlarca yakıt ikmal uçağı konuşlandırdığı öne sürüldü. İsrail'in kamu yayın kuruluşu KAN, Washington'ın İsrail'deki güçlerini en az yıl sonuna kadar tutmayı hedeflediğini iddia etti. Uçakların birden fazla yere dağıtıldığı, geri çekilmelerinin beklenmediği öne sürülüyor.
1: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'tan Rusya saldırılarına karşı yardım istedi. Gelen füzeleri vuracak önleyici mühimmatın yeterli olmadığını belirtti. Hava savunma ve füze önleme sistemleri talep etti.
0: Rusya saldırılarını artırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Trump'tan yardım istedi. Rusya, Ukrayna'ya yönelik ağır saldırılar başlatacağını açıklamıştı. Ardından Oreşnik füzesiyle geniş çaplı saldırılar düzenlemişti. Saldırıların ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump ve Kongre'ye mektup yazdı. Zelenski mektubunda Rus balistik füzelerinin Moskova'nın savaş alanındaki son büyük avantajı olduğunu söyledi. Trump'ı Ukrayna'ya hava savunma ve füze önleme sistemleri konusunda yardım etmeye çağırdı. Gelen füzeleri vuracak önleyici mühimmatın yeterli olmadığını belirtti. Ukrayna'nın Rus balistik füzelerini düşürmek için tek imkanı ABD yapımı Patriot sistemleri. Ancak İran savaşı nedeniyle mevcut stokların yetersiz olduğu bildiriliyor.
1: Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta artık 4 yıl geride kaldı. Bu süreçte Ukrayna ağır bedeller ödedi. Milyonlarca insan evini, şehrini, hayatını geride bırakmak zorunda kaldı ve kentler yıkıldı, aileler parçalandı. Binlerce insan yaşamını kaybetti. Şimdi savaş 5. yılında ve tüm acılara rağmen hayat Ukrayna'da akmaya devam ediyor. Rusya'nın saldırıları ise sürüyor. Cephe hatlarında çatışmalar durmuyor. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Özcan Öztürk Ukrayna'ya gitti. Ülkedeki son duruma tanıklık etti.
2: Yıllardır süren saldırılar, bitmeyen çatışmalar, işgal edilen bölgeler. Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılında.
3: Rusya hayatlarımızı mahvetmeye devam ediyor. Hepimiz korku içindeyiz. Çünkü yarının garantisi yok.
4: Bizde kahramanlar ölmez denir ama maalesef çok can kaybımız var.
5: Özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim.
2: 24 Şubat 2022'de Rus ordusu Ukrayna'ya geniş çaplı saldırı başlattı. Rusya Ukrayna'yı kolay pes ettireceğini düşünüyordu. Ama beklediği gibi olmadı. Ukrayna için savaşın özellikle ilk yılları hiç kolay değildi. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülke Ukrayna'ya askeri ve insani yardım gönderdi. O ülkelerden biri de Türkiye'ydi.
6: Ben hiç unutmam, biz Haluk Bayraktar'a geldik de listemizi verdik. O yardımcısına telefon açtı. Dedi ki ne kadar bizde Bayraktarlar var Ukrayna için. Yardımcısı tamam dedi ama dedi biliyorsun dedi bu Ukraynalılar önce alan Bayraktarların parasını daha tamamıyla vermediler dedi. Bırak şu para meselesini. Orada insanlar ölüyor.

0: sen derhal der tezgah yolla da para meselesini son konuşur. Ben de ona sarıldım, dedim gerçek kardeş böyle olur işte aslında.
1: Türkiye yalnızca askeri yardımda bulunmadı. İki ülke arasındaki barış görüşmelerine de ev sahipliği yaptı. Ukrayna'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı, müzakere masasının yeniden Türkiye'de kurulabileceğini söylüyor.
2: Türkiye askeri müttefik, siyasi partner, stratejik ortak ve dostumuzdur. Türkiye'de olası bir müzakere konusunda çok netiz. Hazırız, kabul ediyoruz.
1: Bir yanda barış için müzakereler konuşulurken, diğer yanda sınır hatlarında hiç durmadan süren çatışmalar var.
3: Savaşta 4 yıl geride kaldı. Yorgunuz ama yorgunluk bir bahane değil. Düşman saldırmaya devam ettikçe biz de savunmaya devam edeceğiz.
4: 2023 yılında askeri eğitimimi tamamladım ve o zamandan beri de 21. Tugay'da görev yapıyorum. Ülkemi, ailemi, vatanımı savunuyor olabilmek benim için gurur verici.
1: Ukrayna ordusunu güçlendirmek için askerlerini eğitmeye de devam ediyor.
5: Burası Ukrayna'nın Harkov kentinde askerlerin eğitim aldığı bölgelerden bir tanesi. Özellikle drone alanında Ahiles isimli bu tugayda askerlere eğitimler veriliyor ve dronları savaş süresince nasıl kullanmaları gerektiği öğretiliyor.
1: Bu süreçte iki ülke arasında birçok asker de esir alındı. Anastasia Savova'nın babası Oleksandr Savova da Rusya tarafından esir alınan askerlerden. 2 yıl 10 ay süren esaretin ardından serbest bırakıldı. Ancak kısa süre sonra hayatını kaybetti.
4: Rusya'da hapishanenin koşulları çok kötüydü. Babam serbest bırakıldığında durumu iyi değildi. Vücudunda yaralar ve kırıklar vardı. Sonra da kalbi durdu.
1: Ve çocuklar, her savaşta olduğu gibi en çok etkilenenler onlar.
6: Ben Jitomir bölgesinde yaşıyordum. Orada köylerimiz işgal altındaydı. Ailemle beraber evimizi terk etmek zorunda kaldık. Her gece sirenler nedeniyle sığınağa iniyoruz. Korkuyorum ama hayat devam ediyor.
1: Ülkede hayat savaşın gölgesinde devam ederken Ukraynalıların geleceğe dair tek bir istekleri var.
7: En büyük dileğimiz barış. Her sabah, hadi bugün artık son olsun, bitsin diye uyanıyoruz.
8: Gece saatlerinde bazı noktalarda yangın haberleri geldi. Detayları aktaralım sizlere. Evet, görüntüler İstanbul Sultanbeyli'de kaydedildi. Gece bir sıralarında bir gecekonduda yangın çıktı. Nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü. Gecekonduda bulunan iki kişi ise çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ve yine Kastamonu Tosya'da da iki katlı ev alev aldı. Belirlenemeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle evin yanındaki odunlukta hasar gördü. Alevler içinde kalan ev ve odunlukta büyük bir hasar oluştu değerli izleyiciler. İzmir'de Toma'ya zarar veren okul müdür yardımcısı tutuklandı, görevden de uzaklaştırıldı. İzmir'de 26 Mayıs'ta düzenlenen izinsiz gösteri sırasında D'ye emniyete ait Toma'ya çıkarak zarar vermeye çalıştı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin İstanbul Fatih'te bulunan bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı da tespit edildi. İstanbul Valiliği şüphelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 140. maddesi gereğince görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. İspanya basınında dikkat çeken bir iddia yer aldı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin genel merkezine baskın düzenlendiği öne sürüldü. İspanya basını polisin Başbakan Sanchez'in müttefiklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında iktidardaki Sosyalist Parti'nin genel merkezinde arama yaptığını iddia etti. Polis sözcüsü binaya girildiğini ancak soruşturmanın gizli olması nedeniyle daha fazla ayrıntı vermeyeceğini söyledi. Yunanistan siyasetinde yeni bir dönem başlıyor. Eski başbakan ve radikal sol koalisyon Syriza'nın eski lideri Alexis Tsipras,

0: Yeni Partisi Elas'ı kurduğunu duyurdu.
1: Yunanistan eski başbakanı Alexis Tsipras, Yunan Sol İttifakı Elas isimli yeni bir parti kurdu.
2: Γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη.
1: Syriza'nın eski lideri, Yunan Sol İttifakı adlı yeni partisinin sahneye çağırdığı bir kız çocuğunun elinden aldığı kağıtla duyurdu. Tsipras konuşmasını başkent Atina'nın sembolü Akropol Tapınağı'nın gölgesinde yaptı.
3: Ülkemizin dürüstlük ve demokrasi şokuna ihtiyacı var. Ülkemizin yeni bir siyasi geçiş sürecine ihtiyacı var. Ekonomimizin ise adil ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle yeniden yapılanma planına ihtiyacı var.
1: Tsipras, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'ni 2009'da patlak veren ekonomik krizin sorumlusu olarak gösterdi. Hükümet hakkındaki yolsuzluk iddialarını da gündeme taşıdı. Elas, Yunan solu dayanışması anlamına geliyor. Baş harfleri 2. Dünya Savaşı'nda Alman işgaline karşı direnen komünist gerilla örgütünün adını taşıyor. Kırmızı ve mavi renkleri kullanan yeni partinin savaşlara ve adaletsizliklere karşı mücadele edeceğini söyleyen Tsipras, Yunanistan'ın daha aktif ve çok yönlü bir dış politikaya ihtiyacı olduğunu savundu. Tsipras, 2015-2019 yılları arasında Yunanistan Başbakanı olarak görev yapmış, ülkenin Avrupa borç krizi dönemindeki en kritik süreçlerini yöneten isimlerden biri olmuştu. 2025 yılında ise Syriza'dan ve milletvekilliğinden istifa etmişti.
0: Ailesiyle birlikte tatil için Ankara'dan Antalya'ya giden Ankara Gücü futbolcusu Furkan Perker kaza yaptı. Kazada aileden 5 kişi yaralandı.
1: Bayram tatili için Ankara'dan Antalya'ya gidiyorlardı. Yolculuk kazayla yarım kaldı. Futbolcu ve ailesi ölümden döndü. Ankara Gücü Kulübü'nde top koşturan Furkan Perker, ailesi ve arkadaşlarıyla iki araç halinde Ankara'dan yola çıktı. Amaçları Kurban Bayramı tatilini Antalya'da geçirmekti. Manavgat yakınına geldiklerinde Vatan Perker, kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil şarampole inip beton bloka çarptıktan sonra takla attı. Urda'ya dönen araçta 5 kişi vardı. Ankara Gücü futbolcusu Furkan Perker ve 4 aile üyesi yaralandı. Yaralılardan 3'ü hemen ambulansa alındı. 2 yaralıyı sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Bir kavga haberi de Şırnak Cizre'den geldi. İki aile arasındaki kavga adeta meydan savaşına döndü. 8 kişi yaralandı, 17 kişi gözaltına alındı.
1: İki aile sokakta karşı karşıya geldi. Ortalık birbirine girdi. Şırnak Cizre'de husumetli iki aile halk kütüphanesi önünde karşı karşıya geldi. Akraba olan aileler kavgaya tutuştu. Yakınları da dahil olunca ortalık iyice karıştı. Taş, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavga sırasında çevrede büyük panik yaşandı. 8 kişi yaralandı. Polis müdahale edip iki grubu güçlükle ayırdı. 17 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: İzmir'de semt pazarında esnaf arasında kavga çıktı. Silahların ateşlendiği kavgayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Foça'da kurulan semt pazarında tezgah açan esnaf arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Abide sırasında silahlar da çekildi. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgaya karışan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında silahla tehdit ve kasten yaralama suçlamasıyla işlem başlatıldı. Lübnan'da sağlanan ateşkese rağmen İsrail Başbakanı Netanyahu ordusunun kara saldırılarını genişlettiğini duyurdu. Bir günde 46 beldeye tahliye emri verildi. İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki 5 beldeye düzenlediği hava saldırılarında 31

0: Bir kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
1: Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile birlikte yönlendirmem doğrultusunda Lübnan'daki operasyonumuzu derinleştiriyoruz.
2: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da kara saldırılarını genişletiyor. Ülkenin güneyindeki beldelere tahliye emri veriliyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altında tuttukları Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarını genişlettiklerini açıkladı. İsrail Devlet Televizyonu Kansa, saldırıların Sarı Hat olarak adlandırılan bölgenin ötesine geçtiğini bildirdi. İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan'da ateşkes yürürlüğe girmişti. Ancak İsrail ordusu bir günde Lübnan'ın güneyindeki onlarca belde için saldırı tehdidinde bulundu. Lübnanlıların evlerini terk etmeleri istendi. Hava saldırıları ise peşi sıra geldi. Çok sayıda can kaybı yaşandı, yaralananlar oldu.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'yu eleştirdiği bir dönemde ABD'nin ittifaka askeri katkısının azalacağı iddia edildi. Alman basınında yer alan habere göre Pentagon NATO'yu hem hava hem deniz kuvvetlerine kesinti yapılacağı konusunda bilgilendirdi.
3: ABD NATO'yu bilgilendirdi. Askeri katkılarını keskin şekilde azaltacağını bildirdi. İddia Alman basınından. Alman Der Spiegel dergisinde yer alan habere göre, geçen hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında gizli toplantı düzenlendi. Üst düzey Pentagon yetkilisiyle ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in temsilcisi toplantıda Avrupalı müttefiklerini bilgilendirdi. Hegseth'in temsilcisi müttefiklere ABD'nin NATO'nun hazır kuvvet havuzuna çok daha az kaynak ayırmayı planladığını söyledi. Derginin aktardığı plana göre konuşlandırılabilir İHA, savaş uçakları, havada yakıt ikmali yapan uçakların sayısında azalma olacak. Aynı şekilde savaş gemileri ve diğer deniz kuvvetlerinin sayısı da azaltılacak. ABD'nin Avrupalı müttefiklerine ilettiğine göre Washington Avrupa'da nükleer caydırıcılık güçlerini sürdürecek. Ancak Avrupa ülkelerinin konvansiyonel savunma konusunda birinci sorumluluğu üstlenmeyecek. Haberde Avrupalı yetkililerin kesinti karşısında şaşırdığı iddia edildi. Pentagon yaklaşık 5000 askerin önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde NATO müttefiki Almanya'dan çıkabileceğini bildirmişti. ABD Başkanı Trump'sa Nisan ayında verdiği mülakatta ülkesinin NATO'dan çekilme ihtimalinin gözden geçirilmenin ötesinde olduğunu söylemişti.
0: ABD Başkanı Trump 6 aylık rutin sağlık kontrolünden geçti. Ardından da her şey mükemmel çıktı dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yıllık sağlık kontrolü için gittiği Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ndeki muayenesini tamamladı. Her şey mükemmel çıktı dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump 6 aylık sağlık kontrolünü tamamladığını belirtti. Hastane personeline ve doktorlara teşekkür etti. Trump sağlık kontrolünün ardından Beyaz Saray'a dönerek görevine devam ettiğini söyledi. Son dönemde Amerikan medyasında yer alan fotoğraflar ve haberler Trump'ın sağlık durumuyla ilgili tartışmaları artırmıştı. Temmuz 2025'te çekilen görüntülerde Trump'ın ayak bileklerinde şişlik ve elinde morluk dikkat çekmişti. Daha sonra yayınlanan fotoğraflarda ise boynunda lekeli bir döküntü görülmüştü. Beyaz Saray doktoru Sean Barbarella, Trump'ın boynundaki döküntü için önleyici cilt kremi kullandığını açıklamış, ancak rahatsızlığın detaylarını paylaşmamıştı. Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt de, bacağındaki şişliğin yaygın bir damar rahatsızlığından, elindeki morluğunsa çok fazla tokalaşmadan kaynaklandığını savunmuştu.
4: I, Donald John Trump, do solemnly swear.
0: Öte yandan ABD Başkanı Trump 80. yaş günü kutlamaları için hazırlıklara başladı. 14 Haziran'da Beyaz Saray'ın bahçesinde kafes dövüşü organizasyonu yapılacağını açıklamasının ardından bahçeye dövüş kafesi inşa edilmeye başlandı. Yine bilet fiyatının da 1,5 milyon dolar olması bekleniyor.
3: Beyaz Saray'ın bahçesi sıra dışı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Trump 80. yaş günü kutlamasını kafes dövüşü organizasyonuyla yapmayı planlıyor. ABD'de bir süredir

Gündem olan konu Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla somutlaşmıştı. Trump 14 Haziran'daki doğum gününde Beyaz Saray'ın bahçesinde kafes dövüşü etkinliği düzenleyeceğini duyurmuştu. Organizasyon öncesinde Beyaz Saray'ın bahçesinde dövüş kafesi inşa edilmeye başlandı. Kubbeli kemerler ve sahne alanı kuruldu. Yapının tel örgüyle çevrili sekizgen bir ringle binlerce koltuktan oluşması planlanıyor. Organizasyonun maliyetinin yaklaşık 60 milyon dolar olacağı belirtiliyor. VIP konuklar için satılacak bilet fiyatının 1,5 milyon dolar olması bekleniyor.

0: Ben yurda döndüğümüzde Kurban Bayramı ikinci el otomobil piyasasına da yaradı değerli izleyiciler. 2026'nın ilk 4 ayını durgun geçiren sektör bayramın gelişiyle satışlarda %50'ye varan hareketlilik yaşadı. Sektör temsilcilerine göre bu artıştaki en önemli etken araç kiralama şirketlerindeki doluluk oranlarının %100'e ulaşması.
1: Biz araç bakmaya geldik. SUV araç bakıyoruz. Şu araçlar bitmiş galerilerde. Bitmeyenler de opsiyonlanmış, ayrılmış, bazılarına kapora verilmiş.
2: Vatandaş bayramda ailesini görmek istiyor, köyüne gitmek istiyor, yazlığa gitmek istiyor. Bir an önce arabasını alıp daha rahat, daha konforlu bir şekilde gitmek istiyor.
3: Satışlar şu an artmış durumda. Hatta bu yılın belki en iyi haftasını geçiriyoruz bile diyebilirim.
4: İkinci el otomobil satışları yılbaşından bu yana durgundu. Bayramdaki göç hareketliliği sektöre can suyu oldu.
5: Can suyu kesinlikle oldu. Fazlasıyla oldu hatta. 3-4 aydır tabiri caizse yatıyorduk. Hiç iş yoktu. Şu an işlerimiz gayet açıldı.
6: Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobil piyasası hareketlendi. Sektör temsilcilerine göre bayram tatilinde memleketine gitmek isteyen ya da tatil planı yapanlar ulaşım sorununu çözmek için ikinci el araç alımına yöneliyor.
3: Bu hafta itibariyle ciddi bir hareketlilik var. Bizim de beklentilerimizin üzerinde bir şaşırdığımız bir artış var. Mayıs ayının ilk iki haftasına göre şu an %50-60 durumda.
5: Bayram arifesiyle insanların araçlarını değiştirmesiyle, yeni araçlar almasıyla, sıfırdan araç almasıyla bayağı bir hareketlilik başladı.
2: İnsanlar akın akın geliyorlar. Araç fiyatlarına bakıyorlar işte. Daha uygun araç bakmaya çalışıyorlar.
4: İkinci eldeki bayram hareketliliğinin bir diğer nedeni de kiralama şirketlerindeki doluluk.
3: Kiralamalar da dolu. Şu an %95 kiralık otomobillerde de doluluk oranı var. Kiralayamayanlar da araç değiştirmek istiyor. Kiralık araçlarında doluluk oranlarının yüksek olması ikinci ele de bir fırsat yarattı diyebiliriz.
5: Altın piyasası da biraz hareketli. Onun için de yatırım olanlar var ama genelde binici olarak alıyor.
6: Otomobil son yıllarda yatırım aracı olmaktan çıktı. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan kullanıcılar tarafından talep görmeye başladı. Peki araç sahibi olmak isteyenler en çok hangi ödeme yöntemini tercih ediyor?
1: Peşin düşünüyoruz biz.
3: Satışların şu an %55 ve 60'ı nakit olarak gerçekleşiyor. Yani yatırımdan dönen tüketici, işte altın veya döviz bozan tüketici geliyor. Kredi kullanarak İkinci el alanların sayısı %10'un altına düştü. Tasarruf finansman şirketlerinin çok dosyası var. Sektörün şu an %20-25'ini domine etmiş vaziyetteler. Kredi kartını çok görüyoruz. Tamamlayıcı bir finansman oluyor.
0: Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yüzyıllardır süregelen bir gelenekten bahsedeceğiz şimdi. Adı Gelin Koçu. Adlandırılan bu gelenek Kurban Bayramı öncesinde nişanlı çiftler arasında yaşatılıyor.
7: İki yeni tanışmış ailenin dayanışma süreci diyebiliriz. Her yeni nişanlanmış yuva kuracak yavrulara nasip olmaz. Niye? Nişanlılık süreci Kurban Bayramı'na denk gelen çiftler bu etkinlikten, bu keyiften yararlanırlar.
8: Kurbanlık koça kına yakılıyor, tüllerle, çiçeklerle süsleniyor. Nişanlıya kurbanlık koç gönderiliyor.
9: 8 yıl oldu.
8: Ankara Beypazarı ilçesinde nişan koçu geleneği devam ettiriliyor. Bayramda damat tarafı geline süslenmiş kınalı koç getiriyor.
7: Burada erkek tarafı koç alır, gelin kızımıza, nişanlı kızımıza takı takacak işte tılsım, beşi birlik veyahut da zincir olmak kaydıyla büyük görkemde bir koç alınır.
10: Zincir şöyle.
11: Şöyle mi?
10: Aynen öyle.
12: Kurban pazarından seçilen koçlar özenle süsleniyor. Damat adayları tarafından gelin adaylarına götürülmek üzere kız tarafının yaşadığı eve getiriliyor.
10: Gel.
11: Allah razı olsun.
13: Bunun annesine de geldi. Oldu bitti var bu. Herkes gücünün yettiğini getirir. Koç olacak, başka olmayacak. Hem de beyaz olacak. Nasıl gelin gelinlik beyaz giyer, bu da beyaz olur.
8: Gelin tarafı ise nişan koçunu karşılıksız bırakmıyor.
7: Buradaki amaç ailelerin kaynaşması, sıcak bir ortamın oluşması. Ya neticede sağlıklı bir

0: yuvanın bacasının tüttürülmesi için atılan ilk adım diyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
2: Trabzon'un coğrafi işaretli lezzetlerinden birini şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Hamsi Köyü'nün adını alan ve yaklaşık bir asırdır yapılan sütlaç, yaylalarda beslenen hayvanların verdiği sütle hazırlanıyor. Hamsi Köyü sütlacı yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

0: Hamşiköy sütlacı 100 yıldır yapılıyor. Ben anneannemden öğrendim. Yaklaşık 3 yıldır ben yapıyorum. Özellikleri ineklerimizin bol yeşilliğin içinde, çiçeklerin otladığı yayladan gelen sütümüzü bakır tenceremize alıyoruz. 100 yıl önce yapıldığı gibi bakır tenceremizde pişiriyoruz. Beş kilo sütümüz var, 250 gram pirincimiz var, 500 gram şekerimiz var.
1: Şimdi sütümüz burada kaynadı.
0: Pirincimizi yıkıyoruz, pirincimiz hemen su çekmeden sütün içine atıyoruz ki pirincimiz su çekmesin, süt çeksin, sütle beraber pişsin diye. Kaynayan sütümüzü tencere değişikliği yaptık şimdi. Pirincimizi dökeceğiz. Aşağı yukarı 35-40 dakika pişireceğiz. Pirincimizi döküyoruz. Şimdi tuzumuzu da ekliyoruz. Çok az miktarda tuzumuz. Hemen ardından da beklemeden toz şekerimizi ekliyoruz. Şimdi pirincini ekledik, kaynattık, pirincimizi pişirdik. Ardından tuz ve şekeri de ekledik. Şimdi yaklaşık 30-35 dakika kaynatıp kıvam almasını bekliyoruz. Şimdi sütlacımız pişti. Gördüğünüz gibi krom taslarımızın içine koyuyoruz. Sütlacımızın üstüne tercih edenler için bahçemizden getirdiğimiz fındıkları ayıklıyoruz. Kavurup öğüteceğiz. Tercih edenler sütlacın üstüne koyup afiyetle yiyecek.
2: Anadolu mutfağının lezzetlerini ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Şanlıurfa'nın coğrafi işaret tescilli yemeklerinden Urfa Pencer Borani'si özel günlerde daha çok tercih ediliyor. Şef Ayşe Akyol, Borani'nin nasıl yapıldığını anlattı. Şanlıurfa'nın köklü lezzetlerinden biri olduğunu söyledi. Siz bu haberimizi izlerken biz de bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

unutulmaya yüz tutmuş borani yemeğini yapacağız. Görüntüsü olarak cezbedici bir yemektir. Şimdi yemeğimize köftemizi yoğurarak başlayabiliriz. Köftemizin içerisine köftelik ince bulgurumuzu alıyoruz. Karabiber baharatlarımızı kullanacağız. Tuz ve Urfa isotuyla güzelce yoğuracağız. Dövülmüş, siniri alınmış kare etimiz var. Kare etini koyuyoruz. Köftemizin içerisine aldık güzelce. Et alındıktan sonra daha bir sakızlaştı. Yuvalama aşamasına geçiyorum.

ben biraz pratik olsun diye iki tane aldım. Yağımız biraz kızardıktan sonra yuvalaklarımızı kızgın yağa atacağız ve kızartacağız. Evet. Çok güzel kızarmış ve dağılmamış. Bizim istediğimiz de buydu. Şu an yağımız erimek üzere. Parça etimizi kızarmış yağımızın içerisine koyup bir taşım kızartacağız. Haşlıyoruz, sonrasında da kızartıyoruz. Sonrasında da bu et suyunu Boran'ı yemeğimizin suyuna ek yapacağım. Daha lezzetli oluyor sanırım. Et kalmadı içerisinde. Sanırım etim kavruldu. Sesleri de duyuyorsunuz. Kokusu da mükemmel Sade Yağ'ın. Biz alıyoruz bayağı kokusunu yoğun bir şekilde. Bu da bizim pancar sapımız. Tabii işlem görmüş. Yıkanmış, ince ince doğranmış, ayıklanmış. Sonrasında da suda haşlanmış. Haşlanmış nohutumuzu ve börülcemizi koyduktan sonra sıcak suyumuzu ve et suyumuzu tenceremizin içerisine alacağız. Şimdi börülceden başlayayım. Kavrulan etlerimizin, kavrulan pancar sapımızın içerisine börülce, Urfa deyimiyle lolas, lolazımızı ekliyoruz. Lolazı da ekledim. Bir güzel kavuruyorum şimdi. Nohutlarımız haşlanmış. Yani yuvalakta demiştim ya, ufak olanı makbuldür. Nohutu da daha ufak olursa daha lezzetli oluyor. Genelde ufak nohut tercih ediyoruz. Yağda bütün malzemelerim kavruluyor. Kavurma aşaması bitmek üzere. Boran yemeğimin son olarak da et suyumu, bir de sıcak suyumu ekleyeceğim. En son olarak dediğim gibi baharatlarını koyacağım. Safran ekliyorum. O da bir çay kaşığı kadar yeterli gelecektir. Rengini daha canlı tutsun diye. Tuz ve karabiberimi ekliyorum. Urfa'nın yöresel yemeği olan Boran yemeğimiz sunuma hazır. Yiyenlere afiyet olsun. Oh, duman üstünde. Çok güzel de özdeşleşmiş. Tam istediğimiz gibi kıvamı. Kızartmış olduğum köftemi, yani yuvalağımı tabağa serpiştiriyorum. Bol yuvalaklı severim. Daha doyurucu oluyor, daha lezzetli oluyor. Bu şekilde. Yani sarımsaklı yoğurt olmazsa olmazımız. Şöyle. Evet, Şanlıurfa'mızın yöresel yemeği olan Boran yemeğimiz bitti. Yemeğe hazır. Afiyet olsun.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 26, Bursa yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla yağmurlu 24 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 26, Mersin güneşli 26 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 23, Kayseri yer yer yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 18, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 29, Gaziantep güneşli 28 derece.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: aranın ardından Habertürk ekranlarında yeniden beraberiz değerli izleyiciler. 28 Mayıs sabahında saatlerimiz 7'ye yaklaşırken. ABD ordusu İran'ın Bender Abbas bölgesine saldırı düzenledi. İran devrim muhafızları saldırılara ABD üssünü hedef alarak yanıt verdi. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda Bender Abbas yakınlarında tehdit oluşturduğu öne sürülen askeri bölgeye yeni hava saldırıları düzenledi. Açıklama yapan ABD'li bir yetkili, eylemlerin ölçülü ve tamamen savunma amaçlı olduğunu belirtti. Amaç ateşkesi korumak ifadelerini kullanıldı. İran devrim muhafızları ise saldırılara ABD üssünü vurarak yanıt verdi. ABD'nin artan saldırılarının daha kararlı bir yanıtı tetikleyeceğini belirtti. Bender Abbas hava alanı yakınlarındaki saldırı sonrası ABD hava üssü hedef alındı. Washington'ın saldırıların sonuçlarından sorumlu olacağının da altı çizildi. Yine Kuveyt ise İran'la olan savaşta kırılgan ateşkesin tehlikede olduğunu belirtti. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamaya göre hava savunma sistemleri füze ve İHA saldırılarını engellemeye çalışıyor. Kurban Bayramı tüm dünyadaki Müslümanlar tarafından coşkuyla kutlanıyor. Suriye'den Yemen'e, Afrika kıtasından Avrupa ülkelerine kadar dünyanın çoğu ülkesinde sabah erken saatlerde camiler bayram namazı için doldu taştı.
1: Milyonlarca kişi camilerde toplandı. Ardından cemaatle ve aileleriyle bayramlaştı. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutladı. Suriye'de Esad rejiminin düşmesinin ardından ikinci Kurban Bayramı namazı kılındı. Namaz ülke genelinde camilerde ve açık alanlarda yoğun katılımla eda edildi. Suriye Cumhurbaşkanı Şara da bayram namazını Halep'teki Abdullah bin Abbas Camii'nde halkla birlikte kıldı. Rakka'da ise yüzlerce kişi bayram namazı için belediye stadında toplandı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te de 140 bin kişi Kurban Bayramı namazını Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da eda etti. İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin dayattığı kısıtlamalara rağmen bayram namazı kılındı. Mısır'da da Cumhurbaşkanı Sisi ve yüzlerce Müslüman başkent Kahire'de namaz kıldı. Irak, Beyrut, Bahreyn, Kuveyt, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de camiler doldu taştı. Yemen'de de Müslümanlar Kurban Bayramı namazını Taiz kentindeki Hürriyet Meydanı'nda eda etti. Etiyopya ve Kamerun'da da binlerce Müslüman sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. İranlılar da Kurban Bayramı namazını Tahran Üniversitesi yerleşkesinde kıldı. Almanya, Hollanda, Fransa, İsveç, İtalya, Ukrayna ve Endonezya gibi birçok ülkede de binlerce Müslüman bayram namazı için saf tuttu.

0: Tokyo Camii'nde bayram namazı yoğun katılım nedeniyle 3 kez kılındı. Balkanlar'da Kurban Bayramı coşkusu yaşandı. Afrika kıtasının en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja ve Madagaskar'da da Müslümanlar bayram namazını camilerde ve açık alanlarda kıldı.
1: Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan Müslümanlar Kabe'de ziyaret tavafını yaptı. Ardından ihramdan çıkan Müslümanlar hac görevini tamamladı.
2: İki milyona yakın Müslüman kutsal topraklara gitti, hac ibadetini yerine getirdi. Hac adayları Arafat Vakfesi'nin ardından Müzdelife'ye geçti. Namaz kılıp vakfe duası yaptı, şeytan taşlama için taş topladı. Gece yarısından itibaren kafileler halinde Cemerat'taki şeytan taşlama alanına gidildi. Akabe Camisi'ne 7 taş atıldı. Ardından yine yürüyüşle Kabe'ye ulaşıldı. Kabe'de ziyaret tavafı ve say gerçekleştirildi. Ardından ihramdan çıkan Müslümanlar hac görevini tamamladı. Hacılar bayramda şeytan taşlamayı sürdürecek. Kabe'ye giderek veda tavafı yapacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'le bayramlaştı. Edirne 9. Hudut Komutanlığı'nda telefonla askerlere seslenen Erdoğan sınır güvenliğinin önemine vurgu yaptı.
3: Milletimizin iftihar kaynağı olan tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. İstiklalimiz uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.
0: Mehmetçik'le bayramlaşma törenine telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlerin bayramını kutladı. Sınır güvenliğinin önemine vurgu yaptı.
3: Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyor. Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden, güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Edirne'de 9. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Yunanistan sınırında görev yapan Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyaret ederek görev yapan askerlerle bayramlaştı.
4: Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgesinde korumakla görevli birliğim, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır komutanım.
5: Asil Türk milletinin namus ve şeref timsali şanlı Türk bayrağını öpüyor ve sana teslim ediyorum.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayramın birinci gününde Alparslan Türkeş'in kabrini ve Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli burada yaptığı konuşmada 27 Mayıs darbesine dair de mesajlar verdi.
6: 27 Mayıs şehitlerimizin aziz hatırası karşısında nefsimizi hesaba çektiğimiz, bugün oturduğumuz makamların, üstlendiğimiz vazifelerin ardında nasıl mübarek fedakarlıklar bulunduğunu yeniden hatırladığımız kutlu bir muhasebe günüdür.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 27 Mayıs darbesinin 66. yılına ilişkin mesaj verdi. Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Ankara Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.
6: Ülkücü için makam hakkı verilecek bir emanettir. Şehadet bizim inancımızda tükeniş değil, diriliştir. Şehitlerimiz batılın, zulmün ve zilletin karşısında dağ gibi duruşu ve dosdoğru yaşayışıyla hepimize örnek olan, Peygamber Efendimiz'e komşu olan, olma duasını taşıyan yiğitlerdir.
2: Ülkücü Şehitler Anıtı'nda Kur'an-ı Kerim okundu, Bahçeli anıta kırmızı karanfiller bıraktı.
6: Ülkücüler çetin zamanların çakıllı yolların, dar geçitlerin, sisli gecelerin yılmaz ve sarsılmaz yolcularıdır. Nefsini rafa kaldırmış, korkularını ardında bırakmış dava adamlarıdır. Ülkücülük bir ömür taşınacak en yüce şereftir. Şehitlerimizin huzurunda bir kez daha ilan ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik ve beraberliğini son nefesimize dek gözeteceğiz.
2: Bahçeli Parti'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in kabrini de ziyaret etti. Karanfil bıraktı, su döktü. Bahçeli, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nda gerçekleşen bayram kahvaltısına da katıldı.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in İzmir programı öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda çıkan olaylarla ilgili soruşturma da gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. Meydana girmek isteyenlerle polis arasında arbede çıkmış, polis tazyikli suyla gruba müdahale etmişti. Göstericilerden biri Toma'ya zarar vermeye çalışmıştı. Soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Toma'ya zarar veren kişi tutuklandı. Polise mukavemette bulunan şüpheli ise adli kontrolle bırakıldı. İzmir Valiliği Cumhuriyet Meydanı'nda yapılmak istenen miting için Gündoğdu Meydanı'na da adres göstermiş. Cumhuriyet Meydanı'nda polis geniş güvenlik önlemi almıştı. CHP'de Özgür Özel döneminde kullanılan iki lüks araç genel merkez önüne getirildi ve camına haram araç yazılarak satılığa çıkarıldı. Tahliye kararının ardından Özgür Özel genel merkezden yürüyerek ayrılmış, makam araçları ise otoparkta kalmıştı. O araçlar yerleşkenin önüne getirilerek satılığa çıkarıldı. Basın danışmada Atakan Sönmez, araçların Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde satılığa çıkarıldığını söyledi. Belediye başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu Özkan Yalım'ın dizayn ettirdiği öne sürülen araçtan elde edilen gelirin Uşak'ta sosyal hizmetler için kullanılacağı ifade etti. Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı iddia edilen aracın gelirinin ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne gönderileceği belirtildi. Dernekten yapılan açıklamada ise söz konusu bağışın kabul edilmeyeceği açıklandı. Tarih 27 Mayıs 1960. Ordu içerisinde bazı general ve subayların oluşturduğu 37 kişilik Milli Birlik Komitesi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk askeri darbesini yaptı. Darbeden sonra Yassıada'da kurulan mahkemede Demokrat Partililer yargılandı. Kare kare hafızalara kazınan süreç, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş başbakanı ve bakanlarının idamıyla sonuçlandı. Başbakan Adnan Menderes'le iki bakan idam edildi. Peki Türkiye'yi darbeye götüren Türkiye demokrasi tarihinin en karanlık günlerinde neler yaşandı izleyelim.
7: Gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır.
8: Tarih 27 Mayıs 1960'ı gösteriyordu. Türkiye Albay Alparslan Türkeş'in radyoda yayınlanan bu sesiyle ilk kez darbeyle tanıştı. Peki Türkiye'yi darbeye götüren süreçte neler yaşandı? Türkiye'de 1946 yılında çok partili hayata geçildi. 1950 yılında yapılan seçimlerde sandıktan çıkan Demokrat Parti iktidara geldi ve Adnan Menderes başbakanlık koltuğuna oturdu. Menderes sonrasında iki kez daha seçimden zaferle çıktı. Ancak Demokrat Parti iktidarının son dönemlerinde ülkede hem ekonomik kriz vardı hem de siyasi gerilim. Gerilim zaman zaman şiddetle kendisini gösterdi. Tarihe acı bir damga vuran 6-7 Eylül olayları yaşandı. Bu dönemde muhalefet partisi CHP'nin genel başkanı İsmet İnönü bazı yurt gezilerinde saldırıya uğradı. üniversite öğrencileri hükümet aleyhine gösterilere başladı.

0: İstanbul Beyazıt Meydanı'nda üniversite öğrencilerinin eylemi sırasında bir öğrenci polis kurşunuyla hayatını kaybetti. Bu sırada ordu içerisindeki bir grup darbe hazırlığı içindeydi. Komuta kademesinde olmayan 37 subay 26 Mayıs gecesi harekete geçti. Emir komuta zinciri içerisinde olmayan bu darbede ilk hedef ordunun üst kademesindeki isimleri gözaltına almaktı. Komutanlar gözaltına alındıktan sonra sıra sivil hedeflere gelmişti. Annem Menderes Kütahya'da gözaltına alındı. Ankara'ya götürüldü. Kabine üyeleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Genelkurmay Başkanı da tutuklandı. Milli Birlik Komitesi Anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni feshetmiş, siyasi faaliyetleri askıya almıştı. 1 Mayıs akşamı sandıktan zaferle çıkan Demokrat Parti'nin iktidarı tam 10 yıl sonra yine 1 Mayıs akşamı silahların gölgesinde sona ermiş oldu. Başbakan Adnan Menderes, diğer tutuklu Demokrat Parti üyeleriyle Yassıada'da hapsedildi. Adadaki yargılamalar 14 Ekim 1960'ta başladı. Toplam 592 sanık anayasayı ihlal suçuyla yargılandı.
1: Ben zannettim ki Yunan başvekiline Tazi-i Mutazammin bir mektup yazmışım.
0: Yargılamalar 15 isim için verilen idam kararıyla son buldu. Birlik Komitesi Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam kararlarını onayladı. 65 yaşının üzerinde olması nedeniyle Bayar hakkındaki idam kararı hapis cezasına çevrildi. Kare kare hafızalara kazınan süreç cezaların infazıyla sonuçlandı. Türkiye Başbakanını ve iki bakanını idam etti.
2: Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı dosyası yeniden açılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek saldırıyla ilgili takipsizlik kararının bozulduğunu açıkladı. Gürlek saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasının amaçlandığını söyledi.
0: 11 yıl önceki saldırıyla ilgili dosya yeniden açılıyor.
3: Ambulans isteyin.
4: Hadi bindir. Kaç.
0: Evet. Saldırı 4 Nisan 2015'te düzenlenmiş. Çaykur Rizespor maçından dönen Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse Trabzon'da ateş açılmıştı. Saldırıyla ilgili verilen takipsizlik kararı yeniden incelendi. Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma kararı aldı. Açıklamayı Adalet Bakanı yaptı.
5: Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılmamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanması kamu vicdanını rahatsız etmeye devam etmiştir. Vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik. Bu kapsamda bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı dün itibarı ile alındı.
0: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, saldırıyı sporun ruhuna ve toplumsal huzura yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak niteledi.
5: Bu kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır. Adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz.
2: İzmir'in Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlatılarak operasyon düzenlenmişti. Belediye Başkanı Mustafa Günay, örgüt kurma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kanununa muhalefet suçlamalarıyla tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Mustafa Günay hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi.

0: Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler 7 yıl önce HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı. Acılı aileler evlat nöbetinde 14 bayramı geride bıraktı. Tek bir istekleri var: bir an önce evlatlarına kavuşabilmek.
1: Bizim bayramımız yok çünkü içimiz buğruk, ciğerimiz yanıyor. İçimizdeki ateş dilmiyor, bu gözümüzdeki yaş dilmiyor.
2: Onlar evlatları kandırılarak dağa kaçırılan acılı aileler. Bu bayramda da yaşlı gözlerle evlatlarının yolunu gözlüyorlar.
1: Onsuz bayram bize zindandır. Çünkü başımızı rahat yastığa kuramıyoruz. Çünkü onu çok özlüyoruz. Ben çocuğuma doyamadım. Onu küçük yaşta kaybettim, ona doyamadım. Ama o da anne babaya doyamadı. O da yetim gibi.
2: Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdürüyorlar. 7 yıl önce başlayan nöbetin üzerinden 14 bayram geçti. Bu bayrama da çocuklarından uzak girdiler. Mevlüt'e 3 da 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren annelerden sadece biri.
1: Ben oğlum 1 Haziran 2015'te maalesef kurs diye evden çıktı, bir daha dönmedi.
2: Gözü yaşlı anne oğluna seslendi.
1: Çocuklarımızı versinler. Oğlum neredesin, çık gel, o silahları atın. Gelin güvenli güçlerimize teslim olun. Çocuklarımız burada olsa çifte bayram yaşardık. Oğlum ne olursun dön gel.
2: 7 yılda 385 aile dönüşümlü olarak oturma eylemine katıldı. Şu ana kadar 77 aile çocuğuna kavuştu.
3: Bugün gözü yaşlı anne babalar olarak hepimiz evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz.
2: Aileler çocuklara teslim olmaları için çağrıda bulundu.
3: Yani artık yeter diyoruz. Artık altın o silahları, gelin güvenli güçlerimize teslim olun.
0: Kurban Bayramı'nın klasikleşen görüntülerinden biri de kaçan kurbanlıklar oluyor. Rize ve Çorum'da kaçan kurbanlıklar hem sahiplerine hem de çevredekilere zor anlar yaşattı.
2: Sahiplerinin elinden kaçtılar. Herkese ecel terleri döktürdüler. Rize'de bir boğa kesimden hemen önce ipini koparıp kaçtı. Sahipleri boğayı sakinleştiremeyince belediyeden yardım istedi. Boğa atılan uyuşturucu iğneyle güçlükle sakinleştirildi. İple bağlanan boğa götürüldüğü alanda kesildi. Benzer görüntüler Çorum'da da yaşandı. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık evin bahçesinde korku dolu anlara neden oldu. Hayvanın sahibi Bodrum'a kaçıp saklanmak zorunda kaldı. Bahçeden çıkartılan kurbanlık veteriner tarafından iğneyle sakinleştirildi. Fenalaşan kurbanlık sahibi hastaneye kaldırıldı.
0: İstanbul'un tarihi mekanlarına ev sahipliği yapan Tarihi Yarımada bayramın ilk günü yoğundu. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenlerse Eminönü'nü tercih etti.
4: Nasıl geçiyor bayram?
5: Vallahi çalışıyoruz bayramda da, nasıl geçsin?
4: Ama çok güzel bugün, tam gezme masası.
6: Sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık, çocukları bir gezdirmek istedik Eminönü.
7: Balık ekmek yiyen de vardı, fotoğraf çektirip manzarayı seyredendi. En çok da vapurla boğazın keyfini sürdüler.
0: Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler, şehir dışından İstanbul'a gelmeyi tercih edenler ve turistlerin rağbet göstermesiyle Eminönü bayramın ilk günü hareketliydi. Tarihi Yarımada'nın tadını çıkaranlar bol bol gezdi, manzarayı seyretti, vapurla boğaz turu yaptı.
8: Geziyoruz işte Eminönü, Taksim, Kabataş, Beşiktaş, gezeriz böyle.
4: Metro da bedava, normal de bedava, o yüzden.
0: O yüzden daha mı çok gezeceksiniz bugün?
4: Evet, evet.
9: Eşim, 3 tane çocuğum var ve baldızım var. Bir Kadıköy'e gittik, geldik vapurla. Böyle çok
0: boğaz
9: güzel.
0: Boğaz havası aldınız.
9: Evet, bir balık ekmek çocuklarla beraber yiyoruz.
0: Nereden geldiniz?
10: Azerbaycan başından geldik.
0: Hoş geldiniz. Bayram için mi?
10: Evet, bayram için.
7: Bayramda 4 gün boyunca ücretsiz olan şehir hatları vapurlarına da ilgi yoğundu.
11: Bayramımız çok güzel geçiyor. Tuzla'dan geldik. Küçük oğlum, büyük oğlum ve eşimle birlikte.
10: maşallah.
11: Birazdan Boğaz turu yapacağız, onu bekliyoruz.
6: Büyük adaya geçeceğiz. Gidelim gezelim yani. Çocuklar görmedi hiç adayı.
0: İlk defa gidiyorlar.
6: İlk defa götürüyoruz. Evet.
0: Küçük oğlunuz.
6: Küçüğümüz, evet.
0: Ay, maşallah. Kaç aylık?
6: 7 aylık.
0: Eminönü havası alıyor şu anda.
6: Evet, aldı. İlk defa böyle çıkardık dışarıya. Hava çok güzel.
0: Bayramda el öptük mü?
12: Elbette. Bütün büyüklerimin ellerini öptüm.
0: Harçlık aldık mı bu bayram?
12: Geçen sene yaklaşık 4000 TL topladım.
0: Oo, iyi toplamışsın.
12: Bu sene 5000'i hedefliyorum.
7: Eminönü geçen bayramlara göre daha az kalabalık olsa da gün boyu hareketliydi.
0: Bu bayram İstanbul'dayız.
12: Evet, bu bayram İstanbul'dayız.
0: Peki nasıl buldunuz İstanbul'u? Boş mu, kalabalık?
12: Kalabalık, güzel.
5: Giden gitmiş, valizini alıp gitmiş.
8: Trafik de sakin, insan yoğunluğu da biraz sakin.
0: Trafiğin olmaması nasıl güzel?
8: 10 numara, valla.
0: Hep böyle olsa gerek.
8: Aynen, keşke.
13: Darül'e Cize'de bayram kahvaltısı mutluluğu vardı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı programda uzun uzun sohbet edildi, kahvaltılar yapıldı. Ziyaretçilerin de akın ettiği Darül'e Cize'de bayramı 3 kuşak bir arada karşıladı.
14: İyi bayramlar. Bayramınızı kutluyorum. Ay, teşekkür ederim. Estağfurullah. Nasılsınız? İyi misiniz?
15: Ben de eskiseyim.
16: Aileme gittiğimde de o bayram buraya gelememiş olmanın hüznünü yaşıyorum. Hem ciddi bir yalnızlık hissediyorsun, hem ciddi bir koruma hissediyorsun. Yani...
15: Çok şükür iyidir. Kurban bayramı.
16: 3 tane çocuğum da geliyorlar. Onlar da buranın bu atmosferini böyle solusun istiyorum.
14: Gözleri yollarda olanların beklediği bayram günü geldi, çattı. Darülaceze sakinleri yine hem buruk hem mutlu bir bayram sabahına uyandı. Ziyaretçiler arttıkça yüzler güldü ama gözler yine önce yakınlarını aradı.
17: Benim kızım Muğla'da.
14: Evet. Selam gönderin buradan. Ya
17: kızıma, kızımın bayramını kutluyorum. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Bekliyorum, inşallah gelir.
14: 130 yıllık Darülaceze'de bu bayramda gelenek bozulmadı. İstanbul Valisi Davut Gül, Darülaceze sakinleriyle kahvaltı masasında buluştu. Küçükler büyükleri ziyaret etti.
18: Çok şık görünüyorsunuz.
19: Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de geliyorsunuz, bizi iyi görün böyle.
18: Sağ olun.
19: Temiz görün.
18: Kaç yıldır buradasınız?
19: 10 yıldır buradayım aşağı yukarı. Benim eşim vefat ettikten sonra buraya geldim. Eşimi çok seviyordum, rahmetliyi. Burası bir aile ocağı. Burası bir aile yuvası.
14: Bir an dalıp giden gözler sohbetle, bayram şekeriyle yeniden güldü.
20: Kıymetli başkanımızın her bayram bir organizasyonu var.
18: Evet.
20: 3 nesil bir arada. Torunların, babaların ve dedelerin, anneannelerin, babaannelerin olduğu bayramı tam bayram tadında yaşıyoruz.
14: Darülaceze sakinlerinin bayram kahvaltısına kurum başkanı Esra Ceceli İslam da katıldı.
21: Bayramlarda çok ziyaret alan bir kurumuz. Her bayram sabahı Darülaceze'de devlet korumasında yetişmiş, büyümüş çocuklarımız ninelerini, dedelerini ziyarete geliyorlar. Bu bir gelenek. Her bayram sabahı burada 3 nesil toplanıyoruz.
14: Bayram kahvaltısından sonra İstanbul Valisi Davut Gül, Darülaceze sakinleriyle bayramlaşıp ikramda bulundu. Programdan sonra bu kez İstanbullular sakinleri ziyarete geldi. Kurumun bahçesi güneşli havayla daha da renklendi.
21: Biz de her bayram buradayız. Büyüklerimizle birlikteyiz. Ailemizden önce burayı aile bildik. Buraya geliyoruz. İnşallah her bayram bu şekilde çocuklarımızla ziyarete gelmeye devam edeceğiz.
14: Kurban kesiminin de yapıldığı Darülaceze'de kurban bağışları bayram boyunca kabul edilecek.
13: Kurbanlıklar kesiliyor, etler sofralara gelerek göz dolduruyor. Bayramda sofraların olmazsa olmazı tabii ki kavurma. Peki lezzetli kavurma pişirmenin püf noktaları neler? Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil ve kameraman Mustafa Kemal Kiruk, Şef Şeref Artagan'a misafir oldu. Şimdi sözü onlara bırakalım.
22: Kurban
1: Kurban Bayramı'nda tencerenin başındayız. Neden? Kurbanlıklar kesildi. Sonrasında mutfağa geldi ve kavurma yapılacak. Kavurma aslında Türk mutfağının Kurban Bayramı'nda özellikle vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Doğru kavurma lezzetli bir şekilde nasıl yapılır? Kurbanın neresinden kavurma yapılmalı ve hangi malzemeler kullanılacak? Tabii şefimiz Şeref Artagan bize anlatacak. Onunla beraberiz. Hoş geldiniz.
10: Sizler de hoş geldiniz. Merhabalar. İyi bayramlar şimdiden. Efendim kurbanda dana et.

0: biz sizlere hazırladık bugün. Dana etinin but kısmı ile bir kavurma yapacağız. Tabii kavurma dananın birçok yerinden, pançetası dediğimiz yeri var, ön kol dediğimiz yeri var, yumurtalık dediğimiz yeri var, birçok yerinden yapılabilir. Ama en güzel, en keyifli yeri but kısmıdır. Biz şimdi sizlere buttan güzel bir kavurma yapacağız.
1: Bir de malzemeleri tabii anlatır mısınız?
2: Aslında
1: neyle kullanılır? Çok malzemeli olur mu? Az ve öz müdür?
0: Hemen hemen her evde olan varsa işte biraz soğan, tuz ve iç yağı. Biz evdekilere daha pratik olması açısından da sirke ekledik. O da birçok evde bulunuyor zaten.
1: Peki ne kadar sürede pişer? Ev hanımları mutfakta bunun için ne kadar zaman geçirecek?
0: Şimdi ev hanımları normalde bunu düdüklüye bırakıyorlar. Düdüklüye teslim etmemek lazım bir kere. Herhangi bir tencerede biraz sirkenin de desteğiyle 1-1,5 saat içerisinde pişirebilirler. Düdüklüde pişirecekleri süreyi bir sirkeyle onlara sağlayacağız.
1: Peki o zaman hadi başlayalım.
0: Başlayalım. Etler bir kere yıkanmaz efendim. Neden? Etin kendi bir canlı organizma olduğu için bunun içerisinde gözle görülmeyen tabii ki bakteriler var. Yıkarken tüm bangoyu, tüm etrafa o organizmaları bir kere yayıyorsunuz. Ayrıca yıkamaya gerek yok. Etimiz imkan varsa kurbanda aynı gün genelde pişiyor. Öyle bir geleneğimiz var biliyoruz ama biz şefler naçizane en azından bir gün dinlendirilmesini tercih ediyoruz. Çünkü özellikle dinlenen et çok daha keyifli oluyor.
1: Ama şansımız yok. O mutfağa geldi. Bir an önce pişirecek değil mi hanımlar? İlk aşama ne oluyor?
0: Beyler bekliyor. Evet. Bir an önce diyor ki sofraya gelsin de şu güzel kavurmalardan yiyelim. Evet gelecek. Gelmesi için ne yapacağız? Biraz soğandan işte burada destek alacağız. O ağırlığını, etin kanlı ağırlığını önce suyunu çektireceğiz. Ardından da soğanı vererek dengeleyeceğiz.
1: Peki bir de kurban etinin kokması var tabii ki. Kimisi sever, kimisi sevmez ama dana pek kokmaz ama etsin biraz daha böyle yerken kokmaması için tavsiyeniz olur mu?
0: Efendim kokması süreyle alakalı. Biraz dinlenmediği için, istirahat etmediği için et dolapta ya da kemiğin üzerinde çok hızlı piştiğinden dolayı, tazeliğinden dolayı böyle bir sorun yaşıyor insanlarımız. Ama kurban döneminin dışında taze pişmediği için de böyle bir sorun yaşamayacaklar da yaşamıyorlardır. Evet.
1: Eti kestiniz. Eti keserken neye dikkat ediyoruz?
0: Efendim eti keserken bir kere üzerindeki sinirleri olabildiğince alıyoruz. Çok da yağlı bırakmamak lazım ama kurban eti biraz yağlı seviliyor. Burada önemli olan pişmeyle ilgili izleyenlerimiz soru soracaklardır. Pişmesini hızlıca çözebilmeleri için et olabildiğince küçük doğramalarında fayda var. Et ne kadar büyürse içerisindeki pişme oranı o kadar uzun sürecektir. Ve hatalı pişirmeye izleyenlerimizi yönlendirebilir bu durum.
1: Etler doğrandı, özellikle üstündeki sinirler temizlendi ama daha küçük parçalara bölündü. Bu pişmesi açısından büyük bir avantaj olacak. Tabii bir taraftan da malzemeleri görüyoruz. Burada soğan var, ayçiçek yağı var, sirkeli tuz var ve bir de şu nedir?
0: Biz şeflerin olmazsa olmazı iç yağı var. Hayvanın iç yağı dediğimiz bir kısmı bu. Kimisi kuzu kuyruk yağı ile yapar, kimisi işte hayvan o yağlı kuzu iç kısmı ile yapar. Evlerinde bu ürünümüz olmayabilir ama kurbanda yer gelen yağlı bir kısım varsa o yağla tencerelerini önce mühürleyebilirler efendim.
1: Bir de tereyağı görüyorum.
0: Tereyağında finalde aroma vermesi için üzerine bırakacağız. O da bizim şeflerimizin püf noktası. Efendim taze kurban etine aroma verecek, o yorgunluğunu alacak, o problemli kokuyu alacak ürünlerimizin başında soğanımız geliyor. Soğanı makineden çekmiyoruz, rondodan çekmesinler. İnce ince doğrayabilirlerse iyi olur, acı olmasın, ekşi suyunu içine bırakmasın diye efendim. Yanında bizim şeflerin olmazsa olmazı ve püf noktası olarak gördüğümüz iç yağı var. Bu izleyenlerimize kalmış. Biraz ağırlaştırabilir ama güzel de bir aroma ve lezzet verir. O işte lokantalarda yedikleri lezzetli, ya burada bir farklılık var dedikleri ürün biraz da iç yağıdır, organik yağdır efendim. Çünkü çok geleneksel bir ürün kavurma, zamanında saray mutfağında da kullanılan ürünlerden bir tanesi iç yağıdır. Bizim burada izleyenlerimize her evde bulunan sıvı yağıyla bir hazırlığımız var. Her evde bulunduğu için çok rahatlıkla sıvı yağıyla büyüleyecekler. Yanında da bir iksir. Biz şeflerin yine bir iksiri. Neden iksir diyoruz? Çünkü enerji maliyetleri pahalı, zaman değerli. İşte eve birazdan misafir gelecek. Burada sirkemiz ve tuzumuz var efendim. Sirke ve tuzu biz güzelce karıştırıyoruz. Bunu kanlı suyunu çektikten sonra etimize vereceğiz. Ortalama biz 30 dakika faydası olacak.
1: Artık malzemeleri gördük. Et pişmeye yakın. Nasıl pişireceğiz?
0: Efendim şimdi öncelikle etimizi pişirmek için dedik ya düdüklü tencere kesinlikle kullanmayacağız. Büyük olabildiğince geniş bir tencereye etimizi almamız gerekiyor. Biz burada çelik tencere kullanıyoruz. Evlerinde olan herhangi bir tencerede de gayet rahat yapabilirler.
1: Ocağın ateşini yaktık ve tencerede kızmaya başladı. Şimdi bu aşamada hangi yağı kullanacağız ustam?
0: Efendim öncelikle biz iç yağımızı şöyle birazcık kevgirimizin yardımıyla içerisine şöyle
1: koydunuz. Ayçiçeği kullanacak mısınız biraz? Şöyle dökelim mi?
0: Lütfen,
1: şöyle biraz döküyorum. Yeter mi? Çok
0: onun
1: mu?
0: Hepsi 10 kiloya uygundur.

0: yüzüm döktüm şu an. Biraz tamam, yağdan kaçınmak istiyorum. Evet. Tamam.
1: Evet, şöyle yağımızı verdik.
0: Evet.
1: Şimdi tereyağla vereceğiz. Efendim, şimdi hayvansal yağımızla sıvı yağımız buluştu. Güzelce bunları şöyle 180-190 derece sıcaklığa gelene kadar kavuruyoruz. Ateşimiz yükseldiğinde de etimizi hemen içerisine vereceğiz.
0: Merak ediyorum, o sirkeli tuz ne zaman devreye girecek?
1: Ürünümüz maillard dediğimiz dışını mühürlediği zaman içerisindeki şeker ve protein miktarı ortaya çıktığı zaman veririz. Yani kanlı suyunu kısaca çektiğinde sirkemiz içerisine girecek efendim.
0: Eski bir sonuçta bir gelenek mutfağımızda olan, değil mi? Bize evet. Özgü bir lezzet aynı zamanda kavurma. Kavurmanın yanında böyle eşlikçisi olarak tavsiye edebileceğiniz ne var?
1: Banko pilavdır. Kavurma için en önemli ürün herhalde Türk mutfağında ve evlerde pirinç pilavıdır. Yine olmazsa olmaz cacıktır.
0: Cacıktır.
1: Üçüncüsü evet, de cacık.
0: Yağ da artık eridi, değil
1: evet,
0: mi?
1: Yağımız eriyor.
0: Evet, biraz.
1: Çok zamanı kaldı. İç yağ olduğu için ve soğuk olduğu için biraz zaman alacaktır.
0: Et içine girdiği zaman böyle cos diye bir ses çıkacak.
1: Bir mühürleme sesi. İşte biz onu istiyoruz. Neden mühürleme sesi istiyoruz? Etimizin dışında bir kabuk yapısı yapması istiyoruz. Çünkü içinde o kanlı suyu, yumuşak suyu var ki. Yani lokantada yediğinizde diyorsunuz ya, evet yedim, çok yumuşaktı. İyi mühürleniyor ve ondan sonrasında güzel bir ateşte uzun süre pişiyor o et aslında.
0: Yani en çok herkesin sevdiği şey o etin yumuşak olması, ağızda böyle dağılması.
1: Kesinlikle kısık ateşte uzun süren pişen et ve ilk önce iyi mühürlenen bir et, o coslayan et işte, o zaman bizim için çok iyi anlamına gelmektedir. Bu arada yağımız eridi.
0: Herhalde en çok sabır gösterilmesi gereken yemeklerden biri etin pişmesi.
1: Çok basit görünen ama kendi içinde nüanslar olan yemeklerimizden bir tanesi. Türk damak tadının vazgeçilmez ürünü diyebiliriz herhalde.
0: Nesilden nesile aktarılıyor tabii böyle bir gelenek. Bir de aslında mutfakta o eti muhafaza etme yöntemlerinden biri olarak da kullanılıyor.
1: Evet.
0: Eti nasıl saklamayı önerirsiniz?
1: Eti biz pişmiş saklamayı öneririz. Çünkü şu anda burada taze bir etimiz var. Çünkü kurbanda kesildi, geldi, işte içi sulu bir et. Doğru şoklama demek -18 yani evdeki difüze doğrudan atıldığı zaman içerisindeki su kayıpları ortaya çıkıyor. Bizim kendi nacizane tavsiyemiz pişirip saklamaları daha iyidir ama imkanlar da aynı çiğ yapmak istiyorlarsa yine izleyenlerin tercihidir. Bu arada atabiliriz, hazır şu anda.
0: Evet, atalım bakalım.
1: Şöyle yavaş yavaş ben içerisine doğru bırakmak istiyorum. Efendim şimdi etimizi ocağımız kızdı. Şöyle içerisine doğru atıyoruz.
0: Duyuyordun herhalde.
1: Evet, cozurdama sesleri geliyorsa et mühürleniyordur efendim. Evet, şöyle dumanı yavaş yavaş tütüyor. Bize geliyor mu kokusu?
0: Geliyor. Hem nasıl geliyor? Çünkü yağ ile birlikte o etin kokusu evet. Da yavaş yavaş şöyle, aromasını hissettiriyor.
1: Şöyle mühürlenenler, bakın şöyle gösteriyorum. Mühürlenenler şöyle, bakın kabuk yaptı. Hemen dokusu çıktı. İçini suyuna hapsetmeye başladı. Pişen yeri ve pişmen yerini görebilirsiniz. Mühürlemenizi sizlerden rica ediyoruz. Hayvansal yağla veya sıvı yağınızla.
0: Etin, bu etin, tenceredeki etin mühürlendiğini nasıl anlarız? Tamamen hepsi rengi dönünce mi?
1: Çok doğru, kesinlikle. Çok basit. Rengi hepsinin döndüğü zaman mühürlenmiştir. Ondan sonra da kanlı suyunu salmasını bekleyeceğiz.
0: Ne kadar bekleyeceğiz?
1: Yani 20-25 dakika içerisinde kanlı suyunu salacaktır. Ondan sonra kısık ateşte bir saat daha pişirdiğimiz zaman etimiz sofraya gelmeye hazır olacak. Efendim, Kurban Bayramı'nda aynı gün etin pişmesinin bir diğer nedeni de olur da o gün hazırlıksız gelen bir bayram misafiri olursa sofrada önüne bir yemek konulabilsin diye en hızlı konulabilecek ürün taze evde kesilmiş et olduğu için kavurma yapmakmış. O yüzden de bayram günleri hemen biraz aceleyle evde hemen bir kavurma yapılır. Gelen giden misafiri de mutlaka etimizden, kestiğimiz hayvandan yesin diye.
0: Misafirperverliğini gösterdiğimiz kesinlikle, güzel bayramlardan
1: kesinlikle,
0: biri.
1: Kesinlikle ağız tadında bir bayram yine şimdiden diliyoruz.
0: Diğer etler var, kurbanın diğer bölümleri var. Onları saklamak için de bazen çiğden difrize atılabiliyor. Bu doğru bir saklama yöntemi mi?
1: Normalde taze et, yani bugün kesilmiş olan bir hayvanın eti 4-5 gün iyi muhafaza edilirse, yani streçlenerek ya da vakumlanarak dolapta 4 derecede durabilir. Ama 4-5 günden uzun sürede tüketilecekse ette ağırlaşma ve koku olur. Bu sebeple de o haliyle parçalara bölerek kıymalık veya yemeklik şekilde -18 dediğimiz evin difrizine, soğuk havasına atılabilir. Etimiz mühürleniyor. Mühürlenmek üzere. Mühürleme işlemimiz bittikten sonra da biraz soğanla ve tereyağıyla lezzetlendireceğiz. Kurban kavurmayı dileyen misafirlerimiz isterlerse salçayla da yapabilirler bu arada. Salçalı da çok lezzetli olur. Bizler çok tercih etmiyoruz ama farklı damak tatlarına hitap

0: Pişmek istiyorlarsa evde bulunan özellikle domates ve biber salçasını karıştırarak kavurarak çok lezzetli ve farklı yaratıcı kavurmalar da meydana getirebilirler. Kurbanın özellikle but eti, yumurtalık dediğimiz bölgesi, kol eti her yeri tercih edilir. Tabii ki bonfileden, antrikot kısmından da yapılabilir ama oralarını mangalda değerlendirilir ya da başka ürünlerde. Uzun süren bir pişme tekniği olduğu için but gibi sıkı yerleriyle de çok rahat kavurma yapabilirler. Efendim şimdi kanlı suyunu çekmesi için kapağımızı kapatıyoruz. Biraz şöyle kısık ateşte dinlendiriyoruz. Efendim etimiz suyunu saldı. Şimdi bu suyu biraz daha çektiği zaman biz tereyağımızı, sirkemizi ve tuzumuzu vereceğiz. Şu anda daha hala tam pişmiş değil. Kefini ve kanlı suyunu bitirdikten sonra işlemlerimize devam edeceğiz.
1: Kavurma eti yüksek ateşte pişirildi, mühürlendi ve şimdi tencerenin kapağını açtık. Dumanı da tütüyor. Efendim, oldu mu?
0: Oldu. Suyunu çekti. İlk safhası güzelce oldu. Şöyle bir izleyenlerimize de mühürlenmiş halini gösterelim. Şimdi biraz soğan ve sirkeyle ikinci kısmına geçiyoruz efendim. Siz soğanı verebilirsiniz benim yerime. Lütfen şöyle. Evet, şimdi izninizle şöyle soğanla sirkeyi harmanlamam gerekiyor. Bundan sonrasında kapatacağız kapağını. Çok fazla artık kepçe koymayacağız. Çünkü bundan sonra pişmeye başladığı için dağılmalar ve kırılmalar başlar. Toplamda 1,5 saate yakın süredir etimiz pişti. Biz şöyle finaline geldik. Sonunda şöyle birkaç dakikada tereyağıyla aroma versin diye etimizi isteğe göre bu pişirilebiliyor. Çok da yağ vermeye gerek yok. İç yağı da kullandık biz. Aroma verici olarak tereyağımızı bıraktık. Efendim şimdi şöyle çok fazla da etlerimizi ufalamadan, dağıtmadan bir alt üst yapıyoruz. Dibinde suyumuz gördüğünüz gibi kavruldu, artık çekti. Şöyle tereyağımızla biraz daha zeminimizi ıslattığında hem lezzetli hem aroması yüksek, mis gibi şahane bir kurban kavurma ortaya çıkacak.
1: İşte şimdi o kavurma tabağa konulacak, servise hazır hale gelecek.
0: Evet efendim, şöyle kavurmamız güzelce merhem gibi oldu. Şöyle bir tabak kavurmayı izleyenlerimizin huzurunda pişirdik ve sofralarınıza getirdik. Şuraya doğru izninizle Mustafa Bey alıyorum. Efendim kavurmanın olmazsa olmazlarından bir tanesi cacık ve pilav dedik ya. Dileyen misafirlerimiz kurbanda şöyle biraz pilavla da şöyle kapatalım. Etlerini ağız tadıyla tüketebilirler.
1: Ellerinize sağlık. Gerçekten büyük bir emekle pişirdiniz. Kurban Bayramı'nın huzuru, bereketi sofralarımızdan eksik olmasın. Özellikle de paylaşma ruhu eksik olmasın diyelim. Ve işte bu güzel kavurmayla bu yaptığımız kavurma pişirmeyi bitirelim, sonlandıralım. Herkesin bayramını kutlayalım.
0: İyi bayramlar efendim. Ellerinize sağlık.
2: Muğla'da bir apartmanın balkonundaki mangal hazırlığı sırasında tüp patladı, yangın çıktı. Olay Marmaris ilçesinde 4 katlı bir binada yaşandı. 2. kat balkonunda mangal hazırlığı sırasında bilinmeyen bir nedenle tüp patladı. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmadı. Ailesiyle birlikte tatil için Ankara'dan Antalya'ya giden Ankara Gücü futbolcusu Furkan Perker kaza yaptı. Kazada aileden 5 kişi yaralandı.
3: Bayram tatili için Ankara'dan Antalya'ya gidiyorlardı. Yolculuk kazayla yarım kaldı. Futbolcu ve ailesi ölümden döndü. Ankara Gücü Kulübü'nde top koşturan Furkan Perker, ailesi ve arkadaşlarıyla 2 araç halinde Ankara'dan yola çıktı. Amaçları Kurban Bayramı tatilini Antalya'da geçirmekti. Manavgat yakınına geldiklerinde Vatan Perker, kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil şarampole inip beton bloka çarptıktan sonra takla attı. Burdaya dönen araçta 5 kişi vardı. Ankara Gücü futbolcusu Furkan Perker ve 4 aile üyesi yaralandı. Yaralılardan 3'ü hemen ambulansa alındı. 2 yaralıyı sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

0: Giresun'da 23 Mayıs'ta balık avlamak için yeğeniyle dereye giren ve kaybolan Sedat Çelik'in cansız bedeni bulundu. Yeğen Çelik'in cenazesi aramaların ilk gününde bulunmuştu.
1: Bu görüntü amca ile yeğenin son görüntüsü oldu. İkisi de derede akıntıya kapıldı. Yeğenden sonra amcadan da acı haber geldi. İstanbul'da

0: suya girip ağ atmaya çalışan amca yeğen akıntıya kapılıp kayboldu. Arama çalışmalarının ilk gününde 28 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı. Amca Çelik'i bulmak içinse çalışmalar 4 gündür sürüyordu. Drone'la havadan yürütülen çalışma sırasında Kaşdibi Köyü Köprüsü yakınlarında suda bir görüntü alındı. O bölgeye ulaşan ekipler Sedat Çelik'in cansız bedenini buldu. Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: İsrail kabinesi Başbakan Netanyahu liderliğinde toplantı. İsrail basınına göre toplantıda Lübnan sebebiyle tartışma çıktı. Kabine üyeleri Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta saldırıların neden durduğunu sordu. Savunma Bakanı Katz sebebin ABD kısıtlaması olduğunu söyledi.
2: Lübnan'daki saldırılar genişlerken İsrail başkent Beyrut'a saldırmıyor. İddiaya göre bunun sebebi ABD kısıtlaması. İsrail'in 7.30 Ahronot gazetesinin haberine göre İsrail Güvenlik Kabinesi 3 saat süren toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Lübnan'da Sarı Hat olarak adlandırılan alanın ötesinde başlatılan kara saldırıları ele alındı. Kabine toplantısında ordunun Beyrut'a bir süredir neden hava saldırısı düzenlemediği konusu da gündeme geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Güvenlik Kabinesi üyelerinin eleştirilerine maruz kaldı. Kabinede tartışma çıktı. Savunma Bakanı Katz, tartışmanın ardından Hizbullah'ın İHA saldırılarına karşılık verilmemesinin nedeninin Washington yönetimi olduğunu söyledi. Bizim denklemimiz şuydu, eğer İHA saldırısı varsa Dahiye'yi bombalarız dedi. Ancak Amerikalılar bunu engelliyor ve onlar bizim ortağımız ifadelerini kullandı. İsrail ordusu Beyrut'u vurmasa da Lübnan'ın güneyine ve doğusuna hava saldırılarını sürdürüyor. Birçok beldede verilen tahliye emirleri yerini saldırılara bırakıyor. Bölgede göçler artıyor. Üstelik saldırılar İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen gerçekleşiyor.
1: Karayipler'de gerilim her geçen gün artarken Porto Rico valisi Jennifer Gonzalez'den dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gonzalez, ABD'nin önümüzdeki hafta Küba'ya yönelik bir askeri saldırı planladığını öne sürdü.
0: Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlıyor. İddia Porto Rico valisi Jennifer Gonzalez'e ait. Amerika Birleşik Devletleri Küba gerilimi devam ederken yerel basına konuşan Gonzalez, Amerikan ordusunun Küba'ya yönelik olası bir operasyon hazırlığı içinde olduğunu ileri sürdü. Operasyonun gelecek hafta için planlandığını iddia eden Gonzalez, Porto Rico topraklarının 3 Ocak'ta Venezuela'ya yönelik askeri müdahalede de kullanıldığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin, Rusya ve İran'a karşı yeni bir soğuk savaş yürüttüğünü ifade eden Gonzalez, birkaç gün öncesine kadar Venezuela ile savaşın içindeydik. Şimdi de Küba ile savaşımız olacak dedi. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla'da olası bir askeri saldırı emri verenlerin savaş suçlusu olarak tarihe geçeceğini söylemişti. Amerikan yönetiminden iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Washington'la Havana arasındaki gerilim aylardır devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Küba'yı çökmüş bir devlet olarak nitelendirmiş, Küba bizden yardım istiyor ve biz de onlarla görüşeceğiz demişti.
1: Türkiye Afrika'ya Kurban Bayramı'nda da yardım elini uzattı. Sivil toplum kuruluşları Somali'de kurban eti dağıttı. Habertürk Dış Haber muhabiri Abdullah Tekin'in izlenimleri ekranlarınıza yansısın.
3: Maalesef 2 yıldır bu kampta yaşam mücadelesi veriyorum. Çocuklarım var. Birçok ihtiyacımız bulunuyor. Eşimi kaybettiğim için evimize gelir getirecek kimsemiz yok.
4: 2 yıldır bu kampta yaşıyorum. Bugün ayrıca mutluyum çünkü Kurban Bayramı vesilesiyle evlerimize et girecek. Çocuklarım ve ailem de uzun bir aradan sonra et yiyebilecek.
2: Türkiye Kurban Bayramı'nda Afrika'daki kardeşlerini unutmadı. Afrika'ya yardım elini bu bayramda da uzattı.
5: Onlarca Türkiye'den gelen sivil toplum kuruluşu Somali'nin başkenti Mogadişu'da gıda yardımı yapmaya devam ediyor. Özellikle Kurban Bayramı gibi dönemlerde bölgede bulunan ihtiyaç sahipleri Türkiye'deki bu yardımlarla buluşmuş oluyor.
2: Türk Sivil Toplum Kuruluşu Mavi Marmara Derneği Somali'de 10 bin

0: aileye et dağıtmak için harekete geçti.
1: Mavi Marmara Derneği olarak şu an Somali'deyiz. Burada kurbanlıklarımızın sağlık kontrollerini gerçekleştirdik. Kesimlerimizi hem hijyen standartlarına uygun hem de İslami usullere uygun kesimlerini gerçekleştiriyoruz.
0: Dernek kesimi gerçekleştirdikten sonra etleri Mogadişu'daki ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
2: Kurban Bayramı vesilesiyle bize gıda yardımı ulaştırıldı. Türkiye'den gelen yardımlara gerçekten çok ihtiyacımız var. Yardım elini uzatan, bizleri unutmayan herkese minnettarız.
3: Burada çok temel ihtiyaçlara ciddi anlamda ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye'den gelen yardımların hayatımıza büyük etkisi oldu ve bu yüzden gerçekten çok mutluyuz.
0: Türk STK'lar Somali'de bayram döneminde yalnızca et dağıtımı gerçekleştirmiyor. Kıyafetten eğitime birçok alanda da ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.
4: İstanbul Sultanbeyli'den hem korkutan hem de güldüren bir görüntü getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Sahibinden kaçan kurbanlık boğa berbere daldı. Bayram tırışı nedeniyle yoğunluk olan berberdekiler nereye kaçacağını şaşırdı.
5: Kimi dışarı kaçtı, kimi tezgahın üzerine çıktı. Berber dükkanına giren boğa korkuttu. İstanbul Sultanbeyli'de berber dükkanı sahibi Reşit Köni, Arefe akşamı müşterileriyle ilgileniyordu. Bayram tıraşı olmak isteyenlerin yoğunluğu vardı. Sahibinden kaçan kurbanlık boğa tam o yoğunluğun ortasına daldı.
6: Verilmiş bir sadakamız varmış açıkçası.
5: Müşteriler ve çalışanlar nereye kaçacağını şaşırdı. Boğa geldiği gibi dükkandan çıkıp gitti.
6: Küçük çocuk vardı, çocuğun üstüne kapandım ki çocuk korkmasın diye. İşte ellerim falan zaten şey oldu ya, cam parçaları girdi.
5: Sahibine ve mahalle sakinlerine de saldıran boğa belediye ekipleri tarafından yakalandı.
4: Adana mutfağının coğrafi işaretli lezzetlerinden analık hızlı geleneksel tencere yemekleri arasında yer alıyor. Kentin zengin mutfak kültürünün önemli unsurlarından biri olan yemek, özel gün ve bayram sofralarının da vazgeçilmezleri arasında diyebiliriz değerli izleyiciler. Yemeğin hazırlanışını Adana Kadın Kooperatifleri Birliği şeflerinden Tülay Kümber anlattı. Siz haberimizi izlerken biz veda ediyoruz. Bizden sonra haber nöbeti sevgili Tuğba Stödekoğlu Kınay'da olacak. Biz de yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımız olarak sizlere iyi bayramlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.

analı kızlı Adana'nın misafirperverliğini yansıtan en zengin tencere yemeklerimizden biri. Öncelikle ince bulgurumuzu alıyoruz. Leğenimize döküyoruz. Yağsız dana etimizi bulgurumuzla buluşturuyoruz. Bulgurumuz ve kıymamızla özen salçamızı buluşturuyoruz. Şimdi bir yumurtamızı birleştirmesi için ekliyoruz. Analı kızlığımızın özel baharatlarını, karabiberimizi ekliyoruz. Olmazsa olmaz tuzumuz. Kimyonumuz özel bir tat veriyor. Mutlaka kimyon olmalı. 6 kişilik olan analı kızlığımıza bir bardak da irmik koyuyoruz. Leğenimize döktüğümüz analı kızlığımızın malzemelerini şimdi yoğurmaya başlıyoruz. Malzemelerimizin özleşmesi, birleşmesi için su ekliyoruz. Analı kızlı yemeğimizin eğer köftesini iyi yoğurmazsak bulguru, harcını iyi yoğurmazsak suyun içine girdiğinde dağılır. İç harcımızın daha iyi tutması için unumuzu ekleyeceğiz. Biraz su ilave ediyoruz. Şimdi bunu tekrar birbirine özleşene kadar yoğuracağız. Yaklaşık 45 dakikadır yoğrulan dış harcımız şu anda kıvamını aldı. Şimdi köftemizin dışı hazır oldu. Analı kızlığımızın iç malzemelerine geçiyorum. Yağlı dana kıymamızı tenceremize koyduk. Ocağımızın altını yakıyoruz. Etimizi kavurana kadar karıştırıyoruz mutlaka. Hafif pişmeye başlayınca soğanımızı koyacağız. Bu biliyorsunuz beyaz soğandan çok kırmızı soğanla yapılırsa daha bir lezzeti fazla oluyor. Etimiz şu anda soğanımızla tamamen özleşti.

Şimdi salçamızı ilave ediyoruz. Karabiberimizi buluşturacağız. Baharatlar olmazsa olmazımız. Tabii acı karayısalımızda yapılan acı yaprak biberimiz. Malzemelerimiz birbiriyle özdeşene kadar karıştıralım. Şimdi yağımızı koyacağız. Margarinimizi. Yaklaşık 25 dakika dinlenmeye bırakacağız. Kendine gelip soğuyunca iç harcımızın yapımına başlayacağız şimdi. İç harcımız şu anda kendine tam geldi. Yaklaşık 25 dakikadır dinleniyor. Dondu. Biraz da dolapta biraz bekletmek zorunda kaldık. Şimdi yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Küçük küçük parçalara ayıracağız. Yapımı böyle olacak. Tamamen yuvarlama işlemi. Şimdi büyüğünü yapıyoruz. Bu da içli köftenin küçüğünü desek daha da iyi olur. Şimdi içine et harcımızı koyacağız. Ve birleştirme işlemini yapacağız. Analı kızlı yemeğimiz hazır. Şu anda sosuyla buluşturmaya geldi sadece. Tenceremize soğanımızı koyuyoruz. İnce ince kıyılmış soğanımızı. Zeytinyağımızı ekliyoruz. Soğanımız şu anda tam kavruldu. Kıvamına geldi analı kızlı yemeğimizin. Artık son aşamaları. Birazdan karayısalı salçamızla buluşturacağız. Özel biber salçamız. Soğanımızı kavurduk, salçamızı iyice özleştirdik. Şimdi sıcak suyunu koyacağız. Şimdi suyumuzu koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yemeğimizin suyunu koyduk şimdi. Nohutunu ekliyoruz, haşlanmış nohutumuzu. Tufan Beyli'nin 1300 rakımda kar suyuyla yetişen nohutları. Yemeğimizin suyunu, nohutunu koyduk. Şimdi sıra geldi. İçine malzemeleri atmak. Kızını bak içine koyduk. Şimdi anasını koyacağız. Analı kızlı yemeğimizi. Biraz da limon tuzuyla buluşturacağız. Bir tutam, çok fazla değil. Yemeğimizin güzelleştirecek olan kuru nanemizi de ekliyoruz. Zor ve zahmetli bir işin ardından sevgiyle analı kızlı yemeğimizi yaptık. Ve bu son aşamasıydı. Afiyet olsun yeğenlere.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 26, Bursa yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla yağmurlu 24 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 26, Mersin güneşli 26 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 23, Kayseri yer yer yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 18, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 29, Gaziantep güneşli 28 derece.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Bugün 28 Mayıs Perşembe, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayram sabahıyla beraberiz. Saatler 8'e geliyor. Ben Tuğba Södekoğlu. 11'e kadar birlikte olacağız. Hem bağlantılarımız olacak hem konuklarımız olacak. Dolu dolu bir 3 saat bizi bekliyor. Tekrar herkesin Kurban Bayramı'nı kutlarız. Güzel, ağız tadıyla kazasız belasız bir bayram dileyelim efendim. Ve hızlıca günün gazete manşetleriyle başlayalım. Şöyle bir göz gezdirelim, ilk sayfalarında neler var neler yok. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet gazetesinin manşetinde o kurşun çözülecek başlığını görüyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe'nin takım otobüsünün 4 Nisan 2015 günü Trabzon Sürmene'de kurşunlanmasına ilişkin dosyanın yeniden incelemeye açıldığını duyurmuştu. Yargıtay, Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin takipsizlik itirazını reddeden kararını kaldırdı diyor haberin detaylarında. Hemen sol tarafta da zalim Netanyahu dersini alacak başlığını görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan. İnşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalim, inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır dedi diyor yine haberin detaylarında. Ve geçelim Akşam Gazetesi'ne. Akşam Gazetesi'nin manşetinde satılık haram, VIP araç başlığını görüyoruz. Yolsuzluk soruşturması dosyalarına giren Genel Başkan'a tahsisli 2 VIP minibüs CHP Genel Merkezi önünde satışa çıkarıldı diyor haberin detaylarında. Ve yine hemen sağ tarafında bayramlık manzaralar başlığını görüyoruz. Kurban Bayramı'nın ilk günü yurttaki manzaralar yine değişmedi. Kaçan boğalar kovalandı. Usulsüz kesim yapanlara ceza kesildi. Türkiye genelinde 13.513 acemi kasap hastanelik oldu diyor haberde. Umarız daha fena kazalar yaşanmaz yine bayramın bugününde. Özellikle dikkatli olunması konusunda hep uzmanlar uyarıyordu kurban kesimi konusunda. Ve gelelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Seçimsiz genel başkan olmaz manşetini görüyoruz ilk sayfada. Cumhuriyet'e konuşan CHP il başkanları ya kurultay ya üyelere gidilsin dedi diyor haberde. Ve yine hemen altta da tarlalar satılıyor başlığını görüyoruz. Zeytinliklerde villalar ve hobi bahçeleri boy göstermeye başladı diyor haberin detaylarında. Gelelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi de manşetinde yine Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında yapılan saldırının haberini görmüş. Pusu dosyası raftan indi diyor. Hemen haberin sol tarafında da istikrar üreten ülkeyiz başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Büyükçamlıca Camii'nde kıldı. Cami çıkışında yaptığı konuşmanın ardından da basın mensuplarına çikolata ve simit ikram edildi diyor. Mehmetçik'le bayramlaştı diyor haberin detaylarında. Hemen altta Ankara'da zirve hazırlığı başlığı da var Milliyet Gazetesi'nde. Bu da önemli. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı. Zirve nedeniyle görevi olmayan memurlar fiilen 9 gün izinli olacak diyor yine haberin detaylarında. Ve devam edelim. Karar Gazetesi'ne bir bakalım. Karar Gazetesi de yine manşetinde Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan saldırıyı görmüş. Karar Kanarya'ya mavi boncuk manşetini atmış. Hemen altta da Filistin'de yine neşesiz bayram başlığını görüyoruz. Ne yazık ki ateşkesin de engel olamadığı soykırımın 964. gününde Gazze bir bayrama daha saldırı altında girdi. İsrail'in Rimay'da havadan vurduğu binada 6 sivil yaşamını yitirdi diyor haberin detaylarında. Ne yazık ki yine

0: Bir bayram geçiriyor Filistin. Sabah gazetesine bakalım. Zalim Netanyahu dersini alacak manşetini atmış Sabah gazetesi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer vermiş. Bayram namazı sonrası İslam dünyasında birlik çağrısı yaptı ve Gazze'deki soykırımı hatırlattı diyor haberin detaylarında. Yine altta nice huzurlu bayramlara başlığını görüyoruz. Asırlık gelenekler hayat buldu. Bayramda eski gelenekler unutulmadı. Kapılarda baklava, şeker, helvalar dağıtıldı. Yumurtalar tokuştu. Bursa'da 13 bin kişilik Ceyran Mahallesi sakinleri 60 yıllık geleneğini bu bayramda da sürdürdü diyor. İlerleyen dakikalarda biz de konuşacağız konuklarımızla. O eski bayramları, özlenen bayramları diyelim ve haberlerimizle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'le bayramlaştı. Edirne 9. Hudut Komutanlığı'nda telefonla askerlere seslenen Erdoğan, sınır güvenliğinin önemine vurgu yaptı.
1: Milletimizin iftihar kaynağı olan tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. İstiklalimiz uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.
2: Mehmetçik'le bayramlaşma törenine telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlerin bayramını kutladı. Sınır güvenliğinin önemine vurgu yaptı.
1: Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyor. Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden, güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz.
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Edirne'de 9. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Yunanistan sınırında görev yapan Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyaret ederek görev yapan askerlerle bayramlaştı.
3: Asil Türk milletinin namusu şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgesinde korumakla görevli birliğim, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır komutanım.
4: Asil Türk milletinin namus ve şeref timsali şanlı Türk bayrağını öpüyor ve sana teslim ediyorum.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mutlak mutlan kararının ardından CHP'de yaşananlara ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti diyen Bahçeli, Büyük Kongre'nin de CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de yapılmasını önerdi.
2: Mutlak mutlan kararı sonrası CHP'de yaşanılanları değerlendirdi. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'e çağrıda bulundu. Partinin kurultay tarihi için kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü önerdi.
5: CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmelidir. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. CHP'deki gerilimin sona ermesi için çağrı yaptı. Yargıtay'ın nihai kararıyla kesinleşecek olsa da yargı kararı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı'dır dedi.
5: CHP, Türk siyasetinde önemli bir kitleyi temsil etmektedir ve Türkiye'nin güçlü bir muhalefete, sorumluluk sahibi ve uzlaşmacı siyasi partilere ihtiyacı vardır. Sorumluluk sahibi siyasetçilerin görevi, kitleleri provoke etmek değil, süreci sükunet içerisinde yönetmek ve parti teşkilatlarını sağduyuya davet etmektir. Özellikle CHP genel merkezi önünde oluşan gergin görüntüler, partililer arasında yaşanan sert tartışmalar ve sosyal medya üzerinden yürütülen kutuplaştırıcı kampanyalar CHP'nin kurumsal kimliğine ciddi zarar vermiştir. MHP'nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlan süreciyle ilgili soruları yanıtladı. Elimde olsa hemen yarın kurultaya giderim dedi. Kılıçdaroğlu genel merkezde yaşanan arbedeyi de değerlendirdi. Genel merkezin kapılarının kapatılamayacağını söyledi. Bu süreçte Özgür Özel'le görüşebileceğini de vurguladı.
6: Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
7: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu?
6: Tabii bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. En kısa sürede kurultayı nasıl yaparız, kurultayı nasıl gerçekleştiririz bunları yapacağız yani.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanı 2 milyon üye seçsin önerisine yanıt verdi. Kurultay tarihi için tedbir kararını işaret etti. En kısa zamanda kurultayın yapılacağını belirtti.
6: Bu davanın tarafı değilim. Bize böyle bir karar geldi. Biz de o karara uyduk. Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Para dağıttılar deniyor. Bu olmaz arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır nokta. Parti meclisini toplayacağız. MYK'yı oluşturacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Her şeyi hukuk içinde yapacağız.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutunun önünde bekleyen gazetecilerle bayramlaştı. Sonrasında da soruları yanıtladı.
6: Evet arkadaşlar iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar.
2: Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası süreci değerlendirdi. Binadaki arbede için genel merkezin kapıları hiçbir zaman kapanmaz dedi.
6: Hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. Niye böyle düşünmüyorsunuz? Bir CHP grubu CHP genel merkezine gittiği zaman CHP genel merkezinin kapısı o milletvekillerine nasıl kapatılır? Tarihinde CHP genel merkezinin kapıları kapanmamıştır. CHP genel merkezinden dışarıya taş atılmamıştır. Bir partinin kapıları halka kapanamaz. Milletvekillerine kapanamaz. Böyle bir şey yoktur. Bizim tarihimizde yoktur.
2: Kılıçdaroğlu ihraç listesi iddialarına da yanıt verdi.
6: Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla birisinin talebiyle öbürünün talebiyle bir şey yapamazsınız. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Öyle bir kural yok. Kurallara uymak zorundasınız. İhraç varsa açarsınız partinin tüzüğünde. Bir kişi hangi gerekçelerle partiden ihraç ediyor? Bakarsınız oraya.
2: Özel'le görüşebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, biz düşman değiliz dedi.
8: Özgür Özel'le bir görüşmeniz oldu.
6: Bu arada olmadı ama olur tabii, niye olmasın? Bayramlaşma da olur tabii, niye olmasın? Biz düşman değiliz ki. Aynı partide görev yapan iki kişiyiz. Yani böyle ayrışmak, kavga etmek, ayrışmayı dönülemez noktalara taşımak doğru değil tabii.
0: Mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğundan kalkan Özgür Özel bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı. Cami çıkışında soruları yanıtlayan Özel, yeni parti kurulacağı iddialarıyla ilgili konuştu. Yeni parti falan kuracağımız yok dedi.
9: Sevgidir, kurban bir sünneti ihya etmektir.
10: Bugün %85'in altında bir oy alırsam üyelerimizden genel başkanlığa devam da etmem. Hangi delegeyse ben varım, tüm üyeyle varım.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon üyeyle seçim yapalım çağrısını yineledi. Yeni parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi.
10: Kimse partisinden istifa etmesin. Kimse partisinden ayrılmasın. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız. Mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu kurultay yapılacak. Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem. Ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.
2: Özgür Özel bayram namazını Manisa'da kıldı. Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclise grup başkanlığının yenilenmesi için yaptığı başvuru soruldu.
10: Hasetliği, fesatlığı bıraksınlar. Grup başkanını Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu belirler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım diye mahkeme kararıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olsa bile milletvekili olmadığı için grup başkanı olamaz. Biz meclis başkanlığına sorduk. Geçtiğimiz günlerde de yaptığımız iş ve işlemlerin uygun olduğunu tescil ettiler. İsteyen istediği yazıyı yazabilir, meclis başkanlığında durumu inceler ve kararını verir.
2: Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesini de anlattı.
10: Bir başka partinin siyasetiyle ilgili değerlendirme.

0: görüşmeler siyasi partiler arasında bir sınır çizgisi vardır orada. O çizgiyi geçmedik, geçmeyiz. Devlet Bey'in de dün bana söyledikleri tamamen nazik bir iyi dilekler ve bayram tebriğinden ibarettir.
1: Özellikle Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrasında yeniden konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'ın tedbir kararını hatırlatıp bana kalsa yarın kurultay yaparım sözlerine yanıt verdi. Tedbir kararı olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir. 45 gün sonra kurultay yapılması için hiçbir hukuki engel yoktur. Yapmanın 3-4 farklı yolu vardır. Yeter ki niyet olsun dedi.
2: Ve şimdi bir gazete haberiyle devam edelim. Milliyet gazetesinden bir habere bakacağız. Dün CHP cephesinde yaşanan bir gelişme vardı. Milliyet gazetesi de minibüs tartışması başlığını atmış. CHP'nin satışa çıkardığı iki lüks minibüse haram araç ifadesi yazıldı. Özgür Özel kanadı araçlardan birinin Kılıçdaroğlu döneminde alındığını açıklarken genel merkez kaynakları ise araçlar şaibeyi temsil amacıylaydı dedi. Haberin detayları bu şekilde. Şimdi sıradaki haberimizle devam edelim. İzmir'in Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlatılarak operasyon düzenlenmişti. Belediye Başkanı Mustafa Günay, örgüt kurma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kanununa muhalefet suçlamalarıyla tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Mustafa Günay hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi. Ve açılışta pek çok gazetenin manşetinde görmüştük bu haberi. Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı dosyası yeniden açılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek saldırıyla ilgili takipsizlik kararının bozulduğunu açıkladı. Gürlek saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasının amaçlandığını söyledi.
1: 11 yıl önceki saldırıyla ilgili dosya yeniden açılıyor.
3: Ambulans isteyin. Hadi bindir.
1: Evet. Saldırı 4 Nisan 2015'te düzenlenmiş, Çaykur Rizespor maçından dönen Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse Trabzon'da ateş açılmıştı. Saldırıyla ilgili verilen takipsizlik kararı yeniden incelendi. Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma kararı aldı. Açıklamayı Adalet Bakanı yaptı.
4: Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılmamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanması kamu vicdanını rahatsız etmeye devam etmiştir. Vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik. Bu kapsamda bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı dün itibarı ile alındı.
1: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, saldırıyı sporun ruhuna ve toplumsal huzura yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak niteledi.
4: Bu kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır. Adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz.
2: Kurban Bayramı'nın ilk gününün notlarına bakalım şimdi sırayla. Maalesef yine sınıfta kalanlar vardı. Kaçak kurban kesenler. İstanbul'da yine o manzaraya sıkça rastlandı. Kimi evinin önünde, kimi yol kenarında, kimi ise boş arazide kurban kesti. Zabıta ekipleri ise kaçak kesim devriyesindeydi. Kural tanımazlara ceza yağdı.
5: Kaçak kurban kesiyorsunuz.
6: Niye kaçaktır?
7: Bir kaçak şey diye bir şey yok.
5: Keçi inatçı mı çıktı?
6: Keçi senin gibi çıktı. İnatçı.
5: Geçen yıl da siz kaçak kesiyordunuz.
8: Kaçak demiyorum ya, kesiyorduk evet.
5: Her sene Show Haber mikrofonla yakalanıyorsunuz.
8: Biraz öyle oluyor, yakalanıyoruz.
9: Önce kurbanı değişti, ondan sonra dehşet saçtı.
8: Biz sanki biz varız burada.
10: Gel et beraber doğrayalım diye.
5: Ben beceremem ki.
10: Becerin gel.
11: Siz bonkör adamsınız, bunu niye stres yaptınız? Kesseniz olsun, 300 milyar ya.
5: Sokak aralarında, boş arazilerde, yol kenarlarında ve hijyen koşullarına uzak alanlarda yapılan kaçak kurban kesimleri bu bayramda da sürüyor.
12: Biz öyle düşünmüyoruz çünkü burada kendi kapımızın önü.
13: Nerede yapalım? Yer tarif etsinler, orada yapalım.
14: Rota yeniden oluşturuldu.
15: Kesimhanedeki temizlik burada yok bizim buradaki gibi. Biz daha güzel, daha temiz var.
5: Bazı vatandaşlar kayıtlı kesim alanları yerine kurbanını kendi kesmeyi tercih ediyor.
16: Evet Hacı abicim. Nasıl yapalım, ikiye böldük?
17: Bir tarafı ben alacağım.
16: Sağ tarafı bizim. Teşekkür ederim.
18: Kesim yapıyoruz şu anda.
5: Her sene burada mı kesiyorsunuz?
16: Burada kesiyoruz. Evimizin önünde.
19: 10 senedir, 15 senedir burada kesiyoruz.
5: Zor olmuyor mu burada böyle?
16: Nerede olması lazım?
18: Güneşin altında zor oluyor tabii.
20: Yüzdük, kestik, parçaladık.
5: Kayıtlı kesim alanlarına neden götürmediniz?
20: Ya araba yoktu, uzaktı.
18: Çok fahiş fiyatlar isteniyor.
21: 25-30 bin liradan aşağı yapmıyorlar.
18: Verilmez.
21: Farz edelim bende var, arkadaşlarda yok. Ne olacak?
22: Neden bu kesimleri bir defa yapmıyorlar hani?
21: 3 bin lira, 5 bin lira olsaydı keserdik.
18: Ceza da yemeyelim ha. Gelsin arkadaşlar.
5: Kaçak kurban kesenleri tespit edip teker teker yanına uğrayan zabıtalar 1764 lira para cezası kesiyor.
18: Söyle bana.
23: Merhaba.
15: 45.
17: Kestiler. Ufak bir şey kestiler ama o da olacak.
5: Cezamı öderim, kurbanımı da keserim mi diyorsun?
19: Aynen öyle diyoruz.
21: Daha ödemedik. Onu fiş oralar gönderdik de sonra öderiz.
19: Daha yemedik Allah'a şükür.
5: Zabıta dolaşıyor her yeri.
19: Yarım saatlik işi var. Yarım saat gelmezse sıkıntı yok.
17: Kesip toparlayıp da tertemiz yapıp bırakıp gidiyoruz yani.
18: Arkadaşım mimar, ben elektrik mühendisiyim. Bugün kasap olduk.
5: Diplomalar bugün askıya mı alındı?
18: Evet, maalesef.
2: Gelelim bayramın ilk gününde İstanbul'a. İstanbul'un tarihi mekanlarına ev sahipliği yapan Tarihi Yarımada bayramın ilk günü yoğundu. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler Eminönü'nü tercih etti.
5: Nasıl geçiyor bayram?
24: Vallahi çalışıyoruz bayramda da, nasıl geçsin?
5: Hava çok güzel bugün, tam gezme havası.
25: Sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık, çocukları bir gezdirmek istedik Eminönü.
26: Balık ekmek yiyen de vardı, fotoğraf çektirip manzarayı seyredendi. En çok da vapurla Boğaz'ın keyfini sürdüler.
5: Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler, şehir dışından İstanbul'a gelmeyi tercih edenler ve turistlerin rağbet göstermesiyle Eminönü bayramın ilk günü hareketliydi. Tarihi Yarımada'nın tadını çıkaranlar bol bol gezdi, manzarayı seyretti, vapurla Boğaz turu yaptı.
27: Gezi işte Eminönü, Taksim, Kabataş, Beşiktaş gezeriz böyle.
5: Metro da bedava, normalde bedava o yüzden. O yüzden daha mı çok gezeceksiniz bugün?
28: Evet, evet. Eşim, 3 tane çocuğum var ve baldızım var. Bir Kadıköy'e gittik, geldik vapurla. Böyle. Çok
5: Boğaz
28: güzel.
5: Boğaz havası aldın.
28: Evet, bir balık ekmek çocuklarla beraber yiyoruz.
5: Nereden geldiniz?
29: Azerbaycan başından geldik.
5: Hoş geldiniz. Bayram için mi?
29: Evet, bayram için.
26: Bayramda 4 gün boyunca ücretsiz olan şehir atları vapurlarına da ilgi yoğundu.
30: Bayramımız çok güzel geçiyor. Tuzla'dan geldik. Küçük oğlum, büyük oğlum ve eşimle birlikte.
31: Maşallah.
30: Birazdan Boğaz turu yapacağız, onu bekliyoruz.
31: Büyükada'ya geçeceğiz. Gidelim gezelim yani. Çocuklar görmedi hiç adayı.
5: Aa, ilk defa gidiyorlar.
31: İlk defa götürüyoruz.
5: Küçük oğlunuz.
31: Küçüğümüz, evet.
5: Ay, maşallah, kaç aylık?
31: 7 aylık.
5: Eminönü havası alıyor şu anda.
31: Evet, aldı. İlk defa böyle çıkardık dışarıya. Hava çok güzel.
5: Bayramda el öptük mü?
31: Elbette. Bütün büyüklerimin ellerini öptüm.
5: Harçlık aldık mı bu bayram?
31: Geçen sene yaklaşık 4000 TL topladım.
5: Oo, iyi toplamışsın.
31: Bu sene 5000'i hedefliyorum.
26: Eminönü geçen bayramlara göre daha az kalabalık olsa da gün boyu hareketliydi.
5: Bu bayram İstanbul'dayız.
31: Evet evet, bu bayram İstanbul'dayız.
5: Peki nasıl buldunuz İstanbul'u? Boş mu, kalabalık?
31: Kalabalık, güzel.
24: Giden gitmiş, valizini alıp gitmiş.
27: Trafik de sakin, insan yoğunluğu da biraz sakin.
5: Trafiğin olmaması nasıl, güzel?
27: 10 numara, valla.
5: Hep böyle olsa gerek.
27: Aynen, keşke.
2: Darül Ece'de de bayram kahvaltısı mutluluğu vardı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı programda uzun uzun sohbet edildi, kahvaltılar yapıldı. Ziyaretçilerin de akın ettiği Darül Ece'de bayramı 3 kuşak bir arada karşıladı.
32: İyi bayramlar. Bayramınızı kutluyorum. Ay, teşekkür ederim. Estağfurullah. Nasılsınız? İyi misiniz?
33: Ben de eskiseyim.
34: Aileme gittiğimde de o bayram buraya gelememiş olmanın
30: hüznünü yaşıyorum. Hem ciddi bir yalnızlık hissediyorsun, hem ciddi bir koruma hissediyorsun.
0: Çok şükür iyidir.

0: 3 tane çocuğum da geliyorlar. Onlar da buranın bu atmosferini böyle solusun istiyorum.
1: Gözleri yollarda olanların beklediği bayram günü geldi çattı. Darülaceze sakinleri yine hem buruk hem mutlu bir bayram sabahına uyandı. Ziyaretçiler arttıkça yüzler güldü ama gözler yine önce yakınlarını aradı.
2: Benim kızım Muğla'da.
3: Evet, selam gönderin buradan.
2: Kızımın bayramını kutluyorum, çocukların gözlerinden öpüyorum. Bekliyorum, inşallah gelir.
1: 130 yıllık Darülaceze'de bu bayramda gelenek bozulmadı. İstanbul Valisi Davut Gül, Darülaceze sakinleriyle kahvaltı masasında buluştu. Küçükler büyükleri ziyaret etti.
3: Çok şık görünüyorsunuz.
4: Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de geliyorsunuz, bizi iyi görün böyle.
3: Sağ olun.
4: Temiz görün.
3: Kaç yıldır buradasınız?
4: 10 yıldır buradayım aşağı yukarı. Benim eşim vefat ettikten sonra buraya geldim. Eşimi çok seviyordum, rahmetliyim. Burası bir aile ocağı. Burası bir aile yuvası.
1: Bir an dalıp giden gözler sohbetle bayram şekeriyle yeniden güldü.
5: Kıymetli başkanımızın her bayram bir organizasyonu var.
3: Evet.
5: 3 nesil bir arada. Torunların, babaların ve dedelerin, anneannelerin, babaannelerin olduğu bayramı tam bayram tadında yaşıyoruz.
1: Darülaceze sakinlerinin bayram kahvaltısına kurum başkanı Esra Ceceli İslam da katıldı.
6: Bayramlarda çok ziyaret alan bir kurumuz. Her bayram sabahı Darülaceze'de devlet korumasında yetişmiş, büyümüş çocuklarımız ninelerini, dedelerini ziyarete geliyorlar. Bu bir gelenek. Her bayram sabahı burada 3 nesil toplanıyoruz.
1: Bayram kahvaltısından sonra İstanbul Valisi Davut Gül, Darülaceze sakinleriyle bayramlaşıp ikramda bulundu. Programdan sonra bu kez İstanbullular sakinleri ziyarete geldi. Kurumun bahçesi güneşli havayla daha da renklendi.
0: Biz de her bayram buradayız. Büyüklerimizle birlikteyiz. Ailemizden önce burayı aile bildik. Buraya geliyoruz. İnşallah her bayram bu şekilde çocuklarımızla ziyarete gelmeye devam edeceğiz.
1: Kurban kesiminin de yapıldığı Darülaceze'de kurban bağışları bayram boyunca kabul edilecek.
7: Ve Hürriyet gazetesinden bir habere bakacağız. Kilometrelik bayramlaşmalar başlığını görüyoruz. Yurdun birçok yerinde geleneksel bayramlaşmalar için uzun kuyruklar oluştu. Bilecik merkeze bağlı Cumalı köyünde köy meydanında toplanan vatandaşlar toplu bayramlaşma geleneğini sürdürdü. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde ise 60 yıldır süren bayramlaşma geleneği bu bayramda da bozulmadı. Mahalleli yine bir araya geldi ve yaklaşık 1,5 kilometreyi bulmuş bayramlaşma kuyruğu. Bakın bu fotoğrafta içimizi ısıtan bir fotoğraf. Bilecik'te geleneksel bayramlaşmadan farklı kuşaklar bir araya geldi diyor yine haberin detaylarında. Dönelim bir başka geleneğe. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yüzyıllardır süregelen bir gelenek. Gelin koçu olarak adlandırılan bu adet Kurban Bayramı öncesinde nişanlı çiftler arasında yaşatılıyor.
8: İki yeni tanışmış ailenin dayanışma süreci diyebiliriz. Her yeni nişanlanmış, yuva kuracak yavrulara nasip olmaz. Niye? Nişanlılık süreci Kurban Bayramı'na denk gelen çiftler bu etkinlikten, bu keyiften yararlanırlar.
9: Kurbanlık koça kına yakılıyor, tüllerle, çiçeklerle süsleniyor. Nişanlıya kurbanlık koç gönderiliyor.
10: 8 yıl oldu.
9: Ankara Beypazarı ilçesinde nişan koçu geleneği devam ettiriliyor. Bayramda damat tarafı geline süslenmiş kınalı koç getiriyor.
8: Burada erkek tarafı koç alır. Gelin kızımıza, nişanlı kızımıza takı takacak işte tılsım, beşi birlik veyahut da zincir olmak kaydıyla büyük görkemli bir koç alınır.
11: Zincir şöyle.
12: Şöyle mi
11: yapayım? Aynen öyle.
13: Kurban pazarından seçilen koçlar özenle süsleniyor. Damat adayları tarafından gelin adaylarına götürülmek üzere kız tarafının yaşadığı eve getiriliyor.
14: Allah razı olsun.
15: Bunun annesine de geldi. Oldu bitti var bu. Herkes gücünün yettiğini getirir.
12: koç olacak, başka olmayacak. Hem de beyaz olacak. Nasıl gelin gelinlik beyaz giyer, bu da beyaz olur.
9: Gelin tarafı ise nişan koçunu karşılıksız bırakmıyor.
8: Buradaki amaç ailelerin kaynaşması, sıcak bir ortamın oluşması. Ya yani neticede sağlıklı bir yuvanın bacasının tüttürülmesi için atılan ilk adım diyoruz.
15: Teşekkür ederiz.
7: Peki başka hangi gelenekler var? Özellikle Kurban Bayramı ile ilgili geçmişten günümüze gelen, Osmanlı'dan kalan, hepsini konuşacağız. Konuğumuz var. Doktor Lütfü Özşahin bizimle birlikte, dinler tercihçisi. Hoş geldiniz hocam.
16: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
7: İyi bayramlar dilerim.
16: Size de hayırlı bayramlar diliyorum.
7: İlk günü geride bıraktık.
16: Bütün Türkiye'nin bayramı mübarek olsun.
7: Evet.
16: İnşallah daha mutlu ve hayırlı bayramlar olsun.
7: Evet, inşallah dünyaya barış getirsin.
16: Dünyaya barış getirsin, tabii esenlik getirsin. Halklar kardeş olsun, insanlık kardeş olsun. Zaten bayramın amacı da budur. Sadece Müslümanlar değil, tüm dünya halkları kardeş olsun. Evet. Barış olsun, esenlik olsun, savaşlar olmasın. Allah bütün insanlığı esenliğe ulaştırsın. Akrabayı taallukat arasında sevgi olsun, kardeşler arasında sevgi olsun. Dargınlıklar filan bitsin değil mi aslında?
7: En önemli özelliğidir bu, evet. Belki de değil mi hocam? Evet. Küsler barışır bayramda denir de günümüzde barışırlar, evet. Devam ediyor mu bu gelenek? Hadi isterseniz bununla başlayalım.
16: Evet, aslında devam etmiyor maalesef. Modern dönemlerde bayramlar da nasibini aldı ve eski anlamını filan kaybetti. Yani gerçekten herkes tabii çocukluğunun bayramı falan özeller ya.
7: Nerede o eski biz de, bayramlar?
16: Nerede o eski bayramlar? Çok güzel söylediniz. Biz tabii çocukken bayram geleceği vakit zaten evde bir telaş başlardı. Zaten en az 2-3 gün önce falan. Biz gece heyecandan falan uyuyamazdık sabaha kadar. Ne zaman bayram olacak, işte ne zaman sabahleyin namaza gideceğiz. Ve dolayısıyla önce tabii büyüklerin ellerini öpülecek. Sonra komşular gezilecek. Sonra çocuklarla beraber işte oyunlar falan oynanacak. İşte kurban eti veyahut da Ramazan bayramı ise çok farklı.
7: Evet.
16: Fakat gerçekten çok büyük bir neşedir yani. Ve böyle çocuk kalbinin atması vardır ya. Aslında bayram böyle bir şeydir. Onun için de küçük bir şiir karaladım bunun için. İlk girişte söyleyeyim.
7: Buyurun, buyurun lütfen.
16: Şöyledir bir... Ama tabii bu Filistinlileri falan da düşündüğüm zaman o zaman bayram buruk geçiyor. Yani tabii. Mazlumları falan düşündüğümüzde, ezilenleri falan düşündüğümüz zaman.
7: Savaşın gölgesinde.
16: Savaşın gölgesinde. Onun için şöyle yazdım. Başka bir bayram. Bir heyecanla bekler bayramı çocuklar. Yolunu gözler evlatların, analar, babalar. Bir anda değişir dünya. Şenlenir evler, ocaklar. Her yerde neşe, kahkaha. Dolup taşar yalılar, saraylar. Oysa böyle değildir bayramı mazlumların. Hissetmezler sevincini bayramların. Namluların gölgesinde yaşayanlar. Haber verir çöküşün beşeriyetin. Tank paletlerin altında kalanlar. İsyan ediyorum yasasına köleci düzenlerin. Baş kaldırıyorum bütün zalimlere. Bunu bilsin insanlar.
7: Kaleminize, ağzınıza sağlık hocam.
16: Yani neden böyle söyledim? Evet. Çünkü şu anda gerçekten bunu bir retorik olarak söylemiyorum. Hı hı. Yani dünyanın birçok yerinde, Filistin'de, İslam coğrafyasında kan gövdeyi götürmekte. Yani maalesef. Bayram buruk geçmekte, çocuklar katledilmekte, kız çocukları diri diri öldürülmekte mesela son İran'da veyahut da Filistin'de. Bunları düşündüğümüz zaman gerçekten... Hani insanın bayram yapası da gelmiyor Tuğba Hanım. Ama dediğiniz gibi bu bayram geleneğimiz Osmanlı'da da böyle.
7: Bu arada hocam şu an hacı adayları ekranlarımızda canlı olarak veriyoruz görüntüleri. Özür dileyerek bölüyorum. Kutsal topraklarda hacı adayları Mina'da şeytan taşıyor.
16: Ha, evet.
7: Kutsal görev için oradalar. Canlı olarak da şu an ekranlarımızda.
16: Evet.
7: Tabii çok değerli, çok kutsal bir ibadet.
16: Kesinlikle. Tabii yani haçta zaten kurban kesmek gerçekten yani haç suresinde belirtilir. Ve orada işte fakirlere et, çünkü herkesin orada yiyecek meselesi var. İnsanların doyması meselesi var. Dolayısıyla Hac suresindeki ayetlerin hepsi orada yine hacca gelen, fakir olan ve doyamayan insanları duyurmakla ilgilidir. Yani

0: Kurban Bayramı'nı düşündüğümüz zaman kurban kelimesi biliyorsunuz kurttan yakınlaşmak demek yani. Hatta Yahudilikte de öyle der. Korban derler Yahudiler. Yani amaç Allah'a yaklaşmak. Allah'a yaklaşmak nasıl olur? İyi eylemler, salih eylemler yapmakla mümkün olur. Yani biz her iyi iş yaptığımızda, her güzel iş yaptığımızda, hatta hiçbir şey yapamıyorsak bir insana gülümsediğimizde bile aslında Allah'a yaklaşmış oluruz. Dolayısıyla bu geniş bir çerçevedir ama şöyle söyleyeyim, Yunus suresi olacak sanıyorum. Kur'an-ı Kerim tabii esas kurbanın amacını filan düzenliyor tabii. Çünkü len yenalallâhe luhumaha ve la dimâuha velâkin yenâluhu takva. Ayet-i kerimesinde şöyle buyurulur. Allah sizin yani kurbanın kanı ve eti Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız mutlaka Allah'a ulaşır. Len yenali ederken hem de kesin tekit edatı var. Kesinlikle ulaşmaz. Çünkü yani haşa Allah et yemiyor, haşa kan filan içmiyor. Öyle bir şey yok tabii ki yani. Onu kutsamaya gerek yok. Dolayısıyla buradaki amaç şekilden çok yani kan akıtmaktan çok Allah'a ulaşmak, yani yakınlaşmak. Ne üzerinden yakınlaşmak? İnsanlara yardımlaşma üzerinde,
1: Evet,
0: dayanışma
1: dayanışma.
0: üzerinden. Yoksa Kurban Bayramı'nı bir tabiri caizse bir kavurma bayramına çevirmek falan
1: Tabii.
0: değildir amaç veyahut da etleri gidip buzdolabına
1: İstiflemek değildir.
0: istiflemek falan değildir. Böyle yaptığımız zaman o zaman
1: Yemeyen de yesin.
0: yemeğini
1: Mahcup
0: yesin.
1: edilmeden bir yardıma, bir
0: Evet
1: dayanışma
0: yani çok
1: almışsın.
0: güzel. Zaten Kur'an-ı Kerim onun için yani şekle indirdiğiniz zaman ibadetleri anlam kaybolur. Şekil önemsizdir demiyorum. İbadetlerde şekil önemlidir. Ama esasen içerik önemlidir yani. Esas amacınız nedir? Gösteriş midir? Veyahut da insanlara o da kurban kesiyor şeklinde bir yaklaşım tarzınız var. Bunlar olursa riyaya girer. Ve dolayısıyla Allah tabii böyle bir şey istemiyor. Allah bütün ibadetlerin amacında insanın olgunlaşması vardır. İnsanlara yardımlaşma vardır. Fakat bazen şöyle uçuk yorumlar falan da yapılıyor. Modernist yorumlar. Şöyle Kur'an-ı Kerim'i kuşa çevirmeye çalışan, dini kuşa çevirmeye çalışanlar var. İşte efendim tavuktan kurban keselim, horozdan filan. Hayır efendim tavuktan, horozdan, morozdan filan kurban filan olmaz. Bunlar dinle alay etmektir. Ama peki tavuk kestiğinizde efendim yine horoz kesmişsiniz. Birisine bir fakire vermişsiniz. Tamam bu sevaptır. Yani bu sevap değildir demiyorum. Yani bu da güzel bir eylemdir ama bu dini anlamda, fıkhi anlamda bir kurban yerine geçmez. Yani onu onunla ikame edemezsiniz. Dinde, ibadetlerde ikame olmaz. Mesela şöyle bir şey diyemezsiniz. Benim namaz kılmamaya gerek yok, ben yoga yapıyorum.
1: Gibi.
0: Gibi yani mesela yoga
1: Örneğim
0: yapmak
1: olabilir.
0: namaz yerine falan geçmez. Hatta şu da geçmez açık konuşmak gerekirse
1: Sadaka
0: yani.
1: vermek.
0: Sadaka, bu sadaka olur. Yani bazıları da şöyle söylüyor. Ben ilahiyatçı kimliğimle söyleyeyim. Daha çok ben dinleri tarihçisi ve felsefeci olarak tanıdığım için
1: Evet
0: şöyle söyleyeyim. Bazıları da diyor ki işte ikame olayı var bu dinde olmaz yani. Dedim ya dini kuşa çeviriyorlar bazıları filan. Ben efendim birisine 100 bin lira para verdim. Veyahut da 20-30 bin lira para verdim. Dolayısıyla kurbanın parasını ona verdim. Benim kurban kesmeme gerek yoktur. Bu da doğru değil. Yani o
1: Bu
0: da
1: muhasebeyi yapmak da çok
0: yani aslında
1: doğru.
0: bu şöyle yani bir ibadeti başka bir ibadette ortadan kaldıramazsınız. Yani bana göre Kur'an-ı
1: Bu hepsi
0: Kerim'de
1: için geçerli değil
0: hepsi
1: mi
0: için
1: hocam? Evet.
0: geçerli. Evet yani bir insana geçen ameliyat parasını vermişsinizdir, yardım etmişsinizdir.
1: Oruçta sanırım hocam.
0: Oruçta da öyle. Yani
1: Evet.
0: bunlar gerçekten çok büyük şeyler, salih eylemler. Bunlar da sizi Allah'a yaklaştırır. Fakat bizatihi kurbanın yanına geçmez. Veyahut da şöyle bir şey yapamayız. Diyelim ki siz çok sağlıklısınız, maşallah iyisiniz. Hep ben de çok sağlıklıyım. Oruç tutmuyorum. Benim oruç tutmama gerek yok. Ben orucun parasını birisine veriyorum. Hayır bu olmaz. Çünkü ibadetleri de aynı zamanda kulluk bilinci. Bir insanın Allah karşısındaki kulluk bilincine erişmesi kibrini yenmesi, mütekebbirlikten kurtarması çok önemlidir. Yani tabiri caizse içimizde homo deuslar var. Kendilerini tanrı zannedenler filan var. İşte o ibadetler, o tanrı, homo deusu, tanrı insanı ortadan kaldıran, kibir yenen şeylerdir. Allah'ın karşısında bir insanın bir zerre olarak kendisini hissetmesi. Ve dolayısıyla bunun için dediğim gibi ibadetlerde böyle bir ikame filan yok. Bazıları Kur'an-ı Kerim'de yok efendim kurban yokmuş filan diyorlar. Bunlar çok cahilce yorumlar. Kur'an Allah'a abesle işgal etmez. Hem Haç suresinde hem de Kevser suresinde diğerlerinde kurban var. Tüm insanlık tarihinde var. Yani sadece bir şeyde değil, İslam'da değil, işte Yahudilikte de vardır. Hristiyanlıkta tabii biraz farklı bir şeydir. Yani dinleri tarihçisi olarak söyleyeyim. Onlara göre en büyük kurban Hazreti İsa'nın bizatihi kendisidir. Yani o çarmıha gerilmek suretiyle kendini kurban etmiştir insanlık için. Evet. Ve dolayısıyla tabii bu kanlı kurban falan yoktur şeyde Hristiyanlıkta. Ama şöyle bir şey zannedilmesin. Canım Hristiyanlıkta et yemiyor falan zannedilmesin. Hristiyanlar bizden daha fazla yetiyor. Yani Avrupa bazen diyorlar ki işte kurban bayramında Müslümanlar sürekli işte hayvan kesiyor falan. Bunlar hepsi abartılı şeyler. Avrupa'daki kesilen hayvan sayısı Türkiye'den daha fazladır. Bunlar sadece maalesef İslam'a çatmak için, Kur'an'ı evet. eleştirmek için uydurulmuş tavırlardır. Yani Türkiye'de bazı kesimler vardır. Bütün dinlere saygı duyarlar. Fakat İslam geldiği zaman mutlaka İslam'ı eleştirmek onların adetlerindendir. Ama çok cahilce eleştirileri vardır tabii. Bilmeden eleştirileri çoğu kez. Şöyle söyleyeyim. Yani kurban geleneğinde ben konuşurum ama siz sorusu.
1: Tabii. Ben
0: yani
1: de
0: kurban
1: zaten
0: geleneği hani tabii bizde Hazreti İbrahim de yani. Başlatılır. İşte bazen Hazreti İbrahim de aslında yanlış anlaşılıyor. İşte bazıları diyorlar ki Hazreti İbrahim oğlunu efendim kurban edecekti diye bir peygamber katliam yapar mı, insan öldürür mü? Hayır efendim, böyle değil yani. Oradaki olay da anlaşılmış filan değil yani. Aslında Yahudilere göre tabii İshak, bize göre İsmail ilk kurban edilmeye çalışılmıştır. Nedeni şu, yani insanlık tarihinde maalesef insan kurban etme olayı var. Yani Azteklerde de var, işte Hazreti İbrahim'in Yunanlılarda da var yani. Yunanlılarda bile vardır. Hatta Kral Agamemnon bile işte kızı İfigeni'yi filan kurban etmeye filan çalışır. Sonra Tanrı Artemis devreye girer. Hazreti İbrahim'in yaşamış olduğu dönemde işte Fenikelilerden tutun Sami, Semitik kavimler. Evet. İşte Kenaniler, Amoriler, Periziler filan orada Tanrı Baal ve keza Tanrı Molek. O dönemde ilk doğan çocukların Tanrı'ya kurban edilmesi geleneği vardır. Hazreti İbrahim de ise bu işten çok etkileniyor. İlk doğan çocuğun. Dolayısıyla sürekli Allah'a da inanan birisi olduğu için rüyalara filan giriyor. Ve dolayısıyla bu işi bir vahiy olarak değil yani Allah ona emrettiği için filan değil yani. Çok inandığı için böyle bir şey yapmaya kalkıyor. Tam tersine Allah bu ibadetin doğru olmadan, insanın kurban edilmesinin doğru olmadığını ortaya çıkarmak için aslında Hazreti İbrahim insan kurban etme geleneğini ortadan kaldırmış oluyor.
1: Evet.
0: Yani Tanrı Allah İbrahim üzerinden bir putu daha kırıyor. Hazreti İbrahim bir put kırıcıdır. Kırdığı putlardan birisi de Allah'ın yardımıyla insan kurban etme geleneğine son vererek bir koçu, bir hayvanın kurban etmesi geleneğini, tevhid dininde böyle yorumlayabiliriz. Yoksa bu bir şizofrenik bir durumdur. Böyle efendim ben rüyada gördüm işte oğlumu kurban ediyorum, kızımı kurban ediyorum şeklinde ben de bunu yapabilirim şeklindeki yaklaşımlar hastalıktır. Şizofrenik bir hastalıktır. Ama yani o dinler tarihine baktığımız zaman böyle bir gelenek var. Yani bu gelenekte şudur, Hazreti İbrahim ne yapmıştır? Aslında bu kanlı insan kurbanını ortadan kaldırmıştır.
1: Bu şekilde de.
0: Bu şekildedir. Ve Hazreti Peygamber de kurban kesmiştir. Bazıları Kur'an-ı Kerim'de yok efendim kurban yok.

0: yoktur şeklindeki yorumlar var. Bunlar son derece
1: yanlış.
0: Maalesef sakat yorumlardır. Böyle bir şey yok. Bundan dolayı bütün Müslümanların Kurban Bayramı tekrar mübarek olsun. Kurban kesmeye, evet, kurban kesmeye devam etsinler ama ta ki usulüne uygun olarak.

0: olduğunu bilincinde olmak kaydıyla
1: bir de hocam,
0: bu güzel geleneği devam etsin.
1: Evet, bu güzel gelenek dolayısıyla kendini bir kesimde sanki biraz baskı altında hissediyor gibi olabilirim. Borç harç kurban kesmeye çalışan kesimler de var.
0: Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru sordunuz. Gerçekten bu toplumsal baskı şöyledir. Yani adam gerçekten ya kurban, hac gibi ibadetler biliyorsunuz mali ibadetlerdir. Eğer gerçekten yani eve peynir almaya paranız yok, zeytin almaya paranız yok. Var böyle aileler.
1: Var.
0: Borç alarak filan kurban kesmeye kalkıyor. Neden? İşte mahalleli ne der, başkası ne der filan. Böyle bir ibadet olmaz.
1: Tabii yani dolayısıyla çok iyi niyetle yapıyorlar
0: iyi niyetle
1: ama...
0: yapıyor ama böyle bir ibadet olmaz. Eğer gücünüz yetmiyorsa, mali durumunuz yetmiyorsa, eviniz kira, eviniz yok, arabanız yok, haceti asliye filan denir Kur'an'da. Bunlar tamam değil. Borcunuz filan var. Ama kazancınız borcunuzdan fazla, o başka bir mesele. Yani gerçekten yetmiyorsa, eviniz geçindirecek durumda değilseniz size yani kurban kesmek gerekmez. Kurban zaten bütün mezheplere göre Hanefi mezhebi hariç sünnettir yani. Direkt olarak farz değildir. Hanefi mezhebine göre de zaten vaciptir. Yani vaciple farz arasında teknik bir ayrım var ama yani şöyle söyleyeyim, yani onu İslam hukukçuları daha iyi bilir. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bir emirin delaleti, yani işaret ettiği durum bir gruba mı veya bir kişiye mi, bütün topluma mı, bu konuda bir fikir ayrılığı varsa Hanefiler diyor ki işte bu farz olmaz. Çünkü delaleti kesin değil. Dolayısıyla Kur'an'da da böyle bir durum olduğu için demişler ki buna vacip demişler yani. Delaleti bu anlamda. Dolayısıyla biz Hanefilere göre, ben de Hanefiyim şeyinden geliyorum, tabii geleneğinden geliyorum. Gerçi mezhepçi bir tarafım falan filan yok falan. Benim de zaten onu söylemeye çalışıyorum.
1: Tabii hocam.
0: Hanefilere göre vaciptir, diğer mezheplere göre sünnettir. Fakat Peygamberin sünnetinde her zaman güzellik vardır. Bazıları böyle sünnet dediğiniz zaman Hazreti Peygamber'i devre dışı bırakan böyle yine tekrar bir cühela var yani. Sanki Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'den daha iyi anlıyormuş gibi terbiyesizlik yapanlar var, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah.
0: Kendisine vahyedilen, Kur'an Hazreti Peygamber'e vahyedilmiştir. Peygamber Kur'an'ı anlayamıyor ama günümüzde bazıları peygamberden daha iyi Kur'an'ı anlıyor şeklinde bir durum ortaya çıkıyor. Yani peygamberin bütün davranışlarında bir usve vardır. Yani peygamberin bütün davranışlarında bir güzellik vardır. Dolayısıyla bizler peygamberin yapmış olduğu davranışları, kurban geleneğini de devam ettiririz. Efendim yani peygamber iki kere kesti, bir kere kesti filan. Yani üç defa yaptı, dört defa yaptı. Bunlar çok önemli şeyler değil. Hatta bazı hadislerde peygamberimiz kurban kesmenlere çok sert şeyler de söylüyor. Hatta bazen mescidimize yaklaşmasın filan diye diyor yani. Çünkü bu çok güzel bir gelenek olduğu için Hazreti Peygamber. Dolayısıyla tüm İslam geleneğinde, tüm İslam tarihinde bu kurban geleneği hem toplumsal anlamda, hem bireysel anlamda, hem insanın ruhsal anlamda çok güzel bir gelenektir.
1: İdrak edilirse, hakkıyla idrak edersek evet hocam.
0: Çok
1: birazcık
0: güzel
1: da
0: olur.
1: Hocam bu Osmanlı'dan günümüze bayram geleneklerinden konuşalım mı? Hep diyoruz ya, yayının başında da söyledik, nerede o eski bayramlar? Tabii yaşı yetenler var, yetmeyenler var. Ben 90 jenerasyonuna mensup olarak ikisinin de kıyısından, köşesinden nasibini aldım. Eski bayramları da hatırlıyoruz yani az çok. Tabii ama şimdi çok günümüzde çok başka. Nasıl da Osmanlı
0: yani
1: döneminde?
0: Osmanlı'da aynen tabii halk arasında işte onda, orada da işte bayram hazırlıkları işte birkaç gün öncesinden falan başlar. Arefe'den başlar. İnsanlar hazırlanırlar. Bayramlıklar, hatta onlar süslenir, onlara ayrı bir bakım yapılır, daha özen gösterilir ama sarayda çok önemli şey olur. Bütün vezirler, sadrazamlar filan padişahın huzuruna filan çıkarlar böyle. Bayram alayları filan vardır ve dolayısıyla Osmanlı'da yani sadarette, yani saray biliyorsunuz imparatorluğun merkezi, orada bu dini gelenek yani çok üst düzey bir şekilde temsil edilir. Lokumalar filan döktürülür. İşte etler filan işte artık ihtiyaç sahiplerine filan dağıtılır. Evet. Ve dolayısıyla

0: ile Osmanlı Sarayı'nda bayramlar çok büyük coşkuyla kutlanırdı. Yani neden böyledir? Yani Osmanlı'da son tahlilde devletle, yani felsefeci kimliğimle söyleyeyim, devletle halk arasında semboller noktasında, değer yargıları noktasında bir çelişki, tenakuz yoktur. Yani klasik böyle efendim yok bu laikliğe aykırıdır filan, bunlar modern şeyler, öyle bir şey yok. Devletlerin devamını, gücünü sağlayan en temel etmenlerinden birisi şudur: devletle halkın tarihsel ve toplumsal değerleri arasında bir tenakuz yoksa, çelişki yoksa, halkın, milletin tarihsel ve toplumsal değerleri devlet düzeyinde de temsil ediliyorsa, o devlet gücünü halktan alıyor demektir. Bir boyutuyla bu ömrü daha uzun olur yani, evet, onu söyleyebilirim.
1: Peki
0: günümüzde
1: hocam,
0: de öyledir. Türkiye Cumhuriyeti'nde
1: günümüze gelecektik.
0: Günümüzde de Türkiye Cumhuriyeti'nde de güzeldir tabii yani. Bugün
1: Cumhuriyet dönemiyle birlikte.
0: Cumhuriyet dönemiyle
1: bayram
0: birlikte.
1: Geleneklerimiz.
0: Bayramlar, evet, belki Cumhuriyet döneminde bayramlar tatil yapılmıştır. Belki Osmanlı Sarayı'nda olduğu gibi yönetimin merkezinde falan böyle alayları falan ben şahsen bilmiyorum yani. Ama şu anda tabii cumhurbaşkanları, başbakanları filan, muhalefet partileri filan cuma namazlarına gidiyorlar tabii yani. Ama Osmanlı'da olduğu gibi böyle bir özel bir mecliste de şey var tabii, partilerin bayramlaşması var. Bu güzel,
1: evet,
0: bir şey yani.
1: Bugün var
0: o
1: hatta.
0: Gelenek devam ediyor. Biraz farklı da olsa devam ediyor.
1: Saat 9'da başlayacak bayramlaşma trafiği.
0: Tuba Hanım, bunlar güzel şeyler. Yani devlet ve millet bütünleşmesi her zaman önemli şeylerdir. Çünkü hangi devlet, hangi iktidar olursa olsun milletin ta değerleriyle, sembolleriyle, anlam ve kavram çerçeveleriyle ters düştüğü zaman sıkıntı başlar her zaman. Ama bu sıkıntı yok yani, olmaması gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Dolayısıyla,
1: peki, buyurun.
0: Dolayısıyla yani bunu toplum olarak da, devlet olarak da bu bayramlara sahip çıkmak.
1: Tam da onu soracaktım hocam. Yani gelişen teknoloji, kalabalıklaşan şehirler. Şimdi neredeyse kimse kimsenin komşusundan haberi yok artık.
0: Komşusundan haberi yok. Yani alt katta cenaze var hatta. Üst kattakinin haberi yok.
1: Evet. Ya modern, toplu mesajlar atılıyor bayramlarda.
0: Toplu mesajlar falan atılıyor. Bunlar çok samimi şeyler değil.
1: Değil.
0: Yani mesela eğer çok seviyorsanız telefonu kaldırıp sesini duyarsınız yani.
1: Ya da vakit
0: bunlar,
1: ayırıp ziyaret
0: vakit ayırırsınız. Yani modernite eleştirisi de yapmak istemiyorum ama yapılması gerekir. Yani modern dönemler gerçekten bir boyutuyla...
1: İkisi aynı anda olamaz mı hocam? Yani
0: İkisi de olabilir. Yani
1: çağ ayak uydururuz
0: yani,
1: hem de geleneklerimize
0: bravo,
1: sahip çıkarız.
0: Yan yanalık modeli diye bir şey var. Japonya'da olduğu gibi özellikle yan yanalık modeli, yani modernite ile geleneği aynı anda sürdürebilme geleneği. Mesela bunu Japonlar biraz başarmış durumda. Ama tüm dünyada modernite, özellikle bu moderniteyi Batı kapitalizmiyle veyahut da Batı aydınlanmasıyla filan da böyle ilintilendirirsek, modernite aslında çok eleştirmesi gereken bir şey. Yani sadece ben eleştirmiyorum. Şey, Horkheimer'dan, Adorno'dan, Martin Heidegger'e kadar, Leo Strauss'a kadar çok eleştirmişiz. Ben de eleştiren makaleler filan yazdım ama şunu söyleyeyim. Modernitenin bir özelliği var, bu çok bilinmez. Aslında tek tipleştiricidir, monisttir. Tek dipçidir, dayatmacıdır, sıradandır, kabadır. Evet, yani klasiğe göre bir şahsiyeti falan yoktur. Ve bu insanları tamamen kendi doğasından kopartan, insanı böyle teknik aygıtların parçası haline dönüştüren, bir anlamda self alienasyon, yani kişinin kendi kendisine yabancılaşmasını sağlayan bir özelliği vardır. Onun için böyle bu modern dönemlerde bu modernitenin, bu anlamdaki bir modernitenin bütün gelenekleri, ırkları, renkleri, dilleri, kültürleri ortadan kaldıran, onları tek tipleştiren bir tarafı vardır modernitenin.
1: Bundan korunmak için
0: i̇şte
1: ne
0: bundan
1: yapmak
0: korunmak
1: lazım
0: için şey bu
1: hocam?
0: Gelenek. Yani gelenek.
1: Sahip çıkmak. Nesilden nesile örneğin nasıl aktaracağız?
0: Evet,
1: şimdiki
0: aynen,
1: çocuklar
0: aynen.
1: Bayram aşırı nedir onu bile bilmiyor. İban'a para gönderiliyor bazen.
0: Şimdi mesela bazıları diyorlar işte, diyorlar ki yani hocam diyorlar, ben işte namazından yazında bir adamım, hacıdayım. Efendim işte orucumda bir adam ama çocuklara bir şey

0: anlatamıyorum yani filan diyorlar. Ben de diyorum ki haklısınız. Çünkü diyorum siz anlatamazsınız. Biz anlatamayız çünkü değerleri biz aktarmıyoruz. Aslında değerleri kitle iletişim araçları aktarıyor. Yani bildiğiniz gibi televizyondur, işte diğer işte Facebook'tur, isimleri
1: sosyal medya,
0: sosyal medya,
1: dijital platformlar.
0: Dijital platformlar, değerleri onlar aktarıyor. Değerleri kim aktarıyorsa Tuğba Hanım, değerleri kim aktarıyorsa gençlere onlar hakimdir. Onun için Hazreti İsa'nın Matta İncil'inde güzel bir sözü vardır, hep çok etkileri beni. İnsan sadece ekmekle yaşamaz. Yani bir çocuğa telefon aldınız, efendim televizyon aldınız, araba aldınız, karnında doyurdunuz, iyi de vak kullanmak, neyse şey söylemiyorum, iyi de giydirdiniz. Peki ne oldu? Olay bitti mi? Hayır.
1: Yeni başladı belki.
0: Yeni başladı. Çünkü bir insanı insan yapan musiki gerekir, iman gerekir, edebiyat gerekir, sanat gerekir, kültür gerekir,
1: evet,
0: şiir gerekir. Eğer siz bunları çocuğa aktaramıyorsanız, peki, o zaman siz o çocukları kazandıramazsınız. Dolayısıyla eğitim anlayışının ve aynı zamanda gençleri yetiştirmenin
1: önemi büyük.
0: Bu önemi bu anlamda çok değil büyük. Hocam. Hatta bu, peki, çocuk katliamlarından tutun. Maalesef. Modernitenin bir nihilistik bir tarafı da var aslında.
1: Evet
0: yani.
1: Hocam, çok güzel anlatıyorsunuz. Evet, evet, evet. Süremizin de yavaş yavaş sonuna gelmek durumunda kaldık. Çok sağ olun, değerli vaktinizi ayırdığınız için. Bu bayram gününde bizi kırmadınız, geldiniz. Çok değerli bilgiler verdiniz. Tekrar ağzınıza sağlık hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşların naçizane bayramlarını kutluyorum.
1: Çok çok teşekkür ederiz. O eski bayramları, kurban geleneğini konuştuk. Doktor Lütfü Özşahin konuğumuzdu. Şimdi bayram sabahının bu bölümünü noktalıyoruz. Saat başında yeniden buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
1: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
0: Sizleri kazanmak için buradayız.
2: Size çok teşekkür ederim.
3: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
0: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
4: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Bayram sabahının ikinci saatinde de beraberiz. Saatler 9'a geliyor. Kurban Bayramı'nın ikinci günü bugün. Tekrar herkesin Kurban Bayramı'na en içten dileklerimizle kutlarız. Bugün siyasi partiler arasında da bayramlaşma var. AK Parti'de arkadaşımız Buse Gençtürk, CHP Genel Merkezi'nde Mahir Kılıç ve MHP Genel Merkezi'nde de arkadaşımız Serkan Şimşek olacak. Önce Buse ile başlayalım. Buse Gençtürk bize AK Parti'nin bugünkü bayramlaşma programından bahsedecek. İyi bayramlar Buse, sana ve kameraman arkadaşımıza kolaylıklar. Sendeyiz, notlarını dinleyebiliriz.
1: Tuba Sürekoğlu, iyi bayramlar. AK Parti Kurban Bayramı dolayısıyla 16 siyasi partiyle bayramlaşacak. Konuklarını kültür sanat politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman karşılayacak. İlk ziyaret saatler 9.30'u gösterdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılacak. CHP 3 bayram sonra AK Parti ile ilk kez bayramlaşıyor. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazlı Kasap AK Parti'de ziyarette bulunacak. HDP'de yer aldığını ifade edelim. MHP ise saatler 9.50'yi gösterdiğinde AK Parti Genel Merkezi'nde olacak. MHP'den sonra ise Hüdapar, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, AK Parti'ye gelecek. İyi Parti ve Vatan Partisi de AK Parti'yi ziyaret edecek. Partiler arasında DEM Parti ise saatler 12.30'u gösterdiğinde AK Parti ile bayramlaşacak. Ve Doğru Yol Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Anahtar Parti de AK Parti'yi ziyaret edecek partiler arasında yer alıyor. Son olaraksa Deva Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi AK Parti ile bayramlaşacak partiler olduğunu ifade edelim. Peki bayramlaşmaların gündeminde hangi başlıklar olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nde verilen mutlak butlan kararının gündemde olmasını bekliyoruz ve bu kararın ardından yaşanan gelişmeler, özellikle bayramlaşmanın gündem başlıkları arasında yer alması bekleniyor. Bir diğer başlıksa terörsüz Türkiye süreçte artık yasal adımların atılması için silahların bırakılmasının tamamlanması yine bekleniyor. Bu açıdan da yine bayramlaşma heyetlerinin gündem başlıkları arasında terörsüz Türkiye sürecinin olmasını bekliyoruz. Bir diğer başlıksa dış politika olacak. Gazze ve Tahran'a yönelik saldırılar sürerken Kurban Bayramı da o noktalarda buruk geçiyor. İşte kurmaylar hem gündemi değerlendirecek hem de bayramlaşacak. Siyasi partilerde bayramlaşma, gelenekselleşen o bayramlaşma bayramın ikinci gününde yapılmış olacak. Biz de AK Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaretleri takip ediyor olacağız. Tuğba Sedekoğlu.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Buse Gençtürk bize AK Parti Genel Merkezi'nden günün programının notlarını aktardı. Şimdi bir başka noktaya döneceğiz. CHP Genel Merkezi'ne döneceğiz. Bayram öncesini çok hareketli geçirdi CHP Genel Merkezi. Mahir Kılıç bizi orada bekliyor. Mahir, sana ve kameraman arkadaşımıza da iyi bayramlar, kolaylıklar. Nedir bugün CHP'nin bayramlaşma programı?
2: Evet, bizler de iyi bayramlar diyerek yayınımıza başlayalım. İlk bayramlaşacak olan parti AK Parti. Dikkat çeken partilerden bir tanesi. Zira geçtiğimiz yıl 19 Mart operasyonundan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti ile bayramlaşmıyordu. 3 bayram sonra bugün Kurban Bayramı'nda ilk defa bayramlaşma olacak. Programa baktığımızda ise saat 9.30'da gelecek olan ilk heyetin AK Parti ile heyet olduğunu ifade edelim. Toplam 15 parti ile bayramlaşacak Cumhuriyet Halk Partisi. Kabul heyetine bakalım hemen kimler var. Ali Fazlı Kasap, heyet başkanı, Kütahya milletvekili, Deniz Demir Ankara milletvekili, düzeltiyorum, Barış Bektaş Konya milletvekili, Sevda Erdan Kılıç İzmir milletvekili, Hasan Öztürkmen Gaziantep milletvekili. Bu üç isim gelen heyetleri kabul edecek. Ziyaret heyetlerine baktığımızda ise Ali Fazıl Kasap, Deniz Demir ve Hüseyin Yıldız şeklinde isimler belirlendi. Üç parti bu bayram Cumhuriyet Halk Partisi bayramlaşmayacak. Onlar da DEM Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi genel merkeze gelip CHP'li bayramlaşmamayı tercih eder. Onlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Murat Emir ve Serkan Özcan başkanlığındaki heyetle bayramlaşmalarını gerçekleştirecekler. Dediğimiz gibi toplam 15 partiyle bayramlaşacak CHP genel merkezi. Bu bayram en dikkat çeken parti AK Parti. İBB yönelik 19 Mart operasyonundan bu yana iki parti arasında bayramlaşma olmuyor. 3 bayram sonra bu kez bayramlaşma olacak. Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir bayramlaşma programı daha var. Özgür Özel'e yakın isimler orada bir bayramlaşma programı düzenliyor. Orada kabul etin başında da Murat Emir Grup Başkan Vekili Murat Emir'in olduğunu ifade edelim. Emir'e Serkan Özcan eşlik ediyor. Yine ziyaret heyetinde ise Özgür Karabat ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun bulunduğunu belirtelim. Tüm gün bayramlaşmalar devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin saat 17'ye kadar programlar söz konusu. Hiç şüphesiz mutlak putlan ve terörist Türkiye süreci başta olmak üzere sıcak konular bu ziyaretlerde ele alınacak, görüşler paylaşılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hareketlilik devam edecek. Cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yıllık aranın ardından buraya genel merkeze gelecek ve toplanan halka da kalabalığa da bir hitabı söz konusu olacak. Aynı zamanda hafta başında da parti meclisi ve yüksek disiplin kurulunu toplayacak. Ondan sonra da MYK'sını belirlemesini bekliyoruz. Toparlayacak olursak eğer partiler arası bayramlaşma ikinci günde gerçekleşecek. CHP bu bayram toplam 15 partiyle bayramlaşacak. Onlar içinde AK Parti de var. CHP genel merkezi bayramlaşma partileri ise DEM Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi oldu diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Mahir Kılıç da bize CHP Genel Merkezi'nden notlarını aktardı. Şimdi MHP Genel Merkezi'ne Serkan Şimşek'e dönelim. Serkan, kolaylıklar size de. Nedir bugün MHP'nin bayramlaşma programı?
3: Evet, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayramlaşma programı da saat 9 itibariyle başlayacak. Zira şu anda da aslında başladığını ifade edebiliriz. Heyetler arası bir bayramlaşma programı yürütülüyor MHP'de de. Tabii 7 partiyle bayramlaşacak Milliyetçi Hareket Partisi. O partiler sırasıyla şu anda da başlamış olmak üzere Demokratik Sol Parti, DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, CHP ve Gelecek Partisi. Yani sırasıyla bu partilerle, bu 7 partiyle bayramlaşmış olacak Milliyetçi Hareket Partisi. Peki hangi isimler bu bayramlaşmada yer alacak? Hemen kabul ve ziyaret heyetlerini de aktarmış olalım. Milliyetçi Hareket Partisi'ne diğer partilerin ziyaretini kabul edecek kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu, MYK üyesi Turan Şahin ve MYK üyesi Özman Alp Giray Erdemir yer alıyor. Yine MHP'den farklı partilere ziyarete gidecek, bu 7 partiye ziyarete gidecek isimlerde ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığında Genel Başkan Başdanışmanı Esma Özdaşlı ve MYK üyesi Şahin Kartal yer alıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayramlaşma programı geçtiğimiz günlerde netleşmişti. 7 partiyle bayramlaşacak Milliyetçi Hareket Partisi. Bu partiler içinde AK Parti, CHP ve DEM Parti'de yer alıyor. İYİ Parti ile bayramlaşmıyor Milliyetçi Hareket Partisi. Bu dediğim gibi 7 parti sırasıyla saat 9'dan 15'e kadar uzun bir bayram programı bekliyor bugün Milliyetçi Hareket Partisi'ni.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Serkan Şimşek'in de notlarını dinlemiş olduk. İlerleyen dakikalarda yine o siyasi partilerin bayramlaşma trafiğini takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi devam edelim haberlerimizle. Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler 7 yıl önce HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı. Acılı aileler evlat nöbetinde 14 bayramı geride bıraktı. Tek bir istekleri var. Bir an önce evlatlarına kavuşabilmek.
4: Bizim bayramımız yok çünkü içimiz buruk, ciğerimiz yanıyor, içimizdeki ateş dilmiyor, bu gözümüzdeki yaş dilmiyor.
5: Onlar evlatları kandırılarak dağa kaçırılan acılı aileler. Bu

0: Bayramda da yaşlı gözlerle evlatlarının yolunu gözlüyorlar.
1: Onsuz bayram bize zindandır. Çünkü başımızı rahat yastığa kuramıyoruz. Çünkü onu çok özlüyoruz. Çünkü ben çocuğuma doyamadım. Onu küçük yaşta kaybettim, ona doyamadım. Ama o da anne babaya doyamadı. O da yetim gibi.
0: Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdürüyorlar. 7 yıl önce başlayan nöbetin üzerinden 14 bayram geçti. Bu bayrama da çocuklarından uzak girdiler. Mevlüt'e 3 daha 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren annelerden sadece biri.
1: Ben oğlum 1 Haziran 2015'te maalesef kurs diye evden çıktı, bir daha dönmedi.
0: Gözü yaşlı anne oğluna seslendi.
1: Çocuklarımızı versinler. Oğlum neredesin, çık gel, o silahları atın. Gelin güvenli güçlerimize teslim olun. Çocuklarımız burada olsaydı çifte bayram yaşardık. Oğlum ne olursun dön gel.
0: 7 yılda 385 aile dönüşümlü olarak oturma eylemine katıldı. Şu ana kadar 77 aile çocuğuna kavuştu.
2: Bugün gözü yaşlı anne babalar olarak hepimiz evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz.
0: Aileler çocuklara teslim olmaları için çağrıda bulundu.
2: Yani artık yeter diyoruz. Artık altın o silahları, gelin güvenli güçlerimize teslim olun.
3: İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze şeridinde Kurban Bayramı ne yazık ki yine buruk geçiyor. Filistinliler saldırılarda yıkılan camilerin enkazında bayram namazı kıldı.
0: Kimi moloz yığınlarıyla çevrili bir sokakta, kimi bir caminin enkazında kıldı bayram namazını. Gazzeliler bir kez daha bayramı buruk karşıladı.
4: Tüm ölümlere, saldırılara, yerinden edilmelere rağmen hayata yeniden kavuşmaya çalışıyoruz. Öldürme, yıkım ve zarar verme gibi yaptıkları her şey bu halkın büyük azmi karşısında boşuna olacaktır.
0: Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinliler, İsrail bombardımanında yerle bir edilen Huda Camisi'nin enkazı üzerinde bayram namazını kıldı. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Nusayrat mülteci kampındaki Filistinliler de Kurban Bayramı namazı için İsrail saldırılarında yıkılan Kassam Camii'nin enkazı yanında saf tuttu. Gazze kentinde de binlercesi kent merkezindeki Saraya Meydanı'nda toplandı. Yıkılan binaların ve ağır hasar gören mahallelerin çevrelediği meydanda bayram namazı kılındı. İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 72 bini aştı.
3: Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan Müslümanlar Kabe'de ziyaret tavafını yaptı. Ardından ihramdan çıkan Müslümanlar hac görevini tamamladı.
5: İki milyona yakın Müslüman kutsal topraklara gitti, hac ibadetini yerine getirdi. Hac adayları Arafat Vakfesi'nin ardından Müzdelife'ye geçti. Namaz kılıp vakfe duası yaptı, şeytan taşlama için taş topladı. Gece yarısından itibaren kafileler halinde Cemerat'taki şeytan taşlama alanına gidildi. Akabe Camisi'ne 7 taş atıldı. Ardından yine yürüyüşle Kabe'ye ulaşıldı. Kabe'de ziyaret tavafı ve say gerçekleştirildi. Ardından ihramdan çıkan Müslümanlar hac görevini tamamladı. Hacılar bayramda şeytan taşlamayı sürdürecek. Kabe'ye giderek veda tavafı yapacak.
3: Kurban Bayramı'nın birinci gününde de kurban pazarlarında hareketlilik vardı. Bazı büyükbaş satıcıları hayvanlarının hepsini satmak için fiyatları düşürdü. Hayvanlarının hepsini satanlar memleketine dönüş için yola çıktı. Satamayanlar bayramın üçüncü gününe kadar müşterilerini bekleyecek.
6: Hala müşterilerin gelmeye devam ediyorlar. Hayvan almayanlar var.
0: Kimi aldığı kurbanı kesimhaneye götürmek için, kimi ise kurbanlık almak için geldi. Kurban pazarlarında bayramın ilk günü de satışlar devam etti.
7: 10 güne kaldı ama olsun yani, namazımızı kıldık, kahvaltı yaptık, geldik alır. Gideriz Allah kısmı ederse.
8: Vallahi yok, tam da vaktinde geldiğimizi düşünüyoruz.
9: Biz bilerek bayram birinci günü aldık daha uygun oluyor diye.
0: İstanbul Bahçeli Evler'deki kurban pazarında hayvanların

0: yarısından fazlası satıldı.
1: Pazarın genel durumu %60-%70'i satıldı şu an olarak.
2: Evet, yeni alacağız biz.
3: Son güne kaldı mı?
2: Yani hayvan var. Kurbanlıklar bitmemiş.
4: Fazla hayvan falan kalmadı yani, satılmış genel olarak.
3: Kurbanını kesimhaneye götürmek için gelenler olduğu gibi yeni kurbanlık alacak olanlar da var. İşte görüyorsunuz, hala pazarlıklar sıkı bir şekilde devam ediyor.
5: 130'a tamam dedi.
6: 35 lira hayırlı olsun.
5: 130'a tamam dedi.
6: 35 lira hayırlı olsun.
5: Lan kardeş,
6: 135.
5: 130.
6: 130.
5: 30.
6: 35.
5: 130 lira.
7: 133 lira.
5: 130 lira.
7: 130 lira.
5: Bana hayır, bana.
3: Hayırlı. Kaça anlaştınız?
5: 133 liraya hayırlaştık.
0: Bazı satıcılar elde kalan hayvanlarını satmak için fiyatları düşürdü.
8: Bu 700 kilo.
3: Kaç, ne kadar fiyatı?
8: 350 istiyordum, şimdi 250 istiyor. Fiyata çok düştü yani, uygun.
1: Çoğu çadırcı arkadaşlarımız düşürseler de yine de kimse zararına hayvan vermiyor.
9: Allah da izin olursa öğleden sonra çıkacağız yola.
0: Kurbanlıklarını henüz satamayanlar bayramın 3. gününe kadar müşterilerini bekleyecek.
8: Bitirip ele gideceğim, daha ne yapacağım? Geri tekrar araba tutup 150 bin lira araba parası, o da zarar. Hiç olmazsa burada bitirelim.
10: Bayramın ilk gününde en az kurban pazarları kadar hareketli olan bir yer daha vardı maalesef. O da acil servisler, hastanelerin acil servisleri. Manzara yine ne yazık ki aynıydı. Bayramın ilk günü yurdun dört bir yanında kurban keserken yaralanan yüzlerce acemi kasap soluğu hastanede aldı.
11: Ben de fotoğrafı
12: çekeyim. Ya hayvan duramadı. Keserken bıçağın ucu değdi. Oraya yardı.
13: Ayrıca kan damarda durmuyor. Yapacak bir şey var.
0: Kimi kolunu kesti, kimi bacağını. Acemi kasaplar yine hastaneleri doldurdu.
14: Nasıl oldu abi?
15: Bıçak kaydırdı.
16: Ya hayvan ayağın tepmesiyle bıçak kaçtı yani.
17: Hayvan kesimi yaparken o arada da kesimi sağladık ama çırpınırken yanlışlıkla bıçak elimizden kaydı. O da baldırımıza saplandı.
0: Bayramın ilk gününde kesimhaneler kadar yoğun olan bir yer daha vardı. Hastanelerin acil servisleri. Kendini kesen soluğu doktorun yanında aldı.
18: Heri yüzerken oldu ya, kendi kurbanıydı.
19: Boynuzunu yere atarken boynuzunu vurdu, biraz postu yırttı.
0: Öğle saatlerine kadar yüzlerce acemi kasap hastanelere başvurdu. Neyse ki durumu ağır olan kimse yok. Tedavileri tamamlananlar taburcu edildi.
10: Evet, birazcık da bayram sofralarını konuşalım istiyoruz. Şöyle iştahımız kabarsın. Osmanlı yemekleri araştırmacısı Recep İncecik bizimle birlikte. Konuğumuz. Hoş geldiniz Recep Bey.
20: Hoş
10: İyi bayramlar.
20: Bulduk. İyi bayramlar.
10: Çok teşekkürler. Bu bayram günü vaktinizi ayırdınız. Buralara kadar geldiniz. Şimdi tabii bayram demek birazcık da o uzun sofralar, kalabalık sofralar demek. Osmanlı'dan günümüze gelen bazı yemekler de var. Dedik ki bu bayram onları konuşalım. Nelerden bahsetmek gerekir? Nasıldı Osmanlı mutfağında bayram sofraları?
20: Tabii ki bayram Arefe gününden başlar. Hı hı. Bayram hazırlıkları. Arefe günü börekler, baklava, tatlılar, şerbetler, hoşaflar yapılır. Bayrama hazırlık ve en önemlisi de turunç reçeli evlerde mutlaka olur. Bayramda.
10: Evet. Evet.
20: Turunç reçeli.
10: Baklava, börek, sarmalar
20: çünkü
10: hepimiz biliyoruz ama.
20: Çünkü yağlı yemek yedikten sonra hem raya açısından o etin ağırlığını, kokusunu alması için evlerde mutlaka turunç reçeli önceden hazırlanır. Hem yemekten sonra ev hanesine hem de misafirlere mutlaka turunç reçeli ikram edilirdi. Tabii Kurban Bayramı çok önemli bir merasim. Sadece yemekle alakalı değil. Hazırlıklar günler öncesinden başlar. Kurban 3 gün öncesinden konaklara alınır. Sarayda, ramide kurbanlıklar önceden gelir. Tabii küçükbaş tercih edilirdi. Koyun tercih edilirdi. Koç tercih edilirdi. Büyükbaş çok fazla tercih edilmezdi.
10: Bunun özel bir nedeni var mıydı?
20: Tabii Osmanlı'da her zaman

0: Koyun, kuzu tercih edilir yani.
1: Evet.
0: Dana eti
1: Yemeklerde de.
0: genelde hastalara verilirdi o zaman. Büyükbaş çok fazla deve
1: Tercih.
0: ve dana tercih edilmezdi. Koyunlarda süslenir,
1: Evet.
0: yıkanır tüyleri, boynuzları zeytinyağı sürülür, hatta kurdelalar takılır, güzel şekilde süslenir. Bir de kesildikten sonra iki rekat namaz kılınır, şükredilir. Hem kurbana yetiştiği için hem de kurban kesilecek maddi ve manevi hazırlıklara kavuşulduğu için bir iki rekat kurban kesildikten sonra dua edilir. Kurban normalde bekletilmesi,
1: Dinlenmesi.
0: dinlenmesi gerekir ama öğleye kadar sarayda mutlaka kesilen kurban. İlk kurbanı padişah kendisi bizzat keserdi. Sonra o öğleye kadar hazırlanırdı. Tabii etin zararını giderme diye bir teknik var. O teknikle önce kaynatılıp sonra kavurma yapılma tekniğiyle etin zararı giderilerek öğleye kadar hazırlanır, misafirlere ikram
1: İkram.
0: edilirdi.
1: Peki nasıl yemekler yapılırdı Osmanlı mutfağında? Padişahların özellikle sevdiği yemekler var mıydı? Örneğin dün bir haberimiz vardı. Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemeklerden biri mutancanaymış. Var mı başka sizin de örneklendirerek
0: Ya tabii ki çok her padişahın
1: anlatabileceğiniz?
0: sevdiği yemekler var. Yani soğanlı yumurta kahvaltıda çok önemli. Soğanlı yumurtayı zaten yapamayan sarayda aşçı olamaz. Ayrı ama sadece kurban kavurması diye bir yemek de var. Yani kurbana mahsus bir yemek de var. Tabii bunun içinde sadece et değil, nohut da var. Nohut bir gece önceden haşlanır,
1: Islatılır.
0: ıslatılır, haşlanır, hazır olur. Sonra etle buluşturulur. Yani etten önce bir haşlanması lazım
1: Tabii.
0: nohutun, hem ıslatılması lazım. Sonra işte defne yaprağı, soğanla, baharatlarla birlikte günümüz kavurmalarından biraz daha
1: Farklı.
0: farklı bir
1: Yani
0: yemek
1: bol
0: tercih
1: etli bir
0: edilir.
1: nohut yemeği gibi sanırım, değil mi?
0: Tabii yahni gibi ama kavurma yani
1: Ha, suyu daha az.
0: aldırılır, suyu az kavurma ama
1: Evet.
0: nohut mutlaka
1: Evet.
0: olur. Defne yaprağı ve baharatlar olurdu.
1: Başka var mı
0: Başka
1: aklınıza gelen
0: yani
1: yemekler?
0: şerbet mutlaka olur
1: Evet,
0: şeyde.
1: tatlılara geleceğiz.
0: Evet, şerbet olur.
1: Şerbetli tatlılar değil mi?
0: Tabii
1: Vazgeçilmez.
0: zerde, tatlı zerde olur bunun yanında. Börekler olur. Yani
1: El açması.
0: gelen misafire sadece kurban eti değil, kavurma değil, diğer hazırlıklar da olur.
1: Baklava sanırım. Baklava.
0: Baklavadan ziyade helva daha
1: Öyle mi?
0: öndedir. Evet, helva
1: Baklava
0: daha
1: daha
0: öndedir.
1: sonradan mı dahil oldu?
0: Yani hayır, baklava da yapılır ama Osmanlı'nın birinci tatlısı helvadır. Sonra kadayıf, sonra revaniler, baklava daha
1: Baklava epey
0: sonra
1: geride.
0: geride gelir. Evet,
1: Anladım.
0: yani birinci tatlısı her
1: Helva.
0: zaman helva. Helva çeşitleri çok fazladır.
1: Un helvası, irmik helvası bildiğimiz ama daha
0: Yok,
1: farklı.
0: sabuni helva. Mesela sabuni helva vardır. Sadece Kanuni'nin çocuklarının sünnet düğününde 20 çeşit sabuni helva yapılıyor. Sabuni helva nedir dersiniz?
1: Evet.
0: Kavrulmadan yapılan helva. Onun içinde işte meyveli yapılıyor, baharatlı yapılıyor, özel çerezlerle
1: Kuru
0: yani antep
1: yemişler.
0: fıstığı, kuru yemişlerle yapılıyor. Çok değişik şekilde hazırlanan sabuni helvalar yapılıyor.
1: Peki saray mutfağı evet çok ihtişamlı, büyük sofralar ama halk acaba bayram telaşında nasıldı mutfakta Osmanlı döneminde?
0: Aslında konaklar da saraydaki matbaa-ı amirenin bir minyatürü. Yani konaklar da çok zengin, halk da çok zengin. Öyle şey değil yani, sarayda sadece güzel yemekler yapılıyor, konaklarda, diğer hanelerde.

0: yemekler yapılmıyor değil. Yani bir kültür bu.
1: Tabii.
0: Yani Osmanlı coğrafyasında bir kültür bu, işte saraydan konaklara her tarafa yayılan bir zengin bir mutfak var. Yani halkta da güzel yemekler var. Bunları tabii nereden biliyorsunuz derseniz yemek kitaplarında görüyoruz. Mesela evde yapılan yemekler var oradaki
1: Evet.
0: liste. Yani yemeğin ismi de evde yapılan, işte kadayıf evde yapılan yani. Mesela tekkeler var. Tekkeler de çok güzel. Özellikle Mevlevi mutfağı çok zengin.
1: Neler var içinde örneğin?
0: Yani herisi mesela çok önemli. Tabii diğer et yemekleri, çorbalar, yine helvalar, yine
1: Öne çıkan
0: hoşaflar.
1: çorba örneğin. Mesela Kurban Bayramı'na özel yapılan var mı öyle de örnek verebileceğiniz?
0: Yani tabii gerdan etiyle yapılan güzel düğün çorbaları var. Yani nişan çorbaları var. Düğün yoğurtla birlikte yapılan çorbalar var bayramda.
1: Çorbalarda da en az yemek kadar çok bol malzeme kullanılıyormuş sanırım, değil mi?
0: Tabii
1: Yine
0: pilavlar
1: nohutu,
0: öyle. Pilavlar çeşit çeşit. Yani pilavlar ana yemek
1: gibi.
0: gibi tabii. Onun içinde işte kuş üzümü var, zereç üzümü var, meyveler var. Çok güzel
1: Evet,
0: kuru
1: onu
0: yemişler
1: çok
0: var.
1: görüyoruz, değil
0: Baharatlar
1: mi
0: var tabii.
1: Recep Bey? Örneğin kuru kayısı, badem, hani hem yemiş hem et hem soğan, yani
0: Tabii.
1: tatlı tuzlu bir arada gibi sanki.
0: Şimdi sadece pilavlar garnitür değil. Ana yemek.
1: Ana yemek tabii.
0: Evet. Ona göre tabii kurbanda da çok güzel pilavlar yapılır. Pilavlar dağıtılır. Şey yapar.
1: Evet.
0: Tabii bayram sarayda önce hırkayı de başlar. Orada sabah namazı kılınır. Ondan sonra bir camiye, genelde Sultanahmet Camii tercih edilir. Sonra şeyden sonra padişah tekrar saraya geçer. Orada bizzat kendisi keser. Onun şeyleri de,
1: İlk kurbanı.
0: önlükleri de tabii ilk kurbanı o keser. Sonra diğer 40 adet yine binek taşının orada kurban kesilir. O saray hanesi halkına ikram edilir. Sonra Beyazıt'a geçilir. Beyazıt'ta da eski harem kadınları unutulmaz. Onlara hem yemeklerden ikram edilir, hem bayram hediyelikleri verilir,
1: Yani
0: bahşişler
1: meydanlara
0: verilir.
1: büyük sofralar, değil
0: Tabii
1: mi?
0: yani
1: İkramlar.
0: birinci gün tamamen böyle şölen havasında geçer. Yani sadece yemekler değil, yemeklerle beraber işte
1: Süslemeler,
0: kıyafetler,
1: kıyafetler.
0: süslemeler, Beyazıt Meydanı'nda kurbanlık pazarı kurulur. Tabii onun yanında diğer kıyafet alışverişleri yapılır. Şimdi bir de mesela kurban kesilir ama hiçbir tarafı zayi edilmez. Her şeyi kullanılır. İşte kafası, ayakları, paça
1: Çorba
0: yapılır. Evet.
1: yapılabilir, evet.
0: İşkembesi kullanılır. Boynuzu yine kullanılır. Boynuzundan bıçak sapları yapılır. Yani onlar atılmaz. Güzel koç boynuzları ayrılır. Onlardan bıçak sapları yapılır. Şeyde tüyü yine önceden kırkılır. Onlar giysiler yapılır. Derisi tekrar derileri de kurutulur,
1: Tabii.
0: post olarak yapılır. Giysi, ayakkabı, her şey. Yani bir kurban bir endüstridir Osmanlı'da. Yani derisinden tutun her şeyi değerlendirilir. Tabii
1: Değerlendirilir.
0: her orada hane kendi evinin önünde keserdi. Yani kişinin kendinin kesmesi daha makbuldür kurbanı.
1: Tabii o zaman evler bahçeli,
0: Tabii
1: uygun
0: bahçeli,
1: alanlar,
0: tabii
1: hijyen
0: bir
1: koşulları
0: yalak
1: sağlanabiliyor.
0: açılır,
1: Tabii.
0: orada kan oraya akıtılır. Tabii çevreye dikkat edilirdi.
1: Tabii.
0: Zaten bayramdan önce talimatnameler yayınlanır. Yani bayramda temizlik olması hususunda. Yani kurban kesildikten sonra hem kanı toprağın altına hem de diğer çok zaten fazla bir ki

0: şeyi artılmaz. Dediğim hı hı. gibi derisi...
1: Her...
0: Şimdi mesela
1: parçası
0: kurbanın derisine bakıyorum, çöplere atılıyor, evet. işte kellesi atılıyor, işte işkembesi hemen olduğu gibi. Zaten işkembe boşaltılır, o gübre olarak toprağa karışır. Zaten bir çevre kirliliği yapmaz yani hı-hı. açıldığı zaman. Şimdi hı-hı. nasıl çevre kirliliği yapılıyor? Olduğu gibi işkembe atıldığı için, çöplere tabii. atıldığı için çevre kirliliği yapılıyor.
1: Bakteri üretiyor,
0: ama o kesilse... Şey yapılsa gübre haline gelir ve hı hı. işkembe de tek tek böyle temizlenirdi. Hı hı. Şeyler, başlar ve ayaklar ütülür. Hı hı. Yani tütsülenir. Onun için özel tütsüleme işçileri vardır. Mesela körük demirciler kurbanda atölyelerini bu işlere ayrılırlardı.
1: Yoğun mesai.
0: Tabii ayrılırlardı. Bir endüstri olur. Yani bayram ticareti de geliştirirdi.
1: Hareketlendir.
0: Yani o demir körüklerinde o kafalar, ayaklar çok güzel örtülür. Dünyanın en lezzetli yemeğine dönüşür o. Çok kıymetli. Sonra işte onu güzelce yıkanır.
1: Evet. Peki günümüzde de sizce yaşatılıyor mu o Osmanlı mutfağındaki o lezzetli yemekler?
0: Tabii Anadolu'da aynı hı-hı. şekilde bu tütsüleme, baş ve ayakların
1: yemekler
0: tütsülenmesi
1: özellikle.
0: Devam ediyor. Mesela en sevdiği yemekler de, derseniz mutancana falan bayram için yemekler değil bunlar.
1: Bayramı özgü olanlar hangileri?
0: Paça ve işkembe. Yani hı-hı. en kıymetli yemeklerden birisi paça. Mesela ciğeri, sakatata beyaz ciğeri bile değerlendirilir. Onun tabii böyle ayıklanır şey yerleri, sert yerleri vardır onun. Onların hepsi ayıklanır. Ciğerin beyaz tarafı, yüreği, böbreği, dalakları her tarafı değerlenir. Şeyde hatta boru tarafı bile, gırtlak borusu bile zayi edilmez.
1: Tabii yani zaten kurban ibadetinin de temelinde dayanışma, yardımlaşma, israf etmeme olduğu için demek ki o günlerde bu kültürde bu şekilde yayılmış.
0: Tabii.
1: Peki günümüzde yine tekrar yemeklere dönecek olursak son cümlelerinizi alayım Recep Bey. En çok mesela Osmanlı mutfağından kalma en çok hangi yemek özellikle tercih ediliyor? Anadolu'da hala devam ediyor dediniz bazı yemekler.
0: Ya tabii bu gelenekler yani kurbana mahsus soruyorsanız tabii yahniler yapılır, kebaplar aynı şekilde yapılır. Hı hı. Mesela kebaplarda da özel terbiye vardır. Yani bir gün bekledikten sonra mesela soğan suyu ile terbiye biraz tarçın kullanılır. Mesela
1: evet,
0: karabiber şimdi artık. Mesela tarçın unutulmuş.
1: Evet, çok tercih edilmiyor.
0: Tarçın bir denge unsurudur. Hı-hı. Yani şeker dengesi, tat dengesi, raya dengesi, bir hoş koku yapılır. Ete mutlaka soğan suyuyla birlikte karabiber ve tarçın atılırdı. Günümüzde tabii... Tarçın, karabiber evet. yapılıyor. Tarçın unutulmuş.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Recep Bey, güzel bilgilerinizle renk kattınız. Çok sağ olun. Osmanlı Yemekleri araştırmacısı Recep İncecik bizimle birlikteydi. Şimdi bayram sabahına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, yayınımızın başında bahsetmiştik siyasi partilerin bayramlaşma trafiği var diye. AK Parti CHP'yi ziyaret ediyor şu an. Düzeltiyorum, CHP AK Parti'yi ziyaret ediyor. AK Parti Genel Merkezi'nde o bayramlaşma trafiği başladı. Şimdi oraya dönüyoruz.
2: Evet, Çoban Sedekoğlu Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. AK Parti'deki bayramlaşmalarda başlamış oldu. Üç bayramın ardından CHP AK Parti'yi ilk kez ziyaret ediyor. Ve bayramlaşma kapsamında AK Parti heyetine kültür sanat politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman başkanlık ediyor.

0: CHP heyetine ise Kütahya Milletvekili Ali Fazlı Kasap başkanlık ediyor. CHP heyetinde Ankara Milletvekili Deniz Demir ve...
1: Buralarda da barış sağlanır. Buralarda da birlik beraberlik sağlanır diyorum. Sizleri burada tekrar misafir etmekten heyetimizle mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bir kez daha milletimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. AK Parti Genel Merkezimizden, Cumhurbaşkanımızın mekanından tüm milletimizin bayramını tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah nice bayramlara çıkmayı nasip eylesin. Hani o Göktürk anıtlarında söylendiği gibi üste gök çökmedikçe, altta yeri yarılmadıkça aziz milletimiz hep var olsun. Çok teşekkür ederim.
2: Sayın Başkanım.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Değerli basın mensubu arkadaşlar, sizin de bayramı kutlu olsun. Bu arada unuttum belki onu.
1: Evet.
2: Sayın Başkanım, kurban yakınlaşma demek.
1: Evet.
2: Birbirimize de yakınlaşacağız. Yakınlaşmamız gerekiyor. Hedefimiz ve siyasetin asıl hedefi bu topluma, Türk milletine daha müreffeh bir hayat, yaşam sunmak, daha mutlu bir Türkiye ve coğrafyayı temin etmek olmalıysa biz onun için gereken her türlü yakınlaşmayı yapacağızdır. Ama tek hedefimiz var. Gerek Türkiye içinde, gerekse Türkiye'nin etrafındaki ülkelerle ve Orta Doğu İslam coğrafyasıyla mutlu, müreffeh bir dünya inşa etmek. Tek hedefimiz o olmalı. O amaçla zaten demiştim, siyasetin amacı insan mutluluğu, toplumun, milletimizin mutluluğu ve huzuruysa onun için hep birlikte el ele zaten gereken yapılacaktır. Bayramlar da bu vesileyle bazı şeylerin hatırlatıcısı olacaktır kanaatindeyim.
1: Kesinlikle.
2: Bizler kardeşiz. Daha ötesi yok.
1: Kesinlikle.
2: Anamız babamız aynı olmasa bile kardeşiz ve aynı coğrafyanın insanlarıyız. Bu coğrafyanın huzuru için hep birlikte tüm siyasi partiler de amacımız zaten o.
1: Kesinlikle.
2: Onun için gereken her şeyi yapacağız. Ve milletimizin de tüm coğrafyamızın da Kurban Bayramı'nı tekrar kutlamak istiyorum. Bu vesileyle kabul ettiğiniz için de teşekkür ederiz.
1: Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Tam sizin söylediğiniz gibi bayram muhabbeti fazlalaştırıp mesafeleri azaltan bir önemli bir gün, dini bayram. Allah yardımcımız olsun. Tabii dünyada yaşanan gelişmelere bakıldığında, bölgemizdeki gelişmelere bakıldığında bu birlikteliklerin, bir araya gelmenin ne kadar önemli olduğunu hep beraber görüyoruz, yaşıyoruz. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de sizlerle beraber çok güzel çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah Türkiye'nin önü aydınlıktır. Milletimizin geleceği aydınlıktır. Hep beraberce Türkiye davasına, Türk milleti davasına, millet davasına beraberce inşallah omuz vereceğiz, güç vereceğiz. Birlikte hep beraber Türkiye'nin aydınlık bir geleceğe geçmesi için hep beraber çalışacağız inşallah.
3: AK Parti Genel Merkezi'nde ilk bayramlaşma ziyareti gerçekleşti. İlk ziyaret CHP'den geldi. Önemli bir ziyaret bu. Çünkü 3 bayram sonra ilk kez AK Parti CHP'yi bayramlaşma ziyaretinde ağırlamış oldu. Heyetler bir araya geldi. Ekranın hemen sağ tarafında da CHP Genel Merkezi'ni görüyoruz. Orada da bayramlaşma trafiği var. Tabii orada da yine CHP'li heyet genel merkezde AK Partili heyeti karşıladı. Aslında ve bayramlaşma merasimi başladı. Ekranın sol tarafında AK Parti'de CHP ziyareti var. Şimdi CHP genel merkezine dönelim. Sağ tarafta orada da bayramlaşma trafiği başladı dedik.
4: Böyle özel bir günde teşekkür ederiz ziyaretiniz için biz de.
5: Biz de kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Nazif ev sahipliğiniz için çok teşekkür ederiz. Bayramlar birlik, beraberlik, kardeşlik fırsatı veriyor. Bu vesileyle partimizin, Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın selam ve sevgilerini, saygılarını iletiyorum size. Bayram üzerinde insanlar hep güzel şeyler hisseder.

0: Kırgınlıklar, unutulur dostluklar. Bakın beraberiz mecliste her zaman. Karşılıklı saygı, sevgi çerçevesinde hepimizin tek bir gayesi var. Ülkemize hizmet etmek, güzel şeyler yapmak, ülkemizi kalkındırmak. Maalesef dünyanın geneline baktığımız zaman ülkenin çok güçlü olması gerektiğini daha iyi anlıyoruz. Kuzeyimize baktığımız zaman Ukrayna-Rusya savaşı yıllardır devam ediyor. Hemen doğumuzda İran, İsrail, Amerika ile savaşıyor. Yine güneyimizde, batımızda sürekli ittifaklar var. Ülkemizi hedef alan çok ağır söylemler var. Dolayısıyla birlik ve beraberlik, dayanışma ruhu içerisinde birbirimize dayanışarak ancak ülkemizi ayakta tutabiliriz. Bir elin beş parmağı nasıl birdeyse herkes nasıl düşünebilir. Ama önemli olan o memleketin sevgisini, saygısını hissetmek. Bu vesileyle tekrar hem basın mensubu arkadaşlarımızın bayramlarını kutluyorum, hem CHP ailesinin bayramını kutluyor. Tekrar teşekkür ediyorum.
1: Biz de teşekkür ederiz başkanım. Tabii bu coğrafya dayanışmanın, paylaşımın, sevginin coğrafyası. O yüzden şanslı bir ülkede yaşıyoruz. Şanslı bir ülkede siyaset yapıyoruz. Tabii siyaset kurumu yani kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı olmaktan öteye daha çok ülkenin, vatandaşın sorunlarının çözümü için çabalasa, gaye gösterse, bu bayramlarda olan birliktelikler, parlamentoda da vatandaşın sorunlarını çözmek için bir araya gelsek, daha çok konuşsak, sonuçta çözüm işi, siyaset işi. Ve hepimiz istiyoruz ki, evet farklı farklı düşünüyoruz, farklı pencerelerden bakabiliriz ama hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içinde, bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede birlik, beraberlik içinde yaşaması. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak da bizim bütün hedefimiz o. Tabii gönül isterdi ki bu bayram gününde hani emekli daha çok ikramiye alabilseydi, emekliler kurban kesebilseydi rahat rahat, kadınlarımız, çocuklarımız gerçekten daha huzurlu bir bayram geçirebilseydi ama Cumhuriyet Halk Partisi ailesi hem gençlerin, emeklinin, işçinin, çiftçinin, kadınların, çocukların, bu ülkede yaşayan herkesin sorunlarına çözüm bulmak için politikalar üretmeye devam edecek. Burada da mecliste de çalışacak. Ve bu sorunların çözümü için de her zaman bu ülkenin refahı için aynı masada hep beraber oturabiliriz. Yeter ki ülkenin birliğini, beraberliğini birlikte devam ettirebilirim. Ben de Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını iletmiş olayım böylelikle size.
0: Biz Kemal Bey'le kurum arkadaşız. Ben eski SSK baş müfettişiyim. Dolayısıyla Kemal Bey'le genel müdürlüğümüzü yapmıştı. Oradan da bir hukukumuz var. Tekrar yeni yönetimimiz hayırlı olsun.
1: Teşekkür
0: İnşallah
1: ederiz.
0: İnşallah ülkemize hep birlikte hizmet ederiz. Tabii ülkenin sorunları bir bayram ziyaretinde konuşulmayacak kadar yoğun. Hep beraber çalışarak ancak çözebiliriz. Her şey işte plan bütçe komisyonuna başkanım geliyor. Evet. Zaman zaman orada konuşuyoruz. Her şeyin başı finansal yapı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla inşallah daha iyi olacak. Yani biz sokaktayız, sahadayız. İşte Adıyaman'dayım, İstanbul'da, Adıyaman'da, Ankara'da hep sahadayız. Halkımızın taleplerini de çok iyi biliyoruz. Beklentileri de çok iyi biliyoruz. Konuşuyoruz ya. Yani. Ama evet. Önemli olan bakın Türkiye büyük bir deprem atlatmış. Yani,
1: ben başkanım lafınızı kestim. Evet. Adıyaman'da, bir ay Adıyaman'daydım ben deprem döneminde. Çok da karşılaştık sizinle.
0: Evet.
1: Yaşanan acı, Allah bir daha hiç kimse yaşatmasın ha, acıları.
0: Yani sadece Adıyaman'da 75 evet. bin konut bitirilmiş. Yani bakın sadece Adıyaman'a toplamda 450 bin konut bitirilmiş. Deprem bölgesinin 3 yılda bütün yaraları sarıldı. Kolay bir şey değil. Hep ekonomiyle, parayla, finansla olacak. İşte bu birlik, beraberlik içerisinde ülkemize hizmet edebiliriz. Yani biz ayrım yapmıyoruz. Yani Adıyaman'da hiçbir parti ayrımı yapmaksızın hepsine eşit yaklaşıyoruz. Bir talepler olduğu zaman onlar bize gelir. Beraber çözüm ararız. Yani bu noktada bizim hiçbir şeyimiz yok, ön yargımız yok.
2: Bayramlaşma başladı. Az önce yayınımızda ifade etmiştik. AK Parti ile CHP arasında 3 bayram sonra ilk defa bayramlaşmalar gerçekleşiyor. 19 Mart operasyonlarından sonra iki parti arası bayramlaşma yoktu. Bugün bir ilk gerçekleşti. 3 bayram sonra AK Parti heyeti Resul Kurt Adıyaman Milletvekili Başkanlığı kez buraya geldi. Şuradaki kalarda da ziyaret devam ediyor. CHP heyetinin başında da

0: Erdoğan, Erdal
1: Gerçekten
0: Kılıç,
1: bir arada
0: İzmir
1: olarak
0: Milletvekili yer aldığını
1: çözebileceğimize inanıyoruz.
0: belirtelim.
1: Evet, teşekkür.
0: Evet,
1: Biz de çok
0: deprem
1: teşekkür ederiz.
0: konusu
1: Sağ olun.
0: gündeme geldi. Adıyaman Milletvekili olmasa Sivil'le
1: Teşekkür
0: Resul
1: ederim.
0: Kurt'un aynı zamanda Resul
1: Teşekkür
0: Kurt
1: ederim.
0: yeni yönetim için tebriklerini de iletti. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan
1: Geldi
0: olmasa
1: bana
0: Sivil'e tebriklerini iletti. Hayırlı olsun.
1: hukuku var. Damak tadı da
0: Hayırlı
1: yakında
0: olsun
1: değil mi?
0: ifadesini
1: Damak tadı
0: kullandı.
1: da yakında.
0: Ve bir de detay paylaştı.
1: Biz
0: Kendisinde
1: sizinle
0: SSK kökenli bir bürokrat olduğunu belirtti ve
1: olduğum bir
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Müdürlüğü
1: sistem
0: döneminde
1: olduğunu
0: beraber
1: anlatmak istiyorum.
0: çalıştıklarını

0: ve bazı mesajları olduğu şüphesiz Erden Kılıç'ın emekli maaşlarına ilişkin, bayram ikramiyelerine ilişkin mesajları oldu. Keşke bayram ikramiyeleri daha yüksek olsaydı. Emekli kurban kesilmesi de ifadesini kullandı. Resul Kurt'ta dediğim gibi deprem konutlarını hatırlattı. Sevda Erden Kılıç bir ay boyunca deprem döneminde Adıyaman'da kaldığını belirtti. Orada sık sık karşılaştıklarını söyledi. Resul Kurt sadece Adıyaman'da 75 bin deprem konutunun inşa edildiğini ifade etti. Bunun sadece parayla pulu değil aynı zamanda birlikte beraberlikle olabileceğini söyledi. Evet, siyasi partiler arası bayramlaşma İkinci günde devam ediyor. Her bayram olduğu gibi geçtiğimiz günlerde mutlak tutan kararlardan gözler cepheye çevirmişti. Bayramlaşamayabileceği belirtiliyordu partinin bu bayram, en azından ancak öyle olmadı. Genel merkezde heyetler oluşturuldu ve bayramlaşma başladı. Kabul heyetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sevda Erden Kılıç var, Hasan Öztürkmen var, Gaziantep ve İzmir milletvekilleri, aynı zamanda Barış Bektaş, Konya milletvekilinde burada hazır olduğunu belirtelim. Toplam 15 partiyle bayramlaşıyor Cumhuriyet Halk Partisi. AK Parti en dikkat çeken partilerin başında geliyor şüphesiz demiştik. 3 bayram sonra ilk defa iki parti arasında bayramlaşmalar var. Şu dakikalarda da CHP heyeti AK Parti'de, o da oradaki bayramlaşma programında yer alıyor. DEM Parti ve İYİ Parti CHP Genel Merkezi'ne bayramlaşmama kararı aldı. Bu bayram mutlak tutan kararına yönelik tepki olarak ancak şunu ifade edelim, mecliste de bir bayramlaşma programı var. Özgür Özel'e yakın milletvekillerini tertip ettiği grup başkan vekili Murat Demir ve Serkan Özcan'ın oluşturduğu bir kabuliyeti var. Orada da bayramlaşmalar var. DEM Parti ne buraya ne de meclise gitmiyor. İYİ Parti gidecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Ancak çoğunlukla bayramlaşmalar burada dediğim gibi, yani CHP Genel Merkezi'nde toplam 15 parti yani Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaşacak. Tabii bayramlaşmalardan sonra gözler cumartesi gününe çevrilecek. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı yaklaşık 2,5 yıllık bir aranın ardından yeniden buraya genel merkeze gelecek. Cumartesi günü bayramın son günü, hem partilerle bayramlaşacak hem de burada bir halk buluşması.
1: Evet, AK Parti ve CHP karşılıklı bayramlaştı genel merkezlerde. Hemen ekranın sol tarafında da MHP genel merkezini görüyoruz. Orada da MHP ve DEM Parti heyetlerinin bayramlaşması başladı. Şimdi oraya da dönelim.
2: Vallahi uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Yani ev ziyaretlerinden bahsettiniz. Hemen hemen girmediğimiz ev bırakmıyoruz. Böyle yüz binlerce.
3: Evet, biz de yapıyoruz.
2: Bütün siyasi partileri, emek meslek örgütlerini, yöre derneklerini tekrar tekrar ziyaret ettik. Bu bahsettiğim o toplantılar dışında. Onları saymıyorum, hesaba katmıyorum. Çünkü onlar rutin faaliyetlerimiz. Dediğim gibi bu süreci anlaşılır kılmak için hepimiz taşın altına elini koymak zorundayız.
3: Başka gidecek bir yerimiz yok.
2: Evet,
3: biz burada
2: aynen
3: yaşıyoruz.
2: Ülkemiz burası.
3: Onun için de evet, bu uzlaşı dilini
2: zamanımız
3: şey
2: doldu galiba.
3: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz çok teşekkür ediyoruz.
3: Bir fotoğraf alalım.
2: İyi bayramlar diliyoruz
3: bize,
2: tekrardan.
3: İyi bayramlar.
2: Arkadaşlara
3: diliyoruz.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Evet, bayramın ikinci gününde de siyasi partilerin bayramlaşma trafiği sürüyor. Önce AK Parti heyetini, AK Parti Genel Merkezi'nde CHP'nin geldiğini gördük, CHP'li heyetin bayramlaşma için. Daha sonra CHP Genel Merkezi'ne de AK Parti heyetinin geldiğini gördük. Şu anda da yine MHP Genel Merkezi'nde DEM Parti heyeti bayramlaşmak için bir araya geldi. Yavaş yavaş o bayramlaşma sonuna gelindi. Şimdi yine CHP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşmayı görüyoruz. AK Parti heyeti CHP Genel Merkezi'nde 3 bayram sonra ilk kez bir araya geldiler. Bu açıdan çok önemli. CHP bugün 15 partiyle bayramlaşacak. İlk olarak AK Partili heyet ziyarete geldi. Heyet başkanlığını Sevda Erden Kılıç yapıyor CHP'de. Ve AK Parti'de de Ali Fazıl Kasap heyet başkanı AK Parti heyetinde. Karşılıklı ikili diyaloglar yaşandı. Birlik, beraberlik, kardeşlik mesajları verildi. Sevda Erden Kılıç konuşmasının bir bölümünde emeklilerin durumundan bahsetti. Keşke onlar da kurban kesebilseydi dedi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun selamlarını iletti. Deprem döneminde Adıyaman'da uzun süre kaldığını hatırlattı Sevda Erden Kılıç. Yine Ali Fazıl Kasap'ta orada sık sık karşılaştıklarını belirttiler. Uzun bir

Sohbet devam ediyor gibi görünüyor. Bayramlaşma trafiğinde start bu şekilde verilmiş oldu CHP Genel Merkezi'nde. İlk ziyarete gelen ilk heyet AK Parti heyeti oldu. 3 bayram sonra ilk bayramlaşma dedik. Bu açıdan da tabii ayrıca önemli diyelim ve takip etmeye devam edeceğiz diyerek sıradaki haberimizde devam edelim bayram sabahına. ABD ordusu İran'ın Bender Abbas bölgesine saldırı düzenledi. İran devrim muhafızları saldırılara ABD üssünü hedef alarak yanıt verdi. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda Bender Abbas yakınlarında tehdit oluşturduğu öne sürülen askeri bölgeye yeni hava saldırıları düzenledi. Açıklama yapan ABD'li bir yetkili eylemlerin ölçülü ve tamamen savunma amaçlı olduğunu belirtti. Amaç ateşkesi korumak ifadelerini kullandı. İran devrim muhafızları ise saldırılara ABD üssünü vurarak yanıt verdi. ABD'nin artan saldırılarının daha kararlı bir yanıtı tetikleyeceğini belirtti ve Bender Abbas havaalanı yakınlarındaki saldırı sonrası ABD hava üssü hedef alındı. Washington'ın saldırıların sonuçlarından sorumlu olacağının altını çizdi. Bir yandan Kuveyt ise İran'la olan savaşta kırılgan ateşkesin tehlikede olduğunu belirtti. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamaya göre hava savunma sistemleri füze ve İHA saldırılarını engellemeye çalışıyor.

0: Ve bir gazete haberiyle devam edelim. Akşam gazetesinden bir haber, yine Orta Doğu'daki durumu anlatıyor. Hürmüz'den Marmaris'e başlığını görüyoruz. Basra Körfezi'nde 6 hafta mahsur kalan Menşif isimli yolcu gemisi dönüşte ilk seferini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Savaş esiri dev gemi Marmaris'e 3500 kişi getirdi diyor haberde. İşte o Hürmüz Boğazı'ndaki devam eden ablukanın ablukadan nasibini alan o dev gemilerden biriydi. Basra Körfezi'nde 6 hafta mahsur kaldı diyor haberde ve durağı da, gelecek durağı da Marmaris oldu diyor. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizde. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'tan Rusya saldırılarına karşı yardım istedi. Gelen füzeleri vuracak önleyici mühimmatın yeterli olmadığını belirtti. Hava savunma ve füze önleme sistemleri talep etti.
1: Rusya saldırılarını artırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Trump'tan yardım istedi. Rusya, Ukrayna'ya yönelik ağır saldırılar başlatacağını açıklamıştı. Ardından Oreşnik füzesiyle geniş çaplı saldırılar düzenlemişti. Saldırıların ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump ve Kongre'ye mektup yazdı. Zelenski mektubunda Rus balistik füzelerinin Moskova'nın savaş alanındaki son büyük avantajı olduğunu söyledi. Trump'ı Ukrayna'ya hava savunma ve füze önleme sistemleri konusunda yardım etmeye çağırdı. Gelen füzeleri vuracak önleyici mühimmatın yeterli olmadığını belirtti. Ukrayna'nın Rus balistik füzelerini düşürmek için tek imkanı ABD yapımı Patriot sistemleri. Ancak İran savaşı nedeniyle mevcut stokların yetersiz olduğu bildiriliyor.
0: Ve bayram sabahında ikinci saatin de sonuna geldik. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Saat başında yeniden buradayız. Konuklarımızla dolu dolu bir saat daha bizi bekliyor.
2: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 26, Bursa yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla yağmurlu 24 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 26, Mersin güneşli 26 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon yağmurlu 23 derece.

0: İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 23, Kayseri yer yer yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 18, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 29, Gaziantep güneşli 28 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
3: Yürüyebiliriz.
4: Yürütebiliriz.
5: Konuşabiliyoruz.
2: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Bayram sabahı kaldığı yerden devam ediyor. Saatler 10'a geliyor. Geçtiğimiz saatte siyasi partilerin bayramlaşma trafiğini ekranlara getirmiştik. Başlamış

0: yapmıştı. Şimdi yine devam edeceğiz. Önce yine AK Parti Genel Merkezi'ne gideceğiz. Arkadaşımız orada bizi bekleyecek, Buse. Ardından yine MHP Genel Merkezi'ne de gideceğiz. Şu anda ekranın sol tarafında AK Parti Genel Merkezi'ni görüyoruz. Sağ tarafta MHP Genel Merkezi ve karşılıklı ziyaretler yapıyor AK Parti heyeti. MHP'li heyeti ağırlıyor bayramlaşmak üzere. MHP ise AK Partili heyeti ağırlıyor bayramlaşmak üzere. Partilerin bugün yoğun bir bayramlaşma trafiği olduğundan bahsetmiştik. Geçtiğimiz saat diliminde AK Parti ve CHP'li heyetler karşılıklı olarak bayramlaşmıştı. Her iki genel merkezde de şimdi de şu anda da AK Parti ile MHP'li heyetler karşılıklı olarak genel merkezlerinde bayramlaşıyor. Şimdi AK Parti genel merkezine bir dönelim.
1: Türkiye'nin de arzu ettiği, dinleyelim. Milletimizin de arzu ettiği bu birlik beraberlik, Türkiye'nin de önündeki engelleri teker teker aşarak Türkiye'ye büyük bir vizyon, büyük düşünme ufku, biz yapabiliriz ufku sağlıyor. Allah razı olsun. Allah iki büyük liderimizin de ömrünü uzun eylesin. İnşallah. Türkiye'nin Cumhurbaşkanımıza ihtiyacı var. Türkiye'nin Cumhur İttifakı'na ihtiyacı var. Türkiye'nin birlik beraberliğe ihtiyacı var. Allah mahcup eylemesin. Hani o çok güzel bir söz var ya, biz sefere talibiz, zafer Allah'ındır. İnşallah hep beraberce. Hep beraberce.
2: Allah razı olsun.
1: Sizin ana bilim dalı nedir Esma Hocam?
3: Uluslararası ilişkiler.
1: Uluslararası ilişkiler. Evet.
3: Sonra. Evet. Ben de sizlerin sizlerin nezdinde tüm AK Parti camiası bayramı kutlarım.
1: Sağ olun, Allah razı olsun.
3: Türkistan alemine barış, huzur, sağlık
1: getirmek. İnşallah, inşallah. Biraz önce de CHP heyetini misafir ettik Sadir Başkanım. Çok gerçekten birlik beraberlik mesajları çok önemliydi. O kardeşlik vurgusu çok önemliydi. Tabii siz tecrübeli bir parlamentersiniz. Partiler farklı olabilir, fikirler farklı olabilir, düşünceler farklı olabilir. Ama Türkiye ortak paydasında, Türk milletinin, milletimizin ortak paydasına bir araya gelmek. Arkadaşlara da söyledim. Milletimiz de bunu arzu ediyor. Siz tecrübelisiniz. Ondan sonra yani bu küskünlüklerin, kırgınlıkların bitmesi ve o birlik beraberliğin sağlanmasının önemli olduğunu arzu ediyoruz.
2: Geçmişten bugüne ceddimizden, atalarımızdan öğrendiğimiz en önemli hususlardan birisi de şudur ki bayramlar küskünlüklerin, kırgınlıkların, dargınlıkların ortadan kalktığı mübarek günlerdir. Umut ederiz ki bu açıdan da birlik beraberliğe vesile olsun. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan, son dönem yaşanan hadiseler hepimizi üzmektedir.
0: Türk AK Parti Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma devam ediyor. MHP'li heyeti ağırlıyor. AK Partili heyet Genel Merkezi'nde. Şimdi MHP Genel Merkezi'ne dönelim. Orada da MHP Genel Merkezi'nde de AK Partili heyet bayramlaşma için ağırlanıyor. Oraya kulak verelim.
4: Maşallah.
5: Evet.
4: Hayırlısı olsun.
5: Evet. Çok çok.
4: Bizde de siyaset akademisi vardır.
5: Evet, biliyorsun.
4: Ben de siyaset akademisinin 2003 mezunlarındanım.
5: Öyle mi?
4: AK Parti'de tabii. Bizde de o geleneksel çok köklü bir yapı oluştu. Her yıl biz daha geniş yapıyoruz. Sizde şartlar da değişikti. Başkanım söylemişti.
5: Evet.
4: Mülakat falan mı?
5: Mülakatımız var.
4: Falan
5: yani
4: vardı.
5: Üniversite hocaları yapıyor mülakatlarımızı. Özellikle üniversite mezunu olması lazım. Dil bilen tercihimiz, master doktora yapılanlar tercihimiz. Mesela 2-3 tane doçentimiz vardı. Genç arkadaşlarımız. Yani doktoralılar var, masterlar var. Hani bu açıdan bakıldığında özellikle Turan hocamızın da bahsettiği gibi bir kurumsal kültür oluştu.

0: Bu da işte bir siyasi partilerin güçlü olmasında, toplumun da güçlü olmasındaki rolü aslında baktığımızda kurumsal yapılardan geçiyor.
1: Bir de siyasete nitelikli kişiler kazandırıyorsunuz. Tabii. Yani bu da çok önemli.
0: Hizmetçi ayrı bizde. Yani hizmetçi eğitimlerimiz var. Bütün partililerimizi buraya çağırırız. Onlara üçer gün bütün konaklamaları, ulaşım, her şey sağlanır. Burada yine alanında uzman akademisyenler tarafından eğitimlerini veririz, sertifikalı. Ama siyaset okulumuzun içeriği, formatı şey gibi, lisansüstü eğitim formatında, saati olarak, ders olarak, akademik kültür olarak falan. Gerçekten önce gelmeden önce tanımayan yapıyı hani normal hizmet içi eğitim gibi algılıyor herhalde. Fakat geldikten sonra bütün mezunlarımız teşekkürlerini sunuyorlar. Yani şey yapıyorlar, hakikaten böyle bir şey beklemiyorduk diye. Yani bir kurumsal kültür oluşturuldu burada da. Bu da kurumsal yapıyı güçlendiriyor siyasi partileri. Bir gelenek oluşuyor aslında. Tabii ilk siyaset akademisi de bayağı bir ses getirmişti.
1: Evet, bayağı. Biz de onu devam ettiriyoruz. Bizde de öyle ikili yapı var. Bir siyaset akademisi, bir de eğitim çalışmalarımız, ARGE başkanlığımızın süre gelen devamlı ana kademe kadın kolları, gençlik kollarında ARGE çalışmaları olarak o da devam ediyor. Güzel faaliyetler bunlar. Tabii. Tebrik ediyoruz.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Başarılar.
0: ARGE bilmemizin kitapları var. Basılı kitapları, araştırmaları. Yani bayağı bir 5 tane de enstitümüz var. Sayın liderimizin talimatları doğrultusunda. Özellikle Avrasya bölgesine yönelik, Orta Doğu bölgesine, özellikle Türk 11. 12. yüzyıl Rönesansı'nın gerçekleşmesine öncülük edenler, işte Türkmenistan boyutuyla, Türkistan boyutuyla bakıldığında oradaki yapılan çalışmalar, sosyal bilimcileri artık açığa çıkartılması lazım. Yani daha doğrusu geniş araştırmalarla farkındalık oluşturmak lazım. Bu amaçla da genel başkanımız 5 tane enstitü kurdu. Bir tanesi Cengiz Aytmatov. Evet, Fetih ve Kök Enstitümüz var. Hatta onların yeni bir şeyleri oldu, sempozyumları oldu Ahlat'ta. Ahmet Cevat Enstitüsü var. Yani bunlar aslında kurumsal kimliğin, demin dediğimiz gibi kurumsal kimliğin göstergesi, hem de entelektüel boyutta da bir farkındalık oluşturma. Tarihine yönelik, köklerine yönelik bir farkındalık oluşturma ki bunlar da yavaş yavaş işte çalışırsanız, bir şey yakarsanız, bir ateş yakarsanız o ışık ne yapıyor? Büyüyerek gidiyor aslında.
1: Evet.
0: Onun için gerekli tabii. Onun için yani entelektüel sermaye.
2: AK Parti heyeti ağırlanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nde kabulde Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu ve MYK üyeleri Turan Şahin ve Özmen Akiray Erdemir'in ağırladığı ve ziyaret ekibinde ise AK Parti'de Sivil Toplum ve Halk İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli ve MKYK üyeleri Saniye Enfiyeci ile Mustafa Emre Çelik şu anda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde MHP'nin ve AK Parti'nin bayramlaşma programı gerçekleştiriliyor. Tabii konuşmalarda özellikle küresel gelişmelere ilişkin mesajlar verildi. AK Parti Sivil Toplum ve Halk İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli, AK Parti'nin de bayram ziyareti heyetine başkanlık eden isim kendisi aynı zamanda. Küresel gelişmeler hakkında özellikle Orta Doğu'daki gelişmelere de değindi. Geçen yılki trajedinin izleri devam ediyor dedi açıklamasında. ABD, İran, İsrail üçgeninde olumlu haberler görüyoruz ama umarım daha da mesafe kaydedilmiş olur dedi. Ateşkes, müzakere görüşmelerini kastederek aynı zamanda yine MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu'nun da verdiği mesajda bir iç cephe vurgusu öne çıktı. Birlik bütünlük içinde yaşamamız gerekiyor dedi Topçu.
3: Evet.
2: Yoksa birileri mutlaka dışarıdan müdahale eder dedi.
3: Peki, çok teşekkür ediyoruz Serkan Şimşek'e de. Siyasi partilerin bayramlaşma trafiğinde neler olup bitiyor göz gezdirmiş olduk ki bu ziyaretler özellikle CHP'de akşama kadar devam edecek. Yine öğleden sonrayı bulması bekleniyor diğer partilerde de. Hadi gelin şimdi bir tekrar, belki de televizyonunu yeni açanlar vardır, şöyle bir gazetelerin manşetlerine bakalım.

0: İlk sayfalarda ne var ne yok? Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet gazetesinin manşetinde o kurşun çözülecek diyor. Fenerbahçe takım otobüsüne 4 Nisan 2015 günü Trabzon Sürmene'de kurşunlanmıştı ve bu olaya ilişkin dosya yeniden incelemeye açılıyor. Yargıtay, Trabzon 1. Suç Ceza Hakimliği'nin takipsizlik itirazını reddeden kararını kaldırdı diyor haberin detaylarında. Hemen sol üst köşede Türkiye devleri solladı başlığını görüyoruz. Türkiye elektrikli otomobil satışında İtalya ve İspanya gibi ülkeleri geride bırakarak Avrupa'nın en büyük 4. pazarı oldu diyor haberin detaylarında. Ve gelelim sıradaki gazeteye, Akşam Gazetesi'ne. Akşam Gazetesi'nin manşetinde satılık haram VIP araç manşeti var. Yolsuzluk soruşturması dosyalarına giren genel başkana tahsisli 2 VIP minibüs CHP Genel Merkezi önünde satışa çıkarıldı diyor haberde. Ve hemen sağ tarafında da güven üreten ülkeyiz başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'de sınır bölgesinde görev yapan Mehmetçiğin bayramını telefonla kutladı diyor. Yine haberin detaylarında gelelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında seçimsiz genel başkan olmaz başlığını görüyoruz. CHP'li il başkanları Cumhuriyet'e konuştu. Ya kurultay ya üyelere gidilsin dedi diyor haberin detaylarında. Ve şimdi de şöyle bir hızlıca Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Milliyet Gazetesi'nin de manşetinde Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan saldırının soruşturmanın yeniden açılacağına dair manşet var. Pusu dosyası raftan indi diyor Milliyet Gazetesi'nin manşetinde. Hemen sol tarafa doğru altta da o minibüs tartışmasına, Akşam Gazetesi'nde de manşet olan minibüs tartışmasına yönelik bir haber var. CHP'nin satışa çıkardığı iki lüks minibüse haram araç ifadesi yazıldı. Özel kanadı araçlardan birinin Kılıçdaroğlu döneminde alındığını açıklarken genel merkez kaynakları ise araçlar şaibeyi temsil amacıylaydı diyor haberin detaylarında. Karar Gazetesi'ne bakalım şimdi. Karar Gazetesi'nde de yine Kanarya'ya mavi boncuk manşetini görüyoruz. Takım otobüsüne saldırı soruşturmasının yeniden açılması. Ve hemen altta da Filistin'de yine neşesiz bayram başlığı var. Ne yazık ki ateşkesin de engel olamadığı soykırımın 964. gününde Gazze bir bayrama daha saldırı altında girdi. İsrail'in Rimay'de havadan vurduğu binada 6 sivil yaşamını yitirdi diyor haberin detaylarında. Son olarak şöyle bir Sabah gazetesine de göz gezdirelim. Manşetinde zalim Netanyahu dersini alacak başlığı var. Erdoğan bayram namazı sonrası İslam dünyasına birlik çağrısı yaptı ve Gazze'deki soykırımı hatırlattı. Netanyahu denen zalim dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır dedi diyor yine haberin detaylarında. Cumhurbaşkanının açıklamalarına yer verilmiş. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizde. Kurban Bayramı tüm dünyadaki Müslümanlar tarafından coşkuyla kutlanıyor. Suriye'den Yemen'e, Afrika kıtasından Avrupa ülkelerine kadar dünyanın çoğu ülkesinde sabah erken saatlerde camiler bayram namazı için doldu taştı.
1: Milyonlarca kişi camilerde toplandı. Ardından cemaatle ve aileleriyle bayramlaştı. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutladı. Suriye'de Esad rejiminin düşmesinin ardından ikinci Kurban Bayramı namazı kılındı. Namaz ülke genelinde camilerde ve açık alanlarda yoğun katılımla eda edildi. Suriye Cumhurbaşkanı Şara'da bayram namazını Halep'teki Abdullah bin Abbas Camii'nde halkla birlikte kıldı. Rakka'da ise yüzlerce kişi bayram namazı için belediye stadında toplandı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te de 140 bin kişi Kurban Bayramı namazını Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da eda etti. İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin dayattığı kısıtlamalara rağmen bayram namazı kılındı. Mısır'da da Cumhurbaşkanı Sisi ve yüzlerce Müslüman başkent Kahire'de namaz kıldı. Irak, Beyrut, Bahreyn, Kuveyt, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de camiler doldu taştı. Yemen'de de Müslümanlar Kurban Bayramı namazını Taiz kentindeki Hürriyet Meydanı'nda eda etti. Etiyopya ve Kamerun'da da binlerce Müslüman sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. İranlılar da Kurban Bayramı namazını Tahran

0: Üniversitesi yerleşkesinde kıldı. Almanya, Hollanda, Fransa, İsveç, İtalya, Ukrayna ve Endonezya gibi birçok ülkelerde binlerce Müslüman bayram namazı için saf tuttu. Tokyo Camii'nde bayram namazı yoğun katılım nedeniyle 3 kez kılındı. Balkanlar'da Kurban Bayramı coşkusu yaşandı. Afrika kıtasının en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja ve Madagaskar'da da Müslümanlar bayram namazını camilerde ve açık alanlarda kıldı.
1: Tabii kurbanlıklar kesiliyor, etler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Eti bir de iyi değerlendirmek lazım. Bayramda sofraların olmazsa olmazı tabii ki kavurma. Peki lezzetli kavurma pişirmenin püf noktaları neler? Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe ve kameraman Mustafa Kemal Kiruk, Şef Şeref Artagan'a misafir oldu. Şimdi sözü onlara bırakalım.
2: Kurban Bayramı'nda tencerenin başındayız. Neden? Kurbanlıklar kesildi. Sonrasında mutfağa geldi ve kavurma yapılacak. Kavurma aslında Türk mutfağının Kurban Bayramı'nda özellikle vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Doğru kavurma lezzetli bir şekilde nasıl yapılır? Kurbanın neresinden kavurma yapılmalı ve hangi malzemeler kullanılacak? Tabii şefimiz Şeref Artagan bize anlatacak. Onunla beraberiz. Hoş geldiniz.
3: Sizler de hoş geldiniz. Merhabalar. İyi bayramlar şimdiden. Efendim kurbanda dana eti biz sizlere hazırladık bugün. Dana etinin but kısmı ile bir kavurma yapacağız. Tabii kavurma dananın birçok yerinden, pançetası dediğimiz yeri var, ön kol dediğimiz yeri var, yumurtalık dediğimiz yeri var. Birçok yerinden yapılabilir ama en güzel, en keyifli yeri but kısmıdır. Biz şimdi sizlere buttan güzel bir kavurma yapacağız.
2: Bir de malzemeleri tabii anlatır mısınız? Aslında neyle kullanılır? Çok malzemeli olur mu? Az ve öz müdür?
3: Hemen hemen her evde olan varsa işte biraz soğan, tuz ve iç yağı. Biz evdekilere daha pratik olması açısından da sirke ekledik. O da birçok evde bulunuyor zaten.
2: Peki ne kadar sürede pişer? Ev hanımları mutfakta bunun için ne kadar zaman geçirecek?
3: Şimdi ev hanımları normalde bunu düdüklüye bırakıyorlar. Düdüklüye teslim etmemek lazım bir kere. Herhangi bir tencerede biraz sirkenin de desteğiyle 1-1,5 saat içerisinde pişirebilirler. Düdüklüde pişirecekleri süreyi biz sirkeyle onlara sağlayacağız.
2: Peki o zaman hadi başlayalım.
3: Başlayalım. Etler bir kere yıkanmaz efendim. Neden? Etin kendi bir canlı organizma olduğu için bunun içerisinde gözle görülmeyen tabii ki bakteriler var. Yıkarken tüm bangoyu, tüm etrafa o organizmaları bir kere yayıyorsunuz. Ayrıca yıkamaya gerek yok. Etimiz imkan varsa kurbanda aynı gün genelde pişiyor. Öyle bir geleneğimiz var biliyoruz ama biz şefler naçizane en azından bir gün dinlendirilmesini tercih ediyoruz. Çünkü özellikle dinlenen et çok daha keyifli oluyor.
2: Ama şansımız yok. O mutfağa geldi. Bir an önce pişirecek değil mi hanımlar? İlk aşama ne oluyor?
3: Beyler bekliyor. Bir an önce diyor ki sofraya gelsin de şu güzel kavurmalardan yiyelim. Evet gelecek. Gelmesi için de ne yapacağız? Biraz soğandan işte burada destek alacağız. O ağırlığını, etin kanlı ağırlığını önce suyunu çektireceğiz. Ardından da soğanı vererek dengeleyeceğiz.
2: Peki bir de kurban etinin kokması var tabii ki. Kimisi sever, kimisi sevmez ama dana pek kokmaz ama etin biraz daha böyle yerken kokmaması için tavsiyeniz olur mu?
3: Efendim kokması süreyle alakalı. Biraz dinlenmediği için, istirahat etmediği için et dolapta ya da kemiğin üzerinde çok hızlı piştiğinden dolayı, tazeliğinden dolayı böyle bir sorun yaşıyor insanlarımız. Ama kurban döneminin dışında taze pişmediği için de böyle bir sorun yaşamayacaklar da yaşamıyorlardır. Evet.
2: Eti kestiniz. Eti keserken neye dikkat ediyoruz?
3: Efendim eti keserken bir kere üzerindeki sinirleri olabildiğince alıyoruz. Çok da yağlı bırakmamak lazım ama kurban eti biraz yağlı seviliyor. Burada önemli olan pişmeyle ilgili izleyenlerimiz soru soracaklardır. Pişmesini hızlıca çözebilmeleri için et olabildiğince küçük doğramalarında fayda var. Et ne kadar büyürse içerisindeki pişme oranı o kadar uzun sürecektir. Ve hatalı pişirmeye izleyenlerimizi yönlendirebilir bu durum.
2: Etler doğrandı, özellikle üstündeki sinirler temizlendi ama daha küçük parçalara bölündü. Bu pişmesi açısından büyük bir avantaj olacak. Tabii bir taraftan da malzemeleri görüyoruz. Burada soğan var, ayçiçek yağı var, sirkeli tuz var ve bir de şu nedir?
3: Biz şeflerin olmazsa olmazı iç yağı var. Hayvanın iç yağı dediğimiz bir kısmı bu. Kimisi kuzu kuyruk yağıyla yapar, kimisi işte hayvan o yağlı kuzu iç kısmıyla yapar. Evlerinde bu ürünümüz olmayabilir ama kurbanda yer gelen yağlı bir kısım varsa o yağla tencerelerini önce mühürleyebilirler efendim.
2: Bir de tereyağı görüyorum.
3: Tereyağında finalde aroma vermesi için üzerine bırakacağız. O da bizim şeflerimizin püf noktası. Efendim taze kurban etine aroma verecek, o yorgunluğunu alacak, o problemli kokuyu alacak ürünlerimizin başında soğanımız geliyor. Soğanı makineden

0: Çekmiyoruz. Rondodan çekmesinler. İnce ince doğrayabilirlerse iyi olur. Acı olmasın. Ekşi suyunu içine bırakmasın diye efendim. Yanında bizim şeflerin olmazsa olmazı ve püf noktası olarak gördüğümüz iç yağı var. Bu izleyenlerimize kalmış. Biraz ağırlaştırabilir ama güzel de bir aroma ve lezzet verir. O işte lokantalarda yedikleri lezzetli. Ya burada bir farklılık var dedikleri ürün biraz da iç yağıdır. Organik yağdır efendim. Çünkü çok geleneksel bir ürün kavurma. Zamanında saray mutfağında da kullanılan ürünlerden bir tanesi iç yağıdır. Bizim burada izleyenlerimize her evde bulunan sıvı yağ ile bir hazırlığımız var. Her evde bulunduğu için çok rahatlıkla sıvı yağ ile mühürleyecekler. Yanında da bir iksir. Biz şeflerin yine bir iksiri. Neden iksir diyoruz? Çünkü enerji maliyetleri pahalı, zaman değerli. İşte eve birazdan misafir gelecek. Burada sirkemiz ve tuzumuz var efendim. Sirke ve tuzu biz güzelce karıştırıyoruz. Bunu kanlı suyunu çektikten sonra etimize vereceğiz. Ortalama bize 30 dakika faydası olacak.
1: Artık malzemeleri gördük. Et pişmeye yakın. Nasıl pişireceğiz?
0: Efendim şimdi öncelikle etimizi pişirmek için dedik ya düdüklü tencere kesinlikle kullanmayacağız. Büyük olabildiğince geniş bir tencereye etimizi almamız gerekiyor. Biz burada çelik tencere kullanıyoruz. Evlerinde olan herhangi bir tencereyle de gayet rahat yapabilirler.
1: Ocağın ateşini yaktık ve tencerede kızmaya başladı. Şimdi bu aşamada hangi yağı kullanacağız ustam?
0: Efendim öncelikle biz iç yağımızı şöyle birazcık kevgirimizin yardımıyla içerisine şöyle veriyoruz.
1: Koydunuz. Ayçiçeği kullanacak mısınız biraz? Şöyle dökelim mi?
0: Lütfen sizden de
1: şöyle biraz
0: olayım.
1: Döküyorum. Yeter mi? Çok mu?
0: Hepsi 10 kiloya uygundur.
1: Evet döktüm.
0: Şu an
1: biraz tamam, yağdan kaçınmak istiyorum. Evet. Tamam.
0: Evet şöyle yağımızı verdik.
1: Evet.
0: Şimdi tereyağı da vereceğiz. Efendim şimdi hayvansal yağımızla sıvı yağımız buluştu. Güzelce bunları şöyle 180-190 derece sıcaklığa gelene kadar kavuruyoruz. Ateşimiz yükseldiğinde de etimizi hemen içerisine vereceğiz.
1: Ben merak ediyorum o sirkeli tuz ne zaman devreye girecek?
0: Ürünümüz maillard dediğimiz dışını mühürlediği zaman içerisindeki şeker ve protein miktarı ortaya çıktığı zaman vereceğiz. Yani kanlı suyunu kısaca çektiğinde sirkemiz içerisine girecek efendim.
1: Eski bir sonuçta bir gelenek mutfağımızda olan değil mi? Bize evet. Özgü bir lezzet aynı zamanda kavurma. Kavurmanın yanında böyle eşlikçisi olarak tavsiye edebileceğiniz ne var?
0: Banko pilavdır. Kavurma için en önemli ürün herhalde Türk mutfağında ve evlerde pirinç pilavıdır. Yine olmazsa olmaz cacıktır.
1: Cacık mı?
0: Üçüncüsü evet. De cacık.
1: Yağ da artık eridi
0: evet,
1: değil mi? Evet biraz.
0: Çok zamanı kaldı. İç yağ olduğu için ve soğuk olduğu için biraz zaman alacaktır.
1: Et içine girdiği zaman böyle cos diye bir ses çıkacak.
0: Bir mühürleme sesi. İşte biz onu istiyoruz. Neden mühürleme sesi istiyoruz? Etimizin dışında bir kabuk yapısı yapması istiyoruz. Çünkü içinde o kanlı su, yumuşak suyu var ki. Yani lokantada yediğinizde diyorsunuz ya evet yedim çok yumuşaktı. İyi mühürleniyor ve ondan sonrasında güzel bir ateşte uzun süre pişiyor et aslında.
1: Yani ben en çok herkesin sevdiği şey o etin yumuşak olması, ağızda böyle dağılması.
0: Kesinlikle kısık ateşte uzun süren pişen et ve ilk önce iyi mühürlenen bir et, o coslayan et işte o zaman bizim için çok iyi anlamına gelmektedir. Bu arada yağımız eridi.
1: Herhalde en çok sabır gösterilmesi gereken yemeklerden biri etin pişmesi.
0: Çok basit görünen ama kendi içinde nüanslar olan yemeklerimizden bir tanesi. Türk damak tadının vazgeçilmez ürünü diyebiliriz herhalde.
1: Nesilden nesile aktarılıyor tabii böyle bir gelenek. Bir de aslında mutfakta o eti muhafaza etme yöntemlerinden biri olarak da kullanılıyor.
0: Evet.
1: Eti nasıl saklamayı önerirsiniz?
0: Eti biz pişmiş saklamayı öneririz. Çünkü şu anda burada taze bir etimiz var. Çünkü kurbanda kesildi, geldi, işte içi sulu bir et. Doğru şoklama demek -18 yani evdeki difüze doğrudan atıldığı zaman içerisindeki su kayıpları ortaya çıkıyor. Bizim de nacizane tavsiyemiz pişirip saklamaları daha iyidir ama imkanlar dahilinde çiğ atmak istiyorlarsa yine izleyenlerin tercihidir. Bu arada atabiliriz hazır şu anda.
1: Evet atalım bakalım.
0: Şöyle yavaş yavaş ben içerisine doğru bırakmak istiyorum. Efendim şimdi etimizi ocağımız kızdı. Şöyle içerisine doğru atıyoruz.
1: Duyuyordun herhalde.
0: Evet cozurdama sesleri geliyorsa et mühürleniyordur efendim. Evet şöyle dumanı yavaş yavaş bitiyor. Bize geliyor mu kokusu?
1: Geliyor. Hem nasıl geliyor? Çünkü yağ ile birlikte o etin kokusu evet. Da yavaş yavaş
0: şöyle,
1: aromasını hissettiriyor.
0: Şöyle mühürlenenler bakın şöyle gösteriyorum. Mühürlenenler şöyle bakın kabuk yaptı. Hemen dokusu çıktı. İçini suyuna hapsetmeye başladı. Pişen yeri ve pişmen yerini görebilirsiniz. Mühürlemenizi sizlerden rica ediyoruz. Hayvansal yağla veya sıvı yağınızla.
1: Bu etin tenceredeki etin mühürlendiğini nasıl anlarız? Tamamen hepsi rengi dönünce
0: evet,
1: mi?
0: Çok doğru. Kesinlikle. Çok basit. Rengi hepsi

0: döndüğü zaman mühürlenmiştir. Ondan sonra da kanlı suyunu salmasını bekleyeceğiz.
1: Ne kadar bekleyeceğiz?
0: Yani 20-25 dakika içerisinde kanlı suyunu salacaktır. Ondan sonra kısık ateşte bir saat daha pişirdiğimiz zaman etimiz sofraya gelmeye hazır olacak. Efendim, Kurban Bayramı'nda aynı gün etin pişmesinin bir diğer nedeni de iyi muhafaza edilirse, yani streçlenerek ya da vakumlanarak dolapta 4 derecede durabilir. Ama 4-5 günden uzun sürede tüketilecekse ette ağırlaşma ve koku olur. Bu sebeple de o haliyle parçalara bölerek kıymalık veya yemeklik şekilde -18'imiz evin difrizine, soğuk havasına atılabilir. Etimiz mühürleniyor. Mühürlenmek üzere. Mühürleme işlemimiz bittikten sonra da biraz soğanla ve tereyağıyla lezzetlendireceğiz. Kurban kavurmayı dileyen misafirlerimiz isterlerse salçayla da yapabilirler bu arada. Salçalı da çok lezzetli olur. Bizler çok tercih etmiyoruz ama farklı damak tatlarına hitap etmek istiyorlarsa evde bulunan özellikle domates ve biber salçasını karıştırarak, kavurarak çok lezzetli ve farklı yaratıcı kavurmalar da meydana getirebilirler. Kurbanın özellikle but eti, yumurtalık dediğimiz bölgesi, kol eti her yeri tercih edilir. Tabii ki bonfileden, antrikot kısmından da yapılabilir ama oralarını mangalda değerlendirilir ya da başka ürünlerde. Uzun süren bir pişme tekniği olduğu için but gibi sıkı yerleriyle de çok rahat kavurma yapabilirler. Efendim, şimdi kanlı suyunu çekmesi için kapağımızı kapatıyoruz. Biraz şöyle kısık ateşte dinlendiriyoruz. Efendim, etimiz suyunu saldı. Şimdi bu suyu biraz daha çektiği zaman biz tereyağımızı, sirkemizi ve tuzumuzu vereceğiz. Şu anda daha hala tam pişmiş değil. Kefini ve kanlı suyunu bitirdikten sonra işlemlerimize devam edeceğiz.
1: Kavurma eti yüksek ateşte pişirildi, mühürlendi ve şimdi tencerenin kapağını açtık. Dumanı da tütüyor. Efendim, oldu mu?
0: Oldu. Suyunu çekti. İlk safhası güzelce oldu. Şöyle bir izleyenlerimize de mühürlenmiş halini gösterelim. Şimdi biraz soğan ve sirkeyle ikinci kısmına geçiyoruz efendim. Siz soğanı verebilirsiniz benim yerime. Lütfen şöyle. Evet, şimdi izninizle şöyle soğanla sirkeyi harmanlamam gerekiyor. Bundan sonrasında kapatacağız kapağını. Çok fazla artık kepçe koymayacağız. Çünkü bundan sonra pişmeye başladığı için dağılmalar ve kırılmalar başlar. Toplamda 1,5 saate yakın süredir etimiz pişti. Biz şöyle finaline geldik. Sonunda şöyle birkaç dakikada tereyağıyla aroma versin diye etimizi isteğe göre bu pişirilebiliyor. Çok da yağ vermeye gerek yok. İç yağı da kullandık biz. Aroma verici olarak tereyağımızı bıraktık. Efendim, şimdi şöyle çok fazla da etlerimizi ufalamadan, dağıtmadan bir alt üst yapıyoruz. Dibinde suyumuz gördüğünüz gibi kavruldu, artık çekti. Şöyle tereyağımızla biraz daha zeminimizi ıslattığında hem lezzetli hem aroması yüksek, mis gibi şahane bir kurban kavurma ortaya çıkacak.
1: İşte şimdi o kavurma tabağa konulacak, servise hazır hale gelecek.
0: Evet efendim, şöyle kavurmamız güzelce merhem gibi oldu. Şöyle bir tabak kavurmayı izleyenlerimizin huzurunda pişirdik ve sofralarınıza getirdik. Şuraya doğru izninizle Mustafa Bey alıyorum. Efendim, kavurmanın olmazsa olmazlarından bir tanesi cacık ve pilav dedik ya. Dileyen misafirlerimiz kurbanda şöyle biraz pilavla da şöyle kapatalım, etlerini ağız tadıyla tüketebilirler.
1: Ellerinize sağlık. Gerçekten büyük bir emekle pişirdiniz. Kurban Bayramı'nın huzuru, bereketi sofralarımızdan eksik olmasın. Özellikle de paylaşma ruhu eksik olmasın diyelim. Ve işte bu güzel kavurmayla bu yaptığımız kavurma pişirmeyi bitirelim, sonlandıralım. Herkesin bayramını kutlayalım.
0: İyi bayramlar efendim. Ellerinize sağlık.

0: Evet. Bayram Sabah kaldığı yerden devam ediyor. Ben şöyle bir kenara çekildim ve sahneyi konuklarımıza bıraktım. Gizem Coşkun bizimle birlikte, sanatçı ve kanun sanatçısı Serap Çağlayan hanımefendi de bizimle. Hoş geldiniz Bayram Sabah'ına, yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: İyi bayramlar dilerim.
1: İyi bayramlar.
0: O klasik, biz dünden beri aslında nerede o eski bayramlar diye konuşuyoruz. Şimdi bu klasik Türk müziğinden eser dinlemek hakikaten hepimizi şöyle bir kulaklarının pasını sildi diyebiliriz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Sağ olun, ağzınıza sağlık
1: çok
0: tekrar.
1: Nice, çok teşekkür ederim.
0: Sizin müzik yolculuğunuzu biraz konuşarak başlayalım dilerseniz. Eski bayramlar demişken tabii biraz da sizin hatırladığınız bayramlara da değinebiliriz. Serap Hanım'a da söz vereceğim birazdan.
1: Valla eski bayramları hepimiz çok özlüyoruz.
0: Evet.
1: Son zamanlarda duyduğum ve çok artık kulak aşinalığı olan eski bayramlar, eski bayramlar benim evet. için de öyle. Çocukluğum geliyor benim aklıma.
0: Evet.
1: Bayram cicilerini giyip bugün olduğu gibi şeker toplayıp kapı çalıp, bizde bir de kapılar bile kapanmazdı. O komşuyu alıp diğer komşuya giderdik. Ya. O komşuyu alıp diğer komşuya giderdik.
0: İşte o komşuluk kültürü vardı önceden de şimdi
1: yok maalesef.
0: Serap Hanım, o klasik Türk müziği de bize eski bayramları hatırlattı biraz, ama siz ne dersiniz? O radyolardan yükselen klasik Türk müziği sesleri, evet. bayram coşkusuyla birlikte nasıl olurdu evlerde?
2: O dönemki radyolar ve televizyonlar klasik müziğine daha ağırlık veriyorlardı.
0: Evet.
2: Ve dolayısıyla halk ve toplum bu şarkılara aşinalardı. Birlikte söyleyebilme imkanları vardı.
0: Evet.
2: Bayram deyince benim aklıma orta sehpanın üzerinde kristal tabak içinde çeşit çeşit sigaralar geldi gözümün önüne. Kahvenin yanında mutlaka bir
1: çikolata
2: likör. Geldi aklıma. Bunlar aslında geleneklerin ayrıntıları aslında ve bunlar çok güzel bir bütün oluşturuyor. Bayram neşesini aslında oluşturuyor.
0: Evet. Kalabalık sofralar.
1: Tabii ki.
0: Evet, müzik eşliğinde
1: tabii
0: eğlenceli
1: ki.
0: Geçen
1: ki.
0: Zamanlar. Tabii. Şimdi devam edelim mi? Bir parça daha dinleyelim
1: tabii
0: sizden
1: ki.
0: Bu bayram sabahında. Keyifler yerine gelsin.
1: Tabii
0: o zaman
1: ki.
0: Ben size tekrar bırakayım.
1: Teşekkürler.
0: İkinci parçanızı eserimiz için.
1: Sağ ol.

0: Tekrar tekrar ağzınıza sağlık diyelim.
1: Çok
0: teşekkürler. Bu arada tabii küçük bir hatırlatma yapacağım. Az önceki sohbetimizle ilgili sigara sağlığa zararlı. Bunun da tekrar böyle altını çizmiş olalım. Biz eski bayramların o keyifli, güzel yanına konuşmaya devam edelim. Sizin birazcık müzik yolculuğunuzdan bahsedelim Gizem Hanım.
1: Çok küçük yaşlarda, yani ailem beni çok küçük yaşlarda keşfetmeye başlamış. 3 yaş kadar diyeyim, o kadar küçük. Eve bir babam tarafından klavye, org geliyor ve ben o orgu böyle karıştıra karıştıra, duya duya,
0: kulaktan.
1: Ufak ufak, evet, kulaktan. Sonra babam eve gelip de yani ben ona bir şey hazırlayacağım, bir şey sergileyeceğim diye böyle çok heyecanlanır. Bütün gün ona çalışırdım, 3 yaşında. Sonra bu artık... tam olarak Serap ablanın bahsettiği bizde de meşk vardı. Her akşam evimizde bir meşk vardı. Babam kara düzen diyoruz biz amatör çalanlara. Kulaktan bağlama çalardı. Ben türkü söylerdim. Ankaralıyım. Ve Neşet Ertaş'ta büyüdüm. Klasik Türk müziği sonradan geldi benim hayatıma.
0: Halk müziğiyle başladınız.
1: Evet, halk müziğiyle başladım.
0: Güzel.
1: Böyle vallahi. Ondan sonra konservatuvar bitti, devlet sanatçılığı. Şimdi devam ediyoruz beraber.
0: Evet, klasik Türk müziğinin o en güzel yanlarından biri de, belki Serap Hanım size de sormuş olayım, herhalde sözlerdeki o mana, anlam, o derinlik. Biz günümüzde daha çok böyle müzik, şarkı piyasası tabii tenzih ediyoruz ama bazı parçalar eleştiriliyor.
1: Evet.
0: Manasını yitirdi, şarkılar tamamen ritimden oluşuyor, sözler o derinliği yitirdi diye. O aradaki farkı sizler en çok hissedenlerdensinizdir diye düşünüyorum.
2: Muhakkak, tabii ki. Şimdi aslında Türkçemiz, dilimiz çok zengin bir dil. Ve bizim şu anda geleneksel müzik yaptığımız müzik içindeki güfteler aslında çoğu Farsça.
1: Evet, Türkçe değil.
2: Ve dolayısıyla o dili bilmek gerekiyor ki o besteleri, yürük semaileri, ağır semaileri de anlayabilmek için.
0: Evet.
2: Şimdi belki de günümüzde böyle bir köprü olamadığı için bu dilden uzağız. Anlamlardan da uzağız. Uzak olduğumuz için de Türkçemiz maalesef gittikçe...
0: Umarız kopmayız diyelim yani, bu kültürden de.
1: Evet.
0: Dinleyelim mi bir parça daha? Var mı?
1: Dinleyelim tabii ki.
0: Tamam, peki o zaman dinleyelim, konuşmaya devam edeceğiz tekrar.
1: Tabii ki.

0: Evet, reji ekibimizden de bir alkış sesi geldi koptu şu anda.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok
0: bu parça da bana rahmetli Edip Akbayram'ı da hatırlattı. Evet. Rahmetli anmış olalım bir kez daha.
2: Yalçın Tura hocamızın bir eseri. Kendisine buradan selamlarımızı iletelim. Çok kıymetli bir eser bıraktı ülkemize.
0: Evet, kesinlikle. Sizin Gizem Hanım oyunculuk yaptığınızı da biliyorum. Evet. İkisi bir arada nasıl oluyor? Hem ses sanatçılığı hem oyunculuk illaki belki birbirini besliyordur ama...
2: Birbirini besliyor aslında sahnede de şu anda da zaten o kelimeleri anlatırken o vücut diliyle ufak da olsa bir oyunculuk yapıyoruz. Benim yine çok küçüklükten bu oyunculuk merakım. İlk sahnem salondu, evin salonuydu. Dedim ya her akşam bir şey sergiliyorum, her akşam bir şey temsil ediyorum. Öyle olunca birilerinin taklidi, bir akrabanın taklidi, sürekli bir güldürme, sürekli bir şakalaşma hali. Fakat işte sadece müziğe yönlendirilmişim. Biraz içimde kalmıştı o. Seneler sonra yapmak istedim. Yaptım.
0: Ne güzel. Evet. İnsanın tabii o kafaya koyduğunu yapabilmesi, sonradan keşke dememesi de çok değerli.
2: Evet. Çok keyif alıyorum. Ya başka biri olmak, Gizem'in dışında başka biri bir kadın olarak oynamak hoşuma gidiyor, besliyor beni.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Haklısınızdır muhakkak. Serap Hanım size döneceğim tekrar. Kanun enstrümanı. Ya biz dışarıdan izlediğimizde kolay değil. Hiçbir enstrüman tabii hakkını vererek tabii çalındığında kolay tabii değil ama kanunda genelde erkeklerin daha çok bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum öyle bir siz daha iyi bilirsiniz öyle bir çoğunluk var mı ama benim hoşuma gitti hani bir kadın kanun sanatçısıyla bir araya gelmek. Ne diyeceksiniz?
3: Yani gururla söyleyebilirim onlarca kadın hanım kanun öğrencim var.
0: Ne güzel.
3: İnşallah onlar da kendi çocuklarına aktaracaklar bu geleneği.
2: İnşallah.
3: Evet haklısınız. Genelde erkeklerin tercih ettiği genelde yani müziğin eğlence kısmında daha çok tercih edilen bir enstrüman. Ama oldukça geleneksel bir enstrüman. Yani bu 17. yüzyıla kadar dayanıyor geçmişinde. Tabii evrim geçirmiş, değişim göstermiş. Herhalde misyonerlik benimki. Yani bir kadın olarak bu enstrümanı çalıyor olmak.
0: Evet, gurur.
3: Oldukça.
2: Çok da yakışıyor.
3: Oldukça.
0: Evet, değil mi?
2: Kesinlikle.
0: Ben de aynı fikirdeyim. O zaman şimdi bir parça daha, bir eser daha dinleyelim mi sizden?
2: Tabii ki.
0: Buyursunlar.

0: Tekrar tekrar ağzınıza sağlık. Her çok ikinize de ediyoruz. Hakikaten çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık.
1: Biz
0: bu bayram
1: teşekkür
0: günü
1: teşekkür
0: hem izleyicilerimize renk kattınız, keyif verdiniz hem de stüdyomuza. Çok çok sağ olun.
1: Tekrar çok teşekkür ediyoruz.
0: İyi bayramlar.
1: İyi bayramlar diliyoruz.
0: Çok sağ olun. Konuklarımız Gizem Coşkun ve Serap Hanım bizimle birlikteydi. Serap Çağlayan, kanun sanatçısı. Şimdilik bayram sabahının bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte sabah 8'den 11'e kadar beraber olacağız. Bayramın 3. gününde de ben yayını noktalıyorum. Arkadaşım Dilek Gül'e devrediyorum. Saat başında haber bültenlerinde gelişmeleri aktarmaya devam edecek diyelim. Hoşça kalın. İyi bayramlar tekrar.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar.

beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

Efendim merhabalar, saatlerimiz 11'i gösteriyor. Habertürk'tesiniz. Ben Dilek Gül. Bu dilimde beraber olacağız. Biraz memlekete, dünyaya birlikte bakacağız. Hızlıca başlayalım. AK Parti Genel Merkezi'nde Buse Gençtürk var. Biliyorsunuz bayramlaşma ziyaretleri sürüyor. Bir dönelim Buse'ye. Buse hangi partiler bugün AK Parti Genel Merkezi'nde olacak ve ziyaretler başladı mı? Neler konuşuldu? Sana bırakayım sözü.

0: Direkgül bayramın ikinci gününde gelenekselleşen bayramlaşmalar sürüyor. AK Parti toplam 16 siyasi partiyle bayramlaşıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla ilk ziyaret Cumhuriyet Halk Partisi'nden oldu. 3 bayram sonra AK Parti CHP ile ilk kez bayramlaştı ve sabah saat 9.30'da CHP'nin heyeti bu noktaya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman konuklarını karşıladı, genel merkezde kabul etti. Görüşmelerde öne çıkan başlıklara bakacak olursak CHP'de mutlak butlan kararı alınması, terörsüz Türkiye süreci, Gazze ve Tahran'a yönelik saldırıların gündemde olduğunu söyleyebiliriz. CHP heyetini kabul eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, küslüklerin bir kenara bırakılması gerektiğini ifade etti. CHP'nin ziyaretine ilişkinse Türkiye'nin özlediği bir manzara ifadelerini kullandı. Yayman, içeride birlik, beraberlik görüntüsü verilmesinin Türkiye'yi umut ve barış adası olarak öne çıkardığını da belirtti. CHP heyeti adına ise Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap konuştu. Kasap, Kurban Bayramı'nın yakınlaşma olduğunu ifade etti ve siyaset toplum için daha müreffeh bir hayat sunmalıdır ifadelerini kullandı. MHP heyetiyle görüşmede ise terörsüz Türkiye süreci öne çıktı. Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarının önemli olduğunu, ufuk açıcı olduğunu ifade etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'sa bayramların birlik ve beraberliği güçlendirmesi gerektiğini ifade etti. CHP'de yaşanan hadiseler bizi üzmektedir dedi Sadir Durmaz ve sağduyuyla umarım bu süreç devam eder ifadelerini kullandı. Hüdapar heyetiyle yapılan görüşmede ise yine Gazze ve terörsüz Türkiye süreci gündeme geldi. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Emirlioğlu terörsüz Türkiye sürecinin hızlandırılması gerektiğini ifade etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da sürece dair önemli adımların atıldığını ifade etti ve örgüt silahı sözde değil özde bırakmalıdır dedi. Kurban Bayramı'ndan sonra bazı adımların atılabileceğinin mesajını da verdi Hüseyin Yayman. Bundan sonraki ziyaretlere bakacak olursak az önce Anavatan Partisi ile Büyük Birlik Partisi AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Saatler 11.30'u gösterdiğinde İyi Parti AK Parti'yi ziyaret edecek. Saat 12.30'da ise DEM Parti heyeti ziyareti bulunacak. DEM Parti'nin ziyaretinin ardından da Doğru Yol Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi, son olarak da Türk İttifakı Partisi AK Parti ile bayramlaşacak diyelim. Notlar bu şekildeydi. Sözü tekrar size bırakalım Direkgül.
1: Buse, çok teşekkür ederiz. AK Parti Genel Merkezi'nin bayramlaşma programını Buse Gençtürk aktardı bize. Bir de CHP'ye dönelim. Orada da Mahir Kılıç bizleri bekliyor. CHP Genel Merkezi'ne bir bakalım. Bayramlaşma programı nasıl ilerleyecek? Tabii diğer bir soru da şu. Mahir Genel Başkan Kılıçdaroğlu orada olacak mı? Beraberinde kimler bayramlaşma programında yer alacak? Onu da merak ediyorum. Tabii kimler bugün CHP Genel Merkezi'nde olacak parti olarak? Sende söz.
2: Evet, kabul heyetindeki milletvekilleri burada. Sevda Erden Kılıç İzmir milletvekili, onun başkanlığındaki heyet gelen ziyaretçileri kabul etmeye devam ediyor. Şu ana kadar da 3 partiyle bayramlaşıldı. En dikkat çeken şüphesiz AK Parti'ydi. Direk yaklaşık 1 yıl 1,5 yıllardan sonra ilk defa iki parti bayramlaştı. 19 Mart operasyonlarının ardından bir araya gelmemişlerdi. Bugün sabah saatlerinde gelen ilk heyette AK Parti heyeti oldu. Saat 9.30'larında buraya geldi. Resul Kurt başkanlığındaki AK Parti heyeti ve iki parti bayramlaştı. Resul Kurt burada yapılan sohbette yeni yönetimimiz hayırlı olsun ifadelerini kullanarak CHP'li milletvekillerini tebrik etti. Aynı zamanda kendisine SSK kökenli bir bürokrat olduğunu belirtti ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla mesaileri olduğunu söyledi. Resul Kurt yaptı o değerlendirmede. Daha sonra ise DSP ziyareti buraya geldi. DSP ziyareti sırasında da DSP heyetinin başındaki isim Ali Artun, oldukça badireler atlattınız, iyisiniz değil mi ifadesini kullandı. CHP'li Sevda Erden Kılıç da CHP köklü bir parti, dayanışma ile halkın umudu olarak yoluna devam edecek ifadesini kullandı. Yine toparlanma dileğinde bulundu DSP heyeti. Buna karşında daha mantıklı, daha doğru karar alınması gerekiyor ki iki taraf için de hayırlı olsun. Sevda Erden Kılıç, CHP çok sesli bir parti ama sonunda bir araya gelir, halkın umudu olur ifadesini kullandı. Zamanla daha da iyi toparlayacaklarını ve büyüyeceklerini ifade etti Sevda Erden Kılıç. Toplam 15 partiyle bayramlaşıyor CHP Genel Merkezi bu bayramda. İyi Parti ve DEM Parti'nin buraya heyet göndermediğini ifade edelim. Dolayısıyla onlar bayramlaşma programında yok, ancak 15 partinin içinde dediğim gibi AK Parti var. 3 bayram sonrasında bu bayramlaşma oldukça önemliydi. AK Partili heyeti buradayken aynı saatlerde, aynı dakikalarda CHP'li heyette AK Parti Genel Merkezi'ne gitmişti. Bu arada mecliste de bir bayramlaşma töreni olduğunu ifade edebiliriz. Özgür Özel'e yakın milletvekillerin gerçekleştirdiği bir heyet.

0: Söz konusu. Bu arada Büyük Birlik heyeti de dakikalar içerisinde burada olacak. Meclise tekrar dönecek olursak eğer Grup Başkan Vekili Murat Demir ve Serkan Özcan Başkan'daki heyet orada tebrikleri, bayram tebriklerini kabul ediyor. Yine Özgür Karabat ve Murat Altacı Kayışoğlu da o heyet adına diğer partileri gezerek bayramlaşmalarda bulunuyor. Cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yıl aranın ardından tekrar burada olacak. Bayramın son günü hem partilerle bayramlaşacak hem de halk buluşmasına katılacak. Genel merkez önünde toplanacak olan kalabalığa hitap olacak, mesajlar olacak. Halkın bilmediği bazı gerçekler, detaylar olduğunu ifade etmişti. Onları da cumartesi günü kamuoyuyla paylaşacak diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
1: Michael, çok teşekkür ederiz. CHP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma programını Mahir Kılıç'tan aldık. Şimdi bir de Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir gidelim genel merkeze. Orada da bizi Serkan Şimşek bekliyor. Serkan Şimşek'e soralım. Serkan, hangi partiler şimdiye kadar bir ziyaret gerçekleştirdi ve devamındaki program nasıl?
2: Dilekül, Milliyetçi Hareket Partisi bugün toplamda 7 partiyle bayramlaşmış olacak. Şu ana kadar 3 partiyle bayramlaşma yapıldı. O partiler sırasıyla Demokratik Sol Parti, DEM Parti ve AK Parti olarak öne çıktı. Buradan sonra yine ziyarete devam edilecek ve kabule de devam edilecek partilerse Saadet Partisi, Deva Partisi, CHP ve Gelecek Partisi olarak ön plana çıkacak. Tabii DEM Parti ve AK Parti görüşmeleri oldukça öne çıktı bu noktada. Önemli mesajlar verildi. Kabul heyetini aktaralım hemen. Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu ve MYK üyeleri Turan Şahin'le Özmen Alpgiray Erdemir bu noktada MHP'de kabul heyetinde yer aldı. DEM görüşmesinden öne çıkan mesajları aktarırsak, DEM Parti'nin ziyaret ekibinde eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve Parti Meclisi üyesi Zeyno Bayramoğlu yer aldı. Tabii özellikle küresel ve bölgesel gelişmelere değinildi DEM Parti görüşmesinde. DEM Parti eş Genel Başkan Yardımcısı Güleryüz terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuştu ve bayramdan sonra somut adımların atılmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçuysa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Topçuysa, bu tarihi beraber yaptık, beraber ağladık, güldük, devleti beraber oluşturduk dedi. Bu artık devlet projesi, devletin bütün başlıklarıyla bu meseleyi halletmesi lazım ve inşallah çözülecek dedi. Belirtmiştim, bir sonraki görüşme ise AK Parti ile yapıldı. Yine AK Parti ile olan görüşmede de kabul heyetinde aynı heyet yer alırken ziyaret heyetinde ise AK Parti'den Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli ve MKYK üyeleri Saniye Enfiyeci ile Mustafa Emre Çelik yer aldı. AK Parti görüşmesinde de yine küresel gelişmelere değinildi. Kerem Ali Sürekli, geçen yılki trajedinin izleri devam ediyor dedi Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında. ABD, İran, İsrail üçgeninde de olumlu haberler alıyoruz. İnşallah devam edecek bu olumlu haberler dedi. Bu noktada ateşkes ve müzakere görüşmelerini kastetmiş oldu. Aynı zamanda yine MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçuysa, iç cephe takip edilmesi noktasında bir vurgu yaptı. Birlik, bütünlük içinde yaşamamız gerekiyor dedi. Yoksa birileri mutlaka dışarıdan müdahale edecektir ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Türk dünyasına ilişkin de bazı mesajlar verdi Genel Başkan Yardımcısı Topçu. Türkistan boyutuyla bakıldığında orada yapılan çalışmaların da artık açığa çıkarılması lazım ifadelerini kullandı. Bu amaçla Genel Başkanımız bir enstitü kurdu dedi. Bahçeli'nin kurduğu enstitüyü kastederek ve böylece şu anda DEM Parti, AK Parti ve Demokratik Sol Parti ile görüşmeler yapılmış oldu. Milliyetçi Hareket Partisi'nde 4 partiyle daha görüşmeler yapılacak. O partilerde Saadet, Demokrasi, Atılım Partisi, CHP ve Gelecek Partisi.
1: Serkan, çok teşekkür ederiz. MHP Genel Merkezi'nin bayramlaşma programında Serkan Şimşek aktardı bize. Şimdi dün Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki evinin bahçesine çıktı. Kendisini günlerdir bekleyen gazetecilerle bayramlaştı ve elbette mutlak butlan süreciyle alakalı soruları yanıtladı. Az önce Mahir Kılıç da aktarmıştı, hatırlayacaksınız. Cumartesi günü halka bilmediği pek çok konuyu söyleyeceğim demişti. Devamında da sözlerinde şöyle ifadelerde bulundu Kılıçdaroğlu. Elimde olsa hemen yarın kurultaya giderim dedi ama orada da hukuki sürece özellikle dikkat çekti. Genel merkezde yaşanan bu arbede süreci de Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. Şu ifadesi vardı: genel merkezin kapıları kapatılamaz. Dolayısıyla bunun yanlış olduğunu belirtti. Bu süreçte Özgür Özel'le bir temasının olup olmayacağı da yine gazeteciler tarafından soruldu kendisine. Görüşebileceğini söyledi.
3: Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
4: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu?
3: Tabii bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım.
4: tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. En kısa sürede kurultayı nasıl yaparız, kurultayı nasıl gerçekleştiririz, bunları yapacağız yani.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanı 2 milyon üye seçtiği

0: Meclis'in önerisine yanıt verdi. Kurultay tarihi için tedbir kararını işaret etti. En kısa zamanda kurultayın yapılacağını belirtti.
1: Bu davanın tarafı değilim. Bize böyle bir karar geldi, biz de o karara uyduk. Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Para dağıttılar deniyor. Bu olmaz arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır nokta. Parti meclisini toplayacağız, MYK'yı oluşturacağız, yolumuza devam edeceğiz. Her şeyi hukuk içinde yapacağız.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutunun önünde bekleyen gazetecilerle bayramlaştı. Sonrasında da soruları yanıtladı.
1: Evet arkadaşlar, iyi bayramlar. İyi bayramlar.
0: Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası süreci değerlendirdi. Binadaki arbede için genel merkezin kapıları hiçbir zaman kapanmaz dedi.
1: Hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. Niye böyle düşünmüyorsunuz? Bir CHP grubu CHP genel merkezine gittiği zaman CHP genel merkezinin kapısı o milletvekillerine nasıl kapatılır? Tarihinde CHP genel merkezinin kapıları kapanmamıştır. CHP genel merkezinden dışarıya taş atılmamıştır. Bir partinin kapıları halka kapanamaz. Milletvekillerine kapanamaz. Böyle bir şey yoktur. Bizim tarihimizde yoktur.
0: Kılıçdaroğlu ihraç listesi iddialarına da yanıt verdi.
1: Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla birisinin talebiyle öbürünün talebiyle bir şey yapamazsınız. İhracın koşulları vardı. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Böyle bir kural yok. Kurallara uymak zorundasınız. İhraç varsa açarsınız partinin tüzüğünde. Bir kişi hangi gerekçelerle partiden ihraç edilir? Bakarsınız oraya.
0: Özel'le görüşebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, biz düşman değiliz dedi.
2: Özgür Özel'le bir görüşmeniz oldu.
1: Bu arada olmadı ama olur tabii, niye olmasın? Bayramlaşma da olur tabii, niye olmasın? Biz düşman değiliz ki. Aynı partide görev yapan iki kişiyiz. Yani böyle ayrışmak, kavga etmek, ayrışmayı dönülemez noktalara taşımak doğru değil tabii.
3: Şimdi elimde olsa kurultaya hemen giderim dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel de Manisa'da, memleketi Manisa'daydı. Bayram namazı sonrasında konuştu. Dedi ki tedbiren, hukuken hiçbir sorun yok. Dolayısıyla mesele niyet meselesi dedi. Bir de yeni parti iddiaları var biliyorsunuz. Yeni parti iddialarıyla alakalı da soruları yanıtladı. Yeni parti falan kuracağımız yok dedi.
4: Kurban bir sünneti ihya etmektir.
5: Bugün %85'in altında bir oy alırsam üyelerimizden genel başkanlığa devam da etmem. Hangi delegeyse ben varım, tüm üyeyle varım.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon üyeyle seçim yapalım çağrısını yineledi. Yeni parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi.
5: Kimse partisinden istifa etmesin. Kimse partisinden ayrılmasın. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu kurultay yapılacak. Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem. Ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.
0: Özgür Özel bayram namazını Manisa'da kıldı. Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclise grup başkanlığının yenilenmesi için yaptığı başvuru soruldu.
5: Hasetliği, fesatlığı bıraksınlar. Grup başkanını Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu belirler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım diye mahkeme kararıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olsa bile milletvekili olmadığı için grup başkanı olamaz. Biz meclis başkanlığına sorduk. Geçtiğimiz günlerde de yaptığımız iş ve işlemlerin uygun olduğunu tescil ettiler. İsteyen istediği yazıyı yazabilir. Meclis başkanlığında durumu inceler ve kararını verir.
0: Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesini de anlattı.
5: Bir başka partinin siyasetiyle ilgili değerlendirmeler, siyasi partiler arasında bir sınır çizgisi vardır orada. O çizgiyi geçmedik, geçmeyiz. Devlet Bey'in de dün bana söyledikleri tamamen nazik bir iyi dilekler ve bayram tebriğinden ibarettir.
0: Özel, Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrasında yeniden konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'ın tedbir kararını hatırlatıp bana kalsa yarın kurultay yaparım sözlerine yanıt verdi. Tedbir kararı olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir. 45 gün sonra kurultay yapılması için hiçbir hukuki engel yoktur. Yapmanın 3-4 farklı yolu vardır. Yeter ki niyet olsun dedi.
3: Bu arada İzmir'in Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlatılarak

0: operasyon düzenlenmişti. Belediye Başkanı Mustafa Günay, örgüt kurma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kanununa muhalefet suçlamalarıyla tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Mustafa Günay hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne 9. Hudut Komutanlığı'nda telefonla askerlere seslendi ve sınır güvenliğinin önemine vurgu yaptı. Askerlerle bayramlaştı.
1: Milletimizin iftihar kaynağı olan tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. İstiklalimiz uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.
2: Mehmetçik'le bayramlaşma törenine telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlerin bayramını kutladı. Sınır güvenliğinin önemine vurgu yaptı.
1: Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyor. Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden, güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz.
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Edirne'de 9. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Yunanistan sınırında görev yapan Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyaret ederek görev yapan askerlerle bayramlaştı.
3: Asil Türk milletinin namusu şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgesinde korumakla görevli birliğim, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır komutanım.
4: Asil Türk milletinin namus ve şeref timsali şanlı Türk bayrağını öpüyor ve sana teslim ediyorum.
0: Her bayram olduğu gibi bu bayramda kurbanlıklar kaçtı. Rize ve Çorum'da kaçan kurbanlıklar hem sahiplerine hem de çevredekilere zor anlar yaşattı.
2: Sahiplerinin elinden kaçtılar. Herkese ecel terleri döktürdüler. Rize'de bir boğa kesimden hemen önce ipini koparıp kaçtı. Sahipleri boğayı sakinleştiremeyince belediyeden yardım istedi. Boğa atılan uyuşturucu iğneyle güçlükle sakinleştirildi. İple bağlanan boğa götürüldüğü alanda kesildi. Benzer görüntüler Çorum'da da yaşandı. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık evin bahçesinde korku dolu anlara neden oldu. Hayvanın sahibi Bodrum'a kaçıp saklanmak zorunda kaldı. Bahçeden çıkartılan kurbanlık veteriner tarafından iğneyle sakinleştirildi. Fenalaşan kurbanlık sahibi hastaneye kaldırıldı.
0: Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yüzyıllardır süregelen bir gelenek, gelin koçu olarak adlandırılan bu gelenek, bu adet Kurban Bayramı öncesinde nişanlı çiftler arasında hala yaşatılıyor.
5: İki yeni tanışmış ailenin dayanışma süreci diyebiliriz. Her yeni nişanlanmış yuva kuracak yavrulara nasip olmaz. Niye? Nişanlılık süreci, Kurban Bayramı'na denk gelen çiftler bu etkinlikten, bu keyiften yararlanırlar.
2: Kurbanlık koça kına yakılıyor, tüllerle, çiçeklerle süsleniyor. Nişanlıya kurbanlık koç gönderiliyor. 8 yıl oldu. Ankara Beypazarı ilçesinde nişan koçu geleneği devam ettiriliyor. Bayramda damat tarafı geline süslenmiş kınalı koç getiriyor.
5: Burada erkek tarafı koç alır. Gelin kızımıza, nişanlı kızımıza takı takacak işte tılsım, beşi birlik veyahut da zincir olmak kaydıyla büyük görkemde bir koç alınır.
6: Zincir şöyle.
7: Şöyle mi
6: yapayım? Aynen öyle.
8: Kurban pazarından seçilen koçlar...

0: özenle süsleniyor. Damat adayları tarafından gelin adaylarına götürülmek üzere kız tarafının yaşadığı eve getiriliyor.
1: Bunun annesine de geldi. Oldu bitti var bu. Herkes gücünün yettiğini getirir. Koç olacak, başka olmayacak. Hem de beyaz olacak. Nasıl gelin gelinlik beyaz giyer, bu da beyaz olur.
2: Gelin tarafı ise nişan koçunu karşılıksız bırakmıyor.
3: Buradaki amaç ailelerin kaynaşması, sıcak bir ortamın oluşması. Ya yani neticede sağlıklı bir yuvanın bacasının tüttürülmesi için atılan ilk adım diyoruz.
4: Teşekkür ederiz.
5: Türkiye Afrika'ya Kurban Bayramı'nda da yardım elini uzattı. Sivil toplum kuruluşları Somali'de kurban eti dağıttı. Habertürk Dış Haber muhabiri Abdullah Tekin'in izlenimleri geliyor ekrana.
6: Maalesef iki yıldır bu kampta yaşam mücadelesi veriyorum. Çocuklarım var. Birçok ihtiyacımız bulunuyor. Eşimi kaybettiğim için evimize gelir getirecek kimsemiz yok.
7: İki yıldır bu kampta yaşıyorum. Bugün ayrıca mutluyum çünkü Kurban Bayramı vesilesiyle evlerimize et girecek. Çocuklarım ve ailem de uzun bir aradan sonra et yiyebilecek.
8: Türkiye Kurban Bayramı'nda Afrika'daki kardeşlerini unutmadı. Afrika'ya yardım elini bu bayramda da uzattı.
9: Onlarca Türkiye'den gelen sivil toplum kuruluşu Somali'nin başkenti Mogadişu'da gıda yardımı yapmaya devam ediyor. Özellikle Kurban Bayramı gibi dönemlerde bölgede bulunan ihtiyaç sahipleri Türkiye'deki bu yardımlarla buluşmuş oluyor.
8: Türk Sivil Toplum Kuruluşu Mavi Marmara Derneği Somali'de 10 bin aileye et dağıtmak için harekete geçti.
10: Mavi Marmara Derneği olarak şu an Somali'deyiz. Burada kurbanlıklarımızın sağlık kontrollerini gerçekleştirdik. Kesimlerimizi hem hijyen standartlarına uygun hem de İslami usullere uygun kesimlerini gerçekleştiriyoruz.
8: Dernek kesimi gerçekleştirdikten sonra etleri Mogadişu'daki ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
6: Kurban Bayramı vesilesiyle bize gıda yardımı ulaştırıldı. Türkiye'den gelen yardımlara gerçekten çok ihtiyacımız var. Yardım elini uzatan, bizleri unutmayan herkese minnettarız.
7: Burada çok temel ihtiyaçlara ciddi anlamda ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye'den gelen yardımların hayatımıza büyük etkisi oldu ve bu yüzden gerçekten çok mutluyuz.
8: Türk STK'lar Somali'de bayram döneminde yalnızca et dağıtımı gerçekleştirmiyor. Kıyafetten eğitime birçok alanda da ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.
5: Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan Müslümanlar Kabe'de ziyaret tavafını yaptı. Ardından ihramdan çıkan Müslümanlar hac görevini tamamladı.
8: İki milyona yakın Müslüman kutsal topraklara gitti, hac ibadetini yerine getirdi. Hac adayları Arafat Vakfesi'nin ardından Müzdelife'ye geçti. Namaz kılıp vakfe duası yaptı, şeytan taşlama için taş topladı. Gece yarısından itibaren kafileler halinde Cemerat'taki şeytan taşlama alanına gidildi. Akabe Camisi'ne 7 taş atıldı. Ardından yine yürüyüşle Kabe'ye ulaşıldı. Kabe'de ziyaret tavafı ve say gerçekleştirildi. Ardından ihramdan çıkan Müslümanlar hac görevini tamamladı. Hacılar bayramda şeytan taşlamayı sürdürecek. Kabe'ye giderek veda tavafı yapacak.
5: Hac vazifesi için kutsal topraklarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Türk hacılarla bir araya geldi. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak hacıların selamını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hacıların bayramını kutladı.
11: Allah kabul etsin. Rabbim yar yardımcımız olsun. Bütün hacı kardeşlerime de şahsın milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim Allah kabul etsin.
12: Efendim burada bütün hacılarımızın size selamları, hürmetleri var. Milletvekillerimiz var, hocalarımız var, cami imamlarımız var. Allah sizden razı olsun efendim. Bayramınız mübarek olsun.
11: Allah razı olsun. Bayramınız mübarek olsun. Rabbim bize bayramlara hayırlısı yakalasın.
12: Sağ olun efendim. Sağ olun efendim. Allah'a emanet olun.
5: ABD ordusu İran'ın Bender Abbas bölgesine bir saldırı düzenledi. İran devrim muhafızları saldırılara ABD üssünü hedef alarak yanıt verdi. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda Bender Abbas yakınlarında

0: da tehdit oluşturduğu öne sürülen askeri bölgeye yeni hava saldırıları düzenledi. Açıklama yapan ABD'li bir yetkili eylemlerin ölçülü ve tamamen savunma amaçlı olduğunu belirtti. Amaç ateşkesi korumak ifadelerini kullanıldı. İran devrim muhafızları ise saldırılara ABD üssünü vurarak yanıt verdi. ABD'nin artan saldırılarının daha kararlı bir yanıtı tetikleyeceği de belirtildi. Bender Abbas havaalanı yakınlarındaki saldırı sonrası ABD hava üssü hedef alındı. Washington'ın saldırıların sonuçlarından sorumlu olacağının altı çizildi. Kuveyt ise İran'la olan savaşta kırılgan ateşkesin tehlikede olduğunu belirtti. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamaya göre hava savunma sistemleri füze ve İHA saldırılarını engellemeye çalışıyor. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump İran gündemiyle kabinesini topladı. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada İran anlaşma yapmakta kararlı dedi. Ve İran'la anlaşma yapma şartını ise Körfez ülkelerinin İbrahim anlaşmalarını imzalamalarına bağladı.
1: Körfez ülkelerini tehdit etti. İbrahim anlaşmalarını imzalamazlarsa İran'la da bir anlaşma olmayacağını söyledi. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump kabinesini İran gündemiyle Beyaz Saray'da topladı. Toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İran'ın anlaşma yapmaya kararlı olduğunu söyledi. Körfez ülkelerinin ise İbrahim anlaşmalarına katılmakla yükümlü olduğunu dile getirdi. Anlaşmayı imzalamazlarsa İran'la da bir anlaşma imzalamamamız gerektiğini düşünüyorum diye ekledi. Trump'a Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yönetiminin İran ve Umman işbirliğiyle yapılacağı iddiası soruldu. ABD Başkanı İran'la yapılacak çerçeve anlaşmaya göre Hürmüz'ün hemen açılacağını söyledi. Kimse kontrol etmeyecek dedi. Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. Trump'a Rusya ve Çin'in İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu alması ihtimali de soruldu. ABD Başkanı bundan rahatsız olacağını kaydetti. Amerikan PBS'e verdiği demeçte de Trump, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçmesi karşılığında yaptırımların kaldırılmayacağını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise diplomasi her zaman ilk seçenek dedi. Anlaşmaya doğru ilerleme kaydedilmiş olduğunu düşünüyorum açıklamasını yaptı. Önümüzdeki saatlerde ve günlerde göreceğiz diye ekledi. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müzakerelerin gayet iyi gittiğini duyurmuştu.
0: Bir son dakika gelişmesi var. Ekranımızda görüyorsunuz. CHP'de parti meclisinin pazartesi toplanması planlanıyordu ama bu gerçekleşmeyecek. Nedenini Mahir Kılıç aktarsın bize. Mahir.
2: Evet, Dilek Gül parti meclis üyelere tek tek resmi tebligat gerçekleştirilmeye başlandı. Cuma gününden önce toplantı duyurusu yapılmadan tüm PM üyelerine ulaşması gerekiyor bu tebligatı. Bu henüz tamamlanmadığı için toplantı ertelendi. Geçtiğimiz hafta en uygun tarihin pazartesi olduğu ifade edilmişti. Öyle ki dün de Kemal Kılıçdaroğlu evinin bahçesinde gazetecilerle sohbet ederken, bayramlaşırken pazartesi günü PM'yi toplamayı planladıklarını ifade etmiş. Bizim de gözümüz kulağımız o toplantıya çevrilmişti. Fakat dakikalar önce edindiğimiz bilgiye göre tüm parti meclis üyelerine resmi tebligat yapılmadığı için pazartesi günü toplanamıyor. Parti meclisi ilerleyen bir tarihte toplanmasını bekliyoruz. O parti meclis toplantısı yapıldıktan sonra da Kılıçdaroğlu o 56 isim arasından kendi MYK'sını belirleyecek. Daha sonra MYK üyeleri de yeniden PM'nin onayına seçilecek diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
0: Mahir, çok teşekkür ederiz, sağ olasın. CHP'de tebligat rötarı söz konusu, pazartesi yapılması bekleniyordu PM'nin ama bu gerçekleşemeyecek. Mahir Kılıç detayları aktardı. Devam edelim dünyaya bakmaya. Ukrayna'nın başkenti Kiev bir zamanlar ışıkları, kalabalığı ve hareketli yaşamıyla anılan bir yerde. Ama şimdi geceleri sirenlerin çaldığı, dronların şehrin üstünde dolaştığı bir kente dönüştü. Savaş 4. yılını geride bırakırken insanlar günlük yaşamına devam etmeye çalışıyor ama o korku belki de hafızalardan hiçbir zaman silinmeyecek. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Özcan Öztürk başkent Kiev'de Kievlilerle konuştu.

Kiev savaş öncesinde Doğu Avrupa'nın en canlı, kültürel ve hızlı gelişen şehirlerinden biriydi. Hem tarihi dokusuyla hem de modern yaşamıyla bilinirdi. Bugünlerde ise savaş

0: Yaşla anılıyor. Savaşta artık 4 yıl geride kaldı. 5. yılda Ukrayna'nın başkenti Kiev tüm yaşananlara rağmen normalleşmeye çalışıyor. İnsanlar kafelere, restoranlara gidiyor, alışveriş merkezlerinde dolaşıyor. Ancak yaşam eskiye göre çok farklı akıyor.
1: Ukrayna'da savaşın etkilerini farklı alanlarda görmek mümkün. Örneğin başkent Kiev'de, kentte şehircilik, imar, temizlik, bakım, onarım gibi pek çok alanda çalışan işçiler kadınlardan oluşuyor.
0: Savaş sınır hatlarında yoğunlaşsa da Rusya kimi zaman başkenti doğrudan hedef almaya devam ediyor.
1: Do you feel safe in
0: Kiev? Kiev'de kendini güvende hissediyor musun? Hayat nasıl şu an?
2: Tabii ki güvende hissetmiyorum. Çünkü dronlar geceleri Kiev semalarında.
0: Üstelik Rusya son büyük saldırısında üçüncü kez Oreshnik adını verdiği yeni nesil balistik füzeyi kullandı.
3: Tüm gece boyunca çok korktum. 14 Mayıs gecesi de saldırılar yoğundu. Bu da en büyüklerinden biriydi.
0: Savaş tüm sıcaklığıyla hissedilse de Ukrayna hafızasını diri tutmak istiyor.
1: Bağımsızlık Meydanı'nın tam da ortasında Ukrayna'da savaş sırasında hayatını kaybeden sivil ve askerleri anmak için bir alan oluşturuldu. Burası kentte adeta açık hava müzesi haline geldi. Buraya gelen Ukraynalılar kayıplarını anmak için kimi zaman bayraklar, kimi zaman da çiçekler bırakıyor.
0: Başkentlilerin tek isteği ise barış.
4: Korku içinde yaşıyoruz. Umarım savaş yakında sona erer ve daha fazla insan ölmez.
5: Yunanistan siyasetinde yeni bir dönem başlıyor. Eski başbakan ve radikal sol koalisyon Syriza'nın eski lideri Tsipras, yeni partisi Elas'ı kurduğunu duyurdu.
6: Yunanistan eski başbakanı Alexis Tsipras, Yunan Sol İttifakı Elas isimli yeni bir parti kurdu. Syriza'nın eski lideri, Yunan Sol İttifakı adlı yeni partisini sahneye çağırdığı bir kız çocuğunun elinden aldığı kağıtla duyurdu. Tsipras konuşmasını başkent Atina'nın sembolü Akropol Tapınağı'nın gölgesinde yaptı.
7: Ülkemizin dürüstlük ve demokrasi şokuna ihtiyacı var. Ülkemizin yeni bir siyasi geçiş sürecine ihtiyacı var. Ekonomimizin ise adil ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle yeniden yapılanma planına ihtiyacı var.
6: Tsipras, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'ni 2009'da patlak veren ekonomik krizin sorumlusu olarak gösterdi. Hükümet hakkındaki yolsuzluk iddialarını da gündeme taşıdı. Elas, Yunan solu dayanışması anlamına geliyor. Baş harfleri 2. Dünya Savaşı'nda Alman işgaline karşı direnen komünist gerilla örgütünün adını taşıyor. Kırmızı ve mavi renkleri kullanan yeni partinin savaşlara ve adaletsizliklere karşı mücadele edeceğini söyleyen Tsipras, Yunanistan'ın daha aktif ve çok yönlü bir dış politikaya ihtiyacı olduğunu savundu. Tsipras, 2015-2019 yılları arasında Yunanistan Başbakanı olarak görev yapmış, ülkenin Avrupa borç krizi dönemindeki en kritik süreçlerini yöneten isimlerden biri olmuştu. 2025 yılında ise Syriza'dan ve milletvekilliğinden istifa etmişti.
5: Kenya'nın başkenti Nairobi'de modern binaların gölgesinde dünyanın görmezden geldiği bir hayat yaşanıyor. 2 milyon kişinin yaşadığı Afrika'nın en büyük gecekondu mahallesi Kibera'dan bahsediyorum. Habertürk ekibinden Arzu Kaya ve Ahmet Uludağ girilmesi oldukça zor olan o mahalleye girdi. Yoksulluk, hastalık ve yokluk içindeki halkın yaşantısını sizler için görüntüledi.

Kibera. Dünyanın görmezden geldiği bir yerde ama Kenya'nın başkenti Nairobi'nin tam kalbinde. 2 milyon insanın hayatta kalmak için verdiği sessiz mücadele. Gelir adaletsizliğinin keskin

0: yüzü bu mahallede. Kibera'da yaşam, insanın en temel ihtiyaçlarının dahi nasıl lükse dönüşebileceğini tanıklık ettiriyor. Bir bölge düşünün, evlerinde ne tuvalet var ne de banyo. İşte bir şekilde bağışçıların yardımlarıyla oluşturulmuş ortak kullanımlı tuvalet ve banyolarda Kibera bölgesinde yaşayan insanlar hijyen anlamında büyük zorluklar yaşıyor. Bu bölgede hijyen sadece uzak bir ihtimal. Milyonlarca insan her gün bu yokluğun içinde uyanıyor. İnsana önce görüntü değil, koku çarpıyor.
1: Belli noktalara böyle ortak tuvaletler konuyorlar ama gider de yok. Bunun için de ne yapıyorlar? Bir poşet yerleştiriyorlar ve o poşeti alıp belli aralıklarla dışarı çıkarıyorlar. Ama yine döktükleri yer kendi yaşam alanları oluyor.
0: Burada atıklar toprağa değil, doğrudan yaşamın içine karışıyor.
1: Afrika'nın en büyük gecekondusunda hemen her yerde bu şekilde bir manzara söz konusu. Dolayısıyla büyük sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor. Bu bölgede yaşayan insanların en çok cilt ve enfeksiyon hastalıklarına yakalandıkları da aktarılıyor.
0: Ama bu karanlığın içinde güneş gibi parlayan bir gerçek de var. Çocuklar. Üzerinde yoksulluğun izi, gözlerinde umut taşıyan çocuklar. Kibera'da en temiz kalan şey onların gülümsemesi, kocaman sarılmaları. Bir yanda enfeksiyon riski, diğer yanda sizin ruhunuza dokunan çocuklar. İnsan dokunmayayım diyemiyor çünkü sarıldıklarında hissettirdikleri şey yalnızca insanlık oluyor.
1: Kibera'lı arkadaşlarım, çocuklar inanılmaz tatlı. İnanılmaz cana yakınlar. Gördükleri zaman hemen selam veriyorlar, sarılıyorlar. İnanılmaz güzel gözleri var. Aslında Ahmet Ulu daha tam kayıda girdiği zaman başka bir şey anlatacaktım. Çocuklar o kadar sıcakkanlı, hemen yanımıza geliyorlar.
0: Ve bazen bir tekerlek kocaman bir mutluluk kaynağı oluyor. Yokluğun ortasını gülümsemekten vazgeçilmiyor.
1: Mahallenin en dikkat çeken noktalarından birindeyiz. Küçücük bir çocuk, oyuncağı yok, tekerlekle oynuyor ve inanılmaz mutlu, gülümsüyor. Bu hiçliğin ortasında bu tekerlekle oynayan çocuğun ismi Korona. Korona döneminde doğduğu için ismini Korona koymuşlar. Örneğimiz Korona.
0: Güneşin bile girmekte zorlandığı dar sokaklar, teneke çatıların arasına sıkışmış evler adeta nefes almakta zorlanıyor.
1: Gecekondu mahallesinde bir evdeyiz. Ev oldukça küçük. Şimdi nerede yemek yapıyor bu insanlar, nerede yiyorlar, nerede içiyorlar derseniz de işte bütün mutfak alanı burası. Burada yemeklerini pişirip yiyorlar. Su ihtiyacı nasıl gideriliyor? İşte hijyen noktasında gerçekten büyük sıkıntı var demiştik. Bu bidonlarla yaklaşık 3 Türk lirası 10 Kenya şilinine kilometrelerce öteden bidonlarla taşıyarak evlerine su getiriyorlar.
0: Bazı evlerde tuğladan değil, çaresizlikten yapılmış gibi.
1: Bir ev düşünün, yağmur yağdığı zaman başınıza yıkılabilir. Çünkü yerden toprağı alıyorlar, suyla karıştırıp işte çamurdan böyle bir ev yapıyorlar. Ancak yağmur aldığı zaman oldukça dayanıksız olduğu için görüyorsunuz zaten şu an ev elimde kalıyor adeta.
0: Kibera'ya dışarıdan gelenler için de ilk kural belli. Asla yalnız dolaşma. Çünkü yoksulluğun içinde suç da büyümüş bu mahallede.
1: Burası güvenlik açısından da sıkıntılı bir bölge. Buraya turistlerin çok uğramadığını söyleyebiliriz. Rehberlerle içeriden insanlarla diyalogda kalarak geliyorsunuz ve bize de burada yaşayan insanlar rehberlik ediyor şu anda.
0: Duvardaki resimler ise yalnızca boyadan ibaret değil. Adeta bir yardım çığlığı, bir farkındalık.
1: Kebera bölgesinde suç oranı da oldukça yüksek. Özellikle çocuklara karşı, işte bunu anlatmak için de duvara resmetmişler süreci. Çocuklara karşı yönelik işlenen suçları kesinlikle hakime bildirilmiştir.

0: hata, kim tarafından cezalandırılması noktasında da işte bu şekilde farkındalık oluşturmaya çalışmışlar.
1: Burası Kibera. Teneke çatılar arasında sıkışmış milyonlarca insanın sessiz çığlığı. Ve insan buradan ayrılırken şunu düşünüyor. Bazı yerlerde hayat gerçekten başlamıyor, sadece devam etmeye çalışıyor.
2: Evet, efsane müzik grubunun kurucularından Haldun Hürel ömrünü verdiği İstanbul için hala yazmaya, keşfetmeye devam ediyor. Bu zamana kadar İstanbul'un hiç bilmediğimiz ilginç yerlerini gün yüzüne çıkarıp kitaplarında kaleme aldı. Peki İstanbul'u hiç bilmeyenler için ya da bu şehirde yaşayıp gezmeye vakit bulamayanlar için bayramda nasıl bir rota olmalı? Öznur Karslı Çetiner İstanbul sokaklarını Haldun Hürel'le gezdi.
3: İstanbul'u gezerken ne yapıyorduk? Yanımızda mutlaka not defteri, kalem ve fotoğraf makinesi veya telefonu mutlaka bulunduruyoruz.
4: Biz de bu güzel sohbeti böyle kayıt altına fotoğraf çekerek almış olalım hocam. İyi bayramlar.
3: Size de, tabii hepimize.
4: Sizinle İstanbul'u konuşacağız. İstanbul'un bilmediğimiz noktalarını, sayfiye yerlerini, en dar sokağını size soracağız. Haftanın 6 günü Beylikdüzü'nden Şişli'ye gidip gelerek çalışan bir insan, bu altını çizdiğiniz yerleri gezmek istese, evet, ne kadarlık bir zamanını alır?
3: Yani bu zaman hayli uzun sürebilir. Ama ben öğrencilerime Mimar Sinan Üniversitesi'nde hep söylediğim şey şudur. Evet. İstanbul'u öncelikle 2 kişi gezmeye başlayın, 3 kişi kalabalık olur.
4: Ne yapabilir 9 günde? Nereleri görebilir?
3: İlk adımını atacağı yer Sultanahmet bölgesi. Tarihi, evet, Yarımada'da bugün gördüğümüz, evet, Topkapı Sarayı'nın olduğu bölgeden itibaren başlayarak, hı hı, Aksaray'a kadar yürüyerek çok rahatlıkla gidebilir. Evet. Surları gezebilir. Hı hı. Surların içine girebilirsiniz. Aynı günde hem Yarımada hem Beyoğlu çok mümkün olmaz.
4: Şu an tabii Boğaz'ın incisi Üsküdar'dayız. Buradan biz tabii Tarihi Yarımada'ya da biraz göz kırpıyoruz. Oy. Ama keşfedilecek o kadar noktası var ki İstanbul'un.
3: Tabii ki, olmaz mı? Yani ben her yola çıktığımda bunca sene sonra hep diyorum ki ya ne olur hiç tanık olmadığım, görmediğim bir şeye rastlayayım akşam eve dönerken.
4: Kız Kulesi'ndeyiz.
5: Kız Kulesi, evet. Ve neden kız, değil mi?
4: Hep neden kız Kulesi? Yani evet, geçiyoruz, bir sürü insan geçiyor, bakıyor, manzarasına bakıyoruz ama hikayesini ne kadar biliyoruz?
3: Kız Kulesi aslında bir kayalıktır. Boğaz'da öyle enderdir kayalıklar. Bir Galatasaray Adası. Kız, evet, Kulesi, doğru, iki adacığımız var yani burada fazla değil.
4: Yok, evet.
3: Bu adacığın üstüne Bizans döneminde bir koruma kalesi yapıldı. İstanbul'u, Konstantinopolis'i korumak için ve Karadeniz'den gelen yabancı düşman gemilerin şehre girmemesi için Salacak rıhtımından Kız Kulesi'ne çok kalın bir zincir çekildi. Kız Kulesi'nden de Sarayburnu'na veya başka kaynakları söylediğine Galata Karaköy iskelesine doğru bir zincir çekilerek Boğaz'ın güney girişi çıkışı kapatıldı.
4: Ve o zincir Galata Kulesi'nde bir ara sergilendi.
3: Var,
4: çok
3: gene sergilendi.
4: Zor çıkarılmış, evet, hatta.
3: 8 şeklinde kocaman, evet, şu boyutlarda. Evet.
4: Kız Kulesi'ni en güzel hangi açıdan görürüz Üsküdar'a geldiğimizde?
3: Biraz daha ilerlersek birbirine yapışmış gibi durur. İki büyük kulemiz. Kız Kulesi ve Galata İstanbul'un marka sembolleridir.
4: Yaşayıp da bilmeyen biri bu şehri en güzel hangi mevsimde gezebilir?
3: Benim mevsimim ilkbahardır.
4: O dönemde mevsimde hangi çiçekler açmış olur? İstanbul'a özel bir koku var mı?
3: İstanbul'a özel koku olmaz mı? Var. 18. yüzyıldan sonra İstanbul'un çiçeği papatyayı yenerek birinciliğe oturan lale olmuş. Evet. Lale düşkünü kim? Damat İbrahim Paşa. Bir kere Emirgan Korusu'ndan bu tarafa baktığınız zaman nefis bir Erguvan bahçesini karşınızda görüyorsunuz.
4: Evet.
3: Asya tarafında. Evet. Kız Kulesi'nden Asya tarafına Karadeniz'e doğru giderken yine aynı istikamete baktığınız zaman da Çubuklu Sırtları.
4: En güzel oralardan
3: Çubuklu Sırtları,
4: görüyoruz.
3: Onun Beykoz Kasrı'nın üst yamaçları.
4: Evet.
3: Ya bunlar var ya, yaşadığımız süre içinde bile gözümüzün önünden eriyip

0: gidiyor.
1: Amerikalı damadınız İstanbul'u sizinle gezerek mi öğrendi hocam?
0: Bence gezerek öğrendi ama o öğrenmeye ve bilgiye çok aç bir insan.
1: İlk nereye götürdünüz?
0: İlk gördüğü yer ve çok beğendiği, hatta Amerika'da bile benzeri zor bulunabilecek dediği, Bostancı Pendik Sahil Yolu oldu. Ondan sonra en beğendiği yerlerden birisi Galata. Beyoğlu Galata yokuşları. Fener Balat yokuşları. Orada mesela Merkep Bağırtan yokuşu var.
1: Çok dik bir yokuş.
0: Merkep

0: ahşap konak gördüm. Ahşap konağı not ediyorsun. Gelince eve bilgisayardan ve ansiklopedilerden onu inceleyebilirsin. Evet. Rahat ayakkabı olacak. Ben başka bir mesela bununla gezemem. Bu olmaz. Hı-hı. Bu sadece böyle kısa yürüyüşler içindir.
1: Bayağı bir ayakkabı eskitmemiz gerekiyor İstanbul'u gezerken.
0: Ben 5 tane eskittim, siz hesap edin.
1: Ayakkabı dedik, sırt çantası dedik.
0: Defter kalem.
1: Defter küçük. Kalem, fotoğraf makine, makinesi, fotoğraf makinesi, hafif şark. Bir yiyecek dedik.
0: Hafif yiyecek evden. Yani yürüyen bir ev olacaksın.
1: Tarihi Yarımada'da hangi yapıyı önce görmeliyiz? Karşımızda Ayasofya
0: tarihi
1: var.
0: Tarihi Yarımada tabii Ayasofya. Var. Evet. Hemen bitişinde Sultanahmet Külliyesi, hı hı. Yabancıların Mavi Cami dediği, çünkü mavi çinilerle donatılmış.
1: Evet.
0: Yedi Kule'den başlarsınız, Hisar'a girersiniz. Hisar çok önemli. İstanbul'un ilk camilerinden biri onun içinde yapıldı 1453'te. Bizans'ın Yarımada'daki ömrü Osmanlı'nın yaklaşık 1,5 katı.
1: Evet.
0: Daha fazla. Hı hı. Yani düşünün ki 330 yılından 1453'e kadar 1118 yıldan fazla İstanbul'da yaşadıkları yer başkent işte şu karşısında gördünüz.
1: Evet.
0: Tarihi Yarımada bugünkü o Fatih ilçesi.
1: Evet.
0: Konstantinopolis. Dolayısıyla Fatih'in içinde bile 15 kilometre karelik bir alan içinde bile en azından 1-2 hafta harcamanız lazım. Çok şaşıracağına %100 emin olduğum bir şey daha söyleyeceğim. Sağlı sollu Boğaz'da Asya ve Avrupa tarafında 600 küsur yalının ve sahil sarayın olduğunu düşün. Sahil saray demek sahilde ama saray gibi. Boğaz'ın tam kıyısı yalı biter, üst kat cumbalı kısım denize çıkıntılıdır.
1: Evet.
0: Ve kış günlerinde evin salonundaki sedire oturarak oturduğu sedirin altındaki kapağı açıp evin içinden olta sarkıtarak balık tutan hanımlar vardı.
1: Hangi yalıda mesela?
0: Saliha Sultan Yalısı, Zekiye Sultan Yalısı, Ortaköy'de.
1: Bu iki yalıyı da görmek lazım diyorsunuz.
0: Tabii ki en azından dıştan gezin. Mesela Emirgan Korusu, o yamaçlar, Bebek Korusu.
1: 9 günlük bayram tatilinde Tarihi Yarımada'yı tamamen keşfedebilir miyiz?
0: İmkansız.
1: Süre yeterli mi?
0: Yetmez. İlk keşfetmek merak eden insanlar için, kısa bir gezi için 9 gün Yarımada'ya yetebilir.
1: İstanbul'un sayfiye yerleri var mı?
0: Vardı.
1: Vardı.
0: Vardı.
1: Nerelerdi oralar?
0: Bir kere Salacak plajı çok ünlüydü.
1: Evet.
0: 1940'lar 50'lere kadar işte burası. Kumluk geniş bir arazide kadınlar, erkekler piknik malzemeleri, evet. İşte plaj malzemeleri, yiyecekleriyle orada, hı-hı, gelirlerdi. İkinci Sarıyer plajıdır.
1: Sarıyer.
0: Güneşli plajı daha ilerisinde. Göksu'da sandal sefalarıyla besteler yapılırdı. Biz de merak ettik, bir sandala binelim dedik. Sandala bindik, gel Sadaba'da gidelim, Kağıthane'deki dereler.
1: Dingo'nun ahırı diye bir nokta var mı İstanbul'da?
0: Dingo'nun ahırı Beyoğlu'nda Fransız Kültür Merkezi'nin,
1: evet,
0: tam önündeydi.
1: Evet.
0: Dingo'nun ahırı o civardaydı. Dingo bir gayrimüslim, orada tramvay malzemelerinin tamirini yapan bir adamdı. Yemek yemeye gittiği zaman oranın içine, çevredeki bazı böyle İçsiz güçsüz takımı içeriye girerler, aletleri karıştırırlar. Oraya gelip görünce bazılarını yakalar. Siz burada ne arıyorsunuz? Burası bir çalışma mekanı. Dingo'nun ahırı değil.
1: Dingo'nun ahırı da Taksim'de.
0: Taksim'de.
1: Meydana,
0: evet,
1: çok
0: meydana,
1: yakın
0: Fransız
1: bir noktada.
0: Kültür Merkezi'nin yakınında. Bitişinde.
1: Orayı da çok rahat görebilir zaten
0: tabii.
1: İstanbullular.
0: En azından ahırı görmeseler de o mekanı, Fransız Kültür Binası'nın, o sarı renkli binanın,
1: evet,
0: hemen yanında.
1: İsterseniz şöyle kayalıklarda oturup soluklanabiliriz de.
0: Tabii.
1: Şeyi de sormak istiyorum hocam. İstanbul'un 7 tepesi olduğu söyleniyor. Bu 7 tepe nerede?
0: Ha, onu söyleyeyim.
1: Yoksa aynı yerde mi bütün tepeler?
0: Aynı yerde derken hepsi Fatih'te. Söyleyeyim, bütün seyircilerimiz de bilsin. Birinci tepe Ayasofya'nın olduğu nokta. İkinci tepe Beyazıt. Üçüncüsü üniversitenin olduğu nokta. Dördüncüsü Fatih Camisi'nin olduğu Aya Apostoli. Beşinci tepe hakikaten tepe olduğunu tek hissettiren nokta Yavuz Sultan Selim Camisi'nin olduğu ve semtte de Yavuz Sultan Selim dediğimiz o yüksek noktada duran şey, Haliç Kuşbakısı gözüken nokta orasıdır. Geldik 6'ya. Edirne Kapı'daki Mihrimah Sultan Camisi'nin olduğu nokta 6. tepe. Son tepe 7. tepe Sadrazam Cerrah Mehmet Paşa'nın camisinin külliyesinin olduğu nokta.
1: Peki, gezinin bir de konsepti var değil
0: tabii
1: mi?
0: Konsepti.
1: Tarihi gezi.
0: Neyi gezi? Piknik mi yapıyor?

0: Gideceksin Beykoz Çayırı'nda mısır mı
1: yiyeceksin? Oturalım mı hocam biraz?
0: Tabii gayet güzel oturabiliriz. Tamam. Şuraya oturayım ben. Sen de şuraya gel.
1: Tamam.
0: Kalabalık gezmemek gerekiyor. Ben söyledim onu.
1: Yani bu bir kültür gezisi mi olacak?
0: Tabii karar verin
1: sanat
0: evde.
1: Sanat gezisi mi olacak?
0: Kaç kişiyle gezeceğiz? Yani tek başına gezmek için de bir altyapı lazım. Bu bayramda bu nefis bir 9 günlük tatil hiç az değil bence. İstanbul'u yani Kabataş'ta gezebilirsiniz.
1: İstanbul'da en dar sokak var. Bu en dar sokak nerede İstanbul'da? Mini turumuzda o kaçıncı
0: sırada? Bence
1: sırada
0: görmek lazım onu da. Dar oluşuyla bir kere İstanbul'da çok ilginç.
1: Bir sokak mı gerçekten?
0: Arnavutköy'de, evet Arnavutköy'de. Buldum ben bu sokağı. Mezarlık ve cami arasındaki yol, sokak daha doğrusu. Tabelası aynen var. Bütün tabelalar gibi kırmızı üzerine beyaz. Alaylı sokağı.
1: Peki İstanbul'un en uzun isimli camisi hangisi ve nerede hocam?
0: Caminin ismini söyleyeceğim şimdi, akşamı bulur.
1: O kadar.
0: Uzun. Tam Büyükşehir Belediye binasının yanındaki parkın kıyısında duruyor.
1: Saraçhane'de.
0: Saraçhane'de duruyor. Şehzadebaşı Camisi'nin tam karşısında.
1: Nedir hocam ismi?
0: 18 sekmanlar diye başlıyor. Gerisini artık sabaha kadar konuşun. Kahvehanelerin hası.
1: Hala görebileceğiniz.
0: Tabii. Hası kahvehanelerin geleneksel ismiyle de tarihe damga vurmuş meşhur teleferikle gidilen Pierlotti kahvesi.
1: Kuzguncuğa gidelim. Orada bir çay kahve yapalım.
0: İstanbul'un köyleri. Acaba kaç köyü var? Peki. Harika. Rahatsız etmeyen ara. Ne
1: çok
0: sıcak,
1: güzel. Evet hocam. Burada ekip biçme de yapılıyor diye biliyorum.
0: Köprüden geçerken aşağıda bostanlıkları görüyorduk. Yani çalışıyorlar. Ha, şurası işte evet. Dediğim yer. Hiç olmazsa biraz kendini korumuş.
1: Korumuş evet.
0: Şu karşı taraf.
1: Buranın dar sokakları, renkli evleri çok cezbediyor insanları.
0: Komşu orada oturuyor. Evet. Sarı. İkiz. Sarı ev benim olsun. Sizinki de olsun.
1: Siz peki sarıyı mı seçtiniz hocam?
0: Sarıyı ben alayım.
1: Evet, mavisi de çok
0: mavi
1: güzel.
0: De güzel. Bence balkona açık olan da iyi.
1: Müthiş, çok güzel bir çay. Yani. Beş çayı
0: ama
1: saati
0: bütün,
1: olur.
0: Bütün evi istiyorum böyle komple 4 kat, 3 kat evet. Neyse. Onun içi nasıl?
1: Bostana karşı değil mi manzarası?
0: Ben böyle korku şeylerini severim. Korku senaryoları. Hmm. Gece perdeler kapanıyor.
1: Nereden geliyordu ismi Kuzguncuk?
0: Ya bak şöyle, Osmanlı döneminde bir dede burada meczup diyor bazı kaynaklar.
1: Evet.
0: Kuzgun Dede ismiyle meşhur olmuş. Burada bir köyüne evde yaşarmış. O dede öldükten sonra da Kuzgun Dede'nin yeri kısaca Kuzguncuk kelimesine dönüşmüş.
1: Bir de Marco Paşa.
0: Marco Paşa biraz bilgin
1: evet.
0: Tipli bir adam. Tarihe geçmiş. Eski dönemlerde biliyorsun yani bir şey sorduğun zaman onu cevaplayan, herkesin bilmediği konuya bir cevap bulan insanlar bilgin alim.
1: Derviş.
0: Ermiş derviş gibi nitelenirdi.
1: Evet.
0: Marco Paşa da böyle bir isim yapmış. Hı hı. Önemli bir semt sakini.
1: Mahalleli derdi, yani.
0: Mahalleli. Derdini at, git Marco Paşa'ya anlat. Bakın.
1: Evet doğru. Oradan geliyor.
0: Bir kaynağı var.
1: Siz bayramları nasıl o eski İstanbul'da geçiriyordunuz?
0: Bizim bayramımızın bir numaralı öğesi Luna Park.
1: Bayramlarda.
0: Luna Park tabii. Luna Park'lar seyyar olurdu. Atla karıncalar.
1: Dönme dolaplar.
0: Dönme dolaplar. Ne bileyim salıncaklar. Bu tip basit oyuncakları kurarlar ama bize göre başka bir dünya çocuk gözüyle.
1: Açıyorum.
0: Çocukları çok severim. İncelerim böyle çaktırmadan.
1: Torun var mı hocam?
0: Torun var. Dorian. Ha, torun sevgisi derlerdi eskiden de. Hakikaten.
1: Evet. Doğru değil mi?
0: Vallahi
1: öyle
0: çok
1: diyorlar.
0: Fazlasıyla doğru yani. Evet. Şu görüntüye baksana.
1: Evet, bu görüntü hocam. Müthiş hocam.
0: Şu çıkmadan akşam kahvemi içiyorum. Ha, ne güzel. Ya bak korunmuş yerler. Manalı harika var. Ya. Tatil işte. Bayram da böyledir herhalde. Hakikaten havanın güzelliği.
1: Çok güzel.
0: 9 gün tatil.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Efendim saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. Siyasi partiler arası bayramlaşma turları sabahın erken saatlerinde başladı. Habertürk ekipleri de bayramın ikinci gününde parti merkezlerinde haber nöbetine devam ediyor. Buse Gençtürk AK Parti Genel Merkezi'nde, Mahir Kılıç CHP Genel Merkezi'nde ve Serkan Şimşek de MHP Genel Merkezi'nde hazır haldeler. Bayramlaşma turlarının ilk adresi AK Parti'ydi bu arada. CHP ve MHP heyetleri peş peşe bayram ziyaretlerinde bulundu. Önce Mahir Kılıç'a bir gidelim. CHP Genel Merkezi'ndeki son durumu alalım ve sonrasındaysa Buse Gençtürk ve Serkan Şimşek'le devam edeceğiz. Mahir.
1: Evet, Dilek, bayramlaşma programları devam ediyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şu ana kadar 5 partiyle bayramlaşıldı. Bunlardan en dikkat çeken hiç şüphesiz AK Parti oldu. 3 bayram sonrası, yani yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra tekrar iki parti arasında bayramlaşma gerçekleştirildi. Dakikalar sonra da MHP heyetinin burada olmasını bekliyoruz. Dediğimiz gibi AK Parti'den dikkat çeken parti ve AK Parti'nin heyetinin başında bulunan Resul Kurt, Adıyaman Milletvekili buradaydı. Sevda Erden Kılıç'ı CHP'nin başındaki ismi, yeni yönetimimiz hayırlı olsun ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu yönetimini kastederek tebrik etti bir kez daha ve aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu da SSK döneminden de mesaileri olduğunu ifade etti. Kendisinde bürokrat kökenli olduğunu belirtti. AK Parti'nin ardından buraya gelen heyetlerden bir tanesi de DSP heyetiydi. DSP heyetinin başındaki isim Ali Artun, çok badireler atlattınız, iyisiniz değil mi ifadesi kullandı. Buna karşı Sevda Erden Kılıç da CHP köklü bir parti, dayanışma ile halkın umudu olarak yoluna devam edecek ifadesini kullandı ve CHP'nin çok sesli bir parti olduğunu ifade etti. Halkın umut olacağını söyledi. Önümüzdeki günlerde parti olarak daha da toplanıp toparlanacaklarını söyledi. Dediğimiz gibi toplamda şu ana kadar 5 parti Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti. Sevda Erden Kılıç Başkanlık heyet gelen ziyaretleri kabul ediyor. Önümüzdeki dakikalarda MHP heyetinin de burada olmasını bekliyoruz. Bir not daha belirtelim. Geçtiğimiz dakikalarda netleşti. Normalde pazartesi günü parti meclis toplantısını gerçekleştirilmesi bekleniyordu. Fakat resmi olarak PM üyelerinin tamamına tebligat yapılmadı için toplantı ileri bir tarihe ertelendi. Tebligatlar tamamlandıktan sonra önümüzdeki tarihlerde Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda PM toplantısı ve Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı aynı gün gerçekleştirilecek. Ardından da o parti meclisi içerisinden MYK üyeleri belirlenecek. O MYK üyeleri de yeniden PM tarafından onaylanacak ve bu şekilde Kemal Kılıçdaroğlu yoluna devam edecek. Toparlayacak olursak her siyasi partiler arası bayramlaşma bayramının ikinci günü her sene olduğu gibi devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu yıl toplamda 15 partiyle bayramlaşıyor. En dikkat çekeni AK Parti 3 bayram sonra ilk defa iki parti arasında bayramlaşma gerçekleşiyor. CHP Genel Merkezi ziyaret etmeyen iki parti var dikkat çeken. Onlar da İYİ Parti ve DEM Parti. Mutlak buradan karar sonrası böyle bir karar almışlardı. Ancak buradaki bayramlaşma toplam 15 partiyle bugün tamamlanacak.
0: Çok teşekkür ederiz. CHP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma programını aktardı bize Mahir. Serkan Şimşek de MHP Genel Merkezi'nde DEM Parti ve AK Partili heyetler bayramlaşma ziyaretlerinde bulundu. MHP heyetinin şu saat dilimlerindeki bayramlaşma programının devamını alalım Serkan Şimşek'ten. Serkan.
2: Dilek Gül, bugün Milliyetçi Hareket Partisi iki partiyle daha bayramlaşacak. Böylece toplam bayramlaşma programında 7 parti yer almış olacak MHP'nin. Önümüzdeki dakikalar itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi heyetinin bu noktaya gelerek bayramlaşma programını devam ettirmesini bekliyoruz. MHP'de şu ana kadar sabah saatlerinden itibaren neler yaşandı hemen sizlerle paylaşalım. MHP'de kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu Başkanlığında MYK üyeleri Tuğran Şahin ve Özmen Alpkiray Erdemir yer alıyor. 7 partiyle bayramlaşacağını ifade etmiştik. Şu ana kadar hali hazırda 5 partiyle o bayramlaşma programı yapıldı. O partiler sırasıyla Demokratik Sol Parti, DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi ve Deva Partisi. Dediğim gibi önümüzdeki dakikalarda Cumhuriyet Halk Partisi heyeti bu noktaya gelecek ve ardından Gelecek Partisi ile MHP'nin bayramlaşma programı tamamlanmış olacak. Şu ana kadar görüşmelerden öne çıkan mesajları sizlerle paylaşmak istiyorum. AK Parti heyetiyle olan görüşmede AK Parti'nin ziyaret ekibinden Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli küresel gelişmelere değindi bayram programında. Geçen yılki trajedinin izleri devam ediyor dedi Orta Doğu'da yaşananlarla ilgili ve ABD, İran, İsrail üçgeninde de olumlu haberler görüyoruz ifadelerini kullandı. Özellikle müzakere ve ateşkes sürecine değinerek aynı zamanda umarız mesafe kaydedilmiş olur dedi. Bu konuya ilişkin yine MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu ise iç cephe mesajı verdi. Birlik bütünlük içinde yaşamamız gerekiyor dedi. Yoksa birileri mutlaka dışarıdan müdahale edecektir ifadelerini kullandı. Yine MHP dediğim gibi DEM Parti ile de bir görüşme gerçekleştirdi bugün gün içinde. O görüşmeden öne çıkan mesajları da sizlerle hemen paylaşalım. DEM Parti ziyaret ekibinde eş genel başkan yardımcısı Mahfuz Güler Yüz ve Diyarbakır milletvekili Adalet Kaya ile birlikte parti meclisi üyesi Zeyno Bayramoğlu yer aldı. Mahfuz Güler Yüz görüşmede terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu. Bayramdan sonra somut adımların gelmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Yine MHP genel başkan yardımcısı Zühal Topçuysa bu tarihi beraber yaptık dedi. Beraber ağladık, güldük, devleti beraber oluşturduk ifadelerini kullandı. Bu artık devlet projesi, devletin bütün başlıklarıyla bu meseleyi halletmesi lazım ifadelerini kullandı. Görüşmede Türk dünyasına ilişkin mesajlar da paylaştı Zühal Topçu. Dediğim gibi önümüzdeki saatlerde CHP'nin heyetinin, bayram heyetinin bu noktaya gelmesini bekliyoruz. CHP'nin heyetinde de, ziyaret ekibinde de Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız.

0: noktaya gelecek. MHP'de bir görüşme yapılacak ve ardından Gelecek Partisi ile yapılacak görüşmeyle de MHP'nin toplam 7 partiyle yaptığı bu bayramlaşma programı tamamlanmış olacak.
1: Çok sağ olasın Serkan Şimşek. Teşekkür ederiz. MHP Genel Merkezi'nin bayramlaşma programını aktardı. Bir de gidelim AK Parti Genel Merkezi'ne. Orada da Buse Gençtürk bize bekliyor. Şimdiye kadar olan bayramlaşma programını ve bu saat dilimi sonrasındaki programı Buse aktarsın bize. Buse.
2: Teşekkür ederim. AK Parti Genel Merkezi'nde partiler arası bayramlaşma trafiği sürüyor. 16 siyasi partiyle bir araya geliyor AK Parti ve kabul heyeti ve ziyaret heyeti olmak üzere iki ayrı heyet belirlendi. Konuklarını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman karşılıyor. Genel Merkez'de şimdiye kadar Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Hüdapar, Anavatan, Büyük Birlik Partisi ve İyi Parti heyetleri geldi. İyi partiler arası bayramlaşmalar yapıldı. Görüşmelerde öne çıkan başlıklara bakacak olursak terörsüz Türkiye süreci ve CHP'de alınan mutlak butlan kararı, Gazze ve Tahran'a yönelik saldırıların öne çıktığını söyleyebiliriz. 9.30'da başladı ilk ziyaret. CHP heyetinden Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Hüseyin Yayman bayramların, küskünlüklerin, kırgınlıkların geride bırakılması gereken zamanlar olduğunu ifade etti ve CHP'nin ziyaretine ilişkin Türkiye'nin özlediği bir manzara ifadelerini kullandı. CHP adına konuşan Kütahya Milletvekili Fazıl Kasapsa Kurban Bayramları'nın yakınlaşma olduğunu ve siyasetin toplum için daha müreffeh bir hayat sunması gerektiğini ifade etti. MHP heyetiyle görüşmede ise terörsüz Türkiye süreci öne çıktı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz bu noktada birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman ise Cumhur İttifakı'na Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu ifade etti. Sadir Durmaz da CHP'de yaşanan gelişmelerin, hadiselerin bizi üzmektedir ifadelerini kullandı. Umarım sağduyuyla bu süreç devam eder dedi. Hüdapar heyetiyle yapılan görüşmede ise Gazze'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci gündemdeydi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Kurban Bayramı sonrasında süreçte bir ilerleme, adım atılabileceğini işaret etti. Bu noktada şimdiye kadar örgüt silahı sözde değil, özde de bırakmalıdır dedi ve şu ana kadar atılan adımların önemli olduğunu ifade etti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman. Şimdiye kadar 6 parti geldi. Birazdan Vatan Partisi AK Parti Genel Merkezi'ne gelecek ve saatleri 12.30'u gösterdiğinde ise DEM Parti heyetinin ziyaretiyle bayramlaşmalar devam edecek. O ziyaretin ardından Doğru Yol Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi olmak üzere son olarak da Türkiye İttifakı Partisi ziyaret etmiş olacak. AK Parti Genel Merkezi'ne saatleri 15 civarını gösterdiğinde ise AK Parti'deki bayramlaşmalar sona ermiş olacak. Dilek Gül, bizler de gelişmeleri oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Buse Gençtürk, çok teşekkür ederiz. AK Parti Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma programını aktardı Buse bizlere. Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla satışa çıkarılan iki makam aracı hakkında bir açıklama yaptı. Özel, araçlardan biri 2022 yılında Kılıçdaroğlu tarafından alınmış ve kullanılmıştır dedi. Tahliye kararının ardından Özgür Özel, genel merkezden yürüyerek ayrılmış makam araçları otoparkta kalmıştı. O araçlar yerleşkenin önüne getirilerek Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bu şekilde satılığa çıkarıldı. Özgür Özel döneminde satın alındığı iddia edilen iki araç CHP genel merkezinin önüne konuldu. Araçlar haram araç yazılarak satılığa çıkarıldı. Belediye başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu Özkan Yalım'ın dizayn ettirdiği öne sürülen araçtan elde edilen gelirin Uşak'ta sosyal hizmetler için kullanılacağı, Aziz İhsan Aktaş'ın da aldığı iddia edilen aracın gelirinin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne gönderileceği açıklandı. Dernekten yapılan açıklamada ise söz konusu bağışın kabul edilmeyeceği belirtildi. Konuya ilişkin Özel'den de bir açıklama var. İki araç da partinin parasıyla alınmıştır. Faturaları mevcuttur. Araçlardan biri 2022 yılında Kılıçdaroğlu tarafından alınmış ve kullanılmıştır ifadeleri kullanıldı. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez de CHP envanterinden rastgele seçilen iki aracın sembolik olarak CHP Genel Merkezi önünde teşhir edildiğini belirtti. Şimdi bugün bayramın ikinci günü, kurban pazarlarındaki duruma bir bakalım. Satılmayan hayvan var mı? Dilara Hacıbelek bir hayvan pazarında, Yeni Bosna'da sanırım, bize son durumu aktaracak. Dilara, satışlar ne durumda? Geçen seneye oranla durum ne?

0: Biraz böyle seni dinleyelim. Nabzını sen anlat bize Kurban Pazarı'nı.
1: Evet Dilek Gül, biz de kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz'la birlikte İstanbul Bahçeli Evler'de bulunan Yeni Bosna Kurban Pazarı'ndayız. Burada kurbanlıkların çoğunun bitmiş olduğunu söylememiz mümkün aslında. Şimdi de ekranlarınıza getireceğiz biz boş çadırları, dolu çadırları. Bazı çadırların dolu olduğuna bakmayın. Çoğu satılmış ve sahibini bekliyor. Sahipleri ikinci ve üçüncü günlerde kesim yapmak için izin istemiş besicilerden. Şu anda da boş bir çadırı ekranlarınıza getiriyoruz. Hatta sahipleri o kadar bitirmiş erkenden hayvanlarını ki tahtalarını da söküp bütün çadırı bitirip memleketlerine geri dönmüş. Besiciler de yaklaşık 2 haftadır burada Türkiye'nin dört bir yanından getirilen kurbanlıklarla ilgileniyorlar. Ve şu an hani fiyatlar da daha düşmüş durumda. Biz daha önceki yayınlarımızda da bahsettik. Büyükbaş hayvanın fiyatına 250 bin liradan 350 bin, 400 bin liraya kadar ilerlediğinden bahsediyorduk. İşte bugün bayramın ikinci günü, hem yoğunluktan dolayı tercih etmek istemeyenler bayramın birinci gününü, hem de indirimli olmasını isteyenler bugünü tercih ediyor pazarlıklar için. Aslında pazarlıklar da son derece kızışmış durumda. Yani kurbanlıkların, büyükbaş hayvanların fiyatlarının yaklaşık 175 bin liraya kadar indiğini söylememiz mümkün. Tabii ki de çadırdan çadıra ve hayvandan hayvana değişiklik gösteriyor ama en genelde besicilerde artık verelim ve evimize dönelim. En azından nakliye masrafıyla uğraşmayalım diyor. Kameraman arkadaşımdan da rica edeceğim. Besicilerin kaldığı 2 haftadır buradalar. Türkiye'nin dört bir yanından gelen besicilerin. Yani onlar da burada hayvanlarının başında, kurbanlıklarının başında, yani barakalarda yaşıyorlar. Onlar için de fiyatları düşmek aslında oldukça zor. Şimdi sizleri de küçükbaş hayvanlara doğru götürelim. Aslında bu yıl küçükbaşta daha çok satış var. Genelde insanlar küçükbaşa yöneliyor fiyatlardan ve işlemesinin kolay olmasından dolayı. Ya şu an burada da trafik aslında oldukça yoğun. Hem kesim için bu alana gelenler, hem de hayvanlarını teslim almak, hem de pazarlık yapıp yeni hayvan almak için buraya gelenler. Küçükbaş hayvanlarda da aslında çoğu çadır bitirmiş durumda. Yaklaşık fiyatlarını 35 bin lira bandından açmıştık ilk başlarda biz bayramdan önce. Şu anda da 25 bin liraya kadar, hatta küçük boyutlardaki hayvanların 20 bin liraya kadar gerilediğini söylememiz mümkün. Buradan daha önceden de aynı noktadan yayın yapmıştık. Bu çadır tınca hiç hayvan doluydu, kurbanlık doluydu. Şimdi kurbanlıklar sahiplerini buldu. Hatta bazılarının isimlerinde üstünde yazılar var ki onlarda sahipleri var ve yarın ve diğer günde kesim yapılması için şu an burada bekletiliyorlar. Tekrardan biz bir toparlayalım. Kurbanlık fiyatları aslında yüksek başlamıştı sezona. 2 haftadır burada besicilerde. Büyükbaşın fiyatlarını 250 binden 450 bin liraya kadar açmıştık. Yalnız şu an 175 bin liraya kadar düşmüş durumda. Küçükbaşta da indirimler hakeza aynı oranlarda. 35 bin liradan açtığımız piyasayı şu an bayramın ikinci gününde 20 bin liraya, 25 bin liraya kadar açmış, gerilemiş bulunuyor. Burada da kurbanların teslim alan ve kesim yapılan hayvanları görüyorsunuz. Kesim alanı burası da. Birçok insan burada kurbanlıklarını teslim almış ve kesime götürüyor. Evet, gelin koçu olduğundan bahsettiler bize de. Eşine ve nişanlısına sanırım hediye almışlar. Size de mikrofonu uzatmak isterim.
2: Tabii, olur.
1: Kime aldınız bu koçu?
2: Nişanlımı aldım. Bir ay sonra düğünümüz var ailesiyle. Evliliğimiz hayırlı olsun diye inşallah. Hayırlı. Kardelenimle birlikte bir kurban kestirelim istedik. Süsleri kaçırdınız, süsleri söktük kurban edilecek diye. Bir saat önce görseydiniz çok güzel süslemiştik. Kırmızı kırmızı bayrakları, balonları. Şimdi artık Rabbim kabul ederse kurbanımızı keseceğiz.
1: Kardelen Hanım'a döneyim ben. Güzel bir jest gelmiş size aslında. Hayırlı olsun, kurbanınız da kabul olsun dileyelim. Ne kadardı fiyatlar peki, soralım mı?
3: Fiyatları
4: ben bilmiyorum.
1: Hanım bilmez. Hanım bilmez diyorsun. Nasıl hissettiniz bu jestte? İyi bayramlar dileyelim.
4: Teşekkür ederim. Herkesin bayramı mübarek olsun. Tabii ki hoşuma gitti böyle bir jest karşısında. Aslında geleneklerimizi devam ettirmek de kendimiz için, aramızda, ailelerimizde gayet hoşumuza gitti.
1: Tamamdır efendim. İyi bayramlar dileyelim. Mutluluklar dileyelim şimdiden de. Biz de fiyatları ve geleneklerini bozmayan insanları ekranlarınıza getirdik. Şöyle bir fiyatları toparlamak istiyorum. Küçükbaş hayvanda 25 bin liradan açtığımız piyasayı yaklaşık 20 bin liraya, kimi çadırlarda da 17 bin liraya kadar gerilemiş olduğunu söylememiz mümkün. Büyükbaş kurbanlıklarda da 250 bin liradan başlıyordu fiyatlar. Şu anda 200 bin liraya kadar, bazen 180 bin liraya kadar gerilediği mümkün burada. Şu an bayramın ikinci günündeyiz. Genelde gelen kurbanlık almak isteyen vatandaşlar şunu söylüyor. Bugün indirim günü, yarın daha da indirim günü. Yani vatandaşın beklentisi bu yönde ama besici de şunu söylüyor.

0: özellikle küçük baş hayvanlarda tekrardan almak isteyen 100 kiloluk büyük bir hayvan almak isteyenler için bu pek mümkün olmayacak çünkü az hayvan kaldı. Kurban pazarında son durum böyle, hayvanların sayısı giderek azalmış durumda. Fiyatlar da pazarlıklara göre giderek azalıyor. Biz de Yeni Bosna hayvan pazarından iyi bayramlar dileyelim.
1: Dilara çok teşekkür ederiz. Oranın nabzını bize verdiniz. Hem sana hem de kameraman arkadaşımız Ahmet'e çok teşekkürler. Yeni Bosna'dan aktardı Dilara bize. Bu arada Serkan Şimşek MHP Genel Merkezi'nde demiştik. Siyasi partiler arası bir bayramlaşma söz konusu. Bir dönelim Serkan Şimşek'e. Serkan.
2: Sinekül Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ekibine, heyetini ağırlıyor. Şu anda CHP'nin ziyaret ekibinde Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız yer alıyor. Yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin kabul heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Zühar Topçu başkanlığında MYK üyeleri Turan Şahin ve Özmen Alpiray Erdemir yer alıyor. Şu anda hali hazırda MHP'de CHP ile bayramlaşma programı devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi bugün 7 partiyle bayramlaşmış olacak. Şu an 6.sını ekranlarımıza getiriyoruz. Bu heyetten sonra, yani Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaşmadan sonra bir de Gelecek Partisi ile bayramlaşacak MHP ve böylece bu bayramda bugün bayramlaşma programını tamamlamış olacak. Toplamda 7 parti demiştik. Şu ana kadarsa Demokratik Sol Parti, DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi ve Deva Partisi ile görüşmeler tamamlandı. Aslında her partiyle benzer mesajlar, benzer konular ön plana çıktı. Görüşmelerde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin vurgular yapıldı. Bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi partiler arasında. Siyasi partilerin bayramın ikinci gününde bayramlaşma programı MHP'de CHP heyetini ağırlamayla devam ediyor. Şu anda bir kez daha heyetleri hatırlatacak olursak CHP'de milletvekilleri Ali Fazıl Kasap, Deniz Demir ve Hüseyin Yıldız yer alıyor. MHP'de ise kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Zühan Topçu ve MYK üyeleri Turan Şahin, Özmen Alpiray Erdemir kabul heyetini oluşturan isimler. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi aslında hareketli günlerden geçti. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da CHP'yi gündemin önemli başlıklarından biri olarak aktardık. Mutlak kutlan kararının ardından Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olmasıyla CHP'nin bayramlaşma programı da sıkça konuşulan başlıklardan bir tanesiydi. Ve AK Parti ve MHP de CHP'nin bayramlaşma programında yer almıştı. İşte şu anda o programlardan biri gerçekleştiriliyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi heyeti ağırlanıyor.
1: Sağ olasın Serkan Şimşek aktardı bize MHP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma trafiğini. Şimdi bir de CHP Genel Merkezi'ne gidelim. Orada da bir hareketlilik var. Mahir Kılıç bekliyor orada da bizi, Mahir.
3: Bir dakikalar önce MHP heyeti buraya geldi. Şu dakikalarda iki heyetin bayramlaşması devam ediyor. MHP heyeti Genel Başkan Yardımcısı Sadır Durmaz Başkanlığı'nda buraya geldi. Şu an içerideler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını, bayram tebriklerini buraya CHP getirdiğini ifade etti. Sadır Durmaz aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin köklü siyasi çınarlarından bir tanesi olduğunu ifade etti. Sevda Erden Kılıç CHP heyeti adına da gelen heyetin, MHP heyetin bayramını tebrik etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını ve bayram tebriğini ilettiğini söyledi. O da şu dakikalarda iki heyetin bayramlaşması devam ediyor. Sabah 9.30'larında CHP'de bayramlaşma trafiği başladı. Gelen ilk parti 3 bayram aradan sonra AK Parti heyeti oldu. Resul Kurt Başkanı'ndaki heyet buraya geldi ve yeni yönetiminiz hayırlı olsun ifadesini kullandı. Mutlak tutan karar sonrası Kılıçdaroğlu dönemi yeniden başladı. Bu dönemi tebrik etti. Ardından DSP, Büyüklük Partisi gibi partiler buraya geldi. Şu dakikalarda da dediğim gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayramlaşma heyeti CHP Genel Merkezi'ne gelmiş durumda. Heyetin başında yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadır Durmaz'ın bulunduğunu ifade edelim. Yaklaşık 5 dakika buradaki ziyarette geri kaldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin selamlarını, bayram tebriklerini ilettiğini söyledi Sadır Durmaz. Aynı zamanda konuşmasının başında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin köklü siyasi çınarlarından bir tanesi olduğunu belirterek CHP'nin önemine dikkat çekti. Dün de MHP'li Devlet Bahçeli Türk'ün gazetesine verdiği demeçte CHP'nin en önemli siyasi kurumlardan bir tanesi olduğunu belirtmiş ve MHP'nin arzusunda birleşik, bütünleşik bir Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu ifade etti. Dağınık savrulmuş bir CHP'nin Türkiye ve Türkiye siyasetine de faydası olmayacağını kaydederek birlikte uzlaşı vurgusu

0: Peki.
1: Yapmıştı. MHP heyetin bu mesajdan sonra Sevda Erdan Kılıç'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını ve bayram tebriklerini iletti dilek.
0: Peki Mahir, çok teşekkür ederiz. CHP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma trafiğini de aktardı bize mi Mahir Kılıç. Şimdi bir kasaba gideceğiz. Kurbanlar kesildi. Et payları dağıtıldı. Kalan etlerde kıyma yapılıyor. Buse Deviren de bizi bir kasapta bekliyor. Buse, hangi kasapmış burası? Neresiymiş? Yoğunluk nasıl? Sen bize o coşkulu anlatımınla anlat.
2: Dilek, öncelikle iyi bayramlar diliyorum herkese, bütün izleyicilerimize. Burada tabii ki biliyorsunuz, senin de söylediğin gibi aslında kurban kesildikten hemen sonra insanlar etlerini bir kısmında kıyma yapmak istiyorlar. Haliyle kasaplarda da bu anlamda yoğunluk oluşuyor. Şimdi buraya gelenler var, sabahın hatta ilk saatlerinde buraya gelenler vardı. Ki işte ilk başta gelelim halledelim işimizi diye. Tabii hep bütün etleri de kuşbaşı şeklinde yapamıyorlar. Vatandaş da kendisi de parçalayamıyor. Bir kasaba da ihtiyaç duyuyorlar. Yine kasaplar da bu alanda yoğunluk yaşıyorlar. Sadece kıyma anlamında değil. Onlar da eti parçalama konusunda yardıma ihtiyacı oluyor. Ben şimdi böyle biraz Veysel Bey'in yanına doğru gideceğim. Oradan o size anlatacak aslında. Bazı etlerin bir kısmı belli bölgeleri, sinirler özellikle çekilmiyor. Ben buraya geçtim ama yanlış bir şey yapmadım inşallah. İyi bayramlar.
3: Hayırlı bayramlar. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız? Bir yoğunluk var.
3: Evet. Dün akşamdan beri bayağı, dünden beri çok yoğunuz. Dün saat 9'dan saat gece 1'e kadar çektik. Bayağı yoğunduk. Etlerimiz, halkımız bu sene çok duyarlı olup da etleri soğutup genellikle...
2: Evet, nasıl yapmak lazım? Mesela bugün de kurban kesecek olan vatandaşlar vardır. Kesti kurbanını, ne yapsın, sonra nasıl getirsin burada kıyma çekmeye?
3: Evet, güzel. Vatandaşımız ilk önce eti sıcak sıcak eti getiriyorlar bize çekmeye. Biz buna karşıyız. Etin canlı hücresi ölmeden... Tabii sindirim sistemleri yemesi için, etin sıcaklığı gitmesi için bu et dinlenmeden kıyma çekilmez.
2: Evet.
3: Çünkü et cıvık çıkar, su gibi çıkar.
2: Mesela bunu çekerim mesela.
3: Bakın şimdi bu eti, eğer kameran görürse bu eti, bakın soğutulmuş, çok güzel sinirleri ayıklanmış, temiz şekilde kasaba gelmiş. Kasap da bunu çekecek. Şimdi çekiyoruz, etin canlılığı önemli. Bakın şimdi.
2: Biraz yağ da var içinde.
3: Evet evet, demin siz gördünüz. 3 tane ben kıymayı çekmedim. Neden? Bozulmuş, yeşillenmiş et. Bakın şimdi, görüyor musunuz? Boncuk gibi kıyma çekti bu. Çünkü et önemli. Hücresi ölmeli. Etin soğuk işlenmesi lazım. Dinlenmeden kıyma çekilmez. Biz buna karşıyız. Vatandaşımız çok yoğun şekilde geliyor. Biz de bir de şunu söylüyorum. Vatandaşınız gelenlikle dışarılarda seyyar makine koyuyorlar. Paslı makine kıyma çektiriyorlar.
2: Lütfen. Allah korusun, çok sıkıntılı.
3: Evet.
2: O.
3: Bunun hem Tarım Bakanlığı'nın cezası 25 liraya 45 bin lira arası, bir de insanların sağlığına oynanmasına biz karşıyız. Ben değil, kim olursa olsun. Hatta tekrar diyorum, demin 3 tane geldi yeşillenmiş kokumuş et. Ben onu çekersem bu senin, bu etin içine koku siler.
2: Evet.
3: Yazık, günah.
2: Aynı makinede geleceksiniz, bu eti de çekeceksiniz.
3: Hayır hayır, kesinlikle kabul etmem. Ben 60 yıllık kasabım, evet. Yemediğimi yedirmem. Benim misyonum budur.
2: En önemlisi aslında sizin gibi güvenilir bir kasaba varsa, evet. İnsanlara gitsinler.
3: Evet, en iyisi mahalle kasabına gidecek, güvendiği, bildiği. Biz de dedik ki vatandaşlarımıza kıymanın fiyatı 30 TL.
2: 30 lira çekiyorsunuz.
3: Evet, herkes 100 TL olmaz dedim.
2: Ne kadar etrafta, çok da sormadım ben ama.
3: Evet, çoğu yer semtine göre 70 lira, 60 lira, 50 lira. Ama biz dedik ki vatandaşımıza 30 TL bugün biliyorsunuz. Bir ekmek
2: yiyor. Kilosunu çekiyorsun.
3: Evet, 30 lira. Ama tertemiz, hijyenik şekilde vatandaşımızın etlerini, kıymasını, kuşbaşısını, büfteğini. Evet.
2: Ne kadar bu şu anda, ne kadar?
3: Şu anda gördüğümüz 6 kilo civarında, çok güzel hijyenik.
2: Kimin bu?
3: Bu müşterimizin. Buradadır.
2: Merhaba, Allah kabul etsin. Efendim, hemen bir gideyim müşterinizin yanına da. Şu çok güzel dilek, çok hoşuma gitti. İnsanlar şunu söyle şimdi bize, Allah nasip etti işte kurban kestik ama insanlara da dağıtmamız gerekiyor diyorlar. Hani böyle sadece eti parçalayıp dağıtmıyorlar. Biz diyorlar yardımcı olmak için kıyma halinde de veriyoruz ki özellikle yaşlılar olur.
4: Veysel Bey benim çocukluk arkadaşım.
2: En güvenli kasap.
4: Arkadaşım, evet. Ben de hemen bitişik komşusuyum. Evet. Yıllardır biliriz kendisini. Her konuda müşterisine yardımcı olan, sağlıklı hizmet veren, temiz hizmet veren, sizin dediğiniz gibi mahalle kasabı tanıdığınız, bildiğiniz insanlar. Biz 50 yıllık bir hukukumuz var. Veysel Bey'e geliyoruz.
2: 6 kilo kıymanız çıktı, o sizi, evet. Bir süre herhalde böyle götürecek.
4: Hanımlar.

0: midir ona? Biz bilmeyiz çok.
1: Dağıttınız da herhalde.
0: Tabii.
1: O çok önemli galiba. Paylaşma ruhu özellikle Kurban Bayramı'nda.
0: Evet, kurbanın anlamı zaten o, paylaşmak zaten. Evet. Yani bu ulvi bir şey. Yani çok kıymetli bir şey.
1: Allah nasip etmiş. Allah da kabul etsin. Teşekkür inşallah efendim. Efendim sizin de bayramınız mübarek olsun. Teşekkür inşallah. Allah nasip etti. Siz de kestiniz herhalde.
2: Evet, biz de kestik. Allah bütün İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Kestik, getirdik. Etimizi bir 4 saat gölgede dinlendirdik. Dönlendikten sonra hatta kurban kesenlere tavsiyem şu olsun. Hisse ayırırken de onu da dinlendirsinler. Ondan sonra dolaba koysunlar. Sıcağı sıcağına hemen gelip dolaba koyduklarında etin dolapta dahi olsa yeşillenme, bozulma riski var. O yüzden ayıracakları hisseyi de gölgede 4 saat, 5 saat dinlendirsinler. Sonrasında hisseleri ayırsınlar. Tabii ki gittiği yerlerde de herkes güvenle pişirip ağız tadıyla yiyebilsinler.
1: Çok teşekkür ederiz. Allah kabul etsin.
3: Veysel Bey bize bayram hediyesi yaptı.
1: Bayram hediyesi almadı mı?
3: Para almadı.
1: Para almamış, tamam. Veysel abi ücret almamış. İyi olmuş. Güzel olmuş. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Veysel abicim hayırlı bayramlar.
4: Teşekkür ederim. Habertürk'e canı gönülden teşekkür ederim. Her zaman halkımızı duyarlı, daha hijyenik şekilde duyurduğunuz için çok teşekkür ederim. Habertürk'e saygı, sevgiler, hayırlı bayramlarınız olsun.
1: Teşekkürler. Efendim bir kez daha o zaman direkt hayırlı bayramlar dileyelim. Hem de böyle detayları aktarmış olduk ki aman böyle etinizi dinlendirin. Acelemiz yok. Bakın kasaplar da boş, gelip çektirirsiniz, kıymanızı alırsınız. Öncelikle sağlıklı ve en önemlisi de Allah nasip etmişse kesmişseniz eminim ki herkes de yapıyordur ama paylaşmaktır diye düşünüyorum. Bu çok güzel bir duygudur hiç kuşkusuz. Söz yeniden size, stüdyoya bırakalım.
5: Buse çok teşekkür ederiz. Bizden de çok selamlar oraya. Bu arada Buse de işini bilir. Gider böyle en köklü kasabı bulur. Bize de bu yayını yapar sağ olsun. Bu arada Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yüzyıllardır süregelen bir geleneği getireceğiz ekrana şimdi. Az önce canlı yayında da Dilara'nın vermiş olduğu canlı yayında da böyle bir rastladık. Gelin koçu adeti. Kurban Bayramı öncesinde nişanlı çiftler arasında yaşatılıyor. Bir bakalım.
6: İki yeni tanışmış ailenin dayanışma süreci diyebiliriz. Her yeni nişanlanmış, yuva kuracak yavrulara nasip olmaz. Niye? Nişanlılık süreci, Kurban Bayramı'na denk gelen çiftler bu etkinlikten, bu keyiften yararlanırlar.
7: Kurbanlık koça kına yakılıyor, tüllerle, çiçeklerle süsleniyor. Nişanlıya kurbanlık koç gönderiliyor. 8 yıl oldu. Ankara Beypazarı ilçesinde nişan koçu geleneği devam ettiriliyor. Bayramda damat tarafı geline süslenmiş kınalı koç getiriyor.
6: Burada erkek tarafı koç alır. Gelin kızımıza, nişanlı kızımıza takı takacak işte tılsım, beşi birlik veyahut da zincir olmak kaydıyla büyük görkemde bir koç alınır.
8: Zincir şöyle.
9: Şöyle mi
8: yapayım? Aynen öyle.
10: Kurban pazarından seçilen koçlar özenle süsleniyor. Damat adayları tarafından gelin adaylarına götürülmek üzere kız tarafının yaşadığı eve getiriliyor.
8: Gel.
11: Ha,
8: pardon.
11: Sağ ol, Allah razı olsun.
12: Bunun annesine de geldi. Oldu bitti, var bu. Herkes gücünün yettiğini getirir. Koç olacak, başka olmayacak. Hem de beyaz olacak. Nasıl gelinlik beyaz giyer, bu da beyaz olur.
7: Gelin tarafı ise nişan koçunu karşılıksız bırakmıyor.
6: Buradaki amaç ailelerin kaynaşması, sıcak bir ortamın oluşması. Ya neticede sağlıklı bir yuvanın bacasının tüttürülmesi için atılan ilk adım diyoruz.
13: Teşekkür ederiz.
5: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kent genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'daki kutlama programına katılacak.
7: Gemi korteji yapılacak. Meydanlar mehteran gösterileriyle inleyecek. Solo Türk bir kez daha hayran bırakacak. İstanbul fetih ruhu yaşayacak.
14: İstanbullu hemşerilerimizi çifte bayram yaşamaya, etkinliklere davet ediyoruz.
7: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü gün boyu sürecek etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Kentin hafızası ve fetih ruhu yansıtılacak. İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda ilk etkinlik saat 11'de Beyazıt Meydanı'nda düzenlenecek. Fetih yürüyüşü yapılacak.
14: Her ilçemizdeki büyük camilerde haşure ve lokma ikramlarımız olacak.
7: Ayasofya Meydanı'nda da

0: Milli Savunma Bakanlığı'nın mehter konseri olacak. Saat 15'te ise Sarayburnu'nda gemi korteji düzenlenecek.
1: Yüzlerce tekne fethin ruhuna uygun, bayramın ruhuna uygun şekilde süslenmiş vaziyette bir görsel şölen şeklinde o konvoyu düzenleyecekler.
0: Ve olmazsa olmaz Solo Türk gösterisi. Saat 18'de başlayacak hava gösterisi Yenikapı etkinlik alanından izlenebilecek. Ayrıca Üsküdar sahilinde drone ve havai fişek gösterisi de olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbullularla buluşacak. Haliç Kongre Merkezi'ndeki bayramlaşma ve fetih kutlama programına katılacak. Sosyal medyadan paylaşım yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de İstanbulluları aileleriyle birlikte programa davet etti.
2: Bayramda Gazze'ye gideceğiz. Filistinliler saldırılarda yıkılan camilerin enkazında bayram namazı kıldı.
0: Kimi moloz yığınlarıyla çevrili bir sokakta, kimi bir caminin enkazında kıldı bayram namazını. Gazze'liler bir kez daha bayramı buruk karşıladı.
3: Tüm ölümlere, saldırılara, yerinden edilmelere rağmen hayata yeniden kavuşmaya çalışıyoruz. Öldürme, yıkım ve zarar verme gibi yaptıkları her şey bu halkın büyük azmi karşısında boşuna olacaktır.
0: Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinliler, İsrail bombardımanında yerle bir edilen Huda Camisi'nin enkazı üzerinde bayram namazını kıldı. Nusayrat mülteci kampındaki Filistinliler de Kurban Bayramı namazı için İsrail saldırılarında yıkılan Kassam Camii'nin enkazı yanında saf tuttu. Gazze kentinde de binlercesi kent merkezindeki Saraya Meydanı'nda toplandı. Yıkılan binaların ve ağır hasar gören mahallelerin çevrelediği meydanda bayram namazı kılındı. İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 72 bini aştı.
2: ABD ordusu İran'ın Bender Abbas bölgesine saldırı düzenledi. İran devrim muhafızları saldırılara ABD üssünü hedef alarak yanıt verdi. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda Bender Abbas yakınlarında tehdit oluşturduğu öne sürülen askeri bölgeye yeni hava saldırıları düzenledi. Açıklama yapan ABD'li bir yetkili, eylemlerin ölçülü ve tamamen savunma amaçlı olduğunu belirtti. Amaç ateşkesi korumak ifadelerini kullandı. İran devrim muhafızları ise saldırılara ABD üssünü vurarak yanıt verdi. ABD'nin artan saldırılarının daha kararlı bir yanıtı tetikleyeceğini belirtti. Bender Abbas Havaalanı yakınlarındaki saldırı sonrası ABD hava üssü hedef alındı. Washington'ın saldırıların sonuçlarından sorumlu olacağının altı çizildi. Kuveyt ise İran'la olan savaşta kırılgan ateşkesin tehlikede olduğunu belirtti. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamaya göre hava savunma sistemleri füze ve İHA saldırılarını engellemeye çalışıyor. ABD Başkanı Trump 6 aylık rutin sağlık kontrolünden geçti. Ardından da her şey mükemmel çıktı dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yıllık sağlık kontrolü için gittiği Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ndeki muayenesini tamamladı. Her şey mükemmel çıktı dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump 6 aylık sağlık kontrolünü tamamladığını belirtti. Hastane personeline ve doktorlara teşekkür etti. Trump sağlık kontrolünün ardından Beyaz Saray'a dönerek görevine devam ettiğini söyledi. Son dönemde Amerikan medyasında yer alan fotoğraflar ve haberler Trump'ın sağlık durumuyla ilgili tartışmaları artırmıştı. Temmuz 2025'te çekilen görüntülerde Trump'ın ayak bileklerinde şişlik ve elinde morluk dikkat çekmişti. Daha sonra yayınlanan fotoğraflarda ise boynunda lekeli bir döküntü görülmüştü. Beyaz Saray doktoru Sean Barbarella, Trump'ın boynundaki döküntü için önleyici cilt kremi kullandığını açıklamış, ancak rahatsızlığın detaylarını paylaşmamıştı. Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt de, bacağındaki şişliğin yaygın bir damar rahatsızlığından, elindeki morluğunsa çok fazla tokalaşmadan kaynaklandığını savunmuştu.
2: ABD Başkanı Donald Trump yaklaşan Ermenistan seçimleri öncesinde Başbakan Paşinyan'a destek verdiğini açıkladı. Trump bu açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Paşinyan'ın harika bir dost ve lider olduğunu söyleyen Trump, Ermeni lidere tam ve eksiksiz destek vereceğini duyurdu. ABD Başkanı ayrıca Paşinyan'ın Ermenistan'ı güçlü, zengin ve son derece güvenli bir ülke haline getirdiğini ifade etti. Nikol'un yardımıyla ABD'yi, Ermenistan'ı, Güney Kafkasya'yı ve Orta Asya'yı daha önce hiç ulaşamadıkları yüksekliklere taşıyacağız dedi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio geçtiğimiz gün Ermenistan'ı ziyaret etmiş ve iki ülke arasında stratejik işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Ermenistan 7 Haziran'da parlamento seçimleri için bu arada sandık başına gidecek efendim. Şimdi bu dilimde ABD ve İran arasında barış müzakereleri devam ederken tarafların sahadaki bu saldırılarını, bu karşı misillemelerini biraz konuşmak istiyoruz. Orta Doğu'da savaşın gündeminde ne var diye soracağız. Özellikle ABD ve İran tarafının yapmış olduğu açıklamalar üzerine biraz yoğunlaşacağız. Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli ve Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç yayın konuğum olacak. Merhabalar, iyi bayramlar, selamlar.
4: İyi bayramlar,
5: iyi bayramlar.
4: Selamlar.
2: Barış Hocam, sizinle başlayayım. Peş peşe yapılan açıklamalar var. Ateşkes sürecinin 60 günü bulacağına dair yapılan açıklamalar var. Ama bunun üzerinde Trump'ın tehditleri de devam ediyor. Biz şu anda bu ateşkes sürecinde ve bu karşı misillemeleri de gördüğümüz bir evrede Orta Doğu'daki İran Savaşı'na dair nasıl çıkarımlarda bulunabiliriz?
5: Şimdi burada en korktuğumuz bir şey vardı. O meydana geldi. Birincisi, bu savaş başladı da ben çok vurguladım. O da şuydu: Trump'ın ikinci kez veya üçüncü kez seçilemeyecek olması. Yani Trump'ın önünde bir sandık korkusu yok. Bakın, dün açıklamasında dedi ki ben 3 Kasım'ı takmıyorum dedi. 3 Kasım benim için önemli değil. Yani seçimlerle bu İran meselesini bir araya getirilerek sorular sordular ve orada gazeteciler şunu söyledi açıklamasında Trump. 3 Kasım benim için önemli değil. İşte en büyük tehlike buydu. Ben bunu çok aylardır söylediğim şey buydu. Biz hep bugüne kadar dedik ki önümüzde ara seçimler var. Trump'ın üzerinde bir baskı yapıyor. Trump zamanla yarışıyor. Dolayısıyla bu Trump'ı bir şekilde İran'la barışa zorlayacak diyorduk ki dün ilk defa Trump dedi ki ben 3 Kasım benim için önemli değil dedi. İşte bu o stratejik eşiğin aşılması anlamına geldi. Çünkü Trump'ı durdurabilecek şey bir sandıktı, seçimdi. Fakat şu anda biraz önce söylediğim gibi ikinci başkanlığı olmayacağı için yani Trump için şu anda hesap verme diye bir şey yok seçmene. Olay bitti. 3 Kasım benim için önemli değil diyor. 3 zaten Trump iyi bir cumhuriyetçi partili falan diye kendisi dedi ki ben o Washington'da gördüğünüz klasik siyasetçilerden birisi değilim ve olmayacağım dedi. Şimdi ben bunları niye söylüyorum? Bunları şunun için söylüyorum. Bunun etkisini hemen bugün gördük. Bakın, Amerika sınırlı da olsa yeniden saldırıya geçti. Evet. Ben dedi, bakın daha geçen hafta anlaşmanın çok yakınındayız dedi Trump. Ben hatta sosyal medyada dedim ki yine bir Trump klasiği, yine aynı şeyler. Bu da bir blok, bu da bir şey. Bundan da bir şey çıkmayacak ve dediğimiz gibi bu hafta aynısı oldu. Ve dedi ki hayır, anlaşmayı beğenmedim dedi. İran hatta taslak metinleri yayınladı. Amerika yalanladı. Bakın, ben burada hani bu süreçte en önemli gördüğüm şey Trump'ın bu 3 Kasım'la ilgili yaptığı açıklama. Bu bundan sonraki süreci daha da tehlikeli hale getirecek. Ben zaten başından beri Haziran'ı da görürüz, Kasım ayını da görürüz bu savaşta dedim. Ancak başka bir şeyi daha ekledi. Dedi ki mesela Umman'ı tehdit etti.
2: Evet.
5: Eğer birlikte bir yönetim şeyine girerseniz Umman'ı avı uçururum. Ondan sonra ne dedi? Körfez ülkeleri dedi bana borçlu dedi.
2: İbrahim anlaşmalarını zorladı.
5: Tabii ondan önceki açıklamalar İbrahim anlaşmalarını ortaya koydu. Hiç gereği yokken. Sonra anladık ki İsrail medyasını okuyunca bunu gördük. İsrail diyor ki İran'la yapılacak bir anlaşma bizim için bir zafer değil, yeni güvenlik arayışlarının bir başlangıcı olacak diyor. Yani biz diyor bu İran'la yapılacak anlaşmanın bizim için bir zafer olduğu anlamına gelmiş. Demek ki İsrail'i bir şekilde güvence altına alabilmek için önce Türkiye ve Pakistan da kattı bunun içine. Sonra dün geri adım attı. İşte 4 ülke, işte Katar'dı, Kuveyt, Suudi Arabistan gibi. Yani o ülkeleri kastettiğini dün bir nevi dolaylı olarak söyledi ama eninde sonu hatta İran'ın bile bir gün gelip bu anlaşmaları imzalayacağına inandığını söyledi. Bugün ben baktım yorumlara, yani Amerika'da da yorumcular diyor ki Trump artık yani bambaşka bir şeye dönüştü. Çünkü İran'ın Ali Hamene'yi öldüren bir İsrail'le masaya oturmayacağını, onu tanımayacağını bunu herkes biliyor.
2: Evet.
5: Dolayısıyla böyle bir manzaradan bir barışın çıkması
2: çok zor
5: mümkün değil. Bu noktada benim anladığım İsrail'in yoğun baskısı var. Çünkü bu birkaç günden beri Netanyahu'yla çok sıkı bir görüşmesi var. Trump'ın sürekli görüştüler, ettiler. Şimdi İsrail biraz önce de bahsetti. Biz bunu bir zafer veya bize göre bir olumlu gelişme olarak görmüyoruz. Şu da var. İsrail'in burada bir güvence istediği. Bu güvencenin de benim anladığım kadarıyla yani İsrail şu diyor, Arap ülkeleri bana ne güvenlik konusunda ne de başka anlamda bir güvence sağlayamaz. Yani bu İbrahim anlaşmaları falan çok da zaten Suudi Arabistan buna yanaşmıyor ama burada benim anladığım kadarıyla Türkiye önemli. Yani
2: İsrail oraya geleceğim. Barış Bey,
5: evet.
2: Oraya geleceğim. Çünkü o İbrahim anlaşmalarına ayrı bir parantez açmak istiyorum ama sizin şu söylediğiniz 3 Kasım olayını bir Haydar Bey'e de sormak isterim. Gerçekten Haydar Bey, Trump üstünde bir baskı kalmadı mı? Mesela Trump'ı durdurabilecek bir denklem de mi artık yok? Siz böyle mi düşünürsünüz? Bir de şu misillemelerle ilgili fikriniz nedir? Yani bu mesela savaş sebebi İran tarafından sayılabilecek dozajda bir saldırı denilebilir mi? İran'dan yapılan açıklamalara bakılırsa öyle, üstleri de hedef aldığına göre öyle ama hani diplomatik olarak ne durumdayız merak ediyorum.
6: Öncelikle ben Barış Hocama bir hoş geldiniz demek istiyorum. Ayağın tozuyla Çin'den geldi, hemen programa katılmış. Onu bir ayrıca konuşuruz. Şimdi bu Amerika'nın 26 Mayıs'ta biliyorsunuz Arefe günü biz tam bir anlaşma açıklanacak, duyurulacak beklentisi varken yine Bender Abbas'a yönelik bir saldırı olmuştu ve ondan sonra da biz işte ateşkes acaba hala ayakta kalır mı, ateşkes bitti mi şeklinde konuşulmuştu. Aslında dün de bununla ilgili bir beklentiyle geçti. Taraflar ne diyecek, ateşkese devam edecek mi etmeyecek mi diye, ama takip edebildiğimiz kadarıyla iki tarafta hem Amerika'nın saldırısı hem de İran'ın bu saldırılara cevap vermesine rağmen ateşkesin sona erdiğine yönelik bir şey söylemedi. İran evet ateşkesi Amerika ihlal etti dedi ama ateşkes burada bitti, tekrar savaşa dönüyoruz şeklinde iki tarafta net bir şey söylemedi. Dolayısıyla İki tarafında hala ateşkesi sürdürmeye kararlılığında olduğu anlaşılıyor. Yani bugün sabah erken saatlerde yine Bender Abbas'a yapılan saldırı ve hemen akabinde İran'ın da işte kuvvetteki Amerikan üssünü vurarak buna karşılık vermesi aslında aynı 26'sında olduğu gibi, daha önceki günlerde olduğu gibi Amerika'nın İran'ı anlaşmaya zorlama hamlesi olarak görüyorum ben. Çünkü İran'ın ortaya attığı ve işte dün evvelsi günü yanlış hatırlamıyorsam İran Observer hesabında yayınlandı. O anlaşmanın Amerika tarafından kabul edilemeyeceği, dolayısıyla daha esnetilmesi, yumuşatılması, Trump'ın da kabul edebileceği bir yani en azından kendi kamuoyuna ve İsrail'e kabul ettirebileceği bir içeriğe sahip olması bekleniyor. Bu yüzden de İran'ın o içeriği sunmuş olduğu teklif kabul görmedi. Fakat Amerika buna rağmen elindeki güç ile İran'ı istediği noktaya da getiremiyor. Ne Hürmüz'ü açabiliyor, ne zenginleştirmiş.
2: Ama artık sanki Hürmüz mevzu bahis olmaktan çıkacak gibi bir izlenim veriyorlar.
6: Yok,
2: değil mi diyorsun?
6: Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Yani şu anda iki koşu var. Bir Hürmüz, iki bu zenginleştirilmiş uranyumun. İran dışına çıkartılması, işte üçüncü ülkelere ya da Amerika'ya, neyse, bu konuda kilitlenmiş gözüküyor. Hürmüz konusu şöyle, aslında kolay aşılabilecek bir sorun ama bu bir taraftan da bilek güreşinde tarafların bir pazı göstermesi hüviyetine bürünmeye başladı. Hürmüz'ü açabiliyorsan aç diyor İran.
2: Evet.
6: Amerika bununla ilgili hamleler yapıyor ve İran tarafından da püskürtülüyor. Evet, İran'ın bir donanması kalmamış olabilir, hepsi batırılmış olabilir ama nihayetinde elindeki imkanlarla bunu engelliyor. Hürmüz üzerindeki kontrolü devam ediyor. Dolayısıyla Hürmüz'den İran'ın kolayca vazgeçmesini beklemek çok gerçekçi gözükmüyor. Dün Trump'ın Umman'a yönelik o tehdidinde zaten Hürmüz'le ilgili olduğunu hatırlatmak lazım. Çünkü Hürmüz'ün savaştan sonra nasıl kontrol edeceği, kim tarafından kontrol edeceği konusunda İran biliyorsunuz Umman'la biz konuşur, anlaşırız,
2: evet,
6: ona göre bir rejim düzenleriz dedi ve Amerika buna itiraz ediyor. Ya ben 3 Kasım konusunda Barış Hocam kadar karamsar değilim. Trump'ın söylemlerini, bu ve benzeri söylemleri çok ciddiye almıyorum. Trump'ın bunu söylemiş olması dış kasımın onun üzerinde bir baskı oluşturmadığı anlamına gelmez. Trump böyle düşünse de en azından Cumhuriyetçi Parti bunun böyle olacağını ya da olmasını izin vereceği kanaatte değilim. Trump'ın hataları yüzünden bu ara seçimi kaybetmek, senatoda

çoğunluğu kaybetmek gibi bir lüksleri olmadığı kanaatindeyim. Dolayısıyla bunu söylese de hala 3 Kasım'ı düşünmek zorunda kaldığını, zaten böyle bir hesabı olmasaydı İran'da bu ateşkesi sürdürme kararlarını da göstermeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben 3 Kasım'ın hala Amerika için bir belirleyici olduğunu ve Amerika'nın İran'da öyle ya da böyle bir anlaşma yolunda ilerlemek zorunda bıraktığı kanaatindeyim. Hatırlar mısınız? Arakçı bir şey söylemişti. Amerika ya bir imkansız savaşa devam edecek ya da kötü bir anlaşmaya razı

0: Zannediyorum o yolda ilerleniyor. Amerika İran'ı diz çöktüremedi. Bunu askeri güçle yapamadı. Masadaki diplomasik manevralarla bunu yapamadı. İşte bölge ülkelerini dahil ederek, İbrahim Anlaşması'nı genişleterek bunu bir zafermiş gibi pazarlamaya çalıştı. Bu da karşılık görmedi. Dolayısıyla sanki oraya doğru gidiyor. Evet, bu tekrar çatışmaya dönülmeyeceği anlamına gelmez. Yani Trump'tır bu, sağ solu belli olmaz. Bunu da bir yana koymamız lazım ama bunu denediler ve yapamadılar. Bu saatten sonra yapacakları bu münferit saldırılarla da İran'a geri adım attıracakları kanaatinde değilim. Dolayısıyla biz Amerika'nın bazı şeylere katlanmak zorunda kalacağı, bazı şeyleri kerhen kabul etmek zorunda kalacağı bir anlaşmaya gidiyoruz gibi gözüküyor. Tabii İran'ın şartlarını okuduğumuz zaman bu anlaşmayla Amerika'nın bölgeden çekilmesi gerekiyor. Bu İsrail'in hiç istemeyeceği bir şey. İsrail'i tamamen İran'da karşı karşıya bırakacak bir durum olacağı için bu söz konusu olacak mı bilemem ama ben zannetmiyorum. Çok düşük bir ihtimal görüyorum. Bunlar konuşulur. Eğer bu anlaşma açıklanırsa o 60 günlük müzakerede konuşulur ama bu çok Amerika'nın istediği cihette gidecek gibi gözükmüyor Dilek Hanım. Onu söyleyebilirim.
1: Şunu merak ediyorum Barış Bey. Şimdi İran'ı ABD bir anlaşmayla sessize almayı planlıyor ve bunun çeperinde de İsrail'le Körfez ülkelerini yeniden işte İbrahim anlaşmalarına çekip daha sessiz, daha güvenli, tırnak içinde söylüyorum bunları, bir Orta Doğu yaratma niyeti. Bu yazılıp çizildiği için böyle aktarıyorum. Nasıl bakıyorsunuz bu denkleme? Mümkün mü? Bir de mesela şunu da merak ediyorum. Yani tam böyle İbrahim anlaşmalarının konuşulduğu evrede Gazze saldırıları başladı. O İbrahim anlaşmaları yerle bir oldu. Tekrar oraya, o güvenlik perspektifine dönmek ne kadar mümkün İsrail ve ABD açısından? Ya da Körfez yani ülkeleri.
2: İran savaşı zaten bu İbrahim anlaşmalarını bitirdi. Yani benim en azından kesinlikle görüşüm bu. Çünkü Körfez ülkeleri şunu gördü. Bu savaşın ana nedeni İsrail. Bakın, eğer İran masaya oturmamış olsaydı iş başka türlü olurdu. İran'ın masadan böyle bir savaşa, sürpriz bir savaş tuzağına çekmeyi bunun Körfez'in bütün ülkeleri gördü. Yani burada Körfez şunu anladı. Bunların amacı gerçekte barış veya İran'ın nükleer silahlarından alındırılması değil, İsrail'in bölgede çok daha rahat bir güven içerisinde yaşamasına yönelik bir tutum ve bunu sağlayabilmek için kendileri ABD'nin dostu olarak gördükleri ülkeler şunu gördü ki bunu sağlayabilmek için ABD Körfez ülkelerini bile feda etti. Hepsini birer birer İran'ın önüne attı. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri onları koruma adına hiçbir şey yapmadı. Yaptı mı? Yapmadı. Şimdi onun için Körfez ülkeleri, özellikle bu anlaşmanın içine girmemiş olan ülkeler, işte Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan gibi, bence bundan sonra bu anlaşmalara da girmeyecekler. Çünkü bu anlaşma tamamen İsrail'in lehine olacak bir anlaşma. Bakın, İran'a saldırıyı düzenleyen, Hameneyi öldüren, okulu bombalayan tamamen İsrail zaten. Evet. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgali gibi bir durum olsaydı, İsrail'in hiçbir şekilde burada yetkisi olmasaydı belki bu tartışılabilirdi. Ancak şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail bugün İran'a böyle bir şey yapıyorsa yarın bize de yapar ve dediği de aklı çıktı. İşte dün Trump Umman'ı tehdit etti. Evet. Umman'ı tehdit ederken diğer ülkelere de dedi ki bize borçlusunuz dedi. Neyin borcu? Yani bu Körfez ülkeleri niye borçlu? Bu bir. İkincisi, barış imzalansa bile Amerika tamam Basra Körfezi'ndeki o yığınağını çeker. Çeker ama Körfez ülkelerindeki üsleri terk etmeyecek ki. Bakın, her zaman söylüyorum, Körfez ülkelerindeki Amerikan üsleri sadece İran gibi dış tehditlere karşı yönetimleri, oradaki kahtları korumuyor. Sadece onlar için değil. Aynı zamanda halkla yönetimler arasında bir bariyer Amerika. Yani halkın yönetimleri devirmemesi için de orada duruyor. Evet. Ne dedi Kral Salman'a Trump birinci döneminde? Biz olmazsak 15 gün o tahtta oturamazsın dedi. Şimdi bu önemli bir şey. Hatırlar mısınız o, evet, küre falan vardı. Ellerini küreye koydular. Onun için Trump her yıl geliyor. 3-4 trilyon dolar para toplayıp gidiyor. Bunu şunu söyleyeyim. Yani bu İbrahim anlaşmaları bana göre miadını doldurdu ama tutar. Bu anlaşmaları yeni bir başka Orta Doğu güvenliğiyle ilgili, temelinde İsrail'in olmadığı ama bir şekilde İsrail'in de imzacı taraf olduğu yeni bir belge getirirse, bunu sadece Orta Doğu'da Körfez'e değil, diğer işte Mısır'dı, Türkiye'ydi, İran'dı, hatta Pakistan gibi ülkelerin önüne koyarsa bu tartışılır, bu konuşulur. Ama ben İsrail'in efendim koruyup kollayacağım, onu yaşatacağım, İsrail'in bekası için bunu yapacaksınız derseniz, bu mümkün değil. İsrail medyası kendisi de yazdı bunu. Suudi Arabistan, Filistin

0: Devleti'ne bunu endeksledi. Filistin Devleti eğer kurulursa ben İsrail ilişkilerimi normalleştiririm dedi. Yani bana göre Veliaht Prens'in en önemli, en başarılı adımıydı. Yani öyle bir adım attı ki elini kolunu bağladı Amerika'nın. Yani Amerikan baskısından kendisini kurtardı. Kur Filistin Devleti'ni, tanı Filistin Devleti'ni, ben de İsrail ilişkilerimi normalleştireyim dedi. Şimdi bu mümkün mü? Bu mümkün değil. Şu anda bunu medya kendi yazdı. Diyor ki Netanyahu zaten buna izin vermiyor. Parlamento kararı aldılar. Knesset dedi ki İsrail topraklarında bir Filistin devleti kurulamaz. Bu kararı aldılar bu Gazze meselesinde. Siz de bahsettiniz, Gazze'ye barış geldi mi? Gelmedi.
1: Gelmedi
0: Şarm
1: hocam.
0: el Şeyh anlaşması imzalanırken bunu söyledik zaten, barış gelmeyecekti.
1: Hocam.
0: Bakın şu anda medyaya yansımıyor ama her gün bombalama var. Ben Çin'de Filistin heyetiyle görüştüm. Dediler ki öyle bir anlattılar ki yani bir şehirden bir şehire gitmek. Bakın ifade aynen şu. Müsaade ederseniz bunu bir
1: Buyurun.
0: anlatayım.
1: Çok kısa vaktim de var,
0: Betlehem'den
1: onu
0: birisi
1: da
0: çok
1: söyleyeyim.
0: çok çok kısa bir şey dedi.
1: Buyurun.
0: Benim dedi çocuklarım deniz görmedi. Hayfa'ya deniz görsünler diye götürelim dedik. İsrail askeri bizi dedi izin vermedi Hayfa'ya geçmemize. Dedi ki yurt dışına gidin. Örneğin işte Mısır'a gidin, başka ülkelere gidin, gidin orada deniz görün dedi. Ama dedi buralar bizim topraklarımız. Biz dedi kendi toprağımızda denizimizi göremiyoruz dedi. Yani bize buna izin vermiyor İsrail.
1: Evet.
0: Bakın çok basit bir şey. Bu yani sadece mesele Gazze'de yaşanmıyor. Her yerde yaşanıyor ve bunu anlatan kişi hani belki çok şey değil ama anlamlı değil ama Müslüman olmayan Hristiyan bir Filistinli'den dinledim ben. Bakın
1: Evet.
0: Müslüman da değil. Yani sadece orada Müslümanlara bir zulüm yok. Her dinden olan, kendilerinden olmayan herkese. Dolayısıyla ben İsrail'in kendilerinden olmayan Orta Doğu'daki her ülkeye karşı bugün aynı tavırda olacağını düşünüyorum.
1: Peki.
0: Dolayısıyla barışın önündeki en büyük engel ne İran ne Amerika bizzat İsrail'in
1: İsrail
0: kendisidir.
1: kendisi. Peki Haydar Hocam, bir denklem kurulacaksa eğer Orta Doğu'da, ki bunun üzerinde çalışıldığına dair emareleri zaten açıklamalardan görüyoruz. Mesela dedi ki uranyumun Çin'e ve Rusya'ya verilmesi beni pek mutlu etmez dedi, yani anlaşma maddeleri üzerinden konuşunca Trump. Dolayısıyla bir eğer denklem kurulacaksa bu Orta Doğu'da yakın vadede savaşsız ateşkes sürecinin uzatıldığı bir denklem mi olur? Yoksa hayır İran'ı yerle bir ederim dediği bir denklem üzerinden tırnak içinde yeni bir Orta Doğu, İsrail'in güvenliğinin merkeze alındığı bir Orta Doğu dizayn etme hamleleri mi bizi bekler?
2: Ya açıkçası Dilek Hanım, ben buradan bir anlaşma çıkacağını bekliyorum ama anlaşmanın Orta Doğu sorunları çözeceği kanaatinde değilim. Yani
0: Doğru.
2: biz benzer süreçlerin tekrar tekrar yenilendiği bir sürece giriyoruz gibi gözüküyor. Hani Trump biliyorsunuz İran'ı ortadan kaldırmalıyım ki işte 47 yıllık barbarlığı sona ersin, tekrar tekrar bölge ülkeleri tehdit etmesin diyerek bu sürece girmişti. Bunu yapamayacağını gördü. Bugün buradan çıkmaya çalışıyor. Bunun için de sizin söylediğiniz gibi savaş sonrası bir düzen kurmaya çalışıyor. Başlangıçta aslında bu düzende Türkiye mi dominant olacak, İsrail mi dominant olacak şeklinde bir iddia vardı. Yani kim kontrol edecek Orta Doğu'da, Amerikan sonrası Orta Doğu'nun güvenlik mimarisinin başında kim olacak şeklinde bir soru vardı. Bu soruya şu anda biz aslında İran'ı yeniden eklemlemek durumunda kaldık. Çünkü İran rejimi çökertilmediği için İran'da hala burada ben varım diyor ve Amerika'ya da yenilmeyerek rejimin yıkılmaması marifetiyle hala bölgenin geleceğinde söz sahibi olacağını söyledi. Hatta ben biraz bir adım daha ileri götürerek İsrail'in değil, İsrail'in denklemden çıktığını düşünüyorum. Türkiye ile İran arasında belki bölgenin kontrol edilmesi, bu da tabii bölge ülkelerinin bu konudaki tasarrufuyla olacak bir şey. Yeni bir düzen kurulacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla burada Amerika'nın bir seçim yapması gerekecek. Gelecekte Türkiye mi İran mı hangisiyle ilişkileri devam ettirmek konusunda karar verirlerse ona göre bir mimari dizayn edilecek diye düşünüyorum ama bu bölgeye barışın getirileceği Trump'ın hem o Şarm El Şeyh'te Barış Hocam'ın söylediği
1: Ya
2: gibi
1: hocam, o
2: bölgedeki
1: zaman
2: savaşları
1: şunu, çok
2: sona
1: vaktim
2: erdirecek bir
1: kalmadı ama
2: şey
1: şunu sorayım
2: olacağı
1: hemen
2: kanaatinde değilim.
1: araya girip.
2: Buyurun.
1: Türkiye mi İran mı dediniz? Bölge içerisinde bu abilik rolüne ya da işte bu paya itiraz edenler olmaz mı?
2: Ya şöyle İran derken İran savaş sonrası İran'ın bu İran olacağı kanaatinde değilim. Yani İran'ın o eski geçmiş söylemlerinden uzaklaşacağı daha yapıcı kapsayıcı bir dille bölgeyle entegre olmak isteyeceği kanaatinde. Öbür türlü zaten bir şansı olmayacağı için o İran'ın da Türkiye ile endeksli bir politika yürütmesi gerekecek. O yüzden İran'ın da
1: Anladım.
2: Bu savaşta yenilmeyerek bir aktör olarak yeniden kendini ortaya koyması nedeniyle söyledim. Yoksa öbür türlü sizin söylediğiniz gibi bölgeye rağmen İran olursa bu mümkün
1: Çok
2: olmayacak.
1: zor.

0: Çok çok teşekkür
1: Bu
0: ederim.
1: abiliği, pardon, bu
0: Buyurun.
1: abiliği İsrail Türkiye olarak istiyor. Yani bu abilikte İran mı Türkiye mi?
0: O yüzden zaten hocam sordum. Yani İran'la Türkiye denkleminde çok mümkün mü diye. Çok çok
1: İsrail
0: teşekkür
1: Türkiye
0: ederim. Haydar Oruç ve Doktor Barış Adıberli değerli katkılarınız için. Soru çok ama vaktim bu kadar maalesef. Teşekkür ederiz. Bu dilimi noktalıyoruz. Saat başında ben yine buradayım.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 26, Bursa yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla yağmurlu 24 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 26, Mersin güneşli 26 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 23, Kayseri yer yer yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 18, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 29, Gaziantep güneşli 28 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Gündeme beraber bakmaya devam ediyoruz. Siyasi partiler arasındaki ziyaret turunda yaklaşık yarım saat önce DEM Parti heyeti AK Parti Genel Merkezi'ne bir ziyarette bulundu. Peki neler konuşuldu? Kaç dakika sürdü bu ziyaret? Gidelim Buse Genç Türk'e. Uzun bir zaman sonra gerçekleştirilen ilk ziyarette diyebilir miyiz Buse?
1: Dilek Gür AK Parti Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma trafiği sürüyor Kurban Bayramı dolayısıyla. Ve bu ziyarette yaklaşık 20 dakika sürdüğünü ifade edebiliriz. Oldukça önemli başlıklar vardı. Bir tanesi terörsüz Türkiye süreciydi. Konuklarını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman karşıladı. Heyette DEM Parti adına eş genel başkan yardımcısı Mahfuz Eğilmez yer aldı. İki isim arasında terörsüz Türkiye sürecine dair önemli bir kavşaktan geçildiği ve tarihi adımların atıldığı ifade edildi. DEM Parti eş genel başkan yardımcısı Güler Yüz ve bu noktada tarihi bir kavşak olduğunu vurgularken AK Parti'den Hüseyin Yayman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öncülük ettiği bu süreçte komisyonun kurulduğu İmralı'ya bir ziyaret yapıldığını ifade etti ve silahların sadece zihinlerden elden değil zihinlerden de bırakılması gerektiğini ifade etti Yayman ve Mahfuz Güler Yüz ise yol haritasını ortaklaşıldığını bu noktada hükümetin yol haritasını hayata geçirmesi yönünde bir beklentileri olduğunu ifade etti. AK Partili Hüseyin Yayman da silahların tamamen bırakıldığını teyit ve tespit edilmesine vurdu.

0: yaptı. Bu noktada meselenin çözülmesini isteyenler olduğu kadar çözülmesini istemeyenlerin olduğunu da ifade etti. Sürecin bazen hızlı yavaş ama planlanan takvimde ilerlediğine de dikkat çekti. Hüseyin Yayman bu noktada bayram sonrasında atılabilecek adımlar olduğunu da işaret etmişti bir önceki ziyarette. AK Parti ve DEM Parti arasında yapılan bu ziyaretin yanı sıra sabah saatlerinde ilk ziyaret eden parti Cumhuriyet Halk Partisi oldu. 3 bayram sonra CHP AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek bayramlaştı ve mutlak butlan kararının ardından da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi olarak Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap AK Parti Genel Merkezi'ne gelen isim oldu. Bu görüşmede yine birlik ve beraberlik mesajları verildi. AK Partili Hüseyin Yayman Türkiye'nin özlediği bir manzara olduğunu ifade etti. CHP'nin bu ziyaretine ilişkin. CHP'nin yanı sıra tabii başka önemli partiler de bu noktadaydı. MHP, Hüdapar, İYİ Parti, Anavatan Büyük Birlik Partisi, Vatan Partisi yine AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret eden partiler arasında olduğunu ifade edelim. Özellikle bu bayramlaşmalarda ziyaretlerde Gazze ve Tahran'a yönelik saldırılar bir başlık. Bunun yanı sıra CHP'li mutlak butlan kararı alınması ve bunun ardından yaşanan gelişmelere dair de mesajlar veriliyor. Ve bu ziyaretler saatler 15 civarını gösterene kadar sürecek. Doğru Yol Partisi az önce yine AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Anahtar Partisi, Deva Partisi ve son olarak da Türkiye İttifakı Partisi ziyaret edecek AK Parti Genel Merkezi'ni ve bu ziyaretler saat 15'e doğru artık sonlanacak. Bayramın ikinci gününde gelenekselleşen bayram ziyaretlerinde AK Parti Genel Merkezi'nden notları aktardık. Dilek Gül.
1: Buse çok sağ olasın. AK Parti Genel Merkezi'ndeki bayramlaşmayı Buse bize aktardı. Devam edelim. Samsun'da bir işletmenin bayramda dereye hayvan kanı akıttığı belirlendi ve işletmeye para cezası kesildi. Kurban Bayramı'nın ilk gününde Halza ilçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi'nin rengi bu şekilde kırmızıya döndü efendim ve konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler bir hayvancılık işletmesinde kesilen kurbanlıkların kanının dereye akıtıldığını tespit etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri işletmede inceleme yapıp tutanak tuttu. İşletmeye 8.687 lira para cezası uygulandı. Ayrıca çevreyi kasten kirletme suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Belediye ekipleri derede klorlama ve ilaçlama çalışması da yaptı. Ve çalışmaların ardından derenin rengi bu şekilde yeniden normale döndü. Güçün Hacı Evliyagil, Ayça, İzmir, Çeşme tatilcilerinin akın ettiği yerlerden biri olan Çeşme'deki noktada 9 günlük tatilin turizm açısından bir farkı oldu mu? Kalabalık ne durumda? Çeşme'ye bir gidelim. Arkadaki görüntü zaten hepimizin hasret kaldığı görüntü Güçün. Sana bırakayım sözü.
2: Evet. İyi bayramlar öncelikle. Tabii herkesin hasret kaldığı bir dönem. Çünkü güneş yüzünü gösterdi. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de tatilciler özellikle İzmir'den, Ege'den ve Türkiye'nin birçok noktasından Çeşme'yi tercih etmeye başladılar. Neredeler? Denizdeler. Deniz, güneş, kum üçlüsünün tadını çıkartıyorlar. Biz de bir taraftan o turizmdeki doluluk bayramda nasıl onu merak ediyoruz. Çünkü 9 günlük bayram tatilini özellikle turizmciler bekliyor böyle dönemlerde. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Orhan Belge de yanımızda konuğumuz. Efendim iyi bayramlar öncelikle.
3: İyi bayramlar hepinize, iyi bayramlar.
2: Evet, görüyoruz ki aslında görüntü her şeyi anlatıyor değil mi? Herkes gelmiş.
3: Bugün cemre düştü Çeşme'ye. Evet. Yani yaz sezon cemresi düştü. Şöyle ki 9 günlük tatilin hakikaten bir 10-15 gün önce açıklanması misafirlerimizin tatil planlarını yapmasına yardımcı oldu. Ve biz 9 günlük ortalamalarda %75'i bulduk. Yani bayramı 4,5 bakarsanız ki bugün %90'lardayız, 95'lerdeyiz. Artık Çeşme'ye yaz geldi. Türkiye'nin yükselen yıldızı zaten Çeşme. Ege'nin de incisi. Biz tüm birimlerimizle Çeşme olarak hazırız. Tüm otellerimiz hazır. Misafirlerimizi dört gözle bekliyoruz. Ama bu bayram inanın 9 gün çok iyi geldi bize.
2: Şeyi merak ediyorum. Her zaman böyle söyleriz ya, erken rezervasyon mutlaka yaptırın dersiniz. Sözünüzü dinledi mi tatilciler?
3: Şimdi bu sene olaya farklı bakmak lazım. Yani savaştan dolayı da erken rezervasyonlar çok hareketli değildi. Ama Türkiye'nin bu savaşın ortasında kalmadığı, dışında durduğu için de burada bir avantajımız var. Ve şu anda son dakika devam ediyor. Biz alıştık zaten pandemiden beri son dakikaya. Ama Çeşme, inanın havası bakın şu anda sanki...

0: Yani gözlerinizi kapatsanız, tarihe bakmasanız Temmuz'un 15'i.
1: Doğru.
0: Yani müthiş bir hava, bunaltmayan bir hava ve bütün dediğim gibi bizim yaklaşık 175 üyemiz var Çeşitop'ta. Ve Alaçatı Turizm Derneği ile beraber Çeşme Turistik Otelciler Birliği şu anda bütün otelleri hazır ve hizmet vermeye, gayet iyi hizmet vermeye devam ediyor. Birazcık can suyu oldu bize bu. Bu 9 günlük tatil. Mayıs ayını da geçen Mayıs'ın üstüne çıkarmaya çalışıyoruz şu anda ki çıkıyor.
1: Bayram genelinde %75'i yakaladınız ama bugün itibariyle bakarsak otellerdeki doluluk oranı nasıl?
0: Şimdi dün tabii bayramın birinci günü kurban kesme, aile ziyaretleri. Bugün %90-95 bandında. Yani bu akşam ilerleyen saatlerde %100'ü bulabilir ki bulur. Çünkü yarın da cuma, ondan sonra cumartesi, pazar. Yani ben %75'in %85'lere vuracağını 9 gün sonunda inanıyorum. Ondan sonra da zaten okullar kapanıncaya kadar, ama hafta sonları, ama hafta içi bazı gruplar olmak üzere Haziran ayında güzel geçireceğimizi tahmin ediyorum. Mevsimler kaydı diyorduk. Evet, doğru. Ve Ekim sonu, Kasım başına kadar da Çeşme'den bu sene bir sürpriz bekleyebilirsiniz.
1: Evet, peki. Şimdi herkesi görüyoruz denizde. Onun dışında Çeşme'de tatil nasıl geçer? Tercihleri nasıl oluyor tabii, gelenlerin?
0: Tabii ki şimdi Çeşme'yi deneyimlemekleri lazım insanların. Çünkü Çeşme sadece deniz, kum, güneşten ibaret değil. Çeşme'de termal var. Bakın, Ilıca'ya gittiğinizde şu anda bir ayağınızı sıcak suya, bir ayağınızı soğuk suya koyabiliyorsunuz. Bizim öyle bir termal altyapımız var. Sonra gastronomi deseniz zaten üzerimize yok. Rakip tanımıyorum hiçbir şekilde. Sörf merkezimiz var Alaçatı'da. Muhteşem bir sörf merkezi. Ve Alaçatı tabii kendi başına bir marka. Yani dün akşam Alaçatı'da...
1: Sokaklar çok cıvıl cıvıldı değil mi?
0: Cıvıl cıvıldı. Yani benim evime girmem böyle normal 2 dakika 3 dakika Alaçatı'nın içinde merkezden. Ben dün 20 dakikada giremedim. Ve insanlar mutluydu, özlemişler. Bir de yoğun bir kış geçirdik. Yani hem kafalarımız yoğundu bu savaşla ilgili, hem de yağmurlar çok güzel oldu, çok iyi yağdı. Ve insanlar o uzun kışın ardından kendini işte denizlere attılar, plajlara attılar. Ama Çeşme'de yapılacak çok şey var. Sadece deniz, kum, güneş değil. Eritray, kültür. Aslında Eritray Iğdır değil, Eritray Çeşme. Yani her türlü bizde deneyimleyecekleri mutlaka bir şeyler var. Yeni Ot Festivali'nden çıktık. Muhteşem geçti uluslararası olarak. Biz turizmciler Çeşme Turizm Zirvesi'ni gerçekleştirdik bu sene, birincisini. Ve biz artık kısa sezona hayır diyoruz Çeşmeliler olarak.
1: Evet, zaten artık o kısa sezondan çıkması gerekiyor.
0: Bence bitecek artık. Yok artık, kalmayacak. Kısa sezon falan yok. Bize yakışmıyor. Çeşme'ye yakışmıyor. Çeşme çünkü en güzeline, en iyisine layık.
1: Dönüş ne zaman başlar? Yavaş yavaş da tamamlayalım. Sizce bu tatilci akını geriye dönüşe ne zaman başlar?
0: Tabii ki pazar günü. Yani pazar günü sabahtan başlar. Ama buradan tüm halkımıza sesim. Lütfen yavaş, trafikte gidecek olanlar. Lütfen yavaş. Çünkü güzel bir tatilin ardından kaza haberleri duymak istemiyoruz. Önce sağlık, sonra tatil, iş. Ama pazar günü başlar yavaş yavaş. Çünkü pazartesi günü uzun bir aradan sonra iş günü. Biz de artık hafta sonları daha da hareketli olarak bir Haziran ayı geçireceğiz. Zaten sezona da girmiş olduk.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tekrar iyi bayramlar diliyoruz.
0: Tüm Türkiye'nin iyi bayramını kutluyorum.
1: Evet, aslında turizmcilerin bayramı da tabii ki böylesine tatiller. Ama bir de dönüşü olacak bunun. Dikkatli olmaları konusunda da uyardılar. Görüntü aslında her şeyi anlatıyor. Deniz gerçekten cömert davranıyor. Çok güzel bir coğrafya. Deniz pırıl pırıl. Bir taraftan Çeşme'de mavi bayrak. Sahillerin artık artışa geçtiğini de söylemek mümkün. Tabii ki dönüşe de dikkatli olurlarsa bayram tatili de gerçekten de bayram tadında geçecek diyelim. Tekrar sözü size bırakalım.
2: Gülşin, çok teşekkür ederiz. Bu güzel görüntü eşliğinde bize biraz içimizi açtınız. İyi bayramlar diliyoruz size. Tabii kurbanlar kesildi, paylar dağıtıldı, ziyaretler tamamlandı. Şimdi ne zamanı? Piknik, mangal zamanı. Habertürk ekibinden Ali Antok, Belgrad Ormanı'nda. Bir gidelim, kokular sarmış etrafı, arkalar duman. Dün ben Belgrad Ormanı'ndaydım Ali Antok, şöyle bir yürüyüş yapayım dedim eşimle. Böyle tabii o dumanı gördüm, mangalı gördüm. Bugün herhalde daha da arttı diye düşünüyorum. İyi bayramlar tabii.
3: Yani
2: önce.
3: Öyle Dilek Gül, canımız çekiyor yani. İyi bayramlar, iyi bayramlar. Yani her yerden dumanlar tütüyor. Belgrad Ormanı'nın her yerinde mangallar yanıyor. Önce semaver, sonra da etler, söylediğiniz gibi kurbanlar bir yandan kesildi. Diğer yandan işte gördüğünüz gibi böyle mangallar, işte biberler, efendim bir yandan da sıcak hava.

0: Biraz da
1: Evet.
0: kırmızı olmuşsunuz mangaldan dolayı.
1: Evet.
0: Nasıl geçiyor bayram?
1: Çok güzel efendim.
0: Kurbanını kestik, mangala geldik.
1: Evet, kurbanımızı kestik birinci gün. İkinci günde arkadaşlarımızla, eşlerimizle, dostlarımızla mangala geldik.
0: Evet, çok da güzel hava. İstanbul'da boş.
1: Evet, bomboş. Trafik yok. Bir haftadır valla huzur varmış diyelim. O derece boş.
0: Evet, İstanbul'da bir yandan iyi bayramlar efendim bu arada. Şimdi İstanbul'da bir yandan trafik yok. Her yerden, İstanbul'un farklı ilçelerinden Belgrad Ormanı'na geliyorlar. Tabii burada belli bir kısımda da mangal yakılabiliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Koruma Müdürlüğü aslında burada, ekipleri burada sürekli olarak bu bölgeyi denetliyorlar. Hani mangalı nerede yakacaklar, nasıl yakacaklar, ama muhteşem bir ortam var. Yani İstanbul'un her yerinden gelmişler. İşte top oynayanlar, diğer yandan semaverde çaylar demleniyor. İstanbul'da kalanlar, memleketine gitmeyenler ya da gidemeyenler bayram tatilinin keyfini işte burada Belgrad Ormanı'nda çıkarıyorlar. Çoluklarıyla, çocuklarıyla geldiler. Burada hem mangal yakıyorlar hem beraber vakit geçiriyorlar. Hava güzel, İstanbul'da trafik yok. Serin bir ortam tabii ki. İstanbul'un Belgrad Ormanı zaten tatilciler için, İstanbul'da kalanlar için birebir, gördüğünüz gibi hep beraber keyifli bir şekilde vakit geçiriyorlar. İyi bayramlar efendim. Nasıl geçiyor bayram Belgrad Ormanı'nda? Çok güzel bir ortam.
2: Geçiyor, evet. Çocuklarla top oynuyoruz. Hava mis, oksijen. Güzel. Bayramın tadını çıkartıyoruz.
0: Evet, iyi bayramlar efendim.
2: İyi bayramlar, teşekkürler.
0: Gördüğünüz gibi hep beraber burada keyifli vakit geçiriyorlar, öyle mi efendim?
3: Evet, evet.
0: Çok güzel, çok keyifli ya. Çok da kalabalık. İstanbul'da kalanlar bunlar. Gitmediler
3: evet,
0: Mehmet.
3: Yok, daha gitmedik. Gideceğiz ama inşallah.
0: İki gün.
3: Evet. Tadını çıkarıyoruz, piknik, mangal. Akşamında mangal yapacağız inşallah.
0: Tabii yani bir yandan da şimdi kurbanı kestik.
3: Evet.
0: Bizde de çok şey bekleme yok yani. Kurbanı kestik, 24 saat bekleyelim bizde çok olmuyor.
3: Yok. Eğlence, tatil, bayram, tadını çıkarıyoruz, keyfini çıkarıyoruz çocuklarımız için.
0: Çok güzel efendim. İyi bayramlar diliyoruz sizlere de. Yani İstanbul'da kalanların zaten şu anda en büyük keyfi işte her yere istedikleri kadar, istedikleri vakitte gidebilmeleri, hızlı bir şekilde gidebilmeleri. Öyle değil mi efendim? Bir yandan da çekirdekleri çitliyoruz. Tabii önce kahvaltı, ardından tabii mangal da yakıyor. Mangalı erken yakanlar da var. Nasıl geçiyor bayram?
4: Güzel geçiyor. Şimdi çekirdek molasına geçtik. Birazdan mangallar yanacak. Sohbetin tadını çıkartıyoruz doğanın. İstanbul boşaldı. Ormanlar bize kaldı. Güzel, keyifli, mutluyuz yani.
0: Evet. Siz İstanbul'a dışarıdan geldiniz.
5: Dışarıdan geldik. Ankara'dan geldik. İstanbul'da dostlarımızın, akrabalarımızın yanlarına. Onlar da buranın çok güzel olduğunu bize söylediler. Biz de gelip görmek istedik. Böyle tatilimiz devam ediyor.
0: Evet. İyi bayramlar efendim. İyi bayramlar. Söylediğimiz gibi yani İstanbul'un dışından buraya gelenler de var. Tabii ki İstanbul'daki akrabalarını ziyaret etmek isteyenler. Bir yandan da etlerini erkenden yapanlar da var. Efendim öyle mi? Erkenden pişirmişsiniz etleri. Nasıl geçiyor bayram efendim?
6: Elhamdülillah. İyi gidiyor.
0: İyi gidiyor. Etler pişiyor diye bir yandan da tabii kurbanı kestik. Şimdi çoluğu çocuğu aldık. Kurbanı yeme vakti.
6: Aynen.
0: Eyvallah. İyi bayramlar efendim. Teşekkür ederiz. Kalabalık tabii, biz gelirken de aslında çok kısa bir sürede geldik. Yani trafik yok. Ve buraya gelenler de oldukça fazla. Yine burada Belgrad Ormanı'nın içerisinde çocuklar da eğleniyorlar. Onlar da aynı zamanda bu bayram tatilinin tadını çıkarıyor. Yani aile buraya geldiler. Burada hep birlikte bu bayramın ikinci gününün tadını çıkarıyorlar. Ki zaten 9 günlük bayram başladıktan hemen sonra İstanbul'da ciddi anlamda kimse kalmadı. Çok yoğun bir trafik vardı zaten Bolu çıkışında. Türkiye'nin birçok farklı noktasına gittiler. Memleketine gidenler. Kalanlar da böyle bugün bu güzel havada bu bayram tatilinin tadını çıkarıyorlar. Ateşler yanıyor her yerden. Dumanlar yükselmeye devam ediyor. Şöyle biraz daha bu tarafa doğru gittiğimizde de çok geniş bir alan, her yerde çok fazla buraya gelenler var. Gelmeye de devam ediyorlar. Diğer yandan da böyle gördüğünüz gibi yine kontrollü bir şekilde de mangallar yanıyor. Yani güzel bir bayram tatili İstanbullular için özellikle bulunmaz bir fırsat. Yani böyle dingin, biraz da sakin bir İstanbul trafiği ve bu güzel bayramın ikinci gününde de ormanlık alandalar, piknik yapıyorlar, mangallar yanıyor. Bizler de Belgrad Ormanı'ndan sözü tekrar merkeze.

0: size bırakalım.
1: Alihan çok teşekkür ederiz. Alihan Tok mangalcıların keyfini, bir de böyle boşalan İstanbul'un keyfini biraz bize aktardı. İstanbul'da yaşayanlar bilir efendim, şöyle azıcık rahatlamak hepimizin stres seviyesini gerçekten düşürüyor. Evimizden işimize böyle yarım saatte gitmek böyle nimet gibi geliyor herkese gerçekten. Herkesin dilinde de o vardı fark ettiyseniz eğer. Şimdi Kurban Bayramı'nda hava böyle gerçekten çok güzel. Güneş de akıyor gidiyor ama hep öyle mi olacak? Meteoroloji mühendisimiz Hüseyin Özsel'e döndük. Hüseyin, kara haber verecek misin, vermeyecek misin bilmiyorum. Ama ben tabii yağışlı havaları severim, o ayrı. Bundan sonra bizi güneşli havalar mı, yağışlı havalar mı bekliyor?
2: Mangalcılar yeteri kadar keyif yaptıysa tatlarını kaçıralım Dilek. Çünkü yağmur geliyor İstanbul'a da öğleden sonra. Özellikle Anadolu yakasında şehrin biraz daha şu güneşli hava nasıl dönecek göreceğiz. Beklentimiz gelecek saatlerde ama şu anda değil. 16, 17, 18 sularında biraz Avrupa yakası değil ama Anadolu yakası ağırlıklı yağış geçişleri. İşte Silivri, Çerkezköy yönünde de kuvvetli yağabilir. Trakya'da da bugün biraz yağış var. Şu an ekranlara gelen haritada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntüsü, biz konuşurken o yeşil taralı alanlarda yağış var. Zaman zaman orada sarıya ve kırmızıya da dönüyor renkler. Şimdi çözünürlükten tam göremiyoruz ama Bolu Ankara arasında, ben size aktarayım, Uşak Denizli Kütahya arasında kuvvetli yerel gök gürültülü yağışlar var. Bu tarihlerde dolu yağışları, en çok bu tarihlerde yağar dolu yağışı. Çünkü ısınan karalar çok hızlı bir şekilde dikey geliştirebiliyor bulutu. Dolu yağışına da uygun sayar üst seviyede biraz da soğuk hava varsa, ki hala var. Yaz mevsiminin sabahları geceleri bakın hala serin yaza girmemize rağmen. Yani hava karışımı bu yağışları sağanak şekilde getirebilir Trakya'da. Anadolu'da ise az önce saydığımız Ege'nin iç kesimleri ama Ankara, Eskişehir arasında da gelecek saatlerde ve yarın da öğlen saatlerinde birkaç saat yağabilir. Günün kalan kısmında bunlar yağışlar geçiş yapıyor. Günün kalan kısmında güneş de yüzünü gösterecek. Ama özellikle Bolu, Ankara, İstanbul çok kullanılan bir yol olduğu için ve burada öğleden sonra şu saatlerden itibaren akşam 18-19 sularına kadar kuvvetli yağış trafiği olumsuz etkileyebileceği için bunu aklımızda bulunduralım derim. Güneşli ve sıcak gidiyor. Yağmurlar çok fazla sıcaklığı düşürmeyecek. 3-4 derece serinletecek havayı aslında. Hepsi bu. Burada yarına da bakmak lazım. Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış var. Cuma gününün yağışları Artvin, Rize arasında çok kuvvetli olabilir. Buralarda tıpkı Ege'nin iç kesimlerinde olduğu gibi, Kütahya, Uşak'ta olduğu gibi Doğu Karadeniz'de de kuvvetli yağacak. Akdeniz'in iç kesimlerinde de yine gök gürültülü. Sizi yakalarsa çok ıslatacak ama çok geniş alanlarda olmayan yağışlar var. Bunlar ilkbahar sağanakları, bahar yağmurları. Tabii insanlar bayram dönüşünü de merak ediyor olabilir, hızlıca aktaralım. Cumartesi, pazar, pazartesi tekrar şöyle Haziran'a uzanırken yağışların kestiği ve bol güneşli bir periyot, bir dönem başlıyor. Yağışların kestiği, tam kestiği de demeyelim, yine böyle kısa yağış geçişleri olacak ama gelecek hafta 30 dereceye çıkan bir İstanbul, 32-33'lere çıkan İzmir, Antalya ve çevresi bizi bekliyor. Yani epey bir Haziran sıcak başlayacak görünüyor. Bayramın bugünü, perşembesi ve yarın da Cuma Karadeniz ağırlıklı olan kısmı yağışlı geçebilir ama bu yağışlar işte bizi soğuk havaya doğru çevirecek zannetmeyelim. Ultraviyoleye dikkat edelim. Güneş altında vakit geçiriyoruz. Çoğumuz da soğuk birkaç aydan çıktık Anadolu'da. Bu güneş insanları gerçekten güneş çarpması dediğimiz hadiseye, sağlık sorunlarına doğru itebilir. Tabii güneş kremi kullanın diyoruz, hep insanlara öneriyoruz. Yağmura ve soğuk getireceğine aldanmayalım. Hatta tam aksi, gelecek hafta sıcak bir hava geliyor Türkiye'ye. İstanbul'undan İzmir'e, Erzincan'dan Diyarbakır'a, Güneydoğu Anadolu'da da öyle. Epey bir hava ısınacak. Karadeniz'de ve İç Anadolu'nun doğusunda biraz daha 3-4 gün daha, Haziran'da da ilkbahar havası, serin, yaylalara kar yağıyor. Biz burada 30 derece diyorlar, dedirtecek. Birkaç gün daha geçirebiliriz. Türkiye çok büyük bir coğrafya. Doğusunda gerçekten farklı hava olayları var. Ama batıdan, İç Anadolu'dan söz ediyorsak, Haziran'la birlikte yazlık giysileri artık, yani giymeye kalıcı olarak başlayabiliriz. Tabii sabah saatleri serin mi olur diye sorulabilir. Sabah saatleri İstanbul haftaya 17-18 derece görünüyor. Sabah 9'da 8'de. Tabii sabah 5'te 6'da işe gidenler var. Orada tatlı bir serinlik, iyice sıkıştı. Birkaç saate sıkışmış bir serinlik kalacak haftaya. Geri kalanı epey güneşli bir yaz havası. Haziran'ın ilk haftası. Sonrasında da sonraki şeylerde bakarız istersen Dilek. Bu bayramda dönüş yolculuğunda fazla bir

0: yağmura, şiddetli bir hava olayına denk gelmeyiz. Ama dönüş yolculuğunda yani cumartesi pazar ise ama bugün ve yarının bir kısmında gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat diyoruz. Yıldırım düşmesi gibi hadiselere de dikkat. Arazide vakit geçirenler, yağış size geliyorsa o yıldırım da büyük ihtimal bir ağaca düşüyor. Yüksek cisimlere, elektrik direklerine. Bunlardan uzak duralım diyoruz. Sürpriz can kayıpları oluyor çünkü Türkiye'de. Umarız iyi bir bayram sonu olur. Şimdi yağmur zamanı. Bugüne dikkat dedik direkt.
1: Peki. Hüseyin çok teşekkür ederiz. İyi bayramlar bu arada.
0: Size de.
1: Havanın gündemini Hüseyin'den aldık. Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu. Saldırıların ortak noktalarından birisinin çocukların kontrolsüz sosyal medya kullanımı olduğunu belirtti. Komisyonun sosyal medya platformlarının temsilcilerini dinleyeceğini de söyledi. Ailelere de bir çağrısı var.
2: Bu sefer düşen ateş sadece bu yuvaları değil, tüm Türkiye'nin kalbinde ateş olarak yandı.
3: Önce Şanlıurfa, sonra Kahramanmaraş. Şehirler farklı ancak failler çocuk, olaylar benzer. Meclis okul saldırılarının sebeplerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
2: Bunu tamamen siyaset üstü değerlendirerek, bu konuyla ilgili herkesi dinleyerek bir sonuca ulaşmak istiyoruz.
3: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, Mayıs ayında Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu. Akademisyenleri dinledi. Komisyon üyeleri 12 Haziran'da saldırıların nedenlerini araştırmak üzere Şanlıurfa'ya gidecek. Komisyon, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumları ve sosyal medya platformlarının temsilcilerini de dinleyecek.
2: Bir katil çocuktan bahsediyorum. Psikolojik sıkıntıları belli, paylaşımları belli. Değer yargılarının olmadığı, ailelerin görevlerini yapmadığı, silaha çok kolay ulaşabildiği bir anla bütün bu hadiseler yapılıyor.
3: Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Habertürk Televizyonu'na konuştu. Okul saldırılarının dijital mecralardaki suç ağlarından bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyledi.
2: Bu olay bakıldığı zaman arkasında geri planında dijital mecralardaki büyük bir etkinliğin oradaki neredeyse terörden daha fazla yoğunlaşan bir suç yuvalanmasının bir sonucunu görüyoruz. Profillerine bakıyorsunuz, efendim paylaşım yerlerine bakıyorsunuz, suç işlemiş olan birilerinin profilini koyduklarını görüyorsunuz.
3: Yusuf Beyazıt saldırıların ortak noktalarından birinin de kontrolsüz sosyal medya kullanımı olduğunu belirtti. Ailelere çağrıda bulundu.
2: Mutlaka çocukların neyi takip ettiğini, neye girdiğini, hangi platformda olduklarını mutlaka değerlendirsinler. Yani çocuk telefonla sadece bilgi öğrenmek amacıyla bunu yapabilsin. Bu tür çocukların mutlaka rehabilit edilmesi, ailelerin hasta olan çocukları da hemen tedavi ettirilmesi gerektiğini altını çizmek isterim.
3: Araştırma komisyonu çalışmalarını tamamladıktan sonra bir rapor hazırlayarak meclise sunacak. Raporda çocukların dijital platformlara erişimi, aile denetimi ve okul güvenliğine yönelik önerilere yer verilmesi bekleniyor.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarın prim gün sayısı ile ilgili bir açıklama yaptı. 9000 gün olan sınırın işçi ve memurlarda olduğu gibi 7200 güne indirilmesini istedi.
4: 7200 güne norm birliğiyle düşürülmesi mümkün olacaktı. Ancak olmadı. Hala Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 9000 gün Bağkurlar, 7200 gün SSK'lılar.
3: Gündeminde 7200 prim günü düzenlemesi vardı. Nüfusun üçte biri bu düzenlemeyi bekliyor. Verilen sözler tutulmalı dedi.
4: Bağkurların hakikaten beklentisi bir türlü yerine getirilemedi.
3: Esnafın mali yükünün giderek ağırlaştığını belirten Palandöken, memur ve işçi primlerinin işveren tarafından ödendiğini hatırlattı. Esnafın kendi primini ödemekte zorlanma durumuna düştüğünü söyledi.
4: Şimdi hem ödedikleri prim yüksek, hem aynı şekilde devlet memurlarınınki devletimiz karşılıyor. SSK'da çalıştıkları iş yerlerin sahipleri tarafından karşılanıyor. Bağkurlar dükkandaki satmış oldukları emtialardan kazanacak ki götürüp yatırsın.
3: Palandöken 7200 gün düzenlemesinin vakit kaybedilmeden torba yasaya eklenmesini talep etti.
1: ABD-İran saldırılarına bakalım. Karşılıklı misilleme saldırıları söz konusu. Bender Abbas kentindeki İran dronlarını vurduğunu açıkladı ABD. İran ise buna karşılık olarak bir ABD üssüne saldırı düzenlediğini duyurdu.
3: Müzik Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Bender Abbas kentine vurdu. İran bu saldırıya Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki bir üssünü vurarak karşılık verdi. Saldırılar gece saatlerinde yaşandı. Reuters'a konuşan Amerikalı kaynaklar Bender Abbas'ta İran'a ait insansız hava araçlarını hedef aldıklarını söyledi. 4 silahlı İHA ile bir İHA kontrol merkezinin vurulduğu belirtildi. Amerikalı bir yetkili de bu eylemler tamamen savunma amaçlı ve ateşkesi korumaya yönelik hamlelerdi dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai saldırıyı kınadıklarını söyledi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verdi. Orta Doğu'da bulunan bir Amerikan üssüne hedef aldıklarını duyuran devrim muhafızlarından bu yanıt, düşmanın saldırganlığının cevapsız kalmayacağını bilmesi için ciddi bir uyarıdır açıklaması geldi. İran tarafı hangi Amerikan üssünün hedef alındığını duyurmadı. Ancak Amerikan üslerini ev sahipliği yapan bölge ülkelerinden biri olan Kuveyt, füze ve insansız hava aracıyla hedef alındığını açıkladı. Kuveytli yetkililer Amerikan üssünün hasar alıp almadığına ilişkinse bilgi vermedi. Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ateşkes ilan edilmiş, taraflar genel olarak ateşkese sadık kalırken zaman zaman yapılan saldırılarla tansiyon yükselmişti. İki ülke son olarak Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar düzenlemiş, ancak bu eylemlerin ateşkesi ihlal etmediği açıklanmıştı. Tahran ve Washington savaşı sonlandırmak için müzakerelerine devam ediyor.
1: Bu arada İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyini savaş uçakları ve İHA'larla vurdu. Saldırılarda aralarında çocukların da olduğu en az 8 kişi hayatını kaybetti. Yıkılan bir binada arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.
3: İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı. Savaş uçakları ve insansız hava araçlarının hedef aldığı bölgelerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan resmi ajansının haberine göre İsrail'e ait bir İHA Sursayda otoyolunda seyir halindeki bir aracı hedef aldı. Saldırıda aynı aileden aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Mesakin bölgesinde bir motosiklet İsrail'e ait İHA tarafından vuruldu. İsrail savaş uçakları Sur ve Sayra kentlerini bombaladı. Saldırılarda bir bina yerle bir oldu. Yerel basındaki haberlerde arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ordu Sur'da Hizbullah'ın altyapısına karşı saldırılar başlattığı iddiasına yer verildi. Saldırılar İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'da Zehrani Nehri'nin güneyindeki bölgeyi çatışma bölgesi ilan etmesinin ardından geldi. Bölge sakinlerinin evlerini terk edip nehrin kuzeyine geçmeleri istendi. İsrail Başbakanı Netanyahu da orduya saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.
1: Türkiye Afrika'ya Kurban Bayramı'nda da yardım elini uzattı. Sivil toplum kuruluşları Somali'de kurban eti dağıttı. Habertürk Dış Haber muhabiri Abdullah Tekin'in izlenimlerine bakalım.
5: Maalesef 2 yıldır bu kampta yaşam mücadelesi veriyorum. Çocuklarım var. Birçok ihtiyacımız bulunuyor. Eşimi kaybettiğim için evimize gelir getirecek kimsemiz yok.
6: 2 yıldır bu kampta yaşıyorum. Bugün ayrıca mutluyum çünkü Kurban Bayramı vesilesiyle evlerimize et girecek. Çocuklarım ve ailem de uzun bir aradan sonra et yiyebilecek.
7: Türkiye Kurban Bayramı'nda Afrika'daki kardeşlerini unutmadı. Afrika'ya yardım elini bu bayramda da uzattı.
8: Onlarca Türkiye'den gelen sivil toplum kuruluşu Somali'nin başkenti Mogadişu'da gıda yardımı yapmaya devam ediyor. Özellikle Kurban Bayramı gibi dönemlerde bölgede bulunan ihtiyaç sahipleri Türkiye'deki bu yardımlarla buluşmuş oluyor.
7: Türk Sivil Toplum Kuruluşu Mavi Marmara Derneği Somali'de 10 bin aileye et dağıtmak için harekete geçti.
9: Mavi Marmara Derneği olarak şu an Somali'deyiz. Burada kurbanlıklarımızın sağlık kontrollerini gerçekleştirdik. Kesimlerimizi hem hijyen standartlarına uygun hem de İslami usullere uygun kesimlerini gerçekleştiriyoruz.
7: Dernek kesimi gerçekleştirdikten sonra etleri Mogadişu'daki ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
5: Kurban Bayramı vesilesiyle bize gıda yardımı ulaştırıldı. Türkiye'den gelen yardımlara gerçekten çok ihtiyacımız var. Yardım elini uzatan, bizleri unutmayan herkese minnettarız.
6: Burada çok temel ihtiyaçlara ciddi anlamda ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye'den gelen yardımların hayatımıza büyük etkisi oldu ve bu yüzden gerçekten çok mutluyuz.
7: Türk STK'lar Somali'de bayram döneminde yalnızca et dağıtımı gerçekleştirmiyor. Kıyafetten eğitime birçok alanda da ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.
1: Şimdi İran, ABD, İsrail savaşının gölgesinde ekonomideki gelişmeleri konuşacağız. Pek çok şey yaşıyoruz. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, bu savaşın her ne kadar ateşkes olsa da hala yankılarının ve saldırılarının devam etmesi ekonomiyi derinden etkiliyor. Küresel ekonomiyi, özellikle ekonomist Soner Kuru yayın konuğum. Bir gördüm. Evet, merhabalar Soner Bey. Selamlar, iyi bayramlar.
10: Merhabalar, iyi yayınlar. Sağ olun size de.
1: Çok sağ olun. Şimdi Orta Doğu'da savaşta barış umudu olduğunda petrol düşüyor. Bunu çok yakın zamanda gördük. Hürmüz Boğazı'nın kısa bir açılması bile petrolü, Brent petrolü düşürdü. Altını yükseltti. Böyle bir denge durumu söz konusu. Saldırılar ve tehdit arttığındaysa tam tersini yaşıyoruz. Bizi ne görüyor, bekliyor? Çünkü petrolde yine bir yükselme söz konusu. Hürmüz Boğazı üzerinde bir pazarlık var. En azından bayramdan sonraki hafta petrolün, altının durumu nasıl olacak sizce? Var mı bir öngörü?
10: Yani mevcut durumda petrol ve altın böyle adeta bir tahterevallinin iki ucunda oturan iki çocuk gibi. Biri yükselince biri düşüyor. Öncelikle bunu ifade etmek lazım. Bunun da sebebi şu, ileri yönelik faiz beklentileri. Yani savaş devam edecekse, Hürmüz kapalı kalacaksa dünyada bir enflasyonist ortam oluşacak. Bu da faizlerin yukarı gitmesine sebep olacak. Dönüyoruz, altın ve faiz arasındaki ilişkiye bakıyoruz. Faizler yükseldiğinde altın baskı altında kalır. Çünkü tasarruf sahipleri altın yerine faizlere biraz daha ilgi gösterir. Tamamen global anlamda bahsediyorum bundan. Baktığımızda Amerika'da uzun vadeli tahvil faizleri son dönemde yükseliyor. Tahvil faizlerinin yükseliyor olması altını baskılayan ana unsur. Şimdi burada bir enflasyon, hem maliyet artışından dolayı bir enflasyon, hem de doğrudan tabii ki benzin fiyatları, pompa fiyatlarının artışından dolayı dünyaya bir enflasyon geliyor olacak. Ama kısa vadede bu enflasyona karşı FED, Amerikan Merkez Bankası, faizi arttırmak istemiyor. Özellikle orada yeni bir başkan değişti, biliyorsunuz. Evet. Biraz Trump'ın daha etkisi alanında bir başkan. Kısa vadede faizlerin yükseleceği beklentisi yok ama uzun vadede bu tahvil faizlerini biraz daha yukarı itiyor. Çünkü kısa vadeli faizler biraz daha ekonomi yönetimlerinin kontrolündedir. Ama uzun vadeli faizler piyasanın beklentilerini daha fazla içerir. Son bir hafta 10 gündür Amerika'da hem 30 yıllık tahviller hem 10 yıllık tahviller ciddi şekilde yukarı doğru gidiyor. Bu da altını baskılıyor. Şimdi ciddi bir enerji krizi var. Enerjide bir dar boğaz var. Bu da tansiyonu günden güne yukarı doğru itiyor. Yani 3 ay neredeyse oluyor. Savaş ortamı içindeyiz. Likidite sıkışıklığı dönemlerindeki anlık fiyatlamaları çıkardığımızda petrol fiyatları basamak basamak 80 dolarlar, 100 dolarlar, şu anda da böyle 100 dolarların üzerine geçtiğimiz hafta gitmişti. Ama Trump'ın anlaşmaya yönelik açıklamalarıyla birlikte 100 doların hemen altındayız. Petrolde kritik bir seviye var, 110 dolar. Evet. Buraya yükseldiğinde stokları devreye sokuyorlar. 110 doların üzerinde bir kalıcılık şimdi istenmiyor ama özellikle enerji piyasası uzmanlarının da ifade ettiği şu, dünyada ortalama 4 aylık stoklar var. Savaşın da 4. ayına doğru gidiyoruz. Haliyle 110 doların üzerinde bir kalıcılık, stokların azalacağı beklentisi oluşturur. Hani böyle hep 140 dolarlar, 150 dolarlar telaffuz ediliyor ya kötü senaryo anlamında. Evet. 110 doların üzerinde eğer birkaç gün kalıcılık gerçekleşirse algı bozulur. Korku tetiklenir, 150 dolara doğru hareket başlar.
1: Ara ara Soner Bey, sanırım Brent petrolde 119'u gördük mü? Öyle hatırlıyorum çünkü, öyle değil mi?
10: Evet evet, ama tam olarak şunu ifade ediyorum. O anlık fiyatlamalar likidite sıkışıklığı dönemlerinde oluşuyor. Birkaç saatte toparlanıyor ama şöyle birkaç gün 110 doların altına gelmeyecek fiyatlamada biraz daha panik devreye girecektir. İşte o zamanlar 150 dolarlar konuşulmaya başlayabilir.
1: Peki,
10: önümüzdeki hafta ilişkin. Buyurun.
1: Buyurun lütfen. Lütfen devam edin.
10: önümüzdeki hafta ilişkin beklentiler noktasında bugünden bir şey ifade etmek zor. Hmm. Çünkü anlaşma olacak mı, olmayacak mı, bu çok önemli. Ve Trump kendi şahsında münasip bir siyasetçi, bazen çok iyi açıklamalar yaparken bölgede çatışma haberleri geliyor, askeri hareketlilik haberleri geliyor. Haliyle piyasa bu noktada tam anlamıyla diğer bir yandan belirsizliği fiyatlıyor. Yani işin özeti, bir ateşkes haberi, Hürmüz'ün açılacağına yönelik bir haber olursa petrol aşağı, altın fiyatları yukarı diyeceğiz. Ama bu gelmediği sürece petrol fiyatları haftadan haftaya, gün be gün yukarı doğru zorluyor. Orada da 110 dolar psikolojik bir baraj seviyesi haline geldi.
1: Şunu merak ettim. Şimdi Hürmüz Boğaz, yani ateşkes sürecinin devam etmesi ya da bu karşılıklı misilleme saldırılarının devam etmesini bir tarafa bırakıp ısrarla işte Rubio'nun açıklamalarında, Trump'ın açıklamalarında Hürmüz'ün her koşulda açık kalması gerektiği vurgulanıyor. Ola ki böyle bir anlaşma yapıldı. Yani Hürmüz her koşulda açık bırakıldı. Bunun piyasalara yansıması çok hızlı olur mu?
10: Çok hızlı olur. Çünkü dünya piyasaları, fiyatlamalar, rakamlar, bunların hani dini, imanı, ırkı yok biliyorsunuz. Bunlar kendi işlerine bakıyor. Eğer Hürmüz açılacak ve dünyaya petrol tedariği sağlanacaksa hızlı şekilde fiyatlamaları etkisini görürüz. Yani burada fiyatın ilgilendiği nokta İran'ın geleceği, demokrasisi gibi konular değil. Aslında savaş da değil. Petrole erişecek mi, erişmeyecek mi? Hürmüz açılacak ve petrol akışı sağlanacaksa piyasaya çok hızlı etkisini görürüz. Zaten Amerikan yönetiminin zorladığı tarafta aslında biraz daha bu.
1: Şimdi bir yorum gördüm. Önemli bir banka, Bank of America. Gümüş yıl sonu 100 dolara yükselir diyor. Bu ne demek?
10: Şimdi şöyle, gümüşte başka bir hikaye var. Hı hı. Yani altın ve gümüş genel itibariyle birbirine yakın hareket ederler ama şimdi dünyada artık biliyorsunuz yapay zekayı konuşuyoruz. Evet. Özellikle enerji ve yenilenebilir enerjiyi konuşuyoruz. İşte otomobil tarafında elektrikli otomobilleri konuşuyoruz. Bunların tamamında hem çipler tarafında hem de bataryalar tarafında gümüş önemli bir girdi. Sanayi emtiyası olarak kullanılıyor. Haliyle buna ilişkin talebin önümüzdeki dönemde artmasını bekliyoruz. Zaten son 1-2 yılda altın gümüş rasyosu üzerinden bir okuma yaptığımızda gümüşün altına göre daha fazla değerlendiğini görüyoruz. Evet. Hem bu yenilenebilir enerji teması hem de yapay zeka temasıyla birlikte haliyle önümüzdeki dönem gümüş tarafında tabii öyle sert bir hareketin olması için biraz daha böyle ileri yönelik faiz beklentileri noktasında bir ateşkes ihtimali biraz daha destekler. Ama altın mı gümüş mü tarafında önümüzdeki birkaç yılda evet altında bu güvenli liman ilgisi devam ediyor olacak. Son birkaç yıllık yükselişin bir dinlenmesini yaşıyor. Ama gümüşte hem bu etki olacak hem de az önce saydığım yapay zeka ve batarya teknolojilerindeki o girdi olması dolayısıyla biraz daha talep geliyor olacak. O yüzden altını gümüşü önümüzdeki 3 yıl 4 yılda bir yarışa soksak gümüş kazanır diye değerlendiriyorum ben de.
1: Peki şunu merak ediyorum, bir savaşın ortasındayız ve biz de Orta Doğu bölgesinde önemli bir aktörüz. Kendi ekonomimize biraz dönsek, kısa vadede, orta vadede bu savaşın etkilerine dair neler söylersiniz?
10: Şimdi özellikle biz tabii enerji tedarikçisi bir ekonomiyiz. Yani cari açık veriyoruz, cari açığın büyük kısmı da buradan geliyor. Şu an için piyasa beklentisi yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesinin 50 milyar dolar kadar olması noktasında ama petrol fiyatları böyle 100 doların üzerinde seyredecek olursa cari denge biraz daha fazla negatife kayabilir. Bu da ülke ekonomisi açısından biraz daha fazla döviz ihtiyacı demek. Bu işin finansal piyasalar tarafı. Tabii petrol fiyatları yükselince bunun enflasyona geçişkenliği oluyor. Biraz daha fazla hayat pahalılığı demek. Yine bura üzerinden okuma yapıyoruz. Günün sonunda ne oluyor? Önceki hafta zaten Merkez Bankası bu noktada bir enflasyon raporu toplantısı yaptı. Türkiye açısından bu savaş biraz daha fazla enflasyon, biraz daha uzun süre yüksek faiz anlamına geliyor olacak. Bugün Merkez Bankası piyasaları %40'la fonluyor. Resmi politika faizi %37. Ama bizim 2 yıllık devlet tahvilimiz ki gösterge faizdir, %44'lerde. Yani önümüzdeki aylardaki Haziran içinde bir Merkez Bankası'nın faiz toplantısı olacak. Türkiye ekonomisi için de bir faiz artışı net olarak beklenmiyor. Pas geçmesi bekleniyor ama olası bir faiz artışı da sürpriz olmayacak. Yüksek petrol fiyatı, yüksek enflasyon, yüksek faiz denklemi Türkiye ekonomisi için de çalışıyor. Bu noktada yılbaşı itibariyle yapılan hesaplarla geldiğimiz nokta yine birbirinden ayrışmış durumda. Temel değişiklik petrol fiyatlarındaki yükseliş oldu.
1: O yüzden şunu sorsam da pek bir yanıtı yok gibi mi merak ediyorum. Bir rahatlama eğer yaşayacaksak onun zamanlamasını da merak ediyorum. Eminim izleyicilerimiz de merak ediyor. Bunu söylemek çok mu belirsiz?
10: Şöyle söyleyelim. Şimdi Türkiye ekonomisindeki refah seviyesi finansal anlamda, iktisadi anlamda ülkeye döviz akışına bağlı. Son dönemde bu

0: ortaya koyulan yüksek faiz yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekiyor. Hem kredi rate noktasında hem de portföy yatırımları noktasında. Geçtiğimiz 3-4 aylık sürece baktığımızda yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisi söz konusuydu. Savaş bu algıyı çok fazla bozmadı. Bir miktar orada dalgalanmalar gördük rezervlerde ama sonra büyük kısmı zaten yerine koyuldu. Önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcının Türkiye ilgisi devam ederse, ki bir parantez açayım, Amerika'daki büyük önemli fonlar Türkiye ile ilgili olumlu açıklamalar yaptılar, yapıyorlar geçtiğimiz dönemde. Türkiye piyasasına yatırım yaptıklarını da biliyoruz. Bu noktada Amerika-Türkiye ilişkileri, Trump-Erdoğan ilişkileri mevcut makroekonomik zorluk ve belirsizliklere rağmen ekonomide belirleyici ve anahtar olabilir. Çünkü önemli bir fon. Neredeyse şöyle söyleyelim mesela, Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 1.7 trilyon. 14 trilyon doları yöneten bir fon Türk varlıklarına ilgi gösterdiği noktasında bir açıklamalar yapmıştı Amerika'da. Yani masaya baktığımızda defter kitap biraz yüksek petrol fiyatlarından dolayı karamsar ve baskı altında görünüyor ama ben Türk lirası varlıklar lehine olumlu sürprizlere hikayenin açık olduğunu değerlendiriyorum. Amerika-Türkiye ilişkileri burada anahtar.
1: Çok çok teşekkür ederim Soner Kuru, değerli katkınız için.
0: Ben haber teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun. İyi bayramlar tekrar. Devam edelim efendim. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin açıklamalarına bakacağız. ABD Başkanı Trump'tan Rusya saldırılarına karşı bir yardım istedi. Gelen füzeleri vuracak önleyici mühimmatın yeterli olmadığını belirtti. Hava savunma ve füze önleme sistemleri talep etti.
2: Rusya saldırılarını artırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Trump'tan yardım istedi. Rusya, Ukrayna'ya yönelik ağır saldırılar başlatacağını açıklamıştı. Ardından Oreşnik füzesiyle geniş çaplı saldırılar düzenlemişti. Saldırıların ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump ve Kongre'ye mektup yazdı. Zelenski mektubunda Rus balistik füzelerinin Moskova'nın savaş alanındaki son büyük avantajı olduğunu söyledi. Trump'ı Ukrayna'ya hava savunma ve füze önleme sistemleri konusunda yardım etmeye çağırdı. Gelen füzeleri vuracak önleyici mühimmatın yeterli olmadığını belirtti. Ukrayna'nın Rus balistik füzelerini düşürmek için tek imkanı ABD yapımı Patriot sistemleri. Ancak İran savaşı nedeniyle mevcut stokların yetersiz olduğu bildiriliyor.
1: Şimdi Bangladeş'te Donald Trump'a benzetilen bir manda günlerdir sosyal medyanın gündeminde. Albino mandaya bu benzetme nedeniyle bulunduğu çiftlikte böyle ilgi bir anda arttı. Bu sebeple de Bangladeş hükümeti bayramda kesilmesi beklenen manda için farklı bir karar verdi. Bakalım o kararı.
3: Donald Trump'a benzetilen manda ilgi odağı oldu. Bu benzerlik sayesinde kesilmekten son anda kurtuldu. Bangladeş'te sarı kahkülü nedeniyle Donald Trump adı verilen albino manda sosyal medyada viral olmasının ardından ülke çapında merak konusu haline geldi. Ziyaretçiler hayvanın sarı kahkülünü ve sakin tavırlarını görmek için çiftliğe gitti.
4: Buffalo viral hua tha Donald Trump nam ka wo मैं 10 महीने पहले खरीदा था राजशाही सिटी हाट से वो दरअसल उसका बालों के वजह से उसका नाम ए नामकरण करा था मेरा छोटा भाई ने
3: Donald Trump isimli mandanın bayramın ilk günü kesilmesi planlanıyordu. Ancak hayvana yönelik yoğun ilginin ardından yetkililer devreye girdi. İki haftadır sosyal medyanın gündemine oturan mandayı kamuoyunun ilgisi kesilmekten son anda kurtardı. İçişleri Bakanı'nın talimatıyla mandanın kesilmemesine karar verildi. Yetkililer artan kamuoyu ilgisi ve güvenlik endişeleri nedeniyle hayvanın kurban edilmesine izin verilmediğini açıkladı. Hayvanı satın alan kişiye ücretinin geri ödeneceği ve mandanın başkent Dakka'daki ulusal hayvanat bahçesine götürüleceği açıklandı. Bangladeş'te çoğu büyükbaş hayvan koyu renkli olduğu için albino mandalar oldukça nadir görülüyor. Ancak mandanın hayatını kurtaranın sıra dışı görünüşünden çok aldığı isim olduğu değerlendiriliyor.
1: ABD Sağlık Bakanı Kennedy iki yılanı elleriyle yakaladı ve görüntüyü de sosyal medyada paylaştı. Bakın o yılanlar kimin evinden çıktı?
2: Mehmet Öz'ün verandasına girdi, elleriyle iki yılanı yakaladı. Görüntü ABD Sağlık Bakanı Robert Kennedy Jr.'dan. Kennedy, Medicaid ve Medicare hizmetleri direktörü Dr. Mehmet

0: Özün Florida'daki evinden sosyal medya paylaşımı yaptı. Videoda verandada iki yılanın hareket ettiği görüldü. Kennedy yılanlara yaklaştı. Tereddüt etmeden yakalamaya çalıştı. Sağlık Bakanı iki yılanı da eline aldı. Yılanları kameraya doğru gösterdi.
1: Adana mutfağının coğrafi işaretli lezzetlerinden analı kızlı geleneksel tencere yemekleri arasında yer alıyor. Kentin zengin mutfak kültürünün önemli unsurlarından biri olan bu yemek, özel gün ve bayram sofralarının vazgeçilmezlerinden sayılıyor. Yemeğin hazırlanışını

analı kızlı Adana'nın misafirperverliğini yansıtan en zengin tencere yemeklerimizden biri. Öncelikle ince bulgurumuzu alıyoruz. Leğenimize döküyoruz. Yağsız dana etimizi bulgurumuzla buluşturuyoruz. Bulgurumuz ve kıymamızla özen salçamızı buluşturuyoruz. Şimdi bir yumurtamızı birleştirmesi için ekliyoruz. Analı kızlımızın özel baharatlarını, karabiberimizi ekliyoruz. Olmazsa olmaz tuzumuz. Kimyonumuz özel bir tat veriyor. Mutlaka kimyon olmalı. 6 kişilik olan analı kızlımıza bir bardak da irmik koyuyoruz. Leğenimize döktüğümüz analı kızlımızın malzemelerini şimdi yoğurmaya başlıyoruz. Malzemelerimizin özleşmesi, birleşmesi için su ekliyoruz. Analı kızlı yemeğimizin eğer köftesini iyi yoğurmazsak bulguru, harcını iyi yoğurmazsak suyun içine girdiğinde dağılır. İç harcımızın daha iyi tutması için unumuzu ekleyeceğiz. Biraz su ilave ediyoruz. Şimdi bunu tekrar birbirini özdeşene kadar yoğuracağız. Yaklaşık 45 dakikadır yoğrulan dış harcımız şu anda kıvamını aldı. Şimdi köftemizin dışı hazır oldu analı kızlımızın. İç malzemelerine geçiyorum. Yağlı dana kıymamızı tenceremize koyduk. Ocağımızın altını yakıyoruz. Etimizi kavurana kadar karıştırıyoruz mutlaka. Hafif pişmeye başlayınca soğanımızı koyacağız. Bu biliyorsunuz beyaz soğandan çok kırmızı soğanla yapılırsa daha bir lezzeti fazla oluyor. Etimiz şu anda soğanımızla tamamen özleşti. Şimdi salçamızı ilave ediyoruz. Karabiberimizi buluşturacağız. Baharatlar olmazsa olmazımız. Tabii acı karayısalımızda yapılan acı yaprak biberimiz. Malzemelerimiz birbiriyle özdeşene kadar karıştıralım. Şimdi yağımızı koyacağız. Margarinimizi. Yaklaşık 25 dakika dinlenmeye bırakacağız. Kendine gelip soğuyunca iç harcımızın yapımına başlayacağız şimdi. İç harcımız şu anda kendine tam geldi. Yaklaşık 25 dakikadır dinleniyor. Dondu. Biraz da dolapta biraz bekletmek zorunda kaldık. Şimdi yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Küçük küçük parçalara ayıracağız. Yapımı böyle olacak. Tamamen yuvarlama işlemi. Şimdi büyüğünü yapıyoruz. Bu da içli köftenin küçüğünü desek daha da iyi olur. Şimdi içine et harcımızı koyacağız. Ve birleştirme işlemini yapacağız. Analı kızlı yemeğimiz hazır. Şu anda sosuyla buluşturmaya geldi sadece. Tenceremize soğanımızı koyuyoruz. İnce ince kıyılmış soğanımızı. Zeytinyağımızı ekliyoruz. Soğanımız şu anda tam kavruldu. Kıvamına geldi analı kızlı yemeğimizi. Artık son aşamaları. Birazdan karayısalı salçamızla buluşturacağız. Özel biber salçamız. Soğanımızı kavurduk, salçamızı iyice özleştirdik. Şimdi sıcak suyunu koyacağız. Şimdi suyumuzu koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yemeğimizin suyunu koyduk şimdi. Nohutunu ekliyoruz, haşlanmış nohutumuzu. Tufan Beyli'nin 1300 rakımda kar suyuyla yetişen nohutları. Yemeğimizin suyunu, nohutunu koyduk. Şimdi sıra geldi. İçine malzemeleri atmak. Kızını bak içine koyduk. Şimdi anasını koyacağız.

0: Biraz da limon tuzuyla buluşturacağız. Bir tutam, çok fazla değil. Yemeğimizin güzelleştirecek olan kuru nanemizi de ekliyoruz. Zor ve zahmetli bir işin ardından sevgiyle analı kızlı yemeğimizi yaptık. Ve bu son aşamasıydı. Afiyet olsun yeğenlere.
1: Ben Dilek Gül, noktalıyorum. Benden sonra Hülya Ökenek sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: İstanbul, sıfır atığın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen sıfır atık hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak sıfır atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu, 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.
4: Ankara'nın yeni yaşam merkezi, Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 26, Bursa yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla yağmurlu 24 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 26, Mersin güneşli 26 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 23, Kayseri yer yer yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 18, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 29, Gaziantep güneşli 28 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: Bütün herkese, bütün Müslüman alemine de iyi bayramlar, Kurban Bayramı mübarek olsun diyelim, böyle başlayalım. Ama şöyle hemen hızlıca bir AK Parti'ye gidelim. Buse çünkü orada, Buse Gençtürk'te konuşalım. Bugün Buse'yi de bir görebilirsem, siyasi partilerin bayramlaşma ziyaretleri var. AK Parti kimlerle bayramlaştı? Dahası görüşmelerde gündem neydi onu merak ediyoruz. Buse, iyi bayramlar sana da.
1: Gülerken'deki bayramlar AK Parti'de siyasi partiler arası bayramlaşma trafiğine artık sona doğru gelindiğini söyleyebiliriz. 16 siyasi partiyle bayramlaşıyor AK Parti. Konuklarını ise Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman karşılıyor. Şimdiye kadar AK Parti Genel Merkezi'ne CHP, MHP, Hüdapar heyetleri geldi. Ana Vatan Büyük Birlik Partisi, İyi Parti, DEM Partisi, Vatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi ve son olarak da Gelecek Partisi ziyarette bulunan partiler olduğunu belirtelim. Görüşmelerde teröristsiz Türkiye süreci, Gazze ve İran'a yönelik saldırılar, bunun yanı sıra CHP'de alınan mutlak mutlan kararı gündem başlıkları arasında yer alıyor. DEM Parti heyeti saatler 12.30'u gösterdiğinde AK Parti Genel Merkezi'ne geldi ve teröristsiz Türkiye sürecine dair mesajlar verildi. AK Partili Yayman kritik bir eşikten, kavşaktan geçildiğini belirtildi ve silahların sadece elden değil zihinlerden de bırakılması gerektiğini vurguladı Yayman. Silahların bırakıldığının tespit ve teyitine dikkat çekti. Bu noktada ilerlemenin sağlanacağına inandıklarını da söyledi. Bazen süreç hızlı, bazen de yavaş ilerliyor ama planlanan takvimde yürümektedir ifadelerinde kullandı. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güler Yüzse silahların bırakılması noktasında zihnen devreden çıkması yönünde kültüre sahip olduğumuzu düşünüyoruz, biliyoruz ifadelerini kullandı. CHP heyetinin ziyareti de oldukça önemliydi. 3 bayram sonra Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti Genel Merkezi'ni ilk kez ziyaret etmiş oldu. O 3 bayram sonra yapılan ziyarette gündem başlıkları arasında yine birlik beraberlik mesajlarının yer aldığını söyleyebiliriz. Hüseyin Yayman CHP'nin ziyaretine ilişkin Türkiye'nin özlediği bir manzara ifadelerini kullandı. CHP heyeti adına konuşan Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ise Kurban Bayramı'nın bir yakınlaşma olduğunun altını çizdi. MHP heyeti ile de bir görüşme yapıldı, bayramlaşıldı. MHP heyetinde hem teröristsiz Türkiye süreci hem de CHP'de mutlak mutlan kararının ardından yaşanan gelişmeler gündemdeydi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Yılmaz birlik beraberlik mesajı verirken CHP'de yaşanan son hadiseler bizi üzmektedir. Sağduyuyla umarız bu süreç devam eder ifadelerini kullandı. Hüdapar'la yapılan görüşmede yine teröristsiz Türkiye ve Gazze gündemde olduğunu belirtebiliriz. Tabi bir yandan artık bayramlaşma ziyaretlerinin sonuna gelindiğini söyleyelim. Yaklaşık bir saat sonra AK Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaretler sona ermiş olacak. Son gelen parti Gelecek Partisi'ydi. Bu ziyaretin ardından Anahtar Partisi, Deva Partisi ve son olarak Türk İttifakı Partisi ziyaret edecek ve bayramın ikinci günü gelenekselleşen bayram ziyaretleri tamamlanmış olacak Hülya Kenek.
0: Peki Buse, teşekkür ediyorum. Şöyle yapalım hemen, Serkan'a gidelim. Çünkü siyasetin gündemi sadece bayramlaşma değil, aynı zamanda CHP'de yaşananlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde de Serkan Şimşek bekliyor. Bir süredir aslında orada. Oradaki hareketlilik nedir? Serkan, senden alalım.
2: Hülya Ükenek, aslında bu nokta sürecin başından itibaren sürekli ziyaretlere sahne olan bir noktaydı. Kemal Kılıçdaroğlu bugünle birlikte yaklaşık 4 gündür mesaisine evinden devam ediyor. Bugün de gün boyunca evinde olmasını bekliyoruz. Bugün yine tıpkı geçtiğimiz günler gibi bazı ziyaretler yapıldı dedik bu noktaya. CHP eski İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin bu noktadaydı. Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından bazı sorularımızı yanıtladı Tekin ve yaptığı açıklamada bu kadar sakatlanmış, iradesi ipotek altına alınmış bir süreçle ilgili aynı delegeyle ısrarla bir kurultay yapalım derseniz bu hayatın gerçeklerine uygun değildir ifadelerini kullandı. İnşallah en kısa süre içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kültürüne yakışır bir vaziyette tabii ki kongre takvimlerimizi başlatarak süreci tamamlayıp bir daha asla mahkeme koridorlarına düşmeyecek şekilde bu süreci bitirmek istiyoruz ifadelerini kullandı. Tabii bugün önemli bir başka ayrıntıysa Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1 Haziran'da yapılacağı duyurulan parti meclisi toplantısının ertelenmesiydi. Hatırlanacaktır, partinin en üst karar alma olacağı yani parti meclisinin bir Haziran'da yapılması kararlaştırılmıştı. Fakat bugün partiden yapılan duyuru kapsamında tüm parti meclisi üyelerine tebligatlar gönderilmemesi sebebiyle parti meclisi toplantısı da ertelendi. Ertelendiği tarih ise henüz netlik kazanmadı. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu dün sabah saatlerinde bu noktada evinden çıkıp biz basın mensuplarıyla bayramlaştı. Günlerdir haber nöbetini sürdürüyoruz bu noktada. Bizlere bayram dileklerinde bulundu. Aynı zamanda tabii ki sorularımızı da iletme fırsatı buldu Kılıçdaroğlu'na ve bazı mesajlar verdi gündeme ilişkin. CHP kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden ulaşmalıdır dedi Kılıçdaroğlu dün. Bir partinin kapıları vatandaşa da milletvekillerine de kapatılamaz ifadelerini kullandı. İçim burkularak izledim. Onlar yaşanmamalıydı dedi. Bu son cümleyi o gün Özgür Özel'in tahliye edildiği gün genel merkezde yaşananlara ilişkin ifade etti. İçinin burkularak izlediğini ve üzüldüğünü ifade etti Kılıçdaroğlu. Kurultay konusunda da tabii ki yapacağız ama tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır ifadelerini kullandı. Yine dediğim gibi sürekli ziyaretlerin yaşandığı bir nokta. Dün ziyaret eden bazı önemli isimler arasında da CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı, İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen yer aldı. Bugün Kılıçdaroğlu'nun yine evinden devam etmesini bekliyoruz mesaisine. Genel merkeze ise cumartesi günü gidecek. Hem partililerle, vatandaşlarla bayramlaşacak hem de cumartesi günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu aslında bu mutlak mutlak kararının ardından ilk kez vatandaşlara bir sesleniş, bir konuşma yapacak. Bizler de gelişmeleri aktarıyor olacağız.
0: Serkan'a da teşekkür edelim. Biz devam edelim. Şöyle mutlak butlan kararı sonrası aslında Kurban Bayramı dolayısıyla CHP Meclis Grubu'nda bayramlaşma programı düzenledi. Özgür Özel'in makam odasında gerçekleştirildi bu bayramlaşma programı bakın. Bu programda CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'le Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, siyasi partilerden gelen ziyaretçileri ağırladılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne CHP'lileri ilk olarak Deva Parti ziyaret etti. Daha sonra Anavatan Partisi, Anahtar Parti, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi heyeti meclise geldi. Bayramlaşma ziyaretlerinin gündeminde mutlak butlan kararı vardı diyelim. Ve Gülistan doku soruşturması, bu soruşturmada önemli bir gelişme daha yaşandı. Gülistan'ın cansız bedeninin taşındığı öne sürülen araç detaylı inceleme için Ankara'ya gönderildi.
3: İddiaya göre Gülistan doku öldürüldü. Cansız bedeni de valinin koruma aracıyla taşındı. O iddiaya konu olan araç incelemeye alındı. Tutuklu şüpheli Şükrü Eroğlu'nun kullandığı araçta Gülistan'a dair DNA izi aranacak. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasıyla ilgili 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de bulunduğu 12 şüpheli

0: şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında o dönem valinin koruması olan Şükrü Eroğlu da vardı. Soruşturmanın kilit isimlerinden Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmadan önce verdiği röportajda Gülistan'ın valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Şükrü Eroğlu'nun da koruma aracıyla Gülistan'ın cansız bedenini taşıyıp gömdüğü iddia edildi. İddialara konu olan o araç için ekipler harekete geçti. O dönemde Tunceli Belediyesi envanterinde olan ve valilik bünyesinde kullanılan aracın Nazımiye Belediyesi'ne bağışlandığı belirlendi. Ekipler aracı çekiciyle alarak detaylı kriminal inceleme için Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi. Araçta DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntılarıyla olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izler yönünden inceleme yapılacak. Elde edilecek DNA bulguları Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak.
1: Şimdi meclis okul saldırılarını araştırma komisyonu başkanı Yusuf Beyazıt, araştırma komisyon başkanı kendisi, Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu bu arada. Saldırıların ortak noktalarından birisinin çocukların kontrolsüz sosyal medya kullanımı olduğunu belirtiyor. Ve komisyonun sosyal medya platformlarının temsilcilerini dinleyeceğini de söyledi. Bu arada ailelere çağrıları var.
2: Bu sefer düşen ateş sadece bu yuvaları değil, tüm Türkiye'nin kalbinde ateş olarak yandı.
0: Önce Şanlıurfa, sonra Kahramanmaraş. Şehirler farklı ancak failler çocuk, olaylar benzer. Meclis okul saldırılarının sebeplerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
2: Bunu tamamen siyaset üstü değerlendirerek, bu konuyla ilgili herkesi dinleyerek bir sonuca ulaşmak istiyoruz.
0: Meclis okul saldırılarını araştırma komisyonu Mayıs ayında Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu. Akademisyenleri dinledi. Komisyon üyeleri 12 Haziran'da saldırıların nedenlerini araştırmak üzere Şanlıurfa'ya gidecek. Komisyon, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumları ve sosyal medya platformlarının temsilcilerini de dinleyecek.
2: Bir katil çocuktan bahsediyorum. Psikolojik sıkıntıları belli, paylaşımları belli. Değer yargılarının olmadığı, ailelerin görevlerini yapmadığı, silaha çok kolay ulaşabildiği bir anla bütün bu hadiseler yapılıyor.
0: Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Habertürk Televizyonu'na konuştu. Okul saldırılarının dijital mecralardaki suç ağlarından bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyledi.
2: Bu olay bakıldığı zaman arkasında, geri planında dijital mecralardaki büyük bir etkinliğin oradaki neredeyse terörden daha fazla yoğunlaşan bir suç yuvalanmasının bir sonucunu görüyoruz. Profillerine bakıyorsunuz, efendim paylaşımlarına bakıyorsunuz, suç işlemiş olan birilerinin profilini koyduklarını görüyorsunuz.
0: Yusuf Beyazıt, saldırıların ortak noktalarından birinin de kontrolsüz sosyal medya kullanımı olduğunu belirtti. Ailelere çağrıda bulundu.
2: Mutlaka çocukların neyi takip ettiğini, neye girdiğini, hangi platformda olduklarını mutlaka değerlendirsinler. Yani çocuk telefonla sadece bilgi öğrenmek amacıyla bunu yapabilsin. Bu tür çocukların mutlaka rehabilit edilmesi, ailelerin hasta olan çocukları da hemen tedavi ettirilmesi gerektiğini altını çizmek isterim.
0: Araştırma komisyonu çalışmalarını tamamladıktan sonra bir rapor hazırlayarak meclise sunacak. Raporda çocukların dijital platformlara erişimi, aile denetimi ve okul güvenliğine yönelik önerilere yer verilmesi bekleniyor.
1: Şimdi İzmir'in Buca ilçesinde 33 tane kedinin çöp konteynerinde ölü bulunması ile ilgili adli kontrol şartıyla serbest bırakılan veteriner hekim, savcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı. Buca'da geçen hafta çöp konteynerinin önünde çöp poşetlerinde 33 tane ölü kedi bulundu ve olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında veteriner hekim Hakan E. gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık karara itiraz etti. Bir gün sonra yeniden gözaltına alındı Hakan E. Bu kez çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
3: İhbar üzerine atılan yeri...
1: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kent genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'daki kutlama programına katılacak.
0: Gemi korteji yapılacak. Meydanlar mehteran gösterileriyle inleyecek. Solo Türk bir kez daha hayran bırakacak. İstanbul fetih ruhu yaşayacak.
4: İstanbullu hemşerilerimizi çifte bayram yaşamaya

0: etkinliklere davet ediyoruz.
1: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü gün boyu sürecek etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Kentin hafızası ve fetih ruhu yansıtılacak. İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda ilk etkinlik saat 11'de Beyazıt Meydanı'nda düzenlenecek. Fetih yürüyüşü yapılacak.
0: Her ilçemizdeki büyük camilerde aşure ve lokma ikramlarımız olacak.
1: Ayasofya Meydanı'nda da Milli Savunma Bakanlığı'nın mehter konseri olacak. Saat 15'te ise Sarayburnu'nda gemi korteji düzenlenecek.
0: Yüzlerce tekne fethin ruhuna uygun, bayramın ruhuna uygun şekilde süslenmiş vaziyette bir görsel şölen şeklinde o konvoyu düzenleyecekler.
1: Ve olmazsa olmaz Solo Türk gösterisi. Saat 18'de başlayacak hava gösterisi Yenikapı etkinlik alanından izlenebilecek. Ayrıca Üsküdar sahilinde drone ve havai fişek gösterisi de olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbullularla buluşacak. Haliç Kongre Merkezi'ndeki bayramlaşma ve fetih kutlama programına katılacak. Sosyal medyadan paylaşım yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de İstanbulluları aileleriyle birlikte programa davet etti.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnaf ve sanatkarın prim gün sayısıyla ilgili bir açıklama yaptı bu arada. TESK'ten prim günü çağrısı başlığıyla veriyoruz. 9000 gün olan sınırın işçi ve memurlarda olduğu gibi 7200 güne indirilmesini istiyor kendisi.
3: 7200 güne norm birliğiyle düşürülmesi mümkün olacaktı. Ancak olmadı. Hala Sosyal Güvenlik Kurumu da 9000 gün Bağkurlar, 7200 gün SSK'lar.
1: Gündeminde 7200 prim günü düzenlemesi vardı. Nüfusun üçte biri bu düzenlemeyi bekliyor. Verilen sözler tutulmalı dedi.
3: Bağkurların hakikaten beklentisi bir türlü yerine getirilemedi.
1: Esnafın mali yükünün giderek ağırlaştığını belirten Palandöken, memur ve işçi primlerinin işveren tarafından ödendiğini hatırlattı. Esnafın kendi primini ödemekte zorlanma durumuna düştüğünü söyledi.
3: Şimdi hem ödedikleri prim yüksek, hem aynı şekilde devlet memurlarınki devletimiz karşılıyor. SSK'da çalıştıkları iş yerlerin sahipleri tarafından karşılanıyor. Bağkurlar dükkandaki satmış oldukları emtialardan kazanacak ki götürüp yatırsın.
1: Palandöken 7200 gün düzenlemesinin vakit kaybedilmeden torba yasaya eklenmesini talep etti.
2: Şimdi bayramda bu arada Eminönü'nün yine en gözde ziyaret mekanı İstanbul'da kalanlar Eminönü'nde İstanbul'un keyfini çıkarıyor eminim. Elif de neler anlatacak bize? Eminönü bu bayramda ne kadar kalabalık? Elif.
4: Pınar Kürek merhabalar, iyi yayınlar. Herkesin bayramını kutluyorum. Artık bayramın ikinci günündeyiz. İlk gün telaşa atlatıldı diyebiliriz aslında. İlk gün kurbanlık işlerini halledenler bugün biraz daha feraha erdiler ve Eminönü'ndeler. Eminönü'nde bugünün tadını çıkarıyorlar. Sizin de söylediğiniz gibi en gözde noktalardan birisi. Genellikle burada kalabalık aileleri görüyorum. Yerli yabancı turistlerle dolu daha çok. Kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk'le beraber de Eminönü'ndeyiz. O da bir yandan drone'la size Eminönü'nün tarihi Yarımada'nın güzel müthiş manzarasını ekranlarınıza sunuyor. Öte yandan İstanbul'da da bugün ayrı bir hava var. Neden? Turkuaz renge büründü İstanbul Boğazı. Bunun sebebi de mikroskobik alglerin patlaması olarak ifade ediliyor deniz bilimciler tarafından. Herhangi bir zararlı yanı yok. Sadece görsel şölen sunuyor adeta İstanbul'da kalanlara. Eminönü'nden farklı noktadan bu manzarayı izleyenlere kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk'le drone'la o anları ekranlarınıza yansıtıyor. Hem güzel tarihi Yarımada manzarası ekranlarınızda, bir yanda kruz gemileri var, bir yanda vapurlar var. Öte yandan Galata Köprüsü'nü görüyorsunuz yine. Güzel bir manzara var. Tabii çok aşırı bir kalabalık yok çünkü neden? İstanbul'da yaşayan Türkiye'nin başka illerinde olanlar kurban nedeniyle, bayram nedeniyle şehir dışına çıktılar. Kurban ibadetlerini yerine getirmek üzere İstanbul'dan ayrıldılar. İstanbul'da kalan İstanbullular ya da burada yaşayan ailelerini ziyaret etmek için gelenlerin sayısı oldukça fazla. İstanbul'un normal zamandaki hali gibidiriz. Kimi zaman da daha sakin ama tabii Eminönü turistik bir nokta, turistik bir merkez olduğu için özellikle bugün burada buradan vapurlara binerek farklı noktalara giden

0: Dalara giden, Anadolu yakasına gidenlerin sayısı da fazla. Üstelik bayram olduğu için de vapurlar, seferler, toplu ulaşım araçları da ücretsiz. Bu yüzden bu noktada ayrıca bir yoğunluk var ama gördüğüm, gözlemlediğim manzara çoğunluğu yerli ve yabancı turist. Bunun da bir yerli turistlerin büyük bir çoğunluğunu da aileler oluşturuyor. 4-5 kişilik çekirdek aileler çocuklarıyla beraber İstanbul'da burada Eminönü'nde bugünün bu bayramın ikinci gününün tadını çıkartıyorlar. Boğaz manzarası ekranlarınızda yansıyordur diye düşünüyorum bu arada. Gerçekten güzel de bir manzara var İstanbul'da. Hemen ben de kontrol ediyorum. Bir yandan gerçekten görsel bir şölen sunulmuş durumda. Bu noktada özellikle turkuaz renge büründü. Bu manzaranın sebebi ise mikroskobik alglerin patlaması olarak ifade edebiliriz. Gerçekten tarihi yarımada bir görsel şölen sunuyor adeta. Kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk de drone'la izleyicilerimize İstanbul'da bulunamayanlara bu manzaranın tadını çıkartırıyor diyebiliriz. Sadece vapurlar değil, boğaz turları da var elbette burada. Turistik boğaz turları var. Yaklaşık bir saat süren boğaz turlarında 250 lirayla bir saatlik boğaz turu gerçekleştirebiliyorlar. Bu manzaranın tadını çıkarabiliyorlar. Şu anda daha sakin. İstanbul'da hava durumu da güzel, güneşli. Hemen 25 derece olduğunu da ifade edelim. Aslında geçtiğimiz haftayı yoğun yağmurlu olarak geçirdik. Bugün gün içerisinde zaman zaman yağış gözüküyor. Yarın da yağışlı var ama şu anda güneş havada, bulutlar güzel, havada hafif bir esinti var. Aslında bugün işlerini halleden, bayram ziyaretlerini tamamlayanlar için tatil bitmeden, bayram tamamlanmadan İstanbul'da bulunanlar için güzel bir rota önerisi olabilir. Buradan Eminönü'nden başlayarak Karaköy'e, belki Karaköy'den Eminönü'ne, ardından Sultanahmet'e geçilebilir ama muhakkak İstanbul'da olanların özellikle bugün çıkmasını tavsiye ederim. Çünkü şu an ekranlarınızda izlediğiniz o turkuaz rengi boğazı görmek gerçekten ayrı bir keyif olur. Çünkü bu her zaman gerçekleşen bir şey değil. Mikroskobik deniz alglerinin patlamasından kaynaklanıyor. Yaşandığı da ifade ediliyor. Yayının başında söylemiştim deniz bilimciler tarafından. Bu sebepten oldu. Herhangi bir ekolojik sisteme de bir zararı olmadı. Aksine faydası olduğu da ifade ediliyor. Görsel olarak bizler için büyük bir şölen. Boğazın özellikle yoğun akıntısının olduğu yerlerde olduğu da belirtiliyor ama Eminönü'nde ben buradan kendim de baktım. Kıyıdan da o turkuazı görmek mümkün. Eminönü'nden, can kurtarandan, farklı noktalardan, İstanbul'un denizi gören bütün noktalarından bence görme fırsatı olduğunu düşünüyorum. Bu arada yayını da uzatıyorum çünkü gerçekten güzel bir manzara var. Güzel bir görüntü var bu noktada özellikle. Bu noktada Eminönü'nden turkuaz bir renk görüntüsü var. Kusura bakmayın, yayının sesi de kulağıma geldiği için biraz sizlere bu noktada biraz takıldım. Evet, aktardık. Güzel görüntüler vardı. Özellikle Mertcan Öztürk'e teşekkür ediyorum. Bu manzarayı o size aktardı. Turkuaz rengiyle boğazın o görüntüsünü hem izleyicilerimize izlettik, gösterdik. Hem İstanbul'da olanlar, İstanbul'da olmayanlar için de güzel bir manzara sunduk diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Elif, beni duyabiliyorsun değil mi? Duyabiliyor mu Elif Emre?
0: Şimdi duyabiliyorum ilerken.
1: Ya şöyle, yani uzattın, iyi ki de uzattın. Yani ben hatta Emreha da diyecektim. Yani daha da uzatsın Elif. İstanbul o kadar güzel ki gerçekten. Bugün işe gelirken bir şey gördüm. İşte sabah saatlerine, sonra öğleden sonra dedim sosyal medyada paylaşacağım mutlaka bunu. Ya yunuslar o kadar böyle özgürce, o turkuaz dedin ya, o turkuaz renkte boğazda. Ya inanılmazdı, çok güzeldi. Senin arkanda da harika bir görüntü var. O yüzden İstanbul için bakıldığında şükür diyelim. Yani bu şehir, bu kent çok güzel gerçekten. Dediğin de doğru, bugün fırsatı olanlar çıksın elbette, yani İstanbul'da olanlar. Sağ olasın, teşekkür ediyorum Elif. İstanbul'da güneşli bir hava var. Evet, Elif de aktardı. Sıcak da bir hava var ama İstanbul çok güzel. Yani bayramı İstanbul'da geçirenlerin çoğu da böyle görürsünüz sahil hattında. Arzu'ya dönelim, Arzu Kaya'ya. Çünkü İstanbul'da kalanlar bayramı sahil kenarlarında geçiriyorlar. Sanırım Arzu sabah yine ben o şeritten gelirken evden işe gördüm. Yani sahilde dolu insan var haliyle.
0: Hü.
2: Hülya Kenek, şimdi Avrupa yakasından sözü alıp Anadolu yakasında sizinle birlikte başlayalım. Belki yayını biz de uzatmak zorunda kalırız. Çünkü Ahmet Ulu daha ekranlarınızda çok güzel görüntüler getirecek. Şu anda Üsküdar'dayız. Biz Salacak sahil.

0: sahilinde görüyorsunuz, inanılmaz bir insan seli var. Hava güzel, güneşli, yaklaşık 25 derece dolaylarında, adeta yazdan kalma bir gün. Bayram için gerçekten İstanbul'da kalanlar için özellikle çok ideal bir gün söz konusu. Kurban Bayramı'nın ikinci günündeyiz. İstanbul'da kalanlar, tatile gidemeyenler, burada kalmak zorunda kalanlar şu anda gerçekten İstanbul'un tadını çıkarıyor. Neden? Normal zamanda oldukça trafiğin yoğun olduğunu söyleyebiliriz İstanbul'da, ama şimdi bayrama baktığımızda trafik gerçekten yoğunluğu az seyrediyor. Biz de şimdi Taksim'den, haber merkezinden çıktığımızda Anadolu yakasına geçerken bir tık köprü güzergahında birazcık yoğunluk söz konusuydu, ama buraya geldiğimizde o yoğunluğu da unuttuk. Çünkü inanılmaz güzel manzaralar şu anda ekranlarınıza geliyor. Birçok aile, birçok İstanbullu bu noktada ve şu anda sahilinde tadını çıkarıyorlar. Ahmet Ulu daha gösteriyor, ekranlarınıza da geliyor zaten. Masmavi bir deniz söz konusu. İşte Kız Kulesi ekranlarınızda. Birçok vatandaş bu noktada. Hava güzel. Biraz daha sıcak bir ortam var. O yüzden birçok kişi de kendini deniz kenarına atmış durumda. Aynı zamanda park ve bahçeler de oldukça yoğun. Sadece sahil hatları değil, biz yol güzergahında geldiğimizde buldukları çimenlere, parklara, bahçelere birçok İstanbullu akın etmiş durumda. Sadece İstanbullu değil, yabancı turistler de bu noktada. Onlar da güzel havanın ve aynı zamanda İstanbul'un tadını çıkarıyorlar. Martılar uçuyor, denizin rengi çok güzel, hava inanılmaz güneşli ve güzel. Oldukça keyifli bir atmosfer söz konusu bayramın ikinci gününde. Keşke bütün günler bu şekilde geçse İstanbul'da ve biz de gerçekten İstanbul'da turist olmanın tadını çıkarabilsek diyeceğim, ama şu anda bile olsa gerçekten inanılmaz keyifli. Birçok aile dedik bu şekilde buraya geldi. İstanbul'da sahil hattı üzerinde yürüyüşlerini yapıyorlar ve bu güzel manzaranın tadını çıkarıyorlar. Fotoğraf çekiniyorlar, anı oluşturuyorlar kendilerine. Tabii biz buraya yayından önce geldiğimizde fark ettik ki havanın güzel olmasıyla beraber birçok insan denizde de yüzüyor. Aynı zamanda kano yapanlar da söz konusu. Tabii bu sıcak havayı da bu şekilde tatile gidemeyip İstanbul'da tatil yaşama noktasında birçok vatandaş değerlendiriliyor. Kurban Bayramı'nın ikinci günü dedik ve ikinci günde de İstanbul'un birçok noktasında tatile gidemeyenler işte bu güzel havanın tadını çıkarıyor ve değerlendirme fırsatı buluyorlar manzaranın ve bayramın o güzel coşkusunu birlikte vatandaşlar bu noktalarda, sahil hatlarında, özellikle işte Salacak sahilinde yaşıyorlar. Tabii burası normalde de hafta sonları da havaların güzel olduğu günlerde de oldukça yoğun bir lokasyon, ama şimdi bayrama bakacak olursak, bayramın ikinci günü dedik, yine de oldukça yoğun. İlk gün artık insanlar kurbanlarını kestiler. İkinci güne geldiğimizde biraz daha bayram tatilinin tadını çıkarıyorlar. İşte keyifli bir hava var. Tatile gidemeyen ya da gitmek zorunda kalamayan birçok vatandaş da kent genelinde özellikle sahillere, bahçelere akın etmiş durumda. İstanbul çok güzel şu anda ayaklarımızın altında. Dışarı çıkamayan vatandaşlar da varsa Ahmet Ulu Dağ'ın görüntüleriyle şu anda İstanbul ekranlarınızda ve ayaklarınızın altında adeta. Ama fırsatı olanlar mutlaka çıksın ve gelsin. Hava dediğimiz gibi çok güzel. Hareketli ve güzel dakikalar yaşanıyor bu noktada ve İstanbul'da Kız Kulesi de bütün görkemli ve ihtişamı ile birlikte ayaklar altında. Şimdi Üsküdar'dan bu şekilde bir manzara söz konusu. Biz gün içerisinde birçok noktayı İstanbul'un gezme fırsatı bulacağız haber yapma vesilesiyle ve o görüntüleri de ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz.
1: Şimdi Washington ve İran masada anlaşmaya varmaya çalışıyor bir taraftan, ama dün gece saatlerinde karşılıklı saldırılar da gerçekleşti. Amerika Bender Abbas kentindeki İran dronlarını vurduğunu açıkladı. İran'a karşılık olarak bir Amerikan üssüne saldırı düzenlediğini duyurdu. Bakalım.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Bender Abbas kentine vurdu. İran bu saldırıya Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki bir üssünü vurarak karşılık verdi. Saldırılar gece saatlerinde yaşandı. Reuters'a konuşan Amerikalı kaynaklar Bender Abbas'ta İran'a ait insansız hava araçlarını hedef aldıklarını söyledi. 4 silahlı İHA'yla

0: bir İHA kontrol merkezinin vurulduğu belirtildi. Amerikalı bir yetkili de bu eylemler tamamen savunma amaçlı ve ateşkesi korumaya yönelik hamlelerdi dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai saldırıyı kınadıklarını söyledi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verdi. Orta Doğu'da bulunan bir Amerikan üssüne hedef aldıklarını duyuran devrim muhafızlarından bu yanıt, düşmanın saldırganlığının cevapsız kalmayacağını bilmesi için ciddi bir uyarıdır açıklaması geldi. İran tarafı hangi Amerikan üssünün hedef alındığını duyurmadı. Ancak Amerikan üslerini ev sahipliği yapan bölge ülkelerinden biri olan Kuveyt, füze ve insansız hava aracıyla hedef alındığını açıkladı. Kuveytli yetkililer Amerikan üssünün hasar alıp almadığına ilişkinse bilgi vermedi. Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ateşkes ilan edilmiş. Taraflar genel olarak ateşkese sadık kalırken zaman zaman yapılan saldırılarla tansiyon yükselmişti. İki ülke son olarak Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar düzenlemiş. Ancak bu eylemlerin ateşkesi ihlal etmediği açıklanmıştı. Tahran ve Washington savaşı sonlandırmak için müzakerelerine devam ediyor.
1: Şimdi İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyini savaş uçakları ve İHA'larla vurdu. Ve saldırılarda aralarında çocukların da olduğu en az 8 kişi hayatını kaybetti. Yıkılan bir binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor hala.
0: İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı. Savaş uçakları ve insansız hava araçlarının hedef aldığı bölgelerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan resmi ajansının haberine göre İsrail'e ait bir İHA Sursayda otoyolunda seyir halindeki bir aracı hedef aldı. Saldırıda aynı aileden aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Mesakin bölgesinde bir motosiklet İsrail'e ait İHA tarafından vuruldu. İsrail savaş uçakları Sur ve Sayra kentlerini bombaladı. Saldırılarda bir bina yerle bir oldu. Yerel basındaki haberlerde arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ordu Sur'da Hizbullah'ın altyapısına karşı saldırılar başlattığı iddiasına yer verildi. Saldırılar İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'da Zehrani Nehri'nin güneyindeki bölgeyi çatışma bölgesi ilan etmesinin ardından geldi. Bölge sakinlerinin evlerini terk edip nehrin kuzeyine geçmeleri istendi. İsrail Başbakanı Netanyahu da orduya saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump yaklaşan Ermenistan seçimleri öncesinde Başbakan Nikol Paşinyan'a destek verdiğini açıkladı. Bu arada açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Paşinyan'ın harika bir dost ve lider olduğunu söyledi Donald Trump. Ermeni lidere tam ve eksiksiz destek vereceğini de duyurdu. Amerikan Başkanı ayrıca Paşinyan'ın Ermenistan'ı güçlü, zengin ve son derece güvenli bir ülke haline getirdiğini ifade etti. Nikol'ün yardımıyla Amerika'yı, Ermenistan'ı, Güney Kafkasya'yı ve Orta Asya'yı daha önce hiç ulaşmadıkları yüksekliklere taşıyacağız dedi. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio da geçtiğimiz gün Ermenistan'ı ziyaret etmişti biliyorsunuz ve iki ülke arasında stratejik işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Ermenistan 7 Haziran'da parlamento seçimleri için sandık başına gidecek bu arada. Şimdi Biten Manda, bu arkamda gördüğünüz Bangladeş'te Donald Trump'a benzetildi bu Manda ve günlerdir sosyal medyanın gündeminde. Albino Manda'ya bu benzetme nedeniyle bulunduğu çiftliğe ilgi tabii ki bir anda arttı. Bangladeş hükümeti de bayramda kesilmesi beklenen Manda için farklı bir karar verdi. Hayvanat bahçesine göndermişler.
0: Donald Trump'a benzetilen manda ilgi odağı oldu. Bu benzerlik sayesinde kesilmekten son anda kurtuldu. Bangladeş'te sarı kahkülü nedeniyle Donald Trump adı verilen albino manda sosyal medyada viral olmasının ardından ülke çapında merak konusu haline geldi. Ziyaretçiler hayvanın sarı kahkülünü ve sakin tavırlarını görmek için çiftliğe gitti.
2: Buffalo viral hua tha Donald Trump nam ka wo 10 महीने पहले खरीदा था राजशाही सिटी हाट से वो दरअसल उसके बालों के वजह से उसका नाम ये नामकरण करा था मेरा छोटा भाई ने।

0: Donald Trump isimli mandarın bayramın ilk günü kesilmesi planlanıyordu. Ancak hayvana yönelik yoğun ilginin ardından yetkililer devreye girdi. İki haftadır sosyal medyanın gündemine oturan mandayı kamuoyunun ilgisi kesilmekten son anda kurtardı. İçişleri Bakanı'nın talimatıyla mandanın kesilmemesine karar verildi. Yetkililer artan kamuoyu ilgisi ve güvenlik endişeleri nedeniyle hayvanın kurban edilmesine izin verilmediğini açıkladı. Hayvanı satın alan kişiye ücretinin geri ödeneceği ve mandanın başkent Dakka'daki ulusal hayvanat bahçesine götürüleceği açıklandı. Bangladeş'te çoğu büyükbaş hayvan koyu renkli olduğu için albino mandalar oldukça nadir görülüyor. Ancak mandaların hayatını kurtaranın sıra dışı görünüşünden çok aldığı isim olduğu değerlendiriliyor.
1: Peki. Şimdi bir konuğum var. Konuğumla konuşalım. Bu arada diyetisyen ve beslenme uzmanı Senem Azizade bizimle birlikte. Senem Hanım merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Ya şimdi böyle bayram tabağında ne olmalı ne olmamalı diye hemen yazmışız gerçekten. Şimdi de kurban. En çok tükettiğimiz ürün haliyle et. Tabii nelere dikkat etmeliyiz? Etin yanında neler tüketmeliyiz? Yani beslenmemiz önemli malum tabii. Ne dersiniz, böyle başlayalım, dengeli ve sağlıklı bir bayram öğünü nasıl olmalı özellikle kurban bayramında?
2: Şimdi aslında dediğiniz gibi benim de özellikle danışanlarımdan en sık gördüğüm hata aslında kırmızı etin tüketilmesi. Yani şöyle, etler kesildikten çok kısa süre sonra sofraya gelmemeli. Yeni kesilen etler biraz daha sert oldukları için sindirimleri daha zor oluyor. Etleri biz biraz daha dinlendirdikten sonra yavaş ve kısık ateşte pişirmemiz gerekiyor. Tabii pişirirken içine böyle kuyruk yağı, iç yağı da eklememek gerekiyor. Çünkü bu yağlar da sindirimi zorlaştırıyor. Ve özellikle eğer ki kalp damar sağlığı açısından bir problemimiz varsa daha da dikkatli olunması gerekiyor.
1: Peki mesela diyabet, işte kolesterol, işte kalp hastaları, değil mi? Birçok mesela böyle hastalar için genel olarak bayramda bir tabak nasıl olmalı? Bir menü nasıl olmalı etle birlikte? Biraz ondan bahsedebilirsiniz.
2: Tabii. Şimdi özellikle burada da kavurmaya şey yapayım. Kavurma çok fazla tüketiliyor. Şimdi özellikle bir kırmızı et tüketilecekse bunu ne sabah kahvaltıda ne de akşam yemeğinde tüketelim isterim. Çünkü dediğim gibi kırmızı etin sindirimi zor bir besin. En uygun olan öğle öğününde tüketmek olacaktır. Onun yanına da hani böyle genellikle biliyorsunuz etin yanına işte pilav, işte patates kızartması, hamur işi gibi şeyler ekleniyor. Ama zaten zor sindirilen bir besin olan kırmızı etin yanına böyle glisemik indeksi yüksek besinler eklemek sindirimi daha da zorlaştırıyor. Benim tavsiyem aynen öyle. Şöyle olabilir, hani kırmızı etin yanına biraz daha böyle sebze ağırlıklı, işte salata veya pişmiş zeytinyağlı bir sebze, yoğurt, ayran gibi tamamlamak daha sindirim açısından rahat olacaktır.
1: Ne öneriyorsunuz onun dışında, yani bayram boyunca? Her yemeğin yanında mutlaka böyle bir salata ya da yemekten belki öğün sonrası. Hava da güzel İstanbul'da tabii. Şimdi bayram deyince biz bu yayını sadece İstanbullulara yapmıyoruz. Yani Türkiye elbette, yani Türkiye genelinde de havanın çok çok da böyle kötü olduğu bir yer yok. Yürüyüşler, fiziksel aktiviteler de yine böyle olabildiğince sanırım.
2: Çok güzel olur. Şöyle söyleyelim. Öncelikle su içmek çok önemli. Her gün en azından, tabii kişiden kişiye göre değişir bu rakam ama 2,5-3 litre kadar bir su tüketimi çok güzel olacaktır. Ki sindirimi de kolaylaştırır. Aynı zamanda biraz daha ağır bir öğün geçirdiysek öğünden hani sonra yapacağımız küçük yürüyüşler sizin de dediğiniz gibi sindirimi çok daha rahatlatacaktır. Bu şekilde. Aynı zamanda kilo kontrolü
1: geldi. Peki, tamam. Çok hoşsunuz Senem Hanım. Peki. Şimdi siz bir diyetisyensiniz, beslenme uzmanısınız. Yani bu tarz yemeklerin dışında işte bayram, yani bayram deyince bir coşku var değil mi? Yani bu yemeklerin yanında asitli içecekler hemen açılır falan değil mi? Yani mesela şey mi böyle, yani nasıl içecekler önerirsiniz? İşte ayran mı? Nedir? Yani yoksa sadece bu tarz yemeklerin yanında su mu? Çocuklara

0: Ekstradan bir beslenme tavsiyeniz var mıdır bayram için yaşlılara? Böyle bir ayırır mısınız kategori olarak?
1: Yani şöyle söyleyebilirim, özellikle kalp damar hastalığı, işte diyabet, tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olan kişiler çok dikkat etmeli. Porsiyon kontrol yapmak çok önemli kırmızı et tüketirken. Aynı zamanda hani özellikle şeker, insülin direnci, bu tarz bir şikayet varsa işte yanına ekleyeceğimiz o hamur işlerine de dikkat etmek lazım. Demin konuştuğumuz gibi biraz daha sebze ağırlıklı menüler daha mantıklı olacaktır. Onun dışında yağlı etler doymuş yağ ve kolesterol bakımından da zengin oluyorlar. Hani o yüzden bu tarz özellikle kolesterol, kalp damar hastalığı olan kişiler daha etin yağsız taraflarını tercih etmeye dikkat edebilir. Tansiyon hastaları için tuz tabii ki çok önemli oluyor. Daha az tuzlu olabilir. Diyabet için de dediğim gibi işte böyle tatlı hamur işi, bunlara dikkat edilmeli.
0: Tabii, çünkü tatlı tüketimi için orada denge gerekli değil mi? Yani evet, tabii. Kurban Bayramı'nda biz et diyoruz ama ne olursa olsun yine mutlaka üstüne bir tatlı ikram edilir. Tatlı vardır, tatlı sevilir mi? Baklavalar, kadayıflar, yani o çikolatalar, onlar olmazsa olmaz. Ya son olarak şunu da böyle sormak isterim açıkçası. Ya bayramda bu kadar yediniz, içtiniz, tamam. Tamam, ama en azından hani bayram sonrası öyle birkaç günde olsa kendinizi böyle dengelemek için, dahası vücudu dengelemek için şöyle 2-3 günlük size bir rutin öneririm deseniz en çok ne öne çıkar mesela?
1: Yani şöyle ben ağırlıklı olarak ve detoks işte ya da çok kısıtlayıcı diyetler önermem. Hiçbir bayramdan, tatilden sonra da önermem. Aslında bayram öncesi rutine geri dönmeyi öneririm. Yani bu kişinin rutinine bağlı olarak 2 öğün, 3 öğün, arada ara öğünler hani değişebiliyor kesinlikle. Ama bol su içmek ve mümkünse bir en azından yürüyüş, fiziksel aktivite, bunlara kesinlikle hayır demem.
0: Çok teşekkür ediyorum Senem Azizade, diyetisyen ve beslenme uzmanı. Bayram tabağında ne olmalı, ne olmamalı? Biz her bayram bu yayını yaparız. Özellikle birinin böyle izleyicinin kulağına su kaçırabiliyorsak olumlu anlamda, aman tam ben şuna dikkat edeyim diyebiliyorsa bu bile kârdır bizler için kamu yayıncılığı açısından. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi bayramlar bu arada size de. Şimdi çok yetenekli iki lise öğrencisiyle sizi tanıştırmak istiyorum. Defne Öztürk, İrem Gökmen, Alaçatı Ot Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Aşçılık Yarışması'nda. Bu arada rakiplerini geride bırakıyorlar, birinci oluyorlar. Romanya'da şimdi Türkiye'yi temsil edecekler.
2: Okulda öğrendikleri hünerlerini sergilediler. Ege otlarını modern tabaklarla buluşturdukları yarışmada birinci oldular. Turizm mesleki teknik anonu sesi. Defne Öztürk ve İrem Gökmen, Ayvalık'ta Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Gastronomi Bölümü öğrencisi. İzmir'de Alaçatı Ot Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Aşçılık Yarışması'nda büyük bir başarıya imza attılar.
3: Balığım, mezgitim var ve kapeletilerim var. Kapeletilerimde iç harcında Ege otlarını bol bol kullanmaya çalıştım. Akkız, deniz bölgesi, turp otu, bunları çok sıklıkla kullandım.
2: Defne ve İrem 20 okuldan 40 yarışmacı arasında birinci olmayı başardı.
4: Bu mutfaktan sadece bir yemek değil bir şampiyonluk çıktı. Ayvalıklı iki lise öğrencisi Türkiye'nin en iddialı gastronomi yarışmalarından birinde zirveye çıktı.
5: Arası birincilik kupası aldık. Ekip yarışması ve bireysel kategoride 4 altın madalya aldık ve geldik okulumuza.
2: Başarılı ikili şimdi Eylül'de Romanya'da yapılacak yarışmaya hazırlanıyor.
3: Biz Türkiye'yi temsil edeceğiz. Bu bizim için çok büyük bir gurur. Yani o gururun verdiği yükü de taşıyoruz. O yüzden elimizden geleni ayrına koymadan yapacağız.
0: Adana mutfağının coğrafi işareti lezzetlerinden analı kızı, geleneksel tencere yemekleri arasında yer alıyor biliyorsunuz. Bu şimdi kentin tabii zengin mutfak kültürü var gerçekten. Önemli unsurlarından biridir yemek ve özel gün ve bayram sofralarının vazgeçilmezlerinden sayılıyor bu analı kızlı özellikle. Yemeğin hazırlanışını Adana Kadın Kooperatifleri Birliği şeflerinden Tülay Kümber anlattı.

0: analı kızlı Adana'nın misafirperverliğini yansıtan en zengin tencere yemeklerimizden biri. Öncelikle ince bulgurumuzu alıyoruz. Leğenimize döküyoruz. Yağsız dana etimizi bulgurumuzla buluşturuyoruz. Bulgurumuz ve kıymamızla özen salçamızı buluşturuyoruz. Şimdi bir yumurtamızı birleştirmesi için ekliyoruz. Analı kızlığımızın özel baharatlarını, karabiberimizi ekliyoruz. Olmazsa olmaz tuzumuz. Kimyonumuz özel bir tat veriyor. Mutlaka kimyon olmalı. 6 kişilik olan analı kızlığımıza bir bardak da irmik koyuyoruz. Leğenimize döktüğümüz analı kızlığımızın malzemelerini şimdi yoğurmaya başlıyoruz. Malzemelerimizin özleşmesi, birleşmesi için su ekliyoruz. Analı kızlı yemeğimizin eğer köftesini iyi yoğurmazsak bulguru, harcını iyi yoğurmazsak suyun içine girdiğinde dağılır. İç harcımızın daha iyi tutması için unumuzu ekleyeceğiz. Biraz su ilave ediyoruz. Şimdi bunu tekrar birbirine özleşene kadar yoğuracağız. Yaklaşık 45 dakikadır yoğrulan dış harcımız şu anda kıvamını aldı. Şimdi köftemizin dışı hazır oldu analı kızlımızın. İç malzemelerine geçiyorum. Yağlı dana kıymamızı tenceremize koyduk. Ocağımızın altını yakıyoruz. Etimizi kavurana kadar karıştırıyoruz mutlaka. Hafif pişmeye başlayınca soğanımızı koyacağız. Bu biliyorsunuz beyaz soğandan çok kırmızı soğanla yapılırsa daha bir lezzeti fazla oluyor. Etimiz şu anda soğanımızla tamamen özleşti. Şimdi salçamızı ilave ediyoruz. Karabiberimizi buluşturacağız. Baharatlar olmazsa olmazımız tabi acı karayısalımızda yapılan acı yaprak biberimiz. Malzemelerimiz birbiriyle özdeşene kadar karıştıralım. Şimdi yağımızı koyacağız. Margarinimizi. Yaklaşık 25 dakika dinlenmeye bırakacağız. Kendine gelip soğuyunca iç harcımızın yapımına başlayacağız şimdi. İç harcımız şu anda kendine tam geldi. Yaklaşık 25 dakikadır dinleniyor. Dondu. Biraz da dolapta biraz bekletmek zorunda kaldık. Şimdi yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Küçük küçük parçalara ayıracağız. Yapımı böyle olacak. Tamamen yuvarlama işlemi. Şimdi büyüğünü yapıyoruz. Bu da içli köftenin küçüğünü desek daha da iyi olur. Şimdi içine et harcımızı koyacağız. Ve birleştirme işlemini yapacağız. Analı kızlı yemeğimiz hazır. Şu anda sosuyla buluşturmaya geldi sadece. Tenceremize soğanımızı koyuyoruz. İnce ince kıyılmış soğanımızı. Zeytinyağımızı ekliyoruz. Soğanımız şu anda tam kavruldu. Kıvamına geldi analı kızlı yemeğimizi. Artık son aşamaları. Birazdan karayısalı salçamızla buluşturacağız. Özel biber salçamız. Soğanımızı kavurduk, salçamızı iyice özleştirdik. Şimdi sıcak suyunu koyacağız. Şimdi suyumuzu koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yemeğimizin suyunu koyduk şimdi. Nohutunu ekliyoruz, haşlanmış nohutumuzu. Tufan Beyli'nin 1300 rakımda kar suyuyla yetişen nohutları. Yemeğimizin suyunu, nohutunu koyduk. Şimdi sıra geldi. İçine malzemeleri atmak. Kızını bak içine koyduk. Şimdi anasını koyacağız. Analı kızlı yemeğimizi. Biraz da limon tuzuyla buluşturacağız. Bir tutam, çok fazla değil. Yemeğimizin güzelleştirecek olan kuru nanemizi de ekliyoruz. Zor ve zahmetli bir işin ardından sevgiyle analı kızlı yemeğimizi yaptık ve bu son aşamasıydı. Afiyet olsun yeğenlere.
1: Harika vallahi.

Şimdi Kenya'nın başkenti Nairobi'de modern binaların gölgesi, dünyanın görmezden geldiği bir hayat yaşanıyor. 2 milyon kişinin yaşadığı Afrika'nın en büyük gecekondu mahallesi Kibera'dan bahsediyorum. Yani dünyanın unuttuğu yer Kibera. Habertürk ekibinden Arzu Kaya ve Ahmet Uludağ girilmesi zor o mahalleye girdiler. Yoksulluk, hastalık, yokluk içindeki halkın yaşantısını sizler için görüntüledim.

0: Kibera. Dünyanın görmezden geldiği bir yerde ama Kenya'nın başkenti Nairobi'nin tam kalbinde. 2 milyon insanın hayatta kalmak için verdiği sessiz mücadele. Gelir adaletsizliğinin keskin yüzü bu mahallede. Kibera'da yaşam, insanın en temel ihtiyaçlarının dahi nasıl lükse dönüşebileceğini tanıklık ettiriyor. Bir bölge düşünün, evlerinde ne tuvalet var ne de banyo. İşte bir şekilde bağışçıların yardımlarıyla oluşturulmuş ortak kullanımlı tuvalet ve banyolarda Kibera bölgesinde yaşayan insanlar hijyen anlamında büyük zorluklar yaşıyor. Bu bölgede hijyen sadece uzak bir ihtimal. Milyonlarca insan her gün bu yokluğun içinde uyanıyor. İnsana önce görüntü değil, koku çarpıyor.
1: Belli noktalara böyle ortak tuvaletler konuyorlar ama gider de yok. Bunun için de ne yapıyorlar? Bir poşet yerleştiriyorlar ve o poşeti alıp belli aralıklarla dışarı çıkarıyorlar. Ama yine döktükleri yer kendi yaşam alanları oluyor.
0: Burada atıklar toprağa değil, doğrudan yaşamın içine karışıyor.
1: Afrika'nın en büyük gecekondusunda hemen her yerde bu şekilde bir manzara söz konusu. Dolayısıyla büyük sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor. Bu bölgede yaşayan insanların en çok cilt ve enfeksiyon hastalıklarına yakalandıkları da aktarılıyor.
0: Ama bu karanlığın içinde güneş gibi parlayan bir gerçek de var. Çocuklar. Üzerinde yoksulluğun izi, gözlerinde umut taşıyan çocuklar. Kibera'da en temiz kalan şey onların gülümsemesi, kocaman sarılmaları. Bir yanda enfeksiyon riski, diğer yanda sizin ruhunuza dokunan çocuklar. İnsan dokunmayayım diyemiyor çünkü sarıldıklarında hissettirdikleri şey yalnızca insanlık oluyor.
1: Kibera'lı arkadaşlarım, çocuklar inanılmaz tatlı. İnanılmaz cana yakınlar. Gördükleri zaman hemen selam veriyorlar, sarılıyorlar. İnanılmaz güzel gözleri var. Aslında Ahmet Ulu daha tam kayıda girdiği zaman başka bir şey anlatacaktım. Çocuklar o kadar sıcakkanlı hemen yanımıza geliyorlar.
0: Ve bazen bir tekerlek kocaman bir mutluluk kaynağı oluyor. Yokluğun ortasını gülümsemekten vazgeçilmiyor.
1: Mahallenin en dikkat çeken noktalarından birindeyiz. Küçücük bir çocuk, oyuncağı yok, tekerlekle oynuyor ve inanılmaz mutlu, gülümsüyor. Bu hiçliğin ortasında bu tekerlekle oynayan çocuğun ismi Korona. Korona döneminde doğduğu için ismini Korona koymuşlar. Örneğimiz Korona.
0: Güneşin bile girmekte zorlandığı dar sokaklar, teneke çatıların arasına sıkışmış evler adeta nefes almakta zorlanıyor.
1: Gecekondu mahallesinde bir evdeyiz. Ev oldukça küçük. Şimdi nerede yemek yapıyor bu insanlar, nerede yiyorlar, nerede içiyorlar derseniz de işte bütün mutfak alanı burası. Burada yemeklerini pişirip yiyorlar. Su ihtiyacı nasıl gideriliyor? İşte hijyen noktasında gerçekten büyük sıkıntı var demiştik. Bu bidonlarla yaklaşık 3 Türk lirası 10 Kenya şilinine kilometrelerce öteden bidonlarla taşıyarak evlerine su getiriyorlar.
0: Bazı evlerde tuğladan değil, çaresizlikten yapılmış gibi.
1: Bir ev düşünün, yağmur yağdığı zaman başınıza yıkılabilir. Çünkü yerden toprağı alıyorlar, suyla karıştırıp işte çamurdan böyle bir ev yapıyorlar. Ancak yağmur aldığı zaman oldukça dayanıksız olduğu için görüyorsunuz zaten şu an ev elimde kalıyor adeta.
0: Kibera'ya dışarıdan gelenler için de ilk kural belli. Asla yalnız dolaşma. Çünkü yoksulluğun içinde suç da büyümüş bu mahallede.
1: Burası güvenlik açısından da sıkıntılı bir bölge. Buraya turistlerin çok uğramadığını söyleyebiliriz. Rehberlerle içeriden insanlarla diyalogda kalarak geliyorsunuz ve bize de

0: burada yaşayan insanlar rehberlik ediyor şu anda. Duvardaki resimler ise yalnızca boyadan ibaret değil. Adeta bir yardım çığlığı, bir farkındalık. Kebera bölgesinde suç oranı da oldukça yüksek. Özellikle çocuklara karşı, işte bunu anlatmak için de duvara resmetmişler süreci. Çocuklara karşı yönelik işlenen suçları kesinlikle hakime bildirin ve hakim tarafından cezalandırılması noktasında da işte bu şekilde farkındalık oluşturmaya çalışmışlar. Burası Kibera. Teneke çatılar arasında sıkışmış milyonlarca insanın sessiz çığlığı. Ve insan buradan ayrılırken şunu düşünüyor. Bazı yerlerde hayat gerçekten başlamıyor, sadece devam etmeye çalışıyor.
1: Arzu'ya teşekkürler, Ahmet'e de, keza Ahmet Ulu'da Arzu Kaya. Önemli çünkü yaptıkları dosya haber. Hem farkındalık açısından öyle söyleyeyim. Şimdi bu dilimi biz kapatıyoruz ama saat başı yine birlikteyiz. Bizden ayrılmayın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 26, Bursa yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla yağmurlu 24 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 26, Mersin güneşli 26 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 23, Kayseri yer yer yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 18, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 29, Gaziantep güneşli 28 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: Ve tekrar birlikteyiz ama önce Antalya'ya gidelim. Çünkü kentte hava sıcaklığı 30 dereceye yaklaşmış. Yasin'i de görelim. Sahiller tatilcilerin akınına uğradı sanırım. Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli de bize son durumu aktaracak. Yasin, iyi bayramlar.
1: İyi bayramlar Hülya Kenek. Antalya Kurban Bayramı tatili boyunca en yoğun kentlerden bir tanesi oluyor. Belki Akdeniz'deki en yoğun kent diyebiliriz. Sadece Antalya'nın merkezi değil, Antalya'nın ilçeleri de yoğun. Tabii hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkınca, nem oranı da bölgede biraz yüksek olunca hem tatilciler hem Antalyalılar serinlemek için, tatilin keyfini, bayramın keyfini çıkarmak için Konyaaltı sahiline, Lara sahiline, bu gibi yerler başta olmak üzere yine ilçelerde Kemer, Alanya gibi ciddi turizm destinasyonlarında da yoğunluğa neden oluyor. Tabi Antalya yaklaşık 3 milyonluk bir kent ama bayram boyunca kent geneli 5 milyonun üzerine çıkıyor. Şimdi yavaş yavaş hava da öğle saatlerinde çok sıcaktı. O sıcaklığı biraz yitirince biraz daha bu noktaya doğru vatandaşların gelmesi, tatilcilerin bu noktalara doğru gelmesi başladı. Önümüzdeki saat dilimlerinde hem sahillerin olduğu noktalar hem alışveriş merkezlerinin olduğu noktalar tatil boyunca yoğun oluyor. Tabii Kurban Bayramı'nda bir yoğun noktalarda denizin olduğu gibi bir yandan sahili size göstermek istiyorum. Kurbanlık alanların olduğu yerler de yoğundu. Vatandaşlar hem bir yandan işte kurbanla ilgili ibadetleri yerine getirdi. Bir yandan da kurban sonrasında aynı İstanbul'da olduğu gibi, aynı dünya Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi piknik alanlarına gitti. Oralar da yoğun yani. Otellerde bir yoğunluk var. %80 ila %90 arasında Antalya'da bir yoğun durum yaşanıyor. Bu da Kurban Bayramı'nın etkisi oldu. Tabii Nisan'dan itibaren Antalya'daki otellerde bir doluluk oranları artmıştı. Kurban Bayramı ile birlikte mesela %60 olan yerlerde %90'lara çıktı. Dileriz ki bu şekilde devam eder. Çünkü sezon da artık geldi kent için, bölge için. Tabii Batı Akdeniz diyoruz. Güney Ege'de de yine bu durum yaşanıyor. Muğla ve yine beraberindeki birçok ilçede. Bayram boyunca 5 milyonun üzerine Antalya'da kent nüfusu çıktı. Ve denizin kenarında da hava sıcaklığı artınca böyle görüntüler oluyor. Hava...

0: biraz yağmurlu da diyebiliriz, farklı noktalarda hafif sağanak geçişleri de yaşıyoruz. Ama ciddi bir yağış yok neyse ki. Tatilciler de Antalya'da tatilin keyfini çıkarıyor, bayramın keyfini çıkarıyor diyelim Hülya Akönek. Biz de sizlerin bayramını kutlayarak Antalya'dan sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyorum Yasin Anzerli, Habertürk Akdeniz temsilcisi, sağ olsun. İstanbul'da yaşayanların büyük bir kısmı memleketlerine ya da tatil beldelerine gittiler. İstanbul trafiğinde çok ciddi bir azalma var. İstanbul çok rahatladı. Bayramın ikinci günü İstanbul'da yollar nasıl? Hemen Dilara bize aktaracak. Dilara Civelek. Dilara.
2: Evet Hülya Hökenek, biz de İstanbul'un yoğun merkezlerinden bir tanesi olan Mecidiyeköy'deyiz. Ahmet Korkmaz'la birlikte, kameraman arkadaşımla birlikte buraya geldik ve yayından yaklaşık yarım saat önce yayını hazırlanırken baktığımda trafik yoğunluğu %48'leri bulmuştu. Aslında İstanbul tamamen boşaldı ve trafik yok dememiz çok doğru değil. İstanbullular evet tatillerini başka illerde geçirmek için şehri boşalttı ama İstanbul'da gezmeye çıkanlar, bayram ziyaretlerini yapmaya çalışanlar oldukça yoğun bir trafik oluşturuyor. Kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz da sizlerin ekranlarınıza geçiriyor. Biz Mecidiyeköy'deyiz ve şu an ekranlarınıza gelen yön Asya kıtasına giden, Anadolu yönüne giden bir yön ve E5 yolunun tamamen tıkalı olduğunu söylememiz mümkün. Son olarak trafik yoğunluğunu da son verisinde vermek isterim. %53'lere ulaşmış durumda trafik yoğunluğu. Bu yoğunluk aslında hiç de az değil. Evet, İstanbullular tatillerine, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul'u boşaltarak farklı şehirlerde, memleketlerinde ve uzaktaki ailelerini ziyaret ederek geçiriyorlar. Ancak İstanbul'da kalanlar da güzel havayı fırsat bilerek sokaklara, yollara çıkmış durumda. Kurban Bayramı'na genelde yoğun bir bayram deriz ve ilk günde kurban etleri, kurban payları ile ilgili işlemler sürer ve ziyaretler genellikle ikinci güne kalır. Bu ikinci günde de İstanbullular gördüğümüz kadarıyla güzel havayı da fırsat bilerek sokaklara, sahil kesimlerine özellikle kendilerini bıraktı. Araçlarıyla yola çıkan İstanbullular oldukça yoğun bir İstanbul trafiğiyle karşılaşmış durumda. Özellikle bahsetmemiz gerekiyor ki Anadolu yakasına geçişlerde yoğun bir trafik, kırmızıyı görmüş bir haritada kırmızıyı görmemiz mümkün. Bir diğer husus da genellikle sahil kesimleri ve tarihi İstanbul Yarımadası'nda genelde coğrafi bölgelerin olduğu, tarihi bölgelerin olduğu kısımlarda İstanbullular, İstanbul'u bugün gezmek için İstanbul'a gelenler genelde o kısımları ve sahil kısımlarını tercih etti. İnsanlar bugün dün etlerini kestiler ve bugün et için bayramlaşmak için de mangal yapmak için parklara ve bahçelere de akın ettiler. Sahil bölgeleri ve parkların etraflarının kırmızı olduğunu, sahil bölgelerine Bebek, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar gibi bölgelerde tatil yapmak biraz da olsa İstanbul'un keyfini çıkarmak isteyen İstanbullular maalesef ki yoğun bir İstanbul trafiğiyle karşı karşıya kalacaklar. Ana arterlerden de bahsetmek isterim. E5 yolunu gösteriyoruz sizlere. Evet, burası çok yoğun Anadolu yakasına gidiş kısmı. Asya, Avrupa yakasına geliş kısmı daha sakin olsa da, trafik yoğunluğu daha az olsa da Anadolu yakasına gidiş kısımları ve ana arterlerin bağlandığı noktalar gayet yoğun bir şekilde şu an devam ediyor. Şu anda haritayı kontrol ediyorum. Trafik yoğunluğu da %54'lere kadar ulaştı. İlerleyen saatlerde öğle vakti gezmeye çıkmış, bayramlaşmaya çıkmış kişilerin de evlerine dönmeye başladığı saatlerde de genelde daha da artacağını tahmin ediyoruz. Tekrardan toparlayacak olursak, sahil hatları, ana arterler, ikinci köprü kısmı ve birinci köprünün giriş kısımlarında oldukça yoğun bir trafik gözlemliyoruz. İstanbullular bayramın ikinci gününde havanın tadını çıkarmak için yola çıkacaklar ancak kırmızı bir trafik haritasıyla karşı karşıya kalacaklar deyip sözleri size bırakalım.
1: Çok teşekkürler Dilara, sağ olsun. Biz devam edelim bu arada. Şimdi İstanbul Sultanbeyli'den aslında hem korkutan hem de güldüren bir görüntü getirelim mi? Yani sahibinden kaçıyor bir kurbanlık boğa. Berbere dalıyor. Bayram tıraşı nedeniyle yoğunluk var o sırada berberde. Berberdekiler haliyle nereye kaçacağını şaşırmışlar.
3: Kimi dışarı kaçtı, kimi tezgahın üzerine çıktı. Berber dükkanına giren boğa korkuttu. İstanbul Sultanbeyli'de berber dükkanı sahibi Reşit Köni, Arefe akşamı müşterileriyle ilgileniyordu. Bayram tıraşı olmak isteyenlerin yoğunluğu vardı. Sahibinden kaçan kurbanlık boğa tam o yoğunluğun ortasına daldı.
4: Verilmiş bir sadakamız varmış açıkçası.
3: Müşteriler ve çalışanlar nereye kaçacağını şaşırdı.

0: Boğa geldiği gibi dükkandan çıkıp gitti.
1: Küçük çocuk vardı, çocuğun üstüne kapandım ki çocuk korkmasın diye. İşte ellerim falan zaten şey oldu ya, cam parçaları girdi.
0: Sahibine ve mahalle sakinlerine de saldıran boğa belediye ekipleri tarafından yakalandı.
2: Şimdi markete, pazara, fırına giderken bile yanından ayırmadığı Çorap isimli kuzusu kayboldu ve gözyaşları içinde polise gitmiş. Müyesser teyzeden bahsediyorum. Kurbanlık sanılan kuzusuna kavuştu bu arada.
0: Kurbanlık sanıldı. Kesilmekten son anda kurtuldu. Çorap sahibine kavuştu. Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Müyesser Sevinç, henüz 10 günlükken sahiplendiği Çorap isimli kuzusunu evladı gibi büyüttü. Ancak Kurban Bayramı arifesinde Çorap bir anda ortadan kayboldu. Sokak sokak kuzusunu arayan Müyesser teyze gözyaşları içinde karakolun yolunu tuttu. O sırada İznik sahilinde dolaşan kuzu kaçan kurbanlık sanılarak biri tarafından götürüldü. Gerçeği ise kuzunun boynundaki boncuklu tasma ortaya çıkardı.
3: Teyzemin evcil hayvanıymış bu. Teyzem tabii ağla ağla bir hal oldu. Peşine karakola gittik hep beraber. Verdiğimiz kişilerin de numarasını vesairesini, bütün bilgilerini almıştık. Sağ olsun karakoldaki emniyet mensubu arkadaşlar da yardımcı oldular bize. Peşine işte teyze kuzusuna sahip oldu. Biz de hepimiz mutlu olduk.
0: Polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunan Çorap, bayramda kurban edilmeden sahibine teslim edildi.
2: Yani çok tatlılar gerçekten. Bir Mahir'e gidelim, CHP Genel Merkezi'ne. Orada bizi Mahir Kılıç bekliyor. Çünkü dakikalar öncesinde Gürsel Tekin CHP Genel Merkezi'ne geldi. Neler söyledi Mahir?
4: Evet, uzun bir aradan sonra buraya CHP Genel Merkezi'ne geldi Gürsel Tekin ve birlik mesajları verdiğini ifade edebiliriz. Kendisine girişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu son durumunu sorduğumuzda birlik ve iletişim mesajı verdi. ABD ve İran bile bir araya gelebiliyorsa kendilerinde CHP'de bunu yapması gerektiğini söyledi. Hali hazırda Kılıçdaroğlu'na itiraz eden birçok kişinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun imkan vermesiyle birlikte siyaset yaptığını söyledi. Onlar bizim gibi tırnaklarıyla partecilik yapan, pankart asan, dayak yiyen insanlar değil dedi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun imkan vermesiyle siyasete katıldıklarını ifade etti. Ve hem kendisi için hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu için tartışmaya dahil herkes için asıl olanın CHP'nin kurumsal kimliği olduğunu söyledi. Gürsel Tekin ve bunun da mutlaka zedelenmeden korunması gerektiğini söyledi. Peki bunu nasıl yapacağız dedi. Yani adliye koridorlarında bir daha asla CHP'nin tartışılmayacağı bir süreci ve mekanizmayı başlatmamız gerekiyor dedi. Bir kez daha ifade edelim. Asıl olanın CHP'nin kurumsal kimliği olduğunu belirterek bunun mutlaka korunması gerektiğini söyledi. Bir daha partiyi adliye mahkeme koridorlarını düşürmeyecek bir mekanizmanın kurulması gerektiğini söyledi. Kendisi geçtiğimiz aylarda İstanbul İl Başkanlığı'na atanmıştı mahkeme kararıyla. Ancak buttan kararın çıkması birlikte onun da görevi düştü. Saatler önce Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine giderek Kılıçdaroğlu'yla görüşmüştü. O görüşmeden sonra Kılıçdaroğlu'nun evine çıkıp buraya CHP Genel Merkezi'ne geldi. Eylül ayında kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilmişti. Onu da hatırlatalım. Ve Kılıçdaroğlu'nun evine çıkıp buraya geldiğinde de merdivenlerde kısa bir açıklama yaptı. Dediğim gibi iletişime birlik mesajı verdi. Mutlaka bir araya gelmesi gerektiğini söyledi Gürsel Tekin. CHP'nin kurumsal kimliğinin hiçbir şekilde zedelenmemesi gerektiğini ifade ederek bir daha partiyi adliye mahkeme koridorlarını düşürmeyecek bir mekanizmanın kurulması gerektiğini ifade etti. Kendisi halihazırda CHP Genel Merkezi'nde ve bir yandan da tabii burada bayramlaşmalar devam ediyor. Onun da notunu paylaşalım. Birkaç parti kaldı. Toplamda 16 partiyle bayramlaşıyor Cumhuriyet Halk Partisi. En dikkat çekeni hiç şüphesiz AK Parti oldu. 3 bayram sonra yeniden 2 parti bayramlaştı diyelim ve sözü Ankara'dan tekrar size bırakalım.
2: Peki Mahir, çok teşekkür ediyorum. Tekin demiş ki asıl olan CHP'nin kimliği demiş. Açıklamada yapmış. Mahir aktardı bu açıklamaları. Şimdi sıcaklıklar dedik biraz önce. Avrupa Mayıs ayının bu arada son günlerinde sıcak hava dalgasıyla gerçekten mücadele ediyor. İngiltere ve Fransa'da sıcaklık rekorları kırıldı. Birleşmiş Milletler ve İngiltere Meteoroloji Ofisleri bu arada sıcaklıkların 2030'a kadar da artmaya devam edeceği riskine karşı da bir uyarı yapmış.
0: Avrupa sıcak hava dalgasının pençesinde. Üstelik uzmanlara göre sıcaklıklar artmaya devam edecek. Birleşmiş Milletler'in yıllık raporuna göre Kuzey Kutbu'ndaki sıcaklıklar önümüzdeki 5 yılda artmaya devam edecek. Bu artışın dünya genelinde görülen sıcaklık artışının 3 katı büyüklükte olacağı tahmin ediliyor. Raporda eriyen

0: buzulların okyanus sularını ısıtabileceği ve bunun da Kuzey Yarımküre'de aşırı hava olaylarını tetikleyebileceği yorumu yapıldı. İngiltere Meteoroloji Ofisi de 2024'te kırılan küresel sıcaklık rekorunun gelecek 5 yıl içinde bir kez daha kırılacağını tahmin ediyor.
1: Yıl sonunda güçlü bir El Niño etkisi altında olacağımızı düşünüyoruz. Bunun dünya üzerinde güçlü etkileri olacak. Büyük okyanustaki sıcaklık artışı nedeniyle küresel sıcaklıklar yükselecek. Güçlü bir El Niño dalgasının bunu 0.2 derece artırmasını bekliyoruz. Bu nedenle gelecek yıl sıcaklık rekoru kırılabilir.
0: Bu açıklamadan günler önce İngiltere'nin başkenti Londra'da Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırılmış, pazartesi günü kentte termometreler 35 dereceyi göstermişti. Fransa'nın başkenti Paris'te de Mayıs ayındaki görülen en yüksek hava sıcaklığı salı günü kayda geçti. Kentte yaşayan evsizler sıcaktan korunmak için kendilerine acil barınak sağlanması için eylem yaptı. İtalya'nın başkenti Roma'da sıcaklıklar şimdiden 35 dereceye ulaştı. Turistler serinlemek için Roma'nın ünlü çeşmelerini akın etti. Ülkenin kuzeyi ve orta bölgesindeki 16 kent içinde sıcaklık uyarısı yapıldı. Büyük okyanusta meydana gelen El Niño hava olayı öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde ardından da dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor.
2: Şimdi Ukrayna'nın başkenti Kiev böyle bir zamanlar ışıkları, kalabalığı, hareketli yaşamıyla anılıyordu. Şimdi geceleri sirenler çalıyor. Dronlar bu arada şehrin üstünde dolaşıyor. Savaş tabii 4. yılını hemen hemen geride bıraktı. İnsanlar günlük yaşamında devam etmeye çalışıyorlar ama korku hiç kaybolmuyor bakın yani haliyle. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Özcan Öztürk Kiev'e gittiler. Kiev'de Kievlilerle konuştular, onların duygu durumu ve düşünce dünyalarını öğrendiler.

0: Kiev savaş öncesinde Doğu Avrupa'nın en canlı, kültürel ve hızlı gelişen şehirlerinden biriydi. Hem tarihi dokusuyla hem de modern yaşamıyla bilinirdi. Bugünlerde ise savaşla anılıyor. Savaşta artık 4 yıl geride kaldı. 5. yılda Ukrayna'nın başkenti Kiev tüm yaşananlara rağmen normalleşmeye çalışıyor. İnsanlar kafelere, restoranlara gidiyor, alışveriş merkezlerinde dolaşıyor. Ancak yaşam eskiye göre çok farklı akıyor.
1: Ukrayna'da savaşın etkilerini farklı alanlarda görmek mümkün. Örneğin başkent Kiev'de, kentte şehircilik, imar, temizlik, bakım, onarım gibi pek çok alanda çalışan işçiler kadınlardan oluşuyor.
0: Savaş sınır hatlarında yoğunlaşsa da Rusya kimi zaman başkenti doğrudan hedef almaya devam ediyor.
1: Do you feel safe in
0: Kiev'de kendini güvende hissediyor musun? Hayat nasıl şu an?
2: Tabii ki güvende hissetmiyorum. Çünkü dronlar geceleri Kiev semalarında.
0: Üstelik Rusya son büyük saldırısında üçüncü kez Oreshnik adını verdiği yeni nesil balistik füzeyi kullandı.
3: Tüm gece boyunca çok korktum. 14 Mayıs gecesi de saldırılar yoğundu. Bu da en büyüklerinden biriydi.
0: Savaş tüm sıcaklığıyla hissedilse de Ukrayna hafızasını diri tutmak istiyor.
1: Bağımsızlık Meydanı'nın tam da ortasında Ukrayna'da savaş sırasında hayatını kaybeden sivil ve askerleri anmak için bir alan oluşturuldu. Burası kentte adeta açık hava müzesi haline geldi. Buraya gelen Ukraynalılar kayıplarını anmak için kimi zaman bayraklar, kimi zaman da çiçekler bırakıyor.
0: Başkentlilerin tek isteği ise barış.
4: Korku içinde yaşıyoruz. Umarım savaş yakında sona erer ve daha fazla insan ölmez.

Şimdi insanlar hala çok kolay bir şekilde tuzağa düşebiliyorlar. Yani bu dijital mecrada özellikle. Bunu da biz konu etmek istedik. Özellikle böyle bayramda da iki konuğum da var. Birini zaten çok yakından tanıyorsunuz. Diğerini de keza aynı şekilde diğer konuğum da.

0: Adli Bilişim Uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık ve Habertürk muhabiri Alihan Tok. İkisi de bizle birlikte. Yani sosyal medyayı, bu mecralardaki dolandırıcılıkları konuşalım istedik. Bir tıkla tuzağa düşmeyin diye bir başlık attık. Çok da doğru, doğru aslında, değil mi Alihan?
1: Evet.
0: Yani şimdi hani bugüne dair özel sıcak bir şey var mı diye ben yayın öncesi özellikle sordum. Alihan'la da konuştuk. Alihan dedi ki ya evet, hani güncel bir konu, genel bir konu bu zaten. Ama bugüne dair de bu mesele, mesela avukatlar üzerine. İstersen Alihan, son dönemlerde neyle karşılaşıyoruz daha çok, sen aktar. Ardından da işin bilişim uzmanına soralım. Tabii.
1: Şimdi şöyle, son zamanlarda bu çok arttı. Özellikle izleyenler zaten ya bana da geldi böyle bir mesaj diyecektir. Hı-hı. Geliyor, herkese
0: hepimize,
1: geliyor.
0: Hepimize.
1: En hassas noktadan, işte dava dosyanız var, hı-hı, cezanız var, mahkemelik oldunuz. Hı-hı. Hani kurtulmak istiyorsanız bizimle iletişime geçin, hukuk bürosu. Hukuk bürosuna internete yazdığınızda aslında hukuk bürosunun gerçek anlamda bir internet sayfası da çıkıyor. Yani araştırıyorsunuz, bir internet sayfası var, hı hı, bir hukuk bürosu olarak çalışıyor ama bir dolandırıcılık ağı size bir numara veriyor. Arayın, sizin dava dosyanız var. Arıyorsunuz, ki biz de aradık, haberlerimizde de yapıyoruz, arıyorsunuz. Ya işte yasa dışı bahis oynamışsınız ya da illegal terör örgütüne hesaplarınız kullandırılmış. Hı hı. Hakkınızda 160 bin TL'lik bir ceza var, idari ceza, ya da ödemezseniz evinize icra gelecek. Yani şimdi insanlar düşünüyor, şimdi eve icra
0: ya
1: gelir.
0: Ya zaten ekonomik yani sıkıntı var yani haliyle şimdi, evet, bir taraftan. Ne icrası, bu nereden çıktı, ben nereye tıkladım, nereye yanlışlıkla girdim, ya da hani bu gerçek mi, bir dakika.
1: Evet, insan tabii kendisinden şüphe ediyor, karşıdaki bir avukatmış gibi konuşuyor. Hatta sonra ya şimdi hani eşe dosta da rezil oluruz, evimize polisler gelecek. Zaten en hassas noktadan vuruyorlar, yani rezil
0: tabii,
1: olacaksınız,
0: tabii.
1: Mahkemelik olacaksınız.
0: Tabii.
1: Bu mahkemelik olmamak için bizi arayın, biz çözeceğiz. Hı hı. Ne kadar borcunuz var? İşte 160 bin TL borcunuz var. Biz ara bulucuyuz, bunu 50 bini hallederiz, size bir şimdi bir site göndereceğiz. Gönderdikleri siteler de zaten yani E-Devlet'in birebir arayüzünü kopyalıyorlar. Hı hı. Giriyorsunuz sanki E-Devlet'miş gibi, bilgilerinizi giriyorsunuz. Bir yandan da E-Devlet şifrenizi de vermiş oluyorsunuz, o da var. Tüm bilgilerinizi alıyorlar. Sonra o IBAN üzerinden sanki bir hukuk bürosuna ödeme yapıyormuşsunuz gibi. 50, ya neyse 160 ödemiyoruz da 50 ödüyoruz gibi. 50'yi ödüyorsunuz. Ondan, evet, sonra kayıplara karışıyorlar.
0: Ya inanılmaz. Mesela şöyle Ali Hocam, yani Alihan'ın anlattığı çok, evet, önemli gerçekten. Bir şey dedi ya, en böyle etkili kelime şu, profesyonelce. Hı hı. Yani çünkü profesyonelce, işte profesyonelce bir bankacı, hı hı, profesyonel bir hukukçu, o dille, bir de görsel olarak da her şey. Yapay zeka çıktı işte, ondan sonra bu haldeyiz mi? Yoksa yapay zeka birçok şeyi farklı mı tetikledi?
2: Şimdi yapay zekanın çıkması şu açıdan bir kolaylık sağladı diyebiliriz. Hiç mesela kod ve yazılım işi bilmeyenler otomatik olarak sahte bir UYAP E-Devlet sitesi oluşturabiliyorlar. Hmm. Şu an belki de en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Hmm. Çünkü siz bu telefonu aradığınızda arayan kişi gayet avukat gibi sizinle konuşuyor.
0: Tabii.
2: Hukuki terimler, kavramlar, kanunlardan bahsediyor. Tabii. Ki kimi arayacağını da iyi biliyor. Önce o panel dediğimiz sistemden, ki Habertürk'te çok fazla anlattık. Zaten bütün kişisel verilerinize, bilgilerinize ulaşmışlar. Adınız, soyadınız, soy ağacınız. Bir de şunu yapıyorlar. Önce internette bir arama yapıyorlar. Hülya Hanım, şöyle yapıyorlar. Mesela şimdi sizin profilinize bakıyorlar. Profilinize yönelik işte bunu nereden...
0: Ya
2: ayak
0: bunu,
2: altına alabiliriz.
0: Nereden? Bunun zaafı neresi?
2: Evet.
0: Yani mesela zaaf kelimesi orada önemli.
2: O bence
0: galiba,
2: çok önemli. Çok güzel bir noktaya, evet, değindiniz. Mesela diyor ki buna diyor yasa dışı bahis yapalım.
0: Tabii.
2: Buna müstehcen siteye girmişsiniz diyelim. Buna terör örgütü lehine hesabınız kullanılmış.
0: Tabii.
2: Para akışı sağlanmış.
0: Tabii.
2: Bir de diyorsunuz ki benim öyle bir şeyim yok. Hayır. Diyor ki tamam, siz tekrardan dava açarsınız. İtiraz edersiniz ama bunu almazsanız hapis cezası var. Hmm. Şimdi bu sefer hapis cezası olunca ve adınızın böyle bir örgütle anılması ister istemez korku ve panik, endişe oluşturmuş
0: tabii,
2: oluyor.
0: Tabii.
2: Yani ondan
0: tabii
2: sonra zaten o korkutma eylemi gerçekleştikten sonra o arayüz zaten sahte. Hı. Sonra banka sitesine de seni yönlendirmiş oluyor. Olduğu gibi para veriyor ama karşı taraf gayet profesyonel bir şekilde bu işi, hı, gerçekleştiriyor. Hı. Ve bunlar daha çok SMS'ler üzerinden geliyor. Neden SMS'ler üzerinden geliyor? Çünkü orada hukuk bürolarının da isimlerini kullanmışlar. Telefon numara

0: Paralarını da aynı şekilde kullanmışlar. Yani
1: çok zor insanın ayırt etmesi. Bir yatırım evet. uzmanı gibi mesela. Değil mi karşınızda? Evet. Sonra bir bankacı, profesyonel bir değil. Tabii. Ya o dile de çok hakim.
0: İşte.
1: Keza aynı şekilde dediğiniz gibi ve psikolojik zaafları da kesinlikle. Kullanıyor. Profillerimiz de açık tabii.
0: Bir de profiller açık ya. Hmm. Yapay zekayı analiz ettiriyor. Bunu nasıl korkutabilirim? Bir de önceden telefon... Aa. Tabii. Şimdi bazen size 850 numaralardan ararlar. Hı hı. Sizi de arıyorlar, tabii, beni de arıyorlar. Tabii. Şimdi biz çok konuşuyoruz. Bu telefonları açmayın, bu telefonları kullanmayın. O aslında sizin bir nevi bu tuzağa düşüp düşmeyeceğinizin bir provası.
1: Nasıl? Mesela anlatın.
0: Bak, 850 bir numarayı aradılar.
1: Tamam.
0: Sizin telefonunuz çaldı.
1: Çaldı.
0: Şimdi ben bakıyorum direkt olarak, engelliyorum, açmıyorum. Çünkü tamam. artık biliyorum bunların dolandıracak amaçları.
1: Doğru, doğru.
0: Çünkü diyor ki açtık, ses gelmedi. Zaten ses gelmesinin sebebi şu, bu kadar habere, Habertürk'te bu kadar bu işin anlatılmasına rağmen hala bu telefon açılıyorsa bu potansiyel olarak dolandırılacak adaydır izlenimi oluşuyor. Yapay zeka analiziyle birlikte diyordu ki potansiyel dolandırılma ihtimali yüksek insan.
2: Açmayanları insan. Eliyor yani.
0: Evet, açanları, sistem açanları.
1: Açanları.
0: Açanları tabiri caizse koparmaya çalışıyor. Hmm. Açmayanları diyor ki bunları hiç aramayın, uğraşmayın. Bu zaten telefonu açmıyor. Hatta geri dönerlerse de o numaraya. Mesela Alihan bazen şöyle de oluyor. 0850 numara açtı da telefonu ses gelmedi ya, sonra bir daha üstüne ararsa o zaman diyor ki Hülya Hanım, aa tamam bu bir de üstüne arıyor, ben bunu evet. rahatça dolandırabilirim, sonra panelden sisteme bakıyor.
2: Bunun korkusu var. Bu,
0: tabii aynı düşer tuzağa. Bu kesin diyor düşer. Bir de panelden bakıyor. Çoluğu çocuğu var mı? İşte dediğim gibi yetişkin mi? Kaç yaşında? Tabii,
1: bir de mesaileri bu. Şimdi zihin dünyaları da tabii. böyle kurnazlıklara işgal olduğu için o yüzden senden benden daha profesyoneller. Yani çünkü Alihan buna lazım. Mesai harcıyorlar.
2: Evet,
1: anladın
2: şöyle
1: mı?
2: Düşünmemek lazım. Evet. Yani ben dolandırılmam.
1: Öyle bir dünya yok.
2: Yok, çünkü dolandırıcılar zaten dediğiniz gibi mesaileri bu. Yani tabii. sürekli yöntem geliştirirler. Sizin hassas noktanızı ararlar. İşleri bu yani. İşleri tamamen işte buradan insanların paralarını çalmak.
1: Sen dolandırıldın mı?
2: Yok, hayır, dolandırılmadı. Ama çok siz? Çok denk geldim
0: bana
2: tabii ki dolandırıcılara.
0: Dolandırılma sizi zordur canım. Çok uğraştılar.
1: Uğraştılar.
0: Yani uğraştılar. Yalan söyleyemem. Evet. Neler neler. Ne işte tebligatlar, ne efendime söyleyeyim sahte mesajlar.
1: Tabii.
0: Hatta akademisyen olduğumu bilmelerinden ötürü işte kurumsal e-posta hesabınız kotası dolmuştur. Güncellemeniz lazım. Gibi gibi çok fazla şey geldi ama biz bunları zaten sürekli anlattığımız için, ama ben bile şunu diyemiyorum. Bana bir şey olmaz. Ben yok. Dolandırılmam demiyorum. Büyük yokma yeterler, büyük söz söylüyorum.
1: Büyük söz söylüyorum.
0: Yani.
1: Ne yapacağız kesinlikle. Peki? Önce Alihan şöyle bir şey. Senin mesela karşılaştığın son dönemlerde böyle çok, çünkü yani bizim haber merkezi, bu arada izleyicilerimize söyleyelim, yani şimdi böyle bayram falan, hani biraz daha insanlar keyifli, rahat, öyle biraz daha relax, daha müsait şu an dolandırılmaya,
0: evet,
1: diyeyim, değil mi?
0: Çok
1: yani
0: güzel söylediniz.
1: Daha müsait ya. Bir bakayım çok... şu link gelmiş işte, bir tıklayayım. Bu link meselesi önemli çünkü, yani hani işte mesela tek bir linke tıklamak ya da işte bilinmeyen bir uygulama indirmek mesela kullanıcı açısından çok büyük risk taşıyor. Bu biraz psikolojiyle, değil mi, atmosferle de çok doğru
0: kesinlikle.
1: Orantılı. O yüzden çok korkuyor. Haber merkezinde bizim iş, şu an izleyicilerimize de söyleyelim, hani bu meseleyle ilgili çok haberler yapılır. Sen belki birkaç örnek de verebilirsin. Son dönemde daha çok karşınızda.
2: Yani şöyle, ben gerçekten bu E-Devlet ve UYAP sitesinin birebir kopyalanmış halini de gördüm.
1: Gördün.
2: Yani inanın tedirgin oldum. Ya ben de tedirgin oldum. Çünkü
1: evet.
2: şöyle oldu. Yani E-Devlet sitesine giriyorsunuz. İsminiz çıkıyor, bilgileriniz çıkıyor.
1: Tabii.
2: Yani diyorsunuz ki ya acaba... Gerçekten yaptım mı bu işi?
0: Değil mi?
2: Yani gerçekten yani yanlış bir şey mi yaptım internette? Çünkü internet alemi böyle, reklamlar var, birçok farklı site var. Dolayısıyla kendinizden şüphe ettiriyor. Hı-hı. Ama dolandırıcılar şurada zaten aslında kapanıyor konu. Hı-hı. E-Devlet sitesinde, UYAP sitesinde her şey yer alır. Hı-hı. Resmi olan her şey orada yer alır. Yer almaz diyen dolandırıcıdır. Yani şimdi E-Devlet sitesinde işte avukatmış gibi kendisini tanıtanları biz aradık. Bana şunu diyor. E-Devlet sitesinde görünmüyor diyorum. Benim borcum, ceza dosyam, hiçbir şeyim yok. Ya takibe düştü, orada görünmez diyor. Görünür. Orada görünmez diyorsa ve size başka bir site veriyorsa sizi dolandırmaya çalışıyor.
1: Bitti. Mesela sen o siteye gir. O sitede bir şeyi tıkla. Yani o linke ya da başka bir şekilde.
0: Yönlendiriyor.
1: Yani hani gerçekten... bittin.

0: Bu arada bir ledimiz daha var. Yine buna geliriz.
1: Evet.
0: Bu tuzağa nasıl yani düşmemek için dahası neler yapılması gerek? Onlara bakarız. Ceza meselesine de geliriz ama öbür lede bir gelebilirsek. Hı hı. Emrah, getirebilir miyiz yönetmenimden rica edeyim? Evet. Popüler dolandırıcılık yöntemleri. Ali Hocam, bunu biraz siz anlatın isterseniz.
1: Örneklerle anlatayım daha iyi olur. Çünkü bunlar hep böyle bizim karşımıza çıkan. Kısa kısa hemen anlatayım. Phishing oltalama dediğimiz, özellikle işte sizi sahte siteye yönlendiren, işte banka şifreniz ele geçirildi, sosyal medya hesabınız ele geçirildi. Yenilemek için, şifrenizi değiştirmek için tıklayınız ya da ikramiye kazandığınız, çekiliş kazandığınız hakları gibi sahte siteye yönlendiren klasik dolandırıcılık tuzağıdır. En çok da biliyorsun kullanılan. İki, telefon ve SMS. O da kendini polis, hakim, savcı olarak arar. Hele bir de sizin şüpheniz varsa mesela bununla ilgili.
0: Tabii.
1: Ya aslında ben de 2 ay önce şunu yapmıştım. Ya o siteye de girmiştim. Müstehcen siteye girmiştim. Acaba başım belaya mı girecek falan diyenler de maalesef bu tuzağa düşüyorlar. O da çok fazla arttı. 3, sahte e-ticaret siteleri. Özellikle böyle Black Friday, yani böyle efsane cuma, şahane cuma ya da anneler günü, babalar günü, sevgililer günü gibi dönemlerde sahte site tuzağa giderek artmaya başlıyor. Sponsorlu reklamla üst sıraya çıkartıyorlar. Bu aynı zamanda yaz dönemi klima bakımı yapacaksınız mesela. Diyorsunuz ki klima bakım. Bir bakıyorsunuz üstte yetkili site servis gibi çıkıyor.
0: Çıkıyor tabii.
1: Ama işte ama klimayı alıyor götürüyor işte Hülya Hanım. Klimayı alıyor götürüyor. Ondan sonra kayıplara karışıyor.
0: Ya böyle şimdi yani düşünsenize, yani böyle binlerce mağdur oluyor.
1: Evet.
0: Şimdi burada konuştuğumuzda.
1: Evet, var. Servis dolandırıcılığı belki çağımız. O yüzden servis.gov.tr'ye gireceğiz. Burada yetkili servislerin listeleri vardır. Hı hı. Burada Ticaret Bakanlığı'nın aynı zamanda etbiz.ticaret.gov.tr sitesi vardır. Hı hı. Buradan siteyi sorgulayın. Lütfen ürününüzü vermeyin. Hı hı. Sosyal medyada hesap ele geçirme. Hı hı. Bu da çok oluyor. İşte diyor ki Hülya Hanım, sizinle ilgili bir sitede işte belli iddialar var. İşte sizi böyle karalayan iddialar var. Bir bakın, sizin kaldırmanız gerekiyor diyor. Sizi hop sahte bir siteye yönlendiriyor. Siz de giriyorsunuz Instagram'a girecekmiş gibi.
0: Bitti.
1: Ondan sonra Instagram
0: geçmiş olsun.
1: Ele geçirildi. Bu da çok var yani hani şu
2: hesabınızı ele geçirdi.
1: Evet, aynen öyle. Ya senin diyor Alihan fotoğraflarını kullanmışlar. Yapay zeka ile yapmışlar diyor. Çünkü gerçek olmadığını biliyorsun.
0: Ha, bu arada yapıyorlardı.
1: Tabii.
0: Evet. Yani onu da yapay zekayla artık
1: diyor ki,
0: yani.
1: Hanım, Alihan yapay zekayla müstehcen fotoğraflarını yapmışlar. Hemen kaldırman lazım. Kişisel başvuru oluyor. Ben kaldıramadım diyor. Halbuki arkadaşınızın hesabını ele geçirmişler. Düşünün, ben size Instagram'dan yazıyorum. Siz de diyorsunuz ki ya Ali Hoca sağ olsun bu işte.
0: Sağ olsun tabii.
1: Bunu dediyse hemen ben bunu yapayım diyorsun. Düşünmüyorsunuz ki o ara sorgulamayı yani. Yapay zeka, deepfake zaten artık günümüzde o, bırakın bu dolandırıcılığı, bence ilerleyen yıllarda seçim kampanyalarına doğrudan müdahale etme anlamına. Öyle bir zaman gelecek.
0: Yani çok büyük bir tehdit değil mi?
1: Bence çok büyük
0: yani
1: bir
0: mesela
1: tehdit.
0: Yani mesela dijital dünyada aslında en büyük tehdit bu. Çünkü hani dediğim gibi yani nasıl kullandığın önemlidir ya. Nereden baktığın önemlidir. Günümüzde de malum yani...
1: 2 gün önce de Papa biliyorsunuz bununla ilgili bir bildirge yayınladı. Hı hı. Etik ilke ve kuralların olması gerekli. Trump da biliyorsunuz rahatsız oldu. Çünkü Trump gayet memnun yapay zekanın bu noktada gelişmesine. Durdurulması lazım dedi Papa, ama artık çok geç Hülya Hanım. Artık bu dakikadan sonra yapay zekayı durdurabilecek ne bir devlet var ne bir ülke var. Onu söyleyeyim. Ponzi'de en çok Ali Hanım'dan da yaptığımız saadet zinciri diyoruz. Hı hı. İşte kripto para ya da borsa sistemi, Telegram üzerinden giriyorsunuz. Sonra siz başkasını getirmeniz gerekiyor. Hı hı. Para kazanacaksın. Ben Hülya'yı getiriyorum. Hülya Alihan'ı getiriyor. Alihan Emrah'ı getiriyor. Emrah Deniz'i getiriyor. Öyle zincirin halkaları genişliyor. Ama günün sonunda son girenler her zaman bu sisteme mağdur olmuş oluyor. Zaten bir faaliyet Telegram'daysa, zaten Alihan da özel dosya yaptı. Telegram artık suçun merkezidir.
0: Alihan, o özel dosyadan biraz bahset. Yani mesela en temel risk ne aslında? Şu an izleyiciler açısından da çok önemli. Biraz da dediğim gibi bayram rehavet ortamı da oluşturuyor.
2: Evet.
0: Biraz bahsetmeni isterim.
2: Yani
0: gerçekten.
2: Şöyle, Telegram'da bir kere zaten hocamızla da konuştuk. Yani bir suç tarifesi de var Telegram'da. Suç işleyen illegal örgütler, silahlı örgütlerin de orada olduğu, dolandırıcıların, işte bu Ponzi sistemini yapanların, yasa dışı bahis oynayanların, oynatanların tamamen merkezine dönmüş Telegram. Telegram'daki gruplara girdiklerinde gençler özellikle işte karşılarına çıkıyor zaten. Hem suça teşvik edecek şeyler de var. Yani işte bize şu kadar para verirsen sana şu suçu yaparız. bir mekanı tararız. Silahlı örgütler.
3: Tabii.
2: İşte uyuşturucu ticareti yine aynı yerde Telegram'da.
3: Silah satış.
2: Ama bunun bir de dolandırıcılık yöntemi var. Şimdi siz belli ki suç işleyeceksiniz. Ki zaten siber polisler de bu arada oradalar yani takipteler. Öyle kendilerini çok böyle rahat hissediyorlar ama orada değil. Siber polis her zaman o grupları takipte. Kaçış yok. Girdiniz, suç işleyeceksiniz, bu örgütlere para verdiniz. Geçmiş olsun.
3: Evet.
2: Parayı alıyorlar ve daha sizle iletişime geçmiyorlar. Yani suç üstüne suç işliyorlar. Siz de bu suçu iştirak etmek isterken aslında dolandırılıyorsunuz. Yani Telegram'da daha pis bir dolandırıcılık yöntemi var.
0: Daha pis bir dolandırıcılık.
2: Evet, yani suça karışmış bir dolandırıcılık var.
0: Tabii.
2: Ama vatandaşımızın kendi telefonuna yani işte köylerde yaşayan, büyük şehirden uzak, işte belki de kendi halinde yaşlı vatandaşlar var. Kendi halinde telefon var, akıllı telefon da kullanmıyor. Şimdi bir mesaj, düşünün belki de 70 yaşlarına, 80 yaşlarına gelmiş bir mesaj geliyor kendisine. İşte dava dosyanız var ya da HGS borcunuz cezanız var. O da çok enteresan çok bir dolandırıcılık yöntemi. Yani size diyor ki HGS borcunuz var. Çok değil 30-40 TL diyor. Siz de diyorsunuz ki ya demek ki ben... Plaka bilginizi de biliyor bu arada.
1: Tabii.
2: Çünkü hocamızın da bahsettiği gibi kişisel veriler sızdırıldığı için plaka bilgileriniz var. Ya diyorsun bu plaka benim. Bak diyor işte bu otoyoldan işte 100 TL ödememişsiniz. Ha. 100 TL bir şey değil diyor, hemen girip siteye ödeyeyim. Siteye bir giriyorsunuz, HGS gibi dizayn edilmiş bir site. Ama HGS değil.
0: İspark'a yapmışlardı mesela.
3: Evet, o da var.
2: Evet,
3: o da var.
2: Siz
3: o
2: ceza var. Ödeyeyim derken aslında bilgilerinizi veriyorsunuz. Yani tamamen o bilgilerinizi alıyorlar, kart bilgilerinizi alıyorlar ve içini boşaltıyorlar. Yani burada gelen mesajlarda şuna çok dikkat etmemiz lazım. Eğer bu telefon numaraları herhangi bir telefon numarasıysa, yani 216'lı, 212'li, 850'li, resmi bir kurumdan gelmemişse, ki resmi kurumlar zaten cezayı bu şekilde talep etmiyorlar. HGS'nin kendi sitesine girdiğinizde tüm bunlara bakmak için tek bir site var. www.turkiye.go.tr.
0: Yani ya şimdi şöyle bir şey var. Alihan anlattıkları, işte bizim kendi bireysel günlük yaşamda yaşadıklarımız, işte sizin hem bir akademisyen olarak hem de bu işe mesai harcamış biri olarak anlattıklarınızdan yola çıktığım şu. Ya bir kere bunun ceza yaptırımları ne kadar, nedir, ne değildir, işte hukuki açıdan onlar ayrı. Fakat yani biz bireysel olarak bu bilince sahip olup kendimizi koruyabildiğimiz yere kadar. Bakın yani hani iddiada bulunamıyoruz ya, ben dolandırılmam. İşte ben yani öyle değil gerçekten dediğiniz bu. Çünkü bu dünya böyle bir dünya artık, ne yazık ki. O yüzden bireysel olarak hani ne kadar bilinçli olursak, ne kadar koruyabilirsek oraya kadar artık. Ama sosyal medya şirketleri var mesela.
3: Tabii.
0: Bu dijital dünyada bu dolandırıcılık meselesiyle ilgili ne kadar sorumluluk alıyorlar sizce onlar?
3: Şimdi Ali Ağa'nın söylediklerini ek olarak söyleyeyim, sonra sizin sorunuza gelelim. Şimdi efendim tabii İçişleri Bakanlığı falan da bu işin farkında.
0: Tabii.
3: Bundan kaynaklı da Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi Dolunay Projesi hayata geçiriliyor Hülya Hanım. Evet. Kıymetli izleyicilerimize anlatmış olalım. O kadar fazla vaka var ki bu hızlanması lazım. Bilişim savcılıklarına her gün yüzlerce bu tarz dosyalar geliyor. Ama en büyük sorun şu. Ya IP dediğimiz fiziksel adresi bu şirketlerden alamamamız. Yani siz gidiyorsunuz, dava açıyorsunuz, dolandırıldınız, mağdur oldunuz, kişisel verileriniz, bilgileriniz ele geçiriliyor. Olabilir hepimizin başına. Ya da Hülya Hanım bir tehdit aldınız X bir kişiden. Sosyal medyadan ya da WhatsApp'tan ya da Telegram'dan size bir tehdit geldi. Hemen ne yapıyorsunuz? Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmanız gerekiyor. O iş bürokratik bir süreç olduğu için çok ciddi bir zaman, efor, çaba sarf etmeniz, işte dilekçe yazmanız, bunu vermeniz, adliyeye gitmeniz gerekiyordu. Şimdi artık bu tarih oluyor. Şöyle ki E-Devlet üzerinden bu Dolunay dediğimiz sistem, hani nasıl Siberay varsa Dolunay'da dolandırıcılıkla ilgili aktif oluyor, devreye giriyor. Bütün verilerinizi, bilgilerinizi buraya gireceksiniz. E-Devlet üzerinden giriş yapacaksınız, şahsi başvuru yapacaksınız. Daha sonra burada yapay zeka sistemi de devreye girecek. Bütün toplanan veriler analiz edilecek. Ve otomatik olarak iddianame savcıya, yani işte bu şikayet konusu otomatik olarak ilgili savcının ekranına düşecek. Savcı inceleyecek, değerlendirecek ve hemen başvuruyu onayladıktan sonra sizin süreciniz E-Devlet üzerinden sizin de takip edebileceğiniz bir sistemle devreye girecek. Fakat
1: Yine sizin konunuza geliyoruz. 2020 yılındaki 7253 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi, bu yayınlar yolu işten

0: suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanunda değişiklik yapılmasına dair kanunda ne vardı? Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya şirketlerinin ofis açıp temsilci bulundurma şartı vardı. Şimdi o ofis ve temsilci neden gerekli? Bizim böyle suçlar söz konusu
1: biz
0: olduğunda...
1: Bir temsilci lazım çünkü o temsilci üzerinden karşıda muhatap olacak
0: işte,
1: biri yani.
0: Tabii. İşte bu. Hı-hı. Siz avukat olarak dilekçe yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu hesap budur.
1: Evet.
0: Size gelen cevap ne biliyor musunuz şirketten? Sayın Hökenek, bu veriler yurt dışındadır. Dolayısıyla genel merkez yurt dışındadır. Bundan kaynaklı oraya yazmanız lazım. Biz muhatap değiliz diyor. 2020 yılındaki yasaya göre senin muhatap olman lazım. Ben dolandırılmışım, mağdur olmuşum. E-ticaret sitesi gibi göstermiş kendini, sosyal medyaya reklam vermiş. Bu işte param güvende sistemini güya kullandırmış. Bir de onu da çok yapıyorlar yani. Böyle onay veriyorsun, param güvende diyorsun. Onun da sahtesini yapmışlar Ali Han bu arada. Vatandaş mağdur olmuş, gidiyor dilekçe veriyor. Hmm. Ama IP bilgisi dinlemiyor. Ya, yani, en son ne oluyor Hülya Hanım? Takipsizlik.
1: Korkunç,
0: en
1: tabii.
0: büyük sorunlardan bir tanesi
1: evet,
0: bu. Yani evet. bu kanayan yaramız, ülkemizin kanayan yarası. Bir kez daha sizinle birlikte bu konuyu söyleyelim.
1: Tabii.
0: Temsil istediğin kadar yasa çıkar.
1: Hmm.
0: İstediğin kadar merkez kur. Eğer sen IP adreslerini alamazsan, bu temsilciler aktif ve faal olarak burada yer alamazsa Hülya Hanım, biz bu konuları sizinle birlikte çok daha fazla konuşmaya
1: konuşacağız.
0: Devam edeceğiz.
1: Bu öyle gözüküyor galiba, çünkü orada da yani ne kadar bir işte devinim yapılsa, olumlu anlamda, müsbet anlamda yani kullanıcılar açısından hiçbir şey olmuyor. Yani her şey taklit edilebiliyor.
0: Evet.
1: Ve her şey gerçeğine uygun, yani gerçeği gibi. Şimdi sosyal medya suçun yeni sahası, evet, tamam. Gerçekten öyle.
2: Biz bir de Hülya Hanım, şunu da ekleyeyim. Mesela psikologlarla da konuştuk aslında bu konuyla alakalı.
1: Tabii.
2: Çünkü şu çok önemli. Bir profesör nasıl dolandırılır?
0: Ben değilim tabii o.
2: Yani
1: olabilirsiniz.
0: Olabilirim ama
1: yok, olabilirsiniz
0: ama
1: tamam.
0: Yani olmaz evet. demiyorum da bu sefer
2: ya işte
0: yanımda görünce demesinler diyorum evet. mağdur olarak Ali'nin yanına gelmedim yani.
2: Mesela bilim insanları nasıl dolandırılır?
1: Ya birçok tehdide karşı savunması olabiliyoruz yani, hani böyle o kadar
0: evet.
1: ki biz bunları gördük, şimdi isimler vermeyelim
2: yani.
1: Yani
2: psikologlar şunu
1: öyle isimler
2: söylediler.
1: Dolandırıldı ki.
2: Yani, evet, yani. Evet evet. Yani psikologlar şunu söylediler. Hipnoz da olabilir.
0: Evet.
2: Bunu da buna da mesela tabii. parantez açıyorlar.
0: Tabii.
2: Şimdi korku çok güçlü bir his.
0: Evet.
2: Yani o korku insana her şeyi yaptırabilir.
1: Tabii, tabii,
2: zaten
1: tabii.
2: dolandırıcıların burada en büyük vaadi size cezalandırma, korku. Yani size bir şey satmaya çalışmıyorlar. Önce sizi korkutmaya çalışıyorlar. Hı-hı. Korktuğunuz an burada aslında tüm izleyicilerimiz de akıllarında yer ederse, başlarına geldiğinde ilk bunu yapsınlar. Psikologlar şunu söyledi. Telefonunuza mesaj geliyor ya da bir mail aldınız ya da bir mesaj. Korkuyorsanız önce bir durun.
0: Sakin.
2: Çünkü size
0: aynen.
2: ilk aşamayı başarmışlar. İlk aşaması korkutmak.
0: Evet.
2: Korku varsa biraz sakinleş ve hemen bir sağlıklı kafayla düşünmeye çalış. Çünkü korktuktan sonra sizi bir zincire takıyor. O hipnoz dedikleri kısımda o, bir psikolog söylemişti bunu bize. Yani sizi profesör de olsanız, bilim insanı da olsanız, hatta bu işlerle uğraşan biri de olsanız,
0: var, var.
2: Korktuğunuzda ne yapacağınızı siz de bilmiyorsunuz.
0: Aynen.
2: Korku haliyle o komutları dinleye dinleye sonunda dolandırılmış olabilirsiniz. Yani burada korkan vatandaşların durması, sakin olması ve daha sonra işte o resmi kanallardan tüm bunları teyit etmeleri gerekiyor.
0: Ama ya, bizim de vatandaş olarak önlem almamız gerekiyor. Tamam, dolandırıcılar var ama sen akşam yatarken evinin kapısını kilitliyorsun değil mi? Kilitliyorsan sen şifre güvenliğini de sağlamak zorundasın. Bütün hesaplarında çift faktörlü doğrulamayı da açık hale getirmek zorundasın. Bir mesaj geldiğinde yapacakları şöyle yani. Mesaj mı geldi? O mesajı Google'da, internette aratsınlar. Biz zaten mutlaka Habertürk'te o konuyu işlemişizdir. Yapmış yalan mı?
2: Doğrudur.
0: Evet,
2: doğrudur.
0: Yapmışızdır yani.
1: Yani kesinlikle.
2: Aynen. Mesajın aynısını alıp evet. internete yazabilirler.
0: Yazsınlar ya, aynen. yazsınlar. Direkt çıkacak.
2: Yazsınlar, çıkar.
1: Yaz o çıkar. Çünkü evet. burada gerçekten yani hani dediğim gibi işte kamuya hizmet yani.
0: Tabii.
1: Kamu yayıncılığı bu, burada yıllardır bunu yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Gayretle, ısrarla ve idrak ediliyordur.
2: Sizin başınıza geldi mi?
0: Ben yani size onu size soracaktım.
1: Ben sana anladım. Sordum, hemen karşı atağa geçtim.
2: Onu da merak ettim.
1: Geldi. Evet. Geldi. Yani geldi işte hemen yine bir sosyal medya şirketi hemen evet. onunla oradan biriyle bağlantıyı kurup işte hesap çalmaya çalışıyorlar.
0: İşte, evet. Sizlere zaten

0: Zaten bizler işte bu yayınlardan işte daha hani politik tandanslı, çünkü onun tam merkezindeyiz bizler de. Evet, tehditler alıyorsunuz, bir dolu şey olabiliyor. Evet. Savuruyoruz ama hani her zaman oluyor, çünkü oradan besleniyorlar onlar da.
1: Tabii.
0: Öyle yani, dolandırıcılık. Yani evet, evet. Şimdi o bankacılık meselesi dediğim, hani profesyonel bir bankacı gibi karşında. Öyle telefonlarla arıyorlar ki hani siz bir gün önce gerçekten o bankadan aranmışsınız mesela. Evet. Yani bunu takip edebiliyorlar. Bütün algoritmayı çözebiliyorlar. İşte yapay zekanın da ne yazık ki desteğiyle, tırnak içinde. Öyle çok kolay
1: yani
0: değil. Kolay bir süreçten geçmiyoruz.
1: Çok farklı. Evet. Yani hedef kitleleri işte sizi sosyal medya hesapları üzerinden, Anadolu'nun bir köyünde yaşayan, belki de işte tarımla uğraşan birini işte bal satmaya çalışıyor.
0: Tabii,
1: işte
0: tabii,
1: tarım
0: tabii,
1: aletleri
0: tabii,
1: satmaya
0: tabii,
1: çalışıyor. Tabii. Herkesin hedef kitleleri çok farklı, hocamızın dediği gibi. Yani bunları biliyorlar zaten, bu bilgileri.
0: Evet.
1: Neyle uğraştığınızı profile göre uygun bir yöntem belirliyorlar.
0: Aynen öyle, kesinlikle. Diyorum ki ben köyümüze dönerim.
2: Evet.
0: Yani
2: dijital ortamdan uzak kalalım.
0: Uzak, yani, evet yani
2: şimdi,
0: hani şey,
2: şey
0: o galiba.
2: Zülyan, bakın bizim ikimiz de doğu tarafındanız. Şimdi merak etmeyin, köylerde daha fazla dijital bağımlılık var yani. Aktif ve net bir şekilde siz diyorsun ki köyümüze dönelim. E oradakiler de sosyal medya mecralarına giriyor. Oradakiler de WhatsApp kullanıyor. Tabii. Bu artık küresel bir yapı oluşturuyor. Evet, yani evet. Köye dönmek değil mesele. Dijital detoks uygulayıp akıllı telefon, tablet ve minimum dijital
0: kullanım. Evet, biraz da bu ceza yaptırımlar noktasında da belki ona değinelim. Şu an bir hani hukukçu konuğumuz yok o anlamda, ama yani ceza yaptırımlar da biraz daha şey olmalı yani, değil mi? Yüksek olmalı galiba.
1: Biraz öyle
0: yani.
1: Olmalı ama biraz da yurt dışı merkezli de olabiliyor, bu çeteler.
0: Olabilir.
1: Zaten geneli yurt dışı merkezli. Oradan yönetiyorlar bu faaliyetleri. Dolayısıyla aslında takip edilmeleri de zor. Anonim hesaplar.
0: Mücadele ediliyor
1: yöntemleri.
0: Çünkü onu biliyorum. Çok
1: ama mücadele, evet, hocamızın da anlattığı gibi İçişleri Bakanlığı zaten bu konuda
0: çok, evet.
1: Ciddi yatırımlar yaptı ve ciddi şu anda zaten operasyonlar da devam ediyor. O Telegram gruplarına yönelik, buradaki siber dolandırıcılara yönelik. Yani çok kolay yapılabildiğini düşünüyorlar. Belki de kandırdılar insanları.
2: Tabii.
1: Evet, ama yakayı ele vermemeleri gibi bir durum söz konusu değil. Kesinlikle yakalanıyorlar. Burada bizim yakalanmamız gerekiyor yani onların, evet, tuzağına. Onlar eninde sonunda yakalanacak, yakalanıyorlar yani.
0: Son olarak birkaç cümle alayım,
2: evet,
0: sizden.
2: Evet, ben de söyleyeyim. Şimdi bir kere TCK'da bir değişiklik gerekiyor. Çünkü TCK'nın yapısı gereği artık bu güncellemeye yeterli değil. Cezasızlık algısı sizin de söylediğiniz gibi çok doğru. İşte 243-245 var. İşte bilişim sistemlerine izinsiz bir şekilde erişim sağlamak. Yapay zeka konusunda çok ciddi bir açık var kıymetli Hülya Hanım. Dolayısıyla burada eğer siz o kişi yakalanınca, ki onun başlangıcı o cezasızlık algısının kırılması, evet, önce şirketlerin burada temsilcilik açması, evet, ve devlet kurumlarıyla, Adalet Bakanlığı'yla, mahkemelerle veri paylaşımı, IP paylaşımı olması, ki ben size açık net söyleyeyim, zaten biliyorsunuz bu TC kimlik numarasıyla girme sistemi, ki yasa biliyorsunuz 1 Mayıs itibariyle resmi gazetede yayınlandı. Artık en azından X platformu, demin arkadaşlar da gösterdiler,
0: evet,
2: mesela,
0: evet,
2: mavi tik var. Bankanın,
0: tabii,
2: ismini kullanıyor ama tamamen parodi hesap diye açılmış.
0: Tabii işte onunla ne yapacaksınız orada mesela, o yani o işareti de gördüğünüzde.
2: Mavi tik.
0: Ya daha ne yapacaksınız?
2: Parayla
0: yani,
2: satıyor hani, ama.
0: Parayla satıyor.
2: Dolandırıcı
0: tabii.
2: Parayla alıyor onu.
0: Dolandırıcı onu parayla alıyor ama siz genel olarak algı nedir? Biz bu algıyı satın aldık. Mavi tik var orada. Yani
2: tamam.
0: O güven
2: güvenli,
0: işareti
2: doğru.
0: Değil mi? Ama değil işte,
2: değil
0: öyle
2: işte.
0: Çünkü onu dolandırıcı o şekilde alabiliyor. Aa, bilmiyorum yani, gerçekten nereye doğru evriliyor bu süreç onu bilmiyorum. Ama çok teşekkür ediyorum.
1: Biz
0: çünkü çok bilgili olduğunu düşünüyorum. Yani bu meselenin dahası vatandaşlarımız açısından, böyle dediğim gibi böyle birkaç tane soru işareti bile kafalarında bırakabiliyorsak amacımız o. Adli bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık, hepiniz yakından tanıyorsunuz. Sağ olsun. Habertürk muhabiri Ali Han'ı da keza, Alihan Tok'ta, o da bizlerle birlikteydim. Benim meslektaşım. Sağ ol Alihan.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.

0: Gülistan doku soruşturmasında önemli bir gelişme daha yaşandı. Gülistan'ın cansız bedeninin taşındığı öne sürülen araç detaylı inceleme için Ankara'da şimdi.
1: İddiaya göre Gülistan Doku öldürüldü. Cansız bedeni de valinin koruma aracıyla taşındı. O iddiaya konu olan araç incelemeye alındı. Tutuklu şüpheli Şükrü Erol

Erdoğan'ın kullandığı araçta Gülistan'a dair DNA izi aranacak. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasıyla ilgili 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlu

0: Oğlu Mustafa Türkay Soner tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Şükrü Eroğlu'nun da koruma aracıyla Gülistan'ın cansız bedenini taşıyıp gömdüğü iddia edildi. İddialara konu olan o araç için ekipler harekete geçti. O dönemde Tunceli Belediyesi envanterinde olan ve valilik bünyesinde kullanılan aracın Nazımiye Belediyesi'ne bağışlandığı belirlendi. Ekipler aracı çekiciyle alarak detaylı kriminal inceleme için Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi. Araçta DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntılarıyla olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izler yönünden inceleme yapılacak. Elde edilecek DNA bulguları Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak.
1: Şimdi Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bir kişi 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü. Gözaltına alındı baba ve tutuklandı. Baba oğlunu öldürdü başlığıyla veriyoruz ve iddiaya göre eşiyle boşanma aşamasında olan Muhammed Emin Torluk, 3 yaşındaki oğlu Poyraz Yetkin Torluk'u boğdu. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen şüpheli olayın ardından babasının yanına gitti. Oğlunun hareketlerinden şüphelenen babanın ihbarıyla eve giden polis çocuğun cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan 28 yaşındaki baba işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Nevşehir'de motorlu hafif hava aracı Microlight acil iniş yaptı. Motoru arızalanan araçta yaralanan pilot ve yolcu hastaneye kaldırıldı.
0: Pilot yolcusuyla havalandı. Kısa süre sonra motorda arıza oldu. Microlight acil iniş yaptı. Olay akşam saatlerinde Nevşehir'de meydana geldi. Pilot Şuayb Şen, Özgecan Doğan'la birlikte turistik amaçlı uçuş için Microlight'la havalandı. Paşabağ mevkisinden kalkış yapan hava aracı kısa süre sonra arızalandı.
2: Kalkışımızı yaptık. 10. dakikada uçağımızda bir motor arızası belirlendi. Bu sebepten dolayı pilot hızlı bir şekilde karar verip emergency iniş kurallarını takip ederek zorunlu bir iniş gerçekleştirmek zorunda kaldı.
0: Hava aracında bulunan pilot ve yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
1: Şimdi Kurban Bayramı'nda da aslında kaçan kurbanlıklarla ilgili haberlere alışığız ama bu kez firari bir köpeğin hikayesi var sırada. İstanbul'da sahibinin elinden kaçıyor köpek, caddeye çıkıyor. İşte kilometrelerce araçların arasında koşturuyor köpek. Korku dolu anlar yaşattı, o anlar araç kamerasına yansımış.
0: Sahibinin elinden kaçtı. Bir anda yola fırladı. Firari köpek korku dolu anlar yaşattı. Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nden. Kurban Bayramı'nın ilk günü iddiaya göre bir kız çocuğunun gezdirmeye çıkardığı köpek sahibinin elinden kurtulup kaçmaya başladı. Toy Poodle cinsi köpek kaçarken caddeye çıktı. Durumu fark eden bazı sürücüler köpeği yakalamak için araçla takibe başladı. Birkaç kilometre yolda koşan köpek için iki sürücü araçlarını durdurdu. Köpeği yakalamaya çalıştı ama köpek yolun karşısına geçip kaçmayı başardı. Sonunda karşı şeritten bir araç köpeği görünce fren yaptı. Aracın altına saklanan köpek bu kez de kendisini almaya çalışan kadının elini ısırdı. Bulunduğu yerden çıkarılan köpek sonunda yakalandı.
1: Sivas'ta Kenan'ın ısırdığı kişi 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Hafik ilçesine bağlı Adamlı köyünde hayvancılıkla uğraşan evli ve 4 çocuk babası Rıza Demir'i geçen hafta Kenan ısırıyor. Rıza Demir hastalanıyor. Yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılıyor. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alındı Demir ve doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran gündemiyle kabinesini topladı ve toplantı sonrası bir açıklama yaptı. İran anlaşma yapmakta kararlı diyor. İran anlaşma yapma şartını ise Körfez ülkelerinin İbrahim Anlaşmalarını imzalamalarına bağlıyor.
3: Körfez ülkelerini tehdit etti. İbrahim Anlaşmalarını imzalamazlarsa İran'la da bir anlaşma olmayacağını söyledi. Açıklama ABD.

0: Bir de başkanı Donald Trump'tan. Trump kabinesini İran gündemiyle Beyaz Saray'da topladı. Toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İran'ın anlaşma yapmaya kararlı olduğunu söyledi. Körfez ülkelerinin ise İbrahim anlaşmalarına katılmakla yükümlü olduğunu dile getirdi. Anlaşmayı imzalamazlarsa İran'la da bir anlaşma imzalamamamız gerektiğini düşünüyorum diye ekledi.
1: İran is very much intent. They want very much to make a deal. So far they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job.
0: Trump'a Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yönetiminin İran ve Umman işbirliğiyle yapılacağı iddiası soruldu. ABD Başkanı İran'la yapılacak çerçeve anlaşmaya göre Hürmüz'ün hemen açılacağını söyledi. Kimse kontrol etmeyecek dedi.
1: Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up.
0: Trump'a Rusya ve Çin'in İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu alması ihtimali de soruldu. ABD Başkanı bundan rahatsız olacağını kaydetti. Amerikan PBS'e verdiği demeçte de Trump, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçmesi karşılığında yaptırımların kaldırılmayacağını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise diplomasi her zaman ilk seçenek dedi. Anlaşmaya doğru ilerleme kaydedilmiş olduğunu düşünüyorum açıklamasını yaptı. Önümüzdeki saatlerde ve günlerde göreceğiz diye ekledi. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müzakerelerin gayet iyi gittiğini duyurmuştu.
2: Bu dilimi de kapatalım ama saat başı yine birlikteyiz, bizden ayrılmayın efendim.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: CHP'de 1 Haziran'da yapılacağı duyurulan parti meclisi toplantısı neden ertelendi? Dengeler Kılıçdaroğlu'ndan mı, Özel'den mi yana? Kurultay için öne sürülen tedbir kararı ne zaman kalkabilir? Kurultay tarihini kim nasıl belirleyecek? Özgür Özel yeni parti mi kuracak? Eren Eğilmez soruyor. Hukukçu avukat Aydoğan Ahı Akın, iletişim bilimci Ali Haydar Fırat, gazeteciler Alişer Delek, Nur Tuğba Aktay ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Gerçek fikrinle bu akşam 20'de Habertürk'te.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı

0: Bu dilime de Arzu'ya giderek başlayalım. Arzu Kaya çünkü bizi Kuzguncuk'ta bekliyor. Güneşli bir bayram gününde İstanbullular da Boğaz kenarına akın etmiş. Senin yüzünde de çok güzel bir tebessüm var. Neler görüyorsun? Tabii güneşli havanın keyfini çıkarıyor herkes diyelim.
1: Biz de aynı şekilde o havanın keyfini çıkarıyoruz Hülya Erkenek. Bayramın ikinci günde İstanbul'da birçok noktada park ve bahçeler inanılmaz yoğun bir durumda. Ahmet Uludağ şimdi drone'la aynı zamanda sizlere gösterecek. İstanbul Boğazı'nda da inanılmaz güzel bir görüntü söz konusu. Biz şu anda Kuzguncuk'tayız. Bir önceki yayın dilimimizde Salacak sahilindeydik ve inanılmaz güzel bir manzara var. Birçok İstanbullu bayramda başka şehirlere gidemeyen İstanbullular şu anda park ve bahçelere, sahil hattına adeta akın etmiş durumdalar. Tabii İstanbul Boğazı dedik, oldukça güzel kartpostallık bir manzara söz konusu. Rengi de turkuaz. Oldukça güzel bir deniz manzarasıyla şu anda sizleri baş başa bırakıyorum ama aynı zamanda ben anlatmaya devam ediyorum. İstanbul Boğazı ve çevresinde son günlerde gözlenen turkuaz bir renk değişiminden bahsediyoruz. O rengin de sebebi alplerden alp patlaması olduğu belirtiliyor ama bizim gördüğümüz noktada ve sizin şu anda ekranlarınıza gelen noktada oldukça güzel ve keyifli bir görüntü söz konusu. Dediğimiz gibi özellikle İstanbul Boğazı'nın akıntısının güçlü olduğu noktalarda kartpostallık bir görüntü var. Suyun rengi çok güzel, adeta bir Marmara Denizi gibi değil de Ege Denizi, Akdeniz Denizi gibi görünen bir hava hakim şu anda. İstanbul'da bayramın ikinci günü demiştik. İlk günde kurbanlarını kesen vatandaşlar artık ikinci günde biraz daha bayramın tadını çıkarıyorlar. Yayından önce de birçok vatandaşla konuşma şansı bulduk. Birçoğu şehir dışından gelenler de var. İstanbul'da kalanlar var. Yabancı turistler var. Denize girenler var. Güneşlenenler, selfie çekenler. Gerçekten bayramın tadı şu anda İstanbul'da gerçek manasıyla çıkıyor diyebiliriz. Güzel de görüntüler söz konusu. Park ve bahçeler dolu demiştik. Hava da sıcak olduğu için yaklaşık 25 derece civarında kontrol ediyorum. Evet, 25 derece civarında bir sıcaklık söz konusu. Oldukça güzel ve güneşli bir İstanbul'da bayram günü yaşanıyor. Tabii İstanbul Boğazı'nın rengi de şu anda gerçekten büyüleyici görünüyor. Martılar, işte Kız Kulesi, Boğaz manzarası, bir yandan selfie çeken vatandaşlar. Gerçekten keyifli bir atmosfer söz konusu. Tabii İstanbul Boğazı ve çevresinde demiştik, son dönemlerde alp patlaması nedeniyle açık mavi ve turkuaz bir görüntü hakim. Biz de şu anda gözümüzü denizden alamıyoruz ama etrafıma biraz daha baktığımda işte martı sesleri, balık tutanlar, güneşlenenler, parkta aileleriyle çocuklar, oyun oynayan çocuklar, aynı zamanda seyyar satıcılar. Gerçekten keyifli, tam bayram atmosferinde geçen, tam ismiyle müsemma bir gün yaşanıyor adeta şu anda İstanbul'da. Dediğimiz gibi Boğaz'da farklı renkte görüntüler var demiştik. Tabii bilim insanları bunu alp patlaması nedeniyle açıklıyorlar. İstanbul Boğazı'nda da akıntının güçlü olduğu kesimlerde turkuaz tonlar belirginleşti. Marmara Denizi kıyılarının bazı bölgelerinde farklı alp türlerinin baskın halde olması nedeniyle şu anda gerçekten bir Akdeniz, Ege gibi bir görüntü söz konusu. Güzel bir hava, güzel bir deniz, güzel bir İstanbul manzarası, büyüleyen bir görüntü söz konusu. Aynı zamanda bayramda gerçekten tam anlamıyla İstanbul'un tadı çıkıyor diyebiliriz şu an.

0: Da biz kameraman arkadaşım Ahmet Uludağ ile beraber Kuzguncuk'tayız. Kuzguncuk'ta dediğimiz gibi bayram atmosferi tam anlamıyla yaşanıyor Hülya Kenek.
1: Çok teşekkür ediyorum Arzu, sağ olasın. Bu arada Elif'e gidelim çünkü Eminönü en gözde mekandır biliyorsunuz bayramda da. İstanbul'da kalanlar Eminönü'nde İstanbul'un keyfini çıkarıyorlar. Elif de bize bu saat diliminde neler aktaracak merak ediyorum. Bu bayramda ne kadar kalabalık Eminönü?
0: Hülya Kenek yaklaşık 2 saat önceki yayına da bağlanmıştık 14 bültenine. O zaman da kalabalıktı. Şimdi biraz daha kalabalık artmaya başladı. Öğleden sonra Eminönü'nü ziyaret edenlerin sayısı da artıyor ama hava hala güzel, güneşli, açık. Hafif bir rüzgar var. Kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk'ün drone görüntüleriyle de tarihi yarımada manzarasını ekranlarınızda yansıtıyoruz. Biraz önce Arzu anlattı, Anadolu'dan aktardı. Orada da yine benzer bir manzara vardı Boğaz'da. Yine Eminönü tarafında da benzer bir manzara var. Boğaz bugün turkuaz rengi büründü. Siz de şirkete gelirken görmüşsünüz Yunusların o manzarasını. Turkuaz Boğaz'da. Yunuslar da bir görsel şölen sundu. Görsel şov yaptılar adeta. İstanbul Boğazı'nda zaman zaman böyle açık hava olduğu zaman da Yunuslar da ufak Yunuslar hatta tatlı Yunuslar bazen gösteri yapabiliyorlar. Onlara siz de şahit olmuşsunuz. Keza Sarıyer tarafı can kurtaran tarafında denk gelmek çok mümkün. Bugün de hava güzel, açık, turkuazda bir boğaz var. Bayramda buraya gelenler için güzel bir manzara oldu. Aslında boğazın birçok noktasında bu görüntüye şahit olduğumuzu söyleyebiliriz. Biz de Eminönü'ndeyiz. Burası da kalabalık. Bayramın ikinci gününde ilk gün Kurban Bayramı yoğunluğunu atlatanlar bugün burada tatillerini yapıyorlar. Geldiğimizde konuştuğumuzda insanlarla genellikle bayram nedeniyle gidemeyen, ayrılamayanlar bu defa bayramı İstanbul'da geçirenler aileleriyle beraber bugün ikinci gün sakin gündeyken burayı ziyaret etmek istediler. Elbette birçok rotası var hepsinin. Karaköy, Eminönü, Galata Köprüsü, oradan Sultanahmet falan buralara gelerek ziyarette bulunuyorlar. Bu noktada kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk de sizin ekranlarınızda yansıtıyor. Güzel bir tarihi yarımada manzarası var. Buradan vapurlara da binerek adalara gidenler oluyor. Anadolu yakasına geçenler oluyor. Bugün tabii bayram nedeniyle ulaşımlar da ücretsiz. Boğaz turu yapmak istenirse 250 liraya bir saatlik Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı, Boğaz Köprüsü'nün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün olduğu noktadan gezerek yaklaşık bir saatlik bir Boğaz turu yapılabiliyor. Onlar da tercih edilebilir elbette. Hava da güzelken, Boğaz'da turkuaza bürünmüşken bu manzarayı kaçırmamakta fayda var. Artık havalar, günler uzamaya başladı. Daha geç saatte hava kararıyor. Bugün bir şekilde fırsat bulup hava karar boğazın tadını çıkarmak gerekiyor. Çünkü bu turkuaz rengin sebebi bir alg patlaması, mikroskobik alglerin patlaması. Keza Arzu da bahsetti. Her zaman rastlanan bir durum değil. Bugün bayramda izinler varken, tatiller varken, denk de gelmişken, böyle bir tesadüf de yaşanmışken fırsat buldukça Eminönü'nde ya da herhangi bir İstanbul'un seyrinin olabileceği, boğazın seyrinin olabileceği noktaları ziyaret etmekte fayda var. Biraz sitemler var. Biz buradayken yayın yaparken kameramızı kurduğumuzda gelip hani İstanbul boş değil, hani İstanbul'dakiler ayrılmıştı gibi sistemler duyabiliyoruz ama şimdi bulunduğumuz nokta Eminönü olduğu için turistik bir nokta, sadece yerli değil, yabancı turistler de var elbette. Misafiri olan da, ilk kez İstanbul'a gelen biri olduğu zaman da getireceği noktalardan ilki de elbette Eminönü gibi yerler oluyor. Tarihi noktalar oluyor. Buralarda yoğunluğun yaşanması çok doğal, çok tabii. Keza İstanbul'un normal zamanında bile Eminönü bu durumda ama trafikten İstanbul'un azaldığını, nüfusun azaldığını anlıyoruz. Sakinlediğini anlıyoruz aslında. Onu da söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk tarihi yarımada manzarasını, turkuazla bürünen boğazın manzarasını ekranlarınıza yansıttı. Ben de buradaki durumu aktardım diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyorum Elif. Tekrar iyi bayramlar. Mertcan'a da selamlar. Bu arada bayramın ilk günü kurbanlar kesildi. Şimdi tabii ki mangal vakti. İstanbul'da kalanlar tabii piknik alanlarını doldurdu. Belgrad Ormanı da o yerlerden biri. Bakalım.
2: Vallahi bayram çok güzel geçiyor. İstanbul'un boşalmasını fırsat bildik. Bayramın ikinci günü biz de pikniğe attık kendimizi.
3: Trafiksiz İstanbul'u ve güzel havayı fırsat bildiler. Belgrad Ormanı'na akın ettiler. Bayram tatilinin tadını piknik yaparak çıkardılar.
4: İstanbul boştu, trafiğe takılmadık. Keyiflice, hızlıca geldik. Tatilimizin tadını çıkartıyoruz. Semaver yanıyor. Birazdan mangalımız yanacak.
5: İstanbul'da yaşıyoruz. Memlekete gidemedik. Burada memleket havası alıyoruz.
6: Dün kurbanımızı kestik, Allah kabul etsin. Bugün de kurbanın tadını çıkarmaya geldik.
7: Bir yanda hamakta sallananlar, bir yanda top oynayanlar ve her taraftan tüten mangalın dumanları. İşte Belgrad Ormanı. İstanbul'da memleketine gitmeyen İstanbullular bayramın keyfini piknik alanlarında çıkarıyorlar.
8: Abi ya, mangalda tavuk daha iyi gidiyor ya. Ha, tercim tavuk oluyor bizim.
9: Ya da bayramımızı geçiriyoruz.
10: Çok güzel abi, güzel geçiyor. Kendim de Karadeniz'de olduğum için açık hava. Hani güzel geçiyor.
11: Ankara'dan misafir olarak geldik dostlarımızın, akrabalarımızın yanına.
3: Ve çocuklar. Yine en çok onlar eğlendi.
12: Çocuğu sallıyorsunuz.
6: Evet, çocuğu sallıyoruz. Bayram her zaman çocukların. Biz de onları eğlendiriyoruz.
13: Eğleniyor çocuklarla beraber. Bayramın tadını çıkarıyoruz.
14: Pikniğimize geldik çocuklarla.
15: Vallahi güzel, yapacak bir şey yok. Memlekete gitmeyince yapacak bir şey yok.
1: Bu arada bayramın ikinci günü, yani kurban pazarlarında durum ne? Satılmayan hayvan var mı? Dilara Civelek kurban pazarında bize son durumu aktaracak. Gidelim kendisine.
16: Evet, biz de İstanbul Bahçeli Evler'de bulunan Yeni Bosna Kurbanlık Pazarı'ndayız. Daha önceki yayınlarımızı da buradan sürdürmüştük. Bugün bayramın ikinci günü, çadırların çoğu boşaldı, kurbanlıkların çoğu satıldı. Hatta öyle ki kurban üreticileri, besiciler çadırları sökmeye, tahtaları sökmeye başladılar. Ancak hayvanları kılan besiciler de var. Onlar da pazarlıkları sürdürüyorlar. Pazarlıkları ve fiyatları indirerek biraz daha uygun fiyatlarla vatandaşa kurbanlıklarını satıyorlar. Ve bugün bayramın ikinci günü olması nedeniyle bugünü tercih eden vatandaşlar da var. İlk günün yoğunluğuna yakalanmak istemedik. Sonrasında da daha uygun olacağını düşündük. Daha da indirim olacağını düşündük. Besicilerin de bizlere yardımcı olacağını düşündük diyerek ikinci günü tercih ettiklerini söylediler. Şu an küçük başları görüyorsunuz. Küçük başlarda da yoğun bir çadır gibi görüyorsunuz aslında ama bu çadır daha öncesinde ne diyor, hiç hayvan doluydu. Küçük kurbanlıkların fiyatlarına da değinmek istiyorum. İlk başta 2 hafta önceden geldiler buraya besiciler. 2 hafta önceden Türkiye'nin dört bir yanından besiciler İstanbul'a geldi. Bir anda da satışlardan birini görüyorsunuz.
17: Ben de çekip o çekiyorum.
16: Büyükbaş hayvanlar mesela, fiyatlarından bahsedelim. Büyükbaş hayvanların fiyatları 250 bin lira civarında başlıyordu. 250 binden 450 bine kadar uzanıyordu. Ancak şu an bayramın ikinci günü olması ve pazarlıkların da sıkı bir şekilde ilerlemesi sebebiyle 180 bine, 200 bine kadar fiyatları düşerek kurbanlık bulmamız, büyükbaş hayvan bulmamız mümkün. Küçükbaş hayvana baktığımızda fiyat bandını 35 bin liradan aşmıştık. Bayramdan önceki yayınlarımızda, 35 bin lira, 35 bin lira arasında olduğundan bahsetmiştik. Şu anda da küçükbaş hayvanlar yerlerde yedirmesin diye besiciler de vatandaş da yararlandırıyor. 20 bin liraya kadar, 25 bin liraya kadar fiyatların gerilediğinden bahsediyorlar. Besiciler de genelde şundan bahsediyor. Artık son günlerimiz, nakliyeye geri masraf yapmayalım. Vatandaş da gelsin, elimizi tutsun, pazar ortak olsun. Ne onları üzelim ne de malımızın değerinin altından verelim diyerek pazarlığa vatandaşları davet ediyorlar. Bayramın ikinci günde Yeni Bosna'da da satış ve kesim işlemleri için yoğunluk çok fazlaydı diyerek sözü sizlere bırakalım.
1: Peki. Şimdi Mahir'e bir gidelim çünkü Kemal Kılıçdaroğlu Parti Grup Genel Kurulu'nun ne zaman toplanacağına dair bir açıklama yaptı, onu biliyoruz ama henüz belirlenmemiştir dedi ama detaylar sende. Biraz bu açıklama ne anlama geliyor? İstersen ona bakalım Mahir.
18: Evet, Hülya Könek, salı günü grup toplantısı yapılacak mı, yapılmayacak mı, yapılacaksa kim konuşacak, Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa grup başkanı Özgür Özel mi konuşacak? Bu noktada muğlak bir durum söz konusuydu ve henüz netlik kazanmamıştı. Bu tartışmaları son noktaya koymak için Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tüm milletvekillerine bir mesaj gönderdi. Grup toplantısı için kendisi tarafından henüz bir tarihin belirlenmediğini ifade etti ve toplantının tarihi, yeri, saati ve içeriğinin kendisi tarafından netleştirilmesi halinde gerekli bilgilendirmenin yapılacağını belirtti. Kılıçdaroğlu mesajında bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece meclis CHP grup toplantısı yapılmayacaktır. Yani Özgür Özel CHP cephesinden gelebilecek bir adımını, bir hamlenin de kesilmesi noktasında bir mesaj diyebiliriz. Kendisi tarafından bir toplantı duyurulmadığı sürece de bu grup toplantısının yapılmayacağını ifade ediyor. Bir kez daha belirtelim. Geçtiğimiz günlerden itibaren, daha doğrusu Özgür Özel grup başkanı seçildiğinden bu yana Salı günü kim konuşacak tartışması vardı grup

0: toplantısında Genel Başkan Kılıçdaroğlu mu yoksa Meclis Grup Başkanı Özgür Özel mi? Bu nokta, bu tartışmalara son noktayı koymak için Kılıçdaroğlu tüm milletvekillerine bir yazı gönderdi, bir mesaj gönderdi. Kendisi tarafından henüz bir toplantı tarihinin belirlenmediğini ifade etti ve kendisine gelmediği sürece de grup toplantısının yapılmayacağını söyledi. Bu noktada bir netleşme olması halinde gerekli bilgilendirmenin tüm milletvekilleriyle paylaşılacağını sözlerine ekledi. Son cümlesinde ise mesajın bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece meclis CHP genel grup toplantısı yapılmayacaktır dedi. Bu cümlede de dediğim gibi Özgür Özel cephesinden gelecek bir adamın önünü kesmeye çalıştı diyebiliriz. Bu arada geçtiğimiz dakikalarda Gürsel Tekin CHP genel merkezine gelmişti. Kısaca ondan da bahsedelim. Genel merkezi girişinde kısa da bir değerlendirmesi oldu. Birlik mesajı verdi Gürsel Tekin. Mutlaka tarafların görüşmesi gerektiğini ifade etti. Amerika ve İran bile bir araya geliyor dedi. CHP'nin kurumsal kimliğinin mutlaka korunması gerektiğini ifade eden Gürsel Tekin bir daha partiyi mahkeme koridorlarında tartıştırmayacak bir mekanizmanın kurulması gerektiğini söyledi Hülya Könek.
1: Hayır, teşekkür ediyorum. Şimdi grup toplantısı yok. Kurultay bakalım o ne olacak? O belli değil. Ne olacak peki böyle bu şekilde? Yani onu bilmiyoruz ama siyasetin gündemi işte yani bu bayramlaşma meselesi de değil. Ya da burada açıklananlar en önemlisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde ziyaretçiler de oluyor gün içinde. Orada çok ciddi bir hareketlilik de vardı. Onu da Serkan takip ediyor aslında bir süredir. Serkan Şimşek orada. Serkan.
2: Hülya Könek, dilerseniz sıcak gelişmeyle başlayalım. Biraz önce Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'le beraber CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat konuta giriş yaptı. Bu iki isim de günlerdir bu noktada gördüğümüz isimler arasında yer alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 4 gündür mesaisine evinden devam ediyor. Genel merkeze gideceği cumartesi gününe kadar da mesaisini evinden sürdürmesini bekliyoruz. Bu noktaysa o evinden mesaisini sürdürse de çeşitli ziyaretler sahne olan, çeşitli temaslarını sürdürdüğü bir nokta. Tabii burayı bugün ziyaret eden bir diğer isim de CHP eski İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin oldu. Tekin görüşmenin ardından kapının önünde bazı sorularımızı da yanıtladı. Gazetecilerle bir araya geldi. Hemen Tekin'in bazı mesajlarıyla devam etmek istiyorum. Bu kadar sakatlanmış, iradesi ipotek altına alınmış bir süreçle ilgili aynı delegeyle ısrarla bir kurultay yapalım derseniz bu hayatın gerçeklerine uygun değildir dedi. Özellikle CHP'de mutlak mutlak kararı sonrası ne zaman bir kurultay olacağı, kurultaya hangi delegelerle gidileceği merak konusuydu. Bu konuya ilişkin Gürsel Tekin bu ifadeleri kullanmış oldu. İnşallah en kısa süre içinde CHP'nin kültürüne yakışır bir vaziyette tabii ki kongre takvimlerimizi başlatarak süreci tamamlayıp bir daha asla mahkeme koridorlarına düşmeyecek şekilde de süreci bitirmek istiyoruz ifadelerini kullandı. Tabii bugün önemli bir başka gelişme CHP'de parti meclisi toplantısının ertelenmesiydi. Ertelendiği tarih henüz netlik kazanmadı ama Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan aslında CHP tarafından yapılan duyuruda parti meclisinin tüm PM üyelerine tebligat henüz gönderilmediği için parti meclisinin de bir Haziran'da yani önümüzdeki pazartesi günü toplanamayacağı ifade edildi. Günlerdir aktardığımız yayınlarda parti meclisi toplantısı için bir Haziran'ın işaret edildiğini aktarmıştık. Aslında planlanan takvimde o şekildeydi ama tüm PM üyelerine dediğim gibi resmi tebligat gönderilmedi. Bu sebeple parti meclisi toplantısı da henüz belirlenmeyen bir tarihe ertelenmiş oldu. Dün yine Kemal Kılıçdaroğlu bizim yani basın mensuplarının bayramını kutladı. Bu esnada da bazı sorularımızı yanıtladı. CHP kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden ulaşmalıdır dedi Kılıçdaroğlu. Bir partinin kapıları vatandaşadan milletvekillerine de kapatılamaz ve o görüntüleri içim burkularak izledim. Bunlar olmamalıydı dedi. Hangi görüntüleri kastediyor? Tabii ki Özgür Özel'in genel merkezden tahliye edildiği gün, özellikle polisin de genel merkeze girdiği biber gazından çeşitli yine polisin aldığı önlemlerden bahsederken Kemal Kılıçdaroğlu bunlar olmamalıydı ifadelerini kullandı. İçim burkularak izledim demiş oldu. Kurultay sorusunu Kılıçdaroğlu'na da yönelttik. Kurultay tabii ki yapacağız dedi ama tedbir kararını işaret etti. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır ifadelerini kullandı ve daha bilinmeyen pek çok ayrıntıyı da cumartesi günü anlatacağım dedi. Cumartesi oldukça önemli bir gün çünkü iki gün sonra Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından yeniden genel başkan olarak ilk kez genel merkeze gitmiş olacak. Orada hem partililerle bayramlaşmış olacak bayramın son gününde, hem vatandaşlarla bir kez daha bayramlaşmış olacak, hem de aslında vatandaşlara bir halka sesleniş gibi düşünebiliriz bunu. Miting benzeri düşünebiliriz. İlk açıklaması

0: olacak. Doğrudan ilk açıklaması diyemiyorum çünkü hatırlarsınız geçmişte mutlak plan kararının çıktıktan 2 gün sonra gazeteciler kısa bir açıklama yapmıştı. Yine dün sorularımızı yanıtlamıştı. Ama doğrudan vatandaşlara yönelik yapacağı ilk sesleniş cumartesi günü genel merkez bahçesinde yapılacak. Bu nokta çeşitli ziyaretlere sahne olan bir nokta olmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde bazı temaslar sürekli olarak sürdürülüyor. Bizler de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz.
1: Peki ben çok teşekkür ediyorum Serkan. Sağ olasın Serkan Şimşek aktardı aslında Kılıçdaroğlu cephesindeki o hareketliliği. Şimdi mutlak butlan kararı sonrası Kurban Bayramı dolayısıyla CHP Meclis Grubu'nda bayramlaşma programı düzenledi. Özgür Özel'in makam odasına gerçekleştirdi bu bayramlaşma programı. Bu programda CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'le Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan siyasi partilerden gelen ziyaretçileri ağırladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'leri ilk olarak Deva Partisi ziyaret etti. Daha sonra Anavatan Partisi, Anahtar Parti, İyi Parti, Büyük Birlik Partisi heyeti meclise geldi. Bayramlaşma ziyaretlerinin gündeminde de mutlak butlan kararı vardı diyelim. Meclis okul saldırılarını araştırma komisyonu başkanı Yusuf Beyazıt Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu ve saldırıların ortak noktalarından birisinin çocukların kontrolsüz sosyal medya kullanımı olduğunu belirtiyor. Komisyonun sosyal medya platformlarının temsilcilerini dinleyeceğini de söyledi. Ailelere de çağrıda bulundu.
2: Bu sefer düşen ateş sadece bu yuvaları değil, tüm Türkiye'nin kalbinde ateş olarak yandı.
3: Önce Şanlıurfa, sonra Kahramanmaraş. Şehirler farklı ancak failler çocuk, olaylar benzer. Meclis okul saldırılarının sebeplerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
2: Bunu tamamen siyaset üstü değerlendirerek, bu konuyla ilgili herkesi dinleyerek bir sonuca ulaşmak istiyoruz.
3: Meclis okul saldırılarını araştırma komisyonu Mayıs ayında Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu. Akademisyenleri dinledi. Komisyon üyeleri 12 Haziran'da saldırıların nedenlerini araştırmak üzere Şanlıurfa'ya gidecek. Komisyon, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumları ve sosyal medya platformlarının temsilcilerini de dinleyecek.
2: Bir katil çocuktan bahsediyorum. Psikolojik sıkıntıları belli, paylaşımları belli. Değer yargılarının olmadığı, ailelerin görevlerini yapmadığı, silaha çok kolay ulaşabildiği bir anla bütün bu hadiseler yapılıyor.
3: Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Habertürk Televizyonu'na konuştu. Okul saldırılarının dijital mecralardaki suç ağlarından bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyledi.
2: Bu olay bakıldığı zaman arkasında geri planında dijital mecralardaki büyük bir etkinliğin oradaki neredeyse terörden daha fazla yoğunlaşan bir suç yuvalanmasının bir sonucunu görüyoruz. Profillerine bakıyorsunuz, efendim paylaşımlarına bakıyorsunuz, suç işlemiş olan birilerinin profilini koyduklarını görüyorsunuz.
3: Yusuf Beyazıt saldırıların ortak noktalarından birinin de kontrolsüz sosyal medya kullanımı olduğunu belirtti. Ailelere çağrıda bulundu.
2: Mutlaka çocukların neyi takip ettiğini, neye girdiğini, hangi platformda olduklarını mutlaka değerlendirsinler. Yani çocuk telefonla sadece bilgi öğrenmek amacıyla bunu yapabilsin. Bu tür çocukların mutlaka rehabilit edilmesi, ailelerin hasta olan çocukları da hemen tedavi ettirilmesi gerektiğini altını çizmek isterim.
3: Araştırma komisyonu çalışmalarını tamamladıktan sonra bir rapor hazırlayarak meclise sunacak. Raporda çocukların dijital platformlara erişimi, aile denetimi ve okul güvenliğine yönelik önerilere yer verilmesi bekleniyor.
1: Peki, şimdi Kamu Denetçiliği Kurumu istenmeyen kısa mesajlarla aramaların engellenmesi adına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na tavsiye kararı verdi. Kararda ilave teknik ve idari önlemlerin devreye sokulması istendi.
3: Yasa dışı bahis sitelerinden gelen mesajları engelleyemedi. Çareyi Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurmakta buldu. Kamu Denetçiliği Kurumu da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na tavsiye kararı verdi. İstenmeyen mesaj ve aramalar için ilave tedbirler alınsın denildi. Yasa dışı bahis sitelerinden gelen mesajlara son vermek isteyen bir kişi önce kullandığı GSM operatörüne gitti. Daha sonra numaraları E-Devlet sistemi üzerinden tek tek engellemeye çalıştı. Ancak ne yaptıysa yasa dışı bahis sitelerinden gelen mesajların önünü kesemedi. En sonunda Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, mağdur vatandaşın yasa dışı bahis ya da sanal kumar oynamadığını tespit etti. İletişim bilgilerinin yasa dışı yöntemlerle ele geçirildiğini vurguladı. Vatandaşın

0: bilgi ve iradesi dışında kendisine kısa mesaj gönderildiği ifade edildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na ek önlem alma tavsiyesinde bulundu. Kararda kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmesinin şart olduğunun altını çizdi. Veriler belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeli ve sadece gerektiği süre kadar muhafaza edilmelidir denildi.
1: Milli Hızlı Tren rekorunu yeniledi. Saatte 240 kilometre hıza ulaştı. Detayları da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu anlattı.
0: Elektrikli hızlı tren hız rekorunu yeniledi. Saatte 240 kilometre hıza ulaştı.
2: Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı. Bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz. Yoğun ve titiz test programları kapsamında trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk hızlı treninin test süreçlerine ilişkin açıklama yaptı. Trenlerimizi gelecekteki ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık dedi. Uraloğlu, 577 yolcu kapasiteli alüminyum gövdeli, 8 araçtan oluşan setleri, otomatik tren durdurma sistemi ve kamera sistemleriyle donattıklarının altını çizdi.
1: Ve İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyini savaş uçakları ve İHA'larla vurdu. Saldırılarda aralarında çocukların da olduğu en az 8 yaralı var. 8 kişi hayatını kaybetti. Yıkılan bir binada da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
0: İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırdı. Savaş uçakları ve insansız hava araçlarının hedef aldığı bölgelerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan resmi ajansının haberine göre İsrail'e ait bir İHA Sursayda otoyolunda seyir halindeki bir aracı hedef aldı. Saldırıda aynı aileden aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Mesakin bölgesinde bir motosiklet İsrail'e ait İHA tarafından vuruldu. İsrail savaş uçakları Sur ve Sayra kentlerini bombaladı. Saldırılarda bir bina yerle bir oldu. Yerel basındaki haberlerde arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ordu Sur'da Hizbullah'ın altyapısına karşı saldırılar başlattığı iddiasına yer verildi. Saldırılar İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'da Zehrani Nehri'nin güneyindeki bölgeyi çatışma bölgesi ilan etmesinin ardından geldi. Bölge sakinlerinin evlerini terk edip nehrin kuzeyine geçmeleri istendi. İsrail Başbakanı Netanyahu da orduya saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.
1: Washington ve İran masada anlaşmaya varmaya çalışıyor bir taraftan tabii. Ama bu anlaşma süresince de müzakere süresince diyelim gece saatlerinde karşılıklı saldırılar da gerçekleşti. Amerika Bender Abbas kentindeki İran dronlarını vurduğunu açıkladı. İran'da karşılık olarak bir Amerikan üssüne saldırı düzenlediğini duyurdu. Bakalım.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Bender Abbas kentine vurdu. İran bu saldırıya Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki bir üssünü vurarak karşılık verdi. Saldırılar gece saatlerinde yaşandı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Bender Abbas'ta İran'a ait insansız hava araçlarına hedef aldıklarını söyledi. 5 silahlı İHA ile bir İHA kontrol merkezinin vurulduğu belirtildi. CENTCOM, tek taraflı insansız hava araçlarının Hürmüz'de açık bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Amerikalı bir yetkili de bu eylemler tamamen savunma amaçlı ve ateşkesi korumaya yönelik hamlelerdi dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai saldırıyı kınadıklarını söyledi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verdi. Orta Doğu'da bulunan bir Amerikan üssüne hedef aldıklarını duyuran devrim muhafızlarından bu yanıt, düşmanın saldırganlığının cevapsız kalmayacağını bilmesi için ciddi bir uyarıdır açıklaması geldi.
3: İran tarafı

0: hangi Amerikan üssünün hedef alındığını duyurmadı. Hadi. Ancak Amerikan üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkelerinden biri olan Kuveyt, füze ve insansız hava aracıyla hedef alındığını açıkladı. Kuveytli yetkililer, Amerikan üssünün hasar alıp almadığına ilişkinse bilgi vermedi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın Kuveyt'e attığı bir balistik füzenin Kuveyt güçlerince engellendiğini duyurdu. Saldırının ateşkes ihlali anlamına geldiğini savunan CENTCOM, İran'ın haksız saldırılarına karşı teyakkuzda kalacağız ifadelerini kullandı. Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ateşkes ilan edilmiş. Taraflar genel olarak ateşkese sadık kalırken zaman zaman yapılan saldırılarla tansiyon yükselmişti. İki ülke son olarak Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar düzenlemiş ancak bu eylemlerin ateşkesi ihlal etmediği açıklanmıştı. Tahran ve Washington savaşı sonlandırmak için müzakerelerine devam ediyor.
1: İki konuğum var. ODTÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Bağcı ve Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Necmettin Acar. İkisi de bizlerle birlikte Amerika-İran ateşkes sürecini konuşacağız. Öncelikle iyi bayramlar ve hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum. İyi bayramlar.
1: Çok sağ olun. Çok
3: hoş
1: teşekkür
3: ederim. Teşekkürler. İyi bayramlar.
1: Sağ olun Necmettin Hocam. Size de öyle. Ya ben Hüseyin Hocam sizinle başlamak isterim. Gerçekten insanın kafası karışıyor. Yani siz böyle biraz bize bu konuda aydınlatın. Yani mesele şu. Sağ hareketli yani sağdaki hareketlilik hiç durmadı. Ama bir diğer taraftan diplomasi de devam ediyor. Yani müzakere de yok aslında ortada ama sizinle konuşuyoruz zaman zaman. Ama müzakerenin müzakeresi var. Yani bir anlaşma yok ama böyle hani diplomasi var. Yani diplomasiyle bu sahadaki hareketlilik hani birlikte yürüyor herhalde. Yani bir şekilde böyle gidiyor. Ama çok ciddi bir kopukluk da var. Yani siz şunu mu dersiniz? Evet bir kopukluk var ama bir diğer taraftan yani bu saldırılar da aslında bir taraftan bakıldığında yani müzakere pozisyonlarını pozisyon açısından her iki tarafta kendince kendini güçlendirme açısından bu saldırılarda devam ediyor. Yani böyle bir gerginlik var ama kontrollü gerginlik mi dersiniz yoksa? Buyurun.
2: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri müzakereleri yürütüyor. İran tarafı da müzakerelere dahil ve ne kadar birbirlerine şu anda saldırsalar da ki saldıran taraf Amerika büyük tabii ki öncelikle müzakerelerin devam ettiğini biliyoruz. Bu 45 gün uzatılması da tabii çok önemli oldu. Bütün bu tarihte de böyledir. Bu müzakere ateşkes müzakereleri esnasında saldırılar devam eder. Orada sürpriz bir durum yok şu anda. İşte Amerikalılar drone'ları vuruyorlar. İranlılar Kuveyt'teki Amerikan üslerini vurdu. Vuracaklar. Böyle karşılıklı bir zarar verme ve yani Kırkpınar deyimiyle peşkeş çekiyorlar. Her iki taraf birbirine böyle omzuna vurup bak ben seni alt edebilirim sen bana dayanamazsın şeklinde karşılıklı bir güç gösterisi yapıyorlar ama Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii hep söylüyorum nükleer güce sahip olmasının ve çok büyük bir askeri ablukayla Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına alması tabii İran'ı da sonuç olarak dar bir alana sıkıştırıyor. Ama İran'ın özellikle Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda son dönemlerde hem Çin'den hem Rusya'dan hem de Avrupa ülkelerinden büyük bir baskı altında olduğunu da söylemek lazım. Yani sonuç olarak Hürmüz Boğazı'nın açılması dünya ekonomisi için çok önemli. Donald Trump'ın açıklamaları tabii sürekli kafa karıştırıyor. Ona göre İran bitti, yıkıldı, herhangi bir şey yapamaz. İranlar tersine biz güçlüyüz, kendimizi savunacağız diyorlar. Yani biz hangi haberin ne kadar doğru olduğu konusunda da bilemiyoruz. Çünkü bütün bu uluslararası New York Times'dan tutun da CNN'e, diğer BBC'ye kadar böyle uluslararası alanda söz sahibi olan basın yayın kuruluşlarının haberlerini de baktığımızda orada da çok kafa karıştırıcı bilgiler var. Siz de biliyorsunuz yayıncı olarak. Şimdi ama gerçek olan bir durum var. Hürmüz Boğazı'nın uluslararası ticareti kapalı kaldıkça dünya ticaretinde bölgesel ve küresel anlamda yarattığı tepkiler ve etkiler var. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri gördüğüm kadarıyla hele şimdi dünya şampiyonası da başlayacak Amerika'da ve Kanada'da. Yani orada bir karşılıklı daha önceki dönemlere benzer bir çatışmanın olacağını beklemiyorum ben.

0: Ama böyle birbirlerinin kaşını gözünü yaracak sapan atışı yapacaklar. Yani bunu bilelim ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bence dünyaya karşı da çok önemli bir sorumluluğu var. Çünkü her geçen gün müzakerelerde bir sonuca ulaşılmadıkça dünya ekonomisinin uğradığı zararları özellikle az gelişmiş olan ülkeler, gübre başta olmak üzere doğalgaz ve petrole bağlı, çok bağlı olan ülkelerin ekonomileri çok zor bir durumda. Bu bir. İkincisi, tabii şöyle bir tartışma yaşanıyor Amerika'da da. Bunu geçen haftada Prag'daki konferansta, güvenlik konferansında çok açık ve net bir biçimde gördük. Yani Amerika'da da birçok isim, ya biz İsrail'in güdümünde kaldık. Yani İsrail'in politikaları nedeniyle hareket sahamızda çok daralttık. Bunu yapmayalım şeklinde görüşler oluşturmaya başladılar. Ama önümüzdeki süreçte Donald Trump'la Netanyahu arasındaki bir görüşmenin nereye götüreceğini göreceğiz. Ama ben Netanyahu'nun çok daha böyle büyük bir baskı altında İran'a ABD'nin saldırı yapacak ve İran'ın içlerine yönelik, Bandar Abbas gibi değil sadece, yani İran'ın iç kesimlerine yönelik bir saldırı yapacağını düşünmüyorum. O kadar ileriye gitmeyecekler bu müzakereler sürecinde.
1: Peki. Geleceğim yine size tekrar Hüseyin Hocam, ama
0: Evet.
1: Necmettin Hocama da böyle bir açılış sorusu sormak isterim. Aynı minvalde mi düşünüyorsunuz Necmettin Hocam, Hüseyin Hocam'la? Yani böyle bir, hani bir şekilde evet diplomasi orada bir taraftan devam ediyor. Müzakerenin müzakeresi. Ama bir diğer taraftan bu sahada böyle karşılıklı bir sapan atışı gibi. Yani bu da bir süre böyle devam eder gider, ama ben hani bu daha çok kontrollü bir gerilim. İlk yaşadığımız bu savaş gibi bir savaş görmeyiz dedi mesela Hüseyin Hocam. Katılır mısınız? Sizce de gerçekten öyle mi? Yani taraflar, hayır öyle değil. Taraflar çok daha büyük bir çatışmanın eşiğinde bence mi dersiniz? Yoksa Hüseyin Hocama katılır mısınız? Hangisi, buyurun.
2: Şimdi müzakerenin müzakeresi, ablukanın ablukası. Yeni bir dönemle karşı karşıyayız. Ben Hüseyin Hocama, kıymetli hocama katılıyorum. Kesin bir yenilgi yoktur. Kesin bir zafer de yoktur bu savaşta. Aslında son dönemde özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte bitmeyen savaşlar. Yani burada savaş konseptinin, teknolojisinin değişimi, direnen aktörün, saldıran aktöre nazaran avantajlı olduğu bazı pozisyonlar sebebiyle İran dosyasında Amerikalılar bunu kendine yediremiyorlar. Yani İran gibi bir zayıf aktöre diş geçirememek, söz geçirememek ve onu bir bakıma kesin bir yenilgiye uğratarak tam teslimiyete zorlayamamak gibi bir handikapla karşı karşıyalar. Yani Amerika elbette bir anlaşmayı İran'dan daha çok arzu ediyor gibi gözüküyor. Fakat bu anlaşma bir süper gücün, bir üçüncü dünya ülkesi tırnak içerisinde öyle tanımlıyorlar. Onunla yaptığı bir anlaşma olmalı ve eşit şartlarda, koşullarda olmamalı. Yani Amerika'nın bir bakıma pozisyonunun çok daha net, güçlü bir şekilde çıktığı, kendini haklı çıkardığı ve çabasının, gayretinin, teknolojik üstünlüğünün, askeri kapasitesinin yansıdığı bir masa ortaya çıkmalı. Şimdi genel olarak baktığımızda İran tarafı yani bu çatışmayı bir bakıma zamana yayarak tam bir teslimiyet ve sonuçlanacak bir yenilgiye uğramayarak bu süreci uzatıyor. Uzattıkça Amerika'nın işte hocam ifade etti, Dünya Kupası dedi, küresel ekonomiye karşı Amerika'nın bir takım sorumlulukları var dedi. Bu Amerika'daki yani hesap yapan karar vericilerin kafasını da karıştırıyor. Aslında ben bir Rusya-Ukrayna savaşına benzediğini düşünüyorum. Çünkü bu savaşta işte gübre fiyatlarında, gıda özellikle tahıl ağırlıklı gıda fiyatlarının ciddi sıçramalara yol açmıştı. Ve demiştik ki 3-4 yıl önce yani bu böyle gitmez. Dünya ekonomisi bu kadar ağırlığı kaldıramaz. Mutlaka bir aktör, uluslararası aktör ya da aktörler masaya otururlar, baskı yaparlar. Ve bu savaşta öyle ya da böyle bir netice alınır demiştik. Ama bakın 4 yılı bitirdik, 5
1: Olmadı
2: yıl
1: işte.
2: oldu.
1: Bugün mesela bizim haber merkezinden arkadaşımız yani Kiev'e gitti. Mesela işte yani bir süredir oradaydı, dosya yaptı. Yani Kievlilerin hem düşünce dünyasında zuhur eden bütün o duygular ve duygu dünyaları falan, yani gerçekten çok zor yaşayan.

0: Onlar açısından çok zor, ekonomik açıdan çok zor. Yani savaş böyle, savaşın her türlü maliyeti var. Yani sadece duyguları, insanların hayatlarını harap etmiyor. Yani savaşın çeper ülkelere sıçraması da öyle, dediğiniz gibi, Hüseyin hocamın da dediği gibi. Ama ilginç bir şey söylediniz, oraya benzetiyorum dediniz. O zaman uzun vadede daha bu böyle, Hüseyin hocamın da dediği gibi, yani müzakerenin müzakeresi de sürüyorsa, yani bir anlaşmaya da varılmadan hani ne kadar gider? Çünkü belli bir süre sonra çepere tam sıçramadan da ne kadar böyle gidebilir? Onu da bilemedim gerçekten. Çünkü
1: yani bu
0: etki gücü çok yüksek.
1: Bu çatışmanın çepere sıçrama ihtimali var. Ben Ukrayna Savaşı'na benzer şekilde bunun devam edeceğini düşünüyorum. İki husus var burada. Kıymetli hocamın da vaktini almak istemiyorum. Birincisi küresel ekonomi ve aktörler, özellikle enerji piyasası, mevcut koşulları nispeten kabullendi. Yani enerji fiyatlarının 100-120 dolarlar bandında seyrettiği, buna göre kendini yeniden konumlandırdı. Tabii bu uzun, ne kadar uzun sürdürülebilir ayrı bir mesele, ama bunu kabullendi. İkincisi, son dönemde, son aylarda Hürmüz'den bir kaçış stratejisi var işte. Kerkük yumurtalık açıldı. Suudi Arabistan yan buya petrol pompalıyor. Yeni bir kara köprüsü, tabiri caizse, tabii, üzerinden petrol, doğalgaz, gübre, tahıl gibi bütün körfezdeki maddelerin Kızıldeniz üzerinden küresel piyasalara arzı için yeni filolar, kamyon filoları, tren filoları oluşturuyor. Birleşik Arap Emirlikleri Füceyre Limanı'nı aktif hale getirip yeni boru hatlarıyla Hürmüz'ü bypass eden planlar yapıyor. Dolayısıyla yani bu savaş derinleştikçe, zaman uzadıkça, zaman süresi, çatışmanın süresi uzadıkça abluka ve İran'a yönelik işte yaptırımlar bunu kesmeyecektir. Yeni bir yani taraflar el yükseltebilir. Bakın, Trump el yükseltti, dedi ki işte şu ülkeler İbrahim Anlaşmaları'na dahil olmak zorundalar dedi.
0: Evet.
1: İran da el yükseltecektir. Yani siz madem Hürmüz'ü bypass ediyorsunuz, işte Yanbu'yu, Kızıldeniz'deki Suudi limanı, Yanbu'yu aktif hale getirip 7-8-10 milyon petrol pompalıyorsunuz, doğalgaz boru hatlarıyla doğalgazı buradan küresel piyasalara sevk ediyorsunuz, ya da Füceyre'yi, oraları da hedef alabilirim, oraları da vurabilirim ki İran'ın asimetrik kapasitesi, bölgedeki Şii nüfuzu vesaire, bunlar ayrı konular. Yani İran burada bir el yükselterek bu çatışmayı daha geniş bir alana yayabilir. Dolayısıyla taraflar yenişemediler. Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi, yani Rusya ile Ukrayna arasındaki güç asimetrisinin bir benzeri İran ile Amerika arasında söz konusu. Fakat son yıllarda özellikle savunan tarafın, yani saldırıya maruz kalanın avantajlı olduğu, daha güçlü bir direnç sergileyebildiği bir dönemle karşı karşıyayız. Bakın, bugün küresel aktörlerin, ABD başta olmak üzere, Ukrayna'nın SİHA teknolojisine, işte bu bazı sinyal karıştırıcı, bazı konumlanma sistemlerini bertaraf eden, füzelerin ve mühimmatların hedefini sabote eden, saptıran yeni teknolojilere ihtiyaçları var. Ve bunun için Ukrayna ile bir takım görüşmeler yapıyorlar. Ukrayna bugün küresel savunma sanayi diyelim, önemli bir aktörü. Yani hem tecrübe anlamında, hem geliştirdiği teknoloji anlamında. Dolayısıyla yeni savaş konsepti ve savaş araçları maalesef bir tarafın askeri üstünlüğü olan, teknolojik üstünlüğü olan, nükleer kapasitesi olan bir tarafın rakibini kolayca yenebileceği, alt edebileceği ve onu teslime zorlayacağı imkanları sınırlıyor. Bugün İran dosyasını ben Rusya-Ukrayna savaşındaki dosyaya bir nebze benzeyeceğini ve savaşın da tıpkı işte Ukrayna savaşında olduğu gibi yıllara yayılacağını, ama düşük yoğunluklu, yani işte karşılıklı mühimmat atışlarıyla zaman zaman birbirinin nabzını yoklamak şeklinde devam edeceğini düşünüyorum.
0: Peki.
1: Yoğun, 28
0: Peki.
1: Şubat'ta olduğu gibi yoğun bir saldırı beklemiyorum.
0: Anlıyorum. Peki, yani şimdi iki tarafın da hedefi var. Yani hani bu Hüseyin hocam, siz ne dersiniz? Necmettin hocam size katılmakla birlikte kendince çözümlemesini de yaptı. Yani bir diğer taraftan da böyle hani düşük yoğunluklu ama uzun yıllar, çünkü 4 yıl, yani bu coğrafyada hani düşük yoğunluklu olsa da böyle bir süreç nereye evrilir mesela? Yani hedefe giden bir yol var iki ülke açısından, yani Amerika-İran hattı açısından bakıldığında ne dersiniz? Yani mevcut genel olarak bu süreç eğer uzarsa, sürecin sonunda Tahran'ın mı eli daha çok güçlenir, yoksa Washington'ın mı, ne dersiniz? Buyurun.
2: Necmettin Bey çok güzel anlattı. Gerçekten söylediği gibi çok yeni aktörler ve yeni yapılanmalar var. Yani ben

0: Özellikle çok Rusya-Ukrayna
1: Bir de
0: Savaşı'nda
1: çok özür dilerim
0: olduğu
1: Hüseyin
0: gibi.
1: Hocam. Yani şunu da ekleyeyim, hani şartlar, bu İbrahim Anlaşmaları falan değil mi? Yani Trump'ın böyle
0: Efendim.
1: sürekli açıklamaları, bir şeylerin kalıcı olması için, kalıcı barış için değil mi? Yani böyle sürekli şart koşma. Buyurun.
0: Yani şöyle, bir nükleer güce sahip olan ülke, nükleer güce sahip olmayan bir ülkeye saldırıyor. Rusya, Ukrayna ve Amerika, İran olayında olduğu gibi. Yani nükleer seçenek her zaman var onlarda. Ama diğer taraftan bence de yine Necmettin Bey doğru orada ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri tıpkı Rusya-Ukrayna olayında olduğu gibi Ukrayna vatandaşlarının, Ukrayna halkının gösterdiği bu tepkiyi İranlardan beklemiyordu. Oysa İranlar da aynı şekilde kendi ülkelerini savunmaya başladılar. Yani bütün o toplumsal mobilizasyon bu açıdan çok önemli. Stratejide bunu hesaplayamadılar. Onlar biraz da böyle Venezuela işi gibi düşündüler veyahut da düşündükleri Küba'ya olası bir saldırı yaptıklarında öyle işte insanlar itiraz etmezler. Biz de hükümeti değiştirir gideriz diye. Oysa bu İran olayında ve Ukrayna olayında öyle yürümedi. O nedenle uzun sürecek gibi gözüküyor. Ben özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ile olan çatışmasında İsrail ile birlikte yeni teknolojileri denediklerini ve deneyeceklerini düşünüyorum. Geçen haftaki Prag'daki toplantıda da bu konu üzerinde çok konuşuldu. Çünkü hem Rusya'nın hem Çin'in biliyorsunuz İran'a büyük desteği var. İran'ın özellikle gerek balistik füzeler açısından olsun, gerekse drone teknolojisi açısından olsun oldukça güçlü bir yapısı var. Yani karşı tepki verebiliyor. Yani Amerika vurdukça o da işte Kuveyt'e vuruyor, Birleşik Arap Emirlikleri'ne vuruyor. Bölgede ulaşamayacağı herhangi bir nokta yok. Sadece Amerika'ya ulaşamıyor. Belki bir nokta daha, bence Necmettin Bey orada çok isabetli söyledi. Suudi Arabistan'ın ve diğer Körfez ülkelerinin Hürmüz Boğazı'na seçenek olacak diğer limanları açmaları ve oradan petrol ve diğer maddeleri geçirmeleri tabii İran'ın işini zorlaştıracak. Yani o İran sadece Hürmüz Boğazı'nı kontrol ederek bu işin altından kalkabileceğini düşündü ama Birleşik Arap Emirlikleri'ni de tabii bu arada düşünmek lazım. Onların da bir seçeneği var. Onlar da biliyorsunuz petrol ihraç eden ülkeler yapısından çıktılar ve daha da önemlisi Birleşik Arap Emirliği'nin eski Dışişleri Bakanı Anwar Kargaş Prag'daki toplantıda şunu söyledi. Yani bize anlattı. 3500 drone saldırmış İran drone'u şeye Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Şey dedi, biz dedi denizde balık arar gibi drone arıyoruz dedi. Yani
1: Drone
0: yakalayıp
1: arıyorduk.
0: çıkaralım diye. Yani bu ama savaşlar dronlarla kazanılmaz. Dronlarla siz karşı tarafa zarar verirsiniz. Tıpkı Rusya-Ukrayna olayında olduğu gibi. Yani Rusya çok güçlü evet ama Ukrayna dronları çok büyük zarar veriyor. Bunlara Tomahawk gibi böyle daha uzun 500 kilometre, 1000 kilometreyi bulabilecek füzelerle ancak daha fazla zarar verebilirsiniz. Ama işgal etmek tabii çok farklı. Burada işgalden söz etmiyor zaten. Rusya da belli bir noktadan sonra gidemiyor. Orada Necmettin Bey doğru söyledi. Şimdi İran'da da yani Bandar Abbas çevresinde kaldı. Yani İran'ın içine Amerika Birleşik Devletleri'nin girmesi söz konusu değil ama yıkar mı yıkar, yakar mı yakar onu söyleyelim. Yani
1: Peki.
0: elindeki yetenekler açısından bunu yapar ama şu andaki müzakereler az evvel de verdiniz. Pakistan Dışişleri Bakanı şeye gidiyor, Amerika'ya gidiyor.
1: Amerika.
0: Amerikan Dışişleri Bakanı'na görüşecek. Böyle bir
1: Rubio.
0: sarmal şeklinde, müzakereler
1: Evet.
0: sarmalı şeklinde devam edecek.
1: Ya ben çok teşekkür ediyorum. Hocam sağ olun. Tekrar iyi bayramlar.
0: Sağ olun
1: Profesör
0: sizlere
1: Doktor
0: de.
1: Hüseyin Bağcı ODTÜ öğretim üyesi, Doçent Doktor Necmettin Acar Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi, birlikte mesai harcadık bugün. Bu dilimde sağ olun efendim, katkılarınızdan dolayı.
0: İyi yayınlar.
1: İyi Teşekkür
0: Bayramlar.
1: ediyorum. İyi bayramlar tekrar. Şimdi şöyle devam edelim. Amerikan basınının iddiası var. O iddiaya göre de Trump yönetimi Küba'ya yönelik ekonomik baskıyı arttırarak hükümetin çöküşünü hızlandırmayı hedefliyor. Üstelik bu çöküşün bu yaz yaşanması bekleniyor.
2: So it could be that we delay a little bit.
3: Trump yönetimi bu yazın başında Küba hükümetinin çöküşüne hazırlanıyor. Askeri müdahale planlarını değerlendiriyor. İddia Amerikan basınından. Axios haber sitesine.

Amerikalı yetkililere dayandırdığı habere göre Trump yönetimi işgal yetkisi vermek yerine Küba hükümetine uygulanan ekonomik baskıyı kademeli artırarak toplumsal çöküşü hızlandırmayı hedefliyor. Yetkililere göre bu strateji İran'la süren barış görüşmelerine odaklanan Amerikan başkanına zaman kazandırmayı da amaçlıyor. Axios'a göre Küba, Venezuela'dan gelen petrol sevkiyatı sayesinde bu zamana kadar ayakta kaldı. Venezuela lideri Maduro'nun Ocak ayında Amerika

alıkonulmasının ardındansa yaşam damarlarından biri olan petrol akışı kesildi. Bu durum ekonomik krizi tetikledi. Krizin daha da artacağını öngören Amerikalı yetkililerse yaz sıcağında oluşabilecek toplumsal huzursuzluk senaryolarını ele aldı. Amerikan Güney Komutanlığı, Karayipler'de olası askeri durumlar için masa başı tatbikat yaptı. Elektrik kesintileri, gıda kıtlığı ve sıcak hava nedeniyle halkın sokaklara çıkabileceği, bunun da yeni protestolar ve sert müdahaleler doğurabileceği değerlendirildi. Bazı yetkililere göre Küba'da hükümet düşse de sonrası da yaşanacaklar Venezuela'daki gibi kolay olmayacak. Küba'da olası bir rejim değişikliği sonrası yönetimi devralabilecek geçiş ekibinin belirlenmediği, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ambargosunun yasalarla sabit olması nedeniyle başkanın tek başına Küba ile ilişkileri Venezuela'daki gibi hızlı şekilde normalleştiremeyeceği belirtiliyor.

0: İzmit Körfezi'nde deniz kahverengiye döndü. Endişe yarattı tabii bu kirlilik görüntüsü. Nedenine bakalım.
1: Deniz yüzeyi kahverengi tabakayla kaplandı. İzmit Körfezi'ndeki kirlilik endişe yarattı. Burası Marmara Denizi'nin doğu ucunda bulunan İzmit Körfezi. Tütün çiftlik sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü. Kirlilik görüntüsü bölgede yaşayanlar arasında tedirginliğe yol açtı. Uzmanlara göre bu durum her yıl aynı dönemlerde yaşanıyor. Nedeni ise evsel atıklardaki azotlu ve fosforlu bileşikleri besin kaynağı olarak kullanan mikroskobik canlıların sıcaklığın artmasıyla hızla çoğalması. Bu durum aşırı alp çoğalması olarak adlandırılıyor. Bu organizmalar müsilaj oluşumuna katkı sağlasa da şimdilik korkulacak bir durum yok.
0: Alkollü sürücü trafikte son sürat giderken yolda arızalanan bir araca çarpıyor ve peşinden gelen araçların da karıştığı bir kaza bu. Ortalık savaş alanına dönmüş.
1: Alkollü sürücü bayram günü dehşet saçtı. Karayolu adeta savaş alanına döndü. Kaza Avcılar D100 karayolunda gece saatlerinde meydana geldi. Alkollü sürücü İK yol ortasında arızalanan otomobile çarptı. Arkadan gelen araçlar da duramadı. 5 aracın birbirine girdiği kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi var. 1.12 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı.
0: Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemek olarak rivayet ediliyor ve Edirne Saray Mutfağı'nın çok önemli lezzetlerinden birini tanıtacağız sizlere. Bakın içinde saray mutfağından bugüne başlığıyla veriyoruz. Kuzu eti var, kuru meyveler var, baharatlar var. Onlarla hazırlanıyor mutancana. Bu arada tatlı ve mayhoş aromaları var. Edirne mutfağında tabii ki yaşatılmaya da devam ediyormuş. Bir bakalım, bize merak ettik.

0: Mutancana 15. ve 16. yüzyıllarda görülen Trakya yöresine ait bir yemekti. Ve dolayısıyla bu Trakya yöresinde görüldükten sonra saray mutfağına alınıyor ve o dönemden sonra da Topkapı Sarayı'na kadar taşınan bir yemek. Bugün çeşitliliğe de gidilmiştir bu mutancana yapılırken. Bu kuzuyla aslı yapılırken dana etiyle, işte tavukla yapılan çeşitleri de sevilerek yenmektedir. Sırasıyla yapılmaya başladığımızda önce yemeklik dediğimiz ya da sıçan dışı dediğimiz bizim Osmanlı'da kullanılan terim Türkçesi. Doğradıktan sonra soğanı, sarımsağı tenceremize alıyoruz. Tereyağı ile beraber kavuruyoruz.
1: Bizim şeyini kavuruyor bir yerde.

0: pembeleşmeye başladıktan sonra etini veriyoruz içerisine. Eti beraber suyunu salıp çekene kadar beraber kavuruyoruz. Su ilavesini yaptıktan sonra, tekrar et suyu ilavesini yaptıktan sonra içerisine sırayla Osmanlı'da kullanılan kıska soğan, yani bugünkü arpacık soğan dediğimiz soğan içerisine kullanılıyor. Arkasından sırasıyla pişme pozisyonlarına göre kuru incir, kayısı, badem, onu razaki üzüm, mürdüm eriği ilave edilerek pişimine devam ediliyor, sotelenmeye devam ediliyor. Arkasından da baharatları verilip karıştırılıp kaynatmaya devam ediliyor, pişime devam ediliyor. ...4-5 dakika, bilemediniz 6 dakika kadar kaynatıp ocaktan alıyoruz.
1: Ben yayının sonuna geldim. Yayını Ayşe Süberker'e devrediyorum. Tekrar iyi bayramlar. Görüşmek üzere efendim. Haberçik'te kalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen. İstanbul, sıfır atığın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen sıfır atık hareketi 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak sıfır atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.
2: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 26, Bursa yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla yağmurlu 24 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 26, Mersin güneşli 26 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 23, Kayseri yer yer yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 18, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 29, Gaziantep güneşli 28 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: CHP'de 1 Haziran'da yapılacağı duyurulan parti meclisi toplantısı neden ertelendi? Dengeler Kılıçdaroğlu'ndan mı, Özel'den mi yana?

Kurultay için öne sürülen tedbir kararı ne zaman kalkabilir? Kurultay tarihini kim nasıl belirleyecek? Özgür Özel yeni parti mi kuracak? Eren Eğilmez soruyor. Hukukçu avukat Aydoğan Ahı Akın, iletişim bilimci Ali Haydar Fırat, gazeteciler Alişer Delek, Nur Tuğba Aktay ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Gerçek fikrinle bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 28 Mayıs Perşembe, saatlerimiz 17'ye geliyor. Önümüzdeki 3 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, hadi başlayalım. Ve gelenek bozulmadı diyelim. Bayramın ikinci gününde siyasi partilerin genel merkezlerinde bayramlaşma trafiği yaşandı. Karşılıklı ziyaretler gerçekleşti, ikramlar yapıldı. Görüşmelerin ana gündem maddeleri terörsüz Türkiye süreci, mutlak butlan kararı ve Gazze'ye yönelik saldırılardı.
1: Biz de künefe bekliyorduk başkanım.
2: Evet. Şimdi biz aslında biraz sizi düşündük. Hani Kurban Bayramı, bir de üstüne karbonhidrat yüklenirse Avrupa, hani böyle şey olabilir diye. Biz de Bafra pidesini bekleriz başkanım yani.
1: Ne demek?
3: Siyasete bayram molası verildi. Karşılıklı ziyaretler gerçekleşti. İkramlar yapıldı. Terörsüz Türkiye süreci, mutlak butlan kararı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili mesajlar verildi.
4: Bayramlar, küsüklüklerin, kırgınlıkların, dargınlıkların ortadan kalktığı mübarek günlerdir. Umut ederiz ki bu açıdan da birlik, beraberliğe vesile olsun. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönem yaşanan hadiseler hepimizi üzmektedir. Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıpranmasına gönlümüz razı değildir.
3: Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşmalar gerçekleşti. AK Parti 16 siyasi partiyle bayramlaştı. 3 bayram sonra Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'yi ziyaret etti.
2: Bu bayramlar küskünlüklerin, kırgınlıkların son bulması ve bir araya gelmenin çok güzel günleri. Biz de sizleri misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Her zaman bu birlik, beraberliğin olması çok önemli.
5: Kurban yakınlaşma demek.
2: Evet.
5: Birbirimize de yakınlaşacağız. Aynı coğrafyanın insanlarıyız. Bu coğrafyanın huzuru için gereken her şeyi yapacağız.
3: DEM Parti'nin AK Parti'yi ziyaretinde gündem terörsüz Türkiye süreciydi.
2: Silahların bırakılması, tespit, teyit meselesi, yasaların çıkarılması bunlar çok önemlidir, çok değerlidir. İlerlemenin sağlanacağına inanıyoruz.
6: Silahların zihninde devreden çıkması kültürüne de sahip olduğumuzu biliyoruz.
3: CHP'de toplam 15 partiyle bayramlaştı. DEM Parti ve İyi Parti bu partiler arasında yer almadı. 3 bayram sonra CHP Genel Merkezi'nde AK Parti heyeti ağırlandı.
7: Yeni yönetimimiz hayırlı olsun.
3: MHP ise 7 siyasi partiyle bayramlaştı. CHP ve DEM Parti, MHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden partiler arasında yer aldı. İsrail'in İran'a saldırıları ve terörsüz Türkiye gündemdeydi.
8: Bu artık devlet projesi bizden çıktı. İnşallah çözülecek.
9: Bayramdan sonra bu somut adımların gelmesini bekliyoruz. Evet.
3: DEM Parti'yle AK Parti ve MHP de dahil olmak üzere 9 siyasi partiyle bayramlaştı.
10: Biz ne kundaktaki bir bebeğimizden ne de bu ülkenin bir çakıl taşından asla vazgeçemeyiz. O nedenle de terörsüz Türkiye süreci aslında ne kadar büyük bir anlam ifade ettiği bütün dünyanın göz önünde somutlaşmıştır.
0: Ve CHP'de grup toplantısı yapılacak mı ya da ne zaman yapılacak sorusu gündemdeydi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama var. Nedir o açıklamanın detaylarını, içeriğini alacağız. Bize Mahir Kılıç aktaracak. Seni dinleyelim.
11: Evet Ayşe Süberker, toplantı yapısı dahi kim konuşacak? Resmi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Grup Başkanı Özgür Özel mi konuşacak? Aslında bir yerde bu tartışmalara son noktayı koydu ya da koymaya çalıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Toplantı tarihinin henüz kendisi tarafından belirlenmediğini ifade etti ve yeri, saati, içeriği, günü belirlendiği takdirde yine kendisi tarafından gerekli bilgilendirmeyi de milletvekillerine yapacağını ifade etti. Tüm milletvekillerine yazılı bir mesaj gönderdi Kemal Kılıçdaroğlu. Biraz önce belirttiğim gibi henüz tarihin kendisince netleştirilmediğini belirtti ve son cümlesi oldukça dikkat çekiciydi. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler, talimat

0: gereği yapılmadığı sürece meclis CHP grup kurulu yapılmayacaktır dedi. Bu cümleyle de karşı taraftan özel cephesinden gelebilecek bir olası hamleyi kesmeye çalıştığını belirtebiliriz. Geçtiğimiz hafta mutlak mutlak kararın çıkmasının ardından Özgür Özel burada yapılan genel merkezde yapılan bir kapalı grup toplantısında meclis grup başkanı seçilmişti. 96 vekilden 95'inin oyunu aldı. Hal böyle olunca salı günü gerçekleştirilen grup toplantısı kim konuşacak tartışması çıkmıştı. Öyle ki Kılıçdaroğlu cephesi kendini konuşma yapacağını ifade ederken Özel cephesi ise meclis grup başkanı kendisi olduğunu, Özel olduğunu, Kemal Kılıçdaroğlu'nda vekil olmaması dolayısıyla konuşma yapamayacağını ifade etmişti. Salı gününe kısa bir süre kala dediğim gibi bu tartışmalarda ayyuka çıktı. Toplantı olacak mı, olmayacak mı, olursa kim konuşacak? Buna dair Kemal Kılıçdaroğlu 138 milletvekiline bir yazı gönderdi. Kendisi tarafından henüz bir toplantı tarihinin netleştirilmediğini ifade etti. Günü, saati ve içeriği, yeri yine kendisince belirlendiği takdirde de bunu milletvekillerine ileteceğini kaydetti. Ve son cümlesini bir kez daha yinelemek istiyorum. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece meclis CHP grup toplantısı yapılmayacaktır dedi. Yani toplantıya ilişkin duyurunun da bilgilendirmenin de sadece kendisi tarafından yapılabileceğini ifade etti. Bu cümleyle de özel cephesinden gelecek bir adamın engellenmeye çalışıldığını belirtelim ve sözü CHP Genel Merkezi'ne tekrar size bırakalım.
1: Pekala Mahir Kılıç, kolay gelsin sana. Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla satışa çıkarılan iki makam aracı hakkında bir açıklama yaptı. Özel araçlardan biri 2022 yılında Kılıçdaroğlu tarafından alınmış ve kullanılmıştır dedi. Tahliye kararının ardından Özgür Özel genel merkezden yürüyerek ayrılmış, makam araçları otoparkta kalmıştı. O araçlar yerleşkenin önüne getirilerek Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla satılığa çıkarıldı. Özgür Özel döneminde satın alındığı iddia edilen iki araç CHP genel merkezinin önüne konuldu. Araçlar haram araç yazılarak satılığa çıkarıldı. Belediye başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu Özkan Yalım'ın dizayn ettirdiği öne sürülen araçtan elde edilen gelirin Uşak'ta sosyal hizmetler için kullanılacağı, Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı iddia edilen aracın gelirinin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne gönderileceği açıklandı. Dernekten yapılan açıklamada ise söz konusu bağışın kabul edilemeyeceği açıklandı. Konuya ilişkin Özel'den de bir açıklama var. İki araç da partinin parasıyla alınmıştır. Faturaları mevcuttur. Araçlardan biri 2022 yılında Kılıçdaroğlu tarafından alınmış ve kullanılmıştır ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez de CHP envanterinden rastgele seçilen iki aracın sembolik olarak CHP genel merkezi önünde teşhir edildiğini belirtti. Her Kurban Bayramı'nda yaşadığımız bir olay, o haberlerden biri var sırada. Firari kurbanlıklar, bir fırsatını bulup kaçan kurbanlıklar sahiplerine yine zor anlar yaşattı.
2: Bir anlık dalgınlıktan yararlanıp kaçtı. Dakikalarca sahiplerini peşinden koşturdu. Görüntüler Mersin'in Bozyazı ilçesinden Erkan Uysal ve ailesine ait kurbanlık kesim öncesi kaçtı. Evin etrafında kovalamaca başladı.
3: Kurbanlık bir anda elimizden kaçtı. Tam köşeye sıkıştırdığımızı zannediyorduk. Bir anda kaçmaya devam etti.
2: Dakikalar süren kovalamaca sonunda kurbanlık yakalandı. Bu görüntülerde Tarsus ilçesinden sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi yola çıktı. Önde keçi, arkada sahibi yol ortasındaki kovalamaca sürücülere zor anlar yaşattı. Kurbanlık uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde ise firari kurbanlık soluğu markette aldı. Markettekilerin şaşkın bakışları arasında içeri giren küçük baş hayvan dakikalar sonra gelen sahibi tarafından teslim alındı. Kurbanlıkların kaçma girişimi sırasında zarar görenler de oldu. Kütahya'da kurbanlık dostunun kendisini tutmaya çalışan kesim görevlilerinden birini yere savurdu. Neyse ki olayda yaralanma olmadı. Burdur'un Çavdır ilçesinde de bir kişi kamyonetten indirmeye çalıştığı koçun saldırısına uğradı.
1: Bayram devam ederken kasapların mesaisi de sürüyor. Kurbanını kesen ev için ayırdığı etleri kıymalık çektirmek için kasapların yolunu tuttu. Kurban pazarlarında da son kalan hayvanlar için sıkı bir pazarlık vardı.

0: İkinci gün indirim günü, üçüncü gün daha iyi indirim günü.
1: Son kurbanlıklar için sıkı pazarlık yapıldı. Hayvanını satıp dönmek isteyen besici fiyat düşürdü.
2: 24'e aldım.
3: Sen kaç 28 dedim, 27'ye bıraktım.
2: 24 aldım.
4: Böyle olmaz. 1000 lira sen geç, 1000 lira. Yavaş yavaş, yavaş yavaş.
2: En son 25 verdim.
4: He, 25. Sana kaç söyledin?
3: Ben 27 dedim abi.
4: 27, 25 dedim.
2: 25 verdim.
4: Bir dakika bir dinler misin kardeşim?
1: Bayramın ikinci gününde de İstanbul'daki kurban pazarları hareketliydi. O yerlerden biri de Yenibosna'ydı.
5: Kurban pazarlarında bayramda da satışlar sürüyor. Ancak çoğu besici hayvanlarını sattı, memleketine geri döndü.
6: 50 tane kaldı, hesapla da veriyoruz. Bir 5000 lira aşağı indi.
7: 22,5'a al git diyor.
5: Neden bugüne bıraksak?
7: Yani bugün biraz daha ucuz olur diye.
1: Bir yandan da kasaplarda kıyma çektirme telaşı var.
8: Kurbanımızı kestik, et çektiriyoruz.
5: Bir kestiniz bu sene.
9: Bu var.
5: Kaç hisse girdiniz?
9: 6.
5: Kaç kilo et çıktı kişi başı?
9: Kişi başı 60-65.
10: Çektirdim ben.
5: Çektirdiniz. Daha mı iyi oluyor?
10: Daha iyi oluyor. Daha şuların beğeniyor. Köfte müfte bir şey için yapıyorum mesela. Daha kolay doluyor onlara.
5: Elinde et poşetiyle gelenler kıymayla birlikte çıkıyorlar. Buzluklarına kıyma atmak isteyenler kasabın yolunu tuttu. Bir kilo kıyma çektirmek isterseniz onun da fiyatı 30 lira.
8: 30 liraya çekiyorum. Ucuz uygun yani.
1: Kasaplar kurban etinin bir süre dinlendikten sonra kıyma haline gelmesi gerektiğini söylüyor.
11: Bu et dinlenmeden kıyma çekilmez. Evet. Çünkü et cıvık çıkar, su gibi çıkar.
5: Genelde kıyma mı yaptırıyorsunuz?
12: Kıyma, yaşlı yıkıyor. Hep kıyma yiyerek.
13: Washington ve İran masada anlaşmaya varmaya çalışırken dün gece saatlerinde karşılıklı saldırılar vardı. Amerika, Bender Abbas kentindeki İran dronlarını vurduğunu açıkladı. İran ise karşılık olarak bir Amerikan üssüne saldırı düzenlediğini duyurdu.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Bender Abbas kentine vurdu. İran bu saldırıya Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki bir üssünü vurarak karşılık verdi. Saldırılar gece saatlerinde yaşandı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Bender Abbas'ta İran'a ait insansız hava araçlarını hedef aldıklarını söyledi. 5 silahlı İHA ile bir İHA kontrol merkezinin vurulduğu belirtildi. CENTCOM, tek taraflı insansız hava araçlarının Hürmüz'de açık bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Amerikalı bir yetkili de bu eylemler tamamen savunma amaçlı ve ateşkesi korumaya yönelik hamlelerdi dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai saldırıyı kınadıklarını söyledi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verdi. Orta Doğu'da bulunan bir Amerikan üssüne hedef aldıklarını duyuran devrim muhafızlarından bu yanıt, düşmanın saldırganlarının cevapsız kalmayacağını bilmesi için ciddi bir uyarıdır açıklaması geldi. İran tarafı hangi Amerikan üssünün hedef alındığını duyurmadı. Ancak Amerikan üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkelerinden biri olan Kuveyt, füze ve insansız hava aracıyla hedef alındığını açıkladı. Kuvvetli yetkililer Amerikan üssünün hasar alıp almadığına ilişkinse bilgi vermedi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın Kuveyt'e attığı bir balistik füzenin Kuveyt güçlerince engellendiğini duyurdu. Saldırının ateşkes ihlali anlamına geldiğini savunan CENTCOM, İran'ın haksız saldırılarına karşı teyakkuzda kalacağız ifadelerini kullandı. Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ateşkes ilan edilmiş. Taraflar genel olarak ateşkese sadık kalırken zaman zaman yapılan saldırılarla tansiyon yükselmişti. İki ülke son olarak Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar düzenlemiş ancak bu eylemlerin ateşkesi ihlal etmediği açıklanmıştı. Tahran ve Washington savaşı sonlandırmak için müzakerelerine devam ediyor.
13: Ve bu yıl başında kurulan Gazze Barış Kurulu'nun hesaplarına hiç para yatırılmadı ortaya çıktı. Financial Times'ın haberine göre Dünya Bankası aracılığıyla oluşturulan ve Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan resmi hesap bomboş kaldı.
1: Gazze'nin kalkınması için 17 milyar dolar vaat eden Barış Kurulu'nun kasasının boş olduğu ortaya çıktı. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze Savaşı'nı sonlandırma vaadi kapsamında kurduğu Barış Kurulu'nun kasasında para yok. Gazeteye konuşan kaynaklar, Dünya Bankası aracılığıyla oluşturulan ve Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan resmi fonun bağışçılardan bugüne kadar tek bir dolar bile alamadığını söyledi. Financial Times'a göre bu durumun bir nedeni, uluslararası denetimden kaçmak isteyen bağışçıların parayı Dünya Bankası yerine JP

0: Morgan'a hesaplarını aktarması. Dünya Bankası Fonu'nun denetim yükümlülüklerine tabi olduğunu hatırlatan gazete, özel bankaların bu standartları karşılamadığı belirtildi. Barış Kurulu sözcüsü ise bağışçıların yalnızca alternatif finansman yöntemlerini tercih ettiğini savundu. Sözcü mali kayıtların uygun görüldüğü zaman da Trump yönetimi yetkililerinden oluşan yürütme kuruluna sunulacağını söyledi. Kurul dünya liderlerinden ömür boyu üyelik aidatları kapsamında yaklaşık 1 milyar dolar talep etmiş, üye ülkelerde Gazze'ye yönelik geniş kapsamlı yardım paketi için toplam 7 milyar dolar katkı sağlamayı taahhüt etmişti. Trump yönetimi ayrıca 10 milyar dolarlık Amerikan finansmanı sözü vermişti. Amerikalı bazı kongre üyeleri ise kurulun hukuki statüsünü sorgulayarak Amerikan finansmanı almasının mümkün olup olmadığını tartışmaya açmıştı. Trump'ın Ocak ayında büyük bir törenle duyurduğu Barış Kurulu'nun Birleşmiş Milletler'e rakip olma amacı taşıdığı belirtiliyor.
1: Ukrayna'nın başkenti Kiev bir zamanlar ışıkları, kalabalığı ve hareketli yaşamıyla anılıyordu. Şimdi ise geceleri sirenler çalıyor ve dronlar şehrin üstünde dolaşıyor. Savaş 4. yılını geride bırakırken insanlar günlük yaşamına da devam etmeye çalışıyor ama korku hiç kaybolmuyor. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Özcan Öztürk başkent Kiev'de Kievlilerle konuştu.

0: Kiev savaş öncesinde Doğu Avrupa'nın en canlı, kültürel ve hızlı gelişen şehirlerinden biriydi. Hem tarihi dokusuyla hem de modern yaşamıyla bilinirdi. Bugünlerde ise savaşla anılıyor. Savaşta artık 4 yıl geride kaldı. 5. yılda Ukrayna'nın başkenti Kiev tüm yaşananlara rağmen normalleşmeye çalışıyor. İnsanlar kafelere, restoranlara gidiyor, alışveriş merkezlerinde dolaşıyor. Ancak yaşam eskiye göre çok farklı akıyor.
1: Ukrayna'da savaşın etkilerini farklı alanlarda görmek mümkün. Örneğin başkent Kiev'de, kentte şehircilik, imar, temizlik, bakım, onarım gibi pek çok alanda çalışan işçiler kadınlardan oluşuyor.
0: Savaş sınır hatlarında yoğunlaşsa da Rusya kimi zaman başkenti doğrudan hedef almaya devam ediyor.
1: Do you feel safe in
0: Kiev'de kendini güvende hissediyor musun? Hayat nasıl şu an?
2: Tabii ki güvende hissetmiyorum. Çünkü dronlar geceleri Kiev semalarında.
0: Üstelik Rusya son büyük saldırısında üçüncü kez Oreshnik adını verdiği yeni nesil balistik füzeyi kullandı.
3: Tüm gece boyunca çok korktum. 14 Mayıs gecesi de saldırılar yoğundu. Bu da en büyüklerinden biriydi.
0: Savaş tüm sıcaklığıyla hissedilse de Ukrayna hafızasını diri tutmak istiyor.
1: Bağımsızlık meydanının tam da ortasında Ukrayna'da savaş sırasında hayatını kaybeden sivil ve askerleri anmak için bir alan oluşturuldu. Burası kentte adeta açık hava müzesi haline geldi. Buraya gelen Ukraynalılar kayıplarını anmak için kimi zaman bayraklar, kimi zaman da çiçekler bırakıyor.
0: Başkentlilerin tek isteği ise barış.
4: Korku içinde yaşıyoruz. Umarım savaş yakında sona erer ve daha fazla insan ölmez.
5: Kenya'nın başkenti Nairobi'de modern binaların gölgesine dünyanın görmezden geldiği bir hayat yaşanıyor. 2 milyon kişinin yaşadığı Afrika'nın en büyük gecekondu mahallesi Kibera'dan söz ediyoruz. Habertürk ekibinden Arzu Kaya ve Ahmet Uludağ girilmesi zor olan o mahalleyi gezdi, yoksulluk, hastalık ve yokluk içindeki halkın yaşantısını sizler için görüntüledi.

Kibera. Dünyanın görmezden geldiği bir yerde ama Kenya'nın başkenti Nairobi'nin tam kalbinde. 2 milyon insanın hayatta kalmak için verdiği sessiz mücadele. Gelir adaletsizliği

0: Kiberenin keskin yüzü bu mahallede. Kiberada yaşam, insanın en temel ihtiyaçlarının dahi nasıl lükse dönüşebileceğini tanıklık ettiriyor. Bir bölge düşünün, evlerinde ne tuvalet var ne de banyo. İşte bir şekilde bağışçıların yardımlarıyla oluşturulmuş ortak kullanımlı tuvalet ve banyolarda Kibera bölgesinde yaşayan insanlar hijyen anlamında büyük zorluklar yaşıyor. Bu bölgede hijyen sadece uzak bir ihtimal. Milyonlarca insan her gün bu yokluğun içinde uyanıyor. İnsana önce görüntü değil, koku çarpıyor.
1: Belli noktalara böyle ortak tuvaletler konuyorlar ama gider de yok. Bunun için de ne yapıyorlar? Bir poşet yerleştiriyorlar ve o poşeti alıp belli aralıklarla dışarı çıkarıyorlar. Ama yine döktükleri yer kendi yaşam alanları oluyor.
0: Burada atıklar toprağa değil, doğrudan yaşamın içine karışıyor.
1: Afrika'nın en büyük gecekondusunda hemen her yerde bu şekilde bir manzara söz konusu. Dolayısıyla büyük sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor. Bu bölgede yaşayan insanların en çok cilt ve enfeksiyon hastalıklarına yakalandıkları da aktarılıyor.
0: Ama bu karanlığın içinde güneş gibi parlayan bir gerçek de var. Çocuklar. Üzerinde yoksulluğun izi, gözlerinde umut taşıyan çocuklar. Kibera'da en temiz kalan şey onların gülümsemesi, kocaman sarılmaları. Bir yanda enfeksiyon riski, diğer yanda sizin ruhunuza dokunan çocuklar. İnsan dokunmayayım diyemiyor çünkü sarıldıklarında hissettirdikleri şey yalnızca insanlık oluyor.
1: Kiberalı arkadaşlarım, çocuklar inanılmaz tatlı. İnanılmaz cana yakınlar. Gördükleri zaman hemen selam veriyorlar, sarılıyorlar. İnanılmaz güzel gözleri var. Aslında Ahmet Ulu daha tam kayıda girdiği zaman başka bir şey anlatacaktım. Çocuklar o kadar sıcakkanlı, hemen yanımıza geliyorlar.
0: Ve bazen bir tekerlek kocaman bir mutluluk kaynağı oluyor. Yokluğun ortasını gülümsemekten vazgeçilmiyor.
1: Mahallenin en dikkat çeken noktalarından birindeyiz. Küçücük bir çocuk, oyuncağı yok, tekerlekle oynuyor ve inanılmaz mutlu, gülümsüyor. Bu hiçliğin ortasında bu tekerlekle oynayan çocuğun ismi Korona. Korona döneminde doğduğu için ismini Korona koymuşlar. Örneğimiz Korona.
0: Güneşin bile girmekte zorlandığı dar sokaklar, teneke çatıların arasına sıkışmış evler adeta nefes almakta zorlanıyor.
1: Gecekondu mahallesinde bir evdeyiz. Ev oldukça küçük. Şimdi nerede yemek yapıyor bu insanlar, nerede yiyorlar, nerede içiyorlar derseniz de işte bütün mutfak alanı burası. Burada yemeklerini pişirip yiyorlar. Su ihtiyacı nasıl gideriliyor? İşte hijyen noktasında gerçekten büyük sıkıntı var demiştik. Bu bidonlarla yaklaşık 3 Türk lirası 10 Kenya şilinine kilometrelerce öteden bidonlarla taşıyarak evlerine su getiriyorlar.
0: Bazı evlerde tuğladan değil, çaresizlikten yapılmış gibi.
1: Bir ev düşünün, yağmur yağdığı zaman başınıza yıkılabilir. Çünkü yerden toprağı alıyorlar, suyla karıştırıp işte çamurdan böyle bir ev yapıyorlar. Ancak yağmur aldığı zaman oldukça dayanıksız olduğu için görüyorsunuz zaten şu an ev elimde kalıyor adeta.
0: Kibera'ya dışarıdan gelenler için de ilk kural belli. Asla yalnız dolaşma. Çünkü yoksulluğun içinde suç da büyümüş bu mahallede.
1: Burası güvenlik açısından da sıkıntılı bir bölge. Buraya turistlerin çok uğramadığını söyleyebiliriz. Rehberlerle içeriden insanlarla diyalogda kalarak geliyorsunuz ve bize de burada yaşayan insanlar rehberlik ediyor şu anda.
0: Duvardaki resimler ise yalnızca boyadan ibaret değil. Adeta bir yardım çığlığı, bir farkındalık.
1: Kibera bölgesinde suç oranı da oldukça yüksek. Özellikle çocuklara karşı işte bunu anlatmak için de duvara resmetmişler süreci. Çocuklara karşı yönelik işlenen suçları kesinlikle hakim.

0: Hakime bildirin ve hakim tarafından cezalandırılması noktasında da işte bu şekilde farkındalık oluşturmaya çalışmışlar.
1: Burası Kibera. Teneke çatılar arasında sıkışmış milyonlarca insanın sessiz çığlığı. Ve insan buradan ayrılırken şunu düşünüyor. Bazı yerlerde hayat gerçekten başlamıyor, sadece devam etmeye çalışıyor.
2: Bir son dakika gelişmesi var ekranlarınızda. Axios'un aldığı habere göre daha doğrusu İran ve Amerika Birleşik Devletleri anlaşmaya vardı. Ancak bu yetkililerin açıklamasına göre Trump'ın son onayı gerekiyor. Bunun için de Trump arabuluculara nihai karar vermeden önce birkaç gün düşünmek istediğini iletti. Evet, dün de bu ateşkes bozulmuştu. Ardından da bir anlaşma haberi şimdi geldi Amerikan kaynakları tarafından, anlaşmaya varıldığı yönünde, ama nihayete erdirmek için Trump'ın birkaç gün daha düşünmek istediği de belirtiliyor. Ve İspanya Başbakanı Pedro Sánchez partisi ve yakınları hakkında açılan davalarla boğuşuyor bu aralar. Sánchez'in partisinde geçtiğimiz gün yolsuzluk soruşturması nedeniyle bir arama yapılmıştı. Şimdi de başbakanın kardeşi de nüfuzunu kullanarak göreve atanmakla suçlanıyor.
3: İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in kardeşi hakkındaki usulsüzlük davası başladı. David Sánchez nüfuzunu kullandığı ve idari usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla yargılanıyor. Davayı ana muhalefetteki Halk Partisi ile aşırı sağ görüşlü parti ve dernekler açtı. 11 sanıklı davanın mahkemesi Badajoz kentinde başladı. Müzisyen olan David Sánchez 2017'de İl Konseyi tarafından oluşturulan konservatuar faaliyetleri koordinatörlüğüne atanmıştı. İddiaya göre David Sánchez bu atama için nüfuzunu kullandı. Aynı davada Başbakan Sánchez'in genel sekreteri olduğu Sosyalist İşçi Partisi'nden de isimler bulunuyor. Savcılığın şu ana kadar suç teşkil edecek herhangi bir eylem görmediği, David Sánchez'in de hakkındaki iddiaların ortaya atılmasının ardından görevinden istifa ettiği belirtiliyor. Başbakan Pedro Sánchez'in eşi Begoña Gómez hakkındaki soruşturma da sürüyor. Gomez eşinin konumunu kullanarak üniversitede şahsi kariyerini ilerletmekle suçlanıyor. Dava sürse de savcılık bu konuda suç teşkil edecek delilin bulunmadığını açıklamış, Begoña Gómez de soruşturmanın kapatılmasını talep etmişti. Bir başka soruşturma kapsamında ise Başbakan Sánchez'in partisinde arama yapılmış, yolsuzlukla suçlanan başbakan saklayacak hiçbir şeyimiz yok, usulsüzlük varsa önlem alınır açıklamasını yapmıştı.
2: Ve Avrupa Mayıs ayının son günlerinde sıcak hava dalgası ile mücadele ediyor. İngiltere ve Fransa'da sıcaklık rekorları kırılırken Birleşmiş Milletler ve İngiltere Meteoroloji Ofisleri sıcaklıkların 2030'a kadar artmaya devam edeceği riskine karşı uyarıda bulundu.
3: Avrupa sıcak hava dalgasının pençesinde. Üstelik uzmanlara göre sıcaklıklar artmaya devam edecek. Birleşmiş Milletler'in yıllık raporuna göre Kuzey Kutbu'ndaki sıcaklıklar önümüzdeki 5 yılda artmaya devam edecek. Bu artışın dünya genelinde görülen sıcaklık artışının 3 katı büyüklükte olacağı tahmin ediliyor. Raporda eriyen buzulların okyanus sularını ısıtabileceği ve bunun da Kuzey Yarımküre'de aşırı hava olaylarını tetikleyebileceği yorumu yapıldı. İngiltere Meteoroloji Ofisi de 2024'te kırılan küresel sıcaklık rekorunun gelecek 5 yıl içinde bir kez daha kırılacağını tahmin ediyor.
4: Yıl sonunda güçlü bir El Niño etkisi altında olacağımızı düşünüyoruz. Bunun dünya üzerinde güçlü etkileri olacak. Büyük okyanustaki sıcaklık artışı nedeniyle küresel sıcaklıklar yükselecek. Güçlü bir El Niño dalgasının bunu 0.2 derece artırmasını bekliyoruz. Bu nedenle gelecek yıl sıcaklık rekoru kırılabilir.
3: Bu açıklamadan günler önce İngiltere'nin başkenti Londra'da Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırılmış, pazartesi günü kentte termometreler 35 dereceyi göstermişti. Fransa'nın başkenti Paris'te de Mayıs ayındaki görülen en yüksek hava sıcaklığı salı günü kayda geçti. Kentte yaşayan evsizler sıcaktan korunmak için kendilerine acil barınak sağlanması için eylem yaptı. İtalya'nın başkenti Roma'da sıcaklıklar şimdiden 35 dereceye ulaştı. Turistler serinlemek için Roma'nın ünlü çeşmelerine akın etti. ülkenin

0: kuzeyi ve orta bölgesindeki 16 kent içinde sıcaklık uyarısı yapıldı. Büyük okyanusta meydana gelen El Niño hava olayı öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde ardından da dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnaf ve sanatkarların prim gün sayısı ile ilgili bir açıklama yaptı. 9000 gün olan sınırın işçi ve memurlarda olduğu gibi 7200 güne indirilmesini istedi.
2: 7200 güne norm birliğiyle düşürülmesi mümkün olacaktı. Ancak olmadı. Hala Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 9000 gün Bağkurlar, 7200 gün SSK'lılar.
0: Gündeminde 7200 prim günü düzenlemesi vardı. Nüfusun üçte biri bu düzenlemeyi bekliyor. Verilen sözler tutulmalı dedi.
2: Bağkurların hakikaten beklentisi bir türlü yerine getirilemedi.
0: Esnafın mali yükünün giderek ağırlaştığını belirten Palandöken, memur ve işçi primlerinin işveren tarafından ödendiğini hatırlattı. Esnafın kendi primini ödemekte zorlanma durumuna düştüğünü söyledi.
2: Şimdi hem ödedikleri prim yüksek. Hem aynı şekilde devlet memurlarınki devletimiz karşılıyor. SSK'da çalıştıkları iş yerlerinin sahipleri tarafından karşılanıyor. Bağkurlar dükkandaki satmış oldukları emtialardan kazanacak ki götürüp yatırsın.
0: Palandöken 7200 gün düzenlemesinin vakit kaybedilmeden torba yasaya eklenmesini talep etti.
1: Gülistan doku soruşturmasında önemli bir gelişme daha yaşandı. Gülistan'ın cansız bedeninin taşındığı öne sürülen araç detaylı inceleme için Ankara'ya gönderildi.
0: İddiaya göre Gülistan doku öldürüldü. Cansız bedeni de valinin koruma aracıyla taşındı. O iddiaya konu olan araç incelemeye alındı. Tutuklu şüpheli Şükrü Eroğlu'nun kullandığı araçta Gülistan'a dair DNA izi aranacak. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasıyla ilgili 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında o dönem valinin koruması olan Şükrü Eroğlu da vardı. Soruşturmanın kilit isimlerinden Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmadan önce verdiği röportajda Gülistan'ın valinin oğlu Mustafa Türkay Soner tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Şükrü Eroğlu'nun da koruma aracıyla Gülistan'ın cansız bedenini taşıyıp gömdüğü iddia edildi. İddialara konu olan o araç için ekipler harekete geçti. O dönemde Tunceli Belediyesi envanterinde olan ve valilik bünyesinde kullanılan aracın Nazımiye Belediyesi'ne bağışlandığı belirlendi. Ekipler aracı çekiciyle alarak detaylı kriminal inceleme için Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi. Araçta DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntılarıyla olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izler yönünden inceleme yapılacak. Elde edilecek DNA bulguları Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak.
1: Sivas'ta kenenin ısırdığı kişi 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Hafik ilçesine bağlı Adamlı köyünde hayvancılıkla uğraşan evli ve 4 çocuk babası Rıza Demir'i geçen hafta kene ısırdı. Rahatsızlanan Demir yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Kırım Kongo kanamalı hastalığı, ateşi hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alınan Demir doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Markete, pazara, fırına giderken bile yanından ayırmadığı Çorap isimli kuzusu kayboldu. Gözyaşları içinde polise giden Müyesser teyze kurbanlık sanılan kuzusuna sonunda kavuştu.
0: Kurbanlık sanıldı. Kesilmekten son anda kurtuldu. Çorap sahibine kavuştu. Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Müyesser Sevinç henüz 10 günlükken sahiplendiği Çorap isimli kuzusunu evladı gibi büyüttü. Ancak Kurban Bayramı arifesinde Çorap bir anda ortadan kayboldu. Sokak sokak kuzusunu arayan Müyesser teyze gözyaşları içinde karakolun yolunu

0: tuttu. O sırada İznik sahilinde dolaşan kuzu kaçan kurbanlık sanılarak biri tarafından götürüldü. Gerçeği ise kuzunun boynundaki boncuklu tasma ortaya çıkardı.
1: Teyzemin evcil hayvanıymış bu. Teyzem tabii ağla ağla bir hal oldu. Peşine karakola gittik hep beraber. Verdiğimiz kişilerin de numarasını vesairesini bütün bilgilerini almıştık. Sağ olsun karakoldaki emniyet mensubu arkadaşlar da yardımcı oldular bize. Peşine işte teyze kuzusuna sahip oldu. Biz de hepimiz mutlu olduk.
0: Polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunan çorap bayramda kurban edilmeden sahibine teslim edildi.
2: Bayramın ilk günü kurbanlar kesildi. Şimdi tabii ki mangal vakti. İstanbul'da kalanlar piknik alanlarını doldurdu. Belgrad Ormanı da o yerlerden biriydi.
3: Vallahi bayram çok güzel geçiyor. İstanbul'un boşalmasını fırsat bildik. Bayramın ikinci günü biz de pikniğe attık kendimizi.
4: Trafiksiz İstanbul'u ve güzel havayı fırsat bildiler. Belgrad Ormanı'na akın ettiler. Bayram tatilinin tadını piknik yaparak çıkardılar.
5: İstanbul boştu, trafiğe takılmadık. Keyiflice, hızlıca geldik. Tatilimizin tadını çıkartıyoruz. Semaver yanıyor. Birazdan mangalımız yanacak.
6: İstanbul'da yaşıyoruz. Memlekete gidemedik. Burada memleket hava salıyoruz.
7: Dün kurbanımızı kestik, Allah kabul etsin. Bugün de kurbanın tadını çıkarmaya geldik.
8: Bir yanda hamakta sallananlar, bir yanda top oynayanlar ve her taraftan tüten mangalın dumanları. İşte Belgrad Ormanı. İstanbul'da memleketine gitmeyen İstanbullular bayramın keyfini piknik alanlarında çıkarıyorlar.
9: Abi ya, mangalda tavuk daha iyi gidiyor ya. Ha, tercim tavuk oluyor bizim.
10: Yaptık, bayramımızı geçiriyoruz.
11: Çok güzel abi, güzel geçiyor. Kendim de Karadenizli olduğum için açık hava, hani güzel geçiyor.
12: Ankara'dan misafir olarak geldik, dostlarımızın, akrabalarımızın yanına.
4: Ve çocuklar, yine en çok onlar eğlendi.
13: Çocuğu sallıyorsunuz.
7: Evet, çocuğu sallıyoruz. Bayram her zaman çocukların, biz de onları eğlendiriyoruz.
14: Eğleniyor çocuklarla beraber, bayramın tadını çıkarıyoruz.
15: Pikniğimize geldik çocuklarla.
16: Vallahi güzel, yapacak bir şey yok. Memlekete gitmeyince yapacak bir şey yok.
2: Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıklarla ilgili haberlere alışığız ama bu kez firari bir köpeğin hikayesi var sırada. İstanbul'da sahibinin elinden kaçan köpek caddeye çıktı. Kilometrelerce araçların arasına koşturan köpek korku dolu anlar yaşattı. O anlar araç kamerasına yansıdı.
0: Sahibinin elinden kaçtı. Bir anda yola fırladı. Firari köpek korku dolu anlar yaşattı. Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nden. Kurban Bayramı'nın ilk günü iddiaya göre bir kız çocuğunun gezdirmeye çıkardığı köpek sahibinin elinden kurtulup kaçmaya başladı. Toy poodle cinsi köpek kaçarken caddeye çıktı. Durumu fark eden bazı sürücüler köpeği yakalamak için araçla takibe başladı. Birkaç kilometre yolda koşan köpek için iki sürücü araçlarını durdurdu. Köpeği yakalamaya çalıştı ama köpek yolun karşısına geçip kaçmayı başardı. Sonunda karşı şeritten bir araç köpeği görünce fren yaptı. Aracın altına saklanan köpek bu kez de kendisini almaya çalışan kadının elini ısırdı. Bulunduğu yerden çıkarılan köpek sonunda yakalandı.
2: Alkollü sürücü trafikte son sürat giderken yolda arızalanan bir araca çarptı. Peşinden gelen araçların da karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü.
0: Alkollü sürücü bayram günü dehşet saçtı. Karayolu adeta savaş alanına döndü. Kaza Avcılar D100 karayolunda gece saatlerinde meydana geldi. Alkollü sürücü İK yol ortasında arızalanan otomobile çarptı. Arkadan gelen araçlar da duramadı. 5 aracın birbirine girdiği kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi var. 1.12 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı.
2: Şimdi sizi yetenekli iki lise öğrencisiyle tanıştıracağız. Defne Öztürk ve İrem Gökmen, Alaçatı Ot Festivali kapsamında düzenlenen uluslararası aşçılık yarışmasında rakiplerini geride bırakıp birinci oldular. Şimdi Romanya'da Türkiye'yi temsil edecekler.

0: Okulda öğrendikleri hünerlerini sergilediler. Ege otlarını modern tabaklarla buluşturdukları yarışmada birinci oldular.
1: Turizm mesleki teknik anonu sesi.
0: Defne Öztürk ve İrem Gökmen, Ayvalık'ta Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Gastronomi Bölümü öğrencisi. İzmir'de Alaçatı Ot Festivali kapsamında düzenlenen uluslararası aşçılık yarışmasında büyük bir başarıya imza attılar.
2: Balığım, mezgitim var ve kapelettilerim var. Kapelettilerim de iç harcında Ege otlarını bol bol kullanmaya çalıştım. Akkız, deniz börülcesi, turp otu bunları çok sıklıkla kullandım.
0: Defne ve İrem 20 okuldan 40 yarışmacı arasında birinci olmayı başardı.
3: Bu mutfaktan sadece bir yemek değil bir şampiyonluk çıktı. Ayvalıklı iki lise öğrencisi Türkiye'nin en iddialı gastronomi yarışmalarından birinde zirveye çıktı.
4: Arası birincilik kupası aldık. Ekip yarışması ve bireysel kategoride 4 altın madalya aldık ve geldik okulumuza.
0: Başarılı ikili şimdi Eylül'de Romanya'da yapılacak yarışmaya hazırlanıyor.
2: Biz Türkiye'yi temsil edeceğiz. Bu bizim için çok büyük bir gurur. Yani o gururun verdiği yükü de taşıyoruz. O yüzden elimizden geleni ayrına koymadan yapacağız.
5: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kent genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'daki kutlama programına katılacak.
0: Gemi korteji yapılacak. Meydanlar mehteran gösterileriyle inleyecek. Solo Türk bir kez daha hayran bırakacak. İstanbul fetih ruhu yaşayacak.
6: İstanbullu hemşerilerimizi çifte bayram yaşamaya etkinliklere davet ediyoruz.
0: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü gün boyu sürecek etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Kentin hafızası ve fetih ruhu yansıtılacak. İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda ilk etkinlik saat 11'de Beyazıt Meydanı'nda düzenlenecek. Fetih yürüyüşü yapılacak.
6: Her ilçemizdeki büyük camilerde aşure ve lokma ikramlarımız olacak.
0: Ayasofya Meydanı'nda da Milli Savunma Bakanlığı'nın mehter konseri olacak. Saat 15'te ise Sarayburnu'nda gemi korteji düzenlenecek.
6: Yüzlerce tekne fethin ruhuna uygun, bayramın ruhuna uygun şekilde süslenmiş vaziyette bir görsel şölen şeklinde o konvoyu düzenleyecekler.
0: Ve olmazsa olmaz Solo Türk gösterisi. Saat 18'de başlayacak hava gösterisi Yenikapı etkinlik alanından izlenebilecek. Ayrıca Üsküdar sahilinde drone ve havai fişek gösterisi de olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbullularla buluşacak. Haliç Kongre Merkezi'ndeki bayramlaşma ve fetih kutlama programına katılacak. Sosyal medyadan paylaşım yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de İstanbulluları aileleriyle birlikte programa davet etti.
5: Haldun Hürel ömrünü verdiği İstanbul için hala yazmaya, keşfetmeye devam ediyor. Bu zamana kadar İstanbul'un hiç bilmediğiniz ilginç yerlerini gün yüzüne çıkarıp kitaplarında kaleme aldı. Peki İstanbul'u hiç bilmeyenler için ya da bu şehirde yaşayıp gezmeye vakit bulamayanlar için bayramda nasıl bir rota izlenmeli? Öznur Karsı Çetiner İstanbul sokaklarını Haldun Hürel'le gezdi.
7: İstanbul'u gezerken ne yapıyorduk? Yanımızda mutlaka not defteri, kalem ve fotoğraf makinesi veya telefonu mutlaka bulunduruyoruz.
8: Biz de bu güzel sohbeti böyle kayıt altına fotoğraf çekerek almış olalım hocam. İyi bayramlar.
7: Size de, tabii hepimize.
8: Sizinle İstanbul'u konuşacağız. İstanbul'un bilmediğimiz noktalarını, sayfiye yerlerini, en dar sokağını size soracağız. Haftanın 6 günü Beylikdüzü'nden Şişli'ye gidip gelerek çalışan bir insan, bu altını çizdiğiniz yerleri gezmek istese, evet, ne kadarlık bir zamanını alır?
7: Yani bu zaman hayli uzun sürebilir. Ama ben öğrencilerime Mimar Sinan Üniversitesi'nde hep söylediğim şey şudur. İstanbul'u öncelikle iki kişi gezmeye başlayın, üç kişi kalabalık olur.
8: Ne yapabilir öneririm. 9 günde? Nereleri kere, görebilir?
7: İlk adımını atacağı yer Sultanahmet bölgesi. Tarihi, evet, Yarımada'da bugün gördüğümüz, evet, Topkapı Sarayı'nın olduğu bölgeden itibaren başlayarak, hı hı, Aksaray'a kadar yürüyerek çok rahatlıkla gidebilir. Evet. Surları gezebilir. Hı hı. Surların içine girebilirsiniz. Aynı günde hem Yarımada hem Beyoğlu çok mümkün olmaz.
8: Şu an tabii Boğaz'ın incisi Üsküdar'dayız. Buradan biz tabii tarihi Yarımada'ya da biraz göz kırpıyoruz. Oy. Ama keşfettik.

0: edilecek o kadar noktası var ki İstanbul'un.
1: Tabii ki, olmaz mı? Yani ben her yola çıktığımda bunca sene sonra hep diyorum ki ya ne olur hiç tanık olmadığım, görmediğim bir şeye rastlayayım akşam eve dönerken.
0: Kız Kulesi'ndeyiz.
1: Kız Kulesi, evet. Ve neden kız, değil mi?
0: Neden kız Kulesi? Yani evet. Geçiyoruz, bir sürü insan geçiyor, bakıyor, manzarasına bakıyoruz ama hikayesini ne kadar biliyoruz?
1: Kız Kulesi aslında bir kayalıktır. Boğaz'da öyle enderdir kayalıklar. Bir Galatasaray Adası, Kız evet, Kulesi, doğru. İki adacığımız var yani burada fazla değil.
0: Yok, evet.
1: Bu adacığın üstüne Bizans döneminde bir koruma kalesi yapıldı. İstanbul'u, Konstantinopolis'i korumak için ve Karadeniz'den gelen yabancı düşman gemilerin şehre girmemesi için Salacak rıhtımından Kız Kulesi'ne çok kalın bir zincir çekildi. Kız Kulesi'nden de Sarayburnu'na veya başka kaynakları söylediğine Galata Karaköy iskelesine doğru bir zincir çekilerek Boğaz'ın güney girişi çıkışı kapatıldı.
0: Ve o zincir Galata Kulesi'nde bir ara sergilendi.
1: Var,
0: çok
1: gene sergilendi.
0: Zor çıkarılmış evet. Hatta.
1: 8 şeklinde kocaman evet. Şu boyutlarda. Evet.
0: Kız Kulesi'ni en güzel hangi açıdan görürüz Üsküdar'a geldiğimizde?
1: Biraz daha ilerlersek birbirine yapışmış gibi durur. İki büyük kulemiz. Kız Kulesi ve Galata İstanbul'un marka sembolleridir.
0: Yaşayıp da bilmeyen biri bu şehri en güzel hangi mevsimde gezebilir?
1: Benim mevsimim ilkbahardır.
0: O dönemde mevsimde hangi çiçekler açmış olur? İstanbul'a özel bir koku var mı?
1: İstanbul'a özel koku olmaz mı? Var. 18. yüzyıldan sonra İstanbul'un çiçeği papatyayı yenerek birinciliğe oturan lale olmuş. Evet. Lale düşkünü kim? Damat İbrahim Paşa. Bir kere Emirgan Korusu'ndan bu tarafa baktığınız zaman nefis bir Erguvan bahçesini karşınızda görüyorsunuz.
0: Evet.
1: Asya tarafında. Hı hı. Kız Kulesi'nden Asya tarafına Karadeniz'e doğru giderken yine aynı istikamete baktığınız zaman da Çubuklu Sırtları.
0: En güzel oralardan
1: Çubuklu Sırtları. Onun Beykoz Kasrı'nın üst yamaçları.
0: Evet.
1: Ya bunlar var ya yaşadığımız süre içinde bile gözümüzün önünden eriyip gidiyor.
0: Amerikalı damadınızı İstanbul'u evet. Sizinle gezerek mi öğrendi hocam?
1: Bence gezerek öğrendi ama o öğrenmeye ve bilgiye çok aç bir insan.
0: İlk nereye götürdünüz?
1: İlk gördüğü yer ve çok beğendiği hatta Amerika'da bile benzeri zor bulunabilecek dediği
0: evet.
1: Bostancı Pendik Sahil Yolu oldu. Evet. Ondan sonra en beğendiği yerlerden birisi Galata.
0: Galata.
1: Beyoğlu Galata Yokuşları. Fener Balat Yokuşları.
0: Evet.
1: Orada mesela Merkep Bağırtan Yokuşu var.
0: Çok dik bir yokuş.
1: Merkep Bağırtan diyor ya karşı tarafta. Anadolu köyünün ilerisinde. Merkepler oradan çıkarken sütçü merkepleri olurdu eskiden. Süt geldi diye evet. Satarlar. O merkepler anıra anıra çığlık çığlığa bağırırlardı eşeklere.
0: Orası hala duruyor. Görmeliyiz orayı.
1: Merkep Bağırtan Yokuşu'dur adı.
0: Tamam. Gördüklerimizi not alacağız.
1: Not alacaksınız. Ben bugün Merkep Bağırtan Yokuşu'nda bir ahşap konak gördüm. Ahşap konağı not ediyorsun. Gelince eve bilgisayardan ve ansiklopedilerden onu inceleyebilirsin.
0: Evet.
1: Rahat ayakkabı olacak. Rahat ben ayakkabı. Başka bir mesela bununla gezemem. Evet. Bu olmaz. Hı-hı. Bu sadece böyle kısa yürüyüşler içindir.
0: Bayağı bir ayakkabı eskitmemiz gerekiyor İstanbul'u gezerken.
1: Ben 5 tane eskittim. Siz hesap edin.
0: Ayakkabı dedik, sırt çantası dedik.
1: Defter kalem.
0: Defter küçük. Kalem, fotoğraf
1: makine.
0: Makinesi.
1: Fotoğraf makinesi
0: hafif
1: şart.
0: Bir yiyecek dedik.
1: Hafif yiyecek evden. Ve yani yürüyen bir ev olacaksın.
0: Tarihi Yarımada'da hangi yapıyı önce görmeliyiz? Karşımızda Ayasofya
1: tarihi
0: var.
1: Tarihi Yarımada tabii Ayasofya.
0: Evet.
1: Hemen bitişinde Sultanahmet Külliyesi.
0: Hı
1: hı. Yabancıların Mavi Cami dediği. Çünkü mavi çinilerle donatılmış.
0: Evet.
1: Yedi Kule'den başlarsınız. Hisar'a girersiniz. Hisar çok önemli. İstanbul'un ilk camilerinden biri onun içinde yapıldı 1453'te. Bizans'ın Yarımada'daki ömrü Osmanlı'nın yaklaşık 1,5 katı.
0: Evet.
1: Daha fazla. Hı hı. Yani düşünün ki 330 yılından 1453'e kadar 1118 yıldan fazla İstanbul'da yaşadıkları yer başkent işte şu karşıda gördünüz.
0: Evet.
1: Tarihi Yarımada bugünkü o Fatih ilçesi.
0: Evet.
1: Konstantinopolis. Dolayısıyla Fatih'in içinde bile 15 kilometre karelik bir alan içinde bile en azından 1-2 hafta harcamanız lazım. Çok şaşıracağına %100 emin olduğum bir şey daha söyleyeceğim. Sağlı sollu Boğaz'da Asya ve Avrupa tarafında 600 küsur yalının ve sahil sarayın olduğunu düşün. Sahil

0: saray demek, sahilde ama saray gibi. Boğazın tam kıyısı yalı biter, üst kat cumbalı kısım denize çıkıntılıdır.
1: Evet.
0: Ve kış günlerinde evin salonundaki sedire oturarak, oturduğu sedirin altındaki kapağı açıp evin içinden olta sarkıtarak balık tutan hanımlar vardır.
1: Hangi yalıda mesela?
0: Saliha Sultan Yalısı, Zekiye Sultan Yalısı, Ortaköy'de.
1: Bu iki yalıyı da görmek lazım diyorsunuz.
0: Tabii ki,
1: zaman.
0: En azından dıştan gezin. Mesela Emirgan Korusu, o yamaçlar, Bebek Korusu.
1: 9 günlük bayram tatilinde tarihi yarımadayı tamamen

0: keşfedebilir miyiz?
1: İmkansız.
0: Süre yeterli mi?
1: Yetmez. İlk keşfetmek merak eden insanlar için, kısa bir gezi için 9 gün yarımadaya yetebilir.
0: İstanbul'un sayfiye yerleri var mı?
1: Vardı.
0: Vardı.
1: Vardı.
0: Nerelerdi oralar?
1: Bir kere Salacak plajı çok ünlüydü.
0: Evet.
1: 1940'lar 50'lere kadar işte burası. Kumluk geniş bir arazide kadınlar, erkekler piknik malzemeleri, evet, işte plaj malzemeleri, yiyecekleriyle orada gelirlerdi. İkinci Sarıyer plajıdır.
0: Sarıyer.
1: Güneşli plajı daha ilerisinde. Göksu'da sandal sefalarıyla besteler yapılırdı. Biz de merak ettik, bir sandala binelim dedik. Sandala bindik. Gel Sadaba'da gidelim, Kağıthane'deki dereler.
0: Dingo'nun ahırı diye bir nokta var mı İstanbul'da?
1: Dingo'nun ahırı Beyoğlu'nda Fransız Kültür Merkezi'nin,
0: evet,
1: tam önündeydi.
0: Evet.
1: Dingo'nun ahırı o civardaydı. Dingo bir gayrimüslim. Orada tramvay malzemelerinin tamirini yapan bir adamdı. Yemek yemeye gittiği zaman oranın içine, çevredeki bazı böyle içsiz güçsüz takımı içeri girerler, aletleri karıştırırlar. Oraya gelip görünce bazılarını yakalar. Siz burada ne arıyorsunuz? Burası bir çalışma mekanı. Dingo'nun ahırı değil.
0: Dingo'nun ahırı da Taksim'de.
1: Taksim'de.
0: Meydana,
1: evet,
0: çok
1: meydana,
0: yakın
1: Fransız
0: bir noktada.
1: Kültür Merkezi'nin yakınında. Bitişince.
0: Orayı da çok rahat görebilir zaten
1: tabii.
0: İstanbullular.
1: En azından ahırı görmeseler de o mekanı, Fransız Kültür Binası'nın, o sarı renkli binanın,
0: evet,
1: hemen yanında.
0: İsterseniz şöyle kayalıklarda oturup soluklanabiliriz
1: tabii
0: de.
1: Tabii.
0: Şeyi de sormak istiyorum hocam. İstanbul'un 7 tepesi olduğu söyleniyor. Bu 7 tepe nerede?
1: Ha, onu söyleyeyim.
0: Yoksa aynı yerde mi bütün tepeler?
1: Aynı yerde derken hepsi Fatih'te. Söyleyeyim, bütün seyircilerimiz de bilsin. Birinci tepe Ayasofya'nın olduğu nokta. İkinci tepe Beyazıt. Üçüncüsü üniversitenin olduğu nokta. Dördüncüsü Fatih Camisi'nin olduğu Aya Apostoli. Beşinci tepe hakikaten tepe olduğunu tek hissettiren nokta Yavuz Sultan Selim Camisi'nin olduğu ve semtte de Yavuz Sultan Selim dediğimiz o yüksek noktada duran şey, Haliç Kuşbakısı gözüken nokta orasıdır. Geldik 6'ya. Edirne Kapı'daki Mihrimah Sultan Camisi'nin olduğu nokta 6. tepe. Son tepe 7. tepe Sadrazam Cerrah Mehmet Paşa'nın camisinin külliyesinin olduğu nokta.
0: Peki, gezinin bir de konsepti var değil
1: tabii,
0: mi?
1: Konsepti.
0: Tarihi gezi.
1: Neyi gezeceksin? Piknik mi yapacaksın? Beykoz Çayırı'nda mısır mı
0: yiyeceksin? Oturalım mı hocam biraz?
1: Tabii gayet güzel oturabiliriz.
0: Tamam.
1: Şuraya oturayım ben. Sen de şuraya gel.
0: Tamam.
1: Kalabalık gezmemek gerekiyor. Ben söyledim onu.
0: Yani bu bir kültür gezisi mi olacak?
1: Tabii karar verin
0: sanat
1: evde.
0: Sanat gezisi mi olacak?
1: Kaç kişiyle gezeceğiz? Yani tek başına gezmek için de bir altyapı lazım. Ve bu bayramda bu nefis bir 9 günlük tatil hiç az değil bence. İstanbul'u yani kapatatsa gezebilirsiniz.
0: İstanbul'da en dar sokak var. Bu en dar sokak nerede İstanbul'da? Mini turumuzda o kaçıncı sırada?
1: Bence görmek lazım onu da. Dar oluşuyla bir kere İstanbul'da çok ilginç.
0: Bir sokak mı gerçekten?
1: Arnavutköy'de, evet, Arnavutköy'de buldum ben bu sokağı. Mezarlık ve cami arasındaki,
0: evet,
1: yol, sokak daha doğrusu, tabelası aynen var. Bütün tabelalar gibi kırmızı üzerine beyaz, Alaylı Sokağı.
0: Peki İstanbul'un en uzun isimli camisi hangisi ve nerede hocam?
1: Caminin ismini söyleyecek şimdi, akşamı bulur.
0: O kadar.
1: Uzun. Tam Büyükşehir Belediye binasının yanındaki parkın kıyısında duruyor.
0: Saraçhane'de.
1: Saraçhane'de duruyor. Şehzadebaşı Camisi'nin tam karşısında.
0: Nedir hocam ismi?
1: 18 sekmanlar diye başlıyor. Gerisini artık sabaha kadar konuşun. Kahvehanelerin hası.
0: Hala görebileceğiz.
1: Tabii. Hası kahvehanelerin geleneksel ismiyle de tarihe damga vurmuş meşhur teleferikle gidilen Pierre Loti kahvesi.
0: Kuzguncuğa gidelim. Orada bir çay kahve yapalım.
1: İstanbul'un köyleri. Acaba kaç köyü var?
0: Peki.
1: Harika. Rahatsız etmeyen ara. Ne
0: çok
1: sıcak.
0: Çok güzel. Nasıl? Evet hocam. Burada ekip biçme de yapılıyor diye biliyorum.
1: Köprüden geçerken aşağıda bostanlıkları görüyorduk. Ya yani çalışıyorlar. Şurası işte,
0: evet,
1: dediğim yer. Hiç olmazsa biraz kendini korumuş.
0: Korumuş, evet.
1: Şu karşı taraf.
0: Buranın dar sokakları, renkli evleri çok cezbediyor insanları.
1: Komşu orada oturuyor.
0: Evet.
1: Sarı,
0: İkiz.
1: Sarı ev benim olsun. Sizinki de olsun.
0: Siz sarıyı mı seçtiniz hocam?
1: Sarıyı ben alayım.
0: Evet, mavisi de

0: Çok
1: Mavi
0: güzel.
1: De güzel. Bence balkona açık olan da iyi.
0: Müthiş. Çok güzel bir çay. Yani. Beş çayı
1: ama
0: saati
1: bütün,
0: olur.
1: Bütün evi istiyorum böyle komple. Dört kat, üç kat
0: evet.
1: neyse. Onun içi nasıl?
0: Bostana karşı değil mi manzarası?
1: Ben böyle korku şeylerini severim. Korku senaryoları. Hmm. Gece perdeler kapanıyor.
0: Nereden geliyordu ismi? Kuzguncuk.
1: Ya bahçeyle Osmanlı döneminde bir dede burada meczup diyor bazı kaynaklar.
0: Evet.
1: Kuzgun Dede ismiyle meşhur olmuş. Burada bir köyün evde yaşarmış. O dede öldükten sonra da Kuzgun Dede'nin yeri kısaca Kuzguncuk kelimesine dönüşmüş.
0: Bir de Marco Paşa.
1: Marco Paşa biraz bilgin
0: evet.
1: tipli bir adam. Tarihe geçmiş. Eski dönemlerde biliyorsun yani bir şey sorduğun zaman onu cevaplayan, herkesin bilmediği konuya bir cevap bulan insanlar bilgin alim.
0: Derviş.
1: Ermiş, derviş gibi nitelenirdi.
0: Evet.
1: Marco Paşa da böyle bir isim yapmış.
0: Hı hı.
1: Önemli bir semt sakini.
0: Mahalleli derdi, yani.
1: Mahalleli. Derdini at, git Marco Paşa'ya anlat.
0: Evet, doğru. Oradan geliyor.
1: Bir kaynağı var.
0: Siz bayramları nasıl o eski İstanbul'da geçiriyordunuz?
1: Bizim bayramımızın bir numaralı öğesi Luna Park.
0: Bayramlar.
1: Luna Park, tabii. Luna Park'lar seyyar olurdu. Atla karıncalar.
0: Dönme dolaplar.
1: Dönme dolaplar. Ne bileyim salıncaklar. Bu tip basit oyuncakları kurarlar ama bize göre başka bir dünya çocuk gözüyle.
0: Açıyorum.
1: Çocukları çok severim. İncelerim böyle çaktırmadan.
0: Torun var mı hocam?
1: Torun var. Dorian. Ha, torun sevgisi derlerdi eskiden de. Hakikaten.
0: Evet. Doğru değil mi?
1: Vallahi
0: öyle
1: çok
0: diyorlar.
1: Fazlasıyla doğru yani. Evet. Şu görüntüye baksana.
0: Evet, bu görüntü hocam. Müthiş hocam.
1: Şu çıkmada akşam kahvemi içiyorum. Ha, ne güzel. Ya bak korunmuş yerler. Manalı harika
0: var.
1: Ya. Tatil işte. Bayram da böyledir herhalde. Hakikaten havanın güzelliği.
0: Çok güzel.
1: 9 gün tatil.

CHP'de 1 Haziran'da yapılacağı duyurulan parti meclisi toplantısı neden ertelendi? Dengeler Kılıçdaroğlu'ndan mı, Özel'den mi yana? Kurultay için öne sürülen tedbir kararı ne zaman kalkabilir? Kurultay tarihini kim nasıl belirleyecek? Özgür Özel yeni parti mi kuracak? Eren Eğilmez soruyor. AK Parti MDK üyesi, hukukçu, avukat Aydoğan Ahı Akın, iletişim bilimci Ali Haydar Fırat, gazeteciler Alişer Delek, Nur Tuğba Aktay ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Gerçek fikrinle bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa güneşli 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 29, Muğla güneşli 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon parçalı bulutlu ve yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 22, Kayseri yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 17, Erzincan yer yer yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Gaziantep güneşli 26 derece.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon

0: motivasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
1: Yürüyebiliriz.
2: Yürütebiliriz.
3: Konuşabiliyoruz.
0: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Saatlerimiz 18'e geliyor. Ben Ayşe Süberker, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İstanbullu bayram tatilinde şehrin tadını çıkarıyor. Gün boyu çeşitli noktalardan bizlere İstanbul'daki yoğunluğu aktardı Habertürk muhabirleri. Arzu Kaya yine yoğun bir bölgede Kız Kulesi ve çevresindeki son durumu bizlere aktaracak. Seni dinleyelim Arzu.
1: Ayşe Süperker, aslında saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde biz bu noktadaydık Ahmet Uludağ ile birlikte. O zaman da kalabalıktı ama şu an etrafıma baktığımda gerçekten kalabalığın daha da artmış olduğunu görüyorum. Ahmet Uludağ'ın drone kamerasından da ekranlarınıza gelecek zaten. İnanılmaz güzel bir manzara ve doğa söz konusu bayramın ikinci gününde. Birçok İstanbullu, şehir dışına çıkamayan İstanbullular, yani yerli turistler bu noktada. Aynı zamanda yabancı turistler burada ve çeşitli illerden gelen insanlar da, denizi görmek isteyen, bu manzaranın tadını çıkarmak isteyen insanlar bu noktada. Çok güzel bir manzara söz konusu. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı inanılmaz derecede yüksekti. 25-26 dereceydi ancak hissedilen 30'lara yakındı. Ve güneş de tam tepedeydi o noktada. Ancak şu anda hafif bir esinti de çıkmış durumda ve İstanbul'un tadı gerçekten daha da iyi çıkıyor. Tabii toplu taşımaların da ücretsiz olmasının bunda biraz etkisinin olduğunu söyleyelim. Birçok vatandaş bu noktaya geliyorlar. Kız Kulesi İstanbul'un en güzel noktalarından bir tanesi. Şu anda ekranlarınıza geliyor zaten. Üsküdar aynı şekilde tam boğaz hattında olduğumuz bir noktadayız ve ortaya da kartpostallık görüntüler çıkıyor. Birçok vatandaş dedik bu noktada. İnsan sirkülasyonu ve kalabalığı bayramın ikinci gününde de Üsküdar'da yaşanıyor. Tabii bayramın ikinci gününde demişken, ilk günlerde kurban kesildikten sonra bayramın ikinci gününde vatandaşlar daha da İstanbul'un tadını çıkarmaya başladılar. Birçok vatandaş gördük. Biz sabah demiştik, gündüz daha da sıcaktı hava. Denize girenler vardı. Kanoyla çeşitli etkinlikler, spor aktiviteleri yapanlar söz konusuydu. Tabii şehir dışından gelenler var. Deniz çok güzel diyorlar. Mesela İzmir'den gelen bir vatandaşla konuşma şansımız oldu. İstanbul'un denizi ve manzarası daha güzel diyordu. Kıyas yapmak gerekirse de böyle bir detay söz konusu. Tabii birçok vatandaş burada dedik. Selfie çekiyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Anı ölümsüzleştiriyorlar. Bayram tadını ve coşkusunu bu noktada doyasıya yaşıyorlar. Çok kalabalık bir güzergah. Burası Salacak sahilinin olduğu bir bölge. Sahil hattı boyunca vatandaşlar burada yürüyüşlerini yapıyorlar. Çaylarını, kahvelerini tüketiyorlar. Kimisi piknik yapıyor. Tabii park ve bahçelerde de oldukça yoğun bir manzara söz konusu. Sadece sahillerde değil. Piknik yapanlar, mangal yapanlar da var. Artık İstanbul'un tadı bayramın ikinci gününde gerçekten bu noktalarda doyasıya yaşanılıyor. Önümüzde çok güzel bir manzara var. Kız Kulesi, İstanbul'un denizi. Tabii bugün denizin rengi de inanılmaz güzeldi. Tam bir turkuaz renk hakimdi. Ve şu anda da artık yavaş yavaş güneşin batmaya yaklaştığı saat diliminde de ayrı bir havası oluyor. Tabii ki demiştik, Üsküdar'dayız. Biz şu anda gerçekten kalabalık. Saatler geçtikçe daha da kalabalıklaşıyor. Çünkü hava sıcaklığı biraz daha 16'cılığını yitirdiği noktada insanlar daha rahat dışarı çıkıyor ve burada manzaraya karşı yürüyüşlerini gerçekleştiriyorlar. Tabii Üsküdar İstanbul'un Boğaz'daki en güzel ilçelerinden bir tanesi. Boğaz'ı gören bir noktadayız. Ulaşım kolaylığı, aynı zamanda tarihi ve turistik güzellikleriyle birlikte şu anda birçok kişinin buluşma merkezi olmuş durumda. Dediğimiz gibi İstanbul'da bayram boyu yollar da biraz sakin ama işte akşam saatlerinde biraz daha trafik yoğunlaşıyor. Bu noktada da gerçekten kartpostallık manzaralar oluşuyor Ayşe Süperker.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz Arzu Kaya aktardığı bizlere. Şimdi İstanbul'da yaşayanların büyük bir kısmı da memleketlerine ya da tatil beldelerine gitti. İstanbul trafiğinde de ciddi bir azalma olduğunu görüyoruz. Bayramın ikinci günü yollar nasıl? Soracağız Habertürk muhabiri Dilara Civelek'e. Seni dinleyelim Dilara.

0: Öncelikle biz Mecidiyeköy'den kameraman arkadaşım Okan Badıklı ile birlikte yoğunluğun tam olduğu noktalardan birisindeyiz. 9 günlük bayram tatili dolayısıyla İstanbullular tatillere veya uzaktaki memleketlerine giderek İstanbul'u boşalttıklarını söyleyebiliriz. Bizler de İstanbul'un trafik yoğunluğunun azalmasını bekledik dolayısıyla. Ancak bazı noktalar var ki İstanbul'un trafik yoğunluğu sanki iş günleri gibi yoğunluğun devam ediyor. Şimdi kameraman arkadaşım Okan Badıklı ekranlarınıza getiriyor. Önümüzdeki yol E5 otoyolu. Bu yoldan ilerleyerek karşıya yani Asya yakasına geçmek, Anadolu yakasına geçmemiz mümkün. Bu yol 1. köprü yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanıyor. Avrupa'dan Asya'ya geçiş noktasında trafiğin kilit olduğunu söylememiz mümkün. İstanbullular bilecektir haritadaki o kırmızı rengi. Bu yolda da o haritadaki kırmızı renk adeta mor renge bürünmüş durumda. Peki Asya'dan yani Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş ne durumda? Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde de yoğunluk var ancak akış söz konusu yani tam bir trafik var dememiz doğru olmaz. Avrupa'ya geçmek için yolculuğa çıkanlar daha rahat edeceklerdir. E5 otoyolu gibi ana arterlerde yoğunluk mevcut. Özellikle de bugün İstanbul'un sıcak günlerinde, güneşli havasında insanlar tatillere, sahil bölgelerine, tarihi yarımadaya akın etti diyebiliriz. Özellikle sahillerden de bahsetmek istiyorum. Sahiller iki yaka olarak, Boğaz'ın iki yakasında da tamamen kırmızı renge bürünmüş durumda. Üsküdar merkezden Beylerbeyi Sarayı'na kadar adeta bordo rengi, mor rengi bürünmüş durumda. Ve karşı yakaya baktığınızda da Beşiktaş, Sarıyer kısımlarında, sahil hatlarında bu güzel havanın tadını çıkarmak isteyen İstanbullular sahillere akın etti. Bu da trafiğe yoğunluk olarak yansıdı tabii ki de. Yalnızca ana arterler değil, ana arterlerden ilçelerin içine ulaşmak isteyen yolcular, ilçelerin içine ulaşmak isteyen sürücüler, bazen de trafikten kaçmak için arayollara girmeye çalışan sürücüler de arayollarda da sıkışıklık yaşadığını söylememiz mümkün. Aslında bugün çok güzel bir hava vardı. Bugün bayramın ikinci günü. Kurban Bayramı aslında işli bir bayram. Genelde ilk gün kurban etleriyle uğraşılır. Kurban kesim merkezlerinde vakit geçirilir. Ziyaretler, aile ziyaretleri, bayramlaşmalar ve sahillere inmeler genelde ikinci güne kalır. Bu bayramda da aynısı yaşandı. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de yoğunluk bugün daha fazlaydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına baktığımıza göre şu an trafik yoğunluğu %45 seviyelerine ulaşmış durumda. Saat 4'te yayın yaptığımız tam bu noktada o zaman trafik yoğunluğu %53'leri, 54'leri görmüştü. Şu noktalarda biraz gerilemiş olsa da ilerleyen saatlerde artmasını bekliyoruz bizler de. Çünkü sahillere gitmiş, yemeğini yemiş ve gezintisine çıkmış insanların evlerine geri dönüş yolculuğunun başlamasıyla trafiğin artması mümkün gözüküyor. Bizler de Mecidiyeköy'den aktardık Okan Bıdıklı'nın görüntüleriyle birlikte. İstanbul'da trafik yoğunluğu devam ediyor. Bazı noktalarda kırmızılar varken bazı noktalarda gayet açık. Özellikle sahil hatları kırmızılara bürünmüş durumda. Bizler de hatırlatalım hem trafik kurallarının hem de emniyet kemerinin önemini hatırlatarak yayınımızı noktalayalım. Söz size bırakalım.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Dilara Civelek de aktardı trafik yoğunluğunu. Şimdi biraz dışa bakalım. Amerika ile İran arasındaki olası anlaşmaya dair önemli bir iddia geldi geçtiğimiz saatte. Amerikan basını Amerika ve İran'ın anlaşmaya vardığını bildirdi. Ancak yetkililerin açıklamasına göre Trump'ın son onayı gerekiyor. Amerikan basınına konuşan yetkililere göre taraflar 60 günlük mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardı. Mutabakat zaptı İran'ın nükleer girişimini kısıtlayacak, ateşkesi uzatmak ve İran'ın nükleer konusundaki müzakereleri başlatmayı sağlayacak. Tarafların müzakerelerin bir parçası olarak yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılmasını da görüşeceği belirtiliyor. Habere göre Amerikalı müzakereciler Trump'a nihai anlaşmanın detaylarını aktardı. Ancak Trump ara buluculara nihai karar vermeden önce birkaç gün düşünmek istediğini iletti. Bu haber yeni geldi ama Washington'la İran masada işte aktarıyoruz. Anlaşmaya çalışırken dün gece saatlerinde karşılıklı saldırılar vardı. Amerika Bender Abbas kentindeki İran dronlarını vurduğunu açıkladı. İran ise karşılık olarak bir Amerikan üssüne saldırı düzenlediğini duyurdu.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Bender Abbas kentine vurdu. İran bu saldırıya Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki bir üssünü vurarak karşılık verdi. Saldırılar gece saatlerinde yaşandı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Bender

0: Abbas da İran'a ait insansız hava araçlarını hedef aldıklarını söyledi. 5 silahlı İHA ile bir İHA kontrol merkezinin vurulduğu belirtildi. CENTCOM, tek taraflı insansız hava araçlarının Hürmüz'de açık bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.
1: Amerikalı bir yetkili de bu eylemler tamamen savunma amaçlı ve ateşkesi korumaya yönelik hamlelerdi dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai saldırıyı kınadıklarını söyledi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verdi. Orta Doğu'da bulunan bir Amerikan üssüne hedef aldıklarını duyuran devrim muhafızlarından bu yanıt, düşmanın saldırganlığının cevapsız kalmayacağını bilmesi için ciddi bir uyarıdır açıklaması geldi. İran tarafı hangi Amerikan üssünün hedef alındığını duyurmadı. Ancak Amerikan üslerini ev sahipliği yapan bölge ülkelerinden biri olan Kuveyt, füze ve insansız hava aracıyla hedef alındığını açıkladı. Kuveytli yetkililer Amerikan üssünün hasar alıp almadığına ilişkinse bilgi vermedi.
0: Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın Kuveyt'e attığı bir balistik füzenin Kuveyt güçlerince engellendiğini duyurdu. Saldırının ateşkes ihlali anlamına geldiğini savunan CENTCOM, İran'ın haksız saldırılarına karşı teyakkuzda kalacağız ifadelerini kullandı.
1: Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ateşkes ilan edilmiş, taraflar genel olarak ateşkese sadık kalırken zaman zaman yapılan saldırılarla tansiyon yükselmişti. İki ülke son olarak Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar düzenlemiş, ancak bu eylemlerin ateşkesi ihlal etmediği açıklanmıştı. Tahran ve Washington, savaşı sonlandırmak için müzakerelerine devam ediyor.
2: Konuşacağız bu son gelen açıklamayı. Konuklarım Ankara Yıldırım Bayezid Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık ve emekli Hava Tuğgeneral doktor Hüseyin Fazla. Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar Ayşe Hanım, iyi bayramlar.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ederiz. Evet, şimdi böyle bir yaklaşık 50 dakika önce bu haber geldi. Bir mutabakat zaptından bahsediyoruz. Bir 60 günlük ateşkesi öngörüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki tüm kısıtlamaların kaldırılması, İran tarafından mayınların temizlenmesi, bunun karşılığında da Amerikan ablukasının kaldırılmasını öngörüyor. Ama işte Trump birkaç gün bir bekleyeceğim dedi. Dün akşam da ateşkes ihlalleri vardı. Nuri Hocam, sizinle başlayayım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir sona yaklaşıyor muyuz artık?
3: Şimdi Ayşe Hanım, geçtiğimiz haftadan itibaren Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde sona yaklaşıldığına dair ve taraflar arasında bir taslak metin üzerinde anlaşma sağlandığına dair çok ciddi mesajlar geldi. Bir takım bilgiler sızdırıldı. Fakat bu anlaşma nihai olarak aslında pazar günü açıklanması bekleniyordu. Fakat an itibariyle bugün perşembe gündeyiz. Fakat henüz bu anlaşmanın imzalandığını göremedik. Şimdi öncelikle şunu ifade etmem gerekiyor. Bu savaş sürecinde, yani 40 günlük savaş sürecinde ve takip eden ateşkes sürecinde hem sosyal medya platformlarından hem de böyle geleneksel medya kanallarından Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin gidişatına dair son derece fazla haber yapıldı. O yüzden Axios tarafından yayınlanan bu yeni habere de ben biraz mesafeli yaklaşıyorum açıkçası. Yani kanaatim budur. Benim artık bu saatten sonra hani ikna olmam için Ayşe Hanım şöyle bir gelişme olması lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ya da işte Beyaz Saray ve İran aynı anda bir açıklama yapacaklar ve şu metin üzerinde mutabakat sağladık şeklinde ortak bir bildiri yayınlarlarsa ben açıkçası bu uzlaşmaya inanmak istiyorum. Çünkü çok fazla haber geldi. Çok fazla hem İran tarafından hem Amerika basını tarafından çok fazla bilgi sızdırıldı. Fakat bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini gördük ki biliyorsunuz en son dün İran basını bir metin sızdırmıştı. Bu sızdırılan metni Donald Trump tarafı yalanladı. Böyle bir metin yok dedi. Dönem dönem Amerika'nın yayınladığı, Amerikan basının yayınladığı metinleri İran medyası yalanladı. Dolayısıyla bu Axios'un bu haberine de ben biraz mesafeli yaklaşıyorum. Yani içeriğine baktığımız zaman içerik bağlamında zaten aslında öngörülebilen gelişmeler. Yani ortaya konan maddeler Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın nükleer meseleyi şu anda en çetrefilli mesele haline dönüşmüş olan bu nükleer silah mevzusunu daha sonraya bıraktığını gösteriyor. Daha önce sızdırılan taslaklarda da benzer bir takım maddeler görmüştük Ayşe Hanım. Çünkü ivedilikle halledilmesi gereken mesele Hürmüz Boğazı meselesinin çözülmesi. İran burada elbette kazanç. Yani Hürmüz'ün tam manasıyla savaş öncesi dönemine, savaş öncesi dönemdeki konumuna döndürülebilmesi için belirli o dondurulmuş varlıklarının İran'a geri iadesini istiyor. Tahran yönetimi bunların iadesini istiyor. Amerika buna

0: da yeşil ışık yakmış gibi görünüyor. Ama önümüzdeki dönemlerde hani bu anlaşma metnini doğru kabul edersek şayet Hürmüz Boğazı açıldı. İran'ın belirli dondurulmuş varlıkları teslim edildi. Hürmüz'deki mayınlar temizlendi vesaire. Yani nükleer mesele ne olacak? Aslında savaş başlamadan önce uzlaşma zemini sağlanacak en kolay mesele nükleer dosya gibi görünürken Ayşe Hanım, savaş sonrasında en zor mesele nükleer meselesi gibi görünüyor. Tabi bunun da
1: Evet.
0: sebebi devrim muhafızlarının burada son derece katı bir tutum takınması. Yani biraz daha eğer gerçekse bu sızdırılan metin, biraz daha kolay meseleler üzerinden taraflar bir çerçeveye ulaşmış gibi görünüyorlar Ayşe Hanım. Ama meselenin tam olarak bittiğini söyleyemeyiz. Dediğim gibi nükleer dosya önümüzde kocaman bir çözülmesi gereken sorun olarak durmaya devam ediyor.
1: Evet, tabii bu anlaşmaya Trump hani ben birkaç gün düşüneyim öyle karar vereceğim dedi ama diğer taraftan da İran'ın dini lideri Müçtebanın da onay vermesi gerekiyor, bu hani Dışişleri Bakanı'nın işi değil. Siz ne dersiniz Hüseyin Hocam? Bu savaş şimdi ne oldu, ne bitti, nereye geldik? Yani sonuçta Hürmüz Boğazı'na en başa dönelim, açalım diyor. Eski bir asker olarak muhtemelen çok büyük bir ihtimalle bu anlaşmanın içinde İran'dan Hürmüz Boğazı'nda döşeli olan mayınları temizlemesi de istenecek. Bu İran açısından stratejik olarak ne anlama gelir?
2: Ayşe Hanım, aslında Nur Hocam 28 Şubat yani savaşın başladığı günden önceki duruma, tarafların geçmeye yönelik çabalarından bahsetti. Ona %100 katılıyorum. Burada tabii 7 Nisan'da biliyorsunuz ateşkes ilan edildi. Fiili olarak ateşkes devam ediyor ancak taraflar bu ateşkes süresince karşılıklı olarak birbirlerini sınadılar. Zaten ABD'nin başkanının yetkisi 60 günlük süre 1 Mayıs itibariyle dolmuştu. 17 Nisan'dan günümüze deniz ablukası devam ediyor. Ancak deniz ablukası klasik bizim askeri manada anladığımız şekilde devam etmiyor. Bazı gemilere izin veriliyor. Sözüm ona bir deniz ablukası var. ABD'nin bölgede 17-18 civarında savaş gemisi var. 1-2 adet uçak gemisi var ve 2 adet de Tripoli ve Boxer gemileri ve onlarla beraber hareket eden küçük gemiler var. Ama buna rağmen ABD'nin etkin bir deniz ablukası uygulamadığını görüyoruz. Ama taraflar arasındaki görüşmeler, o 21 saat süren J.D. Vance'in Pakistan'da katıldığı görüşme sonrasında biz bir ikinci görüşmeye olur mu diye beklerken şu ana kadar net herhangi bir şekilde görüşme olabileceğine dair taraflar yeşil ışık yakmadılar. Ancak şu anki bu 60 günlük eğer mutabakat zaptı İki tarafça imzalanırsa bu artık resmi görüşmelerin çerçevesinin net olarak çizildiğini ve artık tarafların orada yazılan maddeleri sırasıyla görüşmeye başlayabileceklerini ama bunun yanında havuç ve sopa politikasının da devam edeceğini öngörebiliriz. Şimdi madem taraflar 60 günlük bir şeyden bahsediyorlar ancak İşte Kuveyt'teki üsse İran'ın saldırısı ve Bender Abbas bölgesindeki 5 drone'un ABD güçleri tarafından düşürülmesi veya Bender Abbas limanına saldırı veya işte o bölgedeki hareketlilik gibi çeşitli konular var. Trump'ın durup dururken Umman'ı tehdit ettiği bir ortam var. Körfez ülkeleri kendi pozisyonlarını netleştiremiyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri bir hafta öncesine kadar İran'a saldırmaktan bahsederken tekrar o da Körfez ülkeleriyle aynı politikaya yani herhangi bir savaş daha da uzamadan savaşın bitmesi yönünde bir tavır takınmaya başladı. Geldiğimiz nokta itibariyle şimdi İran'ın paraya ihtiyacı var. Yani o bahsedilen 24 milyar dolarlık paranın dondurulmuş varlıklarının en azından bir yarısının serbest bırakılması ve deniz ablukasının da kaldırılması. Bunun karşılığında da herhalde Hürmüz Boğazı'ndaki o çok bahsedilen kontrollü rejime biraz gevşek olacak şekilde yani büyük paralardan bahsetmiyorlar. Biraz sigorta işlemleri veya çevreye verilebilecek zararlar gibi bizim 1936 Monroe Mutarekesi'ne benzer bir şeylerden bahsediyorlar ama bizde belirli tonajlar dahilinde askeri gemiler geçebilirken İran savaş gemilerinin geçemeyeceği gibi yani ABD'nin istemeyeceği bir takım şeylerden de bahsetmeye başladı. Tabii burada önemli olan sivil o tanker trafiğinin veya ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'nı aynı 28 Şubat'tan öncesi gibi kullanabilmesi. Buradaki
1: Evet.
2: temel sorun İran'ın döşediğini iddia etti. Güvenliği

0: Türkiye'ye düşürebilecek mayınlar. Bu mayınların varlığından tabii ki herkes bir şekilde haberdar ama mayınların yerleri konusunda en fazla bilgi sahibi olan yine döşeyen makamdır. İran'ın bunları temizleme konusunda bu mutabakat zaptı imzalanırsa Hürmüz Boğazı'nı aşmanın bir parçası olarak da onları da temizlemesi gerekir. Bu 30 günden bahsediliyor. Yani 30 gün içerisinde hem boğazın net bir şekilde açılması, herhangi bir şekilde kontrollü değil de herhangi bir kesinti olmadan tarafların her türlü gemiye açık olacak şekilde, yani savaş gemileri de dahil oradan geçebilecek şekilde bir düzenlemeye gidilmesi. Bunun için de olası gemilerin çarpması durumunda zarar görebileceği mayınların temizlenmesine ihtiyaç var. İran'ın da bu taahhütte bulunması gerekiyor. Şimdi burada tabii ki Trump bir şeylerden bahsediyor, işte düşünmekten bahsediyor. İran tarafının da imzaladığı herhangi bir metin yok. Bu bir niyet. Muhtemelen taraflar burada şunu da hesaplıyor olabilirler. Petrol fiyatları belirli oranda düşmeye başladı. Yani piyasaların nabzına bakarsak, nabzını tutmak için bu tür açıklamalarla 100 doların altında petrolü tutmaya çalışmaya gayret gösteriyorlar. Eğer bir savaş tekrar olacaksa, mesela CENTCOM şunu söyledi. Kuveyt'teki üsse İran'ın saldırısını bu meşru müdafaa kapsamında değerlendirebiliriz gibi ifade kullandı. Bu biraz bir şeylerin işareti veya Trump düşünmekten bahsediyor. Şimdi eğer savaş olacaksa bunun 31 Mayıs ile 11 Haziran arasında olmasını bekleyebiliriz. Niye o zaman olacak? Onun haricinde 11 Haziran'da biliyorsunuz şeyler başlıyor. Bu Dünya Kupası maçları başlayacak. O dönemde ABD'deki o yoğun trafikte dünyanın gözünün ABD'de olduğu bir dönemde savaşın olmasını kimse beklemiyor. Dolayısıyla 11 Haziran öncesinde savaş bitecek şekilde ABD bir adım atabilir mi? Bu şu anki mevcut şartlarda mümkün değil. Bir de tırmanmayla ilgili, yani bir şekilde eğer ki taraflar tırmanma merdiven dediğimiz, yani sen şunu yaparsan ben bunu yaparım gibi, örneğin Trump ben dedi ki enerji altyapısını vuracağım dedi. İran da diyor ki sen vurursan ben de Körfez ülkelerindeki enerji altyapılarını vuracağım dedi. Körfez ülkeleri diyor ki Trump'a sakın vurma, bundan biz büyük zarar görürüz. Orayla ilgili hava savunma ile ilgili tedbirler almalarına rağmen istediğiniz kadar hava savunmada tedbir alın, mutlaka bir füze gelir o istemediğiniz bir enerji altyapısını, bir enerji tesisini mutlaka vurabilir. Bunu kimse garanti edemez. Bu şartlar altında Trump'ın bence savaşı başlatmak için şu anda elinin kolunun bağlı olduğunu, müzakerelere daha fazla ağırlık vermekte olduğunu, ama bölgede o savaş gemileri, yani bütün yığınaklanma ABD askeri varlığı en üst noktada tutuluyor, tutulmaya da devam ediliyor. Dolayısıyla 11 Haziran'a kadar elimiz tetikte olmalı. Yani bu müzakere görüşmeleri, mutabakat zaptını olumlu bulmakla beraber savaşın Haziran'ın ilk haftasında bir karşılıklı sınama şeklinde tekrar başlayabileceğini öngörebiliriz.
1: Dolayısıyla biraz nefes alıyor her iki tarafta. Nuri Hocam siz ne dersiniz? Şimdi Hüseyin Hocam diyor ki mevcut şartlarda yani pek mümkün gözükmüyor bu bize. Biraz da hani dondurulmuş bir çözüme mi itecek önümüzdeki dönemde? Ama Körfez ülkelerine baktığımız zaman da hani ilk saldırının ilk haftası, ikinci haftası, ayı geçtiğinde böyle onlar da farklı farklı tavırlar takındılar. Ama baktılar ki yani milyar dolarlar gitti, gitmekte, gidecek de gibi gözüküyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Körfez ülkelerinin tavrını diyelim?
2: Ayşe Hanım, ben açıkçası buradaki savaşın bir dondurulmuş çatışmaya evrilme ihtimalini pek kuvvetli görmüyorum. Yani Körfez'de yaşanan bu gerilim, bu 3. Körfez Savaşı diyebileceğimiz hadise sadece bölgesel aktörlerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerinde değil, dünya ekonomisi üzerinde muazzam bir stres oluşturuyor. Ya yani bu meselenin bir şekilde öyle veya böyle çözülmesi lazım. Bu çerçevede ben komutanıma katılıyorum. Yani eğer taraflar buradaki taleplerini bir optimum noktada buluşturamazlarsa, ki şu ana kadar yürütülen müzakerelerde, yani İslamabad müzakerelerinde ve devam eden bu dolaylı müzakerelerde tarafların o maksimalist taleplerinden biz geri adım atmadıklarını gördük. Tabii bu da iki tarafın uzlaşamamasını ve gerilimin devam etmesini beraberinde getiriyor. Şimdi bu ne anlama gelir Ayşe Hanım? Savaş literatürüne baktığımızda böyle bir çözümsüzlük atmosferi ortaya çıktığında her iki taraf da tırnak içinde kendisini savaşın galibi gibi addettiğinde taraflardan bir tanesi diğer

0: üzerinde asimetrik bir biçimde galibiyetini sağlar, galibiyetini ilan eder ve masaya anlaşma şartlarını koyar ve buna imza atmak zorundasınız derler. Şimdi savaşın bu kritik aşamaya geçmemesi için hem Amerika Birleşik Devletleri hem İran bir çaba gösterirler. Az önce yine kıymetli komutanım ifade etti. Yani bu enerji altyapılarının vurulması meselesi tartışılmaya başlandığında, Donald Trump bu tehditleri savurmaya başladığında İran'da benzer bir tehdit savurdu. Hatta hatırlarsanız Dimona nükleer kentini başarılı bir biçimde balistik füzeleriyle vurdu. Tam artık savaşta o kritik eşik aşılıyor mu tartışmaları yapılırken taraflar bir anda İslamabad'da masaya oturdular. Fakat müzakerelerden malumunuz bir çözüm, bir netice çıkmadı. Şimdi buradaki meselenin sallantıda kalmasını ben Amerika Birleşik Devletleri'nin kabul edeceği kanaatinde değilim. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Donald Trump burada mutlak bir zafer anlatısı inşa ederek bu savaştan çıkmak, bu savaştan ayrılmak istiyorlar ve tabii ki güç parametrelerine baktığımızda elbette İran asimetrik savaş doktrinine bağlamında Amerika Birleşik Devletleri'ne ve onun bölgesel müttefiklerine çok fazla zarar vermeyi başardı ama hani baktığımızda konvansiyonel manada İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile baş etmesi hani mümkün görünmüyor. Dolayısıyla burada şöyle bir şey var Ayşe Hanım, yani ya taraflar gerçekten artık maksimalist taleplerinden bir noktada vazgeçecekler. Mesela neyi kastediyorum maksimalist talep derken? İşte devrim muhafızlarının biz şu anda İran'ı yönettiğini biliyoruz. Bu konuda hepimiz hemfikiriz zannediyorum. Şimdi devrim muhafızları savaş öncesinde teslim edilmesi noktasında güçlü işaretler verilen, sinyaller verilen zenginleştirilmiş uranyumu vermek istemediğini ifade ediyor. Veya benzer şekilde İran'ın nükleer programından geri adım atmak istemediklerini ifade ediyor. Şimdi bu tutum sürdürülebilir bir tutum değil. Benzer şekilde Donald Trump yönetiminin de tamamen teslim olun, artık beyaz bayrak çekin şeklinde İran halkının, İran devletinin onurunu çiğneme pahasına ürettiği söylemlerden vazgeçmesi gerekiyor. Şimdi taraflar burada belirli bir optimum noktaya ulaşacaklar mı, ulaşmayacaklar mı? Bu çerçeve anlaşma bunun için bir başlangıç olabilir ama hala imzalanmadı. İşte haberlerde de verdiniz, yani Donald Trump'ın bunu onaylamadığı, çünkü onaylamamasının temel sebebinin İran'ın dini lideri Müşteba Hamane'in bunu imzalamadığı için Trump'ın da henüz imzalamadığı söyleniyor. Dolayısıyla hala bir güvensizlik var. Yani tabii temennimiz savaşın bitmesi ama ne olur eğer bu son ortaya atılan bu taslak metinden de bir uzlaşı çıkmazsa ben de komutanım gibi düşünüyorum, savaş tüm şiddetiyle geri dönecektir ve burada daha yıkıcı bir aşamayı hep birlikte maalesef görecekmişiz gibime geliyor Ayşe Hanım.
1: Yani tabii şunu da hatırlatmak lazım bizi hem izleyen hem dinleyenler için. İran bu arada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bir üyesi. Yani ajansın yetkilileri, savaştan önceydi tabii o iş ama istedikleri zaman gelip İran'ın nükleer tesislerini pekala denetleyebiliyorlardı. Şimdi son sorum olsun Hüseyin Hocam. Bir yandan da İsrail'i de gücendirmemesi lazım Trump'ın. Dün yaptığı bir açıklama çok dikkat çekiciydi. Bu İbrahim anlaşmalarını imzalamak üzere bazı ülkelere çağrıda bulundu. Kim onlar? Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır, Ürdün. Diyor ki yani İsrail'e bu İbrahim anlaşmalarını imzalayın diyor. Hatta özellikle önce Suudi Arabistan'la Katar'a sesleniyor. Siz bunu bir an önce imzalamak zorundasınız. Diğer ülkeler de herhalde peyderpey imzalayacak. İmzalamazlarsa bu kötü bir niyet göstergesidir diyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Tabii Trump kendi açısından bu İbrahim anlaşmalarına birinci döneminde de çok önem vermişti. Şu anda da önem veriyor ama aslında meselenin banteli bu. 7 Ekim 2023 tarihindeki Hamas saldırısı sonrasındaki gelişmelerin de özünde bu. Yani bölge aslında normalleşiyordu. Eğer İsrail normal bir devlet olabilirse, yani yayılmacı emellerinden vazgeçer, İki devletli çözüme evet derse, yani Filistinlerin geleceğine yönelik, bağımsızlığına yönelik İsrail adım atar veya bu konudaki çalışmalara engel teşkil etmez ise, o zaman zaten İsrail ile bölgedeki tüm ülkelerin normalleşme konusunda isteklilikleri var. Çünkü normalleşme herkesin işine yarıyor.
1: Ama hocam diğer yandan Batı Şeria'ya sistematik bir şekilde ilhaka devam ediyor.
2: Evet, tamam Ayşe Hanım, üzerine onu söylemeye çalışıyorum ben de. Yani İsrail'in şu anda Gazze'deki soykırımı devam ediyor. Anlaşma olmasına

0: rağmen herhangi bir şekilde Gazze'de ilerleme olmadı. Smut filosunu yaptığı belli. Yani uluslararası barışçıl çabalara bile engel teşkil eden bir İsrail'in duruşu var. Yani İsrail'in kabul görmesi, İsrail'le normalleşme mümkün değil. Yani bırakın Arap Orta Doğu ülkelerini, yani İspanya bile normalleşemez. Çünkü normal bir ülkeden bahsetmiyoruz. İsrail önce normal bir ülke haline gelmesi gerekiyor. Şu anda barış görüşmeleri devam ediyor. ABD belki İran'la anlaşmaya çalışıyor ama bu mutabakat zaptına baktığımızda da yine İsrail ile ilgili herhangi bir madde yok. Yani İsrail oyun bozar. Güney Lübnan'da şu anda devam eden savaş süre geldiği müddetçe İran'ın bir şeylere evet demesi de mümkün değil. Çünkü
1: Tabii.
0: oradaki yaşayan nüfusla da organik olarak İran kendisini bağlantılı görüyor ve Netanyahu orada insansızlaştırma politikasını güdüyor. Adli de Güney Lübnan'ı gazileştirme sürecini devam ettiriyor. Bu şartlar altında kim nasıl istediği kadar Trump söylesin normalleşme denen şey zaten olmaz. Kaldı ki mesela Türkiye'nin ismi de orada zikrediliyor. Türkiye zaten 1948'den itibaren İsrail'i tanıyan, olabildiğince barışçıl politikalar güden bir ülke. Ancak şu son dönemlerde özellikle İsrail basınındaki o saçma sapan haberleri görünce veya muhalefet lideri dahil bu konularda çeşitli açıklamalar yapılıyor. Sözde bundan sonraki İran'da işte Türkiye olacakmış veya Pakistan'dan da bahsediyorlar. Hatta şu anda Mısır'dan da bahsediyorlar. Yani çevresindeki ülkelerle barışçıl politikaları gütmek yerine çevresindeki ülkelerin her birine saldırmayı kendisi için bir varoluşçuluk olarak gören İsrail'in, bakın burada muhalefet de gelse aynı, yani sadece Netanyahu ile alakalı bir şeyden
1: Evet.
0: bahsetmiyoruz. Bu Siyonizmin genel duruşu. Bu Siyonizm eğer ki bu kendine göre belirlediği yayılmacı politikayı veya bayrağında yer alan Nil'den Fırat'a kadar olan bütün bölgeyi işgal etmek gibi bir anlayışla hareket etmesi halinde kimse Türkiye'ye dahil İsrail'le normalleşemez. Normalleşmesini bekleyemezsiniz. Dolayısıyla Trump ilk önce bu İsrail'in mevcut politikalarını değiştirmek için kendisinin odak noktası olarak oraya alması lazım. Ondan sonra zaten kendiliğinden Orta Doğu ülkeleri o normalleşmenin, İbrahim Anlaşmaları'nın bir parçası olacaktır. Buradaki
1: Hocam bunu bir
0: sorun
1: ara Trump'a söylersiniz. İsrail
0: yani
1: tarafından uyduruk uyduruk iddialar. Çok teşekkür
0: buyurun.
1: ediyorum.
0: Maalesef öyle. Sağ olun.
1: Süremin sonuna geldim. Nuri Salık ve Hüseyin Fazla katıldığınız için sağ olunuz. Şimdi Ukrayna ile devam edelim. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Amerikan Başkanı Trump'tan Rusya saldırılara karşı bir yardım istedi. Gelen füzeleri vuracak önleyici mühimmatın yeterli olmadığını belirtti. Hava savunma ve füze önleme sistemlerini de talep etti Başkan Trump'tan.
2: Rusya saldırılarını artırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Trump'tan yardım istedi. Rusya, Ukrayna'ya yönelik ağır saldırılar başlatacağını açıklamıştı. Ardından Oreşnik füzesiyle geniş çaplı saldırılar düzenlemişti. Saldırıların ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump ve Kongre'ye mektup yazdı. Zelenski mektubunda Rus balistik füzelerinin Moskova'nın savaş alanındaki son büyük avantajı olduğunu söyledi. Trump'ı Ukrayna'ya hava savunma ve füze önleme sistemleri konusunda yardım etmeye çağırdı. Gelen füzeleri vuracak önleyici mühimmatın yeterli olmadığını belirtti. Ukrayna'nın Rus balistik füzelerini düşürmek için tek imkanı ABD yapımı Patriot sistemleri. Ancak İran savaşı nedeniyle mevcut stokların yetersiz olduğu bildiriliyor.
1: Bu arada İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine savaş uçakları ve İHA'larla vurduğu saldırılarda aralarında çocukların da olduğu en az 8 kişi hayatını kaybetti. Yıkılan bir binada arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
3: İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı. Savaş uçakları ve insansız hava araçlarının hedef aldığı bölgelerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan resmi ajansının haberine göre İsrail'e ait bir İHA Sursayda otoyolunda seyir halindeki bir aracı hedef aldı. Saldırıda aynı aileden aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi...

0: hayatını kaybetti. Mesakin bölgesinde bir motosiklet İsrail'e ait İHA tarafından vuruldu. İsrail savaş uçakları Sur ve Sayra kentlerini bombaladı. Saldırılarda bir bina yerle bir oldu. Yerel basındaki haberlerde arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ordu Sur'da Hizbullah'ın altyapısına karşı saldırılar başlattığı iddiasına yer verildi. Saldırılar İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'da Zehrani Nehri'nin güneyindeki bölgeyi çatışma bölgesi ilan etmesinin ardından geldi. Bölge sakinlerinin evlerini terk edip nehrin kuzeyine geçmeleri istendi. İsrail Başbakanı Netanyahu da orduya saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.
1: Bu yıl başında kurulan Gazze Barış Kurulu'nun hesaplarına hiç para yatırılmadığı ortaya çıktı. Financial Times'ın haberine göre Dünya Bankası aracılığıyla oluşturulan ve Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan resmi hesap boş.
0: Gazze'nin kalkınması için 17 milyar dolar vaat eden Barış Kurulu'nun kasasının boş olduğu ortaya çıktı. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze Savaşı'nı sonlandırma vaadi kapsamında kurduğu Barış Kurulu'nun kasasında para yok. Gazeteye konuşan kaynaklar Dünya Bankası aracılığıyla oluşturulan ve Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan resmi fonun bağışçılardan bugüne kadar tek bir dolar bile alamadığını söyledi. Financial Times'a göre bu durumun bir nedeni uluslararası denetimden kaçmak isteyen bağışçıların parayı Dünya Bankası yerine JP Morgan hesaplarına aktarması. Dünya Bankası fonunun denetim yükümlülüklerine tabi olduğunu hatırlatan gazete, özel bankaların bu standartları karşılamadığı belirtildi. Barış Kurulu sözcüsü ise bağışçıların yalnızca alternatif finansman yöntemlerini tercih ettiğini savundu. Sözcü mali kayıtların uygun görüldüğü zaman da Trump yönetimi yetkililerinden oluşan yürütme kuruluna sunulacağını söyledi. Kurul dünya liderlerinden ömür boyu üyelik aidatları kapsamında yaklaşık 1 milyar dolar talep etmiş, üye ülkelerde Gazze'ye yönelik geniş kapsamlı yardım paketi için toplam 7 milyar dolar katkı sağlamayı taahhüt etmişti. Trump yönetimi ayrıca 10 milyar dolarlık Amerikan finansmanı sözü vermişti. Amerikalı bazı kongre üyeleri ise kurulun hukuki statüsünü sorgulayarak Amerikan finansmanı almasının mümkün olup olmadığını tartışmaya açmıştı. Trump'ın Ocak ayında büyük bir törenle duyurduğu Barış Kurulu'nun Birleşmiş Milletler'e rakip olma amacı taşıdığı belirtiliyor.
1: Ve Fransa Ulusal Meclis Kölelik Kanunu kaldırdı. 1685'te kolonilerde köleleştirilen yerlilerin hayat tarzlarına ve dinlerine yönelik müdahaleleri düzenleyen kanun oy birliğiyle kaldırıldı.
0: Fransa Kölelik Kanunu'nu kaldırdı. Kara Kanun oy birliğiyle yürürlükten çıkarıldı. Fransız Ulusal Meclisi yüzlerce yıl öncesine dayanan bir kanunu görüşmek için toplandı. Sömürgecilik döneminde Fransız kolonilerindeki kölelere yönelik insanlık dışı düzenlemeleri içeren madde gündeme alındı. Kara Kanun olarak bilinen kanun oy birliğiyle kaldırıldı. Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararın insanlık, eşitlik ve evrensellik adına alındığını vurguladı. Kanunu insanlık dışı olarak nitelendiren Meclis Başkanı, Fransa'nın şeffaflık içinde geçmişiyle yüzleşmeye devam ettiğini savundu. Fransız kolonilerinden Guadeloupe milletvekili Max Matheson ise oylama sırasında ulusal mecliste yaptığı konuşmada hala sömürge topraklarında kara kanunun etkilerinin hissedildiğini vurguladı. Bu düzenlemelerin bugüne kadar resmen yürürlükte kalmasını eleştirdi. Dünyanın önde gelen sömürgeci güçlerinden biri olan Fransa, kara kanunu 1685'te yürürlüğe koydu. Kanun kolonilerde köleleştirilen yerlilerin hayat tarzlarına ve dinlerine yönelik müdahaleleri düzenliyordu. Köleleri taşınabilir mülk olarak gösteren kanun, köle ticaretine dayanak sağlıyordu. Fransa'nın 1848'de köleliği kaldırmasıyla kanun yasal olarak geçerliliğini yitirse de o tarihten bu yana resmen yürürlükte kalmıştı.
1: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan Ebola salgını yayılmaya devam ediyor. Hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ü aştığı tahmin ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus bölgeye gittiğini duyururken Kongo'da yaşanan iç savaşın taraflarına çatışma

0: yapmayı durdurma çağrısı yaptı.
1: Dünya Sağlık Örgütü Ebola ile mücadeleye devam ediyor. Örgüt, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmaların durdurulması çağrısı yaptı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, bombalar atılırken hastaları izole edemeyiz dedi. Hastalığın kontrol altına alınması için derhal ateşkes çağrısı yaptı. Kongo'daki isyancı M23 güçleri hastalığın görüldüğü kuzey ve güney Kivu bölgelerinin kontrolünü ele geçirdi. Çatışmalar nedeniyle milyonlarca insanın yerlerinden edildiği belirtiliyor. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Ghebreyesus çalışmaları incelemek üzere Kongo'ya gitti. Salgına karşı ülkeler önlem almaya devam ediyor. Uganda hastalığın yayılmasını engellemek için Kongo sınırının kapatıldığını açıkladı. Sınırdan sadece sağlık çalışanlarının ve tıbbi malzemelerin geçmesine izin verilecek. Kongo'da koruyucu ekipman sıkıntısı yaşandığı belirtilirken, Dünya Sağlık Örgütü salgının ilk tespit edildiği Bunia bölgesinde bir sağlık tesisi kurmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün son açıklamasına göre, Ebola'nın Bundibu götürü nedeniyle en az 200 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı da 900'ün üzerine çıktı. Bundibugyo'nun şimdilik aşısı ya da tedavisi bulunmuyor.
0: Kongo'da durum böyleyken Amerikan Başkanı Trump 80. yaş günü kutlamaları için hazırlıklara başladı. 14 Haziran'da Beyaz Saray'ın bahçesinde kafes dövüşü organizasyonu yapılacağını açıklamasının ardından bahçeye dövüş kafesi inşa edilmeye de başlandı. Bilet fiyatının 1,5 milyon dolar olması bekleniyor.
2: Beyaz Saray'ın bahçesi sıra dışı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Trump 80. yaş günü kutlamasını kafes dövüşü organizasyonuyla yapmayı planlıyor. ABD'de bir süredir gündem olan konu Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla somutlaşmıştı. Trump 14 Haziran'daki doğum gününde Beyaz Saray'ın bahçesinde kafes dövüşü etkinliği düzenleyeceğini duyurmuştu. Organizasyon öncesinde Beyaz Saray'ın bahçesinde dövüş kafesi inşa edilmeye başlandı. Kubbeli kemerler ve sahne alanı kuruldu. Yapının tel örgüyle çevrili sekizgen bir ringle binlerce koltuktan oluşması planlanıyor. Organizasyonun maliyetinin yaklaşık 60 milyon dolar olacağı belirtiliyor. VIP konuklar için satılacak bilet fiyatının 1,5 milyon dolar olması bekleniyor.
0: Bangladeş'te ise Donald Trump'a benzetilen bir manda günlerdir sosyal medyanın gündeminde. Albino mandaya bu benzetme nedeniyle bulunduğu çiftliğe de bir ilgi arttı. Anında arttı aslında. Bangladeş hükümeti bayramda kesilmesi beklenen manda için farklı bir karar verdi. Hayvan hayvanat bahçesine gönderildi.
1: Donald Trump'a benzetilen manda ilgi odağı oldu. Bu benzerlik sayesinde kesilmekten son anda kurtuldu. Bangladeş'te sarı kahkülü nedeniyle Donald Trump adı verilen albino manda sosyal medyada viral olmasının ardından ülke çapında merak konusu haline geldi. Ziyaretçiler hayvanın sarı kahkülünü ve sakin tavırlarını görmek için çiftliğe gitti.
3: Buffalo viral hua tha Donald Trump nam ka wo मैं 10 महीने पहले खरीदा था राजशाही सिटी हाट से वो दरअसल उसका बालों के वजह से उसका नाम ए नामकरण करा था मेरा छोटा भाई ने
1: Donald Trump isimli mandanın bayramın ilk günü kesilmesi planlanıyordu. Ancak hayvana yönelik yoğun ilginin ardından yetkililer devreye girdi. İki haftadır sosyal medyanın gündemine oturan mandayı kamuoyunun ilgisi kesilmekten son anda kurtardı. İçişleri Bakanı'nın talimatıyla mandanın kesilmemesine karar verildi. Yetkililer artan kamuoyu ilgisi ve güvenlik endişeleri nedeniyle hayvanın kurban edilmesine izin verilmediğini açıkladı. Hayvanı satın alan kişiye ücretinin geri ödeneceği ve mandanın başkent Dakka'daki ulusal hayvanat bahçesine götürüleceği açıklandı. Bangladeş'te çoğu büyükbaş hayvan koyu renkli olduğu için albino mandalar oldukça nadir görülüyor. Ancak mandanın hayatını kurtaranın sıra dışı görünüşünden çok aldığı isim olduğu değerlendiriliyor.
0: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu. Saldırıların ortak noktalarından birinin çocukların kontrolsüz sosyal medya kullanımı olduğunu belirtti. Komisyonun sosyal medya platformlarının temsilcilerini de dinleyeceğini söyledi. Ayrıca ailelere de bir çağrıda bulundu.

0: Bu sefer düşen ateş sadece bu yuvaları değil, tüm Türkiye'nin kalbinde ateş olarak yandı.
1: Önce Şanlıurfa, sonra Kahramanmaraş. Şehirler farklı ancak failler çocuk, olaylar benzer. Meclis okul saldırılarının sebeplerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
0: Bunu tamamen siyaset üstü değerlendirerek, bu konuyla ilgili herkesi dinleyerek bir sonuca ulaşmak istiyoruz.
1: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, Mayıs ayında Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu. Akademisyenleri dinledi. Komisyon üyeleri 12 Haziran'da saldırıların nedenlerini araştırmak üzere Şanlıurfa'ya gidecek. Komisyon, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumları ve sosyal medya platformlarının temsilcilerini de dinleyecek.
0: Bir katil çocuktan bahsediyorum. Psikolojik sıkıntıları belli, paylaşımları belli. Değer yargılarının olmadığı, ailelerin görevlerini yapmadığı, silaha çok kolay ulaşabildiği bir anla bütün bu hadiseleri yapılıyor.
1: Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Bayezid, Habertürk Televizyonu'na konuştu. Okul saldırılarının dijital mecralardaki suç ağlarından bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyledi.
0: Bu olay bakıldığı zaman arkasında, geri planında dijital mecralardaki büyük bir etkinliğin oradaki neredeyse terörden daha fazla yoğunlaşan bir suç yuvalanmasının bir sonucunu görüyoruz. Profillerine bakıyorsunuz, efendim paylaşımlarına bakıyorsunuz, suç işlemiş olan birilerinin profilini koyduklarını görüyorsunuz.
1: Yusuf Beyazıt, saldırıların ortak noktalarından birinin de kontrolsüz sosyal medya kullanımı olduğunu belirtti. Ailelere çağrıda bulundu.
0: Mutlaka çocukların neyi takip ettiğini, neye girdiğini, hangi platformda olduklarını mutlaka değerlendirsinler. Yani çocuk telefonla sadece bilgi öğrenmek amacıyla bunu yapabilsin. Bu tür çocukların mutlaka rehabilit edilmesi, ailelerin hasta olan çocukları da hemen tedavi ettirilmesi gerektiğini altını çizmek isterim.
1: Araştırma komisyonu çalışmalarını tamamladıktan sonra bir rapor hazırlayarak meclise sunacak. Raporda çocukların dijital platformlara erişimi, aile denetimi ve okul güvenliğine yönelik önerilere yer verilmesi bekleniyor.
2: Kamu denetçiliği kurumu istenmeyen kısa mesajlarla aramaların engellenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na tavsiye kararı verdi. Kararda ilave teknik ve idari yönlemlerin devreye sokulması istendi.
1: Yasa dışı bahis sitelerinden gelen mesajları engelleyemedi. Çareyi Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurmakta buldu. Kamu Denetçiliği Kurumu da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na tavsiye kararı verdi. İstenmeyen mesaj ve aramalar için ilave tedbirler alınsın denildi. Yasa dışı bahis sitelerinden gelen mesajlara son vermek isteyen bir kişi önce kullandığı GSM operatörüne gitti. Daha sonra numaraları E-Devlet sistemi üzerinden tek tek engellemeye çalıştı. Ancak ne yaptıysa yasa dışı bahis sitelerinden gelen mesajların önünü kesemedi. En sonunda Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, mağdur vatandaşın yasa dışı bahis ya da sanal kumar oynamadığını tespit etti. İletişim bilgilerinin yasa dışı yöntemlerle ele geçirildiğini vurguladı. Vatandaşın bilgi ve iradesi dışında kendisine kısa mesaj gönderildiği ifade edildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na ek önlem alma tavsiyesinde bulundu. Kararda kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmesinin şart olduğunun altını çizdi. Veriler belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeli ve sadece gerektiği süre kadar muhafaza edilmelidir denildi.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarın prim gün sayısı ile ilgili bir açıklama yaptı. 9000 gün olan sınırın işçi ve memurlarda olduğu gibi 7200 güne indirilmesini istedi.
3: 7200 güne norm birliğiyle düşürülmesi mümkün olacaktı. Ancak olmadı. Hala Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 9000 gün Bağkurlar, 7200 gün SSK'lılar.
1: Gündeminde 7200 prim günü düzenlemesi vardı. Nüfusun üçte biri bu düzenlemeyi bekliyor. Verilen sözler tutulmalı dedi.
3: Bağkurların hakikaten beklentisi bir türlü yerine getirilemedi.
1: Esnafın mali yükünün giderek ağırlaştığını belirten Palandöken, memur ve işçi primlerinin işveren tarafından ödendiğini hatırlattı. Esnafın kendi primini ödemekte zorlanma durumuna düştüğünü söyledi.
3: Şimdi hem ödedikleri prim yüksek, hem aynı şekilde devlet memurlarınınki devletimiz karşılıyor. SSK'da çalıştıkları iş yerlerin sahipleri tarafından karşılanıyor. Bağkurlar dükkandaki satmış oldukları emtialardan kazanacak ki götürüp yatırsın.
1: Palandöken 7200 gün düzenlemesinin...

0: vakit kaybedilmeden torba yasaya eklenmesini talep etti.
1: Türkiye'nin milli hava füze projelerinde önemli bir adım daha atıldı. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın somut bir göstergesi.

0: Türkiye'nin savunma sanayinde yeni bir başarıya daha imza atıldı. Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri gerçek harp başlıklı atış testlerini tam isabetle tamamladı. Yerli ve milli havadan havaya füzeler, Gökdoğan ve Bozdoğan testleri, TÜBİTAK, SAGE ve Türk Hava Kuvvetleri'nin koordinasyonunda gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, test anlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kacır, Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin doğrulama süreçlerini geride bıraktığını belirtti.
1: Milli hava füzelerimiz, harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geride bıraktı. Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi. TÜBİTAK SAGE'mizin mühendis ve teknisyenleri başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği bulunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum.
0: Gökdoğan ve Bozdoğan projeleri, Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltma hedefi kapsamında geliştirilen önemli hava mühimmat programları arasında yer alıyor. Gökdoğan'ın 65 kilometrenin üzerinde menzile, Bozdoğan'ın ise 25 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu belirtiliyor.
2: Evet, bugün özellikle İstanbul'da çok güzel bir hava vardı. Habertürk muhabirleri de belli noktalarda bizlere durumu aktardı. Peki bayramın geri kalanında hava nasıl olacak? Yağmur bekleniyor mu? Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'e soracağız. Neler aktarırsın Hüseyin?
3: Merhaba Ayşe Süberker. Güzel hava, güneşli hava ile birlikte bayram tatili başladı, ortası geldi ama şimdi Türkiye'de çoğu batı bölge yağmur altında. Biz konuşurken Trakya'dan Balıkesir, Gelibolu, Çanakkale hattına inen bir yağış var. Ege'nin iç kesimlerinde Kütahya, Burdur, Isparta'da, özellikle Manisa, Isparta arasında kuvvetli yağış var. Ankara, Polatlı arasında da bugün şu saatlerde kuvvetli yağmasını bekliyoruz aslında ve Karadeniz'in orta ve batı kesimlerinde. İstanbul'daki yağmur bulutları saat birkaç saat sonra daha fazla yere yağış bırakır. Pek bir yağmıyor. Kapalılık arttı. Sabahki o güneşli hava yerini rüzgarlı. Önce rüzgarlarıyla gelen güzel bir hava değişimi oluyor şu anda. Balkanlar çevresinde o soğuk hava, serin hava diyelim, indi. Dünün o ateş gibi geçen gündüzünden sonra bugün biraz daha şu saatlerden sonra hava ferahlayacak. Yağmur İstanbul'da risk oluşturacak boyutta değil ama batıda, Trakya'da biraz kuvvetli ve Gelibolu, Çanakkale arasında kuvvetli yağış sebebiyle caddelerde gölleşme yaşanabilir. Çok fazla uzun sürmeyecek. Gece de kesmiş olmasını bekliyoruz. Yarın ise Doğu Karadeniz'de ve Anadolu'da biraz kuvvetli yağmurlar var tekrar. Artvin, Samsun arasında, en çok Artvin, Rize, Trabzon gibi iyice Doğu Karadeniz oralarında iç kesimlerinde kuvvetli yağışlar cuma günü de, yarın da Anadolu'da görülebilir. İç Anadolu'da ve Batı Anadolu'da da yarın yerel olarak yine yağabilir. Bu yerel yağışlar da öyle bir şey ki 10 kilometre ötede hava daha güneşliyken bir ilçede tamamen sırılsıklam edebiliyor her şeyi, denk geldiği yerde. Bahar ya sağanakları, işte mevsime uygun. Buradaki sıcaklık, hava sıcaklıkları Marmara bölgesinde çok değişmeyecek. Yeni bir serin hava, soğuk hava gelmiyor. Sadece şu budur. Üzerimizden birkaç saat yağış geçiyor. Cuma, cumartesi tekrar hava ısınmaya başlıyor. Ve gelecek haftada hava sıcaklıkları epey yüksek seyredecek. İşte bu yağışlı riskli alan arasında Bolu Ankara yolu da var. Onu da söylemiş olalım. Ankara'dan çıkan bir araç Bolu İstanbul istikametinde yağmuru takip ederek gelir. Ama o da akşam 8-9 sularında kesmiş olacak gibi duruyor. Gelecek haftayı söylüyordum. Gelecek hafta pazartesi, salıdan itibaren özellikle yeni haftada İstanbul'un 30 dereceye, gölgede 28-30 dereceye yükselme durumu var. Tekrar Marmara'da, Ege'de bir hızlıca yaz havasına çevriliyor bu durum. Tahminlerimizdeki o Cezayir Tunus üzerinden biraz kuzeye doğru çıktıktan sonra bize doğru sokulacak sıcak hava. Geçtiğimiz günlerde de Batı Avrupa adeta kavruluyordu, yanıyordu. Biraz ateşleri azalacak ama hafta başını görecek, pazartesiye kadar orada da çok sıcak geçiyor. Gelecek hafta epey bir hava ısınıyor, tekrarlıyorum, tüm Türkiye'de. Sadece Doğu Karadeniz'de o yağış alanlar, biraz da Doğu Anadolu yükseklerinde hala kar yağdı tepelere diye haberler görebilirsiniz hafta sonu. İşte oralardaki yağışlar sıcaklığı uygun yakalarsa lokal yağışları kar şeklinde bile bırakıyor Mayıs ayında. Doğu Anadolu'nun ama çok yükseklerinden söz ediyorum. Batı'da tekrarlayalım, yaz havası gelmek üzere haftaya, bu haftadan daha sıcak geçecek. Çok güneşli günler bizi bekliyor. Arada 7 günün bir günü belki, o da bir saat iki saat yağmur görürüz. Büyük oranda kurak bir periyotta başlamak üzere uzun vadeli tahminlerimize göre Ayşe Sübeyke.
2: Pekala, teşekkür ediyoruz Hüseyin Özel aktardıkların için. Evet.

Pazartesi Salı İstanbul 30 dereceyi görebilir dedi. Ve biz noktalıyoruz. Sırada ana haber var. Faruk Aksoy karşınızda olacak. Görüşmek üzere.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa güneşli 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 29, Muğla güneşli 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon parçalı bulutlu ve yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 22, Kayseri yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 17, Erzincan yer yer yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Gaziantep güneşli 26 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden.
1: İçecekler de bizden.
0: Sarıyer Kola.

Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 28 Mayıs Perşembe günü, bayramın ikinci günü. Türkiye'de ve dünyada ne olup ne bitiyor? Habertürk'te

0: Ana haberde tek tek anlatacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile başlayacağız. Amerika ve İran arasındaki olası anlaşma. Sayın seyirciler, çok önemli gelişmeler var. Önemli iddialar var. Bu iddialar Amerikan basınından geliyor. ABD ve İran'ın anlaşmaya vardığı bildiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir anlaşmanın artık geçerli olduğunu, mutabakat sağlandığını, bir anlaşma yapıldığını iddia ediyor Amerikan basını. ABD Başkanı Trump'ın son onayı bekleniyor. 60 günlük mutabakat zaptı için Trump'ın onayı bekleniyor. İran'ın nükleer silah edinme girişiminde bulunmayacağı taahhüt ediliyor. Şu anda Amerika ve İran arasında anlaşmanın sağlandığını iddia eden Amerikan basını en önemli şart olarak, sızdırılan haber olarak özellikle İran'ın nükleer silah edinme talebinden vazgeçtiğini bildirdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran mutabakat zaptı üzerinde anlaştı. Ancak Trump'ın nihai onayı bekleniyor. İddia Amerikan basınından. Axios'a konuşan Amerikalı yetkililere göre salı günü itibariyle anlaşma şartları büyük ölçüde kararlaştırıldı. Ancak tarafların liderlerinden onay alması gerekti. İranlı müzakerecilerin onayı almasının ardından Amerikalı müzakereciler Trump'a nihai anlaşmanın detaylarını aktardı. Trump ise son kararını vermeden önce birkaç gün düşünmek istediğini iletti. Habere göre 60 günlük mutabakat zaptında Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri kısıtlanmıyor. Yani ne İran geçiş ücreti istiyor ne Amerika Birleşik Devletleri ablukasını sürdürüyor. Ayrıca İran 30 gün içinde Boğaz'daki tüm mayınları kaldırmak zorunda. Axios'a konuşan yetkililere göre mutabakat zaptında İran'ın nükleer silah edinme girişiminde bulunmayacağı taahhüt ediliyor. 60 günlük süre zarfında görüşülecek ilk konular arasında ise İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun nasıl imha edileceği bulunuyor. Müzakerelerin bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılması konularını görüşeceği belirtiliyor. Amerikan basını salı günü tarafların karşılıklı uzlaşıyla uzatılabilecek 60 günlük mutabakat zaptı üzerinde çalıştıklarını iddia etmişti.
0: Bütün bunlar olurken İsrail'e bakacağız. Peki anlaşma mutabakatı hazır. Amerika Birleşik Devletleri ve İran aralarındaki savaşta bir anlaşmaya vardılar. Donald Trump'ın onayı bekleniyor. Bunlar tamam. Amerikan basını bunları söylüyor. Peki bunlar olurken İsrail ne yapıyor diye aklınızdan geçiriyorsanız, İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine savaş uçakları ve İHA'larla vurmaya devam ediyor sayın seyirciler. Saldırılarda aralarında çocukların da olduğu en az 8 kişi maalesef hayatını kaybetti. Yıkılan bir binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yani Amerika ve İran anlaşma zemini üzerinde bir yere varırken İsrail kendi işini görmekle meşgul.
1: İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı. Savaş uçakları ve insansız hava araçlarının hedef aldığı bölgelerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan resmi ajansının haberine göre İsrail'e ait bir İHA Sursayda otoyolunda seyir halindeki bir aracı hedef aldı. Saldırıda aynı aileden aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Mesakin bölgesinde bir motosiklet İsrail'e ait İHA tarafından vuruldu. İsrail savaş uçakları Sur ve Sayra kentlerini bombaladı. Saldırılarda bir bina yerle bir oldu. Yerel basındaki haberlerde arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ordu Sur'da Hizbullah'ın altyapısına karşı saldırılar başlattığı iddiasına yer verildi. Saldırılar İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'da Zehrani Nehri'nin güneyindeki bölgeyi çatışma bölgesi ilan etmesinin ardından geldi. Bölge sakinlerinin evlerini terk edip nehrin kuzeyine geçmeleri istendi. İsrail Başbakanı Netanyahu da orduya saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.
0: Netanyahu her halükarda orduya ateş açması, orduya savaşın seviyesini yükseltmesi konusunda sürekli...

0: Sürekli çağrılar yapıyor. Çağrı değil, emir veriyor. Netanyahu'ya göre aslında Orta Doğu'da savaş bitmedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaşsa bile İsrail'in yapacakları var. Fakat Birleşmiş Milletler'den İsrail için yüz kızartıcı bir karar çıktı sayın seyirciler. Altını çizerek söylüyorum. Yüz kızartıcı. İsrail çatışma bölgelerinde cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'in kara listesine alınıyor sayın seyirciler. İsrail'in BM daimi temsilcisi bu karara tepki gösterdi.
1: Birleşmiş Milletler İsrail'i kara listeye almaya hazırlanıyor. Açıklamayı yapan İsrail'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Dani Danon karara tepki gösterdi. Büyükelçi Danon, İsrail'in çatışma bölgelerinde cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle listeye alındığını söyledi. Kararın siyasi olduğunu savunan Danon, Birleşmiş Milletler yetkililerinin iddiaları incelemek için İsrail'e davet ettiklerini ancak bu önerinin kabul görmediğini ifade etti. Karardan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i sorumlu tutan Büyükelçi, Genel Sekreter ve ekibi İsrail hakkında yalanlar yaymaya devam ediyor dedi. İsrail basınına göre İsrail'in kara listeye alınan kurumları arasında İsrail Hapishane İdaresi yer alıyor. Haberde idarenin 2026 yılı listesine yer alacağı belirtilirken bazı İsrail kurumlarının da incelemeye alındığı ve daha sonra listeye eklenebileceği ifade edildi. İsrail karara tepki olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ofisi ile iletişimi kestiklerini açıkladı. Birleşmiş Milletler'in çatışma bölgelerindeki cinsel şiddete dair raporu Ağustos ayında açıklanacak. Hamas'ın da bulunduğu listede DAEŞ gibi terör örgütleri de yer alıyor. Birleşmiş Milletler'in yanı sıra birçok insan hakları örgütü, Filistinli kadın, erkek ve çocukların İsrail hapishanelerinde cinsel şiddete maruz kaldıklarına dair raporlar yayımlamıştı. Tel Aviv yönetimi 7 Ekim 2023'ten bu yana Uluslararası Kızıl Aç Komitesi yetkililerinin hapishanelerde tutulan Filistinlilerle görüşmesine izin vermiyor. Son olarak İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu bazı küresel Sumut filosu aktivistleri de gözaltında kötü muameleye ve cinsel şiddete maruz kaldıklarını açıklamıştı.
0: Tabii savaş suçları baki. Onlar bir kenarda ama bu bir devlet için yüz kızartıcı bir suç olarak da öne çıkıyor. Özellikle hapishanelerdeki mahkumlara yönelik cinsel tacizler, cinsel saldırılar, Birleşmiş Milletler İsrail'i bunları yapmakla suçluyor ve o listeye dahil ediyor. DAEŞ gibi terör örgütleri de var. Yani aslında terör eylemi devlet de olsanız, eğer o eylemi gerçekleştiriyorsanız pek fark etmiyor. Devletseniz devletsiniz. Terör örgütü ne yapıyorsa siz de yapıyorsanız aynı kategoriye düşüyorsunuz. Sayın seyirciler, bugün bayramın ikinci günü. Siyasi partilerde karşılıklı bayramlaşma merasimleri vardı. Tabii partililer geldiler, gittiler, sarıldılar. İyi dileklerde bulundular, Türkiye'yi konuştular, ikramlar yapıldı, çaylar içildi, kahveler içildi. O görüşmelerde 3 tane ana gündem maddesi öne çıktı. O maddelerden biri terörsüz Türkiye'ydi. Siyasi parti temsilcileri birbirlerine yaptıkları ziyarette terörsüz Türkiye'de Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ve durumun nereye gittiğine dair görüş alışverişinde bulundular. İkinci başlıksa Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Mutlak mutlan süreci, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesi. Bu da tartışıldı ve tabii bayram olması dolayısıyla Türkiye'de siyasi parti ziyaretlerinde Gazze unutulmadı.
2: Biz de künefe bekliyorduk başkanım. Evet.
3: Şimdi biz aslında biraz sizi düşündük. Hani Kurban Bayramı, bir de üstüne karbonhidrat yüklenirse Avru, hani böyle şey olabilir diye. Biz de Bafra pidesini bekleriz başkanım.
2: Ne
3: yani
2: demek?
1: Siyasete bayram molası verildi. Karşılıklı ziyaretler gerçekleşti. İkramlar yapıldı. Terörsüz Türkiye süreci, mutlak mutlan kararı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili mesajlar verildi.
2: Bayramlar, küsüklüklerin, kırgınlıkların, dargınlıkların ortadan kalktığı mübarek günlerdir. Umut ederiz ki bu açıdan da birlik, beraberliğe vesile olsun. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönem yaşanan hadiseler hepimizi üzmektedir. Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıpranmasına gönlümüz razı değildir.
1: Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşmalar gerçekleşti. AK Parti 16 siyasi partiyle bayramlaştı. 3 bayram sonra Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'yi ziyaret etti.
3: Bu bayramlar küskünlüklerin, kırgınlıkların son bulması ve bir araya gelmenin çok güzel günleri. Biz de sizlere misafir

0: misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Her zaman bu birlik beraberliğin olması çok önemli.
1: Kurban yakınlaşma demek.
0: Evet.
1: Birbirimize de yakınlaşacağız. Aynı coğrafyanın insanlarıyız. Bu coğrafyanın huzuru için gereken her şeyi yapacağız.
2: DEM Parti'nin AK Parti ziyaretinde gündem terörsüz Türkiye süreciydi.
0: Silahların bırakılması, tespit teyit meselesi, yasaların çıkarılması bunlar çok önemlidir, çok değerlidir. İlerlemenin sağlanacağına inanıyoruz.
3: Silahların zihnen de devreden çıkması kültürüne de sahip olduğumuzu biliyoruz.
2: CHP'de toplam 15 partiyle bayramlaştı. DEM Parti ve İyi Parti bu partiler arasında yer almadı. 3 bayram sonra CHP Genel Merkezi'nde AK Parti heyeti ağırlandı.
4: Yeni yönetimimiz hayırlı olsun.
2: MHP ise 7 siyasi partiyle bayramlaştı. CHP ve DEM Parti, MHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden partiler arasında yer aldı. İsrail'in İran'a saldırıları ve terörsüz Türkiye gündemdeydi.
5: Bu artık devlet projesi bizden çıktı. İnşallah çözülecek.
6: Bayramdan sonra bu somut İnşallah. Adımların gelmesini bekliyoruz. Evet.
2: DEM Parti'yle AK Parti ve MHP de dahil olmak üzere 9 siyasi partiyle bayramlaştı.
7: Biz ne kundaktaki bir bebeğimizden ne de bu ülkenin bir çakıl taşından asla vazgeçemeyiz. O nedenle de terörsüz Türkiye süreci aslında ne kadar büyük bir anlam ifade ettiği bütün dünyanın göz önünde somutlaşmıştır.
8: Evet, bunlar siyasi parti temsilcilerinin bayram dolayısıyla birbirlerine yaptıkları ziyaretlerde gündeme gelen konular. Terörsüz Türkiye konuşuluyor, mutlak mutlan konuşuluyor, Gazze'de yaşananlar konuşuluyor. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi tam merkezde. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor? Yeni genel başkan, daha doğrusu eski yeni genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe son derece kritik adımlar gelmeye devam ediyor. Önce üyelere tebligat gitmediği için parti meclisinin 1 Haziran'da toplanamayacağı açıklandı. Denildi ki üyelere tebligat gitmedi. Dolayısıyla parti meclisinin 1 Haziran'da yapması gereken toplantı yapılamayacak. Daha önce 1 Haziran diye bir başlık atılmıştı. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı, partilerin haftalık olarak yaptıkları grup toplantısının da bu hafta yapılamayacağı duyuruldu.
2: 1 Haziran pazartesi günü toplanacak parti meclisi ertelendi. CHP grup toplantısının da yapılmayacağı duyuruldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe önemli adımlar geldi. CHP'de gözler 1 Haziran pazartesi günü yapılacak parti meclisine de çevrilmişti. Ancak partiden yeni bir açıklama yapıldı. Parti meclisinin ertelendiği duyuruldu. Açıklamada parti meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle parti meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir denildi. Parti meclisi toplantısının ertelenmesinin ardından bu kez de Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Genel Kurulu askıya alındı. Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla milletvekillerine yazı gönderildi. Grup toplantısının tarihinin henüz belirlenmediği belirtildi. Talimatım gereği gerekli bilgilendirmeler yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır denildi. Karara ilişkin ilk değerlendirme CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'den geldi.
9: Bakın şöyle bir yazı var. Bir defa ben böyle bir yazının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiğine inanmak istemiyorum. Nitekim bu imza da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasına benzemiyor. Grup Genel Kurulu haftada bir gün toplanmak zorundadır. Grup Genel Kurulu'nun toplantıya çağırmaya yetkili olanlar, grup başkanı, grup yönetim kurulu ve grup üyelerinden en az 1/5'idir. Grubun genel kurulunu toplamaya ve grup genel kurulunun gündemini belirlemeye tek başına yetkili olan grup yönetim kuruludur.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci gününde ziyaretine gelen partililerle bayramlaştı, sohbet etti. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edenler arasında Gürsel Tekin de yer aldı. Daha sonra genel merkeze geçen Tekin açıklamalarda bulundu.
10: Her arkadaşımız İyi görevlere geldi. Şimdi kendilerinin varlık sebebi olan Sayın Kılıçdaroğlu'na yapmaları gereken bir araya gelip Cumhuriyet Halk Partisi bizim Sayın Kılıçdaroğlu için de benim için de Sayın Özel için de hepimiz için as olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir. Bu süreci el birliğiyle nasıl çözebiliriz? Yani

0: Belediye koridorlarında bir daha asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin tartışılmayacağı bir süreci, bir mekanizmayı başlatmak bu kadar kolay bir iş.
1: Kılıçdaroğlu Genel Merkez'e 30 Mayıs Cumartesi günü gidecek. Bayramın 4. gününde halk buluşması programında partililere seslenecek.
2: Ya Gürsel Bey diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir daha tartışılamayacağı, tartışılmayacağı bir mekanizmayı meydana getirmek. Böyle bir partiyi ortaya çıkarmaktır esas amacımız diyor ama doğal olarak tartışılıyor. Çünkü diğer taraftan Özgür Özel'e yakın isimler, daha doğrusu eski genel başkan, onun yanındaki isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nin gidişatıyla ilgili hem hukuki olarak hem de partinin özellikle tabanına yönelik sürekli mesajlar veriyorlar. Yani yeni yönetimin hukuksuzluğundan bahsediyorlar. Mesela Kurban Bayramı nedeniyle CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu bayramlaşma programı düzenledi. Yani genel başkan başka bir yerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu başka bir yerde, bambaşka şeyler. Siyasi parti heyetleri ziyaretlerde bulundu. Çünkü mecliste bir CHP var, bir de Kemal Bey'in etrafında bir CHP var. İzliyoruz ve bakıyoruz iş nereye gidecek. Bu arada Özgür Özel, eski genel başkan, Manisa'da amcasının cenaze törenine katıldı. Özgür Bey'e de başsağlığı dileklerimizi iletelim.
3: İktidar seçeneği olma ve bir gün iktidara gelme.
1: Mutlak butan kararı sonrası bir ilk yaşandı. CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda bayramlaşma programı yapıldı. Siyasi parti heyetleri ağırlandı.
3: Dolayısıyla da bunun bizim...
1: Bayramın ikinci günü siyasi partiler arasındaki bayramlaşma turu devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Özgür Özel'in makam odasında da CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunun bayramlaşma programı düzenlendi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emirli, Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, siyasi partilerden gelen ziyaretçileri ağırladı.
3: Toprağımızı kaybediyoruz. Bunları konuşmak varken...
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'lileri ilk olarak Deva Partisi ziyaret etti. Daha sonra Anavatan Partisi, Anahtar Parti, İyi Parti, Büyük Birlik Partisi heyeti meclise geldi. Bayramlaşma ziyaretlerinin gündeminde mutlak butlan kararı vardı. Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da aynı saatlerde siyasi partileri ziyaret etti. Mahkeme kararıyla CHP'nin genel başkanlık koltuğundan kalkan Özgür Özel de Manisa'daydı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden amcası Necati Özel'in cenaze törenine katıldı. Taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Manisa valisi Vahdettin Özkan'ın yanı sıra CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.
4: Basın mensubu arkadaşlar.
2: Her şey oluyor öyle böyle, ölümlü dünya, siyasi tartışmalar, şunlar bunlar. Abi bakıyorsunuz insanlar dünyaya veda edip asıl ait oldukları yere gidiyorlar. Özgür Bey'e, ailesine, merhumun yakınlarına bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletelim. Sayın seyirciler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı güzel bir haber verdi. Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. Ayrıntılar var. Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Bakanlık ekiplerinin kurban satış ve kesim noktalarındaki denetimlerinin aralıksız sürdüğü vurgulandı. Yumaklı, üreticiler tarafından kurban pazarına getirilen ancak satılamayan hayvanların önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda ESK tarafından satın alınacağını söyledi. Alımlar 1-7 Haziran arasında yapılacak. Üreticiler il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporlarıyla kurban pazar yeri giriş, kira ve nakliye faturaları gibi belgelerle kuruma başvurabilecekler. Yani üretici elbette bakanlıkla pazarlık yapamaz ama yine de en yüksek fiyattan eğer Tarım ve Orman Bakanlığı bu hayvanları satın alırsa üretici için çok iyi olur. Çünkü giderler çok fazla. Özellikle doğudan ve güneydoğudan batıya kurbanlık getiren insanlarla konuştum. Gerçekten çok fazla masrafları var. Çok fazla giderleri var. Ellerinde kalan hayvanlar da var. %70, 65, 70 civarında satmışlar. Diğeri ellerinde. Bakanlık bunları satın alacak. Bu güzel haber. Biraz daha yüksek fiyattan alırsa daha güzel haber. Sayın seyirciler, Kurban Bayramı'nın klasikleşmiş haberlerinden biri sırada. Nedir o? Firari kurbanlıklar. Bu her sene olur. Bayramların fix haberi. Bir fırsatını bulup kaçan kurbanlıklar sahiplerine çok zor anlar yaşattı. Kurban Bayramı'nın belki de en güzel görüntüleri.

0: Bir anlık dalgınlıktan yararlanıp kaçtı. Dakikalarca sahiplerini peşinden koşturdu. Görüntüler Mersin'in Bozyazı ilçesinden Erkan Uysal ve ailesine ait kurbanlık kesim öncesi kaçtı. Evin etrafında kovalamaca başladı.
1: Kurbanlık bir anda elimizden kaçtı. Tam köşeye sıkıştırdığımızı zannediyorduk. Bir anda kaçmaya devam ettik.
0: Dakikalar süren kovalamaca sonunda kurbanlık yakalandı. Bu görüntülerde Tarsus ilçesinden sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi yola çıktı. Önde keçi, arkada sahibi yol ortasındaki kovalamaca sürücülere zor anlar yaşattı. Kurbanlık uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde ise firari kurbanlık soluğu markette aldı. Markettekilerin şaşkın bakışları arasında içeri giren küçük baş hayvan dakikalar sonra gelen sahibi tarafından teslim alındı. Kurbanlıkların kaçma girişimi sırasında zarar görenler de oldu. Kütahya'da kurbanlık dostunun kendisini tutmaya çalışan kesim görevlilerinden birini yere savurdu. Neyse ki olayda yaralanma olmadı. Burdur'un Çavdır ilçesinde de bir kişi kamyonetten indirmeye çalıştığı koçun saldırısına uğradı.
2: Bayramın ikinci günü güneşli, sıcak bir hava vardı İstanbul'da. İstanbul gayet güzeldi. Ve tabii güzel havayı gören İstanbullular hemen Boğaz'a akın ettiler. Boğaz'da da nefis bir renk vardı. Boğaz böyle bir gelin gibi süslüydü. Turkuaz rengiydi, nefis bir manzara vardı. İstanbullular hem bayramı hem tatili hem de turkuaz renkli Boğaz'ı kaçırmak istemedi.
0: Eminönü, Kız Kulesi ve tüm Boğaz hattı. Bayramı İstanbul'da geçiren de, ziyarete gelen de sahile akın etti.
3: Evet, Tekirdağ'dan geldik. Bu sabah geldik. Gezmek için geldik. İstanbul'u gerçekten gezmesini seviyorum.
4: Havanın güzel olmasıyla böyle millet kendini sahile atıyor. Hep güzel şu anlık.
5: Evdeydik. Bugün çıkalım dedik ama çok kalabalık. Yani pişman oldum çıktığıma.
0: İstanbul'da bayramın ikinci günü. Yollar büyük ölçüde boştu ama turistik yerler ziyaretçilerle doldu.
6: Her bayram olduğu gibi bu bayramda en gözde ziyaret noktalarından birisi Eminönü oldu. Üstelik bugün Boğaz'ın rengi de turkuaza döndü. Vatandaşlar iskelelerde Boğaz'ın tadını çıkardı. Öte yandan vapurlarda da bayram yoğunluğu yaşanmaya başladı.
7: Bayağı sıcak.
6: İstanbul size kaldı değil mi?
7: Evet. Bugün izinliyim diye böyle yengemle ve yeğenlerimle dışarıya çıktık, öyle geziyoruz.
8: Gezmeye geldik. Sultanahmet Camii'ne gittik. Topkapı Sarayı'nı gezmek istiyoruz. Başka zaman gideceğiz oraya da. Çok kalabalık çünkü.
0: Şehir dışından gelenler de vardı.
9: Ailem geldi Sakarya'dan. Hep beraber gezmeye çıktık böyle.
10: Hatay'dan gelen misafirlerimizi gezdirmek için geldik biz buraya. Gülhane Parkı'nı gezdirmeyi düşünüyorum. Ayasofya'ya götürmeyi düşünüyorum.
11: Çocuklarımızla çıktık. Normalde İstanbul'uz, buralıyız. Ama İstanbul böyle günlerde, özel günlerde daha yoğun oluyor.
6: Bayramın ikinci gününde de İstanbul'da kalanlar sahillere akın etti. Salacak sahilinde birçok insan güzel havanın tadını çıkarıyor.
12: Sultanbeyli'den geldik buraya. Yani hava güzel olduğu için, bir de bayram olduğu için dedim çocukları şey yapalım, bir gezdirelim, bir temiz hava olsun.
13: Nereden geldin? İzmir'den geliyorum. Ama çok güzel geçiyor. Geziyoruz böyle. İlk defa geldik, ilk defa bu kadar detaylı geziyoruz.
2: Ha, İzmir'de güzeldir. En az İstanbul kadar. Sayın seyirciler, Kurban Bayramı tatili 9 gün. Tabii 9 gün olması dolayısıyla hele hele Kurban Bayramı'nda Anadolu'da, başta İstanbul'dan Anadolu'ya, İzmir'e ve farklı noktalara, Ankara'dan tekrar Anadolu'nun içine büyük bir göç başlıyor. İnsanlar köylerine, kasabalarına, oradaki eş, dost, akrabayı görmek için resmen bir akın başlatıyorlar. Fakat özellikle bu sene tatilin 9 gün olması, uzun olması Ege ve Akdeniz için de çok iyi oldu. Oradaki turizmciler, oteller, bölgede hem Ege'de hem Akdeniz'de oteller doldu, sahiller canlandı, havalar da güzeldi. Yani bir yandan bayram bu, eşi, dostu, anneyi, babayı niye ziyaret etmiyorsunuz? Aslında bayramların geleneği, göreneği, örfü, adeti budur. Serzenişleri bir kenarda, diğer yanda da ülkenin hakikati. Turizm, oteller, otelcilik ve tabii bir kazanç. İşte bayramda Ege ve Akdeniz'de, özellikle turizm beldelerinde yaşananlar.
6: Nereden geldiniz?
14: İstanbul'da.
6: Peki nasıl buldunuz?
15: Uzun 9 günlük bayram tatilini dedik Alaçatı'da değerlendirelim. Çok güzel. Çok güzel yer. İlk

0: İlk defa geliyoruz, güzel.
1: Bayram tatilini fırsat bildiler. Soluğu tatil beldelerinde aldılar.
2: Bayağı güzel geçiyor, çok hoşumuza gitti. Bu kadar güzel beklemiyorduk havayı. Bayağı kalabalık. Evet. Yani sezonu açtık, güzel oldu bizim için.
3: Kurbanımızı kestik. Dedik ki kuzenlerle beraber hep beraber çıkalım. Bir İzmir yapalım.
1: Kurban Bayramı'nı tatil olarak değerlendirmek isteyen çok sayıda kişi Ege bölgesini tercih etti.
4: Nereden geldiniz?
2: Edirne. Buraya daha önce gelmiştik. Çok seviyorum. Atmosferini de çok seviyorum. Çok enerjik geliyor bana. Normalde Antalya'da yaşıyorum ama orayı çok gezdiğim için tekrar bir de Alaçatı'yı deneyimlemek istedim.
4: İzmir'in turistik ilçesi Çeşme, bayram tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. Burası Çeşme'nin ünlü Ilıca Plajı. Tıpkı otellerdeki gibi plajlarda da doluluk oranı arttı.
1: Otellerin doluluk oranları turizmcilerin yüzünü güldürdü.
5: 4,5 gün bayramı baktığınızda 85 ama 9 güne baktığınızda 75-80. Güne baktığımızda dün kurban kesme günüydü, aile ziyaretleriydi. Bugün %100'lere yaklaşan, yarın da aynı %100'lere yaklaşan bir ortalamalar var Çeşme'de.
1: Antalya'da tatilcilerin yoğun olarak tercih ettiği kentlerden biri oldu.
6: Vallahi çok güzel Antalya, mükemmel. Hava da güzel, tam deniz havası.
7: Hava sıcak ama sıcaklığı güzel bir sıcak. Kavurmuyor. Bu sıcaklıkta çok güzel yüzüyoruz.
8: Tatil tercihi Antalya olanlar hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkınca soluğu Konyaaltı sahilinde aldı. Hem Antalyalılar hem tatilciler güzel havanın tadını doyasıya çıkardı.
4: İzmir'den geliyoruz. Günü birlikçiyiz. Uçakla geldik.
8: Denize girdiniz mi?
4: Bir 5 dakika girdik çıktık.
8: Sen
4: çok
8: girdin
4: güzeldi.
8: Mi?
9: Ben girdim.
8: Nasıldı?
9: İyi.
8: Sen formanla mı geldin denize?
9: Denize girmeye gelmedim. Öyle ailemle yürüyüş yapıyoruz sahilde.
8: Sıcak mı hava?
9: Hava çok sıcak.
8: Denize niye girmiyorsun?
9: Denize ailem izin vermiyor.
1: Öte yandan tatil için yollara düşenler Muğla girişinde trafiğe neden oldu. Menteşe ilçesinde başlayan araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı.
10: Ya turizmcilerin yüzü güldü tamam ama özellikle turizm sektöründe çalışan emekçiler, otellerde çalışan arkadaşlar. Gerçekten geçen gün ana haberde özellikle insanların çalıştıkları iş yerlerinde gönül bağının koptuğuna dair bir haber geçtik. Orada çeşitli şıklar var, sebepler var. Bunlardan biri de kazanç. Yani kazanınca çalışan insanlarla paylaşmak, bölüşmek. Türkiye turizmde çok önemli noktalara geldi. Çok iyi oteller var, çok iyi kazanılıyor ama turizm personeli, turizmdeki hizmet personeli de bu kazançtan yeteri kadar istifade etmeli. Yani işler iyi giderken otelcinin yüzü gülüyorsa çalışanın da yüzü gülmeli. Hep birlikte paylaşarak yürümeliyiz. Sayın seyirciler, Edirne'ye bakacağız. Edirne'de etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollar gerçekten göle döndü. Araçlar mahsur kaldı, binaları su bastı. İşte Edirne'de olanlar.
1: Dolu ve kuvvetli yağmur etkili oldu. Cadde ve sokaklar su birikintileriyle doldu. İş yerlerini su bastı.
11: Şuraya bakın, buradan baştan başa yasak günah değil mi? En az bendene kadar su var.
1: Edirne'de öğle saatlerinde başlayan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar camilere, duraklara ve binaların saçak altlarına sığındı. Suyla dolan yollarda araçlar mahsur kaldı.
12: Kaldı, sel oldu.
13: Mağdur kaldık. Böyle bir rezilliği, böyle bir kirliliği bu halk kabul etmiyor.
1: Bazı binaların alt katlarını ve iş yerlerini su bastı.
11: 400-500 milyon zararı var. Yazık değil mi? Bütün dolaplar, dondurma dolapları, buz dolapları mahvoldu.
14: Bütün mahallelerden buraya geliyor. Buradan çıkartıyoruz, yola boşaltıyoruz. Yola tekrar geri geliyor. Yani bunun bir çözümünün artık bulunması lazım. Bıktık artık. Bıktık yani. Bir şekilde artık bunun çözümü bulunması lazım.
10: Sayın seyirciler, Amerikan basınının iddiasına göre Donald Trump yönetimi Küba'ya yönelik ekonomik baskıyı artırarak hükümetin çöküşünü hızlandırmayı planlıyor. Yeni bir başlık. Herkes bir tarafta İran savaşı, bir tarafta İsrail'in Orta Doğu'daki tacizkar politikaları, diğer yanda devam eden Rusya-Ukrayna savaşı. Bunlar olup biterken Amerika Birleşik Devletleri şimdi bu sırada, tam da bu anda listeye bir de Küba'yı ekler mi diye tartışıyor. Ama Amerikan basınının iddiaları çok ciddi. Diyorlar ki Küba'ya yönelik ekonomi

0: ekonomik ambargo daha da sıkılaştırılacak. Küba daha da baskı altına alınacak. Aslında zaten o ekonomik ambargoyu yaşıyorlar. Peki bu Küba için bir yıkım sebebi olabilir mi? Bir isyan çıkar mı? Orada rejim düşer mi? Donald Trump ve ekibi, Küba masası bu çalışmalarla Küba'yı da Venezuela'ya dönüştürebilir mi? Onu yakında göreceğiz.
1: Trump yönetimi bu yazın başında Küba hükümetinin çöküşüne hazırlanıyor. Askeri müdahale planlarını değerlendiriyor. İddia Amerikan basınından. Axios haber sitesinin Amerikalı yetkililere dayandırdığı habere göre Trump yönetimi işgal yetkisi vermek yerine Küba hükümetine uygulanan ekonomik baskıyı kademeli artırarak toplumsal çöküşü hızlandırmayı hedefliyor. Yetkililere göre bu strateji İran'la süren barış görüşmelerine odaklanan Amerikan başkanına zaman kazandırmayı da amaçlıyor. Axios'a göre Küba, Venezuela'dan gelen petrol sevkiyatı sayesinde bu zamana kadar ayakta kaldı. Venezuela lideri Maduro'nun Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri tarafından alıkonulmasının ardındansa yaşam damarlarından biri olan petrol akışı kesildi. Bu durum ekonomik krizi tetikledi. Krizin daha da artacağını öngören Amerikalı yetkililerse yaz sıcağında oluşabilecek toplumsal huzursuzluk senaryolarını ele aldı. Amerikan Güney Komutanlığı Karayipler'de olası askeri durumlar için masa başı tatbikat yaptı. Elektrik kesintileri, gıda kıtlığı ve sıcak hava nedeniyle halkın sokaklara çıkabileceği, bunun da yeni protestolar ve sert müdahaleler doğurabileceği değerlendirildi. Bazı yetkililere göre Küba'da hükümet düşse de sonrası da yaşanacaklar Venezuela'daki gibi kolay olmayacak. Küba'da olası bir rejim değişikliği sonrası yönetimi devralabilecek geçiş ekibinin belirlenmediği, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ambargosunun yasalarla sabit olması nedeniyle başkanın tek başına Küba ile ilişkileri Venezuela'daki gibi hızlı şekilde normalleştiremeyeceği belirtiliyor.
0: İspanya'da enteresan işler oluyor. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez partisi ve yakınları hakkında açılan davalarla boğuşuyor. Sánchez'in partisinde geçtiğimiz gün yolsuzluk soruşturması nedeniyle arama yapılmıştı sayın seyirciler. Şimdi ise başbakanın kardeşi de nüfuzunu kullanarak göreve atanmakla suçlanıyor. Bu arada kulislerde bir başka iddia var. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez özellikle Orta Doğu'da İsrail politikalarına karşı geliştirdiği, yükselttiği sesle hedef olmuştu. Hedeften öte İsrail'in sürekli olarak gösterdiği bir hedefe dönüşmüştü. Acaba sosyal demokrat partiler İsrail'in Avrupa'da farklı ülkelerde yapıp ettiklerini protesto ettikleri için mi cezalandırılıyorlar tartışması var. Pedro Sánchez son dönemde Türkiye ile birlikte en fazla İsrail politikalarına itiraz eden ülkenin başbakanıydı.
1: İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in kardeşi hakkındaki usulsüzlük davası başladı. David Sánchez, nüfuzunu kullandığı ve idari usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla yargılanıyor. Davayı ana muhalefetteki Halk Partisi ile aşırı sağ görüşlü parti ve dernekler açtı. 11 sanıklı davanın mahkemesi Badajoz kentinde başladı. Müzisyen olan David Sánchez, 2017'de İl Konsey tarafından oluşturulan konservatuar faaliyetleri koordinatörlüğüne atanmıştı. İddiaya göre David Sánchez bu atama için nüfuzunu kullandı. Aynı davada Başbakan Sánchez'in genel sekreteri olduğu Sosyalist İşçi Partisi'nden de isimler bulunuyor. Savcılığın şu ana kadar suç teşkil edecek herhangi bir eylem görmediği, David Sánchez'in de hakkındaki iddiaların ortaya atılmasının ardından görevinden istifa ettiği belirtiliyor. Başbakan Pedro Sánchez'in eşi Begoña Gómez hakkındaki soruşturma da sürüyor. Gómez eşinin konumunu kullanarak üniversitede şahsi kariyerini ilerletmekle suçlanıyor. Dava sürse de savcılık bu konuda suç teşkil edecek delilin bulunmadığını açıklamış, Begoña Gómez'de soruşturmanın kapatılmasını talep etmişti. Bir başka soruşturma kapsamında ise Başbakan Sánchez'in partisinde arama yapılmış, yolsuzlukla suçlanan başbakan saklayacak hiçbir şeyimiz yok, usulsüzlük varsa önlem alınır açıklamasını yapmıştı.
0: Savunma sanayindeki gelişmelere dair bir haber var sırada. Türkiye'nin milli hava füze projelerinde önemli bir adım atıldı sayın seyirciler. TÜBİTAK, SAGE tarafından geliştirilen Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih

0: Türkiye'nin savunma sanayinde yeni bir başarıya daha imza atıldı. Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri gerçek harp başlıklı atış testlerini tam isabetle tamamladı. Yerli ve milli havadan havaya füzeler, Gökdoğan ve Bozdoğan testleri TÜBİTAK, SAGE ve Türk Hava Kuvvetleri'nin koordinasyonunda gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, test anlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kacır, Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin doğrulama süreçlerini geride bıraktığını belirtti.
1: Milli hava füzelerimiz, harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geride bıraktı. Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi. TÜBİTAK SAGE'mizin mühendis ve teknisyenleri başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği bulunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum.
0: Gökdoğan ve Bozdoğan projeleri, Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltma hedefi kapsamında geliştirilen önemli hava mühimmat programları arasında yer alıyor. Gökdoğan'ın 65 kilometrenin üzerinde menzile, Bozdoğan'ın ise 25 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu belirtiliyor.
2: Sayın seyirciler, Nevşehir'de motorlu hafif hava aracı Microlight acil iniş yaptı. Yani ucuz atlatıldı, o kadar söyleyebilirim. Motoru arızalanan araçta yaralanan pilot ve yolcu hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı.
0: Pilot yolcusuyla havalandı. Kısa süre sonra motorda arıza oldu. Microlight acil iniş yaptı. Olay akşam saatlerinde Nevşehir'de meydana geldi. Pilot Şuayb Şen, Özgecan Doğan'la birlikte turistik amaçlı uçuş için Microlight'la havalandı. Başabağ mevkisinden kalkış yapan hava aracı kısa süre sonra arızalandı.
3: Kalkışımızı yaptık. 10. dakikada uçağımızda bir motor arızası belirlendi. Bu sebepten dolayı pilot hızlı bir şekilde karar verip emergency iniş kurallarını takip ederek zorunlu bir iniş gerçekleştirmek zorunda kaldı.
0: Hava aracında bulunan pilot ve yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
2: Kısa süre önce çok da üzüldüğümüz bir hadise yaşanmıştı. Aslında birkaç hadise. Okul saldırıları. Okullarda gerçekten hatırlatmak istemediğim hadiseler yaşanmıştı. Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Habertürk'e önemli açıklamalarda bulundu sayın seyirciler. Saldırıların ortak noktalarından birisinin çocukların kontrolsüz sosyal medya kullanımı olduğu belirtildi. Komisyonun sosyal medya platformlarının temsilcilerini dinleyeceği de ifade edildi. Özellikle bu konuda komisyon başkanının ailelere bir çağrısı var.
4: Bu sefer düşen ateş sadece bu yuvaları değil, tüm Türkiye'nin kalbinde ateş olarak yandı.
0: Önce Şanlıurfa, sonra Kahramanmaraş. Şehirler farklı ancak failler çocuk, olaylar benzer. Meclis okul saldırılarının sebeplerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
4: Bunu tamamen siyaset üstü değerlendirerek, bu konuyla ilgili herkesi dinleyerek bir sonuca ulaşmak istiyoruz.
0: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, Mayıs ayında Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu. Akademisyenleri dinledi. Komisyon üyeleri 12 Haziran'da saldırıların nedenlerini araştırmak üzere Şanlıurfa'ya gidecek. Komisyon, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumları ve sosyal medya platformlarının temsilcilerini de dinleyecek.
4: Bir katil çocuktan bahsediyorum. Psikolojik sıkıntıları belli, paylaşımları belli. Değer yargılarının olmadığı, ailelerin görevlerini yapmadığı, silaha çok kolay ulaşabildiği bir anla bütün bu hadiseleri yapılıyor.
0: Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Habertürk Televizyonu'na konuştu. Okul saldırılarının dijital mecralardaki suç ağlarından bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyledi.
4: Bu olay bakıldığı zaman arkasında geri planında dijital mecralardaki büyük bir etkinliğin oradaki neredeyse terörden daha fazla yoğunlaşan bir suç yuvalanmasının bir sonucunu görüyoruz. Profillerine bakıyorsunuz, efendim paylaşım yerlerine bakıyorsunuz, suç işlemiş olan birilerinin profilini koyduklarını görüyorsunuz.
0: Yusuf Beyazıt saldırıların ortak noktalarından birinin de kontrolsüz sosyal medya kullanımı olduğunu belirtti.

0: etti. Ailelere çağrıda bulundu.
1: Mutlaka çocukların neyi takip ettiğini, neye girdiğini, hangi platformda olduklarını mutlaka değerlendirsinler. Yani çocuk telefonla sadece bilgi öğrenmek amacıyla bunu yapabilsin. Bu tür çocukların mutlaka rehabilit edilmesi, ailelerin hasta olan çocukları da hemen tedavi ettirilmesi gerektiğini altını çizmek isterim.
0: Araştırma komisyonu çalışmalarını tamamladıktan sonra bir rapor hazırlayarak meclise sunacak. Raporda çocukların dijital platformlara erişimi, aile denetimi ve okul güvenliğine yönelik önerilere yer verilmesi bekleniyor.
2: Sayın seyirciler, dünyaca ünlü tenisçi Djokovic kazanmadık Grand Slam bırakmadı. Dünyanın en önemli sporcularından biri. Bir açıklamasını gördüm. Çocuklarının cep telefonu olmadığını, okuldaki diğer çocukların olduğunu, onların cep telefonu olduğunu ama kendi çocuklarına henüz cep telefonu almadığını söylüyor. Bunu şöyle gerekçelendiriyor. Henüz daha gelişmediler. Tam olarak bunu kullanabilecek düzeyde değiller. Elbette çocuklar teknolojiyi takip etmeliler. Teknolojinin dışında bir nesil yetiştiremeyiz. Mutlaka cep telefonu, dijital dünya, her şeye hakim olmalılar. Fakat oradaki mecraları ayırmak, tasnif etmek, zararlı ve zararsızı tam olarak ortaya koyma gibi bir misyonumuz var. Onun dışında teknolojiden uzak bir nesil hayal edilemez. Yani çocukların mutlaka yaşı gelince cep telefonu, tabletleri, dijital dünyaya erişimi mümkün olmalı. Ama işte komisyondaki değerli üyelerin söylediği gibi bu neresidir, kimdir, ne çağırıyor, çocuklar neyle meşgul oluyor? Esas bilinmesi gereken konu bu. Sayın seyirciler, Gülistan Doku soruşturmasında önemli bir gelişme var. Gülistan'ın cansız bedeninin taşındığı öne sürülen araç detaylı bir inceleme için Ankara'ya gönderildi. İnceleme yapılacak ve Gülistan Doku'nun taşındığı araçtan elde edilecek numunelerle katilin kim olduğu konusunda bir adım daha atılacak.
0: İddiaya göre Gülistan Doku öldürüldü. Cansız bedeni de valinin koruma aracıyla taşındı. O iddiaya konu olan araç incelemeye alındı. Tutuklu şüpheli Şükrü Eroğlu'nun kullandığı araçta Gülistan'a dair DNA izi aranacak. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasıyla ilgili 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında o dönem valinin koruması olan Şükrü Eroğlu da vardı. Soruşturmanın kilit isimlerinden Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmadan önce verdiği röportajda Gülistan'ın valinin oğlu Mustafa Türkay Soner tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Şükrü Eroğlu'nun da koruma aracıyla Gülistan'ın cansız bedenini taşıyıp gömdüğü iddia edildi. İddialara konu olan o araç için ekipler harekete geçti. O dönemde Tunceli Belediyesi envanterinde olan ve valilik bünyesinde kullanılan aracın Nazımiye Belediyesi'ne bağışlandığı belirlendi. Ekipler aracı çekiciyle alarak detaylı kriminal inceleme için Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi. Araçta DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntılarıyla olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izler yönünden inceleme yapılacak. Elde edilecek DNA bulguları Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak.
2: Sayın seyirciler, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kent genelinde düzenlenecek, çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'daki kutlama programına katılacak.
0: Gemi korteji yapılacak. Meydanlar mehteran gösterileriyle inleyecek. Solo Türk bir kez daha hayran bırakacak. İstanbul fetih ruhu yaşayacak.
3: İstanbullu hemşerilerimizi çifte bayram yaşamaya etkinliklere davet ediyoruz.
0: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü gün boyu sürecek etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Kentin hafızası ve fetih ruhu yansıtılacak. İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda ilk etkinlik saat 11'de Beyazıt Meydanı'nda düzenlenecek. Fetih yürüyüşü yapılacak.
3: Her ilçemizdeki büyük camilerde aşure ve lokma ikramlarımız olacak.
0: Ayasofya Meydanı'nda da Milli Savunma Bakanlığı'nın

0: mehter konseri olacak. Saat 15'te ise Sarayburnu'nda gemi korteji düzenlenecek.
1: Yüzlerce tekne fethin ruhuna uygun, bayramın ruhuna uygun şekilde süslenmiş vaziyette bir görsel şölen şeklinde o konvoyu düzenleyecekler.
0: Ve olmazsa olmaz Solo Türk gösterisi. Saat 18'de başlayacak hava gösterisi Yenikapı etkinlik alanından izlenebilecek. Ayrıca Üsküdar sahilinde drone ve havai fişek gösterisi de olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbullularla buluşacak. Haliç Kongre Merkezi'ndeki bayramlaşma ve fetih kutlama programına katılacak. Sosyal medyadan paylaşım yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de İstanbulluları aileleriyle birlikte programa davet etti.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. İstanbul'un fethi Türk milletinin gaza ve cihat kudretini imar ahlakıyla, utku gayesini adalet nizamıyla mezzeden büyük bir tarih hamlesidir dedi. Ayrıntılar var. Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada fethin sadece askeri bir başarı değil, Türk İslam medeniyetinin dünyaya vurduğu ebedi bir mühür ve küresel bir nizamın başlangıcı olduğunu vurguladı. İki kıta, yedi tepe üzerinde yükselen aziz şehir İstanbul, Türk milletinin hafızasında Cihan Devleti Osmanlı'nın payitahtı, çağ kapatıp çağ açan fetih iradesinin mührü, Türk İslam medeniyetinin en parlak simgesi ve tarihimizin en müstesna tacıdır açıklamasını yaptı. Markete, pazara, fırına giderken bile yanından ayırmadığı Çorap isimli kuzusu kayboldu sayın seyirciler. Gözyaşları içinde polise giden Müyesser teyze kurbanlık sanılan kuzusuna kavuştu.
0: Kurbanlık sanıldı. Kesilmekten son anda kurtuldu. Çorap sahibine kavuştu. Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Müyesser Sevinç henüz 10 günlükken sahiplendiği Çorap isimli kuzusunu evladı gibi büyüttü. Ancak Kurban Bayramı arifesinde Çorap bir anda ortadan kayboldu. Sokak sokak kuzusunu arayan Müyesser teyze gözyaşları içinde karakolun yolunu tuttu. O sırada İznik sahilinde dolaşan kuzu kaçan kurbanlık sanılarak biri tarafından götürüldü. Gerçeği ise kuzunun boynundaki boncuklu tasma ortaya çıkardı.
3: Teyzemin evcil hayvanıymış bu. Teyzem tabii ağla ağla bir hal oldu. Peşine karakola gittik hep beraber. Verdiğimiz kişilerin de numarasını vesairesini bütün bilgilerini almıştık. Sağ olsun karakoldaki emniyet mensubu arkadaşlar da yardımcı oldular bize. Peşine işte teyze kuzusuna sahip oldu. Biz de hepimiz mutlu olduk.
0: Polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunan çorap bayramda kurban edilmeden sahibine teslim edildi.
2: Çorap paçayı son anda kurtarmış. Sayın seyirciler, mutfakları özellikle Osmanlı mutfağını, Türk mutfağını ana haber bülteninde diğer haber kuşaklarında anlatmaya, daha doğrusu aslında biliyorsunuz ama bir kere daha ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Sultan Fatih'in, Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemek olarak rivayet edilen ve Edirne Saray Mutfağı'nın önemli lezzetlerinden mutancanayı bu akşam tanıtacağız sizlere. Mutancana, kuzu eti, kuru meyveler ve baharatlarla hazırlanan bir yemek. Tatlı ve mayhoş aromalarıyla Edirne mutfağında yaşatılmaya devam eden bir yemek ve bir gelenek. İşte mutancalı.

Mutan canı 15. ve 16. yüzyıllarda görülen Trakya yöresine ait bir yemekti. Ve dolayısıyla bu Trakya yöresinde görüldükten sonra saray mutfağına alınıyor ve o dönemden sonra da Topkapı Sarayı'na kadar taşınan bir yemek. Bugün çeşitliliğe de gidilmiştir bu mutan canı yapılırken. Bu kuzuyla aslı yapılır.

0: iken dana etiyle, işte tavukla yapılan çeşitleri de sevilerek yenmektedir. Sırasıyla yapıma başladığımızda önce yemeklik dediğimiz ya da sıçan dışı dediğimiz bizim Osmanlı'da kullanılan terim Türkçesi. Doğradıktan sonra soğanı, sarımsağı tenceremize alıyoruz. Tereyağı ile beraber kavuruyoruz.
1: Bizim şeyini de alıyor bir yerde.
0: Pembeleşmeye başladıktan sonra etini veriyoruz içerisine. Eti beraber suyunu salıp çekene kadar beraber kavuruyoruz.

0: su ilavesini yaptıktan sonra, tekrar et suyu ilavesini yaptıktan sonra içerisine sırayla Osmanlı'da kullanılan kıska soğan, yani bugünkü arpacık soğan dediğimiz soğan içerisine kullanılıyor. Arkasından sırasıyla pişme pozisyonlarına göre kuru incir, kayısı, badem, rozetli üzüm, mürdüm eriği ilave edilerek pişmeye devam ediliyor, sotelenmeye devam ediliyor. Arkasından da baharatları verilip karıştırılıp kaynatmaya devam ediliyor, pişmeye devam ediliyor. ...4-5 dakika, bilemediniz 6 dakika kadar kaynatıp ocaktan alıyoruz.
1: Mutancana tamam da Hasan Şef pehlivan gibi. Yani böyle gerçekten Edirneli. Sayın seyirciler, bu güzel görüntülerle ana haberi noktalıyoruz. Yarın akşam ben yokum. Yarın akşam ana haberde Ayşe Süberker var. Biraz sonra Eren Eğilmez Gerçek Fikrini programıyla karşınızda. Konukları var. Türkiye gündemini biliyorsunuz. Ve bayramda Eren'i izlemek için gerçekten keyifli bir zaman. Cumhuriyet Halk Partisi Mutlak Mutlan Kemal Kılıçdaroğlu olan biten biraz sonra Gerçek Fikrine de. İyi bayramlar Türkiye. İyi akşamlar.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Sevgili günlük. Bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
3: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.
4: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biyole Manzara sunar.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa güneşli 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 29, Muğla güneşli 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon parçalı bulutlu ve yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da

0: Ankara güneşli 22, Kayseri yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 17, Erzincan yer yer yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Gaziantep güneşli 26 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa, bir şu sigarayı bıraksa, erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.
2: Hallmark sunar.

0: Anlamak için soran program Gerçeklik Neden? Herkese merhaba. CHP'de kriz artık mahkeme dosyasının ötesine geçti. Bayramlaşma listeleri bile ayrı ayrı. Bu yönde de tartışılıyor artık konu. Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü yapacağı açıklama bekleniyor ne olacak diye. Ama bu beklenirken MHP lideri Devlet Bahçeli gündem yaratan açıklamalar yaptı bu konuda. Şimdi herkes aynı soruları soruyor. CHP'de arınma mı, tasfiye mi söz konusu? Kurultay ne zaman olacak? Erken seçim var mı? Tüm bu başlıkları, bundan daha fazlasını değerli konuklarımla konuşacağız. İlk önce onlara bir merhaba diyeyim. Efendim, hoş geldiniz hepiniz. Ali Şerdelek, gazeteci. Hoş geldin Ali Şer.
1: Merhaba, iyi bayramlar.
0: AK Parti Disiplin Kurulu üyesi, hukukçu, avukat Aydoğan Ahakın. Hoş geldiniz. Bulduk. Habertürk Ankara temsilcisi Ankara'da Nasuhi Güngör. Hoş geldin Nasuhi.
2: Merhaba İrem Bey. Herkese merhabalar ve iyi bayramlar diliyorum.
0: İyi bayramlar. İletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat Ankara'da. Merhabalar Ali Haydar Fırat.
3: Çok teşekkür ederim konuklara, izleyenlere hem saygılar hem de bayramlarını kutluyorum içtenlikle.
0: Ve uzaktan bağlantıda Türkiye Gazetesi yazarı Nur Tuğba Aktay. Hoş geldiniz Sayın Aktay.
4: Hoş bulduk. Yayınlar, iyi bayramlar diliyorum herkese.
0: Biz de hepinize iyi bayramlar diliyoruz. Öncelikle de izleyicilerimize iyi bayramlar diliyoruz. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından bu konuştuğumuz başlıkları tek tek konuşalım.

0: sunumuyla devam ediyor.
1: Evet, söz verdiğimiz gibi kısa bir ara, aranın ardından da döndük. Aslında en sıcak gelişmeyle başlayalım. Çünkü biz yayına girmek üzereyken Özgür Özel'den bir açıklama geldi. Birçok bölümü var ama ilk şu bölümle başlayalım ve stüdyomuzdaki hukukçu konuğumuza da başlayalım. Diyor ki Sayın Ağa Akın,

0: Ben genel başkan seçildim. Bu butlan kararı mazbatamı elimden almıyor. YSK da zaten mazbatayı iptal etmiyor. Ben seçilmiş genel başkanım. Ancak bir tedbir kararı uygulanıyor. Tedbir kararı benim milletvekilliği ve genel başkanlığımı elimden almıyor. Sadece genel başkanlıkla ilgili yetkileri kullanamayacağım yönünde bir karar var. Ne dersiniz?
1: Evet, Eren Bey, tekrar iyi yayınlar diliyorum. Bizleri izleyen tüm vatandaşlarımızın da, konukların da, sizlerin de bayramınızı tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Şimdi ben AK Parti'de aynı zamanda benim siyasi görevim var. Merkez Disiplin Kurulu üyesiyim. Şunun altını çizmek istiyorum. Yani CHP'nin başında kimin olduğu bizi ilgilendirmiyor. Bizim sonuç itibariyle bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç meselesidir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki mevcut durumuna baktığımızda maalesef içeride bir kriz ve partinin bugüne kadar yönetilememesinden dolayı yaşanan bir süreçle karşı karşıyayız. Yani burada bu konu üzerinden muhalefette özellikle Özgür Özel ve ekibinin partimize yüklenmeleri, hatta meclisin önünde Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yapmış oldukları saygısız sloganlar, seviyesiz sloganları da aynen kendilerine iade ettiğimizi ve bunu kesinlikle kınadığımızı, kabul etmediğimizin altını çizmek istiyorum. Ancak işin de bir hukuki süreci var. Yani bizim gibi Türkiye'deki birçok bu konuda siyasi partiler hukukunu, siyasi partiler kanununu ve mevzuatı bilen birçok hukukçu görüşlerini beyan etti. Ben de buradaki görüşlerim şahsi görüşlerimdir. Bunun altını çizmek istiyorum. Şimdi sizin sorduğunuz soruyla alakalı özellikle hani mazbatam elinden alındı vesaire gibi sözlerle ilgili bir defa burada
0: Mazbatamı elimden almıyor diyor. Bu butlan kararı mazbatamı elimden almıyor.
1: Evet.
0: YSK da zaten mazbatayı iptal etmiyor. Ben seçilmiş genel başkanım. Ancak bir tedbir kararı uygulanıyor.
1: Burada şimdi hukukçular şu konuda birbirinden ayrıldılar. Başta hatırlarsanız sizinle burada aylar önce bir program yapmıştık. Ve ben tek hukukçu olarak üç hukukçuya karşı Yüksek Seçim Kurulu'nun burada görevli ve yetkili olmadığını belirtmiştim. Bugün gelinen süreçte baktığımızda YSK Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına baktığımızda ne diyor YSK? Diyor ki hukuk mahkemesinin kararının icrası benim görev ve sınırım içerisinde değildir. Mahkemelerin kararlarına karşı mahkemelere itiraz edilir. Keza ne yaptı Cumhuriyet Halk Partisi? Özgür Özel henüz mahkeme kararı icra dairesi tarafından işte Kemal Bey'e tebliğ edilmeden önce Yargıtay'a bir temiz başvurusu yaptılar. Bu temiz başvurusu şu an geçerli. Bu temiz başvurusu geri çekilmemiş bir. İkinci husus, bu Ankara Bölge Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararına baktığımızda bu kararda da 38. Kurultay ve öncesindeki pardon 38. Kurultay'ın ve sonrasında yapılan tüm olan ve olağanüstü kurultayların geçersiz olduğuna ilişkin bir ihtiyati tedbir kararı veriyor. Ancak seyircileri de bilgilendirmek açısından hukuki anlamda sadece bir tedbir kararı söz konusu değil. Bölge Adliye Mahkemesi işin esasına da giriyor ve bu 38. kurultayda delegelerin iradelerinin menfaat ilişkileriyle sakatlandığına ilişkin bir kanaate varıp aslında esasa ilişkin de bir karar veriyor. Yani esasa ilişkin verdiği karar eğer kesinleşirse tedbir kararıyla birlikte zaten 38. kurultay baştan itibaren yok hükmünde oluyor. Kesin hükümsüzlük, mutlak butlan. Bizlere hukuk fakültesinde hocalarımız mutlak butlan kavramını öğrettiklerinde şu örneği verirlerdi. Bir bebeğin ölü doğması gibi baştan itibaren işlemin veya kararın baştan itibaren kesin hükümsüzlük
0: hiç olmamış, hiç yaşanmamış.
1: Hiç gerçekleşmemiş, varlık kazanamamış kararlar ve işlemlerdir. Burada da aslında bu karar bir defa kesinleşmeden bir kurultay yapılamaz. Siyasi partiler kanununa göre ve siyasi partiler hukukunun yargıta içtihatlarına göre de, esaslarına göre de ihtiyati tedbir kararı kesinleşmeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten kurultaya gitme imkanı yoktur hukuken. Çünkü ya iki yol var. Ya Yargıtay'dan temizden feragat eder Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, partisini kurultaya götürür ki parti teşkilatlarında veya örgütlerinde Türkiye'de siyasetle iştigal eden kişilerin partilerde çalışan emek, alın teriyle emek sarf eden insanların da hepsi şu an şunu çok iyi bilir. Tüm siyasi partilerde ilçelerin bir defa kurultaya

0: kurultayları yapılır. İl başkanlıklarının kurultayları yapılır. Genel merkezlerin kurultayları yapılır. Ve o mahallede, ilçede seçtiğiniz delegeler il başkanlığı delegelerini seçer. İl başkanlıklarının da kurultay veya kongrelerindeki delegeler genel merkez delegelerini oluşturur. Yani bu tabloya baktığımızda yeni bir delege listesi oluşturulmadan, ki mahkemenin kararını ben basından okuduğumda, mahkemenin hüküm özünde şunu aslında açıklıyor mahkeme, yeni bir delege seçimi yapılmalı diyor. Çünkü hukukta bir delegelerin iradelerin sakatlık hali varsa, o sakatlık halini hukuki anlamda sizin gidermeniz gerekir ki sağlıklı, demokratik ve şeffaf bir kurultay yapabilirsiniz. Şimdi konuşmamın başında söylediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iş meselesi, ancak ben şu konuda da burada da aslında görüş beyan etmesi lazım. Sadece bizlerin değil, aslında tüm siyasi partiler siyasetin işleyişine ilişkin, demokrasinin partiler içerisindeki işleyişine ilişkin, parti içi demokrasiye ilişkin, demokrasinin kurallarına ilişkin ve siyasi partiler kanunundaki en önemli iki ilke, bir demokrasi esasları ilkesi, iki parti üyeleri arasındaki eşitlik ilkeleri. Eğer bir siyasi parti, Türkiye'de faaliyet gösteren herhangi bir siyasi parti bu ilkeyi, iki ilkeyi yok sayarsa, o zaman partilerin dışarıdan dizayn edildiği, delegelerin iradelerinin parayla satın aldığı, sakata uğratıldığı ve demokrasinin işleyişinin aslında aksatıldığı bir süreçte her siyasi parti karşı karşıya kalabilir. Bence bizim yaklaşımımız bu yönde olmalı. Siyasetin demokratik sınırlardan ayrılmaması, siyasete bu tarz işte menfaat para ilişkilerinin kurultaylara yansımaması, bu yönden bakmalıyız. Ve aslında bu sürecin de gerisinde bir yolsuzluk, işte açılan yolsuzluk, Ekrem İmamoğlu ceza davasından tutun, İzmir'deki devam eden ceza davası, diğer illerde, işte Antalya'da, Uşak'ta ve diğer illerde devam eden yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları.
1: Bunları, bu sürecin detaylarını konuşurken aslında, tekrar konuşacağız.
0: Aslında bu süreçte de Cumhuriyet Halk Partilerin, benim basından takip ettiğim kadarıyla, en büyük itirazları da bu yönde. Partide bir arınma istiyorlar. Partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nde eski genetiğine, eski kuruluş kodlarına dönmesini istiyorlar.
1: Peki, bunları daha detaylı konuşacağız. Şimdi Ankara'ya, Ali Haydar Fırat'a döneceğim. Ali Haydar Fırat, şimdi mesela bakıyorum, bayram ve bayramlaşma programları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programı, kabul heyeti, ziyaret heyeti, mesela bayramlaşacak partiler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programında yer alan partiler, AK Parti, Demokratik Sol Parti, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, MHP, Saadet Partisi, Anahtar Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah, Zafer, ANAP, Milli Yol, Türkiye İttifak Partisi. Fakat Özgür Özel'in bayramlaşma programı da var burada. O da Deva Partisi, Anavatan Partisi, Anahtar Parti, İyi Parti, Büyük Birlik Partisi, Emek Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti. Şimdi böyle iki, yani ayrı listenin olması, Kılıçdaroğlu'yla bayramlaşan partiler, onunla bayramlaşmayı reddeden partiler, özellikle bayramlaşan partiler. Şimdi mesela bu listelerin var olması da neye işaret?
2: Evet, bir kez daha iyi akşamlar hem konuklara hem seyircilere. Önce şunu söyleyeyim. Elbette ki siyasal partiler bayramlaşma sürecinde kendi iş dinamikleriyle, kendi karar organlarıyla karar verirler ve dolayısıyla elbette buna saygı duyulur. Ama şunu kabul etmek lazım, daha doğrusu kabul edilemez olanı anlatmak lazım. O da şudur, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yasal olarak Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu mahkeme kararı ortaya çıktıktan sonra Özgür Bey ve arkadaşlarının ve ekibinin ve Ekrem Bey'in ciddi bir biçimde yönlendirmesiyle şöyle bir durum ortaya çıktı. İşte önce genel merkezi terk etmemek, ki asla kabul edilemez bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103 yıllık tarihinde hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapılarına barikat kurulmamıştır. Hiçbir zaman bir biçimiyle devletin polisiyle devleti kuran parti olarak karşı karşıya gelmemiştir. Ya da bir polis Thomas'ın üzerine çıkıp ona zarar vermek gibi.

0: bir yaklaşım içinde olmamıştır. Çünkü nihayetinde siz devleti yönetmeye talipsiniz. Devleti de devletin organlarına hem yargı olabilir, hem güvenlik güçlerimiz olabilir. Bunlarla karşı karşıya gelerek herhangi bir biçimde toplumdan ciddi anlamda olumlu bir katkı alamazsınız, bir onay alamazsınız ve dolayısıyla da ülkeyi yönetemezsiniz. Bu birinci mesele. Şimdi partinin bir biçimine verilmemesi sonrasında gelen müdahaleden sonra ne oldu? Şunu gördük. Mitingler düzenleniyor. O mitingler nasıl düzenleniyor? İl başkanlıklarının çağrısıyla düzenleniyor. İl başkanlıklarında programlar yapılıyor. Sevgili Eren Eğilmez, çok lafı eğmeden bükmeden söyleyeyim. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir paralel yapı kurma çabasıdır. Altını çizerek söylüyorum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha Türkiye siyaseti açısından da söyleyelim. Örneği olmayan bir yeni paralel yapı kurma çabasıdır. Türkiye'nin paralel yapılardan ne çektiğini herkes biliyor. Yani bu FETÖ taktiğinin, FETÖ zihniyetinin Türkiye'ye nelere mal olduğunu biliyor. Partinin şu anda bir genel başkanı var. Hukuken bir parti meclisi var. Dolayısıyla yetkili kurulları var. Ortada bir boşluk yok. Hukuksal bir boşluk yok. Bunun siyasal meşruiyetini tartışmaya açmanın hiç kimseye bir faydası yok. Ama bütün bunların altında yatan olay nedir diye soracak olursanız, onun cevabı da son derece basit. Aslında Sayın Özgür Özel ve Sayın Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayı net bir biçimde kabul etmiş görünüyorlar ve dolayısıyla bu ayrılma çerçevesinde şunu ifade ediyorlar. Yani biz buradan, bize siyaset yapılmıyor, yapmamıza izin verilmiyor daha doğrusu. Biz herhangi bir biçimde demokratik hakkımızı kullanamıyoruz. Bunu altyapısını hazırlamaya çalışıyorlar. Bir başka partiye yönlenme ve onun altını, onun meşruiyetini Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölerek, Cumhuriyet Halk Partisi'ni parçalayarak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vererek bir yapma girişimidir. Şimdi Sayın Özgür Özel 2010 yılında Ekrem Bey de benzer bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiler. İşte sonradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmiş olmanın aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel kültürünü, genel siyasetini, genel terbiyesini, genel vicdanını ve genel insaniyetini bir biçimiyle de aslında içselleştirmemediklerini görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa olumsuz bir kararla karşı karşıya kalmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde çok ağır bedeller ödemiş bir parti 103 yıllık tarihinde. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil. Örneğin Milli Nizam Partisi kapatıldı. Örneğin Milli Selamet Partisi kapatıldı. Örneğin Refah Partisi kapatıldı. Bunlardan sonra Milli Görüş Hareketi'nden siz herhangi bir biçimde barikat kurulduğunu, kapıların tutulduğunu, polisle karşı karşıya geldiğini duydunuz mu, gördünüz mü? Bütün bu olumsuz kararlara rağmen, bütün bu antidemokratik süreçlere ve kararlara rağmen Milli Görüş Hareketi'nden gelenler şunu söylediler. Biz demokrasi içerisinde, birlik ve bütünlük içerisinde mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ve o harekette çıkan bir parti şu anda 25 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Çünkü orada toplumun vicdanında bir meşruiyet sağlandı. Ama şunu söyleyeyim sevgili Eren Eğilmez, özür diliyorum, geri aldım. Şunu net ifade edeyim. Parti örgütümüz, il başkanlıkları, ilçe başkanlıklarındaki arkadaşlarımız, üyelerimiz bu süreci doğru bulmuyorlar. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu arınma çağrısına sahip çıkıyorlar ve partinin bu tür bir biçimde tartışma konusu yapılmasına, partinin marjinal gruplarla sanki siyaset yapıyormuş ya da o çerçevede siyaset üretiyormuş gibi görülmesine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tırnak içinde sokaklara dökülmesine, yani şu söyleniyor ya işte genel merkez bizimdir, işte sokaklar, ya genel merkez sizindir, sokaklar bizimdir. Elbette ki sokak bir mücadele alanıdır, elbette ki orada demokratik mücadelelere verilir ama şunu unutmamak lazım. Az çok Türkiye'de devlet geleneğini, devlet toplum ilişkilerini bilen insanlar şunun farkındadır. Türkiye'de hiçbir zaman sokaktan bir iktidar elde edilmemiştir. Sokağa çıkmış olanlar hak arama mücadelelerine elbette ki saygı duyulur. Ama sokaktan gelerek iktidar alma pratiği Türkiye siyasal tarihinde örneği yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Neden? Burada isterseniz atıf yapabilirsiniz Kemal Tahir'e, isterseniz Cemil Meriç'e, isterseniz İdris Küçükömer'e, isterseniz işte Niyazi Berkesler'e, Sencer Divitçioğulları'na, hangi entelektüelimizi, hangi aydınımızı ele alırsanız alın. Nihayetinde bu sokak meselesinin partiyi ve ülkeyi götüreceği yer çok vahimdir. partiye alternatif ya da paralel bir yapı kurarak sanki partinin hala genel başkanıymışsınız gibi, sanki partinin halen yetkili organlarıymışsınız gibi davranmak kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Yapılması gereken şuydu, bakın çok net bir şey söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özel telefonla görüştüler. Efendim birlikte hareket etme şeklinde bir karar alındı. Peki o karardan sonra ne oldu? O karardan sonra Özgür Bey herhangi bir biçimde Sayın Kılıçdaroğlu ile konuşmadan kendisini grup başkanı seçtirdi. Şimdi bu olabilecek bir iş değil. Dolayısıyla il başkanlıklarına kendilerinin karar alması söylendi. Milletvekilleri biz Sayın Kılıçdaroğlu'nu tanımıyoruz ifadelerini kullandı. Ve daha vahimi ve daha korkuncu, ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde, ilk defa altını çiziyorum, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir genel başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık görevini bir dönem yapmış Sayın Özgür Özel tarafından herkesin önünde hain ilan edildi. Daha doğrusu hain sloganlar atıldı. Onlar ilişkin tek bir cevap verilmedi. Ben Özgür Bey ile birlikte parti meclisinde görev yaparken şunu ifade etmiştim. Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak onun inancına, onun mezhebine, onun yaşam tarzına, onun ailesine ağır hakaretler ediliyor. Buna karşı çıkmalısınız. Parti sözcüsü bunlara cevap vermeli demiştim. Bir gün buna ilişkin olarak herhangi bir açıklama yapılmadı. Sadece bir Cumhuriyet Gazetesi yazarı son derece faşist bir biçimde, son derece ırkçı bir biçimde, son derece alçak bir biçimde Sayın Kılıçdaroğlu'nu kılıç artı olarak nitelendirdi. Ondan sonra Sayın Özgür Özel şöyle bir tweet attı. Her şeye rağmen elbette ki olumluydu. Hanımefendi bana da çok hakaret etti. Dolayısıyla kınıyorum. Şimdi hani Yaşar Kemal insanın çok hassas bir yeri var. Oraya dokunmayın. Oraya dokunursanız orada bambaşka bir şey çıkar dediği yer aslında bir toplumsal hassasiyettir. İnsanların inançları üzerinden, insanların değerleri ve mezhepleri üzerinden, kimlikleri üzerinden son günlerde o kadar çok şey gördük ki, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğine, efendim onunla birlikte efendim Ermenidir, efendim işte şöyledir, böyledir, ailesine, çocuklarına, torunlarına, her bir ferdine inanılmaz bir biçimde hakaret ediliyor. Ve onunla birlikte ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla birlikte hiç görev yapmadım. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun evine gidip ağlamadım. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun kapısında bekleyip bana görev ver diye herhangi bir talepte bulunmadım. Ama bunu yapanlar, 13 yıl boyunca Kemal Bey'in yanında olanlar, 13 yıl boyunca Kemal Bey ile birlikte listeleri yapanlar, 13 yıl boyunca onunla birlikte her kararı alan bütün bu arkadaşlar çıkıp insanlık namına bu kadar ekmeğini yedik, bu kadar suyunu içtik, senin sayende buralara geldik, var olduk, bu koltuklara yerleştik. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu olmasaydı bu isimlerin hiçbiri olmayacaktı.
1: Peki.
0: Bu isimlerin hiçbiri olmayacaktı. Belki de Sayın Kılıçdaroğlu'nun hani eleştirebilecek bir yönü varsa ya da yapabileceği bir öz eleştiri varsa o da bu insanlarla birlikte yol yürümesi olabilir. Her şey bir tarafa, siyaset geride kalır, bütün bu tartışmalar geride kalır. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'na gerçekleri söylemeye çalışan olan bizlere, ailelerine, çocuklarına, her bir aile, her kişiye, bütün değerlerine bu kadar hakaret edilirken susanları da elbette hem halkın vicdanı yazar, hem tarih yazar, hem insanlık yazar. Bugün susanların yarın konuşmayacağına çok net bir biçimde ifade etmek isterim. Son olarak da şu şeyi düşeyim. Yani bütün bu yargı kararlarıyla ilgili olarak Sayın Özgür Özel'in ifadeleri aslında süreci biliyor. Hem parti meclisinin ne zaman toplanması gerektiğini, hem meclis grubundaki çalışmaların ne zaman yapılması gerektiğini son derece iyi biliyor. O da biliyor, oradaki diğer arkadaşlarımız da biliyor. Ama dediğim gibi buradaki mesele var olan hukuksal süreçleri işletmek değildir. Buradaki mesele hukuksal süreçlerden farklı olarak siyasal tartışmalar yaratıp yeni bir partinin altyapısını hazırlamaktır.
1: Buradan buradan devam edelim. Alişer Delek, Ali Aydar Fırat diyor ki bu tartışmaların sebebi Özgür Özel'in ve arkadaşlarının gösterdiği direncin asıl nedeni, bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadı, koşulları kalmadı. O nedenle işte yeni bir siyasi parti kurmak, yeni bir siyasi hareket yapmak asıl yaratılmaya çalışan budur diye bir iddiada bulundu. CHP örgütlerinin bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun desteklediğine dair.

0: bir vurguda bulundu ve dedi ki aslında yani genel başkan benim diyerek de veya diğer kurullardaki iddialar da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir nevi bir paralel yapı oluşturmaktır. Paralel yapı oluşturmaktır diyerek bir göndermede bulundu. Yeni bir siyasi hareket oluşturmak için bir gerekçe mi yoksa haksızlığa uğradığını düşündükleri için bir direniş mi? Veya işte paralel yapımı yoksa hayır kabul etmediğimiz bir hukuki karar biz buna karşı duruyoruz gibi mi? Nasıl okuyorsun?
1: Ben de Özgür Özel ve arkadaşlarının çok da uzun bir süre içerisinde değil, iki ayı bulmayacak hatta ayrı bir parti için Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacaklarını düşünüyorum. Bunu yaklaşık mutlak butlanın çıktığı an itibariyle zaten düşünmeye başlamıştım. Özgür Özel ve ekibinin attığı adımlar da işte parti içerisindeki yolları tüketmek, tüketirken de gerginliği yüksekte tutmak ve işte bize artık burada siyaset yapacak bir zemin kalmadı. Hukuksuzluklarla beraber ki en baştaki hukuksuzluk olarak koydukları mutlak butlan kararını oraya koyup bunu da iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve kendilerine yönelik bir politikası olarak anlatmaya devam edecekler. Ta 19 Mart'tan olduğu gibi hani bunun hepsi tamamını siyasi bir şey olarak okuyarak hukuk kararlarının hepsini, mahkemelerin hepsini öyle örgütlediler çevrelerindeki insanları da. Ve gelinen noktada ayrı bir partiye doğru bir yolun gittiğini görüyorum. Ama şu tespit de doğru. Hemen bugünden yarına biz ayrıldık, işte şimdi bu partiyi kuruyoruz demek istemiyorlar.
0: Yeni parti iddialarını Özgür Özel'in verdiği yanıt şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız.
1: Ben o cümle evet biliyorum o cümleyi ama parti içerisinde kendisinin grup başkanı seçildiği kapalı oturumda da bazı milletvekillerinin ayrı partiyi dille getirdiğini, bunun açık açık konuşulduğunu ama orada da şimdilik gündeme bunu almayın, içeride mücadele edeceğiz diye konuşulduğunu bilgi sahibiyim. 3-4 tane o toplantıya katılmış milletvekilinden aldığım bilgi o sırada olarak söyleyeyim. Ayrıca bir diğer bilgim de Özgür Özel'in yakın çevresindeki 4-5 isimle bu meseleyi konuştuğunu, başka 3-4 tane alternatifli ismin sosyal medyada haklarının satın alındığını, internet isimlerinin satın alındığını, ayrı parti meselesinde bir hazırlık olduğunu söyledi. Gene aynı Özgür Özel, bundan yaklaşık 2-3 hafta önceki bir açıklamasıydı yanlış değilsem. Zaman o kadar hızlı gidiyor ki bazen kayıyor olabiliriz. Şunu söylemiştiği var, ayrı bir parti var ama bu mutlak butlan için değil de her partinin olası bir şey gibi kapatma davasına karşı yaptığımız bir şeydi. Yani ayrı bir parti yok deyip göre geçiştirecek bir şey yok. Ayrı partiye gidiyor mu süreç? Bence gidiyor. Çünkü süreç şeklen aslında bize Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin, biz hep CHP tarihine bakıyoruz da oradaki bir kırılmayı atlıyoruz. Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin Deniz Baykal'la Erdal'ın önü arasındaki kavgaya benziyor. Tam 90 yılında başladı. Deniz Baykal sürekli kurultay istedi. Partiye Kurultaylar Partisi denmesine sebep olan o. 90-91 2 yıl içerisinde 3 kere kurultaya gidildi. Erdal'ın önü kazandı. Sonra Deniz Baykal herhalde ayrıldı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurdu. Biraz böyle şeklen biraz oraya da benziyor. Yani parti içerisinde bu didişme devam edecek. Parti meclisi toplanmasını istiyorlar. Parti meclisinin toplanmasına birdenbire vazgeçildi. Bu iki hep Kemal Kılıçdaroğlu...
2: Çok özür dilerim. Eren biraz bir katkı yapabilir miyim? Çok özür diliyorum.
0: Evet.
2: Yani
0: evet.
2: Sevgili Ali Şer'in dediğine katılıyorum. Şu anlamda şeklen benziyor. Ama içerik olarak bu yapıdan bir Sosyal Demokrat Parti'nin çıkması mümkün değil. Yani oradaki arkadaşları bildiğimiz için bunlar sol geleneklerden gelen arkadaşlar değiller. Bunlar çoğu Ekrem Bey'in arkadaşları ve bunların da sol bir partiyle uzaktan yakından ilişkisi yok. Bunlar sonradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelen arkadaşlar. Dolayısıyla içerik olarak ya da politik olarak ya da siyasal olarak ne derseniz deyin, bu arkadaşların kendilerini solda konumlaması mümkün değil, olası değil. Hani tarihsel olarak da çok büyük bir çelişki ifade eder. O yüzden hani o dipnotu düşün. Buradan hani onların kurmak istediği parti muhtemelen daha merkezde, daha sağda bir parti olur. Yoksa CHP'nin solunda bir parti değil elbette ki.
0: Peki.
1: Yani o benim ne söylediğimi anladı aslında Ali Aydar Fırat da üstüne hani haklı olarak hazır yer bulmuş ve eleştirilerini devam ettirmek istedi. Kendi durduğu noktadan. Şeklen bir şey olarak görüyorum. Yani parti içerisinde bir mücadele, tüketmeye çalışma ama karşılarındaki kişi, şimdi ben böyle Türkiye siyasetini böyle çok severim, okurum işte çok partili döneme geçişten beri. Benim Türkiye siyasetinde gördüğüm en sabırlı kişi Kemal Kılıçdaroğlu. Ben böyle sabır hiç kimsede görmedim. Yani hani karşısı

0: karşısına geç, eleştir, eleştir, eleştir, suratına bakar, hayırlısı olsun der falan yani. Öyle bir sabır vardır yani, kişisel de tanırım, şeyde de tanırım. Dolayısıyla o da bu geçmişi de bildiği için böyle kurultaya gidelim, hadi o zaman kim kazanır, kim kaybeder demez. Zaten hatırla, seninle de galiba konuştuk bunu. Ana kavga, mutlak mutlak kararın hemen peşinden çıkan ilk tartışma konusu zamanlama oldu. Özgür Özel dedi ki acilen kurultay.
1: Hemen kurultay.
0: Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki uygun zamanda kurultay. Hı. Buradaki mesele zamanlama değil aslında. Delegenin yapısını değiştirme, ama Kemal Bey o süreyi sonuna kadar kullanacak. Ama mahkeme kararı, pek çok tartışması var ama sonuçta mahkeme kararı elinde, mühür onun elinde yani.
1: Kurultay yani yakın değil.
0: İmkansız. Alişan, yapmaz evet. Kemal Kılıçdaroğlu o kurultayı yakında, ama o kurultaya gidecek. Şunu da bir izninle ekleyeyim. Ayrı parti tabii meselesinde bu iş zaten çoktan içeride. Hani Özgür Özel öyle dese bile, Kemal Kılıçdaroğlu istemiyor gibi gözükse bile başlamış durumda. Şunu bilgiyle söylüyorum. Aynı gün içerisinde önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisini, sonra Özgür Özel'in yakın arkadaşlarını, Özgür Özel'in kendisi doğrudan görüşmüyor bu arada, onu biliyorum ama yakın arkadaşlarını ziyaret ederek yeni bir parti için neler yapılıyor, neler ediliyor, ben gelirsem sizin tarafa ne görev verilir gibi pazarlıklara başlamış siyasetçiler bile var. Bu maalesef siyasetin kirli yüzü. CHP'nin içinde değil, pek çok partide belki böyle şeyler oluyordur ama bu çoktan satın alınmış bir durumda. Ayrı parti yavaş yavaş geliyor. Ve ikinci tura geçeceksek zaman, böyle gözlerinden zamanımı biraz azaldığını anlıyor gibiyim. Şunu da söyleyeyim yalnız, bütün bu kavga devam ederken insani bir boyut da oldu, onu da bir söyleyeyim. Çünkü çok konuşuldu sosyal medyada da. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i aradı. Hani buradan biz de tekrar rahmet dileyelim. Özgür Özel'in amcası vefat etti. Evet. İşte şey oldu. Cenazesi vardı kendisinin. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i aradı ve Özgür Özel'in telefonu açmadığı yönde spekülatif ifadeler de vardı. Evet, Özgür Özel, hani ben onu buradan aktarıyor olayım.
1: Özgür Özel sırasında telefonum kapalıydı.
0: Harika.
1: Sonra Kemal Bey'in mesajını gördüm. Taziye mesajına yanıtımı yolladım. Karşılıklı mesajlaştık diye.
0: Öyle insani ve medeni şeylerin de hala devam edebildiğini de görmek güzel iki başkan arasında. Ama hani yollar böyle, bu saygı çerçevesini korusalar da partinin içindeki bütün imkanları kullanarak, işte biz yaptık, onlar izin vermedi. Biz genel kurul toplayacaktık, işte konuşma yapacaktı Özgür Özel, bakın izin vermediler diye Özgür Özel tarafı partiden ayrılan değil, kovulan olmak istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı da partiden kovan değil ki, onların ayrıldığı bir süreci görmek istiyor.
1: O zaman yani Devlet Bahçeli'nin gündem yaratan o açıklamasındaki önerisinin hayata geçmesi çok mümkün görünmüyor. Alişer Deleğin.
0: Türk Gün için beraber bir arada kalın.
1: Beraber bir arada kurultaya gidin, işte şu süreçleri birlikte geçirin.
0: Devlet Bahçeli'nin son 7-8 aydır Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Özgür Özel'e söylediği mesajların hepsini beraber okuyalım. Bunu da sonuna koyalım. Aslında zaten Özgür Özel'e Ekrem İmamoğlu ile arana mesafe koy. Siyasetini öyle yap diyordu zaten Devlet Bahçeli. Direkt bu cümleyi duymasak bile en azından benim okumam o yöndeydi.
1: Ama Alişer Dilek diyor ki
0: Özgür Özel bunu yapmadı
1: ve yapmayacak.
0: Özgür Özel bunu yapmadı
1: ve yapmayacak.
0: Dolayısıyla bu da partiden ayrılmaksa ayrılmak diyecek ve beraber yeni partiyi beraber yapacaklar gene. Yani.
1: Peki Nur Tuğba Aklı'ya döneyim hemen. Şimdi Devlet Bahçeli'nin işte hem Özgür Özel hem Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradığı zaten yansıdı kamuoyuna. Ve ardından yaptığı açıklamada da işte CHP'de arınma ve durulma süreci başlamalı demişti. İşte üyelerin yenilenmesini, ahlaki temizliği ve yeni kongre sürecini savunmuştu Bahçeli açıklamasında. Şimdi Büyük Kurultay için 9 Eylül tarihini önermişti ve en dikkat çekici cümleyi kurmuştu. Bunları yerine getirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu'dur demişti. Fakat ayrışarak değil, birleşerek Özgür Özel'in de Kılıçdaroğlu'nun da hepsinin bir arada bu süreci yönetmesini önermişti. Bugün yine Özgür Özel'in bir şeyi oldu, açıklaması oldu, iddiası oldu basına yansıyan. Bahçeli ile telefonda bayramlaşması hakkında yaptığı açıklamada dedi ki, Devlet Bey, genel başkanım hiç durmuyorsun dedi. Çok ıslandın. Bugün önce İzmir'i sonra Manisa'yı takip ettim dedi. Geçen gün de çok ıslandın, sağlığınıza dikkat edin dedi. Böyle iyi niyetli şeyler söyledi. Gayet nazik bir telefondu şeklinde bir açıklaması yansıdı Özgür Özel'in. Sayın Devlet Bahçeli'nin telefonda da böyle hitap ettiğini ifade etti Özgür Özel o açıklamaya göre. Diğer taraftan işte bunları yerine getirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu açıklaması da düşününce, hem bütün bu açıklamaları bir arada düşünerek, hem de Alişer'in, Devlet Bey belki böyle bir öneride bulundu ama hayata geçmemiz çok zor. Muhtemelen Özgür Özel bunu yapmayacak ve yeni bir parti ve ayrışma süreci geliyor dedi. Nasıl görüyorsunuz?
2: Gerçekten neredeyse bir haftadır yoğun bir böyle Türk siyasetinde sanıyorum uzun zamandır ya da tarihinde böyle bir

sürece tanıklık etmedik. Çünkü Türkiye'nin hatta dünyanın en köklü siyasi partilerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin böylesine kurumsal, böylesine itibarını şimdiye kadar ağır aksak yönetse de dünyada neredeyse parmakla gösterilecek kurucu iradenin partisinin böylesine bir krizinin içinde olması gerçekten bizleri, alanındaki uzmanları da anlatmakta, hukukçular da anlatmakta güçlük çekiyor. Bizler iletişimciler bu hadiseyi değerlendirmekte. Çünkü ortada bir kriz var aslında. Bir hukuki kararın tartışılır. Kim hukukçular bu konuda ayrılışı tabii ki alanım olmadığı için bu anlamda bir mütalaa etmem doğru olmayacaktır ama tabii ki eksiklikler ya da bununla ilgili önümüzdeki zamanlarda siyasi partiler kanunu ilişkin düzenlemeler gelebilir ama ortada bir kriz var ve bu butlan kararının Türkiye'de seçim seçmenlerin şimdiye kadar sanıyorum Türk siyasetinde kavramları bu kadar hukuki sürece dönüştüğü zamanlara tanıklık etmemiştik. Seçmen artık butlan kararlarını işte meseleyi müstehirler gibi birçok manadaki konuların detaylarına hakim oldu. Bunları neden anlatıyorum? Bir siyasi partinin elbette içinde anlaşmazlıklar olacak, yönetimde değişimler, dönüşümler olacak. Ben her defası dile getiriyorum. Temmuz 2023'te Zoom toplantısıyla beraber başlayan değişim ve dönüşüm elbette mevcut genel başkanın bilgisi ve haberi olmadan kendi çalışma arkadaşlarıyla hatta bilhassa yine parantezi açalım Sayın Kılıçdaroğlu'nun göreve getirdiği bizzatihi en önemli görevleri tevdi ettiği şahıslar tarafından yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi tabiriyle sırtından hançerleyen bu isimler işte Zoom toplantısından bugün yine mahkeme işte koridorları da işte hukuki kanunları başlıkları konuşuyoruz. Şimdi böylesine bir süreci biz hangi şartlarda yani Cumhuriyet Halk Partisi hangi koşullarda buraya geldi Eren Bey? Cumhuriyet Halk Partisi maalesef böylesi kurumsal bir süreçte elbette yenilenme ve dönüşüm olacaktı ama acıdır ki her iki ismin şimdiye kadar gelen süreçte özellikle Ekrem İmamoğlu bu siyasi partinin o Zoom toplantısından sonra Özgür Özel'in birlikte çalışıyor oluş ya da işte birlikte daha çok bir siyasi partinin yönetiminden ziyade ayrışma ve ayrılıklara başlangıcı da bence burada bir süreç sakatlığa uğradı. Bu işte yok sayılıyor bu kurultay deniliyor ya. Zaten öncesinde bu hadiseler başladı. Tabii ki tartışılır. Bana göre tabii ki hukukçu değilim ama bir hadise orada bir sorun olduysa bu suçu işleyen kişiler tespit edilip o kişileri ceza alması gerektiğini savunanlardanım ben. Ama bu hukuki kararı bir mağduriyet inşası üzerinden yine seçmene yine kamuoyunu ki az önce Sayın Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar gerçekten akla zarar. Yani işte parlamentoyla genel merkezde ya da bir siyasi partiyi ayrı bir konuma düşürmüş. Resmen demiş ki ikiye bölmüş Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir tarafta parlamentoda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kendince sanki genel başkan o genel merkezdeki başkan da işte oranın idari işlerini sanki yönetir gibi algı oluşmuş. Çok yanlış. Bunu bir kere hukuki tarafta kendini orada meşrulaştırmaya çalışmış ama bence bu iletişim, bu kriz yönetimi hala doğru yönetilemiyor. Tabii Sayın Bahçeli yılların siyasi hem bir genel başkan olarak hem de gerçekten o dalgalı denizlerde, o gemi fırtınalı zamanlarda kaptanlığını yapmış ve bu krizleri çok iyi yönetebilen, bu tip alevleri çok iyi doğru zamanlarda döndüren bir lider. Geçtiğimiz hafta bu karar açıklanır açıklanmaz Özgür Özel açıklamasını hemen ardından yapmış olduğu bir açıklama oldu biliyorsunuz. İki tarafı da daha sakin bir süreçte işte hukuki tarafın şimdiden kabullenmesi, önümüzdeki zamanlarda bu siyasi partinin daha çok karışılmadan, ikiye bölünmeden yine Türk siyasetine aslında tam da içinden geçtiğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tam da terörsüz Türkiye ile beraber o iç cephe tahkimatını tesis etmeye çalıştı. Bu süreçte her iki lidere de aslında partinize sahip çıkın, anlaşmazlıklarınızı, aykırılıklarınızı kendi içinizde halledin dedim. Ki bence bu çok doğru bir öneriydi ki dünkü yine Türk Gün Gazetesi Sayın Yıldıray Çiçek'e yapmış olduğu röportajda da çok önemli yine bilgiler verdi ve öneriler de sundu. Ben Alişer Bey'e katılıyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en başından beri mahalle teşkilatlarından itibaren bu teşkilatı ya da işte arındırmaya başlayacaktır. Ki hepimiz biliyoruz, siyasette uğraşan hepimiz biliyoruz ki en erken sanıyorum 7-8 bazen bir seneyi bulabilen bir sürece götürüyor. Bir siyasi partinin bütün teşkilatların yenilenmesi ve büyük olağanüstü kurultaya gitmesi böylesi bir zaman alacak. Ama Sayın Bahçeli'nin önerisini yerine getirirlerse ki bence çok doğru bir karar. Çünkü bu süre ne kadar uzarsa içerideki karışıklıklar, bölünmeler ve bu siyasi partinin kamuoyundaki itibarı gerçekten daha da geriye gidecektir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma ve bununla ilgili unsurları
Bir genel başkan olarak 13 yıl boyunca ben hep dile getiriyorum. Eminim bu isimlerle beraber çalıştığında ya da siyaset yaptıklarında şikayetler ya da sıkıntılar ya da disiplin dışı davranışlara tanıklık etmiştir.

0: Kılıçdaroğlu. Bu insanlar bir anda sanıyorum 2023'ten itibaren bu tip sorunlarla kamuoyuna düşmedi. O dönemde belki keşke ya da bu disiplin süreçlerini keşke hayata soksaydı ya da bu kişilerin Türk siyasetinde ya da Zoom toplantısından sonra gereğini yapsaydı ya da bu kişilere ihraç etseydi ya da bununla ilgili disiplin süreçlerini başlatsaydı bir siyasi partinin, böylesi kurumsal bir siyasi partinin disiplinini ve teşkilatçılığını sanıyorum buradan tesis ediyor. Sayın Bahçeli'nin teşkilat anlayışı ve Türkiye'deki belki şimdiye kadar en köklü, en disiplinli teşkilatı yönetir ve hem de çok güçlü, kararlı bir liderdir. Buradaki meseleleri az önce konuştuk ya, yani hani amasız, fakatsız, önceliği her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nizamı ve bekasını bunu bir defası dile getiriyor zaten. Sayın Bahçeli'nin de önerisi bir siyasi partinin iç işlerine asla karışmak değil. Bunu da bu vesileyle anlatalım. Tam da dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinden geçmiş olduğu bu terörsüz Türkiye'yle sönümlendirmeye çalıştığımız başka hadiseleri söndürürken bir taraftan yine bu mağduriyetle sokakları karıştırmak ya da 5. kol faaliyetlerine Türkiye yine bu konu başlıklarıyla tam da yine bu mağduriyet üzerine inşa etmek bir kere en başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zarar verecektir. Türk demokrasisine ve tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin o kurumsal kimliğine zarar
1: Peki.
0: verecektir. Böylesi bir bölünme maalesef en başta zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ni kaybettirecektir ama bu hadise de sanıyorum biraz daha uzlaşının ve iki tarafını da bir araya getirecek bir akil, bir akla ihtiyacı var. Bu ne kadar sönümlenirse, çünkü iki taraf da alevi alevlendirmeye çalışıyor. Bu yangını birlikte söndürmek yerine iki tarafta da bu alevi bir alevlendirme yarışı gözlemliyorum kendi adıma.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Nasuh Güngör, şimdi aslında tüm şu konuştuklarımızı topladığımızda bu süreç pek de iki tarafın yan yana gelip ortak bir yol haritası bularak Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu krizden çıkartacak bir yol haritası olacakmış gibi bir kanaat yaratmıyor konuklarımızda çoğunlukla. Bunu dileyenler de var ama yaratmayacağı yaşananların belli bir vadede ayrılıkla sonuçlanacağı konusunda bir eğilim görülüyor. Bir kere bu eğilime katılıyor musun? Diğer taraftan da örneğin bir Ankara gazetecisi olarak takip ediyorsundur. Parti meclisi işte toplanmıyor, toplanamıyor. Bunun için de ilgili çeşitli iddialar var. Oradaki dengelerden kaynak toplanamadığı söyleniyor kimlerince. Diğer taraftan grup toplantısı krizi büyüyor. Grup toplantısı olur mu olmaz mı? Kılıçdaroğlu diyor ki grup toplantısı yok. Bunu açıklıyor. Murat Emir diyor ki onun tasarrufunda değil. Ali Haydar Fırat da diyor ki aslında bütün bu gerilimler ayrılmak isteyen bu grubun ayrılmak için gerekçesini oluşturma çalışması. Yani bu gerginlik, bu gerginliğin tırmanıyor olmasının sebebi bir başka partiye kurulması ve siyaseten bu grubun CHP'den ayrılması diye bakıyor Ali Haydar Fırat. Hakikaten öyle mi görüyorsun sen de? Aslında bir kurultaydan daha çok bir ayrılma sürecim var.
2: Şimdi aslında insanoğlu anlaşmak isterse işler ne kadar kolay değil mi? Mesela az önce Alişer senin bakışlarından konuşma süresinin azaldığını hissetti ve sözlerini tamamlamaya çalıştı. İşte bir anlaşma size. Ama konuşmak istemez ve anlaşmak istemezseniz her yere topu tacı atabilirsiniz. Yan yollara sapabilirsiniz. Bu mesele, yani bu Kurultay davası karakolluk olduğu andan itibaren, öyle bir deyim vardır ya Anadolu'da karakolluk olmak diye. Karakola düştüğü andan itibaren zaten uzlaşma ihtimali her geçen gün daha azaldı. Bütün değerli arkadaşlarım da aslında aynı noktaya bence temas ettiler. Devam ettikçe de bu derinleşti kriz olarak. Şimdi krizin derinliği neden görünmüyordu? Çünkü Ekim ayındaki karar, yani mahkemenin verdiği ilk karar, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Türkiye'de mahkemeler de var, hukuk da var, işte saray mahkemesi değilmiş hepsi falan gibi tuhaf açıklamalar yapmanın eşiğine getirmişti ya da yaptılar eşiğine getirmekten de öte. Ama şimdi çıkan kararı tanımadıklarını söylüyorlar. Bunun hukuki tartışma boyutu bir süre daha devam edecektir. Ne zamana kadar? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partinin genel başkanı olarak bu tedbirendir, doğrudur ama partinin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Partinin yetkili organlarını çalıştırmaya başladığı andan itibaren bu tartışmalar geride kalacaktır. Şimdi şu Özgür Özel'in şu son açıklamaları. Bu hakikaten enteresan. Tuğba'nın da böyle bir ifade kullandı, altını çizdi. Ben genel başkan seçildim. Butan kararı mazbatam elinden almıyor. YSK zaten iptal etmiyor. Seçilmiş genel başkanım. Tedbir uygulanıyor.

Tedbir kararı benim milletvekili ve genel başkanlığımı elimden almıyor. Tedbir kararı sizin genel başkanlık yetkilerinizi kullanmanın önüne geçiyor. Eğer siz genel başkansanız neden kendinizi grup başkanı seçtirdiniz? Soru bir. Soru iki. Eğer yetkileri kullanamıyorsanız grubu nasıl topladınız? Bu da başka bir husus mesela. Ya birçok soru sorabiliriz bunlarla ilgili. Devamında ise Kemal Bey milletvekili olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil. Kemal Bey ben grup başkanı olacağım demiyor zaten. 26 Mayıs tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Başkanlığı'na verdikleri 3 sayfalık dilekçede özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünün 19. maddesini 5 ve 9. fıkralarını işaret edilerek söylenen şu. Sen bu grup toplantısını ve orada kendini grup başkanı seçtirmeyi usule, tüzüğe uygun yapmadın. Bir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o sırada genel kurulunun faal olması gerekiyordu grup toplantısı yapabilmen için. Faal değildi. İki, bütün üyelere tebligat yapman gerekiyordu ve 3 gün önceden yapman gerekiyordu. Bunu da yapmadın vesaire. Yani usulüne uygun yapmadın. Şimdi grup toplanacak mı toplanmayacak mı meselesinden daha önemli olan Özgür Özel'in grup başkanı olarak kalıp kalamayacağı. Kuvvetle muhtemel, yani Ankara'daki hava o yönde, bu grup başkanlığı meselesinin de konumunu da devam etmeyeceği yönünde. Dolayısıyla burada aslında arkadaşlarımızın yine işaret ettiği, senin de altını çizdiğin hususa ben de katılıyorum. Bunu Türkiye siyasetinde çok yaşadık ama bu defaki sadece bir mahkeme kararıyla oldu filan deniliyor ama mahkeme kararlarıyla Türkiye siyasetinde öyle enteresan işler oldu ki biz genelde onları pek hatırlamıyoruz. Bir tanesini bugün hatırlatacağım size. Çoğunuzun elbette yaş olarak da hatırlayabileceği bir dönem. Anayol hükümetinin, dışarıdan DSP destekli hükümetin Anayasa Mahkemesi kararıyla düşürüldüğü günleri hatırlıyorsunuz değil mi? 1996 yılında. Oylamadaki salt çoğunluk meselesindeki yorum nedeniyle. O zaman Refah Partisi adına Mustafa Kabalak Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller'in ortak DSP'nin dışarıdan desteklediği anayol hükümeti düşmüştü. Yani mahkeme kararlarıyla Türkiye'de böyle işler yapılmıyor, yapılamaz. Bir sürü örnek var. Kapatma kararlarını bunun dışında tutuyorum. O bambaşka bir yerde duruyor. Dolayısıyla buradaki hukuk mücadelesi ya da hukuk tartışmasının çok uzayacağını düşünmüyorum. Ben Sayın Özgür Özel'in de fevkalade ve pekala Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yetkilerini kullanacağını, mahalleden ilçelere, ilçeden ile ve oradan da genel kurultaya giden taşları döşeyeceğini, burada bir arınma süreci gerçekleştireceğini, o arınma sürecinde de genel gidişata da bakacağını, yani kimin nerede duracağına da bakacağını, yani kim kendisini o arınma sürecinde arınması gereken yerden uzak tutabilmiş ya da tutamamış buna da bakacağını, ama aynı zamanda bu ifadeyi ikinci kez kullanıyorum ama sokaktaki kedilerin bile bildiği bir ismin etrafındaki ekibi dağıtıp tasfiye edeceğini herhalde hepimiz söyleyebiliriz. Yani Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle, arkadaşlarıyla bu partinin ilişkisini bıçak gibi kesip atacak Kemal Bey. Benim görebildiğim budur. Yani bu böyle gizli bir ajanda, saklı bir ajanda falan değil. Ama cumartesi günkü konuşmasıyla ilgili şu dakikalar itibariyle istişareler yapıyor, birçok isimle konuşuyor. Dolayısıyla hani bu konuşmayla ilgili kuşatıcı bir zemin de oluşturmak istiyor, kuşatıcı bir metin de oluşturmak istiyor. Bunlar devam ediyor bir yandan. Özgür Özel ve arkadaşları buradan kavgayla kendilerine bir hikaye yaratıp yeni bir siyasi partinin önünü açabilirler mi? Şimdi buradan bir yere daha dönmek istiyorum. Bu bayramlaşma hikayeleri çok ilginç aslında. Yani mesela Milliyetçi Hareket Partisi ve Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları sürekli ve sürekli, yani Özgür Özel'in önünü açmak istiyor Bahçeli, yani ona destek oluyor gibi yorumlayanlardan ben artık yoruldum ilk günden beri. Ve ilk günden itibaren Sayın Bahçeli'nin bütün açıklamalarını alt alta koyarak nacizane şu yorumu yaptım. Dedim ki bunlar böyle bir anlam haritası içermiyor. Kiminle bayramlaştı MHP? Cumhuriyet Halk Partisi'yle. Milliyetçi Hareket Partisi, Özgür Özel ekibi, adamları, onlar bunu herhangi biriyle bir bayramlaşma programı yaptı mı? Yapmadı. Sayın Genel Başkan, Sayın Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının hukuken Sayın Kılıçdaroğlu olduğuna defaatle ifade etti ve işaret etti mi? Buna da evet. Burada söylediği gerçekten sadece Türkiye siyasetinin değil, bölgede, etrafımızda devam eden, bakın kaç gündür İran konuşamıyoruz, ABD, İran hikayesini konuşamıyoruz. Devam eden o hikayenin ortasında Türkiye'de derin çatlaklar, derin yaralar oluşması kaygısından dolayı bu meseleye dair fikrini beyan ediyor. Yoksa çok rahatlıkla, yani Sayın Bahçeli'nin öyle bir üslubu yok, elbette tenzih ederim ama yiyin birbirinizi de diyebilir. Şimdi bir de şey ilginç değil mi o bayramlaşma haritasında? Bir de mahalledeki kavgaya karışmak istemeyenler var mesela. Orası çok hoş, yani iki tarafta da bayramlaşıyorlar. Mesela

mesela. Bazı partiler değil, epeyce parti var bu konuyla ilgili. Bir de Özgür Özel ve arkadaşlarının partileşmek istediği alanın Türkiye'nin geleceğinde daha iyi bir yer olabileceği kaygısıyla oralarda tutunmak isteyenler de var. Mesela DEM Parti'nin böyle bir tavrı var. Peki, yani böyle bir tavrı olabilir. Bu DEM Parti'nin bütününü mü yansıtır? Hiç sanmıyorum. Bu hafta, yani bayramdan sonraki hemen ilk hafta DEM Partisi içinde de bu konuda farklı görüşlerin olduğunu

0: Hep birlikte göreceğiz. Bunu da size bir kulis bilgisi olarak aktarmış olayım. Neden göreceğiz? DEM Parti içinde bu konudaki farklı görüşleri olanlar belli şeyleri bekliyorlar. Mesela Öcalan'a gidildi, gelindi, bir takım görüşmeler yapıldı. Orada hani partinin kapısı balyozla kırılır falan gibi şeyler söyledi Öcalan. O konuda ironi yapmak istemiyorum. Partinin kapısının kırılma meselesini herhalde dünyada en son eleştirecek adam Öcalan'dır ama her neyse koydum onu bir kenara. Ama orada uzun süredir devam eden bir hikaye var. DEM'in yenilenmesi, DEM'de de çok ciddi tasfiyelerin olması. Bu arınma ve tasfiye süreciyle ilgili bir iki cümle daha söyleyeceğim. Sonra onu bir başka turda konuşabiliriz. Ben bu arınma meselesinin Türkiye siyasetinin bütününü kuşatan bir dalga olduğunu düşünüyorum. Ve bakın, bunun altını çiziyorum. Arkadaşınız olarak bana hatırlatabilirsiniz. Temmuz-Ağustos aylarında bu işler daha da hızlanacak Türkiye'de. Ve tekrar söylüyorum. Bütün siyaseti kuşatacak bir arınma dalgası geliyor Türkiye'de. Bunu beraber göreceğiz. Şimdi burada DEM Parti o tasfiye sürecinde hani tasfiye edilecek bir takım ekipler, yenilenecek ve yerine birilerinin geleceği ekipler burada Ekrem İmamoğlu ve Özel hattında kendilerine bir siyasi arayış içinde olabilirler mi? Olabilirler. Bu sürdürülebilir mi? Şuraya gelelim orada. Terörsüz Türkiye süreci başlıyor değil mi? Yani tekrar şey açısından söylüyorum. Yasaların gündeme alınması açısından. Orada Cumhuriyet Halk Partisi bu komisyonun üyesiydi, raporun imzacısıydı, sürecin katılımcısıydı. Kemal Bey mesela bu sürecin aleyhinde olacağına, terörsüz Türkiye sürecini mesela baltalayacağına dair bir imaj, bir izlenim, bir mesaj mı verdi ki onlar gidip başka tarafa doğru yöneliyorlar? Bu DEM Parti'nin ana siyasi omurgasının kabul ettiği ve tartıştığı bir mesele değil ve altını çiziyorum bunun öyle olmadığını önümüzdeki hafta birlikte göreceğiz.
1: Peki önemliydi söylediklerin. Hakikaten kıymetli bir tartışmaya da alan açacak nitelikte. Şimdi bu ayrılma meselesi üzerinden konuşurken şöyle bir vurgu yaptı Nasuh Güngör. Dedi ki aslında Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki konumu merkezi ve bu konumun değişmesi ana aks. Arınma derken Kılıçdaroğlu'nun kastettiği işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkeze durduğu bir sürü işte operasyon, iddianame, iddialar, bu iddialar ve onun sebep olduğu yıpranma ve bu yıpranmaya neden olan kişilerden arınma mı? Yoksa doğrudan söylemese de işte Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki varlığı ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nden ekibiyle, arkadaşlarıyla birlikte ayrılmasını sağlamak mı? Buradaki hani analiziniz ne? Çünkü birazdan bir iddia okuyacağım. Sinan Burhan'ın bir açıklamasını gördüm. İlginç bir çerçeve çizmiş. Onu da sorup tartışmaya çalışacağım ama ilk önce sizin yorumunuzu alayım.
2: Ben tabii yorumun başında belirttiğim gibi bakın bu yolsuzluk ceza davalarına, yolsuzluk soruşturmalarına baktığımızda yani İzmir'deki mesela kooperatifler üzerinden devam eden ceza davasında mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı gidip Tunç Soyer'le ilgili savcılığa bir takım rapor ve belgeler aslında şikayet mahiyetinde bir şikayette bulunmuş oldu. Bakıyoruz yani CHP'deki bu yolsuzluk sarmalına baktığımızda işte Bursa Büyükşehir Belediyesi, İzmir, İstanbul zaten Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ceza davası devam ediyor. İlçelere baktığımızda en son işte Ataşehir Belediyesi, Bolu Belediyesi, Kuşadası, Uşak görevden uzaklaştırılan Özkan Yalın'la ilgili iddialara baktığımızda ya burada bu kişileri sonuç itibariyle yani Özgür Özel sonuçta bu yerel adayları belirledi ve Sayın Özgür Özel tek başına mı belirledi bu adayları? Hayır. Basına yansıdığı üzere Ekrem İmamoğlu'nun tahkümü üzerinden bu adayların birçoğunu da beraber belirlediler. Şimdi ben konuşmamın başında da çizdiğim aslında siyasetin demokratik işleyişi çerçevesi açısından biraz da devam etmek istiyorum. Yani Ekrem İmamoğlu ile ilgili zaten yani yolsuzluk,
1: rüşvet, tartışma oluyor.
2: Milyarlarca kamu işte kamunun zararına uğratıldığı iddiaları vesaire. Bunlar gerçekten baktığımızda hani bunu tüm siyasi partiler...
1: Şöyle bir tartışma oluyor evet. Onun için. Mesela bir görüş diyor ki bu işte yolsuzluk iddiaları, soruşturmalara konu olan bütün bu meseleler birikti ve artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde İmamoğlu'nun ve bu iddialardan adı geçenlerin işte olmaması gerekir, arınması gerekir. Ama bir bakış açısı da...

0: diyor ki, bir başka yorumda diyor ki, aslında İmamoğlu ve arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yükselişe, bir başarıya sebep oldular. Önleri siyaseten açıktı. Cumhurbaşkanlığına kadar gidecek bir yol haritası vardı. Bu iddialar ve bu davalar, bu mahkemeler tam bu sebeple ortaya çıktı. Bunun önünü kesmekti diye taban tabana zıt iki görüş var. Ama ortaklaştığı bir nokta var. O da Ekrem İmamoğlu'nun siyaseten ağırlığının sürmesi sürmemesi meselesine odaklanıyor. Ama biri dediğim gibi o pencereden bakarken diğeri bu pencereden bakıyor. O anlamıyla merkez üssü Ekrem İmamoğlu mu bu tartışma?
1: Ya ben Ekrem İmamoğlu veya diğer isimler üzerinden değil, genel itibariyle CHP'deki bu yolsuzluk, rüşvet te bulaşmış soruşturmaları devam eden, ceza davası devam eden ner açısından değerlendirdiğimde, yani bu Özgür Özel'in son itibariyle yolsuzluğa bulaşanlarına ilişkin bir araştırma komisyonu kurmaması, bakın bütün siyasi partiler kendi içerisinde bu tarz iddialar olduğunda hemen mekanizmalarını işletirler, disiplin mekanizmalarında en sert şekilde hareket ederler. Çünkü her partinin tüzüğü ve korunması gereken bir hukuku vardır. Yani şahısların yapmış olduğu bu eylemler, ama şahısların yaptığı eylemler de biliyorsunuz ki kurumsal tüzel kişiliği bağlıyor sonuç itibariyle. Tüzel kişiliği temsil ediyor. İşte Uşak Belediye Başkanı'nın mesela, Uşak Belediye görevden uzaklaşan Özkan Yalım'ın eylemlerine, iddialara baktığımızda sadece Özkan Yalım'ı bağlamıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de büyük bir zarar veriyor. Ben şu çerçeveden gideceğim. Yani burada bir ahlaki sorun değil, bir çürüme olarak görüyorum. Yani Sayın Özgür Özel'in bu yolsuzluk iddialarına ilişkin özellikle bunların gündemini değiştirmeye çalışması, üstünü örtmeye çalışması, sürekli partimize fatura etmeye, AK Parti'mize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı'na fatura etmeye çalışması aslında kendisinin yaratmış olduğu aslında bir çürümenin tezahürüdür diye düşünüyorum. Bakın bir örnek vereyim. Yıllarca siyasetin siyaset basamaklarında teşkilatlarda, örgütlerde ter aktan insanlar vardı. Ben mesela AK Parti'de 3 sene boyunca ilçe başkanlığı yaptım. Sonra gittim İstanbul İl Yönetimi'nde görev yaptım. Sonra genel merkezde Sayın Cumhurbaşkanımızın tespitleriyle görev aldık. Halen devam ediyoruz. Şimdi siyasetin bir hiyerarşisi vardır. Tabandan tavana kadar ter akıtanlar, örgüt mensupları, yani CHP'de örgüt deniliyor. AK Parti ve bizim gibi işte yani aynı paradigmadan bakan partilerde teşkilat diyor. Yani burada partiye emek akıtanların, nitelikli insanların, emektarların yerine partileri fırsatçılar veya pragmatik figürler mi dolduracak? Türkiye'de CHP açısından ben baktığımda şu an Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuk mücadelesini aslında partide nitelikli ter akıtan insanların partide bir noktaya gelmeleri konusunda atılmış bir adım olarak görüyorum ki bu davaları açan da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu değil. CHP'li 5 delege açıyor. Kim bunlar? Bunlar da Cumhuriyet Halk Partisi'ne aslında emek sağlamış insanlar. Cumhuriyet Halk Partisi değil. Hangi siyasi parti olsa aynısını söylerim. Bakın partilerin içinde emek akıtan insanlar bu silsileyle, mücadeleyle siyasetin basamaklarında ilerleyemeyip yerlerini eğer kurultaylarda veya kongrelerde delegelerin iradelerini parayla satın aldığı daireyle, işte parayla veya market kartlarıyla, hatta belediye başkan adaylıklarıyla, meclis üyelikleriyle, biraz daha ileriye gidelim, delegelerin ve yakınlarının CHP'de, CHP'li belediyelerde işe alınacaklarına ilişkin Özgür Özel'e yakın olan o isimler, işte delegelerin iradelerini fesata uğratanlar, aslında ben bunu bir yani şekilsel bir sandık tiyatrosu olarak gördüm. Yani CHP'nin 38. kurultayını bir hukukçu olarak açıp bu gerekçeli kararları, bugün yaşananlara baktığımda bir tiyatro oynadılar yani Özgür Özel ve ekibi. Ne oldu şimdi? Yani bu tiyatro oynandıktan sonra siz demokratik esasları nasıl savunacaksınız? Siyaset içerisinde sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu değil, diğer siyasi partiler de bunu siyasi işleyiş açısından çok sorunlu bir hal olarak zaten görüyorlar ve siyasetçiler zaten bunu gündeme getiriyorlar. Bir de yani delegelerin iradelerini satın alması yani demokratik işleyişten de uzaklaştırır. Bak ya, irade beyanı çok kıymetlidir. Bakın Eren Bey,

0: siyasi partide olursa olsun delegenin özgür iradesiyle gidip oy kullanması kadar demokratik açıdan, demokrasi açısından kıymetli bir şey yoktur. Çünkü o delegeyi o kurultay salonuna, kongre salonuna kim gönderiyor? İşte o partinin üyeleri, tabanda, ailesinden, işinden fedakarlık yapan insanlar, kadın kollarında, gençlik kollarında, işte çocuğunu evde bırakıp, ailesini evde bırakıp, işine gitmeyen, partiye hiçbir menfaati olmadan gönül bağıyla bağlı olan insanları siz eğer delegeleri gelip kurultayda satın alırsanız, bu insanları siyasetin demokratik sınırlarından uzaklaştırırsınız. Partileri de fırsatçılara, pragmatik figürlere teslim etmiş oluruz. Bu noktada bence siyasi partiler kanununun da, yani bu CHP içerisindeki hukuk mücadelesinden veya mahkeme kararından bağımsız, Türkiye'de siyasi partiler kanununun baştan sona tekrar düzenlenmeli, siyasetin ve demokratik teamüllerin içerisinde siyaset yapmanın, yani burada da artık demokrasinin de kendini koruma mekanizmaları konusunda bence çok etkili ve sınırlar getirilmeli. Bugün ben mesela
1: peki,
0: açıklamaya
1: mesela
0: baktım.
1: Çizdiğiniz çerçevede yani bu yaptığınız açıklamalar 38. kurultayda iddia edildiği gibi işte parayla delege satın alma, mutlak butlana sebep olan iddiaları gerçekçi, inandırıcı bir mahkeme kararı olarak algılayıp Kemal Kılıçdaroğlu'na da bu yönüyle
0: bakın Kemal Bey değil başkasına da olsa, aynı şey yaşansa herhangi
1: şimdi,
0: bir siyasi parti
1: şu tartışma,
0: aynısını söylüyor. Hiç fark etmez.
1: Siyasetten şu tartışma
0: yok.
1: Yaşanıyor ya.
0: Evet.
1: Ya aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Partili isimlerin de veya bu karar AK Partili isimlerin de yöneticilerin de verdiği destek işte Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o tarafı için diyor ki bu destek bile bizim iddialarımızı doğrulayan bir delildir diyor.
0: Bu destek bu değil şekilde ki bu siyasetin kurallarından
1: baskı hissediyor musunuz üstünüzde?
0: Hayır, hayır.
1: Yani
0: biz çok rahatız. Bakın siyasetin ilkeleri açısından, esasları açısından ben bu beyanatlarda bulunuyorum. Benim gibi AK Parti'de de diğer siyasi partilerdeki yani siyaset yapan ve demokrasiye inanan tüm insanlar hepsi benim gibi düşünüyorlar. Ya şöyle bir şey söz konusu olabilir mi ya? Yani bir yolsuzluk ceza davasında elde edildiği iddia olunan suç geliriyle bir siyasi partinin yönetiminin seçimde kaybettirilmesine yönelik ya daire dağıtılması, para dağıtılması bunu Milliyetçi Hareket Partililer söylemiyor, AK Partililer söylemiyor. Saadet Partisi'nin yetkilileri söylemiyor. Bunu kim söylüyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri söylüyor bunu ya. Yani kalkıp toplumun karşısında bir tiyatro oynar gibi bu davalara siyasi dava demek, siyasi soruşturma demek, mutlak butlan hukuk davasını, hukuku meşru olanı gayrimeşru göstermek. Yani Sayın Özgür Özel mesela mutlak butlan davası ile ilgili ilk derece mahkemesine red kararı çıktığında Ankara'da hakimler var dedi. Ama aleyhine bir karar çıktığında da hukuku yok sayıyoruz dedi. Şimdi yani bir siyasetçi veya bir partiyi temsil eden bir kişinin demokrasi sınırından çıkıp hukuku yok sayması demek bir defa kendi seçmenine güven kaybettirir. Bu anlamda ahlaki anlamda yani Özgür Özel CHP'ye çok şey kaybettirdi. Yani bugün Kemal Kılıçdaroğlu değil başka birisi aynı haksızlığa uğrasaydı herhangi bir siyasi parti
1: siyaseten AK Parti'yi zorlayacak biri olsa bile
0: hiç bakın bu siyasi partilerin rekabeti, mücadelesi bu zaten siyasetin içerisinde doğasında var.
1: Kaçınılmaz.
0: Ama biz benim konuştuğum çerçeve biraz daha siyasi partiler arasındaki rekabetten ziyade siyasetin ilkeleri, siyasetin kriterleri, siyasetin esasları, siyasi partilerin demokrasi içerisindeki işleyişine ilişkin. Ama ben bu anlamda da Ali Aydar Bey'in gerçekten bugün görüşlerini çok kıymetli buldum. Geçmiş burada Habertürk ekranlarında da kendisiyle çok sert tartışmalarımız da oldu. Elbette ki ama Ali Aydar Bey de haklı olarak şunu ifade ediyor. Yani diyor ki bizim diyor partimize milletvekillerinin sokulmadığı bir gün yaşadık diyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bunu söylüyor. Ya şunu düşünüyorum ben gerçekten yani Sayın Özgür Özel ve ekibi çok büyük bir akıl tutulması yaşadılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısına gelen milletvekillerini siz o partiden nasıl sokmazsınız ya? Ya hiçbir siyasi partide böyle bir şey yaşanmamıştır. İnanın Türk siyaset tarihini açalım okuyalım. Böyle bir örnek yoktur. Yani partinin kapısından gelmiş milletvekilleri parti

0: Yeniden girmek istiyor ve bu engelleniyor. Bu demokrasi açısından kabul edilebilir bir durum mudur?
1: Siz de itirazınızı bu zeminde
0: yapıyorsunuz. Evet, bu peki. Çerçevede demokratik çerçeveden bakmamız peki. Lazım.
1: Alaaddin Fırat, şimdi Sinan Burhan'ın bir açıklaması var. Bunu sormak isterim, bir yorumu var diyeyim. Şimdi Nasuh Güngör dedi ya, Ekrem İmamoğlu'nu merkeze koyduğu bir analiz yaptı ya. Sinan Burhan da diyor ki, uluslararası güçler ve lobiler Ekrem İmamoğlu üzerinden Türkiye siyasetini şekillendirmek ve devletin kılcallarına girmek gibi bir proje peşindeler. Cumhuriyeti kuran bir partiyi ele geçirdiğinizde devleti istediğiniz odaklara yönlendirirsiniz. Burada uluslararası bir milli güvenlik meselesi var. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kim, niye devirdi? Bir liberal kapitalist müteahhit modeli nasıl oldu da koskoca CHP'yi ele geçirdi? Kemal Bey bu görevi zorunlu olarak kabul etti. Çünkü ülke bir milli güvenlik tehdidi altında. Kemal Bey bu görevi zorunlu olarak kabul etti. Çünkü ülke bir milli güvenlik tehdidi altında. Böyle bir milli güvenlik söylemi, analizi üzerine kurulmuş bir mutlak mutlam ve süreç söz konusu olabilir mi? Sürecin bir tarafı olarak. Bu Alaaddin Fırat ne diyor?
2: Çok kapsamlı bir analizi gerektirir. O da şu başlıklar çerçevesinde yapılabilir. Bu çok önemli bir tespit. Önce onu söyleyeyim. Daha öncesinde de biraz önce sevgili Nasuh Güngör de Türkiye'de siyasal alanın mutlak surette değişeceğini, bu değişimle birlikte bir takım tasfiyelerin olacağını ifade etmişti. Bu yaşadığımız süreçten bağımsız olarak şunu bir iletişim bilimci, siyaset de okuyan bir insan olarak şunu söyleyebilirim. Hiçbir devlet kendi siyasal genetiğiyle oynayabilecek dışarıdan veya içeriden bir ortaklaşmayı asla kabul etmez. Neyi kastediyorum? Çok açık söyleyeyim. Sayın İmamoğlu'nun ve üstelik de çoğu zaman, hemen hemen hatta her zaman kendi genel başkanı olan Sayın Kılıçdaroğlu'na bile izin almadan bir takım yabancı büyükelçilerle görüşmesi ve o yabancı büyükelçilerle yaptığı temaslar aslında genel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde de ciddi rahatsızlıklar yaratmıştı. Ama bu kendi içinde bir biçimde absorbe edilmişti ve çok dışarı yansıtılmamıştı. Fakat geldiğimiz aşamada aslında gerçekten iddia edildiği üzere bütün bu hukuki çerçeve ve şeye kararlara temel oluşturan ekonomik bir fayda ya da yarar sağlama üzerinden bir siyaset yapılmışsa bunun elbette ki bu şu anlama gelir. Örneğin Abramovich'in gidip Chelsea'yi satın alması gibi yarın öbür gün başka uluslararası bir gücün, uluslararası bir efendim sermayenin Türkiye'de herhangi bir biçimde herhangi bir kurumu, herhangi bir kişiyi ciddi bir biçimde sübvanse etmesine, o kişinin siyasal olarak ilerlemesine sebebiyet verecektir. Bu elbette ki gizli kalabilecek bir mesele değildir. Yani yargılamanın sonucunda temel iddialardan biri bu olduğu için bu da yargılamaların sonucunda ortaya çıkacaktır. Ama şunu söyleyeyim, çok açık ve net olarak ifade edeyim. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi gibi ideolojik kodları son derece net olan bir partide bu kadar rahat ilerlemiş olması ya da bu kadar rahat bir biçimde bir takım mevzilere gelmiş olması ideolojik altyapısından kaynaklanmıyor. Yani Sayın İmamoğlu'nun sosyal demokrat... Sayın İmamoğlu'nun sosyal demokrat bir gelenekten gelmediğini herkes bilmektedir. Dolayısıyla cumhuriyetçi geleneği ya da işte cumhuriyetin temel değerlerini, temel kazanımlarını onu motive eden işte Kemalist yaklaşımları ya da hatta Kemalist sol diyebileceğim bir yaklaşımı benimseyen bir siyasal çizgiden gelmiyor. Ve tamamen bir biçimiyle aslında kent rantları üzerinden bir siyaset anlayışını ya da kendi kurduğu yapı içerisinde o kent rantlarını kendi yapısı içerisinde dağıtarak ciddi bir güç olduğunu az çok görüyorduk, az çok kabul etmiyorduk ve eleştiriyorduk. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun kendi ve yakın çevresinde inanılmaz bir biçimde entelektüel gücü, inanılmaz bir biçimde bir medya gücü

0: gücünü inanılmaz bir biçimde siyaseten belli bir takım kadroları başka partilerden de olsa, bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir şey değil, başka partilerdeki transferlerine bakın ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne eklemlediği tipolojiye bakın. Bu tipolojinin hiçbir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi ile uzaktan yakından ilgisi yok. Yani bu insanlar Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle gelmiş Cumhuriyet Halk Partisi'ne, parti yönetimine, genel başkan yardımı düzene gelmiş olan insanların, ben sıklıkla söylerim, hayatlarında üniversitenin de kantininde bir solcuya selam verdikleri görülmemiştir. Hani bırakın sol bir birikime ya da o mücadeleye sahip olmasını, hani bunun yakınından bile geçmemiştir. Şimdi
1: Peki
0: iki
1: ama
0: buçuk yıldır Sayın
1: Ali Haydar Fırat, burada vurguladığınız noktaya bakacak olursak, Cumhuriyet Halk Partisi'nde belli bir dönemden sonra, özellikle merkez sağ partilerin işte tarihe karışmasından sonra, merkez sağda konumlanmış birçok isim Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmişti. Şimdi tek tek isim saymayacağım ama izleyiciler, sizler de anlıyorsunuz. Yani merkez sağın çok ne derler, bilinen isimleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendine yer bulmuş, milletvekili olmuş, siyasete Cumhuriyet Halk Partisi'ne devam etmişlerdi. Fakat buradaki iddia aslında şöyle, buna Ali Haydar Fırat katılıyor mu? Bir milli güvenlik sorunu vardı, devlet buna müdahale etti. Kılıçdaroğlu da bu müdahale çerçevesinde çok da arzu etmese de, çok da istekli olmasa da, devletin bir tercihiyle bu milli güvenlik sorununa karşı buraya geldi diye özetleyebileceğimiz bir çerçeve var burada. Ve bu önemli bir tespit dedi Ali Haydar Fırat. Buna katılıyor musunuz? Çünkü eğer bu böyleyse, tartışılan birçok konu aslında çok talih kalır.
0: Kuşkusuz aslında şunu söylemek lazım. Evet, Sayın rahmetli Deniz Baykal zaman, Deniz Bey zamanında da sağda siyaset yapmış olan merkez sağın çökmesiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelen sayıları birkaç kişiyle ifade edebilecek insanlar, milletvekilleri ya da siyasetçiler oldu. Sayın Kılıçdaroğlu döneminde de birkaç kişi oldu. Ama nihayetinde kitlesel olarak, örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisinin yarısını bir biçimiyle, yani bütün bir parti yapılanmasının ciddi bir biçimde yarısını elinde tutacak kadar güçlü bir süreç yaşanmadı. Hatta daha ötesini söyleyeyim. O süreçte parti meclisinde olduğum için söylüyorum. Şimdi anketleri Ekrem Bey'in ekibi yapıyordu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarının seçimini. Ben örneğin Antalya'da Muhittin Böceği'nin adaylığına karşı çıkmıştım. Bana karşı argüman olarak şu söylenmişti. Anket yaptık. Ankette Muhittin Böcek çıktı. Anketi kim yaptı? Anketi Ekrem İmamoğlu ve ekibi yaptı. Yani bütün anket süreçlerini Ekrem İmamoğlu belirledi. Dolayısıyla aslında belediye başkanlarının çoğunu Ekrem İmamoğlu belirledi. Geri kalan yarısını da Sayın Özgür Özel ve arkadaşları belirledi. Ve hatta birçok defa, ya bunu parti meclisine getirmeyin arkadaşlar dedim. Hani bizi, bunları niye oylattırıyorsunuz? Hani burada şimdi ortada bir Uşak gerçekliği var. Uşak'ta ortaya çıkan tablo var. Şimdi buna ilişkin olarak yeteri kadar refleks gösterilmediği var. Hatta ondan daha öncesinde örneğin Beylikdüzü'nden alınıp Beykoz'a götürülen Ekrem Bey'in çok güvendiği bir isim sonra AK Parti'ye geçiyor. O AK Parti'ye geçtiği için de herhangi bir Allah'ın kulu da, ya bu yanlıştır, şudur budur, ya doğru yapılmamıştır demiyor. Dönüyorlar. Bu sefer işte partinin eski genel başkanına, Sayın Kılıçdaroğlu'na bir takım eleştirilerde bulunuyorlar. Sevgili Eren İlmez, söylediğin meseleye ilişkin olarak şunu söyleyeyim. Eğer gerçekten siyaset bütün politik ve ideolojik kodlarından sıyrılarak sadece rant odaklı, sadece statü odaklı, sadece pozisyon odaklı bir niteliğe getirilmişse, ki biz bu son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu yaşadık. Dolayısıyla bu elbette ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği parti genetik kodlarına geri dönmelidir yaklaşımı, aslında bir bütün olarak partinin genetik kodlarından çıkarıldığının da net bir biçimde işaretidir. Ya da şu bir anlamda ciddi bir güvenlik tehdidi değil midir? Ya da siyasal olarak kabul edilemeyecek bir husus değil midir? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne son kararın Ekrem İmamoğlu tarafından verilmiş olması ya da Ekrem İmamoğlu'nun verdiği kararların partide onaylanmış olması, yani bütün bir Cumhuriyet Halk Partisi kurultay delegelerinin, il ilçe örgütlerinin seçtiği bir genel başkanın üstünde bir vesayet odağının oluşturulması, hem siyaseten kabul edilemeyecek bir husus.

0: olmakla birlikte hem devletin hem siyasetin geleceği açısından da ciddi bir risk taşımamakta mıdır? Yani bunu yok saymak mümkün müdür? Bunu görmezden gelmek mümkün müdür? Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani 103 yıllık bir partinin sol, sosyal, demokrat, cumhuriyetçi ve kemalist niteliklerini geride bırakarak parti programını kendi arkadaşlarına hazırlatarak, ki o parti programların ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden nasıl hazırlandığını bilen bir insan olarak bunu söylüyorum. Biz o parti programını sadece kurultay günü oyladık. Peki o parti programını kim hazırladı? Ekrem Bey ve ekibi hazırladı. Peki o parti programı Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel değerleriyle uyuşuyor mu? Son derece neoliberal bir yaklaşımı içeren ve Türkiye'de ulus devlet geleneği üzerine bina edilmiş Cumhuriyet Halk Partili programları bir biçimiyle dışarıda bırakan, ulus devlet geleneğini ortadan kaldıran, ulus devlet bütün o yapıyı mistifikasyona uğratan bir yaklaşımın aslında o programa nasıl içselleştirildiğini de görmüş olduk. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde hem program olarak hem kadro olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genetiğine uymayan ama o, Türkiye'de siyasetin de ciddi anlamda nasıl bir biçimde aslında kent rantlarıyla ya da kamu rantıyla dönüştürüldüğünü ya da yönlendirildiğinde net bir biçimde gördük, tanıklık ettik. Dolayısıyla bizim bugün ortaya koyduğumuz mücadele ya da benim Ekrem İmamoğlu'na tek başıma Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek gündemi Ekrem İmamoğlu değildir. Hatta Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı belirlendiği parti meclis toplantısında Sayın Özgür Özel'e sen CHP'nin genel başkanı ve lideriysen aday sen olmalısın, Ekrem İmamoğlu olmamalıdır, parti kayıtları ortadadır, umarım çıkarırlar, hep birlikte görürüz. Bunu dediğim mesele buydu. Yani Türkiye'de şuna, yani bir solcu, bir sosyal demokrat olarak, bir Atatürkçü olarak şunu kendime büyük bir zul olarak görüyorum. O da nedir? Bu kadar birikimli yoldaşlarımız, arkadaşlarımız, insanlarımız varken, işte atıyorum Samanyolu TV'de yıllarca FETÖ'nün kanalında program yapmış bir insanı, sağ gelenekten gelmiş bir insanı, bir biçimi de liberal dokusu son derece ağır, hatta neoliberal çizgide siyaset yapmış bir insanı, işte Fukuyama tezlerinden esinlenmiş bir insanı bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek, kabul etmek bizim açımızdan ama en büyük çaresizliktir.
1: Bu çizgi, Ali Aydar Fırat, bu çizdiğiniz çerçeveye şöyle eleştiriler yapıldı. Tanık oldum ben, siz de o tartışmaların içindeydiniz. Dendi ki, örneğin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildiği dönemde de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Yani bu anlamıyla o zaman ve hatta işte Altılı Masa döneminde Mansur Yavaş'la birlikte Cumhurbaşkanı adayı olabileceği de tartışıldı dendi. Bu çizdiğiniz çerçevedeki eleştiriler Ali Aydar Fırat'ın şahsi, kendi politik olarak durduğu yerden yaptığı eleştiriler mi? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an yeniden göreve gelecek olan kadrolarının bakış açısı mı?
0: Yeni gelen arkadaşların nasıl bir siyasal yaklaşım içinde olacağını bilmiyorum. Bu benim elbette ki kendi şahsi görüşüm ama şunu söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 38. kurultayda sonra görevi Sayın Özgür Özel'e teslim ederken en önemli, yani iki önemli önerisi olmuştu ya da kendince bir tavsiyede bulunmuştu. Şunu söylemişti. Ben birini söyleyeyim, diğerini söylemeyeyim. O da şu: asla Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmeye kalkma. Dolayısıyla bu yerine getirilmedi. Yani ben şunu çok açık söyleyeyim. Yani ben değişim kurultayında değişimin anahtarının götürülüp Ekrem İmamoğlu'na teslim edileceğini bilsem o sürecin içinde elbette ki yer almazdım. Bunu birçok Cumhuriyet Halk Partili de böyle düşünür. Şu anda Cumhuriyet Halk Partilerinin ekseriyetinin de partinin bu kadar hırpalanmasının, bu kadar ciddi anlamda tartışılmaya konu olmasının nedeni nedir diye sorduğunuzda Ekrem İmamoğlu der. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde sevgili Eren Eğilmez, böyle mesela şöyle bir şey olmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına dahi danışmadan İstanbul'daki bütün belediye başkanlarının belirlemesi gibi bir durum ortaya çıkmamıştır. Ya da ismini vermeyeceğim illerin belediye başkanlarının bir büyükşehir belediye başkanı tarafından belirlendiği bir pratik olmamıştır. Ya da parti programının kendi ekibi tarafından yazıldığı bir pratik olmamıştır, yaşanmamıştır. Ya da alınan kararların hepsinin kendi denetiminde, kendi isteği doğrultusunda yönlendirilmesiyle alınmış olması

0: mümkün olmamıştır. Olmaması aslında gerekiyordu. Nihayetinde bugün çektiğimiz, bugün yaşadığımız sıkıntılar, bugün ortaya çıkan durumlar, yani açık konuşmak gerekiyor. Yani şimdi Ekrem Bey'in yanındaki 70 kişi, 80 kişi itirafçı oluyor. Bu 70 kişi, 80 kişi geçmişte de efendim yine belediyede çalışmış. Yine işte o zaman da çok farklı siyasi partilerle, her partiyle de ilişkisi olan insanlar. Bu insanların hiçbirinin sol ya da sosyal demokrat bir geçmişi olmamış. Bu insanlarla hemşerilik üzerinden bağ kurulmuş. Bu insanlarla efendim para üzerinden bağ kurulmuş. Bu insanların itirafları nedeniyle bugün suçsuz günahsız birçok insan cezaevinde yatmaktadır. Buna dair bir öz eleştiri yapılmamıştır. Şimdi dönüp partinin tarihsel birikimine, eski genel başkanına, ona yönelik olarak hakaretler dile getirilmektedir. Şimdi bütün bu adaylar belirlenirken, şimdi bütün üyelerle genel başkan seçelim diyen arkadaşlar, hepsine sesleniyorum. Arkadaşlar, biz parti meclisinde belediye başkanlarını seçerken siz adaylık başvurusu dahi zamanında yapılmamış insanları belediye başkanı yaptınız. Bu yanlıştır. Bu doğru değildir. Bütün yol arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza haksızlıktır dediğim halde sen neden bunlara karşı çıkıyorsun? Hani sen de bizim ekiptensin. Ben doğrunun tarafındayım, vicdanlı olan taraftayım. Başvurusu olmayan insanları getirip, peki o zaman neden üyelere sormadınız belediye başkanlarını belirlerken? Neden hepiniz kendi arkadaşlarınızı, peki, dostlarınızı, en yakınlarınızı belediye başkanı yaptınız? Şimdi Türkiye'de maalesef özellikle bizim partimizde Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir şey var. Efendim iktidardayken kimse demokrat olmaz. Ama iktidarı kaybettikten sonra herkes üyelere sarılır. Üyelerle ön seçim yapalım, üyelerle genel başkan seçelim, üyelerle belediye başkanı seçelim. 2024'te böyle bir imkan vardı ama yapmadık.
1: Peki.
0: Neyi nasıl belirledik? Ekrem Bey'in
1: şu soruyu da sorup Ali Şahdi'ye döneceğim. Ali Aydar Fırat.
0: İsimlerin sadece şunu söyleyeyim. Yani o sorun yarım kalmasın. Herhangi bir siyasal partinin bu kadar kısa süre içerisinde bir kişinin denetimine, üstelik de bu kişi seçilmiş olan bir kişiden bahsetmiyorum. Bakın benim buradaki eleştirim elbette ki kısmi olarak Özgür Bey'dir, Sayın Özgür Özel'idir ama Sayın Ekrem İmamoğlu CHP Kurultay Delegasyonu'ndan, il ve ilçe örgütlerinden bir yetki alarak partiyi yönetmemiştir.
2: Yönetici değil diyor yani.
0: Bu yetkisi olmadığı halde partiyi yönetmeye kalkmıştır. Bu yetkisi olmadığı halde partiyi bambaşka bir siyasal aksa sürüklemiştir. Mesele budur.
2: Burada çok önemli yani. Bence Ali Haydar Bey'in söylediği aslında, yani seçilmişlik kavramı, yani belediye başkanlığında seçilmiş olabilirsiniz ama bir siyasi partinin eğer temsil makamında değilseniz, genel başkan veya işte genel başkan vekili veya işte partinin yüksek organlarında değilseniz ve dışarıdan tüm bir siyasi partiyi tahakküm altına almışsanız, bu çok sorunlu bir durumdur. Yani Ali Haydar Bey bence çok, peki, kıymetli bir tespit yaptı.
1: Ali Şerdelik, şimdi hani biraz daha aktif siyaset içerisinde olmayan gazeteciler üzerinden biraz daha şöyle şey boyutunu konuşalım meselenin. O da şu, sanki konular dönüp dolaşıp şöyle bir yere evriliyor. Türkiye siyaset tarihin akışında Ekrem İmamoğlu diye bir figür çıktı. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'ni işte iki seçim, tekrarlanan seçimlerle kazanarak aldı. Akabinde bir daha aday olduğunda bir sonraki seçimde de aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimde çok etkili oldu. İddianameye ve iddialara göre Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını dizayn etti. Böyle bir gücü oldu. Ve nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun belirleyiciliği söz konusu oldu deniyor. Bu iddialar çerçevesinde. Ama bunun üstüne bir eli daha yükseltmişti. Daha demin okuduğum iddia. Aslında Ekrem İmamoğlu'nun arkasında da başka siyasal aktörler, güçler, uluslararası güçler vesaire vardı. Bu aslında bir siyasal proje. Bu anlamda bu da bir milli güvenlik sorunu oldu. Bu milli güvenlik sorununa bir devlet müdahalesi geldi. Kılıçdaroğlu da bu devlet müdahalesinde çağrıya uyarak istemeden de olsa bu sürece dahil oldu. Aslında biz bunu yaşıyoruz diye şu ana kadar tartıştığımız, konuştuğumuz birçok şeyi çok talih bırakacak.
2: Ben bunun aksiyonunda bir beyanatta bulunacağım Ali Şahin Bey'den sonra.
1: Talih bırakacak. Başka bir pencere çıktı.

0: Hakikaten böyle siyasetin bu aktüel yönlerini aşan çok daha büyük bir meseleyle mi karşı karşıyayız her boyutuyla? Yoksa siyasetin bu aktüel meselelerinin çarpışmasında elini güçlendirmek için bu tür büyük argümanlarla mı yürünüyor? Yani gerçekten şu an ne oluyor? Yani niye böyle bir butlan kararı oldu? Niye o kongrede tartışmalı? Niye bu kadar operasyon arka arkaya oldu? Hepsi bu şekilde açığa çıktı. Böyle dev bir harekat var. Yorum analizin ne?
1: Az önce okuduğun analizin üzerine bir analiz yapmak ve konuşmayı çok doğru bulmuyorum. Yani sebebi şu, yani devlet Ekrem İmamoğlu'nu devre dışı bıraktı. Müesses nizam Ekrem İmamoğlu'nu istemiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bazı dengelere de bunun için şimdi müdahale ediliyor ve işte de Türkiye Cumhuriyeti yolunu bulacak. Yani şimdi buradaki herkesin kıdemine ve bilgisine saygım olduğu için bu seviyede bir şey, bir analiz yapmam. Hı hı. Ya burası köy kahvesi değil. İspatlayamayacağım, bilmeyeceğim. Devlet ne falan, bunların hepsini hep beraber tartışmamız lazım. Ne altına imza atarım ne de şey yapmam. Üzerine bir yorum yapmam. Ama hani ne oluyor, hı hı, çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kalarak biraz okumaya çalışıyorum, hı hı, ve öyle bir şey yapayım. Anlatmaya çalışayım. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nde evet Ekrem İmamoğlu ve işte değişimciler diyebileceğim Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği diyeceğim. Adını öyle koyarım. Hiç demem Özgür Özel. Yani Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği, Özgür Özel'in şu an o biraz içeride olduğu için yahut da işte o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için partinin başına geçerek yaptığı hareket Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz kodlarına aykırı, geleneklerini değiştiren bir yöntem şey yaptılar. Yani kazanmak için her yol mübah yoluyla biraz hareketler. Bu her yolun içerisinde iddianamelerde geçenleri söylemiyorum. Başka partilerden daha önce aday olmuş belediye başkanlarına aday göstermek de dahil, işte anket dayatmasıyla, mesela şey, Muhittin Böceği örnek verdi Ali Haydar Fırat, ama hepimizin gözü önünde deprem bölgesindeki rezaletlere rağmen Lütfi Savaş değil mi? Tekrar aday gösterildi. Adaylığından önce ses kayıtları falan çıktı böyle, hani ona rağmen kazanacak diye düşündüğümüz için aday gösterdi. Yani kazanmak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin sol gelenekten gelen bir partinin kodlarında kendilerinde olmayan şeyler yapan adımlar attılar. Netice aldılar mı? Aldılar bu arada. Şimdi baltayla da beyin ameliyatı yapmayalım. Baktığın zaman işte %30'lara dayanmış bir oy oranları aldı. İşte son yerel seçimde birinci parti çıktı falan. Doğruları yanlışlarıyla beraber bu da var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşurken bunu da görmek lazım. Ama hani beraberinde şimdi bizim yavaş yavaş görmeye başladığımız, uzun bir süredir benim de eleştirdiğim bir şey de ortaya çıktı. İşte bir belediye başkanının maalesef mal olduğu için kamuoyunu artık ben de böyle anmak zorundayım. Havluyla görüntüsünden tut, işte içerideki genç kadın, sonrası ortaya çıkan şeyler, paralar, çikolata kutuları falan filan. Çık yani, iddianamelerin içerisinde pek çok şeyin boş olduğunu, yanlış olduğunu söyleyen birisiyim. Pek çok belediye başkanının yanlış, hala tutuklu olmasını anlayamayan birisiyim iddianameleri okumuş birisi olarak, ama o ortada Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğinde olmayan, geçmişinde olmayan, yakışmayan şeyler de gördük. Kemal Kılıçdaroğlu 1,5 yıldır susarak, sustuğu zamanlar da dahil bunları aslında işaret ediyordu. İlk konuşmasını, ciddi konuşmasını yaptığında da arınma kelimesini bunun için kullandı. Bundan yaklaşık 3 ay önce mutlak buttan kararı ortada yokken, mutlak buttan kararını da beklemeyen birisi olarak ben dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir sorun var. Yazısı da var, yazı da yazdım bir köşede. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir sorun var. Hiçbir şey yoksa 15 yanlış değilsem değil mi? Belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Hani bu kazanmak için her yol mübah diyen, yürüyen arkadaşların, Özgür Özel ve arkadaşlarının birdenbire durup hiçbir şey yapmadılarsa burada bir bakmaları gerekiyordu. 15 kişiyi rakibimize kaptırdık. Ve bu 15 belediye başkanının arasında...
2: 17.
1: 17 miydi? 17.
0: 17 dedin.
2: Evet, 17.
1: Ve bu isimler arasında hani 3-4 dönem vekillik yapmış, parti içerisinde çok büyük görevler almış isimler de var. Yani öyle hani şantajla, iftirayla kandırılabilecek tipler de değil bana bakarsın. Demek ki bir sorun vardı. Kemal Kılıçdaroğlu aslında bu sorunu işaret ederek şimdi tekrar bu göreve geri geldi. Ama hep sustu. Yanlış zamanlarda konuştu ya da tam olarak mesela bu araba meselesi, genel merkezin önüne çektiğin araba meselesi dahil pek de merhamını anlatamayan bir şeyler söylediği için rüzgar şu an tam karşısında esiyor. Şimdi bilgi olsun diye söyleyeyim. Bence gazeteci olarak yapabileceğim şey, katkı budur hani bu bütün tartışmaya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü bugüne kadar duymadığımız bazı örnekleri vereceğini, örnek demeyeyim, bilgilerle son 2 yıldır partide

0: gerçekleşen bir iki şeyi tartışmaya açacağını biliyorum.
1: Kendisi... Mesela neler bilebildiğim
0: bunu
1: kadarıyla.
0: Bunu söylemedi.
1: Paylaşmamak kaydıyla.
0: Çok doğru soru, haklısın.
1: Paylaşmamak kaydıyla.
0: İlk tepki, benim de ilk sorum ne söyleyecek falan diye oldu. Bunu söylemedi yani, o da şimdi kurt bir siyasetçi. Ama en az bir ya da iki tane iddianamelerde bile yer almadığını, kendisinin şahitlik ettiğini, kendisini engellemek için müdahale ettiği, kendisinin döneminde, ifade tam bu, kendisinin döneminde yaptırtmadı ama sonrasında gerçekleştiğini bildiği bir iki bir şeyi açıklayacağını söyledi. Yani biraz ifşayla arınmaya giden yolu bize gösterecek Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu görüyorum.
1: Yani cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu iddianameler vesairesiyle kamuoyunun önüne, gündemine gelmiş bazı konularla ilgili kendi bildiklerini anlatacak.
0: Evet. Doğru tam
1: mu?
0: Doğru, doğru. Hatta bilinmeyen bir şeyleri, bilmedikleriniz anlatmadıklarım. Zaten bu ifadeyi kendisinin ifadesi kullandı, tekrar yineledi ben görüşmemizde de. Bilinmeyenleri ve anlatmadıklarını da söyleyecek. Yani cumartesi gününe işaret etmesinin, biraz sabırla beklemesinin, belki de bana göre PM'yi toplamamasının, grup toplantısını yaptırmamasının sebebi de bu olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu çünkü hamlelerini hazmedilmesini
1: bekler. Şuna katılmıyor musun? Çünkü PM'yi toplamaması için bir yandan da şu konuşuluyor. Deniyor ki
0: yeterli sayı,
1: yeterli sayı
0: çıkabilir.
1: Yok ya, daha doğrusu Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ayrımında Kılıçdaroğlu'nun lehinde değil 57 sayının dağılımı. Bu anlamıyla bunu öteliyor
0: çünkü,
1: iddiasına.
0: Evet, evet. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu tarafı kafası şu an için karışık olan kişilerin çoğunlukta olduğunu düşünüyor. Yani Özgür Özelci demiyor ama şu an tam olarak ne olduğunu bilmeyen. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklentisi.
2: Ben bunu Kemal Bey'e günü... sordum. Alişer Bey, Alişer
1: evet.
2: Hocam. Şunu Eren Hocam, çok özür diliyorum araya girdim.
1: Tabii tabii, bilgi ver yani, bilgi ver, o önemli Ayda Fırat.
2: Şimdi ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüştüğümde hani neden bu toplantılarla ilişkin olarak bir adım atılmıyor sorduğumda aynen şunu söyledi. Dedi ki hocam, dedi, siz de geçmişte parti meclise seçilmiştiniz. İşte süre gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndan ya da işte ilçe seçim kurulundan işte belge geliyor. Dolayısıyla bir bayram arifesine denk geldik. İnsanlar hani daha geçmişte 37. kurultayda seçilen arkadaşlarımızın görevlendirilmesiyle ilgili olarak henüz bir belgenin genel merkeze ulaşmadığını net bir biçimde ifade etti. Bu bir. İkincisi, meclisteki tartışmalarla ilgili olarak ben meclis grubunun toplanmasıyla ilgili olarak herhangi bir karar vermedim ya da o karardan vazgeçmedim. Aynı şekilde parti meclisiyle ilgili olarak da şimdi yazılıp çiziliyor işte şu kişiler MYK'ya giriyor, bu kişiler MYK'ya giriyor. En ufak bir çalışma yok. Hani bizzat kendim gördüm. Hani oturduk işte birlikte masada. Herhangi bir MYK çalışması yok. Parti meclisinde şimdi bir takım itirazların falan olup olmayacağını da beklemek gerekiyor. Dolayısıyla sürecin aslında asıl olarak hukuki bir süreç olduğunu, yani kısa süre içerisinde bunların biteceğini, parti yetkili kurullarında görevin başına döneceğini çok net ifade etti.
1: Peki Alay Lafa, yani, hemen iki sorum olacak. Hemen iki sorum olacak. Birincisi, şimdi arkadaşlar ekrana getirecektir işte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlık ve şeyiyle, antetiyle biri şeyle, bu grup toplantılarıyla ilgili olan şey, açıklama, talimat 28.5.2026. Diğeri de yine aynı tarihli bilgilendirme, parti meclisi üyelerinin görevlendirmelerine ilişkin yazı. Birinin altında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu diye imza var. Ama parti meclisi ilgili olan altında imza da yok. Hani o dikkatimizi çekti.
3: Kemal Bey'in iradesi var mı yok mu, buna bakılır burada. İmzaya bakılmaz.
1: İmza olup olması şartı
3: hiçbir önemi yok yani.
2: Tırnak içinde bir şunu söyleyeyim, bir şekil şartı olarak bak, şöyle bir şey var sevgili Eren Eğilmez. Şimdi 37. kurultaydan sonra yaklaşık 3 seneye aşkın bir zaman geçti. Şimdi bu, yani 38. kurultay öncesinden bu süre zarfında belediye başkanı olan var, grup başkan vekilleri olan var, başka partiye geçenler var. Allah rahmet eylesin, hayatını kaybedenler var. Dolayısıyla onların yerine yedekten gelen isimler var. O yedeklerin içinde de 8 tane yedek esası var. Dolayısıyla bunlarla ilgili olarak bir takım belgelerin ilgili mahkemeden genel merkeze gelmesi, genel merkez tarafında da bu insanlara tebligat yapılması, o insanların toplantıya çağrılması gerekiyor. Bu süreçlerin hiçbiri, yani şu anda tatildeyiz, resmi tatildeyiz. Herhangi bir kamu kurumunun açık olduğunu kim iddia edebilir? Dolayısıyla Buradan bir takım belgeler gelecek.

0: O belgeler sonrasında görevlendirme
1: Peki.
0: olacak. Efendim meclisteki toplantıya ilişkin olarak da şundan dolayı şunu açık net söyleyeyim, o kendi gözlemim. Şimdi Özgür Bey ve ekibi biz meclis grubunu toplarız ve biz konuşuruz diyor. Şimdi, bu olmaz. Yani niye olmaz? Çünkü biraz önce kendisi Sayın Özgür Özel'in kendisi söyledi. Dedi ki benim
1: Murat Emir de
0: evde
1: aynısını
0: genel
1: açıkladı.
0: başkanın yetkileri yok.
1: Murat Emir de aynısını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yok Murat Emir de onun tasarrufunda
2: Şimdi
1: değil diye
2: Ali
1: açıkladı.
2: Haydar Fırat'ın söylediği şey
0: Şimdi
2: yani
0: burada
2: Kılıçdaroğlu
0: paralel
2: tarafı.
0: bir yapı kuramazsınız. Mesele onu söylüyorum.
2: Ya, ama
1: Evet.
2: Yani, ben bir analizini yapayım
0: Genel
2: istersen
0: başkanın
2: mesela. Şimdi
0: izni
2: Ali Haydar
0: olmadan
2: Fırat'ın
1: Ali Şer
2: içinde
1: Delik'le devam
0: genel
1: edelim
0: başkan da
1: mi?
0: milletvekili değil.
1: Ona parantez
2: Ali
1: açtık
2: Haydar
1: ya.
2: Fırat'ın söylediği mesele evet Kılıçdaroğlu tarafının açıklamasındaki işte ulaşamadı, bayram tatiliydi, onun için olmadı falan filan. Ama ben işin analizini yapayım yani. Eğer oturup doğru konuşalım. 57 kişilik parti meclisinde 45 tanesinin, 50 tanesinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine oy vereceğini bilseydik bugün toplardık o parti meclisini. Bugün toplardık. Siyaset böyle bir şey. Yani ben şey için söylemiyorum bunu yani. Burada telefonlar,
3: Bir şey
2: telefon
3: sorabilir
2: trafiği
3: miyim?
2: yaşandı her
3: Bu
2: iki tarafın
3: parti
2: arasında.
3: meclisinde ne olabilir mesela? Çok özür
2: Şöyle bir
3: dilerim. Ben şunu bir Ali
2: güç
3: Haydar da
2: gösterisi
3: buradayken bir açık.
2: meselesinden
4: Ama
2: galiba geri
4: tebligat
2: duruyorlar.
4: yapılamamış. Ondan dolayı
2: Yani
4: hukuki bir engel var
3: ha
4: ortada
3: mesela
4: yani.
3: ne tür
4: Tebligat yapılamamış.
1: bir şey tebligat yapılamaması hukuki engel.
4: Bayramda icra
1: Aa,
4: dairesi
1: diyor ki
4: yapamamış
1: siyaset
4: olabilir.
1: böyle diyor Ali Şer Delek.
4: O
2: yani
4: siyasi
2: orada
4: ama hukuki
2: Özgür
4: bir
2: Özel
4: durum da var.
2: tarafı mesela bu parti meclisinde olağanüstü kurultay kararı aldırmaya çalışacak.
1: Nasıl gün görün sorusu?
2: İşte biraz bunu yapmaya çalışacaklardı ve bunun içinde 45
0: sevgili Ali
2: ilaveye
0: Şer, o kararı
2: kaldırtılmasıyla bir siyasi şov da
0: aldıramazlar.
2: olacaktı. Pardon abi
0: Sevgili Ali
2: duyamadım.
0: Şer, hemen söyleyeyim. Parti meclisi genel başkan ve MYK'nın belirlediği gündemle toplanır. O gündeme ek bir gündem istenirse genel başkanın onayı ve aynı zamanda parti meclisinin salt çoğunun bir fazlası gerektirir. Dolayısıyla parti meclisi istediği her konuyu gündeme alamaz. Gündemi genel başkan tarafından belirleneceği için genel başkanın belirleyebileceği bir gündemle ancak böyle bir tartışma yapılabilir ya da böyle bir karar alınabilir. Yani parti meclisi kendiliğinden olmadık yerde herhangi bir biçimde biz de bu konuyu konuşmak istiyoruz, biz de bu konuyu görüşmek istiyoruz deyip orada herhangi bir biçimde inisiyatif alamaz. Yani parti tüzüğünde de bu net bir biçimde ifade edilmiştir. Siyasi partiler kanununda da ifade edilmiştir. Buradaki mesele şudur. Genel başkanı yok sayarak şu anda var olan genel başkanı yok sayarak siz bir karar alamazsınız. Yani grubu
2: Şimdi bunların hepsini
0: toplayamazsınız, grup
2: anlıyorum.
0: başkanını
2: Ben
0: seçemezsiniz. Bu kadar
2: zaten
0: çok açık
2: demiyorum
0: ve
2: ki
0: net.
2: böyle yapı yap. Bak ben şunu anlatmaya çalışayım deminden beri uydu. Bir 3-5 cümleyle bitireyim. Sonra sözü de bırakayım. Özgür Özel tarafı diyor ki biz orada hani bir ne kadar fazla el kalkarsa bunu siyasi malzeme olarak kullanacaktı. Grup başkanı olmasında da bunun peşindeydi. Şimdiki açıklamasında da bu mesele Ali Haydar Fırat söylediklerinin tüzüğe uygun biliyorum. Yani tüzükte evet böyle bir şey var parti meclisi bu gündemle toplanamaz ama o ilk hatırla kendi açıklamalarıydı. Yanlış değilsem Sayın Emir'in açıklamasıydı. Yani olağanüstü genel kurultayı biz buradan parti meclisinden alacağız sayı alsın. Telefon trafiği yaşandı. Hangi parti meclis üyesi kime oy versin vermeyecek üzerine konuşmalar falan da oldu. Meselenin tamamı siyasi. Siz parti tüzüğünden bahsediyorsunuz. Üstad hukuktan şeyden bahsediyor.
4: Tabii yani
2: i̇lk
4: icra dairesi
2: geri
4: bayramda tebligatları yapmamış. Ben böyle okudum.
2: Öyle ama
4: aslında.
2: Ben ilk cümleme geri döneceğim.
4: Evet,
2: Özgür
4: yani.
2: Özel ve tarafları içerideki meseleyi tüketerek şuna getirmeye çalışıyorlar meseleyi. İşte bakın biz her yola dönük her şeyi yaptık. Biz buradan çıkmak zorunda kaldık ya da kovulduk. Kemal Kılıçdaroğlu da yapamazsınız, edemezsiniz. Beni bir dinlemeniz lazım diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ana yapmaya çalıştığı mesele o zaten. Cumartesi günü itibariyle anlatmaya başlayacağım. Görmeye başlayacaklar. Onun inandığı ve gördüğü şu. Böyle şu an evet bir delegenin, bir seçmenin rüzgarı Özgür Özel'in arkasında gözüküyor. Yani sokaktan da görüyoruz, şeyden de görüyoruz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ben anlatmaya başlarsam bu rüzgarı tersine çevireceğim diye bir inancı var.
1: Çevirebilir mi? Ya şu an rüzgarın şiddetini nasıl görüyorsun?
2: Rüzgar şiddetli esiyor ama biz bundan 1,5 yıl önce Ekrem İmamoğlu'nun ne zaman Cumhurbaşkanı olacağı konuşuyorduk. Yani Türkiye'de siyaset her şeye dönüşebilir. Neler ortaya çıkacak, Kemal Kılıçdaroğlu ne diyecek bunların hepsine bakmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir sorun olduğunu yineliyorum. Sorun bu değil ama bu kavga değil. Zaten vardı. İçeride bir rahatsızlık vardı. İşte şimdi konuşmaya başlananlar. Yani düne kadar Özgür Özelik Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenlerin de homurdanmaya başladığını biliyorum. Yani ben çevremdeki Cumhuriyet Halk Parti'nin üst düzey isimlerinden de görüyordum. Ya bir sorun var, bir sorun var ama kapatılıyordu sorun. Kemal Kılıçdaroğlu bu sorunu ortaya çıkardı ve bu sorun üzerinden şimdi siyasetini yapacak. Döner mi? En azından bir şeyde bir kitle var. Dinlemeye hazır, dinlemek isteyen bir kitle var ama rüzgar sert esiyor dediğim gibi Özgür Özel'den arkasında ama bir sorun olduğunu da uzun zamandır bilenler Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinleyecektir. Hiçbir şey değilse Kemal Kılıçdaroğlu'na çok şey söyleniyor ya ben şunu biliyorum.

0: Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde büyük bir kesim Kemal Kılıçdaroğlu'nun en azından hırsız olmadığını biliyordur. Pek çok atıyorlar, tutuyorlar ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun akçeli işlerde olmadığını hemen hemen tamamı biliyorlardır. Onun için bir dinleyeceklerdir, ne anlatacaklarına bakacaklardır. Rüzgarı çevirmek için çok daha fazla çalışması lazım. Alışa geldiğimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun üstünde bir performans sergilemesi lazım. Medyayı kullanması lazım. Kendi ifadeleriyle kendisini doğru anlatması lazım. Sosyal medyayı kullanması lazım. Cumartesi bu işin startını verecek. Ama bu iş hani kaba tabirle karakolda biter. Bu iş böyle aynı parti altında sürdürülebilir değil. Mesela diyelim ki yolunda gitti. Grup başkan toplandılar diyelim ki. Yani Özgür Özel kendi başkanına mı laf edecek mesela, onu eleştirecek, o ona mı laf edecek? Bu iş çok öyle sürdürülebilir değil. Bir yerde bu ayrışma yaşanmak zorunda kalacak. Ayrışmadan sonrasını vaktimiz olsa sonra ona göre konuşuruz ama çok sürmez, bir iki ay içerisinde ayrışma olacak bence.
1: Mutlu'yu aktar edelim. Uzun süredir ona dönmedim. Uzaktan bağlantılı olduğu için, stüdyoda olmadığı için de söz vermedikçe araya da girmedi, nezaket gösterdi. Ya bütün bu tartışmanın sonucunda siz ne görüyorsunuz? Yani bir Kılıçdaroğlu'nun arınmadan kastettiği ile Devlet Bahçeli'nin açıklamasındaki arınmadan kastettiği aynı şeyler mi? İkisi de aynı şey mi kastediyor? Ve nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden bir partinin daha çıktığı bir yere mi gidiliyor? Bir de Özgür Özel şöyle bir ifade kullanmıştı. Mesela sokaktan başka yolumuz yok diye. Bu anlamıyla artık sokağa çıkmış, sokakta tepkisini gösteren ve bu rüzgarı da arkasına alarak yeni bir siyasi harekete evrilen CHP içinden çıkmış başka bir siyasetle mi karşılaşacağız? Siz ne görüyorsunuz?
2: Elbette aslında bu sorduğunuz sorular çok alt alta koyduğunuzda öngörmek hakikaten çok mümkün değil ama ben yine 2023 referansını unutmayın. Çünkü 2023 Temmuz ayında çok şeyler oldu. O dönem hatırlayın, yine Ekrem İmamoğlu iktidar için değişim biliyorsunuz o an, o dönem bir hareket başlattı ve hareketin akabininde yine manifestolar yayınladı. Tam da o zaman Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan ve genel başkanken bunları tanıklık etti. Elbette bir genel başkan olarak bu hadiselerin parti içi disiplinsizliklere ya da bilmiyorum tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünü aykırı davranışlar açısından belki bir disipline sevk edilmez söz konusu olabilirdi. Ya bir kere balık baştan koktu. Yani tabii ki bir siyasi partinin farklı görüşleri, farklı iradeleri, farklı değişim dönüşümler olabilir. Tam da bu zanlama içinde bir belediye başkanı, özellikle altını çiziyorum sadece isim olarak değil, hiyerarşik olarak ve bu hiyerarşide bir genel başkana, tabiri caizse bir belediye başkanı ayar veriyor. Yani açıklamaları bugün açıklayan, manifestoya dönüp bakın lütfen. Yani bir genel başkanı başarısızlıklarla suçluyor. Bunu bir de kamuoyunu milyonlarca insanın önünde yapıyor. Ve ardı sıra tabii ki biliyorsunuz işte o 38. olağan kurultay başlıyor. Ki zaten bu hadiseler yine o dönem İstanbul İl Kongresi'nde çarşaf çarşaf her yerde mahalle başkanlıklarında konuşuldu. İlçe başkanlıklarını biz yayınlarda tanıklık ettik. Ben o dönemden hafızamdan bunları görüyorum. Dolayısıyla arınmadan kastımız bana göre Sayın Kılıçdaroğlu'nun, hep dedim ben, bu mahkeme kararını Sayın Kılıçdaroğlu bir intikam, bir rövanş aracı olarak mı görecek? Ya da yoksa bu siyasi parti, maalesef bu kişileri ben getirmiştim siyasi partiye, CHP'nin başına ben tabiri caizse sardım. Maalesef onların disiplin dışı davranışlarının ilerlemesinde sonrasında benim katkım yok, bu kişilerin böyle olduğunu bilmiyordum deyip bu kişinin de isimleri ihraç mı edecek? Ve sonrasında da işte arındırma ya da düzeltme, ki Sayın Bahçeli'nin de önerisi neyse, ki biz neleri konuştuk? Biz tabii ki bir siyasi parti hedef hiçbir zaman, ben her defasında katıldım yayınlarda da söyledim, bir kurumsal yapıyı çok hedef almanın ötesinde bu kişileri, yönetimi de hep hedef aldım. Yani çünkü yapılan kamuoyuna yansıyan görüntüleri gördük, para kulelerini gördük, işte bantlanan kameraları gördük, Türk siyasetine tanıklık olmayan ve bu siyasi partinin çatısının altında gördük. Dolayısıyla bu hadiseleri alt alta getirdiğinizde belki arınmadan kastı Sayın Bahçeli'nin kastı bu olacaktır ama Sayın Kılıçdaroğlu eğer genel başkanlığına, hep öyle söyleniyor ya Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi ekibinde ya da işte beraber çalıştığı çalışma arkadaşlarından kendisinin bir daha işte bir kurultayda aday olmayacağını, arındıracağını bahsi geçiyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu arındırmak yerine bu mahkeme kararıyla bir intikam aracına dönüştürüp Ekrem İmamoğlu ile beraber başlayıp onun ekibini topyekün bu partiden ihraç mı edecek? Ve şimdiye kadar bütün yükümlülükleri ve özgürlükleri

0: Özdenişi ne kadar ki her defası eleştirdik. Bir siyasi parti, bir isim, Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir isimden küçük değildir. Ekrem İmamoğlu maalesef 2023'ten bu yana Cumhuriyet Halk Partisi adeta bir tahakküm altına almıştır. Hatta bir vesayet kurmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi belki de Sinan Burhan'ın burada anlatmaya çalıştığı mesela hadise buydu. Oradaki ben de açıkçası siz söyleyince inanamadım. Oradaki biraz bir cümle kalıbı sanki devlet tarafından görevlendirildi gibi bir mesaj vardı. Doğru tanım şu aslında, Kemal Bey bu görevi zorunlu olarak kabul etti. Çünkü ülke bir milli güvenlik tehdidi altında diyor. Ya kendince o görevi işte düşünmüş ama bana göre bu da bir düşülen bir açıklama. Hiçbir şekilde çünkü devletimiz hiçbir siyasiye gidip hadi gel sen burayı temizle arındır demez. Zaten hukuk ve yargı bu işe yarar. Dolayısıyla bu
1: Çok
0: açıklamada
1: doğru.
0: da sanıyorum bir anlam ve anlatım
1: Ben de
0: bozukluğu
1: benzerim.
0: var. Bu vesileyle bunu iletmek isterim. Sayın Sinan Burhan'ın buradaki açıklamaya çalıştığı o özellikle de altını çizmiş liberal bir müteahhit nasıl olur da koskoca CHP'yi ele geçirdi. O CHP'nin arınması zaten yine CHP'nin kendi kurmayları ve çalışma arkadaşlarıyla tesis edilecektir. Bu anlamda Sinan Burhan sanıyorum bir açıklama yapacaktır. Bu kabul edilemez. Eğer böyle bir şey söylediyse de zaten böyle olsaydı bu butlak kararı aylardır tartışılmazdı. Hukukun üstünlüğünü her defası dile getirdik. O dönem nasıl erteleme kararı, butlak kararı da çıktıysa ve bugün çıktıysa o kararı kabullenip ilerleyen akılla bugün bu kararı yok sayıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısını camını indiren ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenlik güçlerine adeta böyle yine yaylım ateşine atan herhalde sanıyorum hiçbir yerde görmemişler. Gazetecileri tokatlayan yani basın özgürlüğünü konuşuyoruz ya. Ya bundan hiçbir şekilde hiçbir mahkeme kararıyla ya da haksızlıkla mağduriyetle açıklanmaz Eren Bey. Elbette mağduriyetler olabilir ama bunun yöntemi, iletişimi, müzakeresi hiçbir şekilde şiddet, vandalizm ya da toplumu sürükleyecek bir kaotik bir yapı olmamalıdır. Bu anlamda siz eğer bir mağduriyet yaşıyorsanız bunun yöntemi müzakere ve arabulucu tavırlarla olacaktır ama maalesef yine altını çiziyorum. İki lider de inatlaşarak bu süreci daha da tırmandıran bir kuyunun içinde böyle debelendikçe aşağı doğru çekilen bir yapıdan bahsediyoruz. Ve maalesef burada peki kim ayaklar altında kalıyor? Maalesef 102 yıllık bir güzide kurum, bir kurumsal yapı olarak da baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi ve en önemlisi Aziz Atatürk'ün bizlere sadece Cumhuriyet Halk Partileridir, Türk milletine kurucu iradeye emaneti olan bir siyasi partiden bahsediyoruz. Belki burada konuşulması gereken ve Sayın Bahçeli'nin de belki önerdiği konu buydu. Ekrem İmamoğlu konusuna gelince ben de bu anlamda şimdiye kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bölünmeleri, hiyerarşileri, yapıları ve tamamen finansal bir aile beraber bu yapının ele geçirilişi tarafında olanlardanım. Çünkü özellikle batı medyasında geçtiğimiz aylarda Brüksel'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'cülerin, Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerin Ekrem İmamoğlu'yla maskeleriyle beraber yaptığı gösterileri unutmayalım. Bu hadise direkt FETÖ'cü diyemeyiz ama bu hadise biraz karışık bir hadisedir. Türkiye'de 5. kol faaliyetlerinin kimler ve neler üzerinden yapıldığını unutmayalım. O anlamda Cumhuriyet Halk Partisi belki arınacaksa bu yapılardan ve bu kişilerden arınmalıdır. Ama bu arındırmayı yapacak kişi ben yine altını çiziyorum. Sayın Kılıçdaroğlu mudur tartışılır. Çünkü bu
1: Peki.
0: isimlerle beraber siyaset yapan ve çalışan da Sayın Kılıçdaroğlu. İşleroğlu'ydu.
2: Peki. Kısa bir araya gidelim.
0: Burada.
2: Aranın ardından devam edelim. Cümleniz yarım kalmasın. Aranın ardından karşınızda olacağız tekrar.

0: yayına devam ediyor.
1: Sizlere izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Hemen arkamızda Evren Aydın olacak yanılmıyorsam gece raporuyla. Hepinize tekrar iyi bayramlar, hoşça kalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa güneşli 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 29, Muğla güneşli 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon parçalı bulutlu ve yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 22, Kayseri yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 17, Erzincan yer yer yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Gaziantep güneşli 26 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biole Manzara sundu.

bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Efendim iyi geceler, Habertürk'tesiniz. Bayramın ikinci gününde de gündemimiz oldukça hareketli. İç siyasetteki o gergin hava yerini partiler arası bayram ziyaretlerine bıraksa da Kılıçdaroğlu özel hattında bilmeniz gereken önemli gelişmeler, önemli hamleler var. Ve dünyanın artık sona ermesini beklediği dördüncü ayına ulaşan ABD-İran Savaşı. Taraflar adım adım bir anlaşmaya doğru ilerliyor. Gözler artık sabrı iyice tükenen Donald Trump'ta. Hoş geldiniz Gece Raporu'na, Evren Aydın ben. Önce özetler diyeceğiz. Gelenek bozulmadı. Bayramın ikinci gününde de siyasi partilerin genel merkezlerinde bayramlaşma trafiği vardı. Karşılıklı ziyaretler yapıldı, ikramlar yapıldı, koyu sohbetler vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise iki ayrı adreste bayramlaşma yapıldı. Detayları birazdan aktaracağız. Ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan da peş peşe çok önemli adımlar geldi. Önce üyelere tebligat gitmediği için parti meclisinin 1 Haziran'da toplanmayacağı açıklandı. Ardından CHP grup toplantısının da yapılmayacağı duyuruldu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel neler diyor? Bakacağız birazdan. Ve iç siyasette tüm bunlar yaşanırken Amerikan basınından da ABD-İran savaşına ilişkin önemli bir iddia geldi. Amerikan basını diyor ki ABD ve İran 60 günlük anlaşmaya vardı. Peki İran ne diyor? Detaylarına birazdan bakacağız. Hadi başlayalım. Günün nabzını adım adım tutacağız. Hiç merak etmeyin ama bu haberle bir başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hac vazifesinde olan Türk hacılarla telefonda görüştü. İzleyelim.
1: Dualarınızdasınız. Bütün dostlarımız, hanımefendiler, beyefendiler bakışlarıyla, gönülleriyle sizleri selamlıyorlar. Allah'a emanet olun. Mevla yar ve yardımcımız olsun.
0: Devam edelim. ABD ile İran arasındaki olası anlaşmaya dair çok önemli bir iddia var. Amerikan basını ABD ve İran'ın anlaşmaya vardığını bildirdi. İran basınına baktığımızda ise onlar da anlaşmayı yalanladı.
2: Amerikan basınının iddiasına göre Amerika Birleşik Devletleri ile İran mutabakat zaptı üzerinde anlaştı. Ancak Trump nihai onayı vermedi. İran basını ise iddiayı yalanladı. Axios'a konuşan Amerika Birleşik Devletleri yetkililerine göre salı günü itibariyle anlaşma şartları büyük ölçüde kararlaştırıldı. Ancak tarafların üst düzey liderlerinden onay alması gerekti. İranlı müzakerecilerin onay almasının ardından ABD'li müzakereciler Trump'a nihai anlaşmanın detaylarını aktardı. Trump ise son kararını vermeden önce birkaç gün düşünmek istediğini iletti. İsrail basını ise İran dini lideri Müşteba Hamaney'in anlaşmayı daha onaylamadığını yazdı. Trump'ın kararını vermemesinin sebebinin Hamaney'in henüz onay vermemesi olduğunu iddia etti. Habere göre 60 günlük mutabakat zaptında Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri kısıtlandı.

0: açıklanmıyor. Yani ne İran geçiş ücreti istiyor ne Amerika Birleşik Devletleri ablukasını sürdürüyor. Ayrıca İran 30 gün içinde Boğaz'daki tüm mayınları kaldırmak zorunda. Axios'a konuşan yetkililere göre mutabakat zaptında İran'ın nükleer silah edinme girişiminde bulunmayacağı taahhüt ediliyor. 60 günlük süre zarfında görüşülecek ilk konular arasındaysa İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun nasıl imha edileceği bulunuyor. Müzakerelerin bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılması konularını görüşeceği belirtiliyor. İran'ın Tasnim Ajansı'na konuşan yetkili ise Axios'un haberini yalanladı. Mutabakat zaptının metninin henüz kesinleşmediğini belirtti. Metin son haline geldiğinde İran konuyu Pakistan'a ve kamuoyuna duyuracak dedi. Amerika Birleşik Devletleri basını salı günü tarafların karşılıklı uzlaşıyla uzatılabilecek 60 günlük mutabakat zaptı üzerinde çalıştıklarını iddia etmişti.
1: Karşılıklı misillemeler, saldırılar, Hürmüz'de askeri gerginliğin taban yaptığı bir haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz ve dünyayı bir kez daha ateşkes umudu sardı. Ancak hatırlayalım, Trump daha önce de defalarca İran'la bir anlaşma konusunda iyimser görünmüş ancak tutumunu değiştirmişti. Şimdi ne olacak? Konuşalım. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı bizlerle. Ufuk Hocam hoş geldiniz. İyi bayramlar.
2: Hoş bulduk Evren Bey. Size de kıymetli seyircilerimize, aziz milletimize, herkese iyi bayramlar diliyorum.
1: Sağ olun efendim. Ve uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever de gece raporunda konuğumuz. Bülent Hocam sizler de hoş geldiniz ve iyi bayramlar.
3: Hoş bulduk Evren Bey. İyi bayramlar diliyorum.
1: Efendim çok sağ olun. Hemen Bülent Hocamızla başlamak istiyorum. Daha dün hocam yani Kasım ara seçimlerini ben umursamıyorum dedi Trump ve anlaşmayı bir anlamda zamana yayabileceğini ima eden bir profil sergiledi. Ama üzerinden 24 saat geçmeden Amerikan medyası bir haberi pompalamaya başladı. Yani anlaşmanın yolda olduğunu servis ediyorlar. Bu kez bir ön anlaşma bekliyor musunuz? Gerçekten uzar mı ateşkes ve yani gerçekten Trump'ın sabrı tükendi mi hocam? Ne dersiniz?
3: Yani Evren Bey şunu söylemek lazım. Gerçekten hani bir örnek verecek olsam uzun ve kötü bir Latin Amerika dizisi gibi. Hiç bir şekilde bir taraf bir şey söylüyor, diğer taraf yalanlıyor. Böyle bir yalan rüzgarı şeklinde ilerleyen maalesef bir olay seyrediyoruz biz. Evet. Ki yine benzer biçimde yine sizin de aslında haberlerinizde vermiş olduğunuz üzere işte Amerika Birleşik Devletleri'nden bir takım açıklamalar, neredeyse anlaşmaya vardık, varıyoruz. Bu arada İran'dan yalanlama. İran ne zaman bir anlaşmaya varacaklarını söylüyor olsalar bu sefer de Amerika Birleşik Devletleri'nden
1: fotoğrafın tam tersini geliyor. Hocam 48 saat önce de gördük. Önce İran medyası bir taslak metin duyurdu ama çok kısa bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri yalanladı. Yine aynı fotoğrafı görüyoruz gibi geldi bana.
3: Evet evet, yani aslında aynı bir döngünün içine girmiş gibiyiz Evren Bey. İşte bu anlamda da zaten hala çıkmazların devam ettiğini söylemek gerekiyor diye ben işin doğrusu düşünüyorum. Ki bu meselede neler konuşuluyor bildiğiniz gibi bir 30 günlük sürede mayınların temizleneceği, evet, körfezin açılacağı. Tabii burada çok ince nüanslar da var. Açıklanan metinlerde baktığınız zaman birkaç tane nüans benim dikkatimi çekti.
1: Nedir hocam?
3: Bu çerçevede bilhassa bu İran'la ilgili olan meselede yani işte bu dondurulmuş varlıkların bırakılması, serbest bırakılması, bunların görüşmeye açılması. Yani burada bir mal varlıklarının, dondurulmuş varlıklarının açılacağından bahsetmiyor. Bununla alakalı bir görüşmeleri süreceğinden bahsediyor. Benzer biçimde aslında Trump'ın belki Hürmüz Boğazı'ndan biraz da yani üzülerek söyleyeceğim İsrail'in güvenliği adına bu nükleer dust dediği meselede de bu nükleer zenginleştirilmiş uranyumun ne yapılacağı meselesi hiç açık değil. Yani bu anlamda 60 günlük bir süreçte de görüşülecek diyor ama biz hala bu nükleer materyallerin ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Her ne kadar Trump 12 gün savaşlarında bu bombalanmayla beraber nükleer testlerin bunların gömüldüğünü söylüyorsa da 460-450 kiloluk bir zenginleştirilmiş uranyumdan bahsediyoruz. Bunlar acaba o yıkıntının altında mı yoksa İran başka bir ülkeye çoktan götürdü mü, farklı sığınaklarda mı, bunların bile bir netliği yok. Ayrıca burada birlikte çıkartmaktan bahsetmişti Trump. Hatta Çin'i yardım için davet etmişti hatırlayacaksınız. Yani şöyle bir baktığım zaman amaç biraz boğazın açılması gibi görünüyor tamamen ki. Burada da bir ince nüans ticaretle beraber ablukanın kalkacağı. Yani ne kadar burada gemi serbestisinin tekrar ticaret eski haline dönmesiyle beraber sanki Trump biraz daha ablukayı gevşetecek gibi. Hep böyle dikkat edin, karşıya dayatılan bir takım durumlar var. İran ne kadar hareket ederse biz de o kadar hareket ederiz gibi bir takım açıklamalar geliyor. Ki İran tarafından da benzer açıklamalar olduğunu biliyoruz. Trump'ın bunu kabul ettiği, düşünmek için süre istediği yönde iddialar var. Ancak bununla beraber İran'daki dini liderin buna red cevabı verdiği yönde de İran'dan bir takım açıklamalar geliyor. Yani aslında sizin de vurgulamış olduğunuz gibi çok uzun zamandır biz bir döngünün içindeyiz gibi görünüyor. Yani çok zorlu başlıklar olduğunu gözden kaçırmamak lazım gerçekten ve halen her iki tarafında Trump her ne kadar sizin de belirttiğiniz

0: gibi bir ara seçimle ilgili endişesinin olmasını söylemesine, vurgulamasına rağmen iki tarafın da bir zafer ihtiyacı içinde olduğunda gözden kaçırmamak lazım diye ben işin doğrusu düşünüyorum. Burada bu nükleerden vazgeçme meselesi bahsettikleri gibi acaba bir 20 yıllık süreç midir? Yeni bir, çünkü biz artık şunu biliyoruz ki İran'da bu know-how teknolojisi, yani nasıl yapacağı teknolojisi artık var. Ve şunu söylemek lazım Evren Bey, özellikle bu şeylerle ilgili nükleer mühendislerle görüştüğümüz zaman da bunlar birkaç tane de önemli bilgi verdiler. Yani zenginleştirme konusunda %0'dan %5'e çıkmak Evren Bey epey uzun sürüyor. Ama %60'dan %80'e çıkartmak aylar içerisinde yapılabilecek bir işlem. Yani bu anlamda da işte bu materyallerin tamamını Amerika alacak mı? Veyahut da alıp yok etmekten bahsediyor Trump, üçüncü ülkeye mi gidecek? Bu materyaller ne durumda? Çok sayıda belirsizlik, ama işte Hürmüz'ün açılmasına yönelik olarak belki bir iyi niyet adımı denemeleri olarak ben görüyorum. Hala da işin bıçak sırtında olduğunu söylemek lazım deyip kıymetli hocama sözü bırakayım.
1: Peki Ufuk Necat Taşçı hocamız neler düşünüyor, kanaatine merak ediyorum. Amaç Ufuk hocam sadece Hürmüz'ün açılması yönünde mi? Yani Amerika Birleşik Devletleri burada bazı tavizler verecek mi, yoksa İran mı daha fazla taviz verecek, anlamaya çalışıyoruz. Bir yandan da işte Bülent hocamıza değindik. Gerçekten bir kısır döngünün içinde gibi hissediyoruz. Tüm dünya aslında böyle hissediyor. Ne dersiniz? Mevcut manzaraya şöyle bir geri çekilip bakınca kim daha çok taviz verme potansiyeline sahip hocam? Trump ne istiyor kısaca? Tahran neyi hedefliyor?
2: Evet Evren Bey, açıkçası hem sizin hem de Bülent Bey'in verdiği kıymetli bilgileri sadece dinlerken bile aslında ne
1: Estağfurullah.
2: kadar yorucu bir süreç geçirdiğimizi ben tekrar hatırladım. Şimdi burada bilmediğimiz denklem, arka kapı diplomasisinde özellikle ABD ve İran heyetleri içerisinde yapılan bazı görüşmeler var. Ama bir de şöyle bir gerçek var. Amerika'nın içerisinde şu an bu anlaşmayı yapmak isteyen ve yapmak istemeyen Trump ekibinin içerisinde bile iki tane kanat var. Aynı şekilde İran'ın içerisinde Cephe-i Payidari'de, yani radikal kanadı temsil eden kişiler, biliyorsunuz Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı çıkıyor, bir açıklama yapıyor. Hemen buna mukabil bir tweet geliyor içlerinden bir tanesinde, bu Cephe-i Payidari milletvekillerinden birisinden. Ve rehberin ve İran'ın ulusal onuru aşağılanamaz diyorlar. Yine bir sürüncemede kalıyoruz. Son bir
1: Yani
2: hafta
1: yönetimler
2: içerisinde
1: arasındaki bu kırılmalar da süreci uzatıyor mu hocam?
2: sadece yönetimler arasında değil, yönetimlerin kendi içerisindeki kırılmalar, bir de buna ek olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle İsrail'den ari, yani son belki bir hafta 10 gününü İsrail'den ari şekilde yürütmeye çalıştığı bir süreç var. Fakat bunun içerisinde, yani Lübnan'la alakalı tavizlerin istendiği noktada, İsrail'in bir diğer taraftan da Lübnan'ı bombalamaya devam ettiği, bugün Tire'de biliyorsunuz 3000 yıllık UNESCO mirasının listesinde olan bir bölgeyi bombaladığı bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla bu sadece iki ülkenin arasındaki bilinmezliklerle sınırlayabileceğimiz bir süreç değil. Bütün bu ülkelerin kendi içerisinde de çeşitli dinamiklerin ortaya çıkardığı bir süreç. Fakat şöyle söyleyebiliriz. Birincisi, bu süreçte bence artık temel turnusol kağıtlarımızdan birisi İsrail seçimleri. Çok klasik, stereotipik gelecek ama İsrail'de aslında bizim çok fark etmediğimiz, özellikle Amerika-İran görüşmelerine odaklandığımız için belki de gözden kaçırdığımızı düşündüğümüz birkaç konu var. Bundan bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi özellikle İsrail'in içerisinde Netanyahu'nun beklediği gibi seçimlerin hani Ekim ayını falan bulmadan belki meclis içerisinde bir hareketlenmeyle, muhalefetteki bir hareketlenmeyle daha erken bir süreçte olması da dahil olmak üzere Netanyahu'nun şu an Knesset'te 13 ila 15 sandalye geriye düştüğüne dair bir tablo var ortada. Ve şu anda özellikle iki tane rejim Orta Doğu'da, İsrail'de Netanyahu rejimi ve İran'daki devrim muhafızları rejimi, ciddi anlamda bu anlaşma sürecini istemedikleri gibi kendi siyasi ömürlerini olası bir çatışma sürecine bağlı bulundukları ve bununla direkt olarak ilintilendirdikleri için bu süreci çözmek istemiyorlar. İran'da da aynı şekilde Arakçilerin, Pezeşkiyanların, özellikle siyasi aklın, devlet aklının çok bir alan bulamadığı, şu ana kadar özellikle marjinal unsurların bir şekilde bütün süreçte Müşteba Hamane'yi öne sürer ki bu, şurada sürpriz mesela, hani Müşteba Hamane hiç yaşamıyor da olabilir şu an. Buna dair de
1: Evet.
2: ihtimal söz konusu.
1: Kamuoyunda hiç
2: Yani
1: görünmedi hocam. Ne bir videosu ne de bir görüntüsünü göremedik. Evet.
2: Tabii ki Vahidi, biliyorsunuz, şu an için mesajları taşıdığı söyleniyor. İşte en son Pezeşkian'da bir görüştüm dedi. Fakat bunu özellikle bu süreç içerisinde devrim muhafızları içerisinde bir kırılma olmasın, özellikle devrim muhafızlarına karşı bir cephe şekillenmesin diye yapıyorlar mı? Bu bile ihtimal dahilinde. Dolayısıyla şu an geldiğimiz aşamada İki taraf da aslında anlaşmaya muhtaçlar çeşitli boyutlarda. Amerika Birleşik Devletleri için gerçekten şöyle bir tablo var. Ablukanın ablukası fikri gerçekten

0: güzel bir çıkış imkanı sundu Amerika Birleşik Devletleri'ne. Fakat burada bu işi sonlandıramazsa sadece şunu söyleyeyim. Bakın Tomahawk füzeleri, aynı şekilde TAAD hava savunma sistemleri, Tomahawk füzeleri, bunların hepsinin özellikle İran Savaşı'nda kullanılan stokların minimum 3 ila 5 yıl arasında yerine konulabileceğine dair şu anda istatistikler, özellikle haberler yayınlanmaya başladı. Ve bir diğer taraftan bakıyorsunuz, Amerika ile Çin her ne kadar yani Rusya'ya göre daha verimli görüşmeler geçirmiş olsalar da Çin şu anda evet kendi içerisinde bir %20-25 enflasyonla yüzleşiyor.
1: Hocam,
0: Özellikle bir... Buyurun.
1: sıcak gelişme var. İran'ın bir füze saldırısı başlattığına yönelik bir açıklama ki yani Mayıs ayının başında gördük, hafta başından beri gerginliğin arttığını bir kez daha gördük ve Perşembe gecesine geldiğimizde İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin güney bölgelerinden belirlenen hedefleri bir füze fırlatma operasyonu gerçekleştirdiği belirtiliyor. Füzelerin kesin varış noktası henüz belli değil deniyor. Önüme gelen bilgileri hızlı bir şekilde okumaya çalışıyorum. Ve Basra Körfezi suları üzerinde bir çatışma olasılığından bir kez daha bahsediliyor. Hocam ne oluyor? Tekrar gerginliğin tam da anlaşmaya varıldı denilirken bu gerginliğin artmasını nasıl yorumlamak lazım hocam?
0: Hala anlaşma çıkabilir. Bakın bazen çatışma süreçleri, barış süreçleri şöyle gerçekleşir diplomasi masalarında. Çatışmanın özellikle belirli kritik eşikleri yakaladığı anlar aslında barış ihtimalinin, bir anlaşma ihtimalinin de yüksek olduğu anlardır. Dolayısıyla şu an buradan direkt bir savaş, direkt bir barış çıkacak demek
1: Evet.
0: bence %50'ye 50 ihtimalle ilerliyor. Ama özet olarak Bülent Bey'in de söz hakkını çok şey yapmak istemiyorum. Kısaca şunu özetleyebilirim. Amerika buradan bir çıkış düzenlerse bunu hem İran'ın hem Amerika'nın kendi içerisinde bir galibiyet diye pazarlayabileceği bir düzene razı gibi duruyor. Bakın özellikle İran'ın Hürmüz'den bir gelir elde etmemesi, özellikle orada ticaretin uluslararası anlamda serbest bırakılmasına dair uluslararası güzergah olduğu için şey yapılması söz konusu. İran'a bir tepki söz konusu. Ama bunu böyle yapmazlar da aynı İstanbul Boğazı'nda Türkiye'nin uluslararası anlaşmalar kapsamında verdiği rehberlik hizmetleri gibi bir diplomatik oyunla da yapabilirler. Dolayısıyla bunlar aslında mümkün. Bence asıl mesele burada hem Amerika'nın hem İran'ın içerisindeki görüş farklılıkları ve son olarak da tabii ki şu anda siyasi hayatı belki de çok büyük risk altında olan bir Netanyahu gerçeği var ve bu süreci sabote etmek istediklerine şüphemiz yok. Tam devrim muhafızlarının bürokrasiye alan tanımadığını söylerken tekrar bir bombalama duyduk. İşte bunlar o yüzden
1: Evet.
0: hiç sürpriz olmuyor.
1: Yani gerginliğin merkezi zaten hiç şaşırtmayan bir nokta bizi Hürmüz Boğazı
0: Evet.
1: yine askeri gerginliğin. Bülent Hocam deniyor ki füzelerin bazıları düşman askeri gemilerine uyarı amacıyla ateşlendi deniliyor. Ve İran basınından okuyorum. İran Hürmüz Boğazı'ndan geçiş kurallarını ihlal eden bazı Amerikan ticari gemilerine ki bunların sayısının 4 olduğu belirtiliyor. Ateş açtı bildirildi. Yani tam da bir anlaşma çıkar mı çıkmaz mı diye sorarken aslında bizleri hiç de şaşırtmayan bir gerilimin yeniden tırmandığını görüyoruz Hürmüz'de. Ne dersiniz hocam sıcağı sıcağına?
2: Yani Evren Bey şunu söylemek lazım. Şimdi İran tarafından da bakıldığı zaman hep şunu söyledik zaten. Başından bu yana İran'a garanti kim verecek? Yani bu noktada İran herhangi bir anlaşmaya varsa bile 1-2 ay sonra İsrail'in tekrar Amerika'nın yeni bir çatışmaya başlanmayacağını garantisini kim verebilecek? Buradaki asıl problem bu, biraz bu. Yani karşılıklı olarak hem yükselen eli görüyoruz ki bu aslında önümüzde patlama sesleri işte bir Amerikan gemilerine yönelik olarak uyarı ateşi yaptıkları yönünde. Burada hala karşılıklı olarak el yükseltiliyor. Karşılıklı olarak paranoyanın artmakta olduğunu biliyoruz. Ve bu anlamda da işte hocam da az önce belirtti. Bir şekilde de bir masaya yüksek tansiyonla yaklaşma meselesi var. Yani bunlar çok iyi olumlu sonuçlanabilecek işler değil. Sonuç itibariyle bir tarafın bir şeylerden vazgeçmesi lazım ki biz tarih boyunca, siyasi tarih boyunca bütün bu anlaşmalarda aslında bir tarafın biraz daha yenilmiş, askeri anlamda yenilmiş olarak masaya oturduğunu ve bir takım şeyleri mecburi kabul ettiğini görüyoruz. Ancak burada her iki tarafta bir askeri yenilgi kabullenmediği için asıl problem burada zaten Evren Bey. Şu anda tam olarak bir beraberlikten aslında bahsedebiliriz. Bu beraberliğin, bu denklemin bir şekilde bozulması gerekiyor. Yani ya buraya bir, hep ben onu söylüyorum zaten, bu işin büyük ihtimalle sonunda biz bir Somali açıklarında gördüğümüz gibi bir uluslararası koalisyon meselesi mi düşünüyor acaba Hürmüz için veyahut da benzer biçimde farklı kriz alanları için böyle burada farklı ülkelerin askeri gemilerini mi görüyor olacağız? Çünkü başka türlü bu işten bir çıkış kalmadı gibi. Hocam aslında çok önemli noktayı da vurguladı. Yani bir yandan İsrail Netanyahu'dan bahsederken Lübnan'da devam eden operasyonları da unutmamak lazım. Bu İran'ın kırmızı çizgilerinden bir tanesiydi. Yani bölgedeki Amerikan üslerine saldırıldığı yönünde herhangi bir kayıp yok diye de bugün haberler geldi biliyorsunuz. Yani bu anlamda her an bir çatışmaya tekrar dönülebileceği yönünde maalesef endişelerimiz giderek artıyor. Ve herhangi bir şekilde de bir üstünlük elde edemediği için her iki taraftaki ben aslında bu rejim

0: muhafızlarla alakalı olarak İran'daki kaynaklarımızla görüştüğümüzde de az önce bahsetmiş olduğum garanti meselesini biraz daha sağlam alabilmek adına nükleer zenginleştirmenin devam etmesi, yani aslında nükleer silahın elde edilmesi ve bununla beraber İran'a bir daha en azından İsrail adına saldırı gerçekleştirmemesinin garanti edilmesi yönünde bir düşünce silsilesinin de bulunmaya başladığını söylemem lazım. Yani bu anlamda hocam da belirtti, zaten iki tarafta da bölünme çok fazla. Yani bu anlamda bakıldığı zaman da çok kolay kolay masaya oturabilecek değil ve biz Vahidi gibi karakterlerin de ne kadar aslında radikal olduklarını da ilk geldiği günden bu yana konuşuyoruz, biliyorsunuz Habertürk ekranlarında. Ve bununla beraber de daha diplomasiye yakın kaynak kanatların, işte efendim Pezeşkian olsun veyahut da Arakçı olsun, daha devrim muhafızlarına bağlı hareket etmeye başladığını biliyoruz. Benzer biçimde de buradan bir şekilde bir çıkış arayan bir Trump, ama öyle ama böyle ki ben o çıkışın giderek askeri seçeneğe doğru yönlendirmeye başladığını, İran'ın tamamını işgalden hiçbir zaman bahsetmiyoruz ama kritik bazı noktalara ya da nükleer tesislere ya da buradaki materyallerin saklandığını düşündükleri alanlara tekrar büyük bir hava saldırısı gerçekleştirebileceğini ve bununla en azından bir zafer ilan edeceğini, aslında olmasa da bir zafer ilan edeceğini işin doğrusu düşünüyorum. Çünkü hep dikkat edin, biz tam bir anlaşmaya vardılar derken karşı tarafta mutlaka bir yalanlama duyuyoruz. Yani birinden duymasak bir diğer isimden duyuyoruz. İşte bu anlamda da bir türlü o ortak zeminin sağlanamadığını görmek lazım Evren Bey. Ve bu işlerin sonunda da genellikle tekrar bir çatışma sürecine dönüldüğünde yine diplomasi tarihinden bir takım örneklerden aslında aklımıza geliyor. Bu anlamda da ben şunu düşünüyorum. Bu gerginliği devam ettirecekler bir şekilde. Bıçak sırtında bir gerginlik, bıçak sırtında görüşmeler olduğunu unutmamak lazım. Ama işte hocam da belirten İsrail'de yaklaşan seçimler, hem Trump ve burada Netanyahu'nun bir tek çıkışı var, unutmayın. Tekrar savaşı sürdürecek olursa en azından seçimleri erteleme gibi bir durumda yaratmak isteyebilir mi? İsteyebilir. Benzer biçimde Trump yine bir askeri harekatla zafer elde ettiğini ilan edip işte burada nükleerin tamamını gömdük. Çünkü bu nükleer meselesine dikkat edin Evren Bey, sürekli bir Hürmüz Boğazı ile alakalı bazen açıklama yapmıyor ama her açıklamanın içinde bir nükleer silah ve zenginleştirme ile alakalı olarak
1: Mutlak.
0: mutlaka bir cümle kullanıyor. Bunu da belki bir elinde zafer çıkış seçeneği olarak tuttuğunu ben işin doğrusu düşünüyorum. Yani çok da iyiye gitmiyor denebilir. Her ne kadar yakın görünüyor da olsalar, anlaşacakları bazı maddelerin de hocam da belirtti, yani bu nükleer materyaller başta olmak üzere çok teknik alanlara haiz olduğunu ve bununla ilgili olarak da görüşmelerin çok uzun sürmesi gerektiğini. Bakın 20 yıldır devam eden nükleer müzakereden bahsediyoruz. 60 günde nasıl halledeceksiniz? Yani bu da bir soru işareti. Bu anlamda her iki tarafın da eli tetikte bekliyorlar. Umarım ki kötü de olsa bir barış elde edilir. Bizim hep düşüncemiz bu yönde ki dünyayı etkileri giderek artıyor Evren Bey. Son olarak şunu söyleyip kıymetli hocama da bırakayım. Tabii unutmamak
1: Estağfurullah.
0: lazım, kötü bir barış daha büyük bir savaşa da yol açıyor maalesef.
1: Ufuk Hocam, savaşın başlamasının üzerinden neredeyse 90 gün geçmiş olacak. Başlangıçta ne denmişti? 4 ile 6 hafta sürecek Amerika Birleşik Devletleri'nin. Görüşü bu yöndeydi ama ki Trump'a da baktığımda saydım en az 4, 3 veya 4 kere anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi. Şimdi peki bu kez de anlaşma sağlanamazsa ne olur? İşte görüyoruz gerilimin ne kadar arttığını. Hürmüz'deki askeri gerginlik ortada. İsrail'in tutumunu günlerdir konuşuyoruz. Gazze'de ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyorlar. İşte ateşkese rağmen bir kez daha Lübnan'ın başkenti Beyrut'a işte haftalar sonra yeniden saldırdılar. Yani genişletilmiş bir işgal var orada. Yani müzakere umutlarını konuşurken biz sürekli İsrail'den bahsetmeye devam edecek miyiz? Yani İsrail'in tutumu giderek sertleşecek mi Ufuk Hocam, ne dersiniz?
2: Şimdi Evren Bey, bir süredir aslında Avrupalı devletlerin, hatırlarsanız Filistin devletini tanıma kararı esnasında o süreçte sizinle de bir yayın yapmıştık. Şimdi herkes özellikle Hamas'sız bir Gazze sürecini konuşuyor ama yarın öbür gün özellikle bu şekilde devam edecek olursa Netanyahu'suz bir İsrail sürecini konuşmaya başlayacağız demiştim. Ve o gün gerçekten şu anda tarihsel olarak çok yaklaşmış durumda. Şimdi seyircilerimiz, yani bazen Amerika Netanyahu ile kötü olur mu? Kamuoyuna yansıyanlar oyun diyebilir, bunun gerçekliğine, samimiliğine inanıp inanmayabilir ama tarih aslında bunun örnekleriyle doludur. Yani en basiti mesela 30 yıl savaşlarında Fransa'nın Katolik bir devlet olmasına rağmen seçtiği taraftan tutun da İngilizlerin bir anda Protestan olması, Roma'nın küçülmek pahasına sadece ayakta kalabilmek adına İngiltere'den çekilmesi, hakeza Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün hegemonyasını tehdit eden komünist Çin'le zamanında Sovyetlere karşı 22 sene işbirliği yapmış olması, aynı şekilde Almanya'ya, Nazi Almanya'sına karşı Sovyetlerin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin beraber çalışmış olması, Sovyetlerin yine Çin'le biliyorsunuz Sino-Sovyet Savaşı dediğimiz

0: bir savaş sürecini yaşamış olması ve hala da aslında çok konuşulmayan fakat etkileri devam eden süreçler. Şimdi devletler bir hafızayla yaşarlar, belirli dış politika pratikleri setlerinden oluşurlar ve kendilerine fayda kazandırdığı sürece ciddi anlamda bir denklemde ısrar ederler veya onu hemen terk edebilirler. Ben Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki bu ayrışmanın da özellikle İsrail'in şu andaki Netanyahu hükümetinin ABD'ye dış politika önceliklerini kontrolsüz bir biçimde yitirmesi mevzusu söz konusu olduğunda bütün Epstein dosyalarına, bütün tehditlere ve bütün şantajlara rağmen bir şekilde Amerika'da bir kanadın, özellikle kamuoyunun zaten biliyoruz ama siyasetin de artık İsrail'i dengelemek üzerine kurgulanıyor mu acaba diye düşünüyorum. Çünkü bakın bu 60 günlük süreç aslında az önce size yayının başında söylediğim, yani İsrail'de beklenen seçimler ön tarihe çekilebilir mi? Acaba bu sürecin içerisinde Hürmüz akarken İsrail tekrar sorun çıkarmaya devam edip daha da marjinalleşirse bu süreç Netanyahu hükümeti adına hızlanır mı sorusunun cevabını aramaya
1: Yani
0: çalışıyorum.
1: bir
0: Ama şu
1: anlamda
0: bir gerçek.
1: Netanyahu kendi sonunu da hazırlıyor olabilir diyorsunuz bu süreçle birlikte.
0: Tabii yani buradan bu sonuca da gidebilir. Amerika aslında belki bu süreçlerin nasıl bir zemine, ne şekilde rayına oturmak istediğini tahlil etmek adına da 60 günlük bir sürece ihtiyaç duyuyor olabilir. Çünkü birincisi askeri olarak çok ciddi tepki yedi. İkincisi zaten Rusya-Ukrayna meselesiyle beraber Avrupalı transatlantik müttefikleriyle çok ciddi sorunlar yaşadı. Körfez vurulduktan sonra kendisine trilyonlarca dolar sermaye yatırımı yapacak olan Körfez ülkeleri aynı şekilde. Asya Pasifik'e bakıyorsunuz, Japonya'ya göndereceği Tomahawk'ları şu anda teslimatını 2 sene daha erteledi ki zaten Amerika'nın yerine koymasının 3-5 sene süreceğini söyledim. Yani Japonya'ya veremeyecek bu füzeleri. Güney Kore'den özellikle zamanında Çin ile diplomatik ilişkilerini çöpe atmak pahasına yerleştirdiği, yani Güney Kore tırnak içinde Amerika için çok büyük bir fedakarlık yapmıştı Patriotlar yerleştirilirken topraklarına. Fakat Orta Doğu'da en ufak bir kriz durumunda çekti. Dolayısıyla Amerika Asya Pasifik'ten şöyle Batı Yarımküre'ye uzanana kadar geniş coğrafyada müttefikleri nezdinde çok büyük bir bedel ödüyor. Ve bütün bu meseleleri temelden düzeltebilmesinin artık en azından buradaki kötü mirasla alakalı bir çözüm süreci geliştirmesi olduğunu biliyoruz. Bakın Tom Barrack'ın hatırlarsanız Emevi döneminden şiirler okuduğu, işte buradaki ulus devletlerden tutun imparatorluklara kadar yorum yaptığı süreçler gördük. Dolayısıyla Amerika'da ben bir kanadın özellikle İsrail'deki bu yaklaşan seçim sürecinin de hesaba kattığını düşünüyorum bu süreçlerde. Son olarak şunu söyleyerek bitireyim. Trump'ın açıklaması beni bir anlamda doğruluyor mu acaba diye düşündüm çünkü Kasım seçimleri benim umurumda değil
1: Tam
0: demesi
1: sözü o
0: bana
1: noktaya getirecektim hocam. Bir siyasetçi bunu nasıl ifade eder? Ben de o açıklamayı duyduğumdan beri bunu düşünüyorum. Yani seçimi umursamayan bir siyasetçi olabilir mi?
0: şimdi şöyle
1: Bu
0: dünyanın
1: açıklamayı
0: artık
1: neden yaptı
0: temel
1: yani?
0: yani şöyle bakın Evren Bey çok teferruatlı bir şey belki inşallah uzunca başka vesilelerle konuşuruz ama dünyada refah devleti diye bir şeyin gerçek olmadığını 1945'ten günümüze kadar devam ede gelen şeyin sadece ABD'nin abilik yaptığı Avrupa ülkelerinin şımartıldığı bir süreçten ibaret olduğunu gördüğümüz günlerdeyiz. Refah devleti diye bir şey yoktur. Demokratik anlamda, uluslararası hukuk anlamda tamamen eşit ve kusursuz bir dünya mümkün değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nde de şu an bir Trumpsallaşma süreci var. Amerika şu an hegemonyasını tekrar sağlamak için ceberutlaşacak ve belki kendi içerisinde bile ki ulusal muhafızları şehre indirmiş bir başkandan bahsediyoruz özellikle ABD'deki gösterileri hatırlıyorsunuz.
1: Tabii.
0: Bir Schmitt'yen adamla şu an yönetiliyor. Yani hani Carl Schmitt sanki mezarından Trump'a talimat veriyor. Hep söylüyorum, çok tekrarlıyorum. Bakın Trump için bir meselenin hukuki veya ahlaki yanı hiçbir şekilde önemli değildir. Siyaseten bir şey doğruysa Trump için doğrudur.
1: Evet, bunu
0: Gerisinin hiçbir
1: kendi de
0: önemi
1: zaten
0: yoktur.
1: kendi de ifade etmişti yılın başında, değil mi?
0: İşte dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Hani Trump Kasım seçimlerine şaibe karıştırabilir. Kasım seçimlerini bir olay güvenlik meselesini bahane ederek Netanyahu üstadından öğrendiği üzere farklı bir yere güvenlik meselesini çekebilir. Farklı bir atmosfer üretebilir.
1: Çok
0: Yani
1: farklı
0: Trump
1: şeyler
0: birazcık
1: görebiliriz Kasım'da diyorsunuz.
0: evet yani Trump'ın üslubuna takılıyoruz ama Trump'ı da yönlendiren bir kurumsal hafıza var yok
1: Tabii,
0: değil
1: tabii.
0: yani.
1: Bülent Hocam'a hemen geçeyim. Bülent Hocam, tabii konuşamadık size, bunu da sormak isterim. Trump'ın o seçime dair açıklamalarına ilişkin ne dersiniz ki? Şimdi İran'la savaşın uzamasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durum da ortada işte. Ham petrol, benzin, dizel stokları giderek azalıyor. Askeri yönden baktığımızda Pentagon'da sıkıntılar var, mali sıkıntılar var. Yani askeri bütçesi sürekli yara alıyor ama Trump da yani başlangıçta iki tane kritik hata yaptı hocam, değil mi? Haftalardır konuşuyoruz. Savaşı nasıl bitireceğine dair net bir planı yoktu. Yani savaşı Amerikan halkına da bugüne kadar yeterince anlatamadı. İşte günler geçti. Bu hatalardan geri dönebilmesi için çok mu geç sizce? Ne dersiniz?
2: Yani şunu söylemek lazım Eren Bey, az önceki sorunuz aslında son derece önemli. Nasıl bu kadar rahat oluyor bir siyasetçi?
1: Yani
2: Yani
1: temelde
2: düşününce
1: bunu sormaya
2: şimdi
1: çalıştım.
2: tabii. Tabii yani buradaki meselenin daha fundamental konular olduğunu görmek gerçekten lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle silah lobisi. Yani biz çok uzun zaman bu silah lobisiyle geçinen, silah üretmeyle, savaşla geçinen bir ülkeden bahsediyoruz ki. Genelde hep bunu söylüyoruz ama unutuyoruz. Arka planda Amerika Birleşik Devletleri'nin o devasa iç borcunu unutmamak lazım. Çin'le olan mücadelesini unutmamak lazım. Ve bu anlamda tam bu savaş devam ederken hatırlayacaksınız, Trump buradaki silah lobilerle görüşmeler yapmış ve üretimin 3 katına çıkartılması yönünde onlara talimat verdiğini, hatta bu toplantıdan çıkan bir takım önemli silah lobisinin isimleri ter içinde kaldıklarını toplantıda söylemişlerdi. Bu kadar kızgın bir Trump. Bir an önce bu silahları üretin ki bu bahsettiklerimiz işte hocamızın da söylediği Patriot gibi çok aslında teknolojik silahlar. Yani bu anlamda bir savaş eşittir ekonomiyi düzeltme gibi bir zekada girmiş olunabilir mi diye ben işin doğrusu endişe ediyorum Evren Bey. Ve yine İsrail lobisinin etkinliği ve yine Epstein davaları ve yine Çin'e karşı olan mücadele. Ve ben hep söylüyorum ya, bir çatışmalar dönemine girdik. Yani Venezuela bunun ilkiydi. İran, belki yarın Küba olacak. Belki yarın Malakka Boğazı, belki yarın Babülmendeb. Tam olarak bilemiyorum ama bir yerde mutlaka bu şekilde bir çatışmalar dönemine girildiğini ve bir yerde mutlaka bir çatışma çıkacağı konusunda da gerek vekil aktörler gerek direkt devletlerin bu şekilde müdahale olmasıyla bir döneme girdiğimizi görmemiz gerekiyor. Yani Trump bir şekilde bu iç borcu bütün dünyaya ödetmeye çalışıyor diye de ekonomistlerin çok önemli yorumları var. Bütün bu çerçevede de Trump'a bir takım sözler mi verildi içeride? Yani bütün bu çok güçlü lobilerin, ki silah lobilerinin, enerji lobilerinin, benzer biçimde İsrail lobisinin ne kadar biz kuvvetli olduğunu da işin doğrusu biliyoruz. Trump'a sözler verildi bu seçimde destekleneceği adına ve bu anlamda Trump'ın eli mi rahatlatılıyor? Çünkü gerçekten çok sorunuz ya, bu anlamda enteresan, güldürüyor bizi de. Bir siyasetçi nasıl bu kadar rahat olabilir? Bir söz aldı diye düşünüyorum ben. Ya Epstein davaları gerçekten düşündüğümüzden çok daha fecaat bir raddede, buradan hiçbir şekilde Trump'ın dönüşü yok. Ya da bahsettiğim gibi lobilerin etkileri ve alınmış verilmiş bir takım sözler var. Bu anlamda Trump kendini biraz daha rahat hissediyor diye işin doğrusu düşünüyorum. Çünkü burada mutlaka bir zafer ihtiyacını hep vurguluyoruz biz ama bu bizim bakış açımız. Amerika'nın içerisinde neler olduğu konusunda gerçekten Evren Bey, özellikle bir iş adamı olduğunu da unutmamak lazım. Yani
1: Evet,
2: şüphesiz
1: evet.
2: bütün bu denklemleri bir araya koyuyordur. Zaman zaman Trump'la ilgili öyle esprili veyahut da şakalı da konuşuyoruz ama dünyanın en zengin adamlarından biri olmak da kolay bir iş olmasa gerek. Bir Amerikan başkanla nasıl geldiğini, arkada eski başkanlarla veyahut da Amerika'da etkin lobilerle ne gibi ilişkiler içinde bulunduğunu da unutmamak lazım Evren Bey. Bu çerçevede İran'la alakalı bu planları neyse, ben uzun sürecek bir özellikle Çin'le mücadele ve yeni bir hegemonya mücadelesi adına, yeni bir Amerikan yüzyıl adına atılan adımlardan sadece ikincisi olduğunu düşünüyorum. Ve bundan sonra böyle bir döneme girdik. Bunun için de Trump'a ihtiyaçları var diye düşünüyorum. Bu anlamda Trump'ı korumak için bu seçimde de bu lobilerin tamamı elinden gelen her şeyi yapacak. Ki biraz da Amerika Birleşik Devletleri'nde daha önceki seçimlerde de gördük. Para eşittir seçimi kazanmak, hatırlayacaksınız. Ve burada suikastler meselesinin unutulmaması lazım. Bunları da çok konuştuk, tartıştık sizlerle.
1: Evet.
2: Bütün bu çerçevede Amerika'da enteresan bir denkleme gidiyor diye düşünüyorum. Hep beraber göreceğiz.
1: Hocam sizi dinlerken bambaşka bir soru geldi aklıma. Trump'ın mı Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyacı var, yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin mi daha çok Trump'a ihtiyacı var? Ama bunu sorarsam saatlerce devam edebiliriz ama sürem
2: Doğru,
1: sona ermiş.
2: konuşuruz.
1: Bir başka sefer inşallah. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı. Çok sağ olun hocam. Uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever konuklarımızdı. Savaşı konuştuk. Bu savaştan dünya ne zaman kurtulabilir? Bunu konuştuk. Teşekkür ediyoruz konuklarımıza.
2: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Devam edelim. Suriye'de uzman ekipler Devrik Esad rejimine ait kimyasal silah kalıntıları buldu. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani kalıntıların imha edilmek üzere özel tesislere taşındığını açıkladı.
3: Suriye'de Devrik Beşar Esad rejiminin gizli kimyasallarının kalıntıları bulundu. Kalıntılar imha edilmek üzere özel tesislere taşındı. Uzman ekipler Devrik rejim dönemine ait kimyasal programla bağlantılı sahaları belirledi. Bu sahalarda çalışmalar yürüttü. Kimyasal silahların yasaklanması örgütünün açıklamasına göre sahalarda 2017'de Hama'ya düzenlenen saldırılarda kullanılan benzer 54 hava bombası tespit edildi. 2013'te Doğu Guta saldırısında kullanılana benzer 25 karadan karaya bomba bulundu. Sarin gazı üretiminde kullanılan maddeler ve diğer kimyasal

kimyasallar da sahalarda bulunanlar arasındaydı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani açıklamasında bulunan kimyasal silah kalıntılarının imha edilmek üzere özel tesislere taşındığını belirtti. Gelişmenin aylar süren ulusal istihbarat ve teknik çalışmanın ürünü olduğunu vurguladı. Devrik rejimin Doğguta katliamında 217 kez kimyasal silah saldırısı düzenlenmiş, Birleşmiş Milletler sarin gazının kullanıldığını resmi olarak doğrulamıştı. Hama'ya düzenlenen hava saldırısındaysa sarin ve klor gazı kullanıldığı açıklanmıştı.

0: O bozulmayan ve asla da bozulmayacak olan gelenekle devam edelim. Bayramın ikinci gününde siyasi partilerin genel merkezlerinde bayramlaşma trafiği yoğundu. Karşılıklı hem ziyaretler yapıldı, ikramlar vardı masada, sohbetler de koyuldu. O sohbetlerin ana gündem maddeleri ise terörsüz Türkiye süreci, mutlak mutlak kararı ve Gazze'ye yönelik İsrail'in saldırılarıydı.
1: Biz de künefe bekliyorduk başkanım. Evet.
2: Şimdi biz aslında biraz sizi düşündük. Hani Kurban Bayramı, bir de üstüne karbonhidrat yüklenirse Avrupa, hani böyle şey olabilir diye. Biz de Bafra pidesini bekleriz başkanım yani.
1: Ne demek?
3: Siyasete bayram molası verildi. Karşılıklı ziyaretler gerçekleşti. İkramlar yapıldı. Terörsüz Türkiye süreci, mutlak mutlak kararı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili mesajlar verildi.
1: Bayramlar, küsüklüklerin, kırgınlıkların, dargınlıkların ortadan kalktığı mübarek günlerdir. Umut ederiz ki bu açıdan da birlik, beraberliğe vesile olsun. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönem yaşanan hadiseler hepimizi üzmektedir. Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıpranmasına gönlümüz razı değildir.
3: Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşmalar gerçekleşti. AK Parti 16 siyasi partiyle bayramlaştı. 3 bayram sonra Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'yi ziyaret etti.
2: Bu bayramlar küskünlüklerin, kırgınlıkların son bulması ve bir araya gelmenin çok güzel günleri. Biz de sizleri misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Her zaman bu birlik, beraberliğin olması çok önemli.
4: Kurban yakınlaşma demek.
2: Evet.
4: Birbirimize de yakınlaşacağız. Aynı coğrafyanın insanlarıyız. Bu coğrafyanın huzuru için gereken her şeyi yapacağız.
3: DEM Parti'nin AK Parti'yi ziyaretinde gündem terörsüz Türkiye süreciyle.
2: Silahların bırakılması, tespit, teyit meselesi, yasaların çıkarılması bunlar çok önemlidir, çok değerlidir. İlerlemenin sağlanacağına inanıyoruz.
5: Silahların zihninde devreden çıkması kültürüne de sahip olduğumuzu biliyoruz.
3: CHP'de toplam 15 partiyle bayramlaştı. DEM Parti ve İyi Parti bu partiler arasında yer almadı. 3 bayram sonra CHP Genel Merkezi'nde AK Parti heyeti ağırlandı.
6: Yeni yönetimimiz hayırlı olsun.
3: MHP ise 7 siyasi partiyle bayramlaştı. CHP ve DEM Parti, MHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden partiler arasında yer aldı. İsrail'in İran'a saldırıları ve terörsüz Türkiye gündemdeydi.
7: Bu artık devlet projesi bizden çıktı. İnşallah çözülecek.
8: Bayramdan sonra bu somut İnşallah. Adımların gelmesini bekliyoruz. Evet.
3: DEM Partili AK Parti ve MHP de dahil olmak üzere 9 siyasi partiyle bayramlaştı.
1: Biz ne kundaktaki bir bebeğimizden ne de bu ülkenin bir çakıl taşından asla vazgeçemeyiz. O nedenle de terörsüz Türkiye süreci aslında ne kadar büyük bir anlam ifade ettiği bütün dünyanın göz önünde somutlaşmıştır.
0: Memlekete maşallah öyle bir gündemimiz var ki bayram seyran dinlemiyor. Siyasette bir hayli hareketliydi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan da gün içinde peş peşe dikkat çekici adımlar geldi. Önce üyelere tebligat gitmediği için parti meclisinin 1 Haziran'da toplanmayacağı açıklandı. Ardından da CHP grup toplantısının yapılmayacağı bildirildi.
3: 1 Haziran pazartesi günü toplanacak parti meclisi ertelendi. CHP grup toplantısının da yapılmayacağı duyuruldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe önemli adımlar geldi. CHP'de gözler 1 Haziran pazartesi günü yapılacak parti meclisine de çevrilmişti. Ancak partiden yeni bir açıklama yapıldı. Parti meclisinin ertelendiği duyuruldu. Açıklamada parti meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle parti meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir denildi. Parti meclisi toplantısının ertelenmesinin ardından bu kez de Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Genel Kurulu askıya alındı. Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla milletvekillerine yazı gönderildi. Grup toplantısının tarihinin henüz belirlenmediği belirtildi. Talimatım gereği gerekli bilgilendirmeler yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır denildi. Karara ilişkin ilk değerlendirme CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'den geldi.
9: Bakın şöyle bir yazı var. Bir defa ben böyle bir yazının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiğine inanmak istemiyorum. Nitekim bu imza da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasına benzemiyor. Grup Genel Kurulu haftada bir gün toplanmak zorundadır. Grup Genel Kurulu'nun toplantıya çağırmaya yetkili olanlar, grup başkanı, grup yönetim kurulu ve grup üyelerinden en az 5'te biridir. Grubun genel kurulunu toplamaya ve grup genel kurulunun gündemini belirlemeye tek başına yetkili olan grup yönetim kuruludur.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci gününde ziyaretine gelen partililerle bayramlaştı, sohbet etti. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret edenler arasında Gürsel Tekin de yer aldı. Daha sonra genel merkeze geçen Tekin açıklamalarda bulundu.
10: Her arkadaşımız iyi görevlere geldi. Şimdi kendilerinin varlık sebebi olan Sayın Kılıçdaroğlu'na yapmaları gereken bir araya gelip Cumhuriyet Halk Partisi bizim Sayın Kılıçdaroğlu için de, benim için de, Sayın Özel için de, hepimiz için as olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir. Bu süreci el birliğiyle nasıl çözebiliriz? Yani adliye koridorlarında bir daha asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin tartışılmayacağı bir süreci, bir mekanizmayı başlatmak bu kadar kolay bir iş.
3: Kılıçdaroğlu Genel Merkez'e 30 Mayıs Cumartesi günü gidecek. Bayramın 4. gününde halk buluşması programında partililere seslenecek.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel de İzmir'de Buca cezaevi ziyaretinin ardından açıklama yaptı. Gündeminde Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği o grup toplantısı yazısı vardı. Öyle bir yazıya gerek yoktu. Yazının sonuç doğurmayacağını herkes bilir dedi. Bu arada CHP Genel Merkezi önüne çekilen araçlarla Kılıçdaroğlu'nun taziye aramasına da değindi.
11: Kemal Bey milletvekili olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil. Öyle bir yazıya gerek de yoktu. Öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da meclis iç tüzüğünü ve grup iç yönetmeni bilen herkes bilir.
0: Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği yazıya değindi. YSK'nın mazbatasını iptal etmediğini söyledi.
11: Bu butlan kararı benim mazbatamı elimden almıyor. YSK'da zaten mazbatayı iptal etmiyor, ettim de demiyor. Ben seçilmiş genel başkanım. Ancak butlan kararıyla bir tedbir kararı uyguluyorlar. Ama o tedbir kararı benim ne milletvekilliğimi elimden alıyor, ne genel başkanlığımı elimden alıyor. Sadece genel başkanlıkla ilgili bazı yetkileri mahkeme kararı kesinleşene kadar kullanamayacağım yönünde aslında tamamen hukuksuz bir karar var orada.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Buca cezaevini ziyaret etti. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genel merkezin önünde sergilenen araçlara dair konuştu.
11: Ve gitmiş oraya iki araba koymuş. Arabalardan bir tanesi Kemal Bey zamanında alınmış. Bunların hepsi ortaya çıkmış. Diyor ki ya ben o araçları misalen seçtim. Böyle bir şey varsa diye söyledim. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle bir haysiyet suikastini partiyi seven biri yapmaz, Kemal Bey'i seven biri yapmaz. İnsan olan yapmaz bunu yani.
0: Gündeminde Kılıçdaroğlu'nun kendisini taziye için aradığı ve yanıt vermediği iddiası da vardı.
11: Telefon zaten kapalıydı defin sırasında. Nazik bir taziye mesajı yollamış. Ben de taziyeye teşekkür mesajı yolladım.
0: Bayram haberleriyle devam edelim. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Bakanlık ekiplerinin kurban satış ve kesim noktalarındaki denetimlerinin aralıksız biçimde sürdüğü vurgulandı. Yumaklı, üreticiler tarafından kurban pazarlarına getirilen ancak satılamayan hayvanların önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını söyledi. Alımlar 1-7 Haziran arasında yapılacak. Üreticiler il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerince kurban satışı için verilen SEK raporlarıyla kurban pazar yeri giriş, kira ve nakliye faturaları gibi belgelerle kuruma başvuru yapabilecek.

0: Sanırım dünya var oldukça bu haberleri vermeye devam edeceğiz. O klasikleşmiş haberler, firari kurbanlıklar. Bir fırsatını bulup kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı. İşte o anlar.
1: Bir anlık dalgınlıktan yararlanıp kaçtı. Dakikalarca sahiplerini peşinden koşturdu. Görüntüler Mersin'in Bozyazı ilçesinden Erkan Uysal ve ailesine ait kurbanlık kesim öncesi kaçtı. Evin etrafında kovalamaca başladı.
2: Kurbanlık bir anda elimizden kaçtı. Tam köşeye sıkıştırdığımızı zannediyorduk. Bir anda kaçmaya devam etti.
1: Dakikalar süren kovalamaca sonunda kurbanlık yakalandı. Bu görüntülerde Tarsus ilçesinden sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi yola çıktı. Önde keçi, arkada sahibi yol ortasındaki kovalamaca sürücülere zor anlar yaşattı. Kurbanlık uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde ise firari kurbanlık soluğu markette aldı. Markettekilerin şaşkın bakışları arasında içeri giren küçük baş hayvan dakikalar sonra gelen sahibi tarafından teslim alındı. Kurbanlıkların kaçma girişimi sırasında zarar görenler de oldu. Kütahya'da kurbanlık dostunun kendisini tutmaya çalışan kesim görevlilerinden birini yere savurdu. Neyse ki olayda yaralanma olmadı. Burdur'un Çavdır ilçesinde de bir kişi kamyonetten indirmeye çalıştığı koçun saldırısına uğradı.
0: Bayramda Edirne'ye yağış vurdu. Etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollar adeta göle dönerken araçlar mahsur kaldı. Bazı binaları da su bastı.
1: Dolu ve kuvvetli yağmur etkili oldu. Cadde ve sokaklar su birikintileriyle doldu. İş yerlerini su bastı.
3: Şuraya bakın, buradan baştan başa yazık günah değil mi? En az denlere kadar su var.
1: Edirne'de öğle saatlerinde başlayan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar camilere, duraklara ve binaların saçak altlarına sığındı. Suyla dolan yollarda araçlar mahsur kaldı.
4: Kaldı, sel oldu.
5: Mağdur kaldık. Böyle bir rezilliği, böyle bir ikililiği bu halk kabul etmiyor.
1: Bazı binaların alt katlarını ve iş yerlerini su bastı.
3: 400-500 milyon zararı var. Yazık değil mi? Bütün dolaplar... Dondurma dolapları, buz dolapları mahvoldu.
6: Bütün mahallelerden buraya geliyor. Buradan çıkartıyoruz, yola boşaltıyoruz. Yola tekrar geri geliyor. Yani bunun bir çözümün artık bulunması lazım. Bıktık artık. Bıktık yani. Bir şekilde artık bunun çözümü bulunması lazım.
0: İzmit Körfezi'nde ise denizin rengi kahverengiye döndü. Peki bu endişe yaratan kirlilik görüntüsünün perde arkasında ne var? Bakalım.
1: Deniz yüzeyi kahverengi tabakayla kaplandı. İzmit Körfezi'ndeki kirlilik endişe yarattı. Burası Marmara Denizi'nin doğu ucunda bulunan İzmit Körfezi. Tütün çiftlik sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü. Kirlilik görüntüsü bölgede yaşayanlar arasında tedirginliğe yol açtı. Uzmanlara göre bu durum her yıl aynı dönemlerde yaşanıyor. Nedeni ise evsel atıklardaki azotlu ve fosforlu bileşikleri besin kaynağı olarak kullanan mikroskobik canlıların sıcaklığın artmasıyla hızla çoğalması. Bu durum aşırı alp çoğalması olarak adlandırılıyor. Bu organizmalar müsilaj oluşumuna katkı sağlasa da şimdilik korkulacak bir durum yok.
0: Sırada bir rekor haberi var. Milli hızlı trenimiz rekorunu yenilemiş ve saatte 240 kilometre hıza ulaşmış. Detaylarsa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamasında gizli.
1: Elektrikli hızlı tren hız rekorunu yeniledi. Saatte 240 kilometre hıza ulaştı.
7: Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı. Bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz. Yoğun ve titiz test programları kapsamında trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk hızlı treninin test süreçlerine ilişkin açıklama yaptı. Trenlerimizi gelecekteki ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık dedi. Uraloğlu, 577 yolcu kapasiteli alüminyum gövdeli, 8 araçtan oluşan setleri otomatik tren durdurma sistemi ve kamera sistemleriyle donattıklarının altını çizdi.
0: Kamu Denetçiliği Kurumu istenmeyen kısa mesajlarla aramaların engellenmesi adına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na tavsiye kararı verdi. Kararda ilave teknik ve idari önlemlerin devreye sokulması istendi.
1: Yasa dışı bahis sitelerinden gelen mesajları engelleyemedi. Çareyi Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurmakta buldu. Kamu Denetçiliği Kurumu da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na tavsiye kararı verdi. İstenmeyen mesaj ve aramalar için ilave tedbirler alınsın denildi. Yasa dışı bahis sitelerinden gelen mesajlara son vermek isteyen bir kişi önce kullandığı GSM operatörüne gitti. Daha sonra numaraları E-Devlet sistemi üzerinden tek tek engellemeye çalıştı. Ancak ne yaptıysa yasa dışı bahis sitelerinden gelen mesajların önünü kesemedi. En sonunda Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, mağdur vatandaşın yasa dışı bahis ya da sanal kumar oynamadığını tespit etti. İletişim bilgilerinin yasa dışı yöntemlerle ele geçirildiğini vurguladı. Vatandaşın bilgi ve iradesi dışında kendisine kısa mesaj gönderildiği ifade edildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na ek önlem alma tavsiyesinde bulundu. Kararda kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmesinin şart olduğunun altını çizdi. Veriler belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeli ve sadece gerektiği süre kadar muhafaza edilmelidir denildi.
0: Bari bayramda biraz durulsa diyoruz ama şiddet olayları bayram sürecinde de hız kesmeden devam ediyor. Mardin'de bir olay yaşandı. Yol verme kavgası çıktı. Silahlar da ateşlendi. Can kaybı var. 2 kişi hayatını kaybetti.
1: Yol verme tartışması büyüdü. İki aile taş ve sopalarla birbirine girdi. Silahların da ateşlendiği kavga 2 kişiyi hayattan kopardı. Olay Mardin'in Kızıltepe ilçesine meydana geldi. Nusaybin Karayolu Ilıcak Köyü yakınlarında iki aile araçlarıyla seyir halindeydi. İddiaya göre yol verme meselesi yüzünden aralarında tartışma çıktı. Araçlarını yol kenarına çeken taraflar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya döndü. İki aile üyeleri taş ve sopalarla kavgaya tutuştu. Kavga sırasında bazı kişiler de silaha sarıldı. Ard arda tetiğe dokundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. 29 yaşındaki Abdullah Kılınç ve 35 yaşındaki Doğan Baday doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Sırada heyecanlı bir kurtarma operasyonu var Antalya'dan. Gönlü Kanyonu'nda yürüyüş yapıyordu bir turist. Kayalıklarda düşüp ayağını kırdı. O zorlu arazide mahsur kalan turist için ekipler seferber oldu.
1: Doğa yürüyüşü kabusa döndü. Kanyonda düşen turisti ekipler kurtardı. Antalya'nın Kemer ilçesine gelen yabancı turist Göynük Kanyonu'nda yürüyüş yapıyordu. Bir anda dengesini kaybeden turist kayalıklardan düştü, ayağı kırıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında kurtarma çalışması başladı. Ekipler güçlükle turistin yanına ulaştı. İlk olarak kırılan ayağı sabitlenen turist ardından sedyeye alındı. Halat sistemiyle bulunduğu noktadan çıkarıldı. Botla kanyon girişine getirilen turist daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
0: Markete, pazara, fırına giderken bile yanından ayırmadığı Çorap adlı kuzusu kayboldu. Gözyaşları içinde polise giden Müesser teyze kurbanlık sanılan kuzusuna iyi ki kavuştu.
1: Kurbanlık sanıldı. Kesilmekten son anda kurtuldu. Çorap sahibine kavuştu. Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Müyesser Sevinç, henüz 10 günlükken sahiplendiği Çorap isimli kuzusunu evladı gibi büyüttü. Ancak Kurban Bayramı arifesinde Çorap bir anda ortadan kayboldu. Sokak sokak kuzusunu arayan Müyesser teyze, gözyaşları içinde karakolun yolunu tuttu. O sırada İznik sahilinde dolaşan kuzu, kaçan kurbanlık sanılarak biri tarafından götürüldü. Gerçeği ise kuzunun boynundaki boncuklu tasma ortaya çıkardı.
4: Teyzemin evcil hayvanıymış bu. Teyzem tabii ağla ağla bir hal oldu. Peşine karakola gittik hep beraber. Verdiğimiz kişilerin de numarasını vesairesini bütün bilgilerini almıştık. Sağ olsun karakoldaki emniyet mensubu arkadaşlar da yardımcı oldular bize. Peşine işte teyze kuzusuna sahip oldu. Biz de hepimiz mutlu olduk.
1: Polis ekiplerinin çalıştığı...

0: çalışmasıyla bulunan çorap bayramda kurban edilmeden sahibine teslim edildi.
1: Bayramda kurbanlar kesildi ve ardından yurdum insanın en sevdiği aktivitelerden mangal. Mangal vakti geldi. İstanbul'da kalanlar piknik alanlarını hınca hınç doldurdu. Belgrad Ormanı da bu konuda en dikkat çekici yerlerden biriydi.

0: ormanına akın ettiler. Bayram tatilinin tadını piknik yaparak çıkardılar.
1: İstanbul boştu, trafiğe takılmadık. Keyiflice, hızlıca geldik, tatilimizin tadını çıkartıyoruz. Burada semaver yanıyor. Birazdan mangalımız yanacak.
2: İstanbul'da yaşıyoruz. Memlekete gidemedik. Burada memlekete havası alıyoruz.
3: Dün kurbanımızı kestik, Allah kabul etsin. Bugün de kurbanın tadını çıkarmaya geldik.
4: Bir yanda hamakta sallananlar, bir yanda top oynayanlar ve her taraftan tüten mangalın dumanları. İşte Belgrad Ormanı. İstanbul'da memleketine gitmeyen İstanbullular bayramın keyfini piknik alanlarında çıkarıyorlar.
5: Abi ya, mangalda tavuk daha iyi gidiyor ya. Ha, tercim tavuk oluyor bizim.
6: Ya da bayramımızı geçiriyoruz.
7: Çok güzel abi, güzel geçiyor. Kendim de Karadenizli olduğum için açık hava. Hani güzel geçiyor.
8: Ankara'dan misafir olarak geldik, dostlarımızın, akrabalarımızın yanına.
0: Ve çocuklar. Yine en çok onlar eğlendi.
9: Çocuğu sallıyorsunuz.
3: Evet, çocuğu sallıyoruz. Bayram her zaman çocukların. Biz de onları eğlendiriyoruz.
1: Eğleniyor çocuklarla beraber. Bayramın tadını çıkarıyoruz.
5: Pikniğimize geldik çocuklarla.
10: Vallahi güzel, yapacak bir şey yok. Memlekete gitmeyince yapacak bir şey yok.
11: Trabzon'un coğrafi işaretli lezzetlerinden birini ekrana taşıyacağız. Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Hamsi Köyü'nün adını alan ve yaklaşık bir asırdır yapılan sütlaç, yaylalarda beslenen hayvanların verdiği sütle hazırlanıyor. Hamsi Köyü yaşayacağız. Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Hamsi Köyü'nün adını alan ve yaklaşık bir asırdır yapılan sütlaç, yaylalarda beslenen hayvanların verdiği sütle hazırlanıyor. Hamsi Köy sütlacı yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

0: Hamsiköy sütlacı 100 yıldır yapılıyor. Ben anneannemden öğrendim. Yaklaşık 3 yıldır ben yapıyorum. Özellikleri ineklerimizin bol yeşilliğin içinde çiçeklerin otladığı yayladan gelen sütümüzü bakır tenceremize alıyoruz. 100 yıl önce yapıldığı gibi bakır tenceremizde pişiriyoruz. Beş kilo sütümüz var, 250 gram pirincimiz var, 500 gram şekerimiz var. Şimdi sütümüz burada kaynadı. Pirincimizi yıkıyoruz, pirincimiz hemen su çekmeden sütün içine atıyoruz ki pirincimiz su çekmesin, süt çeksin, sütle beraber pişsin diye. Kaynayan sütümüzü tencere değişikliği yaptık şimdi. Pirincimizi dökeceğiz. Aşağı yukarı 35-40 dakika pişireceğiz. Pirincimizi döküyoruz. Şimdi tuzumuzu da ekliyoruz. Çok az miktarda tuzumuz. Hemen ardından da beklemeden toz şekerimizi ekliyoruz. Şimdi pirincini ekledik, kaynattık, pirincimizi pişirdik. Ardından tuz ve şekeri de ekledik. Şimdi yaklaşık 30-35 dakika kaynatıp kıvam almasını bekliyoruz. Şimdi sütlacımız pişti. Gördüğünüz gibi krem tastarımızın içine koyuyoruz. Sütlacımızın üstüne tercih edenler için bahçemizden getirdiğimiz fındıkları ayıklıyoruz. Kavurup öğüteceğiz. Tercih edenler sütlacın üstüne koyup hafifle yiyecek.
1: Gece raporunda kısa bir araya gidiyoruz. Saat başına varmadan döneceğiz.
2: Otobüs yolculuğunda emniyet kemeri şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Otobüs kazalarının çoğu yoldan çıkma veya devrilme şeklinde meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalarda yolcuların emniyet kemeri takmaması araç içerisinde savrulmalarına, araçtan dışarıya fırlamalarına ya da araçla zemin arasında sıkışmalarına sebep olmaktadır. Unutmayın, emniyet kemeri

Kullanımı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Seyahatiniz sırasında bilmeniz gereken güvenlik bilgileri koltuk arkasında bulunan güvenli seyahat kartlarında bulunmaktadır. Otobüs hareket etmeden önce emniyet kemerinizi gösterilen şekilde ayarlayın ve seyahatiniz süresince takılı olduğundan emin olun.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Kısacık bir aranın ardından yeniden birlikteyiz. Yeni güne adım atmak üzereyken gece raporunda ikinci dilime başlıyoruz ve hemen özetlerimize hızlıca bir bakalım. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'a haftalar sonra bir saldırı düzenledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise işgalin genişletildiğini bildirdi. Ve bu yıl başında kurulan Gazze Barış Kurulu'nun hesaplarına hiç para yatırılmadığı ortaya çıktı. Financial Times'ın haberine göre Dünya Bankası aracılığıyla oluşturulan ve Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan resmi hesap boş kaldı. Dönelim içeriye. Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu. Saldırıların ortak noktalarından birisinin çocukların kontrolsüz sosyal medya kullanımı olduğunu belirtti ve komisyonun sosyal medya platformlarının temsilcilerini dinleyeceğini söyledi. Ve İstanbul'da bayramın ikinci günü güneşli ve sıcak bir havayla geçti. Bayramı İstanbul'da geçirenlerse turkuaz renge dönen Boğaz hattında gezmeye çıktı. Rotasını Ege'ye ve Akdeniz'e çevirenler de vardı. İki bölgede de oteller, sahiller doldu. Tatilciler de güzel vakit geçirirken turizmcilerin de yüzü gülmüş oldu. Ve İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde İskent genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'daki kutlama programına katılacak. Gece raporunun sınırları içine yansıyan bu sıcak gelişme az evvel konuklarımızla değerlendirmiştik. İran'la ABD arasında anlaşmaya yakın olunduğuna yönelik mesajlar gelirken Hürmüz Boğazı'nda tansiyon kısa bir süre önce yükseldi. İran basını İran ordusunun Basra Körfezi'nde uyarı ateşi açtığını açıkladı. İran basınının İran ordusunun hava savunma raporundan aktardığına göre patlamaların kaynağı deniz tarafından geldi. Hürmüz Boğazı'nda kurallara uymayan 4 gemiye uyarı ateşi açıldı ancak detay verilmedi. İran devlet medyası ise bu şehirde patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Patlama sesleri hava savunma sistemlerinin düşman uçaklarını engellemesinden kaynaklanıyor denildi. Salı gece saatlerinde de yine karşılıklı saldırılar gerçekleşmişti. Amerika Birleşik Devletleri Bandar Abbas'ta İran dronlarını vurduğunu açıklamış. İran ise karşılıklı olarak bir ABD üssüne saldırı düzenlendiğini duyurmuş. Son günlerde iki ülke arasında Umman'la İran arasında Hürmüz Boğazı'ndan bir geçiş ücreti alacağı iddiaları vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nden bu konuya yanıt geldi ve böyle bir plan olmadığı bildirildi. Açıklamayı Hazine Bakanı Scott Bessent yaptı. Umman'ın Washington Büyükelçisi'yle görüştüğünü söyledi. Bessent'in açıklamasına göre Büyükelçi, Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere ilişkin planda olmayacağını garanti etti. Açıklamalar Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Umman'da diğer herkes gibi davranacak yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız açıklamasından sonra geldi. ABD basınında Umman'ın Hürmüz'deki gemiler için geçiş ücreti sistemi kurmak üzere İran yönetimiyle işbirliği yaptığı öne sürülmüştü. İsrail ordusu da hoyratlığını sürdürüyor. Ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise işgalin genişletildiğini bildirdi. İsrail Beyrut'un güneyinde bir bölgeye saldırı düzenledi ve saldırıda Hizbullah yetkilisinin hedef alındığı iddiası var. Netanyahu ise saldırıyoruz ve çok daha sert saldıracağız ifadesini kullandı. İsrail kara birliklerinin Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyine doğru yöneldiğini duyurdu. Böylece Lübnan'da hem saldırıların hem de işgalin genişlediği mesajını verdi. İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 17 Nisan'da sağlanmıştı ancak İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor. İsrail, çatışma bölgelerinde cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'in kara listesine alınıyor. İsrail'in BM daimi temsilcisi ise bu karara tepki gösterdi.
1: Birleşmiş Milletler, İsrail'i kara listeye almaya hazırlanıyor. Açıklamayı yapan İsrail'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Dani Danon karara tepki gösterdi. Büyükelçi Danon, İsrail'in çatışma bölgelerinde cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle listeye alındığını söyledi. Kararın siyasi olduğunu savunan Danon, Birleşmiş Milletler yetkililerinin iddiaları incelemek için İsrail'e davet ettiklerini ancak bu önerinin kabul görmediğini ifade etti. Karardan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i sorumlu tutan Büyükelçi, Genel Sekreter ve ekibi İsrail hakkında yalanlar yaymaya devam ediyor dedi. İsrail basınına göre İsrail'in kara listeye alınan kurumları arasında İsrail Hapishane İdaresi yer alıyor. Haberde idarenin 2026 yılı listesine yer alacağı belirtilirken bazı İsrail kurumlarının da incelemeye alındığı ve daha sonra listeye eklenebileceği ifade edildi. İsrail karara tepki olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ofisi ile iletişimi kestiklerini açıkladı. Birleşmiş Milletler'in çatışma bölgelerindeki cinsel şiddete dair raporu Ağustos ayında açıklanacak. Hamas'ın da bulunduğu listede DAEŞ gibi terör örgütleri de yer alıyor. Birleşmiş Milletler'in yanı sıra birçok insan hakları örgütü, Filistinli kadın, erkek ve çocukların İsrail hapishanelerinde cinsel şiddete maruz kaldıklarına dair raporlar yayımlamıştı. Tel Aviv yönetimi 7 Ekim 2023'ten bu yana Uluslararası Kızıl Aç Komitesi yetkililerinin hapishanelerde tutulan Filistinlilerle görüşmesine izin vermiyor. Son olarak İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu bazı küresel Sumud filosu aktivistleri de gözaltında kötü muameleye ve cinsel şiddete maruz kaldıklarını açıklamıştı.
0: Bu yıl başında kurulan Gazze Barış Kurulu'nun hesaplarına hiç para yatırılmadığı belirlendi. Financial Times'ın haberi bu habere göre Dünya Bankası aracılığıyla oluşturulan ve BM tarafından onaylanan resmi hesap boş kaldı.
1: Gazze'nin kalkınması için 17 milyar dolar vaat eden Barış Kurulu'nun kasasının boş olduğu ortaya çıktı. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze Savaşı'nı sonlandırma vaadi kapsamında kurduğu Barış Kurulu'nun kasasında para yok. Gazeteye konuşan kaynaklar, Dünya Bankası aracılığıyla oluşturulan ve Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan resmi fonun bağışçılardan bugüne kadar tek bir dolar bile alamadığını söyledi. Financial Times'a göre bu durumun bir nedeni, uluslararası denetimden kaçmak isteyen bağışçıların parayı Dünya Bankası yerine JP Morgan hesaplarına aktarması. Dünya Bankası fonunun denetim yükümlülüklerine tabi olduğunu hatırlatan gazete, özel bankaların bu standartları karşılamadığı belirtildi. Barış Kurulu sözcüsü ise bağışçıların yalnızca alternatif finansman yöntemlerini tercih ettiğini savundu. Sözcü mali kayıtların uygun görüldüğü zaman da Trump yönetimi yetkililerinden oluşan yürütme kuruluna sunulacağını söyledi. Kurul dünya liderlerinden ömür boyu üyelik aidatları kapsamında yaklaşık 1 milyar dolar talep etmiş, üye ülkelerde Gazze'ye yönelik geniş kapsamlı yardım paketi için toplam 7 milyar dolar katkı sağlamayı taahhüt etmişti. Trump yönetimi ayrıca 10 milyar dolarlık Amerikan finansmanı sözü vermişti. Amerikalı bazı kongre üyeleri ise kurulun hukuki statüsünü sorgulayarak Amerikan finansmanı almasının mümkün olup olmadığını tartışmaya açmıştı. Trump'ın Ocak ayında büyük bir törenle duyurduğu Barış Kurulu'nun Birleşmiş Milletler'e rakip olma amacı taşıdığı belirtiliyor.
0: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kent genelinde yapılacak etkinliklerle kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'daki kutlama programına katılacak.
1: Gemi korteji yapılacak. Meydanlar Mehteran gösterileriyle inleyecek. Solo

0: bir kez daha hayran bırakacak. İstanbul fetih ruhu yaşayacak.
1: İstanbullu hemşerilerimizi çifte bayram yaşamaya, etkinliklere davet ediyoruz.
0: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü gün boyu sürecek etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Kentin hafızası ve fetih ruhu yansıtılacak. İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda ilk etkinlik saat 11'de Beyazıt Meydanı'nda düzenlenecek. Fetih yürüyüşü yapılacak.
1: Her ilçemizdeki büyük camilerde aşure ve lokma ikramlarımız olacak.
0: Ayasofya Meydanı'nda da Milli Savunma Bakanlığı'nın mehter konseri olacak. Saat 15'te ise Sarayburnu'nda gemi korteji düzenlenecek.
1: Yüzlerce tekne fethin ruhuna uygun, bayramın ruhuna uygun şekilde süslenmiş vaziyette bir görsel şölen şeklinde o konvoyu düzenleyecekler.
0: Ve olmazsa olmaz Solo Türk gösterisi. Saat 18'de başlayacak hava gösterisi Yenikapı etkinlik alanından izlenebilecek. Ayrıca Üsküdar sahilinde drone ve havai fişek gösterisi de olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbullularla buluşacak. Haliç Kongre Merkezi'ndeki bayramlaşma ve fetih kutlama programına katılacak. Sosyal medyadan paylaşım yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de İstanbulluları aileleriyle birlikte programa davet etti.
2: Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. İstanbul'un fethi Türk milletinin gaza ve cihat kudretini imar ahlakıyla, utku gayesini adalet nizamıyla mezceden büyük bir tarih hamlesidir dedi. Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada fethin sadece askeri bir başarı değil, Türk İslam medeniyetinin dünyaya vurduğu ebedi bir mühür ve küresel bir nizamın başlangıcı olduğunu vurguladı. İki kıta, yedi tepe üzerinde yükselen aziz şehir İstanbul, Türk milletinin hafızasında Cihan Devleti Osmanlı'nın payitahtı, çağ kapatıp çağ açan fethi iradesinin mührü, Türk İslam medeniyetinin en parlak simgesi ve tarihimizin en müstesna tacıdır açıklamasını yaptı. Türkiye'nin milli hava füze projelerinde önemli bir adım daha var. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri harp başlıklı atış testlerini de büyük bir başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecine geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın somut bir göstergesidir dedi.
0: Türkiye'nin savunma sanayinde yeni bir başarıya daha imza atıldı. Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri gerçek harp başlıklı atış testlerini tam isabetle tamamladı. Yerli ve milli havadan havaya füzeler, Gökdoğan ve Bozdoğan testleri TÜBİTAK SAGE ve Türk Hava Kuvvetleri'nin koordinasyonunda gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, test anlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kacır, Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin doğrulama süreçlerini geride bıraktığını belirtti.
3: Milli hava füzelerimiz harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geride bıraktı. Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi. TÜBİTAK SAGE'mizin mühendis ve teknisyenleri başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği bulunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum.
0: Gökdoğan ve Bozdoğan projeleri, Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltma hedefi kapsamında geliştirilen önemli hava mühimmat programları arasında yer alıyor. Gökdoğan'ın 65 kilometrenin üzerinde menzile, Bozdoğan'ın ise 25 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu belirtiliyor.
2: Nevşehir'de motorlu hafif hava aracı Microlight acil iniş yaptı. Motoru arıza yapan araçta yaralanan pilot ve yolcu hastaneye kaldırıldı.
0: Pilot yolcusuyla havalandı. Kısa süre sonra motorda arıza oldu. Microlight acil iniş yaptı. Olay akşam saatlerinde Nevşehir'de meydana geldi. Pilot Şuayb Şen, Özgecan Doğan'la birlikte turistik amaçlı uçuş için Microlight'la havalandı. Paşabağ mevkisinden kalkış yapan hava aracı kısa süre sonra arızalandı.
4: kalkışımızı yaptık. 10. dakikada uçağımızda bir motor arızası belirlendi. Bu sebepten dolayı pilot hızlı bir şekilde karar verip emergency iniş kurallarını takip ederek zorunlu bir iniş gerçekleştirmek zorunda kaldı.
0: Hava aracında bulunan pilot ve yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
2: Kurban Bayramı'ndayız. Kasaplarında mesaisi haliyle yoğun. Kurbanını kesen ev için ayırdığı etleri kıymalık çektirmek için bugün gün boyu kasapların yolunu tuttu diyebiliriz. Kurban pazarlarında da son kalan hayvanlar için çok sıkı pazarlık vardı.
5: İkinci gün indirim günü, üçüncü gün daha iyi indirim günü.
0: Son kurbanlıklar için sıkı pazarlık yapıldı. Hayvanını satıp dönmek isteyen besici fiyat düşürdü.
6: 24 aldım.
7: Sen 28 dedim, 27'ye bıraktım.
6: 24 aldım.
7: Böyle olmaz. 1000 lira sen geç, 1000 lira yavaş yavaş, yavaş yavaş.
6: En son 25 verdim.
7: He, 25. Sana kaç söyledin?
8: Ben 27 dedim abi.
7: 27, 25 dedim.
6: 25 verdim.
7: Bir dakika bir dinler misin kardeşim?
0: Bayramın ikinci gününde de İstanbul'daki kurban pazarları hareketliydi. O yerlerden biri de Yenibosna'ydı.
9: Kurban pazarlarında bayramda da satışlar sürüyor. Ancak çoğu besici hayvanlarını sattı, memleketine geri döndü.
10: 50 tane kaldı, hesapla da veriyoruz. Bir 5000 lira aşağı indi.
11: 22,5'a al git diyor.
9: Neden bugüne bıraksak?
11: Yani bugün biraz daha ucuz olur diye.
0: Bir yandan da kasaplarda kıyma çektirme telaşı var.
12: Kurbanımızı kestik, et çektiriyoruz.
9: Ne kestiniz bu sene?
13: Bu var.
9: Kaç hisse girdiniz?
13: 6.
9: Kaç kilo et çıktı kişi başı?
13: Kişi başı 60-65.
14: Çektirdim ben.
9: Çektirdiniz. Daha mı iyi oluyor?
14: Daha iyi oluyor. Şuklarım beğeniyor. Köfte müfte bir şey için yapıyorum mesela. Daha kolay doluyor onlara.
9: Elinde et poşetiyle gelenler kıymayla birlikte çıkıyorlar. Buzluklarına kıyma atmak isteyenler kasabın yolunu tuttu. Bir kilo kıyma çektirmek isterseniz onun da fiyatı 30 lira.
12: 30 liraya çekiyor. Ucuz uygun yani.
0: Kasaplar kurban etinin bir süre dinlendikten sonra kıyma haline gelmesi gerektiğini söylüyor.
15: Bu et dinlenmeden kıyma çekilmez. Evet. Çünkü et cıvık çıkar, su gibi çıkar.
9: Genelde kıyma mı yaptırıyorsunuz?
16: Kıyma, yaşlı yıkıya. Hep kıyma yeriz.
2: İstanbul'da akşam saatlerine doğru hava biraz üşütmeye başladı. Hatta yağmur da başladı ama öğle saatlerinde hava güneşliydi, sıcaktı. Durum böyle olunca bayramı İstanbul'da geçirenler de o turkuaz renge dönen Boğaz hattında gezmeye çıktı.
0: Eminönü, Kız Kulesi ve tüm Boğaz hattı. Bayramı İstanbul'da geçiren de, ziyarete gelen de sahile akın etti.
17: Evet, Tekirdağ'dan geldik. Bu sabah geldik. Gezmek için geldik. İstanbul'u gerçekten gezmesini seviyorum.
18: Havanın güzel olmasıyla böyle millet kendini sahile atıyor. Çay var, güzel şu anlık.
19: Evdeydik. Bugün çıkalım dedik ama çok kalabalık. Yani pişman oldum çıktığıma.
0: İstanbul'da bayramın ikinci günü. Yollar büyük ölçüde boştu ama turistik yerler ziyaretçilerle doldu.
20: Her bayram olduğu gibi bu bayramda en gözde ziyaret noktalarından birisi Eminönü oldu. Üstelik bugün Boğaz'ın rengi de turkuaza döndü. Vatandaşlar iskelelerde Boğaz'ın tadını çıkardı. Öte yandan vapurlarda da bayram yoğunluğu yaşanmaya başladı.
21: Bayağı sıcak.
20: İstanbul size kaldı değil mi?
21: Evet. Bugün izinliyim diye böyle yengemle ve yeğenlerimle dışarıya çıktık, öyle geziyoruz.
22: Gezmeye geldik. Sultanahmet Camii'ne gittik. Topkapı Sarayı'nı gezmek istiyoruz. Başka zaman gideceğiz oraya da. Çok kalabalık çünkü.
0: Şehir dışından gelenler de vardı.
23: Ailem geldi Sakarya'dan. Hep beraber gezmeye çıktık böyle.
24: Hatay'dan gelen misafirlerimizi gezdirmek için geldik biz buraya. Gülhane Parkı'nı gezdirmeyi düşünüyorum. Ayasofya'ya götürmeyi düşünüyorum.
25: Çocuklarımızla çıktık. Normalde İstanbul'uz, buralıyız. Ama İstanbul böyle günlerde, özel günlerde daha yoğun oluyor.
20: Bayramın ikinci gününde de İstanbul'da kalanlar sahillere akın etti. Salacak sahilinde birçok insan güzel havanın tadını çıkarıyor.
26: Sultanbeyli'den geldik buraya. Yani hava güzel olduğu için, bir de bayram olduğu için dedim çocukları şey yapalım, bir gezdirelim, bir temiz hava olsun.
27: Nereden geldin?
28: İzmir'den geliyorum.
27: Ama çok güzel geçiyor. Geziyoruz böyle. İlk defa geldik, ilk defa bu kadar detaylı geziyoruz.
2: Bayramda İstanbul'da kalmayı tercih edenler bunları söylüyor ama Kurban Bayramı tatilinin tabii çok uzun olmasıyla, 9 gün olmasıyla çok sayıda vatandaşımız da rotayı Ege'ye, Akdeniz'e çevirdi, fırsat bildi bayramı. Hal böyle olunca iki bölgede de oteller, sahiller hınca hınç doldu. Tatilciler güzel vakit geçirirken turizmcilerin de yüzü güldü.
20: Geldiniz İstanbul'da. Peki nasıl buldunuz?
18: Uzun 9 günlük bayram tatilini dedik Alaçatı'da değerlendirelim. Çok güzel. Çok güzel yer. İlk defa geliyoruz, güzel.
0: Bayram tatilini fırsat bildiler. Soluğu tatil beldelerinde aldılar.
1: Bayağı evet. Güzel geçiyor. Çok hoşumuza gitti. Bu kadar güzel beklemiyorduk havayı. Bayağı kalabalık. Evet. Yani sezonu açtık. Güzel oldu bizim için.
3: Kurbanımızı kestik. Dedik ki kuzenlerle beraber hep beraber çıkalım. Bir İzmir yapalım.
0: Kurban Bayramı'nı tatil olarak değerlendirmek isteyen

0: Çok sayıda kişi Ege bölgesini tercih etti.
1: Nereden geldiniz?
2: Edirne. Buraya daha önce gelmiştik. Çok seviyorum. Atmosferini de çok seviyorum. Çok enerjik geliyor bana. Normalde Antalya'da yaşıyorum ama orayı çok gezdiğim için tekrar bir de Alaçatı'yı deneyimlemek istedim.
1: İzmir'in turistik ilçesi Çeşme, bayram tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. Burası Çeşme'nin ünlü Ilıca Plajı. Tıpkı otellerdeki gibi plajlarda da doluluk oranı arttı.
0: Otellerin doluluk oranları turizmcilerin yüzünü güldürdü.
3: 4,5 gün bayramı baktığınızda 85 ama 9 güne baktığınızda 75-80. Güne baktığımızda dün kurban kesme günüydü, aile ziyaretleriydi. Bugün %100'lere yaklaşan, yarın da aynı %100'lere yaklaşan bir ortalamalar var Çeşme'de.
0: Antalya'da tatilcilerin yoğun olarak tercih ettiği kentlerden biri oldu.
4: Vallahi çok güzel Antalya, mükemmel. Hava da güzel, tam deniz havası.
5: Hava sıcak ama sıcaklığı güzel bir sıcak. Kavurmuyor. Bu sıcaklıkta çok güzel yüzüyoruz.
6: Tatil tercihi Antalya olanlar hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkınca soluğu Konyaaltı sahilinde aldı. Hem Antalyalılar hem tatilciler güzel havanın tadını doyasıya çıkardı.
1: İzmir'den geliyoruz, günü birlikçiyiz. Uçakla geldik.
6: Denize girdiniz mi?
1: Bir 5 dakika girdik, çıktık.
6: Sen girdin mi?
7: Ben girdim.
6: Nasıldı?
7: İyi.
6: Sen formanla mı geldin denize?
8: Denize girmeye gelmedim. Öyle ailemle yürüyüş yapıyoruz sahilde.
6: Sıcak mı hava?
8: Hava çok sıcak.
6: Denize niye girmiyorsun?
8: Denize ailem izin vermiyor.
0: Öte yandan tatil için yollara düşenler Muğla girişinde trafiğe neden oldu. Menteşe ilçesinde başlayan araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı.

0: Rotayı şöyle Avrupa'ya doğru, Fransa'ya doğru çevirelim. Fransa Ulusal Meclisi kölelik kanununu kaldırdı. 1685'te kolonilerde köleleştirilen yerlilerin hayat tarzına ve dinlerine yönelik müdahaleleri düzenleyen o kanun oy birliğiyle kaldırıldı.
1: Fransa kölelik kanununu kaldırdı. Kara kanun oy birliğiyle yürürlükten çıkarıldı. Fransız Ulusal Meclisi yüzlerce yıl öncesine dayanan bir kanunu görüşmek için toplandı. Sömürgecilik döneminde Fransız kolonilerindeki kölelere yönelik insanlık dışı düzenlemeleri içeren madde gündeme alındı. Kara kanun olarak bilinen kanun oy birliğiyle kaldırıldı. Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararın insanlık, eşitlik ve evrensellik adına alındığını vurguladı. Kanunu insanlık dışı olarak nitelendiren Meclis Başkanı, Fransa'nın şeffaflık içinde geçmişiyle yüzleşmeye devam ettiğini savundu. Fransız kolonilerinden Guadeloupe milletvekili Max Matheson ise oylama sırasında ulusal mecliste yaptığı konuşmada hala sömürge topraklarında kara kanunun etkilerinin hissedildiğini vurguladı. Bu düzenlemelerin bugüne kadar resmen yürürlükte kalmasını eleştirdi. Dünyanın önde gelen sömürgeci güçlerinden biri olan Fransa, kara kanunu 1685'te yürürlüğe koydu. Kanun kolonilerde köleleştirilen yerlilerin hayat tarzlarına ve dinlerine yönelik müdahaleleri düzenliyordu. Köleleri taşınabilir mülk olarak gösteren kanun, köle ticaretine dayanak sağlıyordu. Fransa'nın 1848'de köleliği kaldırmasıyla kanun yasal olarak geçerliliğini yitirse de o tarihten bu yana resmen yürürlükte kalmıştı.
0: İspanya'da ise Başbakan Pedro Sanchez konuşuluyor ve kendisi zor günlerden geçiyor. Neden diyecek olursanız partisi ve yakınları hakkında açılan davalarla boğuşuyor bir süredir ve hatırlayacaksınız geçtiğimiz günde yolsuzluk soruşturması nedeniyle arama yapılmıştı partisinde. Şimdi ise Başbakan'ın kardeşi nüfuzunu kullanarak göreve atanmakla suçlanıyor.
1: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in kardeşi hakkındaki usulsüzlük davası başladı. David Sanchez, nüfuzunu kullandığı ve idari usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla yargılanıyor. Davayı ana muhalefetteki Halk Partisi ile aşırı sağ görüşlü parti ve dernekler açtı. 11 sanıklı davanın mahkemesi Badajoz kentinde başladı. Müzisyen olan David Sanchez, 2017'de İl Konseyi tarafından oluşturulan konservatuar faaliyetleri koordinatörlüğüne atanmıştı. İddiaya göre David Sanchez bu atama için nüfuzunu kullandı. Aynı davada Başbakan Sanchez'in genel sekreteri olduğu Sosyalist İşçi Partisi'nden de isimler bulunuyor. Savcılığın şu ana kadar suç teşkil edecek herhangi bir eylem görmediği, David Sanchez'in de hakkındaki iddiaların ortaya atılmasının ardından görevinden istifa ettiği belirtiliyor. Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begoña Gómez hakkındaki soruşturma da sürüyor. Gomez eşinin konumunu kullanarak üniversitede şahsi kariyerini ilerletmekle suçlanıyor. Dava sürse de savcılık bu konuda suç teşkil edecek delilin bulunmadığını açıklamış, Begoña Gómez de soruşturmanın kapatılmasını talep etmişti. Bir başka soruşturma kapsamında ise Başbakan Sanchez'in partisinde arama yapılmış, yolsuzlukla suçlanan başbakan saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Usulsüzlük varsa önlem alınır açıklamasını yapmıştı.
0: Donald Trump Amerikan Başkanı enteresan hamlelerine bir yenisini ekledi. ABD'nin kuruluşunun 250. yıl dönümüne özel 250 dolarlık banknot çıkarmaya hazırlanıyor. İddiaya göre banknotta kendi resmi ve imzası olacak. Eğer iddia hayata geçerse Amerika tarihinde ilk kez yaşayan birinin görseli Amerikan dolarının üzerinde olacak.
2: 250 dolarlık banknot çıkaracak, üzerine kendi resmini bastıracak. İddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump resminin bulunduğu banknotları piyasaya sürmeye hazır. İddia Amerikan gazetesi Washington Post'tan geldi. Gazetenin yetkililere dayandırdığı haberine göre 250 dolarlık yeni banknotların basılması için harekete geçildi. Önce İngiliz bir ressam tasarımı yaptı. Trump'ın ve Hazine Bakanı Besant'in imzalarının arasına Trump'ın yüzü yerleştirildi. Ardından basım işlemleri başlatıldı. Amerikan yasasına göre sadece ölen kişilerin görselleri banknotlara işlenebiliyor. Dolayısıyla hayattaki bir başkanın resminin kullanılmasının yasal olarak sorun yaratabileceği belirtiliyor. Eğer Trump'ın resmi banknotlara işlenirse Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk kez hayatta olan birinin görseli ABD doları üzerinde kullanılmış olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın banknotta yer almasını sağlayacak yasa tasarısı geçen yıl Kongre'ye sunulmuştu. Tasarı tartışmaların ardından rafa kaldırılmıştı.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnaf ve sanatkarın prim gün sayısı ile ilgili açıklamada bulundu. 9000 gün olan sınırın işçi ve memurlarda olduğu gibi 7200 güne indirilmesini istedi.
3: 7200 güne norm birliğiyle düşürülmesi mümkün olacaktı. Ancak olmadı. Hala Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 9000 gün Bağkurlar, 7200 gün SSK'lılar.
1: Gündeminde 7200 prim günü düzenlemesi vardı. Nüfusun üçte biri bu düzenlemeyi bekliyor. Verilen sözler tutulmalı dedi.
3: Bağkurların hakikaten beklentisi bir türlü yerine getirilemedi.
1: Esnafın mali yükünün giderek ağırlaştığını belirten Palandöken, memur ve işçi primlerinin işveren tarafından ödendiğini hatırlattı. Esnafın kendi primini ödemekte zorlanma durumuna düştüğünü söyledi.
3: Şimdi hem ödedikleri prim yüksek, hem aynı şekilde devlet memurlarınınki devletimiz karşılıyor. SSK'da çalıştıkları iş yerlerin sahipleri tarafından karşılanıyor. Bağkurlar dükkandaki satmış oldukları emtialardan kazanacak ki götürüp yatırsın.
1: Palandöken 7200 gün düzenlemesinin vakit kaybedilmeden torba yasaya eklenmesini talep etti.
0: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu. Saldırıların ortak noktalarından birinin çocukların kontrolsüz sosyal medya kullanımı olduğunu belirtti. Komisyonun sosyal medya platformlarının temsilcilerini dinleyeceğini de söyledi. Bu arada ailelere de önemli çağrıları vardı, izleyelim.
4: Bu sefer düşen ateş sadece bu yuvaları değil, tüm Türkiye'nin kalbinde ateş olarak yandı.
1: Önce Şanlıurfa, sonra Kahramanmaraş. Şehirler farklı ancak failler çocuk, olaylar benzer. Meclis okul saldırılarının sebeplerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
4: Bunu tamamen siyaset üstü değerlendirerek bu konuyla ilgili herkesi dinleyerek bir sonuca ulaşmak istiyoruz.
1: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Mayıs ayında Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu. Akademisyenleri dinledi. Komisyon üyeleri 12 Haziran'da saldırıların nedenlerini araştırmak üzere Şanlıurfa'ya gidecek. Komisyon, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumları ve sosyal medya platformlarının temsilcilerini de dinleyecek.
4: Bir katil çocuktan bahsediyorum. Psikolojik sıkıntıları belli, paylaşımları belli. Değer yargılarının olmadığı, ailelerin görevlerini yapmadığı, silaha çok kolay ulaşabildiği bir anla bütün bu hadiseleri yapılıyor.
1: Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Habertürk Televizyonu'na konuştu. Okul saldırılarının dijital mecralardaki suç ağlarından bağımsız değerlendirilemeyeceği

0: ettiğini söyledi.
1: Bu olay bakıldığı zaman arkasında, geri planında dijital mecralardaki büyük bir etkinliğin, oradaki neredeyse terörden daha fazla yoğunlaşan bir suç yuvalanmasının bir sonucunu görüyoruz. Profillerine bakıyorsunuz, efendim paylaşım illerine bakıyorsunuz, suç işlemiş olan birilerinin profilini koyduklarını görüyorsunuz.
0: Yusuf Beyazıt saldırıların ortak noktalarından birinin de kontrolsüz sosyal medya kullanımı olduğunu belirtti. Ailelere çağrıda bulundu.
1: Mutlaka çocukların neyi takip ettiğini, neye girdiğini, hangi platformda olduklarını mutlaka değerlendirsinler. Yani çocuk telefonla sadece bilgi öğrenmek amacıyla bunu yapabilsin. Bu tür çocukların mutlaka rehabilit edilmesi, ailelerin hasta olan çocukları da hemen tedavi ettirilmesi gerektiğini altını çizmek isterim.
0: Araştırma komisyonu çalışmalarını tamamladıktan sonra bir rapor hazırlayarak meclise sunacak. Raporda çocukların dijital platformlara erişimi, aile denetimi ve okul güvenliğine yönelik önerilere yer verilmesi bekleniyor.
2: Türkiye'nin yoğun gündeminde ayrı bir mesele, önemli bir mesele Gülistan 9 soruşturması oldu. Orada da önemli bir gelişme var. Gülistan'ın cansız bedeninin taşındığı öne sürülen o araç detaylı inceleme için Ankara'ya gönderildi.
0: İddiaya göre Gülistan Doku öldürüldü. Cansız bedeni de valinin koruma aracıyla taşındı. O iddiaya konu olan araç incelemeye alındı. Tutuklu şüpheli Şükrü Eroğlu'nun kullandığı araçta Gülistan'a dair DNA izi aranacak. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasıyla ilgili 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında o dönem valinin koruması olan Şükrü Eroğlu da vardı. Soruşturmanın kilit isimlerinden Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmadan önce verdiği röportajda Gülistan'ın valinin oğlu Mustafa Türkay Soner tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Şükrü Eroğlu'nun da koruma aracıyla Gülistan'ın cansız bedenini taşıyıp gömdüğü iddia edildi. İddialara konu olan o araç için ekipler harekete geçti. O dönemde Tunceli Belediyesi envanterinde olan ve valilik bünyesinde kullanılan aracın Nazımiye Belediyesi'ne bağışlandığı belirlendi. Ekipler aracı çekiciyle alarak detaylı kriminal inceleme için Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi. Araçta DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntılarıyla olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izler yönünden inceleme yapılacak. Elde edilecek DNA bulguları Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak.
2: Bu da günün en sevimli haberi. Markete, pazara, hatta fırına giderken bile yanından bir an ayırmadığı çorap adlı kuzusu kayboldu. Gözyaşları içinde polise gitti Müyesser teyzemiz ve kurbanlık sanılan kuzusuna iyi ki kavuştu.
0: Kurbanlık sanıldı. Kesilmekten son anda kurtuldu. Çorap sahibine kavuştu. Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Müyesser Sevinç, henüz 10 günlükken sahiplendiği Çorap isimli kuzusunu evladı gibi büyüttü. Ancak Kurban Bayramı arifesinde Çorap bir anda ortadan kayboldu. Sokak sokak kuzusunu arayan Müyesser teyze, gözyaşları içinde karakolun yolunu tuttu. O sırada İznik sahilinde dolaşan kuzu, kaçan kurbanlık sanılarak biri tarafından götürüldü. Gerçeği ise kuzunun boynundaki boncuklu tasma ortaya çıkardı.
3: Teyzemin evcil hayvanıymış bu. Teyzem tabii ağla ağla bir hal oldu. Peşine karakola gittik hep beraber. Verdiğimiz kişilerin de numarasını vesairesini, bütün bilgilerini almıştık. Sağ olsun karakoldaki emniyet mensubu arkadaşlar da yardımcı oldular bize. Peşine işte teyze kuzusuna sahip oldu. Biz de hepimiz mutlu olduk.
0: Polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunan çorap, bayramda kurban edilmeden sahibine teslim edildi.
2: Kaçan kurbanlıklara alıştık ama bu da firari köpek. İstanbul'da sahibinin elinden kaçan bir köpek caddeye doğru ilerledi. Kilometrelerce araçların arasında koşturan köpek korku dolanlar yaşattı.
0: Sahibinin elinden kaçtı. Bir anda yola fırladı. Firari köpek korku dolu anlar yaşattı. Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nden. Kurban Bayramı'nın ilk günü iddiaya göre bir kız çocuğunun gezdirmeye çıkardığı köpek sahibinin elinden kurtulup kaçmaya başladı. Toy Poodle cinsi köpek kaçarken caddeye çıktı. Durumu fark eden bazı sürücüler köpeği yakalamak için araçla takibe başladı. Birkaç kilometre yolda koşan köpek için iki sürücü araçlarını durdurdu. Köpeği yakalamaya çalıştı ama köpek yolun karşısına geçip kaçmayı başardı. Sonunda karşı şeritten bir araç köpeği görünce fren yaptı. Aracın altına saklanan köpek bu kez de kendisini almaya çalışan kadının elini ısırdı. Bulunduğu yerden çıkarılan köpek sonunda yakalandı.
2: Devam edelim. Alkollü bir sürücü trafikte son sürat giderken yolda arızalanan bir araca çarptı. Peşinden gelen araçların da karıştığı o kazada ortalık adeta savaş alanına döndü.
0: Alkollü sürücü bayram günü dehşet saçtı. Karayolu adeta savaş alanına döndü. Kaza Avcılar D100 karayolunda gece saatlerinde meydana geldi. Alkollü sürücü İK yol ortasında arızalanan otomobile çarptı. Arkadan gelen araçlar da duramadı. 5 aracın birbirine girdiği kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi var. 1.12 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı.
2: Net olarak bilmiyoruz ama Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemek derler. Rivayet böyle. Edirne Saray Mutfağı'nın önemli lezzetlerinden mutancana. Tanıtacağız şimdi sizlere. Kuzu etiyle, kuru meyveler ve baharatlarla birlikte harmanlanarak hazırlanıyor. Tatlı ve mayhoş aromalarıyla Edirne mutfağında yaşatılmaya da devam ediyor. Hadi izleyelim.

0: Mutan canı 15. ve 16. yüzyıllarda görülen Trakya yöresine ait bir yemekti. Ve dolayısıyla bu Trakya yöresinde görüldükten sonra saray mutfağına alınıyor ve o dönemden sonra da Topkapı Sarayı'na kadar taşınan bir yemek. Bugün çeşitliliğe de gidilmiştir bu mutan canı yapılırken. Bu kuzuyla aslı yapılırken dana etiyle, işte tavukla yapılan çeşitleri de sevilerek yenmektedir. Sırasıyla yapıma başladığımızda önce yemeklik dediğimiz ya da sıçan dışı dediğimiz bizim Osmanlı'da kullanılan terim Türkçesi. Doğradıktan sonra soğanı, sarımsağı tenceremize alıyoruz. Tereyağı ile beraber kavuruyoruz.
1: Bizim şeyini alıyor bir yerde.
0: Pembeleşmeye başladıktan sonra etini veriyoruz içerisine. Eti beraber suyunu salıp çekene kadar beraber kavuruyoruz. Su ilavesini yaptıktan sonra, tekrar et suyu ilavesini yaptıktan sonra içerisine sırayla Osmanlı'da kullanılan kıska soğan, yani bugünkü arpacık soğan dediğimiz soğan içerisine kullanılıyor. Arkasından sırasıyla pişme pozisyonlarına göre kuru incir, kayısı, badem, onu razaki üzüm, lürdüm eriği ilave edilerek pişmeye devam ediliyor, sotelenmeye devam ediliyor. Arkasından da baharatları verilip karıştırılıp kaynatmaya devam ediliyor, pişmeye devam ediliyor. ...4-5 dakika, bilemediniz 6 dakika kadar kaynatıp ocaktan alıyoruz.
2: Sırada ise yetenekleri sınırları aşan...

0: Çalışan iki lise öğrencisi var. İsimleri Defne Öztürk ve İrem Gökmen. Alaçatı Ot Festivali kapsamında düzenlenen uluslararası aşçılık yarışmasında rakiplerini geride bırakmayı başardılar. Birinci oldular. Şimdi de Romanya'da ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyorlar.
1: Okulda öğrendikleri hünerlerini sergilediler. Ege otlarını modern tabaklarla buluşturdukları yarışmada birinci oldular.
2: Turizm mesleki teknik anonim sesi.
1: Defne Öztürk ve İrem Gökmen, Ayvalık'ta Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Gastronomi Bölümü öğrencisi. İzmir'de Alaçatı Ot Festivali kapsamında düzenlenen uluslararası aşçılık yarışmasında büyük bir başarıya imza attılar.
3: Balığım, mezgitim var ve kapelettilerim var. Kapelettilerimde iç harcında Ege otlarını bol bol kullanmaya çalıştım. Akkız, deniz börülcesi, turp otu, bunları çok sıklıkla kullandım.
1: Defne ve İrem 20 okuldan 40 yarışmacı arasında birinci olmayı başardı.
4: Bu mutfaktan sadece bir yemek değil bir şampiyonluk çıktı. Ayvalıklı iki lise öğrencisi Türkiye'nin en iddialı gastronomi yarışmalarından birinde zirveye çıktı.
5: Arası birincilik kupası aldık. Ekip yarışması ve bireysel kategoride 4 altın madalya aldık ve geldik okulumuza.
1: Başarılı ikili şimdi Eylül'de Romanya'da yapılacak yarışmaya hazırlanıyor.
3: Biz Türkiye'yi temsil edeceğiz. Bu bizim için çok büyük bir gurur. Yani o gururun verdiği yükü de taşıyoruz. O yüzden elimizden geleni ayrına koymadan yapacağız.
0: Efsane müzik grubunun kurucularından Haldun Hürel ömrünü verdiği İstanbul için halen yazmaya ve keşfetmeye devam ediyor. Bu zamana kadar İstanbul'un hiç bilmediğimiz enteresan yerlerini gün yüzüne çıkardı. Hatta kitaplarında da kaleme aldı. Peki İstanbul'u hiç bilmeyenler ya da bu şehirde yaşayıp gezmeye vakit bulamayanlar için nasıl bir rota oluşturmak lazım bayramda? Özgür Karslı Çetiner İstanbul sokaklarını Haldun Hürel'le birlikte gezdi. Bize de izlemesi düştü.
6: İstanbul'u gezerken ne yapıyorduk? Yanımızda mutlaka not defteri, kalem ve fotoğraf makinesi veya telefonu mutlaka bulunduruyoruz.
7: Biz de bu güzel sohbeti böyle kayıt altına fotoğraf çekerek almış olalım hocam. İyi bayramlar.
6: Size de, tabii hepimize.
7: Sizinle İstanbul'u konuşacağız. İstanbul'un bilmediğimiz noktalarını, sayfiye yerlerini, en dar sokağını size soracağız. Haftanın 6 günü Beylikdüzü'nden Şişli'ye gidip gelerek çalışan bir insan, bu altını çizdiğiniz yerleri gezmek istese, evet, ne kadarlık bir zamanını alır?
6: Yani bu zaman hayli uzun sürebilir. Ama ben öğrencilerime Mimar Sinan Üniversitesi'nde hep söylediğim şey şudur. İstanbul'u öncelikle iki kişi gezmeye başlayın. Üç kişi kalabalık olur.
7: Ne yapabilir öneririm. 9 günde? Nereleri kere, görebilir?
6: İlk adımını atacağı yer Sultanahmet bölgesi. Tarihi, evet, Yarımada'da bugün gördüğümüz, evet, Topkapı Sarayı'nın olduğu bölgeden itibaren başlayarak, hı hı, Aksaray'a kadar yürüyerek çok rahatlıkla gidebilir. Evet. Surları gezebilir. Surların içine girebilirsiniz. Aynı günde hem Yarımada hem Beyoğlu çok mümkün olmaz.
7: Şu an tabii Boğaz'ın incisi Üsküdar'dayız. Buradan biz tabii tarihi Yarımada'ya da biraz göz kırpıyoruz. Oy. Ama keşfedilecek o kadar noktası var ki İstanbul'un.
6: Tabii ki, olmaz mı? Yani ben her yola çıktığımda bunca sene sonra hep diyorum ki ya ne olur hiç tanık olmadığım, görmediğim bir şeye rastlayayım akşam eve dönerken.
7: Kız Kulesi'ndeyiz.
6: Kız Kulesi, evet. Ve neden kız, değil mi?
7: Hep neden kız kulesi? Yani evet, geçiyoruz, bir sürü insan geçiyor, bakıyor, manzarasına bakıyoruz ama hikayesini ne kadar biliyoruz?
6: Kız Kulesi aslında bir kayalıktır. Boğaz'da öyle enderdir kayalıklar. Bir Galatasaray adası, Kız, evet, Kulesi. Doğru. İki adacığımız var yani, burada fazla değil.
7: Yok, evet.
6: Bu adacığın üstüne Bizans döneminde bir koruma kalesi yapıldı. İstanbul'u, Konstantinopolis'i korumak için ve Karadeniz'den gelen yabancı düşman gemilerin şehre girmemesi için Salacak rıhtımından Kız Kulesi'ne çok kalın bir zincir çekildi. Kız Kulesi'nden de Sarayburnu'na veya başka kaynakları söylediğine Galata Karaköy iskelesine doğru bir zincir çekilerek Boğaz'ın güney girişi, çıkışı kapatıldı.
7: Ve o zincir Galata Kulesi'nde bir ara sergilendi.
6: Var,
7: çok
6: gene sergilendi.
7: Zor çıkarılmış, evet, hatta.
6: Sekiz şeklinde kocaman, evet, şu boyutlarda.
7: Evet. Kız Kulesi'ni en güzel hangi açıdan görürüz Üsküdar'a geldiğimizde?
6: Biraz daha ilerlersek birbirine yapışmış gibi durur. İki büyük kulemiz.

0: Kız Kulesi ve Galata İstanbul'un marka sembolleridir.
1: Yaşayıp da bilmeyen biri bu şehri en güzel hangi mevsimde gezebilir?
0: Benim mevsim ilkbahardır.
1: O dönemde mevsimde hangi çiçekler açmış olur? İstanbul'a özel bir koku var mı?
0: İstanbul'a özel koku olmaz mı? Var. 18. yüzyıldan sonra İstanbul'un çiçeği papatyayı yenerek birinciliğe oturan lale olmuştur. Evet. Lale düşkünü kim? Damat İbrahim Paşa. Bir kere Emirgan korusundan bu tarafa baktığınız zaman nefis bir Erguvan bahçesini karşınızda görüyorsunuz.
1: Evet.
0: Asya tarafında. Evet. Kız Kulesi'nden Asya tarafına Karadeniz'e doğru giderken yine aynı istikamete baktığınız zaman da Çubuklu sırtları.
1: En güzel oralardan Çubuklu sırtları, görüyoruz.
0: Onun Beykoz kasrının üst yamaçları.
1: Evet.
0: Ya bunlar var ya yaşadığımız süre içinde bile gözümüzün önünden eriyip gidiyor.
1: Amerikalı damadınız İstanbul'u evet. Sizinle gezerek mi öğrendi hocam?
0: Bence gezerek öğrendi ama o öğrenmeye ve bilgiye çok aç bir insan.
1: İlk nereye götürdünüz?
0: İlk gördüğü yer ve çok beğendiği hatta Amerika'da bile benzeri zor bulunabilecek dediği
1: evet.
0: Bostancı Pendik sahil yolu oldu. Ondan sonra en beğendiği yerlerden birisi Galata.
1: Galata.
0: Beyoğlu Galata yokuşları. Fener Balat yokuşları.
1: Evet.
0: Orada mesela Merkep Bağırtan yokuşu var.
1: Çok dik bir yokuş.
0: Merkep Bağırtan diyor ya karşı tarafta. Anadolu'nun ilerisinde. Merkepler oradan çıkarken sütçü merkepleri olurdu eskiden. Süt geldi diye evet. Satarlar. O merkepler anıra anıra çığlık çığlığa bağırırlardı eşeklere.
1: Orası hala duruyor. Görmeliyiz
0: Merkep
1: orayı.
0: Bağırtan yokuşudur adı.
1: Tamam. Gördüklerimizi not alacağız.
0: Not alacaksınız. Ben bugün Merkep Bağırtan yokuşunda bir ahşap konak gördüm. Ahşap konağı not ediyorsun. Gelince eve bilgisayardan ve ansiklopedilerden onu inceleyebilirsin.
1: Evet.
0: Rahat ayakkabı olacak. Ben başka bir mesela bununla gezemem. Evet. Bu olmaz. Hı-hı. Bu sadece böyle kısa yürüyüşler içindir.
1: Bayağı bir ayakkabı eskitmemiz gerekiyor İstanbul'u gezerken.
0: Ben 5 tane eskittim, siz hesap edin.
1: Ayakkabı dedik, sırt çantası dedik.
0: Defter kalem.
1: Defter küçük. Kalem, fotoğraf
0: makine.
1: Makinesi,
0: fotoğraf makinesi,
1: hafif
0: şart.
1: Bir yiyecek dedik.
0: Hafif yiyecek evden yani yürüyen bir ev olacaksın.
1: Tarihi Yarımada'da hangi yapıyı önce görmeliyiz? Karşımızda Ayasofya
0: Tarihi
1: var.
0: Tarihi Yarımada tabii Ayasofya.
1: Var.
0: Evet. Hemen bitişinde Sultanahmet Külliyesi, hı hı. Yabancıların Mavi Cami dediği çünkü mavi çinilerle donatılmış.
1: Evet.
0: Yedi Kule'den başlarsınız, Hisar'a girersiniz. Hisar çok önemli. İstanbul'un ilk camilerinden biri onun içinde yapıldı 1453'te. Bizans'ın Yarımada'daki ömrü Osmanlı'nın yaklaşık 1,5 katı.
1: Evet.
0: Daha fazla. Hı hı. Yani düşünün ki 330 yılından 1453'e kadar 1118 yıldan fazla İstanbul'da yaşadıkları yer başkent işte şu karşısında gördüğümüz
1: evet.
0: Tarihi Yarımada. Bugünkü o Fatih ilçesi.
1: Evet.
0: Konstantinopolis. Dolayısıyla Fatih'in içinde bile 15 kilometre karelik bir alan içinde bile en azından 1-2 hafta harcamanız lazım. Çok şaşıracağına %100 emin olduğum bir şey daha söyleyeceğim. Sağlı sollu Boğaz'da Asya ve Avrupa tarafında 600 küsür yalının ve sahil sarayın olduğunu düşün. Sahil saray demek sahilde ama saray gibi. Boğaz'ın tam kıyısı yalı biter, üst kat cumbalı kısım denize çıkıntılıdır.
1: Evet.
0: Ve kış günlerinde evin salonundaki sedire oturarak oturduğu sedirin altındaki kapağı açıp evin içinden olta sarkıtarak balık tutan hanımlar vardı.
1: Hangi yalıda mesela?
0: Saliha Sultan Yalısı, Zekiye Sultan Yalısı, Ortaköy'de.
1: Bu iki yalıyı da görmek lazım diyorsunuz.
0: Tabii ki.
1: Zaman.
0: En azından yani dıştan gezin. Mesela Emirgan Korusu, o yamaçlar, hı-hı. Bebek Korusu.
1: 9 günlük bayram tatilinde Tarihi Yarımada'yı tamamen keşfedebilir miyiz?
0: İmkansız.
1: Süre yeterli mi?
0: Yetmez. İlk keşfetmek merak eden insanlar için kısa bir gezi için 9 gün Yarımada'ya yetebilir.
1: İstanbul'un sayfiye yerleri var mı?
0: Vardı.
1: Vardı.
0: Vardı.
1: Nerelerdi oralar?
0: Bir kere Salacak plajı çok ünlüydü.
1: Evet.
0: 1940'lar 50'lere kadar işte burası. Kumluk geniş bir arazide kadınlar, erkekler piknik malzemeleri, evet. İşte plaj malzemeleri yiyecekleriyle orada hı-hı. Gelirlerdi. İkinci Sarıyer plajıdır.
1: Sarıyer.
0: Güneşli plajı daha ilerisinde. Göksu'da sandal sefalarıyla besteler yapılırdı. Biz de merak ettik, bir sandala binelim dedik. Sandala bindik, gel Sadaba'da gidelim, Kağıthane'deki dereler.
1: Dingo'nun ahırı diye bir nokta var mı İstanbul'da?
0: Dingo'nun ahırı Beyoğlu'nda Fransız kültürlüğü.

0: Tüm merkezinin evet. tam önündeydi. Evet. Dingo'nun ağrı o civardaydı. Dingo bir gayrimüslim. Orada tramvay malzemelerinin tamirini yapan bir adamdı. Yemek yemeye gittiği zaman oranın içine, çevredeki bazı böyle içsiz güçsüz takımı içeri girerler, aletleri karıştırırlar. Oraya gelip görünce bazılarını yakalar. Siz burada ne arıyorsunuz? Burası bir çalışma mekanı. Dingo'nun ahırı değil.
1: Dingo'nun ahırı da Taksim'de. Meydana evet, çok meydana, yakın Fransız bir noktada.
0: Kültür Merkezi'nin yakınında bitişinde.
1: Orayı da çok rahat görebilir zaten tabii. İstanbullular.
0: En azından ahırı görmeseler de o mekanı, Fransız Kültür Binası'nın, o sarı renkli binanın evet. hemen yanında.
1: İsterseniz şöyle kayalıklarda oturup soluklanabiliriz
0: tabii.
1: de.
0: Tabii.
1: Şeyi de sormak istiyorum hocam. İstanbul'un Yedi Tepesi olduğu söyleniyor. Bu Yedi Tepe nerede?
0: Ha, onu söyleyeyim.
1: Yoksa aynı yerde mi bütün tepeler?
0: Aynı yerde derken hepsi sen Fatih'te. Söyleyeyim, bütün seyircilerimiz de bilsin. Birinci tepe Ayasofya'nın olduğu nokta. İkinci tepe Beyazıt. Üçüncüsü üniversitenin olduğu nokta. Dördüncüsü Fatih Camisi'nin olduğu Aya Apostoli. Beşinci tepe hakikaten tepe olduğunu tek hissettiren nokta Yavuz Sultan Selim Camisi'nin olduğu ve semtte de Yavuz Sultan Selim dediğimiz o yüksek noktada duran şey, Haliç Kuşbakısı gözüken nokta orasıdır. Geldik 6'ya. Edirne Kapı'daki Mihrimah Sultan Camisi'nin olduğu nokta 6. tepe. Son tepe, 7. tepe Sadrazam Cerrah Mehmet Paşa'nın camisinin, külliyesinin olduğu nokta.
1: Peki gezinin bir de konsepti var değil
0: tabii
1: mi?
0: Konsepti.
1: Tarihi gezi.
0: Neyi gezecek? Piknik mi yapacaksın? Beykoz Çayırı'nda mısır mı
1: oturalım
0: yiyeceksin?
1: Oturalım mı hocam biraz?
0: Tabii gayet muyuz? Güzel oturabiliriz.
1: Tamam.
0: Şuraya oturayım ben. Sen de şuraya gel.
1: Tamam.
0: Kalabalık gezmemek gerekiyor. Ben söyledim onu.
1: Yani bu bir kültür gezisi mi olacak?
0: Tabii karar verin
1: sanat
0: evde.
1: Sanat gezisi mi olacak?
0: Kaç kişiyle gezeceğiz? Yani tek başına gezmek için de bir altyapı lazım. Bu bayramda bu nefis bir 9 günlük tatil hiç az değil bence. İstanbul'u yani kapatsa gezebilirsiniz.
1: İstanbul'da en dar sokak var. Bu en dar sokak nerede İstanbul'da? Mini turumuzda o kaçıncı
0: bence
1: sırada?
0: Bence görmek lazım onu da. Dar oluşuyla bir kere İstanbul'da çok ilginç.
1: Bir sokak mı gerçekten?
0: Arnavutköy'de, evet Arnavutköy'de buldum ben bu sokağı. Mezarlık ve cami arasındaki evet. yol, sokak daha doğrusu. Tabelası aynen var. Bütün tabelalar gibi kırmızı üzerine beyaz, Alaylı Sokağı.
1: Peki İstanbul'un en uzun isimli camisi hangisi ve nerede hocam?
0: Caminin ismini söyleyeceğim şimdi, akşamı bulur.
1: O kadar.
0: Uzun. Tam Büyükşehir Belediye binasının yanındaki parkın kıyısında duruyor.
1: Saraçhane'de.
0: Saraçhane'de duruyor. Şehzadebaşı Camisi'nin tam karşısında.
1: Nedir hocam ismi?
0: 18 sekmanlar diye başlıyor. Gerisini artık sabaha kadar konuşun. Kahvehanelerin hası.
1: Hala görebileceğiz.
0: Tabii. Hası kahvehanelerin geleneksel ismiyle de tarihe damga vurmuş. Meşhur teleferikle gidilen Pierre Loti kahvesi.
1: Kuzguncuğa gidelim. Orada bir çay kahve tamam. yapalım.
0: İstanbul'un köyleri. Acaba kaç köyü var? Peki. Harika. Rahatsız etmeyen herhalde. Ne
1: çok
0: sıcak,
1: güzel.
0: Ne
1: evet hocam. Burada ekip biçme de yapılıyor diye biliyorum.
0: Köprüden geçerken aşağıda bostanlıkları görüyorduk. Yani çalışıyorlar. Hı-hı. Şurası işte evet. dediğim yer. Hiç olmazsa biraz kendini korumuş.
1: Korumuş evet.
0: Şu karşı taraf.
1: Buranın dar sokakları, renkli evleri çok cezbediyor insanları.
0: Komşu orada oturuyor.
1: Evet.
0: Sarı ev benim olsun. Sizinki de olsun.
1: Siz çok sarıyı güzel. Mı seçtiniz hocam?
0: Sarıyı ben alayım.
1: Evet, mavisi de çok
0: mavi
1: güzel.
0: Mavi de güzel. Bence balkona açık olan da iyi.
1: Müthiş. Çok güzel bir çay. Yani. Beş çayı
0: ama
1: saati
0: bütün,
1: olur.
0: Bütün evi istiyorum böyle komple. Dört kat, üç kat
1: evet.
0: neyse. Onun içi nasıl?
1: Bostana karşı değil mi manzarası?
0: Ben böyle korku şeylerini severim. Korku senaryoları. Gece perdeler kapanıyor.
1: Nereden geliyordu ismi Kuzguncuk?
0: Ya bahçeyle Osmanlı döneminde bir dede burada meczup diyor bazı kaynaklar.
1: Evet.
0: Kuzgun Dede ismiyle meşhur olmuş. Burada bir köyüne evde yaşarmış. O dede öldükten sonra da Kuzgun Dede'nin yeri kısaca Kuzguncuk kelimesine dönüşmüş.
1: Bir de Marco Paşa.
0: Marco Paşa biraz bilgin
1: evet.
0: tipli bir adam.
2: tarihe geçmiş. Eski dönemlerde biliyorsun ya, bir şey sorduğun zaman onu cevaplayan, herkesin bilmediği konuya bir cevap bulan insanlar bilgin alem.
1: Derviş.
2: Ermiş derviş gibi nitelenirdi.
1: Evet.
2: Marco Paşa da böyle bir isim yapmış. Hı hı. Önemli bir semt sakini.
1: Mahalleli yani.
2: Mahalleli. Derdini at, git Marco Paşa'ya anlat.
1: Evet, doğru. Oradan geliyor.
2: Bir kaynağı var.
1: Siz bayramları nasıl o eski İstanbul'da geçiriyordunuz?
2: Bizim bayramımızın bir numaralı öğesi Luna Park.
1: Bayramlar.
2: Luna Park tabii. Luna Park'lar seyyar olurdu. Atla karıncalar.
1: Dönme dolaplar.
2: Dönme dolaplar. Ne bileyim salıncaklar. Bu tip basit oyuncakları kurarlar ama bize göre başka bir dünya çocuk gözüyle.
1: Açıyorum.
2: Çocukları çok severim, incelerim böyle çaktırmadan.
1: Sorun var mı hocam?

0: Şu görüntüye baksana.
1: Evet, bu görüntü hocam. Müthiş hocam.
0: Şu çıkmadan akşam kahvemi içiyorum. Ha, ne güzel. Ya bak korunmuş yerler. Manalı harika var ya. E tatil işte. Bayramda böyledir herhalde. Hakikaten havanın güzelliği.
1: Çok güzel.
0: 9 gün tatil.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa güneşli 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 29, Muğla güneşli 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon parçalı bulutlu ve yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 22, Kayseri yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 17, Erzincan yer yer yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Gaziantep güneşli 26 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan gecede saatlerimiz bire yaklaşırken dünden güne, günden de geceye yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Evet, bayram devam ediyor ve artık bayramın 3. gününe de girmiş bulunuyoruz. Ve tabii ki gelenekler de yaşatılıyor bu anlamda ve gelenekler de bozulmuyor. Bayramın 2. gününde siyasi partilerin genel merkezlerinde bayramlaşma trafiği yaşandı. Karşılıklı ziyaretler gerçekleşti, ikramlar yapıldı. Görüşmelerin ana gündem maddeleri terörsüz Türkiye süreci, mutlak mutlak kararı ve Gazze'ye yönelik saldırılardı.
1: Biz de künefe bekliyorduk başkanım. Evet.
2: Şimdi biz aslında biraz sizi düşündük. Hani Kurban Bayramı, bir de üstüne karbonhidrat yüklenirse Avrupa, hani böyle şey olabilir diye. Biz de Bafra pidesini bekleriz başkanım.
1: Ne demek?
3: Siyasete bayram molası verildi. Karşılıklı ziyaretler gerçekleşti. İkramlar yapıldı. Terörsüz Türkiye süreci, mutlak mutlak kararı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili mesajlar verildi.
1: Bayramlar, küsüklüklerin, kırgınlıkların, dargınlıkların ortadan kalktığı mübarek günlerdir. Umut ederiz ki bu açıdan da birlik, beraberliğe vesile olsun. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönem yaşanan hadiseler hepimizi üzmektedir. Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıpranmasına gönlümüz razı değildir.
3: Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşmalar gerçekleşti. AK Parti 16 siyasi partiyle bayramlaştı. 3 bayram sonra Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'yi ziyaret etti.
2: Bu bayramlar küskünlüklerin, kırgınlıkların son bulması ve bir araya gelmenin çok güzel günleri. Biz de sizleri misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Her zaman bu birlik, beraberliğin olması çok önemli.
4: Kurban yakınlaşma demek.
2: Evet.
4: Birbirimize de yakınlaşacağız. Aynı coğrafyanın insanlarıyız. Bu coğrafyanın huzuru için gereken her şeyi yapacağız.
3: DEM Parti'nin AK Parti'yi ziyaretinde gündem terörsüz Türkiye süreciydi.
2: Silahların bırakılması, tespit, teyit meselesi, yasaların çıkarılması bunlar çok önemlidir, çok değerlidir. İlerlemenin sağlanacağına inanıyoruz.
5: Silahların zihninde devreden çıkması kültürüne de sahip olduğumuzu biliyoruz.
3: CHP'de toplam 15 partiyle bayramlaştı. DEM Parti ve İyi Parti bu partiler arasında yer almadı. 3 bayram sonra CHP Genel Merkezi'nde AK Parti heyeti ağırlandı.
6: Yeni yönetimimiz hayırlı olsun.
3: MHP ise 7 siyasi partiyle bayramlaştı. CHP ve DEM Parti, MHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden partiler arasında yer aldı. İsrail'in İran'a saldırıları ve terörsüz Türkiye gündemdeydi.
7: Bu artık devlet projesi bizden çıktı. İnşallah çözülecek.
8: Bayramdan sonra bu somut İnşallah. Adımların gelmesini bekliyoruz. Evet.
3: DEM Parti'li AK Parti ve MHP de dahil olmak üzere 9 siyasi partiyle bayramlaştı.
1: Biz ne kundaktaki bir bebeğimizden ne de bu ülkenin bir çakıl taşından asla vazgeçemeyiz. O nedenle de terörsüz Türkiye süreci aslında ne kadar büyük bir anlam ifade ettiği bütün dünyanın göz önünde somutlaşmıştır.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe önemli adımlar geldi. Önce üyelere tebligat gitmediği için parti meclisinin 1 Haziran'da toplanmayacağı açıklandı. Ardından da CHP grup toplantısının yapılmayacağı duyuruldu.
3: 1 Haziran Pazartesi günü toplanacak parti meclisi ertelendi. CHP grup toplantısının da yapılmayacağı duyuruldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe önemli adımlar geldi. CHP'de gözler 1 Haziran Pazartesi günü yapılacak parti meclisine de çevrilmişti. Ancak partiden yeni bir açıklama yapıldı. Parti meclisinin ertelendiği duyuruldu. Açıklamada parti meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle parti meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir denildi. Parti meclisi toplantısının ertelenmesinin ardından bu kez de Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Genel Kurulu askıya alındı. Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla milletvekillerine yazı gönderildi. Grup toplantısının tarihinin henüz belirlenmediği belirtildi. Talimatım gereği

0: Gerekli bilgilendirmeler yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır denildi. Karara ilişkin ilk değerlendirme CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'den geldi.
1: Bakın şöyle bir yazı var. Bir defa ben böyle bir yazının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiğine inanmak istemiyorum. Nitekim bu imza da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasına benzemiyor. Grup Genel Kurulu haftada bir gün toplanmak zorundadır. Grup Genel Kurulu'nu toplantıya çağırmaya yetkili olanlar, grup başkanı, grup yönetim kurulu ve grup üyelerinden en az 1/5'idir. Grubun genel kurulunu toplamaya ve grup genel kurulunun gündemini belirlemeye tek başına yetkili olan grup yönetim kuruludur.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci gününde ziyaretine gelen partililerle bayramlaştı, sohbet etti. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edenler arasında Gürsel Tekin de yer aldı. Daha sonra genel merkeze geçen Tekin, açıklamalarda bulundu.
2: Her arkadaşımız iyi görevlere geldi. Şimdi kendilerinin varlık sebebi olan Sayın Kılıçdaroğlu'na yapmaları gereken bir araya gelip, Cumhuriyet Halk Partisi bizim Sayın Kılıçdaroğlu için de, benim için de, Sayın Özel için de, hepimiz için as olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir. Bu süreci el birliğiyle nasıl çözebiliriz? Yani adliye koridorlarında bir daha asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin tartışılmayacağı bir süreci, bir mekanizmayı başlatmak bu kadar kolay bir iş.
0: Kılıçdaroğlu Genel Merkez'e 30 Mayıs Cumartesi günü gidecek. Bayramın 4. gününde halk buluşması programında partililere seslenecek.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel İzmir'de Buca Cezaevi ziyaretinin ardından açıklama yaptı. Gündeminde Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği grup toplantısı yazısı vardı. Öyle bir yazıya gerek yoktu. Yazının sonuç doğurmayacağını herkes bilir dedi. CHP Genel Merkez önüne çekilen araçlarla Kılıçdaroğlu'nun taziye aramasına da değindi.
4: Kemal Bey milletvekili olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil. Öyle bir yazıya gerek de yoktu. Öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da meclis iç tüzüğünü ve grup iç yönetmeni bilen herkes bilir.
5: Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği yazıya değindi. YSK'nın mazbatasını iptal etmediğini söyledi.
4: Bu butlan kararı benim mazbatamı elimden almıyor. YSK'da zaten mazbatayı iptal etmiyor, ettim de demiyor. Ben seçilmiş genel başkanım. Ancak butlan kararıyla bir tedbir kararı uyguluyorlar. Ama o tedbir kararı benim ne milletvekilliğimi elimden alıyor, ne genel başkanlığımı elimden alıyor. Sadece genel başkanlıkla ilgili bazı yetkileri mahkeme kararı kesinleşene kadar kullanamayacağım yönünde aslında tamamen hukuksuz bir karar var orada.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Buca Cezaevini ziyaret etti. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genel merkezin önünde sergilenen araçlara dair konuştu.
4: Ve gitmiş oraya iki araba koymuş. Arabalardan bir tanesi Kemal Bey zamanında alınmış. Bunların hepsi ortaya çıkmış. Diyor ki ya ben o araçları misalen seçtim, böyle bir şey varsa diye söyledim. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle bir haysiyet suikastini partiyi seven biri yapmaz, Kemal Bey'i seven biri yapmaz. İnsan olan yapmaz bunu yani.
5: Gündeminde Kılıçdaroğlu'nun kendisini taziye için aradığı ve yanıt vermediği iddiası da vardı.
4: Telefon zaten kapalıydı defin sırasında. Nazik bir taziye mesajı yollamış. Ben de taziyeye teşekkür mesajı yolladım.
3: Dış gündeme bakalım. ABD ile İran arasındaki olası anlaşmaya dair önemli bir iddia var. Amerikan basını ABD ve İran'ın anlaşmaya vardığını bildirdi. İran basını ise anlaşmayı yalanladı.
6: Amerikan basınının iddiasına göre Amerika Birleşik Devletleri ile İran mutabakat zaptı üzerinde anlaştı. Ancak Trump nihai onayı vermedi. İran basını ise iddiayı yalanladı. Axios'a konuşan Amerika Birleşik Devletleri yetkililerine göre salı günü itibariyle anlaşma şartları büyük ölçüde kararlaştırıldı. Ancak tarafların üst düzey liderlerinden onay alması gerekti. İranlı müzakerecilerin onay almasının ardından ABD'li müzakereciler Trump'a nihai anlaşmanın detaylarını aktardı. Trump ise son kararını vermeden önce birkaç gün düşünmek istediğini iletti. İsrail basını ise İran dini lideri Müşteba Hamaney'in anlaşmayı daha onaylamadığını yazdı. Trump'ın kararını vermemesinin sebebinin Hamaney'in henüz onay vermemesi olduğunu iddia etti. Habere göre 60 günlük mutabakat zaptında Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri kısıtlanmıyor. Yani ne İran geçiş ücreti istiyor ne Amerika Birleşik Devletleri ablukasını sürdürüyor. Ayrıca İran 30 gün içinde Boğaz'daki tüm mayınları kaldırmak zorunda. Axios'a konuşan yetkililere göre mutabakat zaptında İran'ın nükleer silah edinme girişiminde bulunmayacağı taahhüt ediliyor. 60 günlük süre zarfında görüşülecek ilk konular arasındaysa İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun nasıl imha edileceği bulunuyor. Müzakerelerin bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılması konularını görüşeceği belirtiliyor. İran'ın Tasnim Ajansı'na konuşan yetkili ise Axios'un haberini yalanladı. Mutabakat zaptının metninin henüz kesinleşmediğini belirtti. Metin son haline geldiğinde İran konuyu Pakistan'a ve kamuoyuna duyuracak dedi. Amerika Birleşik Devletleri basını salı günü tarafların karşılıklı uzlaşıyla uzatılabilecek 60 günlük mutabakat zaptı üzerinde çalıştıklarını iddia etmişti.
3: İran'la ABD arasında anlaşmaya yakın olunduğu mesajları gelirken Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. İran basını, İran ordusunun Basra Körfezi'nde uyarı ateşi açtığını bildirdi. İran basınının İran ordusunun hava savunma raporundan aktardığına göre patlamaların kaynağı deniz tarafından geldi. Hürmüz Boğazı'nda kurallara uymayan 4 gemiye uyarı ateşi açıldı. Ancak daha fazla detay verilmedi. İran devlet medyası ise bu şehirde patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Patlama sesleri hava savunma sistemlerinin düşman uçaklarını engellenmesinden kaynaklanıyor denildi. Bu şehrin Cemkenti Kaymakamı bir hava aracının düşürüldüğünü bildirdi. Salı gece saatlerinde de karşılıklı saldırılar gerçekleşmişti. ABD, Bender Abbas kentindeki İran dronlarını vurduğunu açıklamış, İran ise karşılık olarak bir ABD üssüne saldırı düzenlediğini duyurmuştu. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırdı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise işgalin genişletildiğini bildirdi. İsrail, Beyrut'un güneyindeki bir bölgeye saldırı düzenledi. Saldırıda Hizbullah yetkilisinin hedef alındığı iddia edildi. Netanyahu ise saldırıyoruz ve çok daha sert saldıracağız dedi. İsrail Kara Birlikleri'nin de Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyine geçtiğini duyurdu. Böylece Lübnan'da hem saldırıların hem işgalin genişlediği mesajını verdi. İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 17 Nisan'da sağlanmıştı. Ancak İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürüyor. Üstelik yalnız saldırılar değil, işgal de genişliyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze şeridindeki işgal alanının %70'e çıkarılması talimatını verdi.
7: İsrail Başbakanı Netanyahu talimatı verdi. İsrail, Gazze'de işgal alanını %70'e kadar genişletecek. Gazze'de ateşkes Ekim 2025'te ilan edildi. Ancak ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze şeridinin %53'ünü işgal eden Sarı Hat'tı güncelledi. Sarı Hat Gazze'nin %47'lik kısmını oluşturuyordu. Turuncu hatla toprakların %11'i daha İsrail tarafından işgal edilmiş oldu. Netanyahu Vadi Konferansı isimli etkinlikte mevcut %60'lık işgali genişletme talimatı verdi. İşgal hattında tuttukları bölgenin %70'e çıkarılmasını istedi. Böylece Filistinlilerin Gazze şeridinin %30'una hapsedilmesinin önünü açtı. Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılar da sürüyor. Ateşkesten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yaklaştı.
3: İsrail, çatışma bölgelerinde cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'in kara listesine alınıyor. İsrail'in BM daimi temsilcisi karara tepki gösterdi.
0: Birleşmiş Milletler, İsrail'i kara listeye almaya hazırlanıyor. Açıklamayı yapan İsrail'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Dani Danon, karara tepki gösterdi. Büyükelçi Danon, İsrail'in çatışma bölgelerinde cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle listeye alındığını söyledi. Kararın siyasi

0: siyasi olduğunu savunan Danon, Birleşmiş Milletler yetkililerinin iddiaları incelemek için İsrail'e davet ettiklerini ancak bu önerinin kabul görmediğini ifade etti. Karardan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i sorumlu tutan Büyükelçi, Genel Sekreter ve ekibi İsrail hakkında yalanlar yaymaya devam ediyor dedi. İsrail basınına göre İsrail'in kara listeye alınan kurumları arasında İsrail Hapishane İdaresi yer alıyor. Haberde idarenin 2026 yılı listesine yer alacağı belirtilirken, bazı İsrail kurumlarının da incelemeye alındığı ve daha sonra listeye eklenebileceği ifade edildi. İsrail karara tepki olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ofisi ile iletişimi kestiklerini açıkladı. Birleşmiş Milletler'in çatışma bölgelerindeki cinsel şiddete dair raporu Ağustos ayında açıklanacak. Hamas'ın da bulunduğu listede DAEŞ gibi terör örgütleri de yer alıyor. Birleşmiş Milletler'in yanı sıra birçok insan hakları örgütü, Filistinli kadın, erkek ve çocukların İsrail hapishanelerinde cinsel şiddete maruz kaldıklarına dair raporlar yayımlamıştı. Tel Aviv yönetimi 7 Ekim 2023'ten bu yana Uluslararası Kızıl Aç Komitesi yetkililerinin hapishanelerde tutulan Filistinlilerle görüşmesine izin vermiyor. Son olarak İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu bazı küresel Sumud filosu aktivistleri de gözaltında kötü muameleye ve cinsel şiddete maruz kaldıklarını açıklamıştı.
1: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan Ebola salgını yayılmaya devam ediyor. Hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ü aştığı tahmin ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Kongo'da yaşanan iç savaşın taraflarına çatışmayı durdurma çağrısı yaptı.
0: Dünya Sağlık Örgütü Ebola ile mücadeleye devam ediyor. Örgüt, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmaların durdurulması çağrısı yaptı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, bombalar atılırken hastaları izole edemeyiz dedi. Hastalığın kontrol altına alınması için derhal ateşkes çağrısı yaptı. Kongo'daki isyancı M23 güçleri hastalığın görüldüğü kuzey ve güney Kivu bölgelerinin kontrolünü ele geçirdi. Çatışmalar nedeniyle milyonlarca insanın yerlerinden edildiği belirtiliyor. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Ghebreyesus çalışmaları incelemek üzere Kongo'ya gitti. Salgına karşı ülkeler önlem almaya devam ediyor. Uganda hastalığın yayılmasını engellemek için Kongo sınırının kapatıldığını açıkladı. Sınırdan sadece sağlık çalışanlarının ve tıbbi malzemelerin geçmesine izin verilecek. Kongo'da koruyucu ekipman sıkıntısı yaşandığı belirtilirken, Dünya Sağlık Örgütü salgının ilk tespit edildiği Bunia bölgesinde bir sağlık tesisi kurmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün son açıklamasına göre, Ebola'nın Bundibugyo türü nedeniyle en az 200 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı da 900'ün üzerine çıktı. Bundibugyo'nun şimdilik aşısı ya da tedavisi bulunmuyor.
1: Avrupa Mayıs ayının son günlerinde sıcak hava dalgası ile mücadele ediyor. İngiltere ve Fransa'da sıcaklık rekorları kırılırken Birleşmiş Milletler ve İngiltere Meteoroloji Ofisleri sıcaklıkların 2030'a kadar artmaya devam edeceği riskine karşı uyardı.
0: Avrupa sıcak hava dalgasının pençesinde. Üstelik uzmanlara göre sıcaklıklar artmaya devam edecek. Birleşmiş Milletler'in yıllık raporuna göre Kuzey Kutbu'ndaki sıcaklıklar önümüzdeki 5 yılda artmaya devam edecek. Bu artışın dünya genelinde görülen sıcaklık artışının 3 katı büyüklükte olacağı tahmin ediliyor. Raporda eriyen buzulların okyanus sularını ısıtabileceği ve bunun da Kuzey Yarımküre'de aşırı hava olaylarını tetikleyebileceği yorumu yapıldı. İngiltere Meteoroloji Ofisi de 2024'te kırılan küresel sıcaklık rekorunun gelecek 5 yıl içinde bir kez daha kırılacağını tahmin ediyor.
2: Yıl sonunda güçlü bir El Niño etkisi altında olacağımızı düşünüyoruz. Bunun dünya üzerinde güçlü etkileri olacak. Büyük okyanustaki sıcaklık artışı nedeniyle küresel sıcaklıklar yükselecek. Güçlü bir El Niño dalgasının bunu 0.2 derece artırmasını bekliyoruz. Bu nedenle gelecek yıl sıcaklık rekoru kırılabilir.
0: Bu açıklamadan günler önce İngiltere'nin başkenti Londra'da Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırılmış, pazartesi günü kentte termometreler 35 dereceyi göstermişti. Fransa'nın başkenti Paris'te de Mayıs ayındaki görülen en yüksek hava sıcaklığı salı günü kayda geçti. Kentte yaşayan evsizler sıcaktan korunmak için kendilerine acil barınak sağlanması için eylem yaptı. İtalya'nın başkenti Roma'da sıcaklıklar şimdiden 35 dereceye ulaştı. Turistler serinlemek için Roma'nın ünlü çeşmelerini akın etti. Ülkenin kuzeyi ve orta bölgesindeki 16 kent içinde sıcaklık uyarısı yapıldı.

0: Büyük okyanusta meydana gelen El Niño hava olayı öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde ardından da dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor.
1: Evet, Avrupa'da sıcaklıklarla boğuşulurken ülkemize döndüğümüzde de sağanak ve etkili yağışlar devam ediyor. Edirne'de etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollar adeta göle döndü, araçlar mahsur kaldı, binaları da su bastı.
0: Dolu ve kuvvetli yağmur etkili oldu. Cadde ve sokaklar su birikintileriyle doldu. İş yerlerini su bastı.
2: Şuraya bakın, buradan baştan başa yazık günah değil mi? En az benlere kadar su var.
0: Edirne'de öğle saatlerinde başlayan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar camilere, duraklara ve binaların saçak altlarına sığındı. Suyla dolan yollarda araçlar mahsur kaldı.
3: Kaldı, sel oldu.
4: Mağdur kaldık. Böyle bir rezilliği, böyle bir kirliliği bu halk kabul etmiyor.
0: Bazı binaların alt katlarını ve iş yerlerini su bastı.
2: 400-500 milyon zararı var.
3: Nerede 400-500
2: milyon? Yazık değil mi? Bütün dolaplar, dondurma dolapları, buz dolapları mahvoldu.
5: Bütün mahallelerden buraya geliyor. Buradan çıkartıyoruz, yola boşaltıyoruz. Yollar tekrar geri geliyor. Yani bunun bir çözüm artık bulunması lazım. Bıktık artık. Bıktık yani. Bir şekilde artık bunun çözümü bulunması lazım.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hac vazifesinde olan Türk hacılarla telefonda görüştü. İzleyelim.
1: Bütün dostlarımız, hanımefendiler, beyefendiler bakışlarıyla, gönülleriyle sizleri selamlıyorlar.
2: Elçilere selamlar, hayırlar. Allah razı olsun.
1: Allah'a emanet olun. Mevla yar ve yardımcımız olsun.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Bakanlık ekiplerinin kurban satış ve kesim noktalarındaki denetimlerinin aralıksız sürdüğünü vurguladı. Yumaklı, üreticiler tarafından kurban pazarlarına getirilen ancak satılamayan hayvanların önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda ESK tarafından satın alacağını söyledi. Alımlar 1 ila 7 Haziran arasında yapılacak. Üreticiler il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerince kurban satışı için verilen SEK raporlarıyla kurban pazar yeri, giriş, kira ve nakliye faturaları gibi belgelerle kuruma başvurabilecek. Kurban Bayramı devam ederken kasapların mesaisi de sürüyor. Kurbanını kesen, ev için ayırdığı etleri kıymalık çektirmek için kasapların yolunu tuttu. Kurban pazarlarında da son kalan hayvanlar için sıkı pazarlıklar devam ediyor.
3: İkinci gün indirim günü, üçüncü gün daha iyi indirim günü.
4: Son kurbanlıklar için sıkı pazarlık yapıldı. Hayvanını satıp dönmek isteyen besici fiyat düşürdü.
5: 24 aldım.
6: Sen kaç 28 dedim, 27'ye bıraktım.
5: 24 aldım.
6: Olmaz. 1000 lira sen geç, 1000 lira yavaş yavaş, yavaş yavaş.
5: En son 25 verdim.
6: He, 25, sana kaç söyledin?
7: Ben 27 dedim abi.
6: 27, 25 dedim.
5: 25 verdim.
6: Bir dakika bir dinler misin kardeşim?
4: Bayramın ikinci gününde de İstanbul'daki kurban pazarları hareketliydi. O yerlerden biri de Yenibosna'ydı.
8: Kurban pazarlarında, bayramda da satışlar sürüyor. Ancak çoğu besici hayvanlarını sattı, memleketine geri döndü.
9: 50 tane kaldı, hesapla da veriyoruz. Bir 5000 lira aşağı indi.
10: 22,5'a al git diyor.
8: Neden bugüne bıraksak?
10: Yani bugün biraz daha ucuz olur diye.
4: Bir yandan da kasaplarda kıyma çektirme telaşı var.
11: Kurbanımızı kessek et çektiriyoruz.
8: Ne kestiniz bu sene?
12: Bu var.
8: Kaç hisse girdiniz?
12: 6.
8: Kaç kilo et çıktı kişi başı?
12: Kişi başı 60-65.
13: Çektirdim ben.
8: Çektirdiniz. Daha mı iyi oluyor?
13: Daha iyi oluyor. Şuklarım beğeniyor. Köfte müfte bir şey için yapıyorum mesela. Daha kolay doluyor onlara.
8: Elinde et poşetiyle gelenler kıymayla birlikte çıkıyorlar. Buzluklarına kıyma atmak isteyenler kasabın yolunu tuttu. Bir kilo kıyma çektirmek isterseniz onun da fiyatı 30 lira.
11: 30 liraya çekiyorlar. Ucuz uygun yani.
4: Kasaplar kurban etinin bir süre dinlen

0: dinlendikten sonra kıyma haline gelmesi gerektiğini söylüyor.
1: Bu et dinlenmeden kıyma çekilmez. Evet. Çünkü et cıvık çıkar, su gibi çıkar.
2: Genelde kıyma mı yaptırıyorsun?
3: Kıyma, yaşlı yıkıyor. Hep kıyma yiyerek.
4: Kurban Bayramı'nın klasikleşmiş haberlerinden biri var şimdi sırada. Firari kurbanlıklar. Bir fırsatını bulup kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı.
0: Bir anlık dalgınlıktan yararlanıp kaçtı. Dakikalarca sahiplerini peşinden koşturdu. Görüntüler Mersin'in Bozyazı ilçesinden Erkan Uysal ve ailesine ait kurbanlık kesim öncesi kaçtı. Evin etrafında kovalamaca başladı.
5: Kurbanlık bir anda elimizden kaçtı. Tam köşeye sıkıştırdığımızı zannediyorduk. Bir anda kaçmaya devam etti.
0: Dakikalar süren kovalamaca sonunda kurbanlık yakalandı. Bu görüntülerde Tarsus ilçesinden sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi yola çıktı. Önde keçi, arkada sahibi yol ortasındaki kovalamaca sürücülere zor anlar yaşattı. Kurbanlık uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde ise firari kurbanlık soluğu markette aldı. Markettekilerin şaşkın bakışları arasında içeri giren küçük baş hayvan dakikalar sonra gelen sahibi tarafından teslim alındı. Kurbanlıkların kaçma girişimi sırasında zarar görenler de oldu. Kütahya'da kurbanlık dostunun kendisini tutmaya çalışan kesim görevlilerinden birini yere savurdu. Neyse ki olayda yaralanma olmadı. Burdur'un Çavdır ilçesinde de bir kişi kamyonetten indirmeye çalıştığı koçun saldırısına uğradı.
4: Bayramın ilk günü kurbanlar kesildi. Şimdi tabii ki mangal vakti diyebiliriz. İstanbul'da kalanlar piknik alanlarını doldurdu. Belgrad Ormanı da o yerlerden biriydi.
6: Vallahi bayram çok güzel geçiyor. İstanbul'un boşalmasını fırsat bildik. Bayramın ikinci günü biz de pikniğe attık kendimizi.
7: Trafiksiz İstanbul'u ve güzel havayı fırsat bildiler. Belgrad Ormanı'na akın ettiler. Bayram tatilinin tadını piknik yaparak çıkardılar.
8: İstanbul boştu, trafiğe takılmadık. Keyiflice, hızlıca geldik, tatilimizin tadını çıkartıyoruz. Semaver yanıyor, birazdan mangalımız yanacak.
9: İstanbul'da yaşıyoruz, memlekete gidemedik. Burada memleket havası alıyoruz.
10: Dün kurbanımızı kestik, Allah kabul etsin. Bugün de kurbanın tadını çıkarmaya geldik.
11: Bir yanda hamakta sallananlar, bir yanda top oynayanlar ve her taraftan tüten mangalın dumanları. İşte Belgrad Ormanı. İstanbul'da memleketine gitmeyen İstanbullular bayramın keyfini piknik alanlarında çıkarıyorlar.
12: Abi ya, mangalda tavuk daha iyi gidiyor ya. Yani tercihim tavuk oluyor bizim.
13: Yaktık, bayramımızı geçiriyoruz.
5: Çok güzel abi, güzel geçiyor. Kendim de Karadeniz'de olduğum için açık hava. Hani güzel geçiyor.
14: Ankara'dan misafir olarak geldik, dostlarımızın, akrabalarımızın yanına.
7: Ve çocuklar, yine en çok onlar eğlendi.
15: Çocuğu sallıyorsunuz.
10: Evet, çocuğu sallıyoruz. Bayram her zaman çocukların. Biz de onları eğlendiriyoruz.
16: Eğleniyor çocuklarla beraber. Bayramın tadını çıkarıyoruz.
17: Pikniğimize geldik çocuklarla.
18: Vallahi güzel, yapacak bir şey yok. Memlekete gitmeyince yapacak bir şey yok.
4: Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla çok sayıda kişi rotayı Ege ve Akdeniz'e çevirdi. İki bölgede de oteller, sahiller doldu. Tatilciler güzel vakit geçirirken turizmcilerin de yüzü güldü.
19: Nereden geldiniz?
20: İstanbul'da.
19: Peki nasıl buldunuz?
10: Uzun 9 günlük bayram tatilini dedik Alaçatı'da değerlendirelim. Çok güzel. Çok güzel yer. İlk defa geliyoruz, güzel.
0: Bayram tatilini fırsat bildiler. Soluğu tatil beldelerinde aldılar.
20: Bayağı güzel geçiyor. Çok hoşumuza gitti. Bu kadar güzel beklemiyorduk havayı. Bayağı kalabalık. Evet. Yani sezonu açtık, güzel oldu bizim için.
13: Kurbanımızı kestik. Dedik ki kuzenlerle beraber hep beraber çıkalım. Bir İzmir yapalım.
0: Kurban Bayramı'nı tatil olarak değerlendirmek isteyen çok sayıda kişi Ege bölgesini tercih etti.
19: Nereden geldiniz?
20: Edirne. Buraya daha önce gelmiştik. Çok seviyorum. Atmosferini de çok seviyorum. Çok enerjik geliyor bana. Normalde Antalya'da yaşıyorum ama orayı çok gezdiğim için tekrar bir de Alaçatı'yı deneyimlemek istedim. İzmir'in turistik ilçesi Çeşme, bayram tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. Burası Çeşme'nin ünlü Ilıca plajı. Tıpkı otellerdeki gibi plajlarda da doluluk oranı arttı.
0: Otellerin doluluk oranları turizmcilerin yüzünü güldürdü.
15: 4,5 gün bayramı baktığınızda 85 ama 9 güne baktığınızda 75-80. Güne baktığımızda dün kurban kesme günüydü, aile ziyaretleriydi. Bugün %100'lere yaklaşan, yarın da aynı %100'lere yaklaşan bir ortalamalar var Çeşme'de.
0: Antalya'da tatilcilerin yoğun olarak tercih ettiği kentlerden biri oldu.
21: Vallahi çok güzel Antalya, mükemmel. Hava da güzel, tam deniz havası.
22: Hava sıcak ama sıcaklığı güzel bir sıcak. Kavurmuyor. Bu sıcaklıkta çok güzel yüzüyoruz.
0: Tatil tercihi Antalya olanlar hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkınca soluğu Konyaaltı sahilinde aldı. Hem Antalyalılar hem tatilciler güzel havanın tadını doyasıya çıkardı.
23: İzmir'den geliyoruz. Günü birlikçiyiz. Uçakla geldik.
0: Denize girdiniz mi?
23: Bir 5 dakika girdik çıktık. Çok
0: sen girdin
23: güzeldi.
0: Mi?
24: Ben girdim.
0: Nasıldı?
24: İyi.
0: Sen formanla mı geldin denize?
24: Denize girmeye gelmedim. Öyle ailemle yürüyüş yapıyoruz sahilde.
0: Sıcak mı hava?
24: Hava çok sıcak.
0: Denize niye girmiyorsun?
24: Denize ailem izin vermiyor.
0: Öte yandan tatil için yollara düşenler Muğla girişinde trafiğe neden oldu. Menteşe ilçesinde başlayan araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı.
4: Milli hızlı tren rekorunu yeniledi. Saatte 240 kilometre hıza ulaştı. Detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu anlattı.
0: Elektrikli hızlı tren hız rekorunu yeniledi. Saatte 240 kilometre hıza ulaştı.
25: Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı. Bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz. Yoğun ve titiz test programları kapsamında trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk hızlı treninin test süreçlerine ilişkin açıklama yaptı. Trenlerimizi gelecekteki ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık dedi. Uraloğlu, 577 yolcu kapasiteli alüminyum gövdeli, 8 araçtan oluşan setleri, otomatik tren durdurma sistemi ve kamera sistemleriyle donattıklarının altını çizdi.
4: Kamu Denetçiliği Kurumu, istenmeyen kısa mesajlarla aramaların engellenmesi adına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na tavsiye kararı verdi. Kararda ilave teknik ve idari önlemlerin devreye sokulması istendi.
0: Yasa dışı bahis sitelerinden gelen mesajları engelleyemedi. Çareyi Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurmakta buldu. Kamu Denetçiliği Kurumu da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na tavsiye kararı verdi. İstenmeyen mesaj ve aramalar için ilave tedbirler alınsın denildi. Yasa dışı bahis sitelerinden gelen mesajlara son vermek isteyen bir kişi önce kullandığı GSM operatörüne gitti. Daha sonra numaraları E-Devlet sistemi üzerinden tek tek engellemeye çalıştı. Ancak ne yaptıysa yasa dışı bahis sitelerinden gelen mesajların önünü kesemedi. En sonunda Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, mağdur vatandaşın yasa dışı bahis ya da sanal kumar oynamadığını tespit etti. İletişim bilgilerinin yasa dışı yöntemlerle ele geçirildiğini vurguladı. Vatandaşın bilgi ve iradesi dışında kendisine kısa mesaj gönderildiği ifade edildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na ek önlem alma tavsiyesinde bulundu. Kararda kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmesinin şart olduğunun altını çizdi. Veriler belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeli ve sadece gerektiği süre kadar muhafaza edilmelidir denildi.
4: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu. Saldırıların ortak noktalarından birisinin çocukların kontrolsüz sosyal medya kullanımı olduğunu belirtti. Komisyonun sosyal medya platformlarının temsilcilerini dinleyeceğini söyledi. Ailelere de çağrıda bulundu.
26: Bu sefer düşen ateş sadece bu yuvaları değil, tüm Türkiye'nin kalbinde ateş olarak yandı.
0: Önce Şanlıurfa, sonra Kahramanmaraş. Şehirler farklı ancak failler çocuk, Olaylar benzer. Meclis okul saldırılarının sebeplerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
26: Bunu tamamen siyaset üstü değerlendirerek bu konuyla ilgili herkesi dinleyerek bir sonuca ulaşmak istiyoruz.
0: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Mayıs ayında Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu. Akademisyenleri dinledi. Komisyon üyeleri 12 Haziran'da saldırıların nedenlerini araştırmak üzere Şanlıurfa'ya gidecek. Komisyon, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumları ve

0: ve sosyal medya platformlarının temsilcilerini de dinleyecek.
1: Bir katil çocuktan bahsediyorum. Psikolojik sıkıntıları belli, paylaşımları belli, değer yargılarının olmadığı, ailelerin görevlerini yapmadığı, silaha çok kolay ulaşabildiği bir anla bütün bu hadiseleri yapılıyor.
0: Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Bayezid, Habertürk Televizyonu'na konuştu. Okul saldırılarının dijital mecralardaki suç ağlarından bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyledi.
1: Bu olay bakıldığı zaman arkasında, geri planında dijital mecralardaki büyük bir etkinliğin oradaki neredeyse terörden daha fazla yoğunlaşan bir suç yuvalanmasının bir sonucunu görüyoruz. Profillerine bakıyorsunuz, efendim paylaşım illerine bakıyorsunuz, suç işlemiş olan birilerinin profilini koyduklarını görüyorsunuz.
0: Yusuf Beyazıt, saldırıların ortak noktalarından birinin de kontrolsüz sosyal medya kullanımı olduğunu belirtti. Ailelere çağrıda bulundu.
1: Mutlaka çocukların neyi takip ettiğini, neye girdiğini, hangi platformda olduklarını mutlaka değerlendirsinler. Yani çocuk telefonda sadece bilgi öğrenmek amacıyla bunu yapabilsin. Bu tür çocukların mutlaka rehabilit edilmesi, ailelerin hasta olan çocukları da hemen tedavi ettirilmesi gerektiğini altını çizmek isterim.
0: Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamladıktan sonra bir rapor hazırlayarak meclise sunacak. Raporda çocukların dijital platformlara erişimi, aile denetimi ve okul güvenliğine yönelik önerilere yer verilmesi bekleniyor.
2: İzmir'in Buca ilçesinde 33 kedinin çöp konteynerinde ölü bulunması ile ilgili adli kontrol şartıyla serbest bırakılan veteriner hekim, savcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. Buca'da geçen hafta çöp konteynerinin önünde çöp poşetlerinde 33 ölü kedi bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında veteriner hekim Hakan'a gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemeci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık kararı itiraz etti. Bir gün sonra yeniden gözaltına alınan Hakan E. bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hepsini bantlamışlar. Bu hayvanlar derin dondurucuda dip... Antalya'daki Gönlük Kanyonu'nda yürüyüş yapan turist kayalıklarda düşüp ayağını kırdı. Zorlu arazide mahsur kalan turist için ekipler seferber oldu.
0: Doğa yürüyüşü kabusa döndü. Kanyonda düşen turisti ekipler kurtardı. Antalya'nın Kemer ilçesine gelen yabancı turist Gönlük Kanyonu'nda yürüyüş yapıyordu. Bir anda dengesini kaybeden turist kayalıklardan düştü, ayağı kırıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında kurtarma çalışması başladı. Ekipler güçlükle turistin yanına ulaştı. İlk olarak kırılan ayağı sabitlenen turist ardından sedyeye alındı. Halat sistemiyle bulunduğu noktadan çıkarıldı. Botla kanyon girişine getirilen turist daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
2: Alkollü sürücü trafikte son sürat giderken yolda arızalanan bir araca çarptı. Peşinden gelen araçların da karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü.
0: Alkollü sürücü bayram günü dehşet saçtı. Karayolu adeta savaş alanına döndü. Kaza Avcılar D100 karayolunda gece saatlerinde meydana geldi. Alkollü sürücü İK yol ortasında arızalanan otomobile çarptı. Arkadan gelen araçlar da duramadı. 5 aracın birbirine girdiği kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi var. 1.12 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı.
2: Maalesef şiddet olayları bayramda da devam etti. Mardin'de yol verme kavgasında silahlar ateşlendi. 2 kişi hayatını kaybetti.
0: Yol verme tartışması büyüdü. İki aile taş ve sopalarla birbirine girdi. Silahların da ateşlendiği kavga 2 kişiyi hayattan kopardı. Olay Mardin'in Kızıltepe ilçesine meydana geldi. Nusaybin Karayolu Ilıcak Köyü yakınlarında iki aile araçlarıyla seyir halindeydi. İddiaya göre yol verme meselesi yüzünden aralarında tartışma çıktı. Araçlarını yol kenarına çeken taraflar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya döndü. İki aile üyeleri taş ve sopalarla kavgaya tutuştu. Kavga sırasında bazı kişiler de silaha sarıldı. Ard arda tetiğe dokundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. 29 yaşındaki Abdullah Kılınç ve 35 yaşındaki Doğan Baday doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: İzmit Körfezi'nde deniz kahverengiye döndü. Peki endişe yaratan kirlilik görüntüsünün nedeni ne? Detaylara bakalım.
0: Deniz yüzeyi kahverengi tabakayla kaplandı. İzmit Körfezi'ndeki kirlilik endişe yarattı. Burası Marmara Denizi'nin doğu ucunda bulunan İzmit Körfezi. Tütün çiftlik sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü. Kirlilik görüntüsü bölgede yaşayanlar arasında tedirginliğe yol açtı. Uzmanlara göre bu durum her yıl aynı dönemlerde yaşanıyor. Nedeni ise evsel atıklardaki azotlu ve fosforlu bileşikleri besin kaynağı olarak kullanan mikroskobik canlıların sıcaklığın artmasıyla hızla çoğalması. Bu durum aşırı alg çoğalması olarak adlandırılıyor. Bu organizmalar müsilaj oluşumuna katkı sağlasa da şimdilik korkulacak bir durum yok.
2: Sivas'ta kenenin ısırdığı kişi 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Hafik ilçesine bağlı Adamlı köyünde hayvancılıkla uğraşan evli ve 4 çocuk babası Rıza Demir'i geçen hafta kene ısırdı. Rahatsızlanan Demir, yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alınan Demir, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıklarla ilgili haberlere alışırız ama bu kez firari bir köpeğin hikayesi var sırada. İstanbul'da sahibinin elinden kaçan köpek caddeye çıktı. Kilometrelerce araçların arasında koşturan köpek korku dolu anlar yaşattı. O anlar araç kamerasına yansıdı.
0: Sahibinin elinden kaçtı. Bir anda yola fırladı. Firari köpek korku dolu anlar yaşattı. Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nden. Kurban Bayramı'nın ilk günü iddiaya göre bir kız çocuğunun gezdirmeye çıkardığı köpek sahibinin elinden kurtulup kaçmaya başladı. Toy Poodle cinsi köpek kaçarken caddeye çıktı. Durumu fark eden bazı sürücüler köpeği yakalamak için araçla takibe başladı. Birkaç kilometre yolda koşan köpek için iki sürücü araçlarını durdurdu. Köpeği yakalamaya çalıştı ama köpek yolun karşısına geçip kaçmayı başardı. Sonunda karşı şeritten bir araç köpeği görünce fren yaptı. Aracın altına saklanan köpek bu kez de kendisini almaya çalışan kadının elini ısırdı. Bulunduğu yerden çıkarılan köpek sonunda yakalandı.
2: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kent genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'daki kutlama programına katılacak.
0: Gemi korteji yapılacak. Meydanlar mehteran gösterileriyle inleyecek. Solo Türk bir kez daha hayran bırakacak. İstanbul fetih ruhu yaşayacak.
3: İstanbullu hemşerilerimizi çifte bayram yaşamaya etkinliklere davet ediyoruz.
0: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü gün boyu sürecek etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Kentin hafızası ve fetih ruhu yansıtılacak. İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda İlk etkinlik saat 11'de Beyazıt Meydanı'nda düzenlenecek. Fetih yürüyüşü yapılacak.
3: Her ilçemizdeki büyük camilerde aşure ve lokma ikramlarımız olacak.
0: Ayasofya Meydanı'nda da Milli Savunma Bakanlığı'nın mehter konseri olacak. Saat 15'te ise Sarayburnu'nda gemi korteji düzenlenecek.
3: Yüzlerce tekne fethin ruhuna uygun, bayramın ruhuna uygun şekilde süslenmiş vaziyette bir görsel şölen şeklinde o konvoyu düzenleyecekler.
0: Ve olmazsa olmaz Solo Türk gösterisi. Saat 18'de başlayacak hava gösterisi Yenikapı etkinlik alanından izlenebilecek. Ayrıca Üsküdar sahilinde drone ve havai fişek gösterisi de olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbullularla buluşacak. Haliç Kongre Merkezi'ndeki bayramlaşma ve fetih kutlama programına katılacak. Sosyal medyadan paylaşım yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de İstanbulluları aileleriyle birlikte programa davet etti.
2: Adana mutfağının coğrafi işaretli lezzetlerinden analı kızlı geleneksel tencere yemekleri arasında yer alıyor. Kentin zengin mutfak kültürünün önemli unsurlarından biri olan yemek özel

0: analı kızlı Adana'nın misafirperverliğini yansıtan en zengin tencere yemeklerimizden biri. Öncelikle ince bulgurumuzu alıyoruz. Leğenimize döküyoruz. Yağsız dana etimizi bulgurumuzla buluşturuyoruz. Bulgurumuz ve kıymamızla özel salçamızı buluşturuyoruz. Şimdi bir yumurtamızı birleştirmesi için bekliyoruz. Analı kızlığımızın özel baharatlarını, karabiberimizi bekliyoruz. Olmazsa olmaz tuzumuz. Kimyonumuz özel bir tat veriyor. Mutlaka kimyon olmalı. 6 kişilik olan analı kızlığımıza bir bardak da irmik koyuyoruz. Leğenimize döktüğümüz analı kızlığımızın malzemelerini şimdi yoğurmaya başlıyoruz. Malzemelerimizin özleşmesi, birleşmesi için su ekliyoruz. Analı kızlı yemeğimizin eğer köftesini iyi yoğurmazsak bulguru, harcını iyi yoğurmazsak suyun içine girdiğinde dağılır. İç harcımızın daha iyi tutması için unumuzu ekleyeceğiz. Biraz su ilave ediyoruz. Şimdi bunu tekrar birbirine özleşene kadar yoğuracağız. Yaklaşık 45 dakikadır yoğrulan dış harcımız şu anda kıvamını aldı. Şimdi köftemizin dışı hazır oldu analı kızlımızın. İç malzemelerine geçiyorum. Yağlı dana kıymamızı tenceremize koyduk. Ocağımızın altını yakıyoruz. Etimizi kavurana kadar karıştırıyoruz mutlaka. Hafif pişmeye başlayınca soğanımızı koyacağız. Bu biliyorsunuz beyaz soğandan çok kırmızı soğanla yapılırsa daha bir lezzeti fazla oluyor. Etimiz şu anda soğanımızla tamamen özleşti. Şimdi salçamızı ilave ediyoruz. Karabiberimizi buluşturacağız. Baharatlar olmazsa olmazımız. Tabii acı karayısalımızda yapılan acı yaprak biberimiz. Malzemelerimiz birbiriyle özdeşene kadar karıştıralım. Şimdi yağımızı koyacağız. Margarinimizi. Yaklaşık 25 dakika dinlenmeye bırakacağız. Kendine gelip soğuyunca iç harcımızın yapımına başlayacağız şimdi. İç harcımız şu anda kendine tam geldi. Yaklaşık 25 dakikadır dinleniyor. Dondu. Biraz da dolapta biraz bekletmek zorunda kaldık. Şimdi yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Küçük küçük parçalara ayıracağız. Yapımı böyle olacak. Tamamen yuvarlama işlemi. Şimdi büyüğünü yapıyoruz. Bu da içli köftenin küçüğünü desek daha da iyi olur. Şimdi içine et harcımızı koyacağız. Ve birleştirme işlemini yapacağız. Analı kızlı yemeğimiz hazır. Şu anda sosuyla buluşturmaya geldi sadece. Tenceremize soğanımızı koyuyoruz. İnce ince kıyılmış soğanımızı. Zeytinyağımızı ekliyoruz. Soğanımız şu anda tam kavruldu. Kıvamına geldi analı kızlı yemeğimizi. Artık son aşamaları. Birazdan karayısalı salçamızla buluşturacağız. Özel biber salçamız. Soğanımızı kavurduk, salçamızı iyice özleştirdik. Şimdi sıcak suyunu koyacağız. Şimdi suyumuzu koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yemeğimizin suyunu koyduk şimdi. Nohutunu ekliyoruz, haşlanmış nohutumuzu. Tufan Beyli'nin 1300 rakımda kar suyuyla yetişen nohutları. Yemeğimizin suyunu, nohutunu koyduk. Şimdi sıra geldi. İçine malzemeleri atmak. Kızını bak içine koyduk. Şimdi anasını koyacağız. Analı kızlı yemeğimizi. Biraz da limon tuzuyla buluşturacağız. Bir tutam, çok fazla değil. Yemeğimizin güzelleştirecek olan kuru nanemizi de ekliyoruz. Zor ve zahmetli bir işin ardından sevgiyle analı kızlı yemeğimizi yaptık ve bu son aşamasıydı. Afiyet olsun yeğenlere.
1: Kenya'nın başkenti Nairobi'de modern binaların gölgesinde dünyanın görmezden geldiği bir hayat yaşanıyor. 2 milyon kişinin yaşadığı Afrika'nın en büyük gecekondu mahallesi Kibera'dan bahsediyoruz. Habertürk ekibinden Arzu Kaya ve Ahmet Uludağ girilmesi zor o mahalleye girdi. Yoksulluk, hastalık ve yokluk içindeki halkın yaşantısını sizler için görüntüledi.

0: Libera. Dünyanın görmezden geldiği bir yerde ama Kenya'nın başkenti Nairobi'nin tam kalbinde. 2 milyon insanın hayatta kalmak için verdiği sessiz mücadele. Gelir adaletsizliğinin keskin yüzü bu mahallede. Kibera'da yaşam, insanın en temel ihtiyaçlarının dahi nasıl lükse dönüşebileceğini tanıklık ettiriyor. Bir bölge düşünün, evlerinde ne tuvalet var ne de banyo. İşte bir şekilde bağışçıların yardımlarıyla oluşturulmuş ortak kullanımlı tuvalet ve banyolarda Kibera bölgesinde yaşayan insanlar hijyen anlamında büyük zorluklar yaşıyor. Bu bölgede hijyen sadece uzak bir ihtimal. Milyonlarca insan her gün bu yokluğun içinde uyanıyor. İnsana önce görüntü değil, koku çarpıyor.
1: Belli noktalara böyle ortak tuvaletler konuyorlar ama gider de yok. Bunun için de ne yapıyorlar? Bir poşet yerleştiriyorlar ve o poşeti alıp belli aralıklarla dışarı çıkarıyorlar. Ama yine döktükleri yer kendi yaşam alanları oluyor.
0: Burada atıklar toprağa değil, doğrudan yaşamın içine karışıyor.
1: Afrika'nın en büyük gecekondusunda hemen her yerde bu şekilde bir manzara söz konusu. Dolayısıyla büyük sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor. Bu bölgede yaşayan insanların en çok cilt ve enfeksiyon hastalıklarına yakalandıkları da aktarılıyor.
0: Ama bu karanlığın içinde güneş gibi parlayan bir gerçek de var. Çocuklar. Üzerinde yoksulluğun izi, gözlerinde umut taşıyan çocuklar. Kibera'da en temiz kalan şey onların gülümsemesi, kocaman sarılmaları. Bir yanda enfeksiyon riski, diğer yanda sizin ruhunuza dokunan çocuklar. İnsan dokunmayayım diyemiyor çünkü sarıldıklarında hissettirdikleri şey yalnızca insanlık oluyor.
1: Kibera'lı arkadaşlarım, çocuklar inanılmaz tatlı. İnanılmaz cana yakınlar. Gördükleri zaman hemen selam veriyorlar, sarılıyorlar. İnanılmaz güzel gözleri var. Aslında Ahmet Uludağ tam kayıda girdiği zaman başka bir şey anlatacaktım. Çocuklar o kadar sıcakkanlı hemen yanımıza geliyorlar.
0: Ve bazen bir tekerlek kocaman bir mutluluk kaynağı oluyor. Yokluğun ortasını gülümsemekten vazgeçilmiyor.
1: Mahallenin en dikkat çeken noktalarından birindeyiz. Küçücük bir çocuk, oyuncağı yok, tekerlekle oynuyor ve inanılmaz mutlu, gülümsüyor. Bu hiçliğin ortasında bu tekerlekle oynayan çocuğun ismi Korona. Korona döneminde doğduğu için ismini Korona koymuşlar. Örneğimiz Korona.
0: Güneşin bile girmekte zorlandığı dar sokaklar, teneke çatıların arasına sıkışmış evler adeta nefes almakta zorlanıyor.
1: Gecekondu mahallesinde bir evdeyiz. Ev oldukça küçük. Şimdi nerede yemek yapıyor bu insanlar, nerede yiyorlar, nerede içiyorlar derseniz de işte bütün mutfak alanı burası. Burada yemeklerini pişirip yiyorlar. Su ihtiyacını

nasıl gideriliyor? İşte hijyen noktasında gerçekten büyük sıkıntı var demiştik. Bu bidonlarla yaklaşık 3 Türk lirası 10 Kenya şilinine kilometrelerce öteden bidonlarla taşıyarak evlerine su getiriyorlar. Bazı evlerde tuğladan değil, çaresizlikten yapılmış gibi. Bir ev düşünün, yağmur yağdığı zaman başınıza yıkılır.

0: İçinde ilk kural belli. Asla yalnız dolaşma. Çünkü yoksulluğun içinde suç da büyümüş bu mahallede.
1: Burası güvenlik açısından da sıkıntılı bir bölge. Buraya turistlerin çok uğramadığını söyleyebiliriz. Rehberlerle içeriden insanlarla diyalogda kalarak geliyorsunuz ve bize de şu burada yaşayan insanlar rehberlik ediyor şu anda.
0: Duvardaki resimler ise yalnızca boyadan ibaret değil. Adeta bir yardım çığlığı, bir farkındalık.
1: Kebera bölgesinde suç oranı da oldukça yüksek. Özellikle çocuklara karşı işte bunu anlatmak için de duvara resmetmişler süreci. Çocuklara karşı yönelik işlenen suçları kesinlikle hakime bildirin de hakim tarafından cezalandırılması noktasında da işte bu şekilde farkındalık oluşturmaya çalışmışlar.
0: Burası Kibera. Teneke çatılar arasında sıkışmış milyonlarca insanın sessiz çığlığı. Ve insan buradan ayrılırken şunu düşünüyor. Bazı yerlerde hayat gerçekten başlamıyor, sadece devam etmeye çalışıyor.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa güneşli 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 29, Muğla güneşli 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon parçalı bulutlu ve yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 22, Kayseri yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 17, Erzincan yer yer yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Gaziantep güneşli 26 derece.

Aranın ardından Habertürk ekranlarında saatlerimiz 2'ye yaklaşırken yeniden beraberiz değerli izleyiciler. İran'la ABD arasında anlaşmaya yakın olunduğu mesajları gelirken Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. İran basını, İran ordusunun Basra Körfezi'nde uyarı ateşi açtığını bildirdi. İran basınının İran ordusunun hava savunma raporundan aktardığına göre patlamaların kaynağı deniz tarafından geldi. Hürmüz Boğazı'nda kurallara uymayan 4 gemiye uyarı ateşi açıldı. Ancak daha fazla detay verilmedi. İran devlet medyası ise bu şehirde patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Patlama sesleri hava savunma sistemlerinin düşman uçaklarını engellenmesinden kaynaklanıyor denildi. Bu şehrin Cem kenti kaymakamı bir hava aracı

0: aracının düşürüldüğünü bildirdi. Salı gece saatlerinde de karşılıklı saldırılar gerçekleşmişti. ABD, Bender Abbas kentindeki İran dronlarını vurduğunu açıklamış, İran ise karşılık olarak bir ABD üssüne saldırı düzenlediğini duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden saldırıları değerlendirdi. Aslında İran'da olmamalıydık ancak onların nükleer kapasitesi var dedi. Trump, gelini Lara Trump'ın sorularını yanıtladı. İranlılar için iyi müzakereciler ve kurnazlar ifadelerini kullandı. İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerini tamamen yok olduğunu söyledi. Ordularını ise bir bakıma dokunmadan bıraktık çünkü ordularının biraz ılımlı olduğunu düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Başka insanlar vardı. Onlar ılımlı değildi. Onları ortadan kaldırdık dedi. Aslında İran'da da olmamalıydık diyen Trump, İran'ın nükleer kapasitesi olduğu için bunu yaptıklarını söyledi. Onları B-2 bombardıman uçaklarıyla vurmasaydık şu anda nükleer silahları olurdu açıklamasını yaptı. ABD ile İran arasındaki olası anlaşmaya dair önemli bir iddia var. Amerikan basını ABD ve İran'ın anlaşmaya vardığını bildirdi. İran basını ise anlaşmayı yalanladı.
1: Amerikan basınının iddiasına göre Amerika Birleşik Devletleri ile İran mutabakat zaptı üzerinde anlaştı. Ancak Trump nihai onayı vermedi. İran basını ise iddiayı yalanladı. Axios'a konuşan Amerika Birleşik Devletleri yetkililerine göre Salı günü itibariyle anlaşma şartları büyük ölçüde kararlaştırıldı. Ancak tarafların üst düzey liderlerinden onay alması gerekti. İranlı müzakerecilerin onay almasının ardından ABD'li müzakereciler Trump'a nihai anlaşmanın detaylarını aktardı. Trump ise son kararını vermeden önce birkaç gün düşünmek istediğini iletti. İsrail basını ise İran dini lideri Müşteba Hamaney'in anlaşmayı daha onaylamadığını yazdı. Trump'ın kararını vermemesinin sebebinin Hamaney'in henüz onay vermemesi olduğunu iddia etti. Habere göre 60 günlük mutabakat zaptında Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri kısıtlanmıyor. Yani ne İran geçiş ücreti istiyor ne Amerika Birleşik Devletleri ablukasını sürdürüyor. Ayrıca İran 30 gün içinde Boğaz'daki tüm mayınları kaldırmak zorunda. Axios'a konuşan yetkililere göre mutabakat zaptında İran'ın nükleer silah edinme girişiminde bulunmayacağı taahhüt ediliyor. 60 günlük süre zarfında görüşülecek ilk konular arasındaysa İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun nasıl imha edileceği bulunuyor. Müzakerelerin bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılması konularını görüşeceği belirtiliyor. İran'ın Tasnim Ajansı'na konuşan yetkili ise Axios'un haberini yalanladı. Mutabakat zaptının metninin henüz kesinleşmediğini belirtti. Metin son haline geldiğinde İran konuyu Pakistan'a ve kamuoyuna duyuracak dedi. Amerika Birleşik Devletleri basını Salı günü tarafların karşılıklı uzlaşıyla uzatılabilecek 60 günlük mutabakat zaptı üzerinde çalıştıklarını iddia etmişti.
0: İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırdı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise işgalin genişletildiğini bildirdi. İsrail Beyrut'un güneyindeki bir bölgeye saldırı düzenledi. Saldırıda Hizbullah yetkilisinin hedef alındığı iddia edildi. Netanyahu ise saldırıyoruz ve çok daha sert saldıracağız dedi. İsrail kara birliklerinin de Lübnan'ın güneyindeki Litani nehrinin kuzeyine geçtiğini duyurdu. Böylece Lübnan'da hem saldırıların hem işgalin genişlediği mesajını verdi. İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 17 Nisan'da sağlanmıştı ancak İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor. Ve yurda döndüğümüzde siyasetin nabzına bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe önemli adımlar geldi. Önce üyelere tebligat gitmediği için parti meclisinin 1 Haziran'da toplanmayacağı açıklandı. Ardından CHP grup toplantısının yapılmayacağı duyuruldu.
2: 1 Haziran pazartesi günü toplanacak parti meclisi ertelendi. CHP grup toplantısının da yapılmayacağı duyuruldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe önemli adımlar geldi. CHP'de gözler 1 Haziran pazartesi günü yapılacak parti meclisine de çevrilmişti. Ancak partiden yeni bir açıklama yapıldı. Parti meclisinin ertelendiği

0: duyuruldu. Açıklamada parti meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle parti meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir denildi. Parti meclisi toplantısının ertelenmesinin ardından bu kez de Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Genel Kurulu askıya alındı. Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla milletvekillerine yazı gönderildi. Grup toplantısının tarihinin henüz belirlenmediği belirtildi. Talimatım gereği gerekli bilgilendirmeler yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır denildi. Karara ilişkin ilk değerlendirme CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'den geldi.
1: Bakın şöyle bir yazı var. Bir defa ben böyle bir yazının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiğine inanmak istemiyorum. Nitekim bu imza da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasına benzemiyor. Grup Genel Kurulu haftada bir gün toplanmak zorundadır. Grup Genel Kurulu'nu toplantıya çağırmaya yetkili olanlar, grup başkanı, grup yönetim kurulu ve grup üyelerinden en az 1/5'idir. Grubun genel kurulunu toplamaya ve grup genel kurulunun gündemini belirlemeye tek başına yetkili olan grup yönetim kuruludur.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci gününde ziyaretine gelen partililerle bayramlaştı, sohbet etti. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edenler arasında Gürsel Tekin de yer aldı. Daha sonra genel merkeze geçen Tekin açıklamalarda bulundu.
2: Her arkadaşımız İyi görevlere geldi. Şimdi kendilerinin varlık sebebi olan Sayın Kılıçdaroğlu'na yapmaları gereken bir araya gelip Cumhuriyet Halk Partisi bizim Sayın Kılıçdaroğlu için de, benim için de, Sayın Özel için de, hepimiz için as olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir. Bu süreci el birliğiyle nasıl çözebiliriz? Yani adliye koridorlarında bir daha asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin tartışılmayacağı bir süreci, bir mekanizmayı başlatmak bu kadar kolay bir iş.
0: Kılıçdaroğlu Genel Merkez'e 30 Mayıs Cumartesi günü gidecek. Bayramın 4. gününde halk buluşması programında partililere seslenecek.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel İzmir'de Buca cezaevi ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Gündeminde Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği grup toplantısı yazısı vardı. Öyle bir yazıya gerek yoktu. Yazının sonuç doğurmayacağını herkes bilir dedi. CHP Genel Merkezi önüne çekilen araçlarla Kılıçdaroğlu'nun taziye aramasına da değindi.
4: Kemal Bey milletvekili olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil. Öyle bir yazıya gerek de yoktu. Öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da meclis iç tüzüğünü ve grup İç yönetmeni bilen herkes bilir.
5: Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği yazıya değindi. YSK'nın mazbatasını iptal etmediğini söyledi.
4: Bu butlan kararı benim mazbatamı elimden almıyor. YSK'da zaten mazbatayı iptal etmiyor, ettim de demiyor. Ben seçilmiş genel başkanım. Ancak butlan kararıyla bir tedbir kararı uyguluyorlar. Ama o tedbir kararı benim ne milletvekilliğimi elimden alıyor, ne genel başkanlığımı elimden alıyor. Sadece genel başkanlıkla ilgili bazı yetkileri mahkeme kararı kesinleşene kadar kullanamayacağım yönünde aslında tamamen hukuksuz bir karar var orada.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Buca cezaevini ziyaret etti. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genel merkezin önünde sergilenen araçlara dair konuştu.
4: Ve gitmiş oraya iki araba koymuş. Arabalardan bir tanesi Kemal Bey zamanında alınmış. Bunların hepsi ortaya çıkmış. Diyor ki ya ben o araçları misalen seçtim, böyle bir şey varsa diye söyledim. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle bir haysiyet suikastini partiyi seven biri yapmaz, Kemal Bey'i seven biri yapmaz. İnsan olan yapmaz bunu yani.
5: Gündeminde Kılıçdaroğlu'nun kendisini taziye için aradığı ve yanıt vermediği iddiası da vardı.
4: Telefon zaten kapalıydı defin sırasında. Nazik bir taziye mesajı yollamış. Ben de taziyeye teşekkür mesajı yolladım.
3: İstanbul'da bayramın ikinci günü güneşli ve sıcak bir hava vardı. Bayramı İstanbul'da geçirenler turkuaz renge dönen Boğaz hattında gezmeye çıktı.
0: Eminönü, Kız Kulesi ve tüm Boğaz hattı. Bayramı İstanbul'da geçiren de ziyarete gelen de sahile akın etti.
6: Evet, Tekirdağ'dan geldik. Bu sabah geldik. Gezmek için geldik.

0: İstanbul'u gerçekten gezmesini seviyorum.
1: Havanın güzel olmasıyla böyle millet kendini sahile atıyor. Hep güzel şu anlık.
2: Evdeydik. Bugün çıkalım dedik ama çok kalabalık. Yani pişman oldum çıktığıma.
3: İstanbul'da bayramın ikinci günü. Yollar büyük ölçüde boştu ama turistik yerler ziyaretçilerle doldu.
4: Her bayram olduğu gibi bu bayramda en gözde ziyaret noktalarından birisi Eminönü oldu. Üstelik bugün Boğaz'ın rengi de turkuaza döndü. Vatandaşlar iskelelerde Boğaz'ın tadını çıkardı. Öte yandan vapurlarda da bayram yoğunluğu yaşanmaya başladı.
5: Bayağı sıcak.
4: Güzel. İstanbul size kaldı değil mi?
5: Evet. Bugün izinliyim diye böyle yengemle ve yeğenlerimle dışarıya çıktık, öyle geziyoruz.
6: Gezmeye geldik. Sultanahmet Camii'ne gittik. Topkapı Sarayı'nı gezmek istiyoruz. Başka zaman gideceğiz oraya da, çok kalabalık çünkü.
3: Şehir dışından gelenler de vardı.
7: Ailem geldi Sakarya'dan, hep beraber gezmeye çıktık böyle.
8: Hatay'dan gelen misafirlerimizi gezdirmek için geldik biz buraya. Gülhane Parkı'nı gezdirmeyi düşünüyorum. Ayasofya'ya götürmeyi düşünüyorum.
9: Çocuklarımızla çıktık. Normalde İstanbul'uz, buralıyız. Ama İstanbul böyle günlerde, özel günlerde daha yoğun oluyor.
4: Bayramın ikinci gününde de İstanbul'da kalanlar sahillere akın etti. Salacak sahilinde birçok insan güzel havanın tadını çıkarıyor.
10: Sultanbeyli'ne geldik buraya. Yani hava güzel olduğu için, bir de bayram olduğu için dedim çocukları şey yapalım, bir gezdirelim, bir temiz hava olsun.
11: Nereden geldin? İzmir'den geliyorum. Ama çok güzel geçiyor. Geziyoruz böyle. İlk defa geldik, ilk defa bu kadar detaylı geziyoruz.
12: Kurban Bayramı devam ederken kasapların mesaisi de sürüyor. Kurbanını kesen, ev için ayırdığı etleri kıymalık çektirmek için kasapların yolunu tuttu. Kurban pazarlarında da son kalan hayvanlar için sıkı pazarlıklar vardı.
13: İkinci gün indirim günü, üçüncü gün daha iyi indirim günü.
3: Son kurbanlıklar için sıkı pazarlık yapıldı. Hayvanını satıp dönmek isteyen besici fiyat düşürdü.
14: 24 aldım.
15: Sen kaç 28 dedim, 27'ye bıraktım.
14: 24 aldım.
15: Böyle olmaz. 1000 lira sen geç, 1000 lira yavaş yavaş, yavaş yavaş.
14: En son 25 verdim.
15: He, 25, sana kaç söyledin?
16: Ben 27 dedim abi.
15: 27, 25 dedim.
14: 25 verdim.
15: Bir dakika bir dinler misin kardeşim?
3: Bayramın ikinci gününde de İstanbul'daki kurban pazarları hareketliydi. O yerlerden biri de Yenibosna'ydı.
17: Kurban pazarlarında, bayramda da satışlar sürüyor. Ancak çoğu besici hayvanlarını sattı, memleketine geri döndü.
18: 50 tane kaldı, hesapla da veriyoruz. Bir 5000 lira aşağı indi.
19: 22,5'a al git diyor.
17: Neden bugüne bıraksak?
19: Yani bugün biraz daha ucuz olur diye.
3: Bir yandan da kasaplarda kıyma çektirme telaşı var.
20: Kurbanımızı kestik, et çektiriyoruz.
17: Ne kestiniz bu sene?
21: Bu
17: var. Kaç hisse girdiniz?
21: 6.
17: Kaç kilo et çıktı kişi başı?
21: Kişi başı 60-65.
22: Çektirdim ben.
17: Çektirdiniz. Daha mı iyi oluyor?
22: Daha iyi oluyor. Şunların beyni, köfte müfte bir şey için yapıyorum mesela. Daha kolay doluyor onlara.
17: Elinde et poşetiyle gelenler kıymayla birlikte çıkıyorlar. Buzluklarına kıyma atmak isteyenler kasabın yolunu tuttu. Bir kilo kıyma çektirmek isterseniz onun da fiyatı 30 lira.
20: 30 liraya çekiyorlar. Ucuz uygun yani.
3: Kasaplar kurban etinin bir süre dinlendikten sonra kıyma haline gelmesi gerektiğini söylüyor.
20: Bu et dinlenmeden kıyma çekilmez. Evet. Çünkü et cıvık çıkar, su gibi çıkar.
17: Genelde kıyma mı yaptırıyorsunuz?
23: Kıyma, yaşlı yıkıya. Hep kıyma yiyerek.
12: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Bakanlık ekiplerinin kurban satış ve kesim noktalarındaki denetimlerinin aralıksız sürdüğünü vurguladı. Yumaklı, üreticiler tarafından kurban pazarlarına getirilen ancak satılamayan hayvanların önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda ESK tarafından satın alınacağını söyledi. Alımlar 1 ila 7 Haziran arasında yapılacak. Üreticiler il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerince kurban satışı için verilen SEK raporlarıyla kurban pazar yeri giriş, kira ve nakliye faturaları gibi belgelerle kuruma başvurabilecek. Bu haberimizi bültenimizi noktalayalım. Gelişmeler yeniden karşınızda olacağız.

0: Anlamak için soran program Gerçeklik Neden? Herkese merhaba. CHP'de kriz artık mahkeme dosyasının ötesine geçti. Bayramlaşma listeleri bile ayrı ayrı. Bu yönde de tartışılıyor artık konu. Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü yapacağı açıklama bekleniyor ne olacak diye. Ama bu beklenirken MHP lideri Devlet Bahçeli gündem yaratan açıklamalar yaptı bu konuda. Şimdi herkes aynı soruları soruyor. CHP'de arınma mı, tasfiye mi söz konusu? Kurultay ne zaman olacak? Erken seçim var mı? Tüm bu başlıkları, bundan daha fazlasını değerli konuklarımla konuşacağız. İlk önce onlara bir merhaba diyeyim. Efendim, hoş geldiniz hepiniz. Alişer Delek, gazeteci. Hoş geldin Alişer.
1: Merhaba, iyi bayramlar.
0: AK Parti Disiplin Kurulu üyesi, hukukçu, avukat Aydoğan Ahakın. Hoş geldiniz. Bulduk. Habertürk Ankara temsilcisi Ankara'da Nasuhi Güngör. Hoş geldin Nasuhi.
2: Merhaba İrem Bey. Herkese merhabalar ve iyi bayramlar diliyorum.
0: İyi bayramlar. İletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat Ankara'da. Merhabalar Ali Haydar Fırat.
3: Çok teşekkür ederim konuklara, izleyenlere hem saygılar hem de bayramlarını kutluyorum içtenlikle.
0: Ve uzaktan bağlantıda Türkiye Gazetesi yazarı Nur Tuğba Aktay. Hoş geldin Sayın Aktay.
4: Hoş bulduk. Yayınlar, iyi bayramlar diliyorum herkese.
0: Özgür Özel'den bir açıklama geldi. Birçok bölümü var ama ilk şu bölümle başlayalım ve stüdyomuzdaki hukukçu konuğumuza da başlayalım. Diyor ki Sayın Ağakın, ben genel başkan seçildim. Bu butlan kararı mazbatamı elimden almıyor. YSK'da zaten mazbatayı iptal etmiyor. Ben seçilmiş genel başkanım. Ancak bir tedbir kararı uygulanıyor. Tedbir kararı benim milletvekilliği ve genel başkanlığımı elimden almıyor. Sadece genel başkanlıkla ilgili yetkileri kullanamayacağım yönünde bir karar var. Ne dersiniz?
5: Evet, Eren Bey, tekrar iyi yayınlar diliyorum. Bizleri izleyen tüm vatandaşlarımızın da, konukların da, sizlerin de bayramınızı tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Şimdi ben AK Parti'de aynı zamanda benim siyasi görevim var. Merkez Disiplin Kurulu üyesiyim. Şunun altını çizmek istiyorum. Yani CHP'nin başında kimin olduğu bizi ilgilendirmiyor. Bizim sonuç itibariyle bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç meselesidir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki mevcut durumuna baktığımızda maalesef içeride bir kriz ve partinin bugüne kadar yönetilememesinden dolayı yaşanan bir süreçte karşı karşıyayız. Yani burada bu konu üzerinden muhalefette özellikle Özgür Özel ve ekibinin partimize yüklenmeleri, hatta meclisin önünde Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yapmış oldukları saygısız sloganlar, seviyesiz sloganları da aynen kendilerine iade ettiğimizi ve bunu kesinlikle kınadığımızı, kabul etmediğimizin altını çizmek istiyorum. Ancak işin de bir hukuki süreci var. Yani bizim gibi Türkiye'deki birçok bu konuda siyasi partiler hukukunu, siyasi partiler kanununu ve mevzuatı bilen birçok hukukçu görüşlerini beyan etti. Ben de buradaki görüşlerim şahsi görüşlerimdir. Bunun altını çizmek istiyorum. Şimdi sizin sorduğunuz soruyla alakalı özellikle hani mazbatam elinden alındı vesaire gibi sözlerle ilgili bir defa burada
0: mazbatamı elimden almıyor diyor. Bu butlan kararı mazbatamı elimden almıyor.
5: Evet.
0: YSK'da zaten mazbatayı iptal etmiyor. Ben seçilmiş genel başkanım, ancak bir tedbir kararı uygulanıyor.
5: Burada şimdi hukukçular şu konuda birbirinden ayrıldılar. Başta hatırlarsanız sizinle burada aylar önce bir program yapmıştık. Ve ben tek hukukçu olarak üç hukukçuya karşı Yüksek Seçim Kurulu'nun burada görevli ve yetkili olmadığını belirtmiştim. Bugün gelinen süreçte baktığımızda YSK Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına baktığımızda ne diyor YSK? Diyor ki hukuk mahkemesinin kararının icrası benim görev ve sınırım içerisinde değildir. Mahkemelerin kararlarına karşı mahkemelere itiraz edilir. Keza ne yaptı Cumhuriyet Halk Partisi? Özgür Özel henüz mahkeme kararı icra dairesi tarafından işte Kemal Bey'e tebliğ edilmeden önce Yargıtay'a bir temyiz başvurusu yaptılar. Bu temyiz başvurusu şu an geçerli. Bu temyiz başvurusu geri çekilmemiş bir. İkinci husus bu Ankara Bölge Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararına baktığımızda bu kararda da 38. Kurultay ve öncesindeki

0: pardon 38. kurultayın ve sonrasında yapılan tüm olan ve olağanüstü kurultayların geçersiz olduğuna ilişkin bir ihtiyati tedbir kararı veriyor. Ancak seyircileri de bilgilendirmek açısından hukuki anlamda sadece bir tedbir kararı söz konusu değil. Bölge Adliye Mahkemesi işin esasına da giriyor ve bu 38. kurultayda delegelerin iradelerinin menfaat ilişkileriyle sakatlandığına ilişkin bir kanaate varıp aslında esasa ilişkin de bir karar veriyor. Yani esasa ilişkin verdiği karar eğer kesinleşirse tedbir kararıyla birlikte zaten 38. kurultay baştan itibaren yok hükmünde oluyor. Kesin hükümsüzlük, mutlak mutlak. Bizlere hukuk fakültesinde hocalarımız mutlak mutlak kavramını öğrettiklerinde şu örneği verirlerdi. Bir bebeğin ölü doğması gibi baştan itibaren işlemin veya kararın baştan itibaren kesin hükümsüzlük
1: hiç olmamış, hiç yaşanmamış.
0: Hiç gerçekleşmemiş, varlık kazanamamış kararlar ve işlemlerdir. Burada da aslında bu karar bir defa kesinleşmeden bir kurultay yapılamaz. Siyasi partiler kanununa göre ve siyasi partiler hukukunun yargıta içtihatlarına göre de, esaslarına göre de ihtiyati tedbir kararı kesinleşmeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten kurultaya gitme imkanı yoktur hukuken. Çünkü ya iki yol var. Ya Yargıtay'dan temizden feragat eder Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, partisini kurultaya götürür ki parti teşkilatlarında veya örgütlerinde Türkiye'de siyasetle iştigal eden kişilerin partilerde çalışan emek, alın teriyle emek sarf eden insanların da hepsi şu an şunu çok iyi bilir. Tüm siyasi partilerde ilçelerin bir defa kurultayları yapılır, il başkanlıklarının kurultayları yapılır, genel merkezlerin kurultayları yapılır ve o mahallede, ilçede seçtiğiniz delegeler il başkanlığı delegelerini seçer, il başkanlıklarının da kurultay veya kongrelerindeki delegeler genel merkez delegelerini oluşturur. Yani bu tabloya baktığımızda yeni bir delege listesi oluşturulmadan ki mahkemenin kararını ben basından okuduğumda mahkemenin hüküm özünde şunu aslında açıklıyor mahkeme. Yeni bir delege seçimi yapılmalı diyor. Çünkü hukukta bir delegelerin iradelerin sakatlık hali varsa o sakatlık halini hukuki anlamda sizin gidermeniz gerekir ki sağlıklı, demokratik ve şeffaf bir kurultay yapabilirsiniz. Şimdi konuşmamın başında söylediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iş meselesi ancak ben şu konuda da burada da aslında görüş beyan etmesi lazım. Sadece bizlerin değil aslında tüm siyasi partiler siyasetin işleyişine ilişkin, demokrasinin partiler içerisindeki işleyişine ilişkin, parti içi demokrasiye ilişkin, demokrasinin kurallarına ilişkin ve siyasi partiler kanunundaki en önemli iki ilke, bir demokrasi esasları ilkesi, iki parti üyeleri arasındaki eşitlik ilkeleri. Eğer bir siyasi parti Türkiye'de faaliyet gösteren herhangi bir siyasi parti bu ilkeyi, iki ilkeyi yok sayarsa o zaman partilerin dışarıdan dizayn edildiği, delegelerin iradelerinin parayla satın aldığı, sakata uğratıldığı ve demokrasinin işleyişinin aslında aksatıldığı bir süreçte her siyasi parti karşı karşıya kalabilir. Bence bizim yaklaşımımız bu yönde olmalı. Siyasetin demokratik sınırlardan ayrılmaması, siyasete bu tarz işte menfaat para ilişkilerinin kurultaylara yansımaması, bu yönden bakmalıyız ve aslında bu sürecin de gerisinde bir yolsuzluk, işte açılan yolsuzluk Ekrem İmamoğlu ceza davasından tutun, İzmir'deki devam eden ceza davası, diğer illerde işte Antalya'da, Uşak'ta ve diğer illerde devam eden yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları.
1: Bunları bu sürecin detaylarını konuşurken aslında, tekrar konuşacağız.
0: Aslında bu süreçte de Cumhuriyet Halk Partilerin benim basından takip ettiğim kadarıyla en büyük itirazları da bu yönde. Partide bir arınma istiyorlar. Partinin Cumhuriyet Halk Partisi'nde eski genetiğine, eski kuruluş kodlarına dönmesini istiyorlar.
1: Peki. Bunları daha detaylı konuşacağız. Şimdi Ankara'ya Ali Haydar Fırat'a döneceğim. Ali Haydar Fırat. Şimdi mesela bakıyorum bayram ve bayramlaşma programları. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programı. Kabul heyeti, ziyaret heyeti. Mesela bayramlaşacak partiler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programında yer alan partiler... AK Parti, Demokratik Sol Parti, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, MHP, Saadet Partisi, Anahtar Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah, Zafer, ANAP, Milli Yol,

0: Türkiye İttifak Partisi. Fakat Özgür Özel'in bayramlaşma programı da var burada. O da Deva Partisi, Anavatan Partisi, Anahtar Parti, İyi Parti, Büyük Birlik Partisi, Emek Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti. Şimdi böyle iki yani ayrı listenin olması, Kılıçdaroğlu'yla bayramlaşan partiler, onunla bayramlaşmayı reddeden partiler, özellikle bayramlaşan partiler. Şimdi mesela bu listelerin var olması da neye işaret?
1: Evet, bir kez daha iyi akşamlar hem konuklara hem seyircilere. Önce şunu söyleyeyim. Elbette ki siyasal partiler bayramlaşma sürecinde kendi iş dinamikleriyle, kendi karar organlarıyla karar verirler ve dolayısıyla elbette buna saygı duyulur. Ama şunu kabul etmek lazım, daha doğrusu kabul edilemez olanı anlatmak lazım. O da şudur, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yasal olarak Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu mahkeme kararı ortaya çıktıktan sonra Özgür Bey ve arkadaşlarının ve ekibinin ve Ekrem Bey'in ciddi bir biçimde yönlendirmesiyle şöyle bir durum ortaya çıktı. İşte önce genel merkezi terk etmemek ki asla kabul edilemez bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103 yıllık tarihinde hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapılarına barikat kurulmamıştır. Hiçbir zaman bir biçimiyle devletin polisiyle devleti kuran parti olarak karşı karşıya gelmemiştir. Ya da bir polis Thomas'ın üzerine çıkıp ona zarar vermek gibi bir yaklaşım içinde olmamıştır. Çünkü nihayetinde siz devleti yönetmeye talipsiniz. Devleti de devletin organlarına hem yargı olabilir hem güvenlik güçlerimiz olabilir. Bunlarla karşı karşıya gelerek herhangi bir biçimde toplumdan ciddi anlamda olumlu bir katkı alamazsınız, bir onay alamazsınız ve dolayısıyla da ülkeyi yönetemezsiniz. Bu birinci mesele. Şimdi partinin bir biçimine verilmemesi sonrasında gelen müdahaleden sonra ne oldu? Şunu gördük. Mitingler düzenleniyor. O mitingler nasıl düzenleniyor? İl başkanlıklarının çağrısıyla düzenleniyor. İl başkanlıklarında programlar yapılıyor. Sevgili Eren Eğilmez, çok lafı eğmeden bükmeden söyleyeyim. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir paralel yapı kurma çabasıdır. Altını çizerek söylüyorum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha Türkiye siyaseti açısından da söyleyelim. Örneği olmayan bir yeni paralel yapı kurma çabasıdır. Türkiye'nin paralel yapılardan ne çektiğini herkes biliyor. Yani bu FETÖ taktiğinin, FETÖ zihniyetinin Türkiye'ye nelere mal olduğunu biliyor. Partinin şu anda bir genel başkanı var, hukuken bir parti meclisi var, dolayısıyla yetkili kurulları var, ortada bir boşluk yok, hukuksal bir boşluk yok. Bunun siyasal meşruiyetini tartışmaya açmanın hiç kimseye bir faydası yok. Ama bütün bunların altında yatan olay nedir diye soracak olursanız, onun cevabı da son derece basit. Aslında Sayın Özgür Özel ve Sayın Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayı net bir biçimde kabul etmiş görünüyorlar ve dolayısıyla bu ayrılma çerçevesinde şunu ifade ediyorlar. Yani biz buradan, bize siyaset yapılmıyor, yapmamıza izin verilmiyor daha doğrusu. Biz herhangi bir biçimde demokratik hakkımızı kullanamıyoruz. Bunu altyapısını hazırlamaya çalışıyorlar. Bir başka partiye yönlenme ve onun altını, onun meşruiyetini Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölerek, Cumhuriyet Halk Partisi'ni parçalayarak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vererek bir yapma girişimidir. Şimdi Sayın Özgür Özel 2010 yılında Ekrem Bey de benzer bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiler. İşte sonradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmiş olmanın aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel kültürünü, genel siyasetini, genel terbiyesini, genel vicdanını ve genel insaniyetini bir biçimiyle de aslında içselleştirmemediklerini görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa olumsuz bir kararla karşı karşıya kalmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde çok ağır bedeller ödemiş bir parti 103 yıllık tarihinde. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil. Örneğin Milli Nizam Partisi kapatıldı. Örneğin Milli Selamet Partisi kapatıldı. Örneğin Refah Partisi kapatıldı. Bunlardan sonra Milli Görüş Hareketi'nden siz herhangi bir biçimde barikat kurulduğunu, kapıların tutulduğunu, polisle karşı karşıya geldiğini duydunuz mu, gördünüz mü? Bütün bu olumsuz kararlara rağmen, bütün bu antidemokratik süreçlere ve kararlara rağmen Milli Görüş Hareketi'nden gelenler şunu söylüyor.

Biz demokrasi içerisinde, birlik ve bütünlük içerisinde mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ve o harekette çıkan bir parti şu anda 25 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Çünkü orada toplumun vicdanında bir meşruiyet sağlandı. Ama şunu söyleyeyim sevgili Eren Erdem, Eren Eğilmez özür diliyorum, geri aldım. Şunu net ifade edeyim, parti örgütümüz, il başkanlıkları, ilçe başkanlıklarındaki arkadaşlarımız, üyelerimiz bu süreci doğru bulmuyorlar. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu arınma çağrısına sahip çıkıyorlar ve partinin bu tür bir biçimde tartışma konusu yapılmasına, partinin marjinal gruplarla sanki siyaset yapıyormuş ya da o çerçevede siyaset üretiyormuş gibi görülmesine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tırnak içinde sokaklara dökülmesine, yani şu söyleniyor ya işte genel merkez bizimdir, işte sokaklar, ya genel merkez sizindir, sokaklar bizimdir. Elbette ki sokak bir mücadele alanıdır. Elbette ki orada demokratik mücadelelere verilir. Ama şunu unutmamak lazım. Az çok Türkiye'de devlet geleneğini, devlet toplum ilişkilerini bilen insanlar şunun farkındadır. Türkiye'de hiçbir zaman sokaktan bir iktidar elde edilmemiştir. Sokağa çıkmış olanlar hak arama mücadeleleri elbette ki saygı duyulur. Ama sokaktan gelerek iktidar alma pratiği Türkiye siyasal tarihinde örneği yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Neden? Burada isterseniz atıf yapabilirsiniz Kemal Tahir'e, isterseniz Cemil Meriç'e, isterseniz İdris Küçükömer'e, isterseniz işte Niyazi Berkesler'e, Sencer Divitçioğulları'na, hangi entelektüelimizi, hangi aydınımızı ele alırsanız alın. Nihayetinde bu sokak meselesinin partiyi ve ülkeyi götüreceği yer çok vahimdir. Partiye alternatif ya da paralel bir yapı kurarak, sanki partinin hala genel başkanıymışsınız gibi, sanki partinin halen yetkili organlarıymışsınız gibi davranmak kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Yapılması gereken şuydu, bakın çok net bir şey söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özel telefonla görüştüler. Efendim birlikte hareket etme şeklinde bir karar alındı. Peki o karardan sonra ne oldu? O karardan sonra Özgür Bey herhangi bir biçimde Sayın Kılıçdaroğlu ile konuşmadan kendisini grup başkanı seçtirdi. Şimdi bu olabilecek bir iş değil. Dolayısıyla il başkanlıklarına kendilerinin karar alması söylendi. Milletvekilleri biz Sayın Kılıçdaroğlu'nu tanımıyoruz ifadelerini kullandı. Ve daha vahimi ve daha korkuncu, ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde, ilk defa altını çiziyorum Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir genel başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık görevini bir dönem yapmış Sayın Özgür Özel tarafından herkesin önünde hain ilan edildi. Daha doğrusu hain sloganlar atıldı. Onlar ilişkin tek bir cevap verilmedi. Ben Özgür Bey ile birlikte parti meclisinde görev yaparken şunu ifade etmiştim. Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak onun inancına, onun mezhebine, onun yaşam tarzına, onun ailesine ağır hakaretler ediliyor. Buna karşı çıkmalısınız. Parti sözcüsü bunlara cevap vermeli demiştim. Bir gün buna ilişkin olarak herhangi bir açıklama yapılmadı. Sadece bir Cumhuriyet Gazetesi yazarı son derece faşist bir biçimde, son derece ırkçı bir biçimde, son derece alçak bir biçimde Sayın Kılıçdaroğlu'nu kılıç artı olarak nitelendirdi. Ondan sonra Sayın Özgür Özel şöyle bir tweet attı. Her şeye rağmen elbette ki olumluydu. Hanımefendi bana da çok hakaret etti. Dolayısıyla kınıyorum. Şimdi hani Yaşar Kemal insanın çok hassas bir yeri var. Oraya dokunmayın. Oraya dokunursanız orada bambaşka bir şey çıkar dediği yer aslında bir toplumsal hassasiyettir. İnsanların inançları üzerinden, insanların değerleri ve mezhepleri üzerinden, kimlikleri üzerinden son günlerde o kadar çok şey gördük ki, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğine, efendim onunla birlikte efendim Ermenidir, efendim işte şöyledir, böyledir, ailesine, çocuklarına, torunlarına, her bir ferdine inanılmaz bir biçimde hakaret ediliyor. Ve onunla birlikte ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla birlikte hiç görev yapmadım. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun evine gidip ağlamadım. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun kapısında bekleyip bana görev ver diye herhangi bir talepte bulunmadım. Ama bunu yapanlar, 13 yıl boyunca Kemal Bey'in yanında olanlar, 13 yıl boyunca Kemal Bey ile birlikte listeleri yapanlar, 13 yıl boyunca onunla birlikte her kararı alan bütün bu arkadaşlar çıkıp insanlık namına bu kadar ekmeğini yedik, bu kadar suyunu içtik, senin sayende buralara geldik, var olduk, bu koltuklara yerleştik,
Eğer Sayın Kılıçdaroğlu olmasaydı bu isimlerin hiçbiri olmayacaktı.

0: olmayacaktı.
1: Peki.
0: Bu işlerin hiçbiri olmayacaktı. Belki de Sayın Kılıçdaroğlu'nun hani eleştirebilecek bir yönü varsa ya da yapabileceği bir öz eleştiri varsa o da bu insanlarla birlikte yol yürümesi olabilir. Her şey bir tarafa, siyaset geride kalır. Bütün bu tartışmalar geride kalır. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'na gerçekleri söylemeye çalışan olan bizlere, ailelerine, çocuklarına, her bir aile, her kişiye, bütün değerlerine bu kadar hakaret edilirken susanları da elbette hem halkın vicdanı yazar, hem tarih yazar, hem insanlık yazar. Bugün susanların yarın konuşmayacağına çok net bir biçimde ifade etmek isterim. Son olarak da şu şeyi düşeyim. Yani bütün bu yargı kararlarıyla ilgili olarak Sayın Özgür Özel'in ifadeleri aslında süreci biliyor. Hem parti meclisinin ne zaman toplanması gerektiğini, hem meclis grubundaki çalışmaların ne zaman yapılması gerektiğini son derece iyi biliyor. O da biliyor, oradaki diğer arkadaşlarımız da biliyor. Ama dediğim gibi buradaki mesele var olan hukuksal süreçleri işletmek değildir. Buradaki mesele hukuksal süreçlerden farklı olarak siyasal tartışmalar yaratıp yeni bir partinin altyapısını hazırlamaktır.
1: Buradan peki, buradan bütün mesele budur. Peki buradan devam edelim. Ali Şerdelek, Ali Aydar Fırat diyor ki bu tartışmaların sebebi Özgür Özel'in ve arkadaşlarının gösterdiği direncin asıl nedeni, bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadı, koşulları kalmadı. O nedenle işte yeni bir siyasi parti kurmak, yeni bir siyasi hareket yapmak asıl yaratılmaya çalışan budur diye bir iddiada bulundu. CHP örgütlerinin bu süreçte Kılıçdaroğlu'nu desteklediğine dair bir vurguda bulundu ve dedi ki aslında yani genel başkan benim diyerek de veya diğer kurullardaki iddialar da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir nevi bir paralel yapı oluşturmaktır. Paralel yapı oluşturmaktır diyerek bir göndermede bulundu. Yeni bir siyasi hareket oluşturmak için bir gerekçe mi, yoksa haksızlığa uğradığını düşündükleri için bir direniş mi? Veya işte paralel yapı mı, yoksa hayır kabul etmediğimiz bir hukuki karar, biz buna karşı duruyoruz gibi mi? Nasıl okuyorsun?
2: Ben de Özgür Özel ve arkadaşlarının çok da uzun bir süre içerisinde değil, iki ayı bulmayacak hatta, ayrı bir parti için, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacaklarını düşünüyorum. Bunu yaklaşık mutlak butlanın çıktığı an itibariyle zaten düşünmeye başlamıştım. Özgür Özel ve ekibinin attığı adımlar da işte parti içerisindeki yolları tüketmek, tüketirken de gerginliği yüksekte tutmak. Ve işte bize artık burada siyaset yapacak bir zemin kalmadı hukuksuzluklarla beraber, ki en baştaki hukuksuzluk olarak koydukları mutlak butlan kararını oraya koyup bunu da iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve kendilerine yönelik bir politikası olarak anlatmaya devam edecekler. Ta 19 Mart'tan olduğu gibi, hani bunun hepsi tamamını siyasi bir şey olarak okuyarak hukuk kararlarının hepsini, mahkemelerin hepsini öyle örgütlediler çevrelerindeki insanları da. Ve gelinen noktada ayrı bir partiye doğru bir yolun gittiğini görüyorum. Ama şu tespit de doğru. Hemen bugünden yarına biz ayrıldık, İşte şimdi bu partiyi kuruyoruz demek istemiyorlar.
1: Yeni parti iddialarını Özgür Özel'in verdiği yanıt şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız.
2: Ben o cümleyi, evet biliyorum o cümleyi, ama parti içerisinde kendisinin grup başkanı seçildiği kapalı oturumda da bazı milletvekillerinin ayrı partiyi dille getirdiğini, bunun açık açık konuşulduğunu, ama orada da şimdilik gündeme bunu almayın, içeride mücadele edeceğiz diye konuşulduğunu, bilgi sahibiyim. 3-4 tane o toplantıya katılmış milletvekilinden aldığım bilgi o sırada olarak söyleyeyim. Ayrıca bir diğer bilgim de Özgür Özel'in yakın çevresindeki 4-5 isimle bu meseleyi konuştuğunu, başka 3-4 tane alternatifli ismin sosyal medyada haklarının satın alındığını, internet isimlerinin satın alındığını, ayrı parti meselesinde bir hazırlık olduğunu söyledi. Gene aynı Özgür Özel, bundan yaklaşık 2-3 hafta önceki bir açıklamasıydı yanlış değilsem. Zaman o kadar hızlı gidiyor ki bazen kayıyor olabiliriz. Şunu söylemiştiği var, ayrı bir parti var ama bu mutlak butlan için değil de her partinin olası bir şey gibi kapatma davasına karşı yaptığımız bir şeydi. Yani ayrı bir parti yok deyip göre geçiştirecek bir şey yok. Ayrı partiye gidiyor mu süreç? Bence gidiyor. Çünkü süreç şeklen aslında bize Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin, biz hep CHP tarihine bakıyoruz da oradaki bir kırılmayı atlıyoruz. Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin Deniz Baykal'la

0: Adalın Ünlü arasındaki kavgaya benziyor. Tam 90 yılında başladı. Deniz Baykal sürekli kurultay üyesidir. Partiye Kurultaylar Partisi denmesine sebep olan o. 90-91 2 yıl içerisinde 3 kere kurultaya gidildi. Erdal'ın önüne kazandı. Sonra Deniz Baykal herhalde ayrıldı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurdu. Biraz böyle şekten biraz oraya da benziyor. Yani parti içerisinde bu didişme devam edecek. Parti meclisi toplanmasını istiyorlar. Parti meclisinin toplanmasına birdenbire vazgeçildi. Bu iki hep Kemal Kılıçdaroğlu...
1: Çok özür dilerim. Eren biraz bir katkı yapabilir miyim? Çok özür diliyorum.
2: Evet.
1: Yani
2: evet.
1: Sevgili Ali Şer'in dediğine katılıyorum. Şu anlamda şeklen benziyor. Ama içerik olarak bu yapıdan bir Sosyal Demokrat Parti'nin çıkması mümkün değil. Yani oradaki arkadaşları bildiğimiz için bunlar sol geleneklerden gelen arkadaşlar değiller. Bunlar çoğu Ekrem Bey'in arkadaşları ve bunların da sol bir partiyle uzaktan yakından ilişkisi yok. Bunlar sonradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelen arkadaşlar. Dolayısıyla içerik olarak ya da politik olarak ya da siyasal olarak ne derseniz deyin, bu arkadaşların kendilerini solda konumlaması mümkün değil, olası değil. Hani tarihsel olarak da çok büyük bir çelişki ifade eder. O yüzden hani o dipnotu düşün. Buradan hani onların kurmak istediği parti muhtemelen daha merkezde, daha sağda bir parti olur. Yoksa CHP'nin solunda bir parti değil elbette ki.
2: Peki.
0: Yani o benim ne söylediğimi anladı aslında Ali Aydar Fırat da, üstüne hani haklı olarak hazır yer bulmuşken eleştirilerini devam ettirmek istedi. Kendi durduğu noktadan. Şeklen bir şey olarak görüyorum. Yani parti içerisinde bir mücadele, tüketmeye çalışma ama karşılarındaki kişi, şimdi ben böyle Türkiye siyasetini böyle çok severim, okurum işte çok partili döneme geçişten beri. Benim Türkiye siyasetinde gördüğüm en sabırlı kişi Kemal Kılıçdaroğlu. Ben böyle sabır hiç kimsede görmedim. Yani hani karşısına geç, eleştir, suratına bakar, hayırlısı olsun der falan yani. Öyle bir sabır vardır yani, kişisel de tanırım, şeyde de tanırım. Dolayısıyla o da bu geçmişi de bildiği için böyle kurultaya gidelim, hadi o zaman kim kazanır, kim kaybederiz demez. Zaten hatırla, senle de galiba konuştuk bunu. Ana kavga, mutlak butlan kararının hemen peşinden çıkan ilk tartışma konusu zamanlama oldu. Özgür Özel dedi ki acilen kurultay.
2: Hemen kurultay.
0: Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki uygun zamanda kurultay. Hı. Buradaki mesele zamanlama değil aslında. Delegenin yapısını değiştirme. Hı. Ama Kemal Bey o süreyi sonuna kadar kullanacak. Ama mahkeme kararı, pek çok tartışması var ama sonuçta mahkeme kararı elinde, mühü onun elinde yani.
2: Kurultay yani yakın değil.
0: İmkansız. Alişan, yapmaz evet. Kemal Kılıçdaroğlu o kurultayı yakında, ama o kurultaya gidecek. Şunu da bir izninle ekleyeyim. Ayrı parti tabii meselesinde bu iş zaten çoktan içeride. Hani Özgür Özel öyle dese bile, Kemal Kılıçdaroğlu istemiyor gibi gözükse bile başlamış durumda. Şunu bilgiyle söylüyorum. Aynı gün içerisinde önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisini, sonra Özgür Özel'in yakın arkadaşlarını, Özgür Özel'in kendisi doğrudan görüşmüyor bu arada onu biliyorum ama yakın arkadaşlarını ziyaret ederek yeni bir parti için neler yapılıyor, neler ediliyor, ben gelirsem sizin tarafa ne görev verilir gibi pazarlıklara başlamış siyasetçiler bile var. Bu maalesef siyasetin kirli yüzü. CHP'nin içinde değil, pek çok partide belki böyle şeyler oluyordur ama bu çoktan satın alınmış bir durumda. Ayrı parti yavaş yavaş geliyor. Ve ikinci tura geçeceksek zaman böyle gözlerinden zamanımı biraz ataldığını anlıyor gibiyim. Şunu da söyleyeyim yalnız. Bütün bu kavga devam ederken insani bir boyut da oldu. Onu da bir söyleyeyim. Çünkü çok konuşuldu sosyal medyada da. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i aradı. Hani buradan biz de tekrar rahmet dileyelim. Özgür Özel'in amcası vefat etti. Evet. İşte şey oldu. Cenazesi vardı kendisinin. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i aradı ve Özgür Özel'in telefonu açmadığı yönde spekülatif ifadeler de vardı. Evet, Özgür Özel'in hani ben onu buradan aktarıyor olayım.
2: Defil sırasında telefonum kapalıydı.
0: Harika.
2: Sonra Kemal Bey'in mesajını gördüm. Taziye mesajına yanıtımı yolladım. Karşılıklı mesajlaştık diye.
0: Öyle insani ve medeni şeylerin hala devam edebildiğini de görmek güzel iki başkan arasında. Ama hani yollar böyle, bu saygı çerçevesini korusalar da partinin içindeki bütün imkanları kullanarak işte biz yaptık, onlar izin vermedi. Biz genel kurul toplayacaktık, işte konuşma yapacaktı Özgür Özel, bakın izin vermediler diye Özgür Özel tarafı partiden ayrılan değil, kovulan olmak istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı da partiden kovan değil ki onların ayrıldığı bir süreci görmek istiyor.
2: O zaman yani Devlet Bahçeli'nin gündem yaratan o açıklamasındaki önerisinin hayata geçmesi çok mümkün görünmüyor. Ali Şerdeley'in.
0: Türk gün için beraber bir arada kalın.
2: Beraber bir arada kurultaya gidin, şu süreçleri birlikte geçirin.
0: Devlet Bahçeli'nin son 7-8 aydır Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Özgür Özel'e söylediği mesajların hepsini beraber okuyalım. Bunu da sonuna koyalım. Aslında zaten Özgür Özel'e, Ekrem İmamoğlu ile arana mesafe koy. Siyasetini öyle yap diyordu zaten Devlet Bahçeli. Direkt bu cümleyi duymasak bile en azından benim okumam o yöndeydi.
2: Ama Alişer Dilek diyor ki...
0: Özgür Özel bunu yapmadı ve yapmayacak.
2: Bunu yapmadı ve yapmayacak.
0: Dolayısıyla bu da partiden ayrılmaksa ayrılmak diyecek ve beraber...

0: Yeni Parti'yi beraber yapacaklar gene yani.
1: Peki Nur Tuba Aklı'ya döneyim hemen. Şimdi Devlet Bahçeli'nin işte hem Özgür Özel'i hem Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradığı zaten yansıdı kamuoyuna. Ve ardından yaptığı açıklamada da işte CHP'de arınma ve durulma süreci başlamalı demişti. İşte üyelerin yenilenmesini, ahlaki temizliği ve yeni kongre sürecini savunmuştu Bahçeli açıklamasında. Şimdi Büyük Kurultay için 9 Eylül tarihini önermişti ve en dikkat çekici cümleyi kurmuştu. Bunları yerine getirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu'dur demişti. Fakat ayrışarak değil, birleşerek Özgür Özel'in de Kılıçdaroğlu'nun da hepsinin bir arada bu süreci yönetmesini önermişti. Bugün yine Özgür Özel'in bir şeyi oldu, açıklaması oldu, iddiası oldu basına yansıyan. Bahçeli ile telefonda bayramlaşması hakkında yaptığı açıklamada dedi ki, Devlet Bey, Genel Başkanım hiç durmuyorsun dedi. Çok ıslandın. Bugün önce İzmir'i sonra Manisa'yı takip ettim dedi. Geçen gün de çok ıslandın. Sağlığınıza dikkat edin dedi. Böyle iyi niyetli şeyler söyledi. Gayet nazik bir telefondu şeklinde bir açıklaması yansıdı Özgür Özel'in. Sayın Devlet Bahçeli'nin telefonda da böyle hitap ettiğini ifade etti Özgür Özel o açıklamaya göre. Diğer taraftan işte bunları yerine getirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu açıklaması da düşününce hem bütün bu açıklamaları bir arada düşünerek hem de Ali Şer'in Devlet Bey belki böyle bir öneride bulundu ama hayata geçmesi çok zor. Muhtemelen Özgür Özel bunu yapmayacak ve yeni bir parti ve ayrışma süreci geliyor dedi. Nasıl görüyorsunuz?
2: Gerçekten neredeyse bir haftadır yoğun bir böyle siyasi, Türk siyasetinde sanıyorum uzun zamandır ya da tarihinde böyle bir sürece tanıklık etmedik. Çünkü Türkiye'nin hatta dünyanın en köklü siyasi partilerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin böylesine kurumsal, böylesine itibarını şimdiye kadar ağır aksak yönetse de dünyada neredeyse parmakla gösterilecek kurucu iradenin partisinin böylesine bir krizinin içinde olması gerçekten bizleri, alanındaki uzmanları da anlatmakta, hukukçuları da anlatmakta güçlük çekiyor. Bizler iletişimciler bu hadiseyi değerlendirmekte. Çünkü ortada bir kriz var aslında. Bir hukuki kararın tartışılır. Kim hukukçular bu konuda ayrılışı tabii ki alanım olmadığı için bu anlamda bir mütalaa etmem doğru olmayacaktır ama tabii ki eksiklikler ya da bununla ilgili önümüzdeki zamanlarda siyasi partiler kanunu ilişkin düzenlemeler gelebilir ama ortada bir kriz var ve bu butlan kararının Türkiye'de seçmenlerin şimdiye kadar sanıyorum Türk siyasetinde kavramları bu kadar hukuki sürece dönüştüğü zamanlara tanıklık etmemiştik. Seçmen artık butlan kararlarını işte meseleyi müstehirler gibi birçok manadaki konuların detaylarına hakim oldu. Bunları neden anlatıyorum? Bir siyasi partinin elbette içinde anlaşmazlıklar olacak. Yönetimde değişimler, dönüşümler olacak. Ben her defası dile getiriyorum. Temmuz 2023'te Zoom toplantısıyla beraber başlayan değişim ve dönüşüm elbette mevcut genel başkanın bilgisi ve haberi olmadan kendi çalışma arkadaşlarıyla hatta bilhassa yine parantezi açalım Sayın Kılıçdaroğlu'nun göreve getirdiği bizzatihi en önemli görevleri tevdi ettiği şahıslar tarafından yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi tabiriyle sırtından hançerleyen bu isimler işte Zoom toplantısından bugün yine mahkeme işte koridorları da işte hukuki kanunları başlıkları konuşuyoruz. Şimdi böylesine bir süreci biz hangi şartlarda yani Cumhuriyet Halk Partisi hangi koşullarda buraya geldi Eren Bey? Cumhuriyet Halk Partisi maalesef böylesi kurumsal bir süreçte elbette yenilenme ve dönüşüm olacaktı ama acıdır ki her iki ismin şimdiye kadar gelen süreçte özellikle Ekrem İmamoğlu bu siyasi partinin Zoom toplantısından sonra Özgür Özel'in birlikte çalışıyor oluşu ya da işte birlikte daha çok bir siyasi partinin yönetiminden ziyade ayrışma ve ayrılıklara başlangıcı da bence burada bir süreç sakatlığa uğradı. Bu işte yok sayılıyor bu kurultay deniliyor ya. Zaten öncesinde bu hadiseler başladı. Tabii ki tartışılır. Bana göre tabii ki hukukçu değilim ama bir hadise orada bir sorun olduysa bu suçu işleyen kişiler tespit edilip o kişileri ceza alması gerektiğini savunanlardanım ben. Ama bu hukuki kararı bir mağduriyet inşası üzerinden yine seçmene, yine kamuoyunu ki az önce Sayın Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar gerçekten akla zarar. Yani işte parlamentoyla genel merkezi ya da bir siyasi partiyi ayrı bir konuma düşürmüş. Resmen demiş ki ikiye bölmüş Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir tarafta parlamentoda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kendince sanki genel başkan o genel merkezdeki başkan da işte oranın idari işlerini sanki yönetir gibi algı oluşmuş. Çok yanlış. Bunun bir kere hukuki tarafta kendini orada meşrulaştırmaya çalışmış ama bence bu iletişim, bu kriz yönetimi hala doğru yönetilemiyor. Tabii Sayın Bahçeli yılların siyasi

0: siyasi hem bir genel başkan olarak hem de gerçekten o dalgalı denizlerde, o gemi fırtınalı zamanlarda kaptanlığını yapmış ve bu krizleri çok iyi yönetebilen, bu tip alevleri çok iyi doğru zamanlarda söndüren bir lider. Geçtiğimiz hafta bu karar açıklanır açıklanmaz, Özgür Özel'in açıklamasını hemen ardından yapmış olduğu bir açıklama oldu biliyorsunuz. İki tarafı da daha sakin bir süreçte, işte hukuki tarafın şimdiden kabullenmesi, önümüzdeki zamanlarda bu siyasi partinin daha çok karışılmadan, ikiye bölünmeden yine Türk siyasetine aslında tam da içinden geçtiğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tam da terörsüz Türkiye ile beraber o iç cephe tahkimatını tesis etmeye çalıştı. Bu süreçte her iki lidere de aslında partinize sahip çıkın, anlaşmazlıklarınızı, aykırılıklarınızı kendi içinizde halledin dedim. Ki bence bu çok doğru bir öneriydi ki dünkü yine Türk Gün Gazetesi'nin Sayın Yıldıray Çiçek'e yapmış olduğu röportajda da çok önemli yine bilgiler verdi ve öneriler de sundu. Ben Alişer Bey'e katılıyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en başından beri mahalle teşkilatlarından itibaren bu teşkilatı ya da işte arındırmaya başlayacaktır. Ki hepimiz biliyoruz, siyasetle uğraşan hepimiz biliyoruz ki en erken sanıyorum 7-8 bazen bir seneyi bulabilen bir sürece götürüyor. Bir siyasi partinin bütün teşkilatların yenilenmesi ve büyük olağanüstü kurultaya gitmesi böylesi bir zaman alacak. Ama Sayın Bahçeli'nin önerisini yerine getirirlerse ki bence çok doğru bir karar. Çünkü bu süre ne kadar uzarsa içerideki karışıklıklar, bölünmeler ve bu siyasi partinin kamuoyundaki itibarı gerçekten daha da geriye gidecektir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma ve bununla ilgili unsurları bir genel başkan olarak 13 yıl boyunca ben hep dile getiriyorum. Eminim bu isimlerle beraber çalıştığında ya da siyaset yaptıklarında şikayetler ya da sıkıntılar ya da disiplin dışı davranışlara tanıklık etmiştir Sayın Kılıçdaroğlu. Bu insanlar bir anda sanıyorum 2023'ten itibaren bu tip sorunlarla kamuoyuna düşmedi. O dönemde belki keşke ya da bu disiplin süreçlerini keşke hayata soksaydı ya da bu kişilerin Türk siyaseti ya da Zoom toplantısından sonra gereğini yapsaydı ya da bu kişilere ihraç etseydi ya da bununla ilgili disiplin süreçlerini başlatsaydı bir siyasi partinin, böylesi kurumsal bir siyasi partinin disiplinini ve teşkilatçılığını sanıyorum buradan tesis ediyor. Sayın Bahçeli'nin teşkilat anlayışı ve Türkiye'deki belki şimdiye kadar en köklü, en disiplinli teşkilatı yönetir ve hem de çok güçlü, kararlı bir liderdir. Buradaki meseleleri az önce konuştuk ya, yani hani amasız, fakatsız, önceliği her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nizamı ve bekasını bunu bir defası dile getiriyor zaten. Sayın Bahçeli'nin de önerisi bir siyasi partinin iç işlerine asla karışmak değil. Bunu da bu vesileyle anlatalım. Tam da dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinden geçmiş olduğu bu terörsüz Türkiye ile sönümlendirmeye çalıştığımız başka hadiseleri söndürürken bir taraftan yine bu mağduriyetle sokakları karıştırmak ya da 5. kol faaliyetlerine Türkiye yine bu konu başlıklarıyla tam da yine bu mağduriyet üzerine inşa etmek bir kere en başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zarar verecektir. Türk demokrasisine ve tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin o kurumsal kimliğine zarar
1: Peki.
0: verecektir. Böylesi bir bölünme maalesef en başta zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ni kaybettirecektir ama bu hadisede sanıyorum biraz daha uzlaşının ve iki tarafını da bir araya getirecek bir akil bir akla ihtiyacı var. Bu ne kadar sönümlenirse, çünkü iki taraf da alevi alevlendirmeye çalışıyor. Bu yangını birlikte söndürmek yerine iki tarafta da bu alevi bir alevlendirme yarışı gözlemliyorum kendi adıma.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Nasuh Güngör, şimdi aslında tüm şu konuştuklarımızı topladığımızda bu süreç pek de iki tarafın yan yana gelip ortak bir yol haritası bularak Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu krizden çıkartacak bir yol haritası olacakmış gibi bir kanaat yaratmıyor konuklarımızda çoğunlukla. Bunu dileyenler de var ama yaratmayacağı, yaşananların belli bir vadede ayrılıkla sonuçlanacağı konusunda bir eğilim görülüyor. Bir kere bu eğilime katılıyor musun? Diğer taraftan da örneğin parti, bir Ankara gazetecisi olarak takip ediyorsundur. Parti meclisi işte toplanmıyor, toplanamıyor. Bunun için de ilgili çeşitli iddialar var. Oradaki dengelerden kaynak toplanamadığı söyleniyor kimlerince. Diğer taraftan grup toplantısı krizi büyüyor. Grup toplantısı olur mu olmaz mı? Kılıçdaroğlu diyor ki grup toplantısı yok. Bunu açıklıyor. Murat Emir diyor ki onun tasarrufunda değil. Ali Aydar Fırat da diyor ki aslında bütün bu gerilimler ayrılmak isteyen bu grubun ayrılmak için gerekçesini oluşturma çalışması. Yani bu gerginlik, bu gerginliğin tırmanıyor olmasının sebebi bir başka partiye kurulması ve siyasetten

0: grubun CHP'den ayrılması diye bakıyor Ali Aydar Fırat. Hakikaten öyle mi görüyorsun sen de? Aslında bir kurultaydan daha çok bir ayrılma sürecim var.
1: Şimdi aslında insanoğlu anlaşmak isterse işler ne kadar kolay, değil mi? Mesela az önce Alişer senin

konuşma süresinin azaldığını hissetti ve sözlerini tamamlamaya çalıştı. İşte bir anlaşma size. Ama konuşmak istemez ve anlaşmak istemezseniz her yere topu tacı atabilirsiniz, yan yollara sapabilirsiniz. Bu mesele, yani bu Kurultay davası karakolluk olduğu andan itibaren, öyle bir deyim vardır ya Anadolu'da, karakolluk olmak diye. Karakola düştüğü andan itibaren zaten uzlaşma ihtimali her geçen gün daha azaldı. Bütün değerli arkadaşlarım da aslında aynı noktaya bence temas ettiler. Devam ettikçe de bu derinleşti kriz olarak. Şimdi krizin derinliği neden görünmüyordu? Çünkü Ekim ayındaki karar, yani mahkemenin verdiği ilk karar, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Türkiye'de mahkemeler de var, hukuk da var, işte saray mahkemesi değilmiş hepsi falan gibi tuhaf açıklamalar yapmanın eşiğine getirmişti ya da yaptılar eşiğine getirmekten de öte. Ama şimdi çıkan kararı tanımadıklarını söylüyorlar. Bunun hukuki tartışma boyutu bir süre daha devam edecektir. Ne zamana kadar? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partinin genel başkanı olarak bu tedbirendir, doğrudur ama partinin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Partinin yetkili organlarını çalıştırmaya başladığı andan itibaren bu tartışmalar geride kalacaktır. Şimdi şu Özgür Özel'in şu son açıklamaları. Bu hakikaten enteresan. Tuğba'nın da böyle bir ifade kullandı, altını çizdi. Ben genel başkan seçildim. Butan kararı mazbatam elinden almıyor. YSK zaten iptal etmiyor. Seçilmiş genel başkanım. Tedbir uygulanıyor. Tedbir kararı benim milletvekili ve genel başkanlığımı elimden almıyor. Tedbir kararı sizin genel başkanlık yetkilerinizi kullanmanın önüne geçiyor. Eğer siz genel başkansanız neden kendinizi grup başkanı seçtirdiniz? Soru bir. Soru iki. Eğer yetkileri kullanamıyorsanız grubu nasıl topladınız? Bu da başka bir husus mesela. Ya bu çok soru sorabiliriz bunlarla ilgili. Devamında ise Kemal Bey milletvekili olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil. Kemal Bey ben grup başkanı olacağım demiyor zaten. 26 Mayıs tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Başkanlığı'na verdikleri 3 sayfalık dilekçede özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünün 19. maddesini 5 ve 9. fıkralarını işaret edilerek söylenen şu. Sen bu grup toplantısını ve orada kendini grup başkanı seçtirmeyi usule, tüzüğe uygun yapmadın. Bir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o sırada genel kurulunun faal olması gerekiyordu grup toplantısı yapabilmen için. Faal değildi. İki, bütün üyelere tebligat yapman gerekiyordu ve 3 gün önceden yapman gerekiyordu. Bunu da yapmadın vesaire. Yani usulüne uygun yapmadın. Şimdi grup toplanacak mı toplanmayacak mı meselesinden daha önemli olan Özgür Özel'in grup başkanı olarak kalıp kalamayacağı. Kuvvetle muhtemel, yani Ankara'daki hava o yönde, bu grup başkanlığı meselesinin de konumunu da devam etmeyeceği yönünde. Dolayısıyla burada aslında arkadaşlarımızın yine işaret ettiği, senin de altını çizdiğin hususa ben de katılıyorum. Bunu Türkiye siyasetinde çok yaşadık ama bu defaki sadece bir mahkeme kararıyla oldu falan deniliyor ama mahkeme kararlarıyla Türkiye siyasetinde öyle enteresan işler oldu ki biz genelde onları pek hatırlamıyoruz. Bir tanesini bugün hatırlatacağım size. Çoğunuzun elbette yaş olarak da hatırlayabileceği bir dönem. Anayol hükümetinin, dışarıdan DSP destekli hükümetin Anayasa Mahkemesi kararıyla düşürüldüğü günleri hatırlıyorsunuz değil mi? 1996 yılında. Oylamadaki salt çoğunluk meselesindeki yorum nedeniyle. O zaman Refah Partisi adına Mustafa Kabalak Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller'in ortak DSP'nin dışarıdan desteklediği anayol hükümeti düşmüştü. Yani mahkeme kararlarıyla Türkiye'de böyle işler yapılmıyor, yapılamaz. Bir sürü örnek var. Kapatma kararlarını bunun dışında tutuyorum. O bambaşka bir yerde duruyor. Dolayısıyla buradaki hukuk mücadelesi ya da hukuk tartışmasının çok uzayacağını düşünmüyorum. Ben Sayın Özgür Özel'in de fevkalade ve pekala Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yetkilerini kullanacağını, mahalleden ilçelere, ilçeden ile ve oradan da genel kurultaya giden taşları döşeyeceğini, burada bir arınma süreci gerçekleştireceğini, o arınma sürecinde de genel gidişata da bakacağını, yani kimin nerede duracağına da bakacağını, yani kim kendisini o arınma sürecinde arınması gereken yerden uzak tutabilmiş ya da tutamamış buna da bakacağını, ama aynı zamanda bu ifadeyi ikinci kez kullanıyorum ama sokaktaki kedilerin bile bildiği bir ismin etrafındaki ekibi dağıtıp tasfiye edeceğini herhalde hepimiz söyleyebiliriz. Yani Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle, arkadaşlarıyla bu partinin ilişkisini bıçak gibi kesip atacak Kemal Bey. Benim görebildiğim budur. Yani bu böyle gizli bir ajanda, saklı bir ajanda falan değil. Ama cumartesi günkü konuşmasıyla ilgili şu dakikalar itibariyle istişareler yapıyor, birçok isimle konuşuyor. Dolayısıyla hani bu konuşmayla ilgili kuşatıcı bir zemin de oluşturmak istiyor, kuşatıcı bir metin de oluşturmak istiyor. Bunlar devam ediyor bir yandan. Özgür Özel ve arkadaşları buradan kavgayla kendilerine bir hikaye yaratıp yeni bir siyasi partinin önünü açabilirler mi? Şimdi buradan bir yere daha dön.

0: demek istiyorum. Bu bayramlaşma hikayeleri çok ilginç aslında. Yani mesela Milliyetçi Hareket Partisi ve Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları sürekli ve sürekli, yani Özgür Özel'in önünü açmak istiyor Bahçeli. Yani ona destek oluyor gibi yorumlayanlardan ben artık yoruldum ilk günden beri. Ve ilk günden itibaren Sayın Bahçeli'nin bütün açıklamalarını alt alta koyarak naçizane şu yorumu yaptım. Dedim ki bunlar böyle bir anlam haritası içermiyor. Kiminle bayramlaştı MHP? Cumhuriyet Halk Partisi ile. Milliyetçi Hareket Partisi, Özgür Özel ekibi, adamları, onlar bunu herhangi biriyle bir bayramlaşma programı yaptı mı? Yapmadı. Genel Başkan Sayın Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının hukuken Sayın Kılıçdaroğlu olduğuna defaatle ifade etti ve işaret etti mi? Buna da evet. Burada söylediği gerçekten sadece Türkiye siyasetinin değil, bölgede etrafımızda devam eden, bakın kaç gündür İran konuşamıyoruz, ABD İran hikayesini konuşamıyoruz. Devam eden o hikayenin ortasında Türkiye'de derin çatlaklar, derin yaralar oluşması kaygısından dolayı bu meseleye dair fikrini beyan ediyor. Yoksa çok rahatlıkla, yani Sayın Bahçeli'nin öyle bir üslubu yok, elbette tenzih ederim ama yiyin birbirinizi de diyebilir. Şimdi bir de şey ilginç değil mi o bayramlaşma haritasında? Bir de mahalledeki kavgaya karışmak istemeyenler var mesela. Orası çok hoş. Yani iki tarafla da bayramlaşıyorlar mesela. Bazı partiler değil, epeyce parti var bu konuyla ilgili. Bir de Özgür Özel ve arkadaşlarının partileşmek istediği alanın Türkiye'nin geleceğinde daha iyi bir yer olabileceği kaygısıyla oralarda tutunmak isteyenler de var. Mesela DEM Parti'nin böyle bir tavrı var. Peki, yani böyle bir tavrı olabilir. Bu DEM Parti'nin bütününü mü yansıtır? Hiç sanmıyorum. Bu hafta, yani bayramdan sonraki hemen ilk hafta DEM Partisi içinde de bu konuda farklı görüşlerin olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bunu da size bir kulis bilgisi olarak aktarmış olayım. Neden göreceğiz? DEM Parti içinde bu konudaki farklı görüşleri olanlar belli şeyleri bekliyorlar. Mesela Öcalan'a gidildi, gelindi, bir takım görüşmeler yapıldı. Orada hani partinin kapısı balyozla kırılır falan gibi şeyler söyledi Öcalan. O konuda ironi yapmak istemiyorum. Partinin kapısının kırılma meselesini herhalde dünyada en son eleştirecek adam Öcalan'dır ama her neyse, koydum onu bir kenara. Ama orada uzun süredir devam eden bir hikaye var. Demin yenilenmesi, DEM'de de çok ciddi tasfiyelerin olması. Bu arınma ve tasfiye süreciyle ilgili bir iki cümle daha söyleyeceğim. Sonra onu bir başka turda konuşabiliriz. Ben bu arınma meselesinin Türkiye siyasetinin bütününü kuşatan bir dalga olduğunu düşünüyorum. Ve bakın, bunun altını çiziyorum. Arkadaşınız olarak bana hatırlatabilirsiniz. Temmuz-Ağustos aylarında bu işler daha da hızlanacak Türkiye'de. Ve tekrar söylüyorum. Bütün siyaseti kuşatacak bir arınma dalgası geliyor Türkiye'de. Bunu beraber göreceğiz. Şimdi burada DEM Parti o tasfiye sürecinde, hani tasfiye edilecek bir takım ekipler, yenilenecek ve yerine birilerinin geleceği ekipler, burada Ekrem İmamoğlu ve Özel hattında kendilerine bir siyasi arayış içinde olabilirler mi? Olabilirler. Bu sürdürülebilir mi? Şuraya gelelim orada. Terörsüz Türkiye süreci başlıyor değil mi? Yani tekrar şey açısından söylüyorum, yasaların gündeme alınması açısından. Orada Cumhuriyet Halk Partisi bu komisyonun üyesiydi, raporun imzacısıydı, sürecin katılımcısıydı. Kemal Bey mesela bu sürecin aleyhinde olacağına, terörsüz Türkiye sürecini mesela baltalayacağına dair bir imaj, bir izlenim, bir mesaj mı verdi ki onlar gidip başka tarafa doğru yöneliyorlar? Bu DEM Parti'nin ana siyasi omurgasının kabul ettiği ve tartıştığı bir mesele değil ve altını çiziyorum, bunun öyle olmadığını önümüzdeki hafta birlikte göreceğiz.
1: Peki, önemliydi söylediklerin. Hakikaten kıymetli bir tartışmaya da alan açacak nitelikte. Şimdi bu ayrılma meselesi üzerinden konuşurken şöyle bir vurgu yaptı Nasuh Güngör. Dedi ki aslında Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki konumu merkezi ve bu konumun değişmesi ana aks. Arınma derken Kılıçdaroğlu'nun kastettiği işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkeze durduğu bir sürü işte operasyon, iddianame, iddialar, bu iddialar ve onun sebep olduğu yıpranma ve bu yıpranmaya neden olan kişilerden arınma mı? Yoksa doğrudan söylemese de işte Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki varlığı ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nden ekibiyle, arkadaşlarıyla birlikte ayrılmasını sağlamak mı? Buradaki hani analiziniz ne? Çünkü birazdan bir iddia okuyacağım. Sinan Burhan'ın bir açıklamasını gördüm. İlginç bir çerçeve çizmiş. Onu da sorup tartışmaya çalışacağım ama ilk öncesini yorum.